0: O da olmayacak değil mi? Olmayacak. O devam edecek o zaman. Bülent Arandaş. Bülent abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ankara'nın tozuyla hoş geldin.
1: İyisin. Hareketli.
0: Evet.
1: Hem İstanbul hareketli. Sıcak, hep sıcak geçecek diyordum.
0: Peki Ankara'da siyaset gündem hareketli mi? Biz bugün İstanbul'da çok. Bütün gazeteciler gündem bulmakta. Yani gündem biraz böyle tavsamış durumda.
1: Çok, çok.
0: Öyle mi?
1: O kadar çok ki. Yarın yine Ankara'da yine şey var, tantana var, şov var. Kemal Bey yapmıyor, Özgür Özel konuşuyor.
0: Yarın grup konuşması yine, yapacak Özgür Özel.
1: Tabii yarın yine bu arada Kemal Bey'in ekibi ya biz de gidelim diyorlar oraya. Neden gitmiyoruz diye bugün ayağa kalkmışlar Kemal Bey'e. O da gitmeyin falan filan demiş. Yani şu anda herkes yarınki olaylara bakıyorlar.
0: O fiili yani, durum devam ediyor ama oradan hala bir tartışma diye. Tansiyonu yükseltecek bir şey çıkıyor mu hakikaten? İstanbul'dan mı göremiyoruz biz?
1: Eğer yapsa meclise gitse mesela mecliste o da istedi. Odaya da büyük ihtimalle verecek şey.
0: Ama herhalde çok milletvekili toplayamayacağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Tamam, var. Öyle bir mi? Bir de ikincisi
0: bu. Çağrı yapsa gelirler mi?
1: Tabii salı günleri bir sıkıntısı var. Tek o değil. MHP'nin de grup toplantısı var. Arkadan CHP yapıyor. Arkadan meclis toplanıyor. Vatandaşlar geliyor. Çok hareketli bir gün. Evet. O nedenle şu anda Kemal Bey'in yaptığı iyi görünüyor ama bu tabii zayıflıktan da iyi faydalanıyor Özgür Özel. Aradan böyle çıkıyor, ataklar yapıyor, dolaşıyor işte.
0: Evet.
1: Şovunu yapıp yine tekrar yollara düşüyor.
0: Bir de tabii NATO zirvesi yaklaşıyor aslında Ankara'da. O ayrıntıları da senden alacağız.
1: Ne o NATO, NATO.
0: Evet.
1: Biliyorsun devamlı 10 günde 3 defa NATO'ya yazdım ben.
2: Devasa yatırım yapılmış Ankara'ya. Yani belediye başkanından.
1: O da şu anda müthiş kampanya.
2: Yapılmadık kadar.
0: Öyle mi? Belediye çalışmaya başladı NATO geldi. İyi bari işe yarasın. Konuşacağız bunları.
1: Ya son bir kere bekleyeyim. NATO ile ilgili başladı. Yani bugün esas haftaya kadar gerçekten iyi ki almışlar tedbirleri. Çok güzel operasyonlar yaptılar.
0: Onları konuşalım ayrıntılar.
1: Müthiş, müthiş anlatırız onları.
0: Tamam. Gaffar yakınca bizimle. Gaffar hoş geldin.
3: Merhaba sevgili.
0: Gaffar sen de bu sıcakları yazıyorsun birkaç gündür. Klima mevzusu ama şaka maka hakikaten evet. Ciddi. Avrupa'da evet. Klima yok. Herkes evet. İsyanlarda.
3: Evet. Melih ölüm sayısı resmi olarak 1350 olarak açıklandı bugün. Avrupa
0: 1350.
3: Genelinde 1350 kişi sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirdi. Avrupa tıpkı pandemidekine benzer bir sınavla karşı karşıya. Pandemiyi çok kötü yönetmişlerdi biliyorsun. Hı hı. Vatandaşlarını bakımsızlığa ölüme terk etmişlerdi. Birbirlerinin maskelerini, aşılarını çalmışlardı. Avrupa ulus devletleri kendi kavgalarından o iddialarını bir kenara bırakmak durumunda kalmışlardı. Hani o büyük Avrupa ideali. Hı hı. Çok büyük yara almıştı. Bu sıcak hava dalgası da Avrupa'yı aynı şekilde sarsıyor. Hem sağdan hem soldan çok ciddi eleştiriler var. Sağ partiler diyorlar ki yani Avrupalıların aşırı sağcı dedi. Sağcı mı aşırı sağcı değiller de milliyetçi partiler öyle diyelim. Onlar diyorlar ki ya siz bu yeşil enerji politikaları takıntınız yüzünden klima kullanımının önüne geçiyorsunuz, engelliyorsunuz. Nükleer santrallere de karşısınız, klimaya da karşısınız, siz her şeye karşısınız. Sonuçta vatandaş ölüyor. Sol partiler de diyorlar ki ya kafayı karbon ayak iziyle bozmuşsunuz. Tamam haklısınız ama zenginlerin karbon ayak izine laf etmiyorsunuz ama yoksulların sıradan insanların kullandığı klimayı dert ediyorsunuz.
0: İneğin çıkardığı İnsanlar gaz ölüyor. Klimanın gazı.
3: İneğin çıkardığı gaza kafayı takıyorsunuz. Evet. Hal böyle olunca Avrupa hükümetleri iki taraftan ateş altında. Halk da gerçekten bunalmış vaziyette klimayı gördüğü yerde düğmeye basıyor. Hiçbir şey takmıyor. Çinliler bu işten çok karlı çıktı. Çin şirketleri klima üretimine yetişemiyorlar. Klima siparişlerini zaten dünyada da ben bir küçük araştırma yaptım. Amerikalılar, Türkiye, Brezilya gibi bazı orta halli ülkeler hariç Çin dışında bireysel klima üreticisi kalmamış. Avrupalılar bütün endüstrilerini tasfiye etmişler. Şimdi Çinli firmalar klima siparişi yetiştiremiyorlar.
0: Çok
3: klima...
0: heyecanlar da var ama her şeyi şimdi anlatma. O konuya geleceğiz.
3: Geliriz.
0: Gaffar bu konuda bayağı hazırlıklı. Çok ilginç ayrıntılar
3: evet.
0: da var.
3: Evet, evet,
0: onu
3: evet.
0: da konuşalım.
3: Yani bir de böyle bir klima krizimiz oldu. Hocam diyor bir de İran, Amerika krizi. Savaşla bir de klima iklim krizimiz oldu.
0: Bu da savaşla ama, alakalı bir
1: süreç. Bir de Eylül'de iklim biliyorsun Antalya'da yapılacak. Uluslararası. Evet, o günlerde çok konuşulacak evet. bunlar.
0: Arkadaşlarımıza da merhaba diyelim. Washington'da İrfan Sapmaz var. Tahran'da Ekber Karabağ var. Doha'da Ali bekliyor bizi. Hemen... Ali de hazır mı? Evet. Arkadaşlar merhaba. İrfan'la başlayalım. İrfan, Donald Trump'ın açıklamaları müzakere yarın Doha'da olacak diyor ama İran tarafından yalanlama geliyor. Bir aslında bununla konuşmaya başlayalım. Biraz sonra şeyi de sormak istiyorum. Bu İsrail ve İran Trump arasındaki atışma gerçek mi diye.
4: Evet merhabalar. Değerli konuklarımıza da merhabalar.

0: En baştan Joseph Aoun ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Ladolf Haykal ile bir araya geliyor. Liderler Cuma günü Washington DC'de imzalanan tarihi bir çerçeve anlaşmasının uygulanmasında ileriye dönük konuları masaya yatırmışlar. Bu arada İsrail'de kupur konuşlandırılmış olan Amerika Birleşik Devletleri'nin birliklerini de ziyaret ediyor ve olağanüstü görev katkıları nedeniyle onlara teşekkür ediyor. Ve şu anda diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerikan askeri bölgede görev yapıyor. İşte CENTCOM 1 ABD Hava Kuvvetleri F-16 savaş uçağı Orta Doğu gökyüzünde devriye geziyor diyor. Yani bir CENTCOM bir taraftan da Donald Trump'ın talimatlarıyla ve emriyle Orta Doğu üzerinde, İran üzerinde baskılarını sürdürüyor. Genel olarak tabii şu ana kadar hala Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bir gerilimin olduğu, Netanyahu ile Donald Trump arasında ciddi bir gerilimin olduğu ve zaman zaman da zaten medyaya da yansıyor tartışmalar devam ederken her zaman olduğu gibi Netanyahu, İsrail özellikle bu İran anlaşmasından son derece rahatsız Amerikan akım medyasına göre de ve bunu baltalamak için her türlü çabayı gösteriyor. Donald Trump üzerinde çok ciddi şekilde baskılarını sürdürüyor. Kısacası durum bu şu an itibariyle Washington DC'de Melih.
1: Hemen Ekber'e de soralım, Ekber Karaba. Ekber merhabalar. İran'da durum nasıl? İran tarafı sanki bu süreçleri artık şey yapmak istiyor, yani çok da umurumuzda değil havasında mı bu açıklamaları yapıyor? Barışçıl taraf değil gibi.
2: Evet evet, yani İran'dan az önce de tekrardan resmi bir şekilde İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden doğrulama gelmedi bu konuyla ilgili. Az önce İlpan'ın anlattığı meselelerle ilgili, yani görüşmelerin Doha'da yapılacağıyla ilgili. Tabii üst düzeyde bir açıklama gelmiş. Donald Trump bizzat kendisi açıklamıştı. Gün içinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, az önce de fotoğrafını gördüğümüz Kazım Galip Abad'ı bunu yalanlamıştı. Az önce de takribi 5-10 dakika önce de İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakaili bunun doğru olmadığını ifade etti. Elbette İran'dan bir heyet Katar'a gidecek. Böyle bir doğru. Ancak İran'dan gelen açıklamaya göre Bakaili, İranlı sözcü, bu heyetle Amerikan heyeti arasında bir temas söz konusu olmayacak. İran'ın oraya gönderdiği heyet o işte anlaşma maddelerindeki hususları takipçi olacaktır. Özellikle 11. maddeyi, 11. madde neyle ilgilidir? Katar'da bulunan İran'ın varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili. Başka bir de işte evet, İran'la da bir heyet gidecek oraya, ancak herhangi bir görüşme en azından İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına bakıldığında olmayacaktır. Esasında Katar'daki İran paralarıyla ilgili gün içinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'dan da bir açıklama geldi. Orada 12 milyar dolar paralarının olduğunu ve bunun 6 milyar dolarının da ilk etapta serbest bırakılacağını ifade etti ve öyle görünüyor ki bu konuyla ilgili İran heyeti orada hazır bulunacak. Şunu da hatırlatmamda yarar vardı. İsviçre'deki son görüşmelerde İran'ın 12 milyar dolar parasının 6 artı 6 şekliyle serbest bırakılacağı ile ilgili bir uzlaşmaya varılmıştı. Tabii bölge gergin. Biliyorsunuz ki bu uzlaşmadan sonra, İran'a bir de arasındaki uzlaşmadan sonra taraflar iki kez karşı karşıya geldi. Bazı iddialar söz konusuydu. İşte taraflar bu gerginliği durdurarak görüşmelere hazırlık yapacaktı. Fakat dediğim üzere İran tarafı bunu reddediyor. Gün içinde tekrardan İran devrim muhafızlarından bir açıklama söz konusu oldu. Esasında İran Devlet Televizyonu bu haberi yayınladı. İşte Allah, İran'ın sadece bu bölgeden İran'ın belirlediği, İran devrim muhafızlarının belirlediği rotadan geçiş yapılacağı ifade edildi ki malum biliyorsunuz geçtiğimiz günü tartışmaların esas sebebinde, yani o iki gün taraflar birbirini şiddetli bir şekilde vurmalarının sebebi de o meseleydi. Yani Umman'ın kendi belirlediği bir rota var, İran'ın belirlediği bir rota vardır. İran Umman'ın rotasını kabul etmediğini ifade ediyor. Bugün tekrardan devrim muhafızları sadece Larek Adası'nın güneyindeki çizilen rotadan geçiş yapılacağını duyurdu. Son olarak da birkaç notu kısaca aktarayım. Fransa'dan bugün bir açıklama geldi. Fransa bu bölgedeki mine arama çalışmalarına, tarama çalışmalarına katılabileceğini ifade etti. Ve bu konuyla ilgili Umman'la bir uzlaşı sağladıklarını duyurdu. Ancak İran'dan hemen tepki geldi. İran bu bölgedeki mayın arama, tarama faaliyetlerinin yetkisi sadece İran'a ait olduğunu bildirdi. Herhangi bir başka ülkenin buraya giremeyeceğini bildirdi. İşte bu konunun yetkisi o işte uzlaşma kapsamında İran'a verildiğini İran tarafı duyurmuş oldu. Umman'dan da gün içinde açıklamalar geldi. Umman Dışişleri Bakanlığı bu bölgeden işte vergi alınmasına karşı olduklarını ifade etti ve bu bölgenin uluslararası kurallar kapsamında idare edilmesini belirtti. Şu ilk olarak da şunu belirteyim ki Umman'da bugün İran-Umman Ortak Komitesi'nin bir toplantısı söz konusuydu. İsviçre'deki son görüşmelerin

0: Adnan İran heyeti Umman'a gitmişti. Umman'da ortak bir komite oluşturulmasına karar verilmişti. Ve bu ortak komite bugün ilk çalışmasını yapmış oldu. Son meli not ki İran ABD bu çalışmasının ardından bölgeden geçen gemi sayısı inanılmaz düzeyde azaldı. Gelen bilgilere göre cumartesi 29, pazar günü ise sadece 12 geminin bu bölgeden geçiş yaptığı ifade edilmektedir. Halbuki geçtiğimiz günlerde 70'e kadar bile bu
1: Evet.
0: yükselmişti ki sabah öncesinde bu takribolar 130'du.
1: Bu sayıya kadar düşmüş tekrar. 70'e kadar yükselmişti. Ali Altunkaya'ya da hemen uzanalım. O da Doha'da bizi bekliyor. Ali merhaba.
2: İyi yayınlar Melih Altınok.
1: Teşekkürler. Hocam sen, Katar'daki durumu senden dinleyeceğiz ama bir yandan da İsrail sürekli Türkiye ile birlikte Katar'a hedef gösteriyor. Bir ittifak var, bu çok tehlikeli bir ittifaka gidiyor. Suriye'nin de adı anılıyor bunun içerisinde. Katar'da tüm bu tartışmalar nasıl yorumlanıyor? Bir de yarınki tabii ki bu iddia edilen görüşme olacak mı olmayacak mı senden dinleyelim.
2: Melih Altınok, ben de tam onun altını çizecektim. Tabii bildiğimiz gibi bölgede gerilim çok yüksek. Henüz 19 Haziran'da tabii dijital olarak imzalandı bu mutabakat zaptı ama
1: evet.
2: 10 gün geçmeden bölgede yine aslında çatışmaya şahit olduk. Tabii bu ilk çatışma değildi. Daha önceki anlaşmalarda da yine bölgede İran direkt olarak hemen Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan varlıklarına direkt olarak karşılık vermişti. Tabii burada konuşulan konuşu özellikle İsviçre'deki görüşmelerde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman El Sani tabii orada çok önemli bir açıklama yapmıştı ve demişti ki biz bütün var gücümüzle Pakistan'la birlikte bu çözülmezliği çözmek için uğraşıyoruz ama üçüncü ülkeler ve dış ülkeler dış taraftan yapılan bir müdahaleyle bu anlaşmanın olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar demişti. İsrail'i
1: evet.
2: işaret etmişti üstü kapalı bir şekilde. Tabii söz konusu Katar olunca aslında Türkiye'nin de görüşü bu anlamda çok önemli ki bildiğimiz gibi Türkiye görüşmelerde arabulucu değil ama Katar'ın atacağı bütün adımlardan en azından Katar'la birlikte ortak bir vizyonu paylaşarak adımlarını atıyor. Yarın burada görüşmeler olacak. Sabah vakitlerinde ya da gece vakitlerinde Jared Kushner'le Steve Witkoff'u bekliyoruz ama bu görüşmelerle ilgili İran'la yüz yüze bir görüşme yapılacak mı yapılmayacak mı? İran tarafından tabii yalanlamalar geldi bununla ilgili. Ama en önemli mesele hiç şüphesiz tabii İran'ın da çok direttiği mesele buradaki dondurulmuş varlıklar meselesi. Bildiğimiz gibi İran çok uzun bir süredir Amerika Hisar dönemiyle yaşadı ve bazı varlıklarının verilmemesi dönemini yaşadı ki İran ekonomisini de zaten en çok etkileyen nokta bildiğimiz gibi savaştan önceki protestolar ve ondan önceki bütün ekonomik faaliyetler olsun hep bu dondurulmuş varlıklar meselesinin verdiği sebebiyleydi. Tabii İran'ın şimdi 12 milyar doları buradaki Katar'da Amerikan tahvillerinde yer alıyor ve bununla ilgili İsviçre'de görüşmeler yapılmamıştı. Henüz bu konuya tam geçilmemişti ama özellikle görüşmelerin Katar'a taşınmasının da şöyle bir önemi var. Hürmüz Boğazı'na yakın olması sebebiyle burada bir aslında karşılıklı taraflar arasında bir organize bir sistem kurulması bekleniyor. Amerikan Savunma Bakanlığı bir taraftan, İran Devrim Muhafızları bir taraftan önce çatışmamazlık çözümünü getirmeleri ardından diğer teknik konuları, İran'ın nükleer konularını, dondurmuş varlıklarını vesairelerini konuşalım diyorlar. Tabii taraflar bunu söylüyor ama henüz konu tam dondurulmuş varlıklara gelmeden Hürmüz Boğazı'ndaki en ufak bir sebep yine çatışmaya dönülmesine çok kritik anlamda etki etmiş oluyor. Çok kırılgan bir şey. Yani Katar'la Pakistan ne kadar uğraşırsa uğraşsın bildiğimiz gibi İsrail'de seçimler yaklaşıyor ve İsrail özellikle hükümetteki Netanyahu'ya savaş lazım. Ancak Amerika'da yine seçimler yaklaşıyor, iç seçimler. Amerika'daki Başkan Trump'a da bu savaşın bir an önce artık yendik gözüyle Amerika'nın bütün varlığını yok ettik, nükleer artık üretmeyecek gözüyle bir şekilde de bu anlaşmanın sağlanması gerekiyor. Katar ve Pakistan bu işin içinden kalkabilir mi? Evet, kalkabilir. Ancak İran özellikle dondurulmuş varlıklarını çok istiyor. Amerikan tarafı da özellikle İran nükleere sahip olmayacak diyor. Bütün gözler şu an Doha'da, yarın bu görüşmelerde özellikle dikkat ettiğimiz nokta aynı odada ilk kez savaşın başından beri yapıldığı gibi Cenevre'de yüz yüze gelinecek mi gelinmeyecek mi? gelecek mi? En önemli mesele bu olacak. Eğer gelinmezse büyük ihtimal bu çözülmemezlik konusu devam edecek. Gelinirse de ne konuşulacak? Özellikle çatışmamazlık mı konuşulacak? Yoksa İran'ın dondurulmuş varlıklarının üzerine mi gidilecek? İran'ın en çok talep ettiği mesele bu. Ki İran tabii bildiğimiz gibi savaştan özellikle ekonomik anlamda çok çok çok büyük bir hasarla çıkıyor. Amerikan tarafı özellikle Savunma Bakanlığı'nda bu hasarı kaldırabiliyor ama İran'ın zaten durumu savaş öncesinden de

0: olduğu için, bu ekonomik durumu kaldırması için bu dondurulmuş varlıklara evet. ihtiyaç duyuyor diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Krizin üç başkentinden de durumu aktardık ama gitmeden İrfan'a bir şey sormak istiyorum. İrfan, bu biz NATO zirvesini çok konuşuyoruz 7-8 Temmuz'daki. Trump da Erdoğan olmasa gitmeyecektim dedi, açıkça söyledi. Amerika'da gündem mi, nasıl konuşuluyor, nasıl değerlendiriyor? Bir de son olarak onu sorayım sana.
2: Evet, şu anda tartışılmaya başlandı. Özellikle tabii ki Donald Trump yaptığı son açıklamalarla birlikte Türkiye'ye gidecek olması malum, bazı ambargoların kaldırılması yönünde kongreye yapılan müracaatlar, bunlar gündeme geliyor. Ama şu ana kadar tam anlamıyla gündem oldu diyemeyiz işin açıkçası. Abi,
1: çok teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. İrfan Hocam, bunu şey için soruyorum. Bence o takvim yaklaştıkça İsrail ve Türkiye arasındaki o sert açıklamalar yoğunlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin kampı vardı. Orada 3 gün boyunca İsrail ile ilgili açıklamalar yaptı. Netanyahu da bunu söylüyor. Yani Trump'a söyleyeceğim bu tavrını, Erdoğan'ın diyor. NATO zirvesi hakikaten Trump'ın buraya geliyor olması daha doğrusu. İtekliyor mu, sıkıştırıyor mu Netanyahu'yu?
3: Netanyahu tedirgin oluyor aslında. Yani Erdoğan'ın şahsına Trump tarafından vurgu yapılmasından tedirgin oluyor. Yoksa Türkiye bu meseleyi biteviye konuşuyor. Gazze Savaşı'nın en başından bugüne kadar Türkiye'nin yetkili ağızları, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanımız, değişik düzeyde resmi açıklamalarda hep İsrail'in saldırganlığı ve bunun uluslararası hukukla hiçbir şekilde kabili telif olmadığı, uluslararası hukuka uymadığını Türkiye biteviye zaten gündemde tutuyor. Daha önceden bu konularda hassasiyet göstermeyen, herhangi bir şekilde cevap vermeyen İsrail şimdi...
1: Doğru, yeni bir şey yok.
3: Ne oldu da?
1: Evet. Onlar böyle demeye başlayınca
3: ne oldu
1: diyorum
3: da,
1: yani.
3: Yani Erdoğan'ı sürekli gündemde tutuyor. Bir takım hedefleri, emelleri bölgeye yönelik bunlara sahip olmakla suçluyor. Ve Trump'a şikayet edeceğini söylüyor. Trump da zaten meseleyi biliyor yani. Neticede evet, kişilik sorunları, problemleri var. Narsist, bipolar, makyavelist, oportunist değil mi? Yani Trump'a baktığımızda ve olan bitenin de farkında. Kendine göre farklı izah ediyor.
1: Trump da yapıyor mu hocam biraz? Yani ne zaman böyle bir İsrail'le ilgili bir şey gelse, Türkler müthiş orada bak duruyorlar. Muazzam bir ordu kurdu Erdoğan. Sürekli bir, yani böyle bir onları şey yapmak için, ayar vermek için Türkiye'yi de bir işaret ediyorlar. Orada güçlü bir devlet var. Ben bunu açıkçası seziyorum. Herkes görüyor herhalde bunu da.
3: Yani işte burada da İsrail medyasında mesela Netanyahu'nun yaptığı konuşmayı görüyoruz.
1: Evet.
3: Yani sürekli bir teviye Türkiye zaten burada...
1: Sözleri çok ciddiye alıyoruz.
3: Savaş suçlarını, soykırım suçlarını ve onların ütopik, ezoterik emellerini arz-ı mevudu gündeme getiriyor. Bunun rasyonel bir tarafı olmadığını söylüyor.
1: Evet.
3: Şimdi sanki yeni bir şeymiş gibi Netanyahu tarafından, İsrail yayın organları tarafından Türkiye'nin hedefe yerleştirilmesi aslında... Trump'ın her şeye rağmen bu NATO zirvesine katılması, inisiyatif kullanmasına bu ihtilafta bir tepki olarak da okunabilir.
1: Yani bir yakınlaşma gibi görüyorlar, daha iyi ilişkiler gibi. Gaffar baksana, yani bu sözleri normalde ciddiye almıyoruz denilir değil mi? Hı-hı. Hayır, alıyoruz diyor. Çünkü halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa o da sizi yok etmek istediğini söyleyen birini ciddiye almanız gerektiğidir. Amerikalı dostlarımızın da dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz. Tehlikenin farkında mısınız diyor Netanyahu bir yandan o tarafa.
4: Yani şimdi şöyle tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine söylüyor bunu.
1: Evet.
4: Bir defa Netanyahu mesajı almış. Biz bunu anlayalım buradan. Yani soykırımcı kendisine verilen mesajı almış. O mesajı kendisine iletilen kısa mesajı, kısa ve öz mesajı şimdi kıvırsın, katlasın, münasip bir cebine soksun, koysun. Bir defa bunu öğrenmiş. Ama diyor ki ben bununla baş edemeyeceğim diyor. Onun da farkında bak.
1: Odur değil mi biraz?
4: Tabii. Biraz. Onun farkında. Baş edemeyeceğim ben bununla. Ben gideyim abiye bir ağlayayım diyor. Abisine gidecek, ağlayacak Trump'a. Aman abi bu beni bak sıkıştırıyor, beni yok edecek falan. Şunu da biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail devletinin varlığını tehdit edecek cümle kurdu diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi tam olarak öyle değil de onun varlığına tehdit olarak algılamış. Ha, soykırımcıların varlığına yönelik orada bir çok açık tehdit var. Ve şunu da biliyor. Erdoğan'ın ağzından o cümle çıktıysa arkasından

0: bir şey gelir. Biz de biliyoruz bunu. Herkes biliyor yani. Bu, yani Türkiye'nin yönetimine, son 20 yıllık yönetimine bakan herkes şunu görür. Recep Tayyip Erdoğan bir cümle kuruyorsa, bir iddiada bulunuyorsa mutlaka arkasından bir şey çıkar. Boş bir iddia değildir o. Epeyce de düşünülmüş, tartılmış bir şeydir. Genelde öyle olur. Hep bunu gördük. Dış politikada ise hele kesinlikle öyle olur. Şöyledir. Yani bir kırmızı çizgi çizer Erdoğan. Hep bunu gör, bir kırmızı çizgi. O kırmızı çizgiyi kırana kadar karşı taraf zıplar zıplar zıplar. Artık pili biter, sonra der ki bak bu kapıyı açıyorum ama sen ne vereceksin, gel bakayım buraya der. Yani bu soykırımcıyı eninde sonunda teslim alacağız. Benim buna inancım tam. Yani biz teslim alacağız ve uluslararası hukuka teslim edeceğiz. Bu da farkında bunun. Ateş bacayı sardı. Bundan kurtuluş yok. Yani bu şuna benzemiyor. Bak Güney Afrika çok itibarlı, çok onurlu ve düzgün bir ülke. İlk uluslararası mahkemeye giden ülke Güney Afrika'ydı. Ama Güney Afrika seninle hukuken mücadele eder. Onun başka olayları var. Dünyanın öbür ucunda vicdanının sesini dinleyen bir ülkeden bahsediyoruz biz. Fakat Türkiye'nin durumu o değil. Türkiye hem vicdanının sesini dinliyor hem de daha fazlası bu bölgenin ana aktörü biziz. Bunu öğreneceksin. Yani bundan kurtulmanın yolu ne? Eskiden buralarda kabadayılık yapan büyük abiye gidip ya sen niye buralarda eskisi gibi, lütfen bak gel biraz daha karıştır. Yani bu işi artık çok yanlış bir yere götürdün abiciğim. Yani Netanyahu'nun ağzından söylüyorum. Abiciğim yanlış bir yere götürdün. NATO toplantısı yapılacak, oraya katılacağım diyorsun. Adam bizi öldürecek, bizim gırtlağımıza bas. Biz sen adama övgüler diziyorsun hala. Ya bunu yapma lütfen falan. Artık o noktaya gelmiş durumda. Bence Amerikan siyasette şunu görüyor. Sadece Trump için söylemiyorum. Trump'ın şahsında ana aktör o. Ama Amerikan yerleşik düzeni de şunu görüyor. Ya bunları çok şımarttık artık. Çok sırtımıza bindiler.
1: Artık o kabul yerleşiyor.
0: Biraz bundan kurtulalım. Çünkü kamuoyundan böyle bir baskı var. Yani İrfan Sapmaz ayrılmadıysa o teyit edebilir. Ayrıldı beni. Yani. Ayrıldı galiba. O bir iki defa o da söylemişti. Şimdi bildiğimiz bir şey zaten. Amerikan gençliği, özellikle genç seçmen arasında muazzam bir İsrail nefreti ve muazzam bir Netanyahu nefreti var. Sadece Demokrat Parti seçmenleri değil, Cumhuriyetçi Parti seçmenleri için de bu durum geçerli.
1: Onu da kaybettiler, onu tartışıyorlar zaten.
0: Dolayısıyla yani böylesi muazzam bir kamuoyu baskısı karşısında Amerikan sistemi kendini revize etme ihtiyacı duyuyor. Evet. Ve o revizyon için de bundan daha güzel bir fırsat olamaz. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu İran-İsrail, İran-Amerika çatışması ile ilgili. Biz bugüne kadar hep şunu okuduk. İran-İsrail çatışması, İran-İsrail gerilimi, İran-İsrail savaşı. Hep bundan bahsedildi. Şimdi bu son olay aslında Amerika'nın bir vekil olarak da İsrail'i aradan çıkarma hamlesi. Hmm. Bakın İran İsrail'den artık bahsetmiyoruz. Amerika İsrail'den bahsediyoruz. Masada İsrail nerede? İsrail masada resmi olarak yok. İsrail masada Amerika vasıtasıyla olabiliyor sadece. Ve bu zaten İsrail açısından yeterince onur kırıcı bir durum. Bunun da farkındalar. Yani perşembenin gelişi çarşambadan belli. Amerikan sistemi bu adımları üst üste, tabii ki İran-Amerika savaşının tek sebebi bu değil. Yani Amerikan yayılmacılığı, Amerikalıların hukuksuz saldırıları, bunları yatsımadan söylüyorum. Bunlar ayrı bir şey. Ama Amerikan sistemi bunu bir avantaja çevirmek istiyor. Hazır yeri gelmişken bu adamların senatomuzdaki baskısını, temsilciler meclisindeki baskısını, hükümetimiz üzerindeki haksız baskısını şöyle bir kenara itelim ve bakın çok enteresan bir şey oldu. Tarihte ilk kez Ermeni diasporası sözde Ermeni soykırım lobisiyle İsrail yan yana düştü. Bu ilk kez oluyor. Bu sadece Türkiye'ye yönelik bir hamle değil. Bunlar aynı zamanda yani Amerika'da ve Avrupa'da güçlü oldukları yerlerde güç birliği yapmaya çalışacaklar. Ermenistan'daki yönetimi söylemiyorum bak. Yani bu
1: diasporadan bahsediyorum.
0: Bu Ankara'ya, Erivan'a ve Bakü'ye aynı anda yapılan bir hamle. Üçüne birden bir hamle yapıyor İsrail. Üç tarafa birden bir hamle yapıyor. Ama aynı zamanda bu diasporayla, yani soykırım iddialarının peşinden siyaset yürütmek isteyenlerle bir ortaklaşma girişimi. Uluslararası Siyonist sermaye hiçbir zaman jenositin yanına ikinci bir soykırımın gelmesine müsaade etmedi. Dedi ki bu bir biricik.
1: Evet,
0: şeydir,
1: yani biz
0: soykırımdır. Ama başka hiçbir halk için bundan bahsedemeyiz dedi. İlk kez bunu yapıyor. Sebebi de aslında Amerika'daki lobi gücünü kaybedeceğini fark ediyor. Ve tabii şöyle bir dönem açılıyor. Şimdi mesela Elon Musk trilyoner oldu ya, dolar trilyoneri. Şöyle enteresan bir şey oluyor. Ya bu işte Yahudi lobisi Amerika'da çok kuvvetli. Siyonistler çok kuvvetli. Neden? Para veriyor. Ne veriyorlar? İşte geçen sene 20 milyar dolar dağıtmışlar. Ya 20 milyar dolar artık dişinin tozu bu adamların yani. Evet. Trump'la beraber bir de sermaye temerküzünde de bir dönüş

0: Oldu. Çok uzatmayayım ama ben
1: İrfan Hoca ışık yakıyordu.
0: Ben bu İrfan Hoca'ya bırakayım.
2: Yani ben kanaatim şu. Tabii ki yani ABD İsrail'den vazgeçmeyecek. İkisi arasında çok derin bir ilişki ağı var. Fakat İsrail çok yıprandığı için, uluslararası alanda itibar kaybettiği için Netanyahu'nun kalemi kırılmış olabilir. Netanyahu'yu devre dışı bırakma kurgusu olabilir. Yani İsrail derin devleti de aslında imaj tazeleme için
1: aklanalım diyorlar, bir kurban verelim bunu. Yani evet. Kurban değil, kurban
2: günah keçisi.
1: Günah keçisi günahsız da denir ama şimdi.
2: Yani bu zaten Yahudi,
1: yani hak etmedi halde değil mi Bülent abi, suçlananı günah keçisi.
2: Yahudi teolojisinde kullanılan bir kavram. Bütün günahlarınızı itiraf ediyorsunuz, keçiyi salıveriyorsunuz, siz günahtan arınıyorsunuz. Şimdi
3: keçi
2: İsrail bu soykırımdan
1: şeytan değil yani, bu şeytan.
2: Bir analoji, benzetme. Ama baktığımızda Netanyahu'yu kurban vererek derin İsrail ve Amerika'daki Yahudi lobisi yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bunun da en rasyonel ve kolay yolu seçimlerde Netanyahu'nun altındaki halının çekilmesi.
1: Onu mu okudular acaba?
2: İtibar kaybı ile kamuoyu desteğinin kaybolması suretiyle Likud Partisi'nin geri planda kalması. Böyle bir derin kurgunun yansıması olabilir burada. Netanyahu'nun tepkisi belki de bunu fark ettiğindendir Türkiye aleyhindeki
1: konuşmalar. Cüneyt Hocam, bu mudur? Amerika seçimleri kaybettiğini okur Trump. Böyle bir kabiliyetleri vardır herhalde, anket falan. Gerçi o kadar kesin çıkarıyor mu bilmiyorum ama katılıyor musunuz hocama, İrfan Hoca'ya? Yani Netanyahu üzerinden bir şey var ve Netanyahu da seçimi Türkiye karşıtı üzerine kurup o puanı mı arttırmaya çalışıyor acaba içeriye?
3: Bence mümkün. Çünkü Netanyahu'nun artık yani zaten bir kredisi yoktu ama yani Batı üzerinde de çok büyük bir şeyi kalmadı artık.
1: Yani hiç destekçisi yok Batı'da.
3: Yani bir şey yok artık, arka çıkan mesela bir son dönem bir Almanya çok destekliyordu o bile.
2: Almanya'nın bir denazifikasyon programı var ondan dolayı.
3: Oradan evet yani sürekli mesela o bile şey yaptı. Dolayısıyla bir yüz değişikliğine ihtiyaç var İsrail için. Belki Trump seçimden önce bile Trump'ın elini kuvvetlendirebilir bu Netanyahu'nun değişmesi veya başka bir. Hatta savaş kabinesinin mesela savaş kabinesi hala yürürlükte biliyorsun İsrail'de.
1: Evet.
3: O kabineyi feshedip normal bir kabineye geçme bile politikada bazı değişikliklere yol açabilir ileride. Ama şu bir gerçek, Orta Doğu politikasını artık götürebilecek durumda bir figür değil Netanyahu. Yani dolayısıyla hem kişisel hem davaları hem kendi İsrail kamuoyundaki durumu hem de Batı'daki pozisyonu artık bu işi götüremeyeceğini gösteriyor. Bir de şuna bakıyoruz Melih Bey. Yani 70 yıldır işte hocam da bilir. Yani Orta Doğu'da İsrail'in olmadığı bir başka bir politika görmedik yani. Sürekli hep İsrail üzerinden bir okuma yapıyoruz Orta Doğu'da. Ve gelinen noktada da bir şey yok aslında. Yani yıkımdan, soykırımdan, katliamdan başka da bir şey yok.
2: İsrail Amerika'dır tabii orada.
3: Yani
2: orada.
3: Evet.
2: Bir de şöyle bir durum var. 125 ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi Sözleşmesi'ne taraf ve mahkeme Netanyahu hakkında ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı verdi. Şu an hukuken bu 125 ülkeden herhangi birisine gittiğinde Netanyahu'nun savaş suçlusu olarak tutuklanması gerekecek. Bir yere gitti. Macaristan'a gitti, Budapeşte'ye gitti. Evet. Budapeşte'de seçimi kaybeden Viktor Orban son dakika bu anlaşmadan ayrıldığını söyledi. Fakat kendisi seçimleri kaybettiği için yeni gelen başkan bu durumu düzeltti. Evet. Tekrar şimdi sözleşmenin tarafı oldular. 125 ülkeye gidemiyor, bir savaş suçlusu var.
1: Onu da Bülent abiye sorayım son reklam gelmeden. Bülent abi, seçim kurtarır mı Netanyahu? İrfan Hoca diyor ki her yere gittiğinde hani aranacak şey yapılıyor. Bütün meşruiyetini kaybetti. Almanya bile işte yandan destekliyor falan filan. Onu kurtaracak bir şey mi? İsrail'i aklayacak bir şey mi böyle bir şey?
4: Şimdi tabii buna direkt de cevap vermeyeyim. Bir küçük hatırlatma yaparak başlayayım. İsrail olarak oraya, Orta Doğu'ya bir hançer gibi sokulmuş.
1: Evet.
4: Yani bütün Orta Doğu politikalarında Amerika'nın ve Avrupa'nın planlamasıyla geldi. yani İngilizlerin olduğunu bilmemiz lazım. İngilizlerin getirdiği mekanizma ve küresel sermayenin, küresel çetenin arkasındaki oluşumuyla beraber, Amerikan derin devleti içinde gücüyle beraber onu kullandılar. Pentagon, CIA. Yani biz İsrail'i tek olarak düşünüyoruz. Aslında İsrail'in bugüne kadar 70 senedir ya da 1948'den beri bir Orta Doğu planlamasında kullanılan bir tetikçi olarak da birçok yere girip çıkarılan bir mekanizma. Şimdi Netanyahu seçimi öne alıyor. Seçimi öne alarak biraz önce şeyi tartıştık. Bu Amerika ile İran arasındaki olaylar ne kadar devam eder diye. Şimdi burada 60 günlük bir süre var. Büyük ihtimalle bunu Trump seçimlerin sonuna kadar götürür. Bir 60 gün daha alır. Şimdi Eylül'e, Ekim'e çekmeye çalışıyorlar, Ekim tarihine. Ekim'e çekerse ikinci bir 60 günün içine giriyor Netanyahu'nun seçimi. Yani bu olaylar bu şekilde sürerken işte küçük küçük tartışmalar, benim kanaatim büyük bir savaş çıkmayacak orada, savaş Amerika'daki seçimlerin sonuna kadar. Bu böyle gider. Karşılıklı satranç oyunu gibi hamleler yapılır. Fakat büyük bir olay gelişmez. İşte bunu planlamış olabilir Netanyahu. Bunu planlayıp Ekim ayına çektiği anda seçimleri, bu da devam ediyorsa eğer, 2.60'da alırsak 120 gün yapar. 120 günde 4 ay sonra tam onun seçimine denk geliyor. O nedenle onun üzerinde plan yaptıklarını tahmin ediyorum ben.
1: Seçim varken savaşı yapalım diyorlar.
4: Seçim. Seçimin üzerine kurulacak ve son gelen rakamlar, bundan bir hafta önce sormuştum.
1: Nedir?
4: Rakamları yüksek adamın.
1: Yani, destek yüksek değil mi Netanyahu?
4: Gayet tabii.
1: Öyle yani bir durumda var yani.
4: Rakiplerine ama bakıyorum
2: parçalı
4: ben.
2: Parçalı bir yapı
4: rakiplerin
2: var orada.
4: Rakiplerin oylarına, rakipleri hala onu geçecek bir pozisyonda değil.
1: Doğru.
4: Bu karambolde yine bir başbakanlık çıkarabilir.
2: Hayır, mutlaka koalisyon hükümeti olacak. Gayet tek başlanış bir parti
1: olacak. Olacak ama destek de düşük değil Netanyahu'ya, yani İsrail tabanından
4: i̇şte
1: bahsediyoruz.
4: Bu savaş nedeniyle. Fakat burada bir önemli nokta var. Aziz milletimizin onu hiç unutmaması lazım. Netanyahu'nun kaderini, oyun planlarını 15 Temmuz bozmuştur. Ondan 23 Ağustos'ta, 15 Temmuz'dan bir 15 gün sonra 23 Ağustos Fırat Kalkanı yapan Türkiye Suriye'ye harekatı başlattığı andan itibaren Netanyahu'nun oyunları zaten bozulacaktı.
1: O Şam'daki şeydeki, Suriye'deki proje gitti. PKK devleti gitti, projesi bozuldu. Gitti. Doğal olarak devrim de gerçekleşti.
4: Arkadan da bir soykırım yaptı. Dünyada gözü bütün sempatisi kaybetti. Gençler de kaybetti. Ve şu anda bütün oyun planlarını Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu Suriye harekatlarıyla bozuldu. Suriye'de hedefine gelemedi. Hep neyi tartıştık? Arzu mevcut tartıştık. Armageddon'u konuştuk aylarca, yani 3 senedir konuşuyoruz,
1: evet,
4: bunu.
1: Senelerdir.
4: Bütün bunlar bozuldu. Yapamadı, Gazze'ye saldırdı, bir kasap oldu. Gazze'de umduğunu bulamadı, sonunda yine belli bir noktaya geldi. Bugün de yapılan bir açıklama, 73 bini geçti Gazze'deki ölüm. 71'in 18. Yani yapılan o anlaşmadan, Gazze ile ilgili yapılan mutabakattan sonra şu anda 1500'e yakın insan öldürüldü. Hala devam ediyor bakın. Devam ediyor.
1: Sadece Ürdün dozu düştü bu işin, yani hayır, enflasyon gibi yükselişe de
4: devam ediyor.
1: Diyorsun ya.
4: O vardı onların işte. Davut koridorları kuracaklardı. Hindistan'dan gelen yolları kuracaklardı. Doğu Akdeniz'de çökecekti. Enerjiye girecekti Gazze'nin. Enerjisine saldıracaktı, Kıbrıs üzerinde planlar yapacaktı Yunanistan'la. Bütün bu oyunları bozulduğu için ağlıyor şu anda. Gaffar'ın söylediği gibi ağlar, hep ağlamayla gidiyor. Trump da zaten birçok açıklamasında bununla ilgili söyledi. Başın derde girerse korkmadı, ben hallederim, aranıza girerim. Hatta sonra
1: Trump da zaten asla kaybedeni oynamaz yani.
4: Avrupalılar başı derde giriyor, ağlıyorlar dedi. Tabii Avrupalılar ağlıyor, bana geliyorlar ya Tayyip Bey bize girsin devreye falan diye ağlıyorlarmış gidip de bizim aramızı yapsın, çeşitli şekillerde yapsın diye. O nedenle burada değerlendirdiğimiz zaman biz Trump'ın seçimlere kadar ne yapacağını, muhtemelen bunun arkasından bir Suriye, Ukrayna olayı gelebilir, bir Grönland olayı gelebilir, bir Küba olayı gelebilir. Bunları da seçimde kullanacaktır Trump. Bu adam da katil, Siyonist, Netanyahu da seçime yönelik bu hareketler devam etsin, nihai bir anlaşma olmasın diye bekliyor. Fakat bu arada da tabii Türkiye'nin çıkışları nefesini kesiyor. Hele bir NATO toplantısında Türkiye'nin hakimiyeti konuşuluyor bütün dünyada. Yeni Orta Doğu konuşuluyor. Haritalar konuşulurken Türkiye burada aktif, kilit rol oynarken Netanyahu'nun uykuları kaçıyor. O nedenle bu ağlamaları, sızlamaları hiçbir şey ifade

0: etme.
1: Birazdan ona bakacağız. O vurgu çok önemliydi. Yani İran'ı tamam diyor. İran'ı bir şekilde halledilebilir ama Türkiye, Suriye, işte Katar başka bir hat şekilleniyor ve bu bizi tabii doğrudan tehdit ediyor diyorlar. O hattın anlamı ne?
0: Nereye bilir de dörtlü format var, çok konuştuk biliyorsun. Arkadan Suudi Arabistan'la Pakistan, Türkiye. Evet. Şimdi Suriye, Irak, Türkiye devreye girdiği anda Katar, Orta Doğu'da öyle bir bölgesel ittifak geliyor ki bu bölgesel ittifak gelecekte NATO'nun da bir parçası olabilir olma ihtimali var.
1: Suudları hiç saymıyorlar mesela. Hayır, bu da bir tartışma konusu. İrfan Hoca'nın söylediği gibi Türkiye'nin İsrail'le ilgili açıklamalarında değişen bir ton falan yok. Gazze soykırımının başından beri bizim birinci gündemimiz Gazze, bu konuyu hep açıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son 3 gündür partisinin kampındaki toplantılarda yine bir şekilde İsrail'e yönelik açıklamalar yaptı. Onları bir hatırlayalım, sonra konuşmaya devam edelim.
2: Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil, herkese kastediyor. Biz de siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekün bekası için yapıyoruz. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.

0: Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgulu şekilde İsrail'den bahsediyor. Yani bir değinmenin ötesinde çok ciddi bir kararlılık görüyorum Cüneyt Hocam. Bir de iç politikaya dair de bence biraz mesaj var. Yani her şeye kastediliyor diyor. İsrail'in kastettiği sadece soykırımla işte Gazze'deki çocuklar, siviller değil de sanki Türkiye'ye yönelik de yoğun bir taarruzdan bahsediyor. İttifakımıza da yöneliktir diyor Cumhurbaşkanı. İlginç.
2: Evet, yani oradaki Cumhur İttifakı'nı da kastediyor.
1: Evet.
2: Türkiye'yi genel kamuoyu itibariyle de iç siyaseti de kastediyor. Evet. Dolayısıyla çok geniş perspektif bir şey ama Netanyahu bence bunu biraz bu söylemleri NATO zirvesi öncesi artırdı. Hı hı. Sebep belki şu olabilir, Batı'da bir Türkiye düşmanlığı yaratmak istiyor olabilir. Yani Orta Doğu'da hatırlar mısınız bir harita çıkarmıştı hani. Siyahla göstermişti, evet. Yeşille göstermişti. Orada Suriye ve Irak siyahtı. Muhtemelen Türkiye'yi de üçüncü siyah olarak gösterip Batı'ya bu şekliyle lanse edecek. Hatta o biraz önceki oturumda gösterdiğiniz bir Netanyahu'nun ifadesi vardı. Bir düşman demediği kalmıştı Türkiye'ye.
1: Evet, evet.
2: Yani onu da Türkiye'yi de düşmanlaştırırsa Batı için bir pencere açacak.
1: Bu Katar şeyini o yüzden mi kuruyor eksenini? Katar, Suriye, Türkiye yani Batı'ya yönelik bunlar Şer İttifakı'nın parçası, Doğu'ya dair bir
2: evet aslında Trump'a şunu söylüyor. Bu Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzak tut diyor. Orta Doğu politikalarına girmesin, karışmasın. Dolayısıyla biz kendimizce şekillendirelim. Şeyi hatırlayın, 9 Ekim, 7 Ekim'deki şeyler başlayınca 9 Ekim'de artık Orta Doğu eskisi gibi olmayacak dedi Netanyahu. Ama istediği noktaya da gelmedi. Türkiye bakın Suriye'de hem Irak'ta çok doğru ve istikrarlı bir politika izliyor. Yani terörsüz

0: Türkiye terörsüz bölgeye doğru genişliyor. Dolayısıyla bu ne demek? İsrail kendi kabuğunda, kendi bölgesinde hapsolulacak.
1: Evet.
0: Buradan şeyi hatırlayalım. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Kudüs İttifakı ifadesi vardı. Bu ne demek? Orta Doğu'da İsrail'i çevrelemek. Evet. Yani bulunduğu yerde tutmak.
2: Beş ülkeyi de saydı zaten.
3: Evet. Bir kozu da gitti elinden bu PKK. Ciddi anlamda ben artık böyle düşünüyorum hocam. Yani ABD elbette sevk idare ediyor ama Abdullah Öcalan da içerideki konuşmalarında, görüşmelerinde örgütü bütün devletlerin bir sıra ile kullandığından bahsediyor. Evet. Ama İsrail etkisinin ben çok daha yoğun bir şekilde PKK'nın kesinlikle üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani o bağı şahsi olarak bir analizimde bir özelleştiriyorum. O bağı çok göremediğimi düşünüyorum. Kolaycılığa kapılıp sadece Amerika'ya endekslediğimiz bir PKK
0: çok,
3: var.
0: Çok doğru. Biz mesela iç güvenlik harekatı sürerken defalarca bunları söyledik. Bunların hepsi de devletin resmi kayıtlarında var. Ya İsrailli askerler, generaller o yoğun bizim terörle mücadele ettiğimiz dönemlerde bu PKK'nın kamplarında cirit atıyorlardı. Yani onlara hareket tarzları yapması gerekenler. Çünkü terörün bir parametresi de silahlı propaganda yapmaktır. Veya bir şekliyle gittikleri yerde telkin, propaganda faaliyetleri yürütmektir. Bunun içerisinde biz bunlara çok rastladık. Yani Siyonizmin bölgede hem terör devam ederken hem de bu teröristler vasıtasıyla bu işlerin yürütüldüğünü bölge halkına, orada yaşayan köylülere, bunların teröristler vasıtasıyla propaganda yapıldığını, İsrail'in PKK'nın en güçlü müttefiki olduğunu, oradaki bölge halkına bunları propagandasını yapıyorlardı. Şimdi bunların hepsi kesildi Melih Bey. Yani Türkiye hem kesildiği gibi Türkiye içerisinde hem de Suriye'de ve Irak'ta çok etkin bir politika yürütüyor. Şimdi bu ileride Lübnan'a da sirayet edecek. Yani Türkiye sadece Suriye ve Irak üzerinde değil, Lübnan'da da çok istikrarlı bir politika yürütecek. Çünkü İsrail'in amacı Lübnan'da da bir sorun yaratmak.
3: Lübnan'da hocam işte hükümet şey dedi ya, Türkiye umudumuz dedi değil mi? Adamlar da yani Türkiye'ye bakıyoruz dedi. Ne yapacaklar, bir şey olacaksa Türkiye'den gelecek diye düşünüyoruz dedi. İsrail'in çevresini çevreleyen ülkelerdeki bu yükselen Türkiye'nin prestiji, Erdoğan'ın itibarı yani hakikaten bir kuşatılmış ikisi de yaratıyordur İsrail
0: yani
3: üzerinde.
0: Baktığımızda zaten bizim İsrail'le jeopolitik olarak aramızda bu üç ülke.
3: Evet.
0: Yani biz onların temas hattı diyebiliriz, yani etkileşim hattı. Ama Türkiye şu anda bu üç ülkede çok daha barışa yönelik, istikrara yönelik bir politika izliyor. Bu da İsrail'in işine gelmiyor. Bunu şimdi NATO zirvesi öncesi Batı'da dillendirecek.
3: Evet.
0: Türkiye'yi bir suçlu, düşman konumuna getirecek. Ve bunun da Trump'a işte güya havale ediyor yani.
3: Yakın zamanda bekliyorlar da yani bir teolojik olarak bir şeyler tartışıldığında ya diyoruz işte bunlar eskiye dair söylemler falan ama ciddi anlamda İsrail devlet aygıtını, savaş mekanizmasını da bu tehdit üzerinden şekillendiriyorlar. İsrailli bir bakanın şu Osmanlı yorumları var. Çok ilgi çekici. İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel. Samet, onu bir dinleyelim. Osmanlı ve Türkiye ile bugünü anlatıyor.
4: İran rejimi aşıldığında Osmanlı İmparatorluğu'nun yayılma ve nüfuzunu artırma hırsı devreye girer. Türkiye'nin sınırlarının ötesine genişleme ve bölgeyi kendi vizyonuna göre yönetme hırslarıyla İsrail vatandaşları için gerçek bir tehdit oluşturduğu çok açık. İsrail her tehdide karşı her zaman hazırlanır ve Türkiye'nin gelecekte gerçekten bir cepheye dönüşeceğinden kuşku yok.
3: Rant abi çok tehlikeli ve yakın zamanda da cepheye dönüşecek diyor. Açık açık oturup bunları konuşuyorlar. Evet.
2: Şimdi
3: Türkiye ve İsrail arasında bir cephe olacak.
2: İsrail'in en büyük olayı hep İran'laydı. Şimdi İran'ın o kolları pasifleştirilince ve etki gücünü İran Hilali şu anda büyük ihtimalle bittiğine göre Hilali işte Lübnan üzerinde biraz çalışıyor. Husilerle ilgili var. Gazze'de koptu. Irak'ta koptu Haçlı Şabiler filan. Türkiye'nin hedef alacak, Türkiye ile karşı karşıya kalacağını biliyor. Suriye'de bir dönem hatırlayalım. Aşağıda Dera bölgesini bombalarken bu İsrail, bizim Türk jetleri filan, Türkiye çok sert bir uyarıda bulundu. Ve orada İsrail ordusuyla Türk Hava Kuvvetleri Suriye toprakları üzerinde karşı karşıya gelecekti. Ve araya İsrailliler girdiler, Amerikalılar girdiler ve Azerbaycan'da bir

0: karşılıklı toplantılar yapıldı. Bir karşılıklı çatışmayı engelleyecek görüşmeler yapıldı. Biliyor ki İsrail bundan sonra bu gelişmeleri Orta Doğu'da oynayamaz. 20. yüzyılda NATO'nun birinci döneminde, şimdi ikinci döneme geçerlerken, ikinci dönemde Güneydoğu ve Orta Doğu'da ve Güney Kafkasya'da Türkiye'nin güvenlik zincirleri giriyor devreye. Bu girdiği andan itibaren katil İsrail'in oyun oynama sahası daraldı. Daraldığı için de şu anda kıvranıyor.
1: Baksana Bülent abi, şu açıklama ne geliyor az önce dinlediğimiz, ne anlama geliyor? İran rejimi aşıldığında Osmanlı İmparatorluğu'nun yayılma nüfusunu arttırma hırsı devreye gider. Yani İsrail'in önünde İran rejimi duruyor gibi bir anlam çıkıyor. Aradan çıkarsa Türklerden bizi kim koruyacak anlamı gibi. Öyle değil mi bu? İran rejimi aşıldığında Osmanlı'nın tekrar yayılma hırsı yükselir. İran'da dursun diyor bir anlamda bu seviyesinde.
0: Şimdi zaten Türkiye'nin bu gönül coğrafyasındaki gelişmeleri hep bizi neyle suçladılar? Osmanlı İmparatorluğu yayılmacı tekrar geliyor diye. Türkiye öyle yayılmıyor. Türkiye'nin gönül coğrafyasında Afrika'dan, Kuzey Afrika'dan, ondan sonra Orta Doğu'dan, Güney Kafkasya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun kodları bunlar. Onlar imparatorluk kodlarının nereye varacağını biliyorlar. Böyle bir hareketin Türkiye 100 yılındaki hedefler, o misak-ı mille ile ilgili yaptığı bütün planlamalar, yapılan konuşmaları onlar değerlendiriyor. Bu değerlendirme sadece katil Siyonist Netanyahu yapmıyor. Bunların Amerika'da bu işlerle ilgili çok önemli stratejik kuruluşlar var. Stratfor var, Rand Corporation var. Oturup onlar da değerlendiriyor. Onların içinde de bunların çok yakın adamları var. Birlikte o bilgiler bunlara da geliyor. Bunlar görüyorlar. Türkiye'nin Orta Doğu'da bu önümüzdeki dönemde 2040'lara kadar nereye geleceğini, neler yapacağını, Türkiye'nin bu bölgedeki güvenlik ağında, Doğu Akdeniz'de, Kızıldeniz'de, Babülmendep'te, Bakra Körfezi'ne kadar uzanan zincirlerde, evet, hep Türkiye var. Biraz önce bahsettiğim o dörtlü formatlar, oradaki Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye işbirlikleri o kadar önemli ki. Bunlar neyi hatırlatıyor? Yeni yüzyılda, yani önümüzdeki dönemde 10-15 yıl içinde yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'nin varlığı İsrail için bitmiştir artık.
1: Bunu gördüler, bitmiştir. Bunu fark etmişler dediğin, evet, çerçeveyi, ama ne zaman fark etmeye başladılar? Gaffar, hakikaten one minute çıkışı mıdır? Yani 2009 mudur bu krizin başlangıcı, yoksa Bülent abinin çizdiği çerçeve bağlamında o büyük krizdi. Belki de hislerimizi bütün Türkiye'nin hislerine ifade ettilerdi onu, ama Türkiye'nin yükseliyor olması mı bu şeyi belirginleştirdi? Ne zamandır milat yani?
2: Yani aslında bence milat soruyorsak o one minute çıkışını şu açıdan önemsememiz lazım. İlk tur biterken Bülent abi 15 Temmuz örneğini verdi. 15 Temmuz bu çizginin sonu. Başı da one minute. Yani Türkiye'ye savaş ilan edilmesinin tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, o zamanki Başbakan Erdoğan'ın soykırımcılara karşı parmağını kaldırıp siz çocuk katilisiniz demesi. One minute demesi. Bu Erdoğan'ın, tırnak içinde söylüyorum, Siyonistler tarafından üstünün çizildiği tarih. Bu adamla bizim anlaşma imkanımız yok. Burada yapısal bir sorun var. Yani biz bunu başka bir şekilde dönüştüremeyiz. Türk siyasetinin başında böyle bir kişi olduğu sürece İsrail'in güvenliği tehlike altındadır. Bunlar uyandılar. Çok uyanık bir ekipten bahsediyoruz. Yani hayatta kalma refleksleri çok yüksek, öldürme refleksleri de çok yüksek. Dolayısıyla bunu erkenden teşhis ettiler. Türkiye'ye yönelik savaşın ipi de o zaman çekildi. Dikkat edin, ondan sonraki süreç. Ben bunu... yani özür dileyerek kendi yazıma referans vereceğim, kusura bakma. 2018 yılında Aydınlık'ta yazdım, dedim ki tam olarak Erdoğan'ın düşman ilan edildiği tarih ne zaman acaba? Bunu gerçekten merak ediyorum, evet. Çünkü Erdoğan ilk seçim kazandığında, AK Parti iktidara geldiğinde seviniyordu Batılılar, Avrupalılar, herkes çok mutluydu. Bir an geldi, düşman ilan edildi bu hareket. Ve özellikle tabii lideri, yani Erdoğan düşman ilan edildi. Hareketin tamamı değil, çünkü hareketin içinden kendilerine müzahir adamlar devşirmeye devam ettiler. Çıktı oradan bir sürü adam çıktı. Ve hep şu söylendi. Erdoğan işte demokrasi idealine, liberal

0: ideallere, işte ülkeye vaat ettiği aydınlık ufka ihanet etti. Böyle
1: İsrail bunu çok önemser ama Türkiye'deki demokrasiyi, aydınlık
0: ufkları... Tabii İsrail da... tabii o kadar önemser ki Filistin'dekini de çok önemsiyor, İran'dakini de çok önemsiyor, bunu da önemser. Şimdi benim bulgum şuydu, gerçekten de bunların bu iş olmayacak ya, mümkün değil. Yani böyle bir adamla biz bu işi yapamayız. Yani bununla masada ne konuşursak konuşalım, bu adam genetik olarak bize karşı. Siyonizme karşı dedikleri nokta orası. Onun için orayı bir erken milat olarak alabiliriz.
1: Bence çok önemli noktayı sen de o dönem düşünmüşsün. Şunu da fark ettiler ek olarak. Erdoğan o İsrail etkisini devletten temizlemeye başlayacak. Bu aynı zamanda buna çıkıyor. Çünkü açık açık konuşmak gerekiyor. Yani istihbaratından bilmem güvenlik bürokrasisinin derinlerine kadar yıllarca sızmış bir yapıdan bahsediyoruz. Cirit atıyorlardı net bir şekilde. Türkiye'deki pek çok siyasi suikastın altında Uğur Mumcu cinayeti suikaste evet. dahil olmak üzere.
0: Evet.
1: Yıllarca İran'ın üstüne atıldı.
0: Evet, evet.
1: İşte birkaç tane sakallı adam tutuklandı bilmem ne falan ama istihbarata vakıf unsurlar, güvenilir kaynaklar İsrail'e işaret ediyorlar pek çok noktada. Onu tasfiye edeceğini de anladı İsrail demek.
0: Tabii tabii, parmaklarıyla oynattıkları, yani biz hani vesayet diye tırnak içine alıyoruz değil mi?
1: Zahit
0: ya
1: mi?
0: Vesayet, yani vesayet, hani ipin ucu nerede? O bir ipin ucu nerede? Öyle ya, yani burada diyelim ki bir bürokratik vesayet oluşturan bir ekip var, askeri vesayet oluşturan bir ekip var ya da karanlık bazı yapılar var. Yani onların arkasında ötede belirli duran karanlık bazı yapılar var. Bunlar nerede birleşiyor? Demin mesela Cüneyt Hoca PKK ile İsrail ilişkisini söyledi. Ya zaten PKK gibi bir terör örgütüyle bu bölgede kim ilişki kurar sorusunun aslında tabii yanıtı İsrail. Çünkü bu bölgede ve tüm dünyada terör yolu ile kurulmuş tek devlet İsrail. Yani terör eylemleri yoluyla devletleşmişler adamlar ya.
1: PKK'da o yüzden rol model alıyor.
0: Zaten çok basit, en tabii şey, yani terör yoluyla devlet kurmak isteyen bir örgüt için senin dediğin şeyle, kelimeyle söylüyorum, rol model, onun kendisine kılavuz seçeceği yer burası. O da ona kılavuz geçecek. Mesela Hagana diye bir örgüt vardı, evet. Bunların terör örgütlerinden örgüt. Bir tanesi. Bir örnek vereyim sadece. Bunların ekmeğini at. Kastay Bread diye bir operasyonları var, kodu bu. Ekmeğini sulara at, aslında sulara ekmek at diye, bu Tevrat'tan alınma bir söz. Operasyona bu ismi koymuşlar. Sulara at dedikleri şey şu: Filistinlilerin yani daha bağımsızlık falan yok, 1948 senesinde Filistinlilerin kullandıkları su pınarlarına, su kaynaklarına tifo bakterisi attılar. Tifo bakterisi ya, bu olacak bir biyolojik saldırı. İnsanları binlerle öldürdüler. Tarih 1948, bu operasyonun başında Ben Gurion vardı. Yani tarihin gördüğü en korkunç terör eylemlerinden
1: belki biri. Belki de ilk terör eylemlerinden. 70'lerde falan biz terörü konuşmaya başlıyoruz. Hagana belki de ilk terör örneklerinden.
0: Tabii ilk büyük örneklerden, biyolojik terörü, biyolojik terör üstelik.
2: İngilizleri de vurdular
0: ve
2: aynı
0: bu
2: şekilde.
0: İngilizlere yönelik de yaptılar. Ben bir örnek veriyorum. Bakın, yani içtiğiniz su kaynağına, köyün, şehrin su kaynağına tifo bakterisi atmak terörizm değilse nedir yani? Bu nasıl ifade edilecek? Böyle canice bir şey. Ve Ben Gurion, bitireyim hocam. Ben Gurion, o günkü bu eylemleri planlayan, bu operasyonu planlayan, düğmesine basan Ben Gurion'un adı bugün havalimanına verilmiş durumda, biliyorsunuz.
3: Hayır,
0: devletin yani kurucusu. İsrail devleti böyle kuruldu. Tabii ki teröristlerle yan yana olacak, onlara yol gösterecek, ilham verecek.
4: Bir ek yapmak istiyorum, bu çok önemli. Tamam. Hocam da ne biliyor, bu önemli. Tam söyleyecek yanında Gaffar'ını hatırlattı. Rahmetli Mike Kaynak Doğu, bu Doğu Paşa vardı MIT'in başında, biliyorsunuz.
1: 27 Mayıs'ı Menderes'e haber vermiyor.
4: Onun döneminde CIA ve Mossad ajanlarının MIT'in içinde dolaştığını söylerlerdi. Yani nereden nereye geldi?
1: Kullanışlı bir faktör.
4: İsrail'in
1: yani başbakana
4: darbe
1: haber vermiyorsunuz. Tek tabii, işiniz bu. Mossad muhtemelen onlardansınız.
4: Tabii Mossad üzerinden kurduğu ilişkiler, Mossad'ın CIA ile, İngiliz MI6 ile, Alman BND ile yakın çalışmaları nedeniyle Mossad üzerinden bir İsrail efsanesi yaratma imkanları oldu. Ve onu da zaten MIT'i ele geçiremediler 15 Temmuz'da. MIT ele geçmediği andan itibaren, darbe çökertildiği andan itibaren, yine 15 Temmuz'dan itibaren İsrail'in kaderi, Siyonistlerin bütün oyunları bozulmuştur. Bakınız ondan sonra gelen işte
1: Amerika, o gece onlar da Biden, kaybeden şeyindelerdi.
4: Biden niçin Türkiye'yi muhalefete getireceğim, dostlarımı getireceğim, Tayyip Erdoğan'ı yıkacağım diye o açıklamaları yaptıranlar da bunun adamları.

0: FETÖ'nün de tek eleştirmediği ülke biliyorsunuz.
1: İşte zaten şöyle bak, hemen şunu da ekleyeyim madem o bu lafı bitirip öyle bırakayım. Şimdi Bülent abi 15 Temmuz'u tekrar hatırlattı. Ben erken milat dedim ya, one minute. Başlangıç milat da 15 Temmuz. Hmm. Yani 15 Temmuz'a geçen süre zarfında, one minute ile 15 Temmuz arasında çeşitli yollarla dozu arttırarak birden çok darbe teşebbüsü yaptılar. Ya da çeşitli yollarla Erdoğan'ı uzaklaştırmak, devirmeyi denediler. 15 Temmuz artık evet, deviremeyeceklerini anladıkları son ve savaşın oldu, yeni bir safhaya taşındığı onlar açısından bir dönem. Şimdi bunlar artık bakın 15 Temmuz'dan beri savunmadalar. Ve ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Türkiye ile ilgili siyasi dedikodu, diplomatik problemler, pürüzler, finansal operasyonlarda tetikçilik, bir de mesela Filistin'deki soykırımı çok böyle artık insanlığı isyan ettirecek derecede yaptırtıyor. Aslında şunu da yapıyor. Bize de mesaj veriyor. Diyor ki bak ben o kadar namussuz, ahlaksız bir canavarım ki sakın bana yaklaşma. Yani aslında bir son terminal döneme girdiler. Ama 15 Temmuz'da bu işin miladı 15 Temmuz.
0: İrfan Hocam. Çok uzun oldu.
2: Şimdi yani tabii İsrail'i teröristler kurdu. Şimdi İngiliz mandasının son döneminde işte Filistinlilere karşı, bir kısmı İngilizlere karşı faaliyet gösteren örgütler vardı. Bunlardan 3 tanesi öne çıkıyor. Irgun, Stern ve Haganah.
0: Evet.
2: Haganah teşkilatı devlet kurulduktan sonra 14 Mayıs 1948'den sonra adını İsrail Silahlı Kuvvetleri olarak değiştirdi.
1: Evet, bu kadar.
2: Irgun teşkilatı iç istihbarat teşkilatı olarak değiştirdi. Yani Müslüman dünyadan örnek vermek gerekirse Yahudilik bakımından da bunlar marjinal bir grup. Doğu Avrupa Yahudileri, Eşkenazi Yahudileri bu devleti kurdular. Müslüman dünyada IŞİD nasıl ki Müslümanlığın genelini temsil etmiyorsa, yahut da Boko Haram, yahut da El-Şebab, değil mi, marjinal bir ideoloji ve yorumu esas alıyorlarsa, İsrail'i kuranlar da öyle. Aslında yani Yahudi dünyasında İsrail'in varlığına, devletleşmeye karşı çıkan başka ekoller, başka gruplar da var. Onlar günümüzde çok fazla sesi çıkmıyor, susturuluyor. Karşımızda
0: Tevrat'a karşıdır diyorlar devlet olması. İsrail devleti böyle düşünen birçok
2: evet,
0: insan.
2: Herediler,
0: şeriate karşıdır.
2: Hasedikler, ultra ortodoks Yahudiler İsrail'in bu soykırımına, bu cürümlerine karşı güçlü biçimde tepki gösteriyorlar. Bir de şu noktaya dikkat çekmek isterim. Şimdi bu devlet 14 Mayıs 1948'de kurulduğu zaman, yani bölünme kararına Türkiye karşı oy kullandı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Yani İngilizler çekileceği zaman bunu Birleşmiş Milletler'e havale ettiler. İki devlet kurulsun, bir Filistin devleti, bir Yahudi evet, devleti ve burada Türkiye bu bölünmeye karşı çıktı. Fakat devlet kurulur kurulmaz
0: İlk biz tanıdık.
2: Hemen tanıdı. Yani birinci sene içerisinde önce ABD tanıdı, sonra Sovyetler Birliği tanıdı. Neden İsmet İnönü hükümeti bu devleti tanıdı? Mesela bu halen
0: batılı olan dediler işte, bir yani, şekilde hayır, batıya geçeceğiz.
2: Baskılarla karşı karşıya kalmıştır. Ve ama bu kampı
1: Cezayir'i de tanımadık hocam.
2: Efendim?
1: Cezayir'i de tanımadık.
2: Cezayir'in meselesi yani gündeme
1: Türkiye
2: geldiğinde biz dedik
1: batıcı
2: ki
1: batıcı siyasetiyle
2: bu dedik yani Fransa'nın iç meselesidir dedik. Fakat daha sonra Özal 1980'lerin başında Cezayir'de yaptığı bir konuşmada bu konuda Türkiye'nin tutumunun yanlış olduğunu söyledi, Türkiye'de başbakanlık görevini yaparken. Şimdi şunu da unutmayalım. Yani
0: Türkiye, sizin başka bir teziniz mi var Türkiye'nin o noktada İsrail'i böyle koşa koşa tanıyanlardan olmasında?
2: Yani işte
0: Batı'ya yakınlık
2: dış
0: olabilir mi?
2: Baskı, yabancı baskı.
0: O kadar güçlü direnecek halimizde yoktu herhalde pek.
2: Ama 30 yıl İngiltere bu kamburu
0: taşıdık.
2: 30 yıl sırtımıza taşıdık. 79'da kadar. 79'da işte Mısır Camp David anlaşmasını yaptı. Sonra Türkiye İsrail'i tanıyan tek devlet olmaktan kurtuldu. Başka gelişmeler de oldu mesela. Onları da hemen söyleyeyim. 1979'da Ecevit hükümeti Ankara'da o tarihte Time'ın, Newsweek'in terör örgütü olarak nitelendirdiği Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ofis açtı. Bu ofis günümüzde Filistin Büyükelçiliği'dir. 1980'de darbeden sonra Kenan Evren yönetimi esnasında Türkiye güçlü biçimde İsrail'e tepki gösterdi. Menahem Begin hükümeti Kudüs'ü başkent ilan ettiğini açıkladı. Tabii 1980'de aldılar bu kararı. Ancak 2020'de ABD Büyükelçiliğini taşıdığı zaman uluslararası toplumun gündemine bu geldi.
0: Ama Türkiye, Ecevit 1979 benimle yaşıt bir karar almış. 2024 7 Ekim ne zaman oldu? 2023'te oldu. O zaman da Özgür Özel de çıkıp dedi ki bugün Filistin'in temsilcileri teröristlerdir dedi. Peki o dönem Filistin'in temsilcileriydi. Bu dönemde Filistin'in temsilcileri Hamas. Kim ne derse desin hocam, FKÖ falan değil.
2: Evet. Ya o konuda danışmanları uyarmadılar yahut da böyle haddini aşan bir konuşma yaptı demek istiyorum ama zamanla onu tevil etme yoluna da gitti bilebildiğim kadarıyla.
0: Hayır, Hamas konusunda bir düzeltme falan ben yanlış yaptım. Hamas'a
2: olduğunu bir şey,
0: hatta bizleri suçladı, Hamas'ı savunuyorlar dedi.
2: 1980'e gelelim. Şimdi 1980'de askeri darbe döneminde Menahem Begin hükümeti Tel Aviv değil de Kudüs, bizim başkentimiz, bölünmüş Kudüs'ü birleştirdik. 67 Savaşı'nda tarihi Kudüs'te İsrail'e katıldı. Böyle bir kararın arkasından Türkiye güçlü biçimde tepki gösterdi. Yani sadece muhafazakar hükümetlerin tavrı tutumu değil, gerektiğinde yani darbe yönetimi bile bu haksızlığa tepki ortaya koydu. Yine işte CHP Ecevit hükümeti döneminde Ankara'da Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliği açıldı. Günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde siyasal partiler bir takım konularda ihtilaf halinde olabilirler. Fakat Gazze meselesi bize şunu gösterdi. Türk halkı ve tüm siyasi yelpazedeki siyasal partiler burada yek vücut bir duruş.
0: Ben katılmıyorum hocam. Valla öyle olmuyor. Filistin konusunda yek vücut bir görünüm de olmuyor. Yani eğer o silsileyi İsrail'in tanınmasıyla başlatırsak, Ecevit'in ara döneminde FKÖ sempatisi sol arasında bir Türk kamuoyunda bir yükselişi olmuştu ama Gazze meselesiyle ilgili tabii ki önemli de bir katkı. Sonra o adımdan hızla geri adım atıldığını düşünüyorum. Yani pek de böyle bu konuda bir kararlılığı var mı Türk halkının yoğun bir şekilde, ondan çok emin değilim ben.
2: Yani Türk halkı Filistin meselesine hangi siyasi eğilimde olursa olsun sempati duyuyor, destek veriyor. Bu sadece muhafazakar
0: ya Filistin bayrağı taşıyan adamın burnunu kırdılar ya sokakta. Efendim? Filistin bayrağı taşıyan adamın burnunu kırdılar sokakta. Ben dünyanın hiçbir yerinde, git Yunan adalarında falan Filistin kefiyeli birini falan dövemezler. Evet. Paris'te de pek olmaz. Şurada burada da çok olmaz.
3: Fakat Türkiye'de. Şu değişti ama ya. Ya ben hocama şöyle katılıyorum. Yani hani Türk tarih genel anlatısı içerisinde bir Arapların arkadan vurma ifadesi var ya. Bu şu anda günümüzde Filistin Arap bir ayrımına dönüştü aslında. Yani biz şimdi Filistin deyince artık Arapları anlamıyoruz.
0: Yani Araplar da öyle görmüyorlar galiba.
3: Evet, Filistin bizim için artık farklı bir noktaya geldi. Yani hem akademisyenler için, siyasetçiler için, bürokrasi için. Bak bunu askerler de dahil.
0: Öyle mi hocam?
3: Yani eskiden bir Filistin bayrağı, hani dedin ya, açıldığı zaman bir Arap şeyi çıkıyordu kafamızda.
0: Arabik bir imaj oluyor.
3: Evet. Şimdi bu olaylar şunu da gösterdi. Yani Araplar bizim kadar Filistin'e hassasiyet göstermedi aslında. Yani şu son olaylar.
0: Doğru.
3: Ya dolayısıyla burada Filistin meselesi bizim hem tarihi kültürel. Bak ben bir şey daha söyleyeyim. 1919'da Milli Mücadele Anadolu'da devam ederken Mustafa Kemal Paşa meclis kurulduktan sonra Ankara'da Şefik Özdemir'in gönderdiği talimatla Kudüs Filistin İttihadi Osmani Cemiyeti kurduruyor. Bak Şam, Halep ve Kudüs Filistin dahil orada bir Arap uyanışı ortaya çıkartıp Fransızları bölgeden atmak için bir teşkilatlanma yaptı.
0: 1919.
3: 19, 20, yani, 21'e kadar sürüyor
0: topraklarımız
3: bu.
0: Topraklarımız içinde tabii, egemenliğimizde olan bir yer, evet.
3: Ya buradaki mesele şey değil, mesele bir yani Arap üzerinden bakmamak lazım.
0: Yani Atatürk ya Filistin sonrası zaten şekillenen bir şey var. Tanınma dönemi.
3: Bizim için de öyle.
4: Bilip bir şey hatırlatalım. Biraz önce
0: bizim toprağımız yoksa bu kadar kavganın olmasının sebebi.
4: Özgür Özel'in Hamas'a o teröristler filan dediği zaman CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çevik Özlü. Eski Londra Büyükelçisi. Yani bu isimleri sık sık söylemekte yarar var. Geçen sefer de Namık Tan'ı konuşmuştuk.
0: Evet.
4: Mesela bu Ünal Çeviköz'e de çok dikkatli durmakta yarar var. Birisi İngiltere Büyükelçisi, bir tanesi Amerika Büyükelçisi ve bunlar CHP'de kime hizmet ettiklerini, yaptığı açıklamaları aziz milletimiz çok iyi biliyor. Onu da hatırlayalım. Hamas olayının açıklandığı gün o bilgileri veren, biraz önce bilgi verilmemiş

0: gerekiyor.
1: Bunların özel seçilmiş mesajlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi Hamas'a baktığımızda tüm Filistin hareketi için birleştirici bir yapı olduğunu görüyoruz. Yani Hamas, Emel de dahil olmak üzere, FKÖ'nün devamı olan örgütler de dahil olmak üzere hemen hemen hepsini şemsiyesi altına toplamayı başardı. Kendisini meşrulaştırdı yani. Evet. Mesela Hamas'ın soykırımcı İsrail hükümetiyle yaptığı pazarlıkta, anlaşma masasında serbest bırakılmasını istediği tutsaklar, özellikle üst düzey tutsakların çoğunluğu Hamaslı değildi. Çoğunluğu diğer örgütlerin yöneticileriydi. Bu Hamas'ın Filistin davasında meşru bir yer edindiğini gösterir. Bundan sonra ne olur bilemeyiz ama o zaman Özgür Özel'in Hamas'ı bir terör örgütü olarak tasnif etmesi çok kritik bir seçimdi. O seçimi mesela Türkiye'deki bazı yayıncıların ve gazetecilerin dilinde de görüyoruz. Mesela ısrarla bakıyorum ben, Nevşin Mengü'nün yayınlarını izliyorum. Özellikle soykırımdan söz etmiyor. Soykırımcının soykırım yaptığından söz etmiyor ama Hamas'ın eylemlerini zımnen ya da açık olarak şiddet eylemi ve terör eylemi olarak nitelendiriyor. Zaten bu İsrail'in uluslararası tezidir. İsrail'in uluslararası tezi budur. Yani ben bir gazeteci adına örnek verdim. Fatih Altaylı da buna bir örnektir. Başka örnekler de verebilirim. Başka isimler de söyleyebilirim. Bu isimler de ve Özgür Özel de aynı şekilde özellikle bu tezi sahiplendiler ve savundular. Çünkü uluslararası Siyonist sermayenin desteğini istiyorlardı. Dijital derebeylerinin, yani tabii, Facebook'u, YouTube'u, Twitter'ı, şunu bunu elinde tutan derebeylerinin desteğini istiyorlardı ve belki de bizim bilmediğimiz başka bazı gizli pazarlıkları da vardı. Dolayısıyla Hamas'a terör örgütü demek, hele Türkiye gibi bir ülkede Hamas'ı terör örgütü olarak tasnif etmek asla bir dil sürçmesi, bir tesadüf, bir yanılma ya da bir danışmanın yanlış yönlendirmesi olamaz. Bu şuurlu bir tercihtir. Şöyle düşünün.
0: Daha ötesi bir İslam düşmanlığının da tezahürü, net bir şekilde olsa adını saydığın adam mesela, o diyor ki çok demokrat diyor İsrail diyor, arabayla evet, gidiyor, iki tane terörist yanındakini vuruyor diyor. Evet. Bunu söylerse o mahallesinde, hani böyle bunlarla ilgili sohbet yapılmanın prim yaptığı mahallesinde itibar kazanacağını falan zannediyor bu adam. Yani o kültürel bir şeye de oturuyor. Türkiye'de çok ilginç bir şekilde çağdaşlığın bir yansıması o öyle, Siyonist öyle, ezberin yanında durmak.
1: Öyle öyle.
0: Yani bunun da hakkını verelim.
1: Bu şuna bakalım mesela, Halk TV ekranına bakalım. Soykırım başladıktan sonra, İsrail'in soykırım başladıktan sonra ana tartışma programlarında, yani o Baylok İsmail'in falan çıktığı programları diyorum, yani o tiplerin çıktığı, o tipi tiplerin çıktığı yerleri söylüyorum. O ana tartışma programlarında bu soykırıma kaç dakika yer vermişler?
2: Hiç hocam konu bile değil.
1: Yani Türkiye'deki ıvır zıvır teferruat mevzuları saatlerce tartışan bu adamlar, olmayan mevzular, yalanlar üzerinde saatlerce tepinen bu adamlar, insanlığın isyan ettiği, dünyadaki tüm solcuların isyan ettiği Filistin soykırımı ile ilgili kaç dakika yayın yapmışlar? Ona baktığımızda bu adamların kimlere yaranmaya çalıştığını, neden böyle bir tercih yaptığını çok güzel görürüz.
0: Bu boyutunu evet göz ardı ederek.
3: Bugünleri de böyle değerlendirmekte çok yarar var. Değişen bir şey yok. Bugünlerde bile neden işlerine girdiklerini, Batı'yla ne gibi ilişkiler kurduklarını, bunu hatta çocuklarına kadar geçirecek şekilde belli noktalara getirdiklerini, NATO'ya çok bağlılıklarının altında yatan felsefe ve kafa yapısı aynen devam ediyor. O isimlerdir bunlar. Geçmişi hatırlayalım, bırakmış değiller. İşlerinin kimlerin girdiğini, bugün kimlerle beraber işbirliği yaptıkları yıllar geçince kademe kademe çıkıyor ortaya.
0: Bugün İsrail 5 kişi öldürdü yine Gazze'de, drone'lu saldırdı, 5 tane çocuk.
1: Yani bunu ne kadar önemsiyorlar? Sevgili Melih, biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Yani birbirimize numara yapmamıza gerek yok. Siyaset dünyası da Türkiye'de zannedildiğinden küçük.
0: Tabii ki.
1: Basın dünyası da zannedildiğinden daha küçük. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Yani bir devlet dairesine girdiğinizde siz belki farkında değilsiniz ama o devlet dairesindeki orta halli bir memur kimin hangi partiyi tuttuğunu bilir. Size ezbere sayar.
0: Tabii tabii.
1: Der ki bak şu şef filancı, şu bilmem neci, şu falan aşiretin adamı bilmem neyse. Aynı şekilde biz de medyada kimin neye hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Siyasette de kimin neye hizmet ettiği zaten af buyurun kabak gibi ortada yani. Herkes görüyor ne olduğunu. Şimdi şöyle düşünün. Devletin en başındaki kişi, Türkiye Cumhuriyeti'ni en üst düzey temsil etme yetkisine sahip olan meşru otoriteyi de elinde tutan kişi, Cumhurbaşkanı diyor ki İsrail, soykırımın hesabını vereceksin. Nerede öbür siyasetçiler? Bir ses verin bakalım. Bir ses verin ya. Hani bir defa olsun 40 yılın başı bir kere

0: olsun. Aman rakibimize yaranması falan yaramasını bir kenara bırakın. Ki konu o değil. Konu daha başka bir şey. İsrail'e itiraz etmek istemiyorsunuz. Konu bu. Çünkü İsrail'e itiraz ettiğinizde bazılarınızın altındaki sandalye sallanacak. Bedenleri bazılarının var. Reytingleri düşecek. Bunu çok iyi biliyoruz. Bazısının da fondaşlarının da maması kesilecek.
1: Şeydeki, onu da iyi biliyoruz. Lahey'de dava devam ederken onunla ilgili de hiç haber yapmadılar. Ya bırakın Cumhurbaşkanı'nı.
0: Cüneyt Hocam şimdi ya haberi
1: normal
0: bırakın.
1: Normal uluslararası hukuk çalışırken bile.
0: Küçümsediler bir de. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Biz sureti haktan görünenler var bir de. Mesela Adalet Divanı ile ilgili bir şey konuşuyoruz. Adamlar gitmişler başvuru yapmışlar. Ne çıkacak ki? Zaten İsrail her şeyi alır. Ya da işte bir barış görüşmesi bir şey olacak. Amerika bu adamlara bir tokat atıyor. Biz biraz ümitleniyoruz. Melih sen söylemiştin yani senden alıntı yapayım. Ya savaş bitmesin mi istiyorsunuz kardeşim? Derdiniz ne sizin yani? Buradan şunu anlıyorsunuz hocam, bunlar da gayet şuurlular. Tabii. Gizli bir propagandanın malzemesi bunlar. Bunu böyle yapıyor. Bize şunu anlatmak istiyorlar. İsrail yenilmez. İsrail'e kimsenin gücü yetmez. Hiç öyle bir şey yok. Bak gayet de hizaya gelir. Yenilir. Hatta Amerika bile yenilir icap ederse. Yani öyle dünya eski dünya değil. Bunlar onun için. Yani o uluslararası mahkemedeki şeyi de davayı da küçümsediler. Alay ettiler onunla hocam.
1: Evet.
0: Şunu dediler hatta bak daha yani özür dilerim ahlaksızca benzetmeler yapanlar oldu bunların arasında. Televizyon ekranına çıkıp şunu söylediler. Ya Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir sürü davası var. Onu görmüyor bu yandaşlar. Bundan mı? Sanki Türkiye soykırım yapmış. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Ya böyle bir insafsızlığa kadar vardılar bunlar ya.
2: Evet. Bu arada İsrail ile ABD arasındaki o çatışma süreci bence daha derin bir yere de evrilecek yani. Bugüne kadar nasıl gittiğinin çok dönemi yok. Zaten bu analizi kendileri de oturup yapıyorlar. Cumhuriyetçi seçmenler arasında bile etkimizi kaybettik diyorlar. Yani bu önemli bir gerileme. Şu
0: bir de sevgili Melih biz ne istiyoruz? Mesela şunu soralım. Ya dünyanın süper gücü Amerika'nın İsrail'e verdiği desteği kesmesini istiyor muyuz, istemiyor muyuz?
2: Hikaye bu.
0: Bu kadar. Ama sen ne istediğini söyle bir defa yani.
2: Ama Gaffar ne zaman bu konu açılsa şimdi öyle diyorlar ya çıkıp akşamları Trump konuşuyorlar diye. Ya Trump konuşuyoruz. Türkiye ile ilişkilerinde İsrail'e yönelik bir mesaj verdiği için. Tabii ki Trump konuşacağız yahu. Şu an bir orta yol oluşmaya başlıyor. Trump yönetimi diyor ki bizim çıkarlarımıza değil İran'daki bu sürecin uzaması. Durduralım. İnanamıyorum yani Netanyahu'yu ağzına almayan adamlar sabah akşam Trump'a. Ya bunu söylediğinde de Trump'ı mı savunuyorsun diyorlar. Trump'ı falan savunmuyoruz öyle bir durumumuz yok. Siz niye bu kriz derinleştiğinde... Yani Trump'a söylediğinizin binde birini Netanyahu'ya söylemiyorsunuz. Ama tek dertleri şu, şöyle okuyorlar. Trump Erdoğan'la ilişkisinde iyi bir seviyeye gelirse bunu içeride bir kendi eksihanelerine yazacak bir gelişme olarak değerlendiriyor. Ya çok sığ bakıyorlar ya da ciddi bir beka sorunları var Netanyahu ile birlikte. Çünkü
3: beka sorunları daha fazla.
2: Bu daha önemli değil mi yani? Gayet bence de. Ne diyor Axios'ta? Cumhuriyetçi Parti İsrail'e karşı sırtını dönmeye başlıyor. Bu Trump'a yakın bir medya yayın organı. Bence istikamet de veriyorlar. Tarif de ediyorlar biraz da hani nasıl bir sürece girildiğini öyle okumak lazım Axios'u bence. Yıllarca süren güçlü desteğin ardından Netanyahu'nun Trump'la gergin ilişkisi özellikle genç cumhuriyetçiler arasında büyüyen şüpheleri körükledi. Anketler partide İsrail'e desteğin azaldığını gösteriyor. Dünyadaki bu eğilim Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiliyor bence. Bu güzergah Netanyahu için hakikaten tehlike çanları anlamına geliyor. Değişmez denilen yapı bence ABD'de Trump'la birlikte en azından yüz tuttu.
0: İlk başta söylemek istediğim şeydi bu. Yani Amerikan basınında çıkmaya başladı bu havadisler. Tabii Axios dediğin gibi özel bir yeri var Axios'un. Axios hem İsrail'e çok yakın hem de Trump'ı destekleyen bir yayın organı. Demek ki artık en azından Netanyahu hükümetinin ipinin çekilmesi ve İsrail'le olan ilişkilerin yeni bir normale, yeni bir seviyeye getirilmesi gibi bir beklenti oluşmuş. Bunu açık görüyoruz. Demin başta söylediğim konuydu. Özellikle genç seçmen, cumhuriyetçi seçmen de dahil olmak üzere Netanyahu denen adamdan nefret ediyorlar artık. Yani Netanyahu gerçekten de hak ettiği yeri buldu dünyada. Dünya ona baktığında bir çirkin bir katil, bir pislik görüyor.
2: O İsrail'in o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu kültürel hegemonyayı da dağıtan bir şey.
0: O da yani düşüyor.
2: O çok net bir kabul vardı. Artık net bir şekilde insanlar o mağduriyet hikayesine de bence inanmıyorlar. Bunu görebiliyoruz herhalde.
1: Evet.
4: Ama yani çok fazla bir değişiklik olduğu kanaatinde değilim. Şu an itibariyle dünyanın her tarafında olan gelişme ABD'ye yansıyor. Yani Gazze Savaşı'ndan beri Siyonizmin uluslararası barış için ne büyük bir tehlike, ne büyük bir tehdit olduğu çıplak biçimde ortaya çıktı. Pervasız biçimde İsrail'i destekleyen Batı Avrupa hükümetleri bile pozisyonlarını, tavırlarını değiştirdiler. Amerika'da, Batı Avrupa'da her tarafta kitleler sokaklarda tepkilerini ortaya koydu. İşte bunun bir yansıması olarak ABD'de Cumhuriyetçi Parti seçmenleri arasında İsrail'e, Yahudi meselesine ilgi azalmış, eleştiri öne çıkmış. Fakat bu tamamen ABD'nin İsrail'i terk ettiği, terk edeceği kapsamlı bir dönüş noktası, bir
2: orada değiliz,
4: bu dönüş
2: canım
4: yapacağı anlamına gelmiyor. Yani en fazla ne olabilir? İşte az önce de konuştuk. Netanyahu'yu devre dışı bırakarak ilişkileri toparlayacak daha tepki duyulmayan bir liderle, mesela Yair Lapid'le falan yahut da Neftali Bennett'la yollarına devam edebilirler. ABD içerisinde zaten Bu İsrail meselesine duyulan antipati eskiden beri belli dönemlerde tartışılıyordu. Mesela Chicago Üniversitesi'nde bir uluslararası ilişkiler hocası var, John Marshmeyer. Bu adamın bir kitabı da var bu konuda. Önce makale yazdı.
2: Ama hocam akademiden adamı gönderiyorlar İsrail'le ilgili. Amerika'da ama en yobazları işte akademi
4: bu işin
2: oldu.
4: Kökeni oradan geliyor. Yani bu İsrail karşıtı bir çizgiye doğru kamuoyunun giderek güçlü biçimde dönmesinin kökeni oradan geliyor.
2: Yani akademi kusura bakmasınlar, Türkiye'deki akademiyle ilişkilendirilir mi bilmiyorum ama pandemide de kendilerini bilimin yerine koymuşlardı. Şu an en gerici engizisyon pozisyonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde. O bizim ahım şahım Harvard'lar bilmem neler oynuyor hocam yani. Orada toplumun çok gerisinde. Akademisyenlerin yani soruşturma açılıyor.
4: Genellememek lazım.
2: Ama böyle Harvard'da yapamazsınız. Filistin'le ilgili
4: bireyleme
2: katılamazsınız.
4: Olanlar da var. Ama büyükçe bir kısmı zaten bu meselede devşirilmiş durumda. O vaka. Şimdi bu kişi Marshmeyer bir kitap yazdı. O makaleyi genişletti. Amerikan dış politikasının şekillenmesinde İsrail lobisinin rolü. Bu kitap Türkçe'de çevrildi. Bu kitapta diyor ki bir ülke diyor dış politikasını formüle ederken temelde ulusal çıkarlarına ağırlık verir. ABD kurulduğundan beri pervasız biçimde, fütursuz biçimde İsrail'i destekliyor. Bu ABD'nin Orta Doğu politikasına negatif yansıyor. Yani sadece Arapları değil tüm Müslümanları karşımıza alıyoruz. Tüm demokratik değerlere önem veren dünyayı karşımıza alıyoruz.
2: Ama asıl ABD'nin
4: Türkiye'nin
2: desteği
4: biraz da buradan geliyor.
2: ABD'nin asıl desteği 67 savaşından sonra İsrail'e yönelmeye başladı. Bence Kennedy'nin ortadan kaldırılmasının ardından yoğun bir ittifaka dönüştü ABD ve İsrail
1: i̇şte
2: ilişkileri.
1: Camp David'de birleştirdi ikisini.
2: Yani ondan öncesinde o kadar yoğun da bir durum yok. Onun da ilginç bir şey. Belki İngiltere ile Siyonistlerin ilişkisiyle
3: Reagan
2: alakalı.
3: Geldi,
2: 67'den
3: Reagan
2: sonra
3: geldi,
2: başlıyor hikaye.
3: Gelir gelmez Kennedy'nin öldürülmesine sebep olan atom bombası, nükleer tesisleri karşı çıkmasıdır o bütün olaylarda.
2: Hitler o yüzden Fransızlardan tabii nükleer aldılar. Yani burada bunu da unutmamak lazım.
3: Şimdi bu
2: lazım
3: konuyla ilgili bir ek tabii yapmak istiyorum ben. Tabii. Şimdi bu Cumhuriyetçi Parti deyince buna değişik boyuttan da bakmakta yarar var. Cumhuriyetçi Parti'nin büyük ihtimalle 2028'de başkan adayı DeSantis, Florida valisi olma ihtimali çok yüksek. Bu şu anda herkes CD'de Vensiz filan söylüyor.
2: Sen Santis diyorsun.
3: Santis antiseminist yasaları en çok uygulayan ve İsrail'e çok büyük destek veren bir adamdır. Yani böyle baktığımız zaman ya bugün Cumhuriyetçiler artık İsrail'e bir tavır koyabilir. Tamam, Cumhuriyetçi Parti'ye oy verenler de olabilir. Ama onların yarın Cumhurbaşkanı adayı olacak. Fazla değil.
2: Derin 2028. Cumhuriyetçiler diyorsun. Cumhuriyet izin vermez yani. Yani
3: bu derinliği de unutmamakta yarar var.
2: Bensin de başına bir şey gelir o zaman.
4: Ya, zaten bu biraz fark da yok ki. Yani Cumhuriyetçi Parti'de, Demokrat Parti'de aslında temelde İsrail'i destekliyorlar. Yani mesela Joe Biden dönemini hatırlayalım. Joe Biden 7 Ekim 2023 patlak verdiği zaman seyretti sadece ve İsrail'e belli aralıklarla destek verdi, ekonomik destek verdi, kaynak aktardı, lojistik, silah, teçhizat, cephane, mühimmat verdi. ateşkesi bile sağlayamadı. Bak ateşkesi yine Trump neticede inisiyatif kullandı.
2: Bir şekilde
4: baskı
2: olurdu
4: yaptı.
2: Dediniz doğru.
4: Ateşkes yürüyor mu? Tamamen mesele çözüldü mü? İşin başka tarafı.
2: Ama en azından tabii ki en azı olmaz ama hocam işte 5 ölü diyoruz. Günde burada 150-200 bin ölüleri verdik. Evet. 70 bine böyle ulaştı yani.
4: Ama işte 2 sene boyunca bakın 7 Ekim 2023, 10 Ekim 2025, 2 sene boyunca.

0: Önce yani kimse bir şey yapamadı baktığımızda. Çünkü İsrail değil karşımızda. Karşımızda Amerika var aslında. Yani bunu hepimiz
1: Demokratların böyle bir derdi zaten yok hocam. Ben şuna da inanıyorum. Bugün eylemlere katılıyorlar ama ABD'de bunu biraz da Trump'ı göndermek için bir koz olarak kullanıyor. Trump'ı göndersinler Bülent abin dediği gibi. Yerine kendileri gelsinler gene örtülü bir şekilde İsrail'le o soykırım sürecini ilerletecekler. Ben Trump'tan şu açıdan daha umutluyum. En azından iplerin bu kadar gerildiği bir süreçte belki onulmaz bir şeyler açacak. Belki yani çünkü demokratlardan öyle bir beklentisi falan kimsenin yok bence. Gelsinler İsrail ilişkileri bitirsinler. Öyle bir şey olacak mı? Ama Trump'ı öyle eleştiriyorlar ama.
0: Şimdi Trump da şöyle yani aslında ben ne yapıyorsam İsrail'in güvenliği için yapıyorum. Bakın 8 ülkeyi bir araya getirip İbrahim anlaşmalarını günün şartlarına uyarlama için bir proje ortaya attı.
1: Onları ikna edeceğim diye diyordur ama
0: umurunda İsrail şantaj yapıyorlar Trump'a.
1: Değil bence Trump'ın.
0: Hepsinin yani evrakları, videolarının tamamını yayınlamadılar, ucunu gösterdiler.
1: Öyle işte.
0: Bir taraftan da böyle bir baskı var.
1: Bunu göz ardı
2: edelim. Şimdi bir kitap getirttirdim, yeni kitap. Çok önemli bu konularla ilgili. Illuminati'nin yeni dünya düzeniyle ilgili. Bakın yeni dünya düzeni, Amerika hep tartışıyoruz. Bir de Illuminati yani bu küresel çetenin. Yani bu unutmayalım bunu. Ben sık sık söylüyorum.
1: Bu önemli bir aile.
2: Rothschild ailesini düşünmeden hiç Amerika'yı düşünmemek gibi bir olay ortaya çıkar. İsrail devletini kurduran adamdır bunlar. Yani o bakımdan İsrail dediğimiz zaman Netanyahu'lar gelenler gidenler değil. İsrail'in varlığıyla iç içe geçmiş ki bugünlerde bütün dünyada konuşulan o meşhur evangelistler dediğimiz mekanizmadan büyük oy almaya çalışan iki parti var orada. Çok fark etmiyor birbirlerinden. O nedenle önümüzdeki dönemde Netanyahu'yu temizleseler bile yerine gelecek olan bir başka Bennett gelebilir, öteki gelebilir, muhalefet. Doğru. Bunların da bunlardan farkı yok. Gaddar olmayabilirler ama Türk düşmanlığı onların da var.
1: Var. Peki böyle muhalefet bir diyalog biz hatırlıyor muyuz hiç? Siz 9 milyonluk ülkesiniz. Yani ABD'den evet. İsrail'e yapılan net açıklamalar. Biz olmasak gidiyordunuz. Biz Cumhuriyeti değiliz. Bilmem. Bu boyutta şimdi, ABD ve İsrail arasında hatırladığınız ne var hocam? Yok, böyle
0: yani bu kadar keskin ve İsrail'e dışlayıcı açıklamalar ben daha önce tanık olmadım.
1: Fakat
0: bu açıklamaların yapılmış olması aslında tamamen politikanın değişeceği anlamına da gelmiyor.
1: Mutlaka.
0: İsrail'i
1: ama bir umut işte
0: ikna etmeyi İsrail'i ikna etmeyi, bu mutabakat zaptına falan ikna etmeyi, arıza çıkarmasını önlemeyi amaçlıyor. Çünkü mutlaka. İran kabul ettirdi. Tüm cephelerde silahlar susacak diye kabul ettirdi.
1: Fakat ama her şeyde hocam tarihte tekerrür şey müdür yani böyle gelir falan. Bu sefer Amerikan, bir tane deli çıkar. Rayı değiştirir. Geri döndürülemez seviyeye gelir o ilişkiler.
3: Ama öyle bir gücü yok ya devlet başkanlarının Amerika'da.
1: Öyle müessesiz yani ama politikayı
3: değiştirecek bir güçleri yok. Ufak tefek farklılıklar oluyor ama başkent Kudüs'ü imzalayan Trump'tı.
1: Oydu hocam ama onun üzerinden çok sular aktı.
4: Amerikan düzeninin revizyon ihtiyacını görmek zorundayız.
1: Evet, bakın, böyle bir şey
4: yani
1: de var.
4: Burada bu konu başkanlardan öte sistemle ilgili bir ihtiyacı da ortaya koyuyor. Şimdi bakın Netanyahu bugüne kadar İsrail devlet yöneticileri başbakanlar arasında olabilecek en yayılmacı, en yayılmacı ve en şahin, en şiddet yanlısı tip. Başka figürler var İsrail siyasetinde ama onlar mümkün değil iktidara gelemezler. Yani olabilecek en uç tip iktidara gelmiş. Bunun iktidarı döneminde de bir Amerikan başkanı İsrail'e verilebilecek en üst düzey yardımı vermiş. Evet. Ne yapmış? İran'a savaş ilan etmiş.
1: Evet.
4: Ne oldu? Değerli arkadaşlar, İsrail'in varlık tezi, İsrail'in varlık ve güvenlik tehdit tezi sonuna geldi.
1: Bu kadar sizin.
4: Bu kadar. Denizin sonuna gelindi. Yani bundan ötesi yok ki. Ne yapacak? Mesela Trump Ürdün'e, Suriye'ye, İran'a atom bombası mı atacak? Ne yapacak? Ya da İsrail bütün uçaklarını kaldırıp intihar dalışları mı yapacak?
1: Bir 70 bin sivili daha mı öldüreceksiniz?
4: Bu artık burada deniz bitti. Denizin bittiğini, ha bunu Amerika şuurlu olarak yaptı ya da şuursuz yaptı. Tabii, bunu bilemeyiz. Ama denizin bittiği görülüyor. Üstelik bir başka gerçeklik daha var. Şu tezimi tekrar etmek istiyorum. Trump'ın Amerikan tarihinde bir misyonu var. O misyon Amerika Birleşik Devletleri'ni çok kutuplu dünyaya hazırlama misyonudur. Demokratlar Demokratlar çok oyalandılar. Görmediler. Yani Çin'in yükselişini, dünyanın artık tek kutuplu olmadığını görmek istemediler.
1: Bu ihtiyaç ve bu hedef İran'ı, İsrail'i aşar diyorsun sen.
4: Tabii ki aşıyor. İsrail o dönemin, yani eski dünyadaki Amerikan ihtiyacının bir sonucuydu İsrail.
3: Yani Orta Doğu'dan çıkmak istiyor aslında biraz
4: şimdi
3: Amerika.
4: Şimdi Orta Doğu'dan yani çıkmak, tam şöyle değil diyelim. De, evet. Hafiflemek diyelim.

0: Yani evet. Burayı hafifletmek istiyor. Dolayısıyla daha fazla bölgesel oyuncunun var olacağını Amerika görüyor. Şimdi şöyle düşünün. Amerika tüm desteğiyle ve eski paradigmayla İsrail'in arkasında durmaya devam etsin. Türkiye'yi zayıflatacak mı bu durum? Yok.
1: ABD'ye ne kazandırdığı da artık meçhul.
0: Amerika'ya ne kazandıracak? Yani dolayısıyla burada Amerikan sisteminin bir revizyon ihtiyacı var. O revizyon şu değil. Tartışılan İsrail'in varlığını desteklemeyelim
1: tabii,
0: değil.
1: Tabii.
0: Amerika İsrail'in varlığını destekler. İsrail'i tanıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Biz de çift devletli çözümden yanayız resmi olarak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tezi de resmi anlamda bağımsız Filistin devleti ve İsrail devleti. Biz bile o noktadayız resmi anlamda. Şimdi Amerika'nın durumu da şu. Filistin devleti ile ilgili yavaş yavaş adım attılar. Bak onlar da artık Filistin devletinin olabileceğini söylüyorlar ve İsrail de eski şımarıklığını sürdüremiyor. Bunun manası da şudur. İç kamuoyu da buna hazır. Amerika İsrail ile olan ilişkisini revize edecek. Revizyonun en kısa yolu Netanyahu hükümetini değiştirmek.
1: NATO zirvesi var 7-8 Temmuz'da biliyorsunuz. Gözler buraya çevrilmiş durumda. ABD Başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa ben bu zirveye katılmazdım diyor. Aslında NATO'nun dışarıda nasıl tartışıldığının bir göstergesi ama Türkiye'nin rolünün ön plana çıktığını da açıkça ortaya koyuyor. Şimdi biraz isterseniz bir NATO ajandasına bakalım. Liderlerin gündemi ne? Buraya pek çok dünya lideri gelecek. Hangi gündemlerle gelecekler? Biraz buna bakalım. İrfan Hocam böyle alabilir miyim sizi? Trump'ın niye geldiği belli. Bıkmış NATO'dan. Daha fazla yük taşımayacağım diyor.
2: İyi ki bu listede bir Meloni var. Meloni olmadan
1: oradan bas. Sizin adınızdan başlayalım.
3: Amerika'dan başlayalım. Aslında tamam. Yani zannedildiğinin aksine ABD bu ittifaktan ayrılacak falan değil.
1: Değil.
3: Nasıl ki Varşova Paktı sonrasında Rusya Federasyonu eski devletleri yanında tutmak için bağımsız devletler topluluğunu kurduysa onun patronu Rusya ise, nasıl ki kolektif güvenlik antlaşması teşkilatının patronu Rusya ise, kabul edelim ki NATO'nun da patronu ABD. Bu 49'dan beri böyle.
1: Kısa da küsse de patronu.
3: Patronu. Yani bir kez bu yani çıplak gerçek. NATO'nun Avrupa'daki konvansiyonel savunmasına bugüne kadar ABD olağanüstü ölçüde katkı sağlıyordu. Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa tamamen bu konuda profesyonel askerliğe geçti. Zorunlu askerliği kaldırdılar. Savunma harcamaları azaltıldı. ABD'nin mükellefiyetleri devam etti. Şimdi Trump kaç zamandır ABD şunu savunuyor. Avrupalılar elini cebine soksun, külfet paylaşımına güçlü katkı versinler ve bunu aslında kabul ettirdi. Geçen sene 2025 yılı Lahey'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanı toplantısı yapılmıştı. Orada kabul ettirdi. Sadece İspanya çekince ileri sürdü.
1: NATO yani sadece konu para mı hocam?
3: Şimdi bir tarafı para.
1: Ukrayna'da mesela sergilediği tavır Biden'ın yaptığının tam tersine Rusya'yı birinci tehdit olarak koymaması. Çünkü NATO'nun birinci NATO'nun ABD başkanlığında kime karşı kuruldu? Rusya'ya değil mi? Şimdiki başkan diyor ki Rusya ile bir sorunum yok.
3: Ama işte bunun bir amacı var. Böyle bir tavır tutum içine girerek aslında Avrupalıları daha fazla bu ittifaka katkı vermeye zorluyor. Başka türlü...
1: Ha, ben girmezsem hiçsiniz diyor savaşları.
3: Kendi başınızın çaresine bakın diyor. Karşınızda tüm Avrupa'yı tehdit eden bir Rusya var. Ve Rusya evet ekonomi bakımından, nüfus bakımından sorunlu. Fakat nükleer bir güç ve devasa konvansiyonel potansiyeli de var. Beklentilerin gerisinde kaldığı ortaya çıktı. Avrupa güçlü biçimde tehdit vehmediyor. Ama mesela ABD bundan yararlanmadı mı? Yararlandı.
2: Ama hocam Ukrayna, bu tehdidin içeriği nasıl?
1: Evet ya,
2: bir oturmadı ki bu tehdit.
3: Ukrayna NATO'ya katılamadı. Fakat ABD'nin netice olarak bu operasyon neticesinde sağladığı kazanç şu. Finlandiya ve İsveç katıldı.
1: Doğru ama hocam Cüneyt Hoca'nın sorusu bence çok kayda değer. Yani Rusya hakikaten bu İngilizlerin anlattığı hikayeye inanacak mıyız biz? Rusya gelecek bilmem alacak falan. Böyle bir hal var mı? Böyle bir tehdit var mı? NATO buna karşı kurulmuş. Bence kurulduğu tehdit ortadan kalkmış. NATO'nun yaşadığı sorun bu. Bunlar düşman arıyorlar. Rusya hakikaten böyle bir yakın tehdit mi ya? Hakikaten bunu...
3: Yakın tehdit şu anlamda yakın tehdit. Yani kuruluş döneminde ilk NATO kurulacağı zaman
1: 1949
3: bu işin...
1: 1949 yani ta.
3: 1949'dan şimdi... öncesi de var. Mesela Marshall yardımlar yapıldı. Neden Avrupa'ya bilabedel karşılıksız ABD... 12 milyar dolar önce, sonra bunu 20'ye tamamladılar. Kaynak aktardı. Çünkü eğer Avrupa'nın elinden tutmasaydı ABD Stalin tamamını
1: üstad kesinlikle katılıyorum. Savaştan çıkmış, atom bombasını bulmuş bir Rusya. Şimdi öyle bir Rusya yok ya.
2: Şu an için.
1: Yani şu anı diyorum. Ama

0: Şu an için NATO yine strateji belgelerinde Sovyetler Birliği'ni çevreledi ve Sovyetler Birliği başarısız
1: oldu. Tamam, burada bir sorun
0: Rusya
1: var.
0: Rusya tehdidi devam
1: ama
0: ediyor.
1: Rusya'nın bir Avrupa devleti
2: hocam
1: olduğunu
2: işte bu tehditi
1: ama.
2: Boyutu ne
1: hep Çin'le
2: ama.
1: Yan yana getiriyor
2: yani
1: ama.
2: Yani işgal mi? Revizyonist bir i̇şte politika mı? Açık, bakın. Mesela Estonya, Letonya, Litvanya'yı tekrar geri mi alacak Rusya? Mesela ben şeyi gezdim hocam, bakın Belarus, Ukrayna sınır hattını.
3: Cüneyt hocam siz de böyle alırsınız.
2: Şey geçtikten sonra, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra biz gördüm yani buralarda, mesela Brest'te, İvi'de, buralarda muazzam cephanelikler var, yeraltı. Hepsini ya stoklamışlar Ruslar. Yani bir Doğu Avrupa'ya muhtemel bir seferde kullanacakları harp stokları. Ne içindi bunlar? Ya Doğu Avrupa'dan Avrupa'ya şeyi taarruzu başlatmak için ön noktalardı. Ama şimdi bugün Rusya kimi alacak hocam? Tekrar Estonya, Litvanya'yı mı alacak? İşgal edecek yani. Hayır,
0: büyük bir tehdit yarattığı bir vaka. İşte Ukrayna'da bunu gördük. Şimdi bir adım sonrası bu Baltıklar'da, Baltıklar biliyorsunuz 39'da işgal edildi. Sonra ilhak edildi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bunlar bağımsızlık kazandılar. Sovyetler Birliği döneminde Estonya, Letonya, Litvanya'ya Rus azınlık yerleştirildi. Ve bunlar orada hakim güç oldular. Şimdi oralarda hak iddia ediyorlar. Şimdi bir stratejileri var, bir bakış açıları var. Rusya'da derin devlet yönetime el koydu Putin'le birlikte. KGB ekibi el koydu. Avrasyacılar el koydu ve bunlar...
3: Seçimle geldi hocam Putin.
0: Hocam hangi seçimden bahsediyorsunuz? Hangi seçimden bahsediyorsunuz?
3: El koyma işi biraz fantezi gibi yani. O zaman Trump da öbür tarafa mı el
1: öyle
3: koyuyor?
1: Diyenler de var. Trump hayır, zaten Putin seçtirdi ha, diyorlar.
3: Öyle diyorlar. Trump, o ona el koydu, o da oraya el
0: hemen,
3: koydu.
0: Hemen oraya bir mercek tutalım. Şöyle mercek tutalım. Şimdi Yeltsin, Boris Yeltsin sağlık sorunları sebebiyle bir tıp kurumunun raporuna dayanarak emekli edildi. 99 yılının son ayının son gününde. Yerine kimi getirdiler? St. Petersburg Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Putin'i getirdiler. Bu kişi daha önceden Soğuk Savaş döneminde Almanya'da KGB'nin istasyon şefi olarak çalışmıştı.
1: Evet Üstad, ama yani o,
0: hayır, şunu demek istiyorum.
1: Putin'in meşruiyetini tartışacak bizim hakkımızda değil yani. Gayet
0: seçimlerden bahsediyor lideri. Da. Yani iki dönem seçim kazandı. 2000 yılı Mart ayında.
1: Bugünkü sorumuz da bence Putin burada ülkesini bir arada tutmaya çalışıyor. Çok da böyle ilerleyecek bir pozisyonda kalkıp Ukrayna'da yaptığı işte şu bölgeleri aldı ama yani İngiltere bunu hakikaten kendine tehdit mi görüyor şu bölgedeki eski topraklarını alıyor olması? Bana biraz çok yaratılmış bir
2: bence
1: umacı gibi görünüyor.
2: Bence tehdit şu değil mi? Yani Rusya haklı olarak şunu söylüyor. NATO ilerlemesini istemiyorum diyor. Bunu defalarca söyledi.
4: Savaş orada sürüyor.
2: Yoksa kendisi de, buralarda yani, bir işgal, bir şey kurmak niyetinde değil. Miyim?
1: İşgalin ötesinde. Orada iki tane çok önemli yer var. Bir tanesi Kaliningrad. Rus donanmasının bulunduğu yer. En büyük gücü.
0: Kaliningrad, evet. Ayrıca, Königsberg şurası.
1: Bölgede önümüzdeki dönemin 20-30 yıl savaşları da orada Arktik denizinde çıkacak. O buz denize eriyor. Bütün ticaret harekatı oradan olacak.
3: Doğru söylüyorsun ama olsa olsa işte Kaliningrad'ı Rusya'nın elinden almaya çalışıyorlardır. Orada zaten merkezi Rusya'nın bir merkezi.
1: Kaliningrad'ın şu anda sıkıntısı var Rusya'nın. Çünkü şu anda orayı direkt alamıyor. Arada bir koridorla geçebiliyor. Evet. Orayı alma ihtimali her an olabilir. Yani bir işgal olursa Kaliningrad o bölgede olur orada. Onun haricinde Polonya'dır, bilmem Romanya'dır falan diye bakmayalım. Önemli olan adamın donanması ve önümüzdeki dönemde Kaliningrad'ın özelliği şurada yukarıdaki Arktik Denizi ile ilgili çok önemli Kuzey Denizi.
3: Ya şuradan çık, Rusya'nın kıyısı var Finlandiya'dan denize var, çıkışı evet. Var Kaliningrad tek çıkışta değil ki.
1: Çıkamıyor da kapattı onu işte. İsveç kapattı, Danimarka kapattı. Orada şu anda abluka altında Kaliningrad.
3: Anladın da yukarıdan da aksesi bağlantısı var.
2: Yani bu Rus tehdidi nedir ya? Bu realde tam olarak
0: Rus tehdidi şu. Bakın bu karşıdaki
1: diye düşünüyorum.
3: Tabii
1: ben.
3: Ki de ama
0: Avrupa'daki yani şeyden sonra Soğuk Savaş sonrası dönemde profesyonel askerliğe geçtiler. Asker sayıları azaltıldı. Vicdani retçilik diye bir kurum var Avrupa ülkelerinde. Delikanlı askere gitmek istemiyor. Bir dilekçe yazıyor. Ben askerliğe karşıyım, savaşa karşıyım. Gitmiyor. Şimdi asker sayıları azaltıldı ve Rus tehdidini benliklerinde hissettiler. Şimdi Trump da Amerikan hükümeti de bilabedel 70 yıl boyunca

0: Batı Avrupa'ya katkı verdi. Ellerini ceplerine sokmalarını istiyor. ABD'nin devre dışı kaldığı ortamda acaba bir Rusya saldırısına karşı, Rusya tehdidine karşı caydırıcılık sağlayabilecekler mi? Kaç zamandır bunu konuşuyorlardı, üzerinde pek durmuyorlardı. Fakat 24 Şubat 2022 bir milat oldu. Rus tehdidi artık fantazi yahut da bir varsayım.
1: Hocam ben hiç inanmıyorum. Hakikaten bu söylem bana çok şey geliyor.
2: Şu olsa mesela hocam,
1: yani
2: mantıklı.
1: Rus tehdidi İngiltere'nin, Fransa'nın böyle bir yakın problemi olduğunu hakikaten düşünüyorum. Bunlar savaş istiyorlar bu endüstriyi devam ettirmek için. Burada da olsa orada da olsa. Size Gafar, sana inandırıcı geliyor mu Rus tehdidi?
3: Şimdi
1: hocamın görmediği biz neyi görüyoruz?
3: Bir defa hocam, Batı bloku için tehdit oluşturması için kesin bir sistem farkı önermesi lazım. Yani 1949'un dünyasında ya da daha evvelinde dünya ikiye bölünürken, Marshall programıyla bölünürken konu belliydi. Bir tarafta sosyalizm, yani real sosyalizm ya da komünist ülkeler vardı, demir perde vardı, sonradan perde oldu o. Diğer tarafta da Amerika'nın tabiriyle hür dünya, artık ne kadar hürse siz karar verin.
1: Liberal, liberal sınırda buradan geçiyordu var. Değil mi?
3: Sınır da oradan geçiyordu, bravo, aynen öyle. Sınır da Almanya'yı bölüyordu, yani Almanya bölündü, bölünmüş bir Almanya. Sınır da şöyle geçiyordu, Avusturya bu tarafta kalacak şekilde. Yugoslavya ortada kendine bir pozisyon seçti. Ama Yugoslavya da sosyalist. Fakat burası demir perde ülkeleri denildi bunlara. Varşova Paktı daha sonra kuruldu NATO'ya karşıt olarak. COMECON, onların ekonomik işbirliği teşkilatı. Buradaki çatışma iki sistemin çatışmasıydı. Bir yanda çok partili liberal demokrasiler ya da o çok parti kısmını geçeyim de, bir yanda kapitalizm, evet, öbür tarafta sosyalizmin çatışması. Dolayısıyla NATO'nun da bir anlamı vardı. Yani anlamı var derken, NATO sosyalizme bir tek kuruşun bile sıkmadı, onu söyleyelim. O gerekçe ile kuruldu. Şimdi bugün diyelim ki bir tehdit var. Tehdit demeniz için majör bir fark olması lazım. Sisteme dair bir fark olması lazım. Mesela Çin'de komünist bir devlet, sosyalist devlet var. Komünist parti yönetimi var. Yani Çin'i tehdit olarak tasvip edebilirsiniz. Çünkü başka bir sistem öneriyor dünyaya. Düm dünyayı öneriyor. Diyor ki sizin yolunuz yol değil arkadaş. Doğru yol bu diyor. Ha, beğenin beğenmeyin. Dolayısıyla siz onu bir tehdit olarak da koyabilirsiniz. Şimdi Rus ekonomik anlamda da bir tehdide dönüşmüş durumda.
1: 150 milyonluk bir Rusya ekonomisine kadar.
3: Şimdi Rusya'ya gelelim. Rusya ekonomik olarak Almanya'dan küçük. Nüfus olarak Avrupa'nın 1/5, 1/6. Sadece Avrupa'nın, Amerika'yı falan söylemiyorum. Askeri üstünlük olarak NATO'nun çok altında kalıyor.
1: Söylüyor
3: yani
1: bunu Putin'de.
3: Amerika bile tek başına geçiyor Rusya'yı. Kaldı ki NATO'yu topladığınızda öyle bir tehdit yok. Bir de şimdi Bülent abi demin söylemişti. Bu Ruslar Batı milleti aslında, yani Avrupa'nın bir parçası. Bizim gibi doğulular. Yani biz de hani Avrupa'nın parçası gibiyiz ama doğuluyuz ya, onların durumu da. Dolayısıyla Rusya'nın bu haliyle tehdit olarak algılanması biraz İngilizlerin arzu ettiği şey gibi geliyor bana. Yani İngilizler bu işte hala bir ekmek görüyorlar. Bu nasıl ekmek görüyorlar onu da söyleyeyim. Şimdi bakın, bizim bu İstanbul Barışı'nı İngilizler bozdu. Onu biliyoruz, evet, artık. El alem biliyor. O zaman biz konuştuğumuzda alay ettiler bizim. Kafa buldular. Ben o yazıyı yazdığımda Ukrayna basınından bakıp yazdım. Kendim, evet, uydurmadım ki. Ukrayna kaynakları yazıyordu. Sonra Boris Johnson kendisi doğruladı. İngiltere'de yazdı. Bizim buradaki barışı İngilizler bozdu. Niye bozdular? Arkasından ne oldu? Birincisi, Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesi Avrupa'yı İngiltere lehine zayıflatıyor. Birincisi bu. İkincisi, İngiliz şirketleri burada Amerika ile neredeyse eşit pay alıyor Ukrayna'da.
1: Bu önemli yani. Savaşın devam etmesi Avrupa'yı İngiltere karşısında
3: zayıflatıyor tabii ve mecbur bırakıyor İngiltere. Ya İngiltere'nin eli kuvvetleniyor. İngiltere belki Brexit'ten vazgeçecek, tekrar Avrupa Birliği'ne dönecek ama zayıflamış Avrupa'ya patron olarak dönmek istiyor. Yani böyle hesapları olabilir. Üçüncüsü, şimdi bakın burada gene Ukrayna Rusya konusu, yani bir bizim burada NATO zirvesi başlamazda NATO zirvesi konuşulurken, NATO zirvesine kalmış 2 hafta Ukrayna Rusya'nın içlerine saldırılar düzenledi. O zaman Cüneyt Hoca şöyle demişti. Ya bu akıl savcı sayana selam olsun. O şöyle bir fıkra anlatır.
1: Ne diyordu?
3: İşte teyze yani kayınvalide.
1: Bakalım savcı gibi anlatabilecek misin?
3: Onun gibi benim mümkün değil onun gibi anlatmam. Şimdi kayınvalide o eski yokluk zamanı unu saklıyormuş. Yani gelinin çocukların un almasını engellemek istiyormuş. Gelin de şöyle bir yol bulmuş. Onu engellemek için de un çuvalının etrafına böyle un döküyormuş. Yani ayak izi belli olmasın diye. Gelin de bir yol bulmuş Hatice. Ne yapmış? Bir eşeğin sırtına binmiş. Eşek de gelmiş. Eşeğin üstünden almış. Sonra kayınvalide gelmiş izleri görmüş demiş ki ya demiş bu demiş izler eşeğinizi demiş bu akıl Hatice'nin aklı demiş. Şimdi buradaki hikayede de izler Ukrayna'nın Zelenski'nin izi de akıl İngiliz aklı. Yani onu yaptıran İngiltere ve tam da NATO zirvesinden önce oluyor. Arkasından Putin dedi ki biz dedi yani herkes şunu bekliyordu intikam yemini gelecek falan Rusya'dan. Vay siz Moskova'yı nasıl vurursunuz biz de sizi. Hayır öyle demedi. Putin dedi ki barışa hazırız İstanbul'daki gibi dedi. İstanbul kelimesini kullanması çok önemli. Bu şu demek. İngiltere'ye diyor ki senin yaptığını gördüm o izler diyor eşeğe ait ama akıl senin aklın diyor. Onu Rusya'da görmüş. Şimdi bu da şu anlama geliyor. Aslında Rusya'da NATO'yla bir orta yol bulmak, halleşmek istiyor. Yani tehdit olarak görülmekten de rahatsız ve tehdit olmak da istemiyor. Belki
1: Putin'in de işine geliyordur bu savaş. İçeriği belki bir şekilde o da öyle.
0: Olağanüstü işine geliyor. Evet. Çünkü Rusya bir sendromla yaşıyor. Yani yoğurttan sütten iki defa ağzınız yandıysa yoğurdu üfleyerek yerseniz. Batı karşısında Varşova Paktı'nı kaybetmişsiniz. Lağve edildi teşkilat. Sovyetler Birliği dağılmış. 15 cumhuriyetin her biri bağımsız olmuş. Şimdi geriye kalan bakiye Rusya'ya baktığımızda bakın burası bile yetersiz kalıyor. 17 milyon kilometre kare devasa bir topraklar içerisinde birbirinden farklı 89 farklı idari bölge. Türkiye'de vilayet her taraf. Evet. Fakat orada okruh, oblast, kray, özek cumhuriyet, özek bölge ve bunların her birinin yani talepleri var. Mesela Kuzey Kafkasya'da falan Çeçenistan eğer bağımsızlık kazansaydı arkasından diğerlerine de sıra gelecekti. Rusya İçeride bu baskıyı daim kılarak çözülmeyi önlemek için arka bahçe teorisini ortaya attı. Yani eski Sovyet Cumhuriyetleri benden sorulur. Oralara başka bir aktörün müdahale etmesine izin vermeyeceğim dedi. Yani bu agresif saldırganlığı Rusya aslında yani ülke içerisinde yeni bir çözülmeyi engelleme amacıyla.
1: Tabii o da kullanıyordur ama bu tehdidin gerçek olduğu anlamına gelmiyor.
0: Avrupa için tehdit oluşturmadığı anlamına da gelmiyor. Tabii Gaffar bir açıklama yaptı. İdeolojik bakış açısına göre evet.
1: Yok ya ideolojik.
2: Hayır öyle
1: hocam. Siz ideolojik pozisyonundasınız.
2: Hayır hayır.
1: Öyle bir şeyimiz olur mu hocam?
3: Ben tam aksine şunu söylüyorum. Yani ideolojik olarak bakarsanız Rusya'yı düşman görürsünüz. Rusya komünist değil ki artık. Rusya kapitalist bir ülke ya. Bizden kapitalist olmuş artık Rusya yani.
0: Yani tabii ki Rusya'da şu an itibariyle
1: derin
0: devlet el koydu.
1: Yani hemen ideolojik de yaptın seni ama hocam.
3: Yok ben ideolojik şimdi, pozisyonumu söylerim o ayrı tabii. Ama bu yaptığım analiz ideolojik değil yani.
4: Komünist falan bir şey unutmayalım. Kissinger'ın 100 yaşında ölürken bile, ölmeden önce bir ay önce bile yeni dünya düzeninde de eskiyi konuşurken Rusya'yı Çin'le yan yana getirmeyelim.
3: Doğru. Haklısınız Bülent abi.
4: Rusya'yı alalım. Evet, evet. O nedenle Trump yeni dünya düzeninde ilk Alaska'daki görüşmeyi yaparken bu gelişmeyi sağladı. Çin'le Rusya yan yana gelmesin.
1: Doğru.
4: Şimdi bu nerede oldu? Demir perdeyi koyan Churchill. 11 Şubat 1945.
1: Adı da koyan
4: oldu. Yalta'da. Demir perdeyi koyan. Yani buraya soğuk savaşı değil. Demir perdeyi ispini koyan Churchill.
1: Evet. Doğru.
4: Şimdi İngiltere o günden bugüne ve önümüzdeki dönemde de Rusya'yı bir tehdit olarak göstererek oyun düzeni kuruyor. Amerika ile kurmaya çalışıyorlar.
1: Ama burada oturmayan
4: Amerika
1: bir şey
4: değil. Amerika girmiyor burada devreye. Neden girmiyor? Neden? Şu anda yeni dünya düzeninde 3 ülke görünüyor. Çin, Rusya ve Amerika. Bir de bölgesel güçler var. Türkiye, Brezilya, Hindistan gibi. Yani bu yeni dünya çok kutuplu. Ve Cumhurbaşkanımız hep bir şey söylüyor. Türkiye kutup başı olmalı. Olabilir. Neden? Çünkü o Türk Devletler Birliği'nin yeni bir yıldız gibi doğması Asya işlerine kadar Türk Devletler Birliği'ni ilmek ilmek kurulması bir kutup başılığı özelliğidir. Biraz önce de konuştuk. Orta Doğu'da Ki bakın orada güney hattında Cumhurbaşkanı son derece önemli. Güçlü güney diyor. Güney neresi? Orta Doğu. Güney Kafkasya ve bu doğrudan doğruya Afrika'nın bir bölgesiyle beraber güney bölgesinde Türkiye bölgesel ittifaklar kuruyor. İşte hep konuşuyoruz.
1: Ama bir yandan da şu oturmuyor. Cüneyt Hoca'ya da soracağım. Hocam bu İngiltere bu kadar plan yapıyor. Bülent abinin dediği gibi savaş algısı falan olabilir ama yani içeride çok tutarsız bir İngiliz devleti var gibi.
2: Yönetim.

0: var. Başbakanları 3 ay gidiyor, 1 ay gidiyor bilmem ne. Acaba onlara da mı çok anlam yükleniliyor? Bu kadar iyi durumdalar mı da böyle bir dizayn faaliyeti yapabiliyor? Mesela Avrupa'yı arkasından sürükleyebiliyor Rusya'ya karşı. Bu konuda ne diyorsunuz?
1: Provokasyon yapıyor ama deminki, evet. Özür dilerim hocam. Yani yani provokasyon yaptığınızda istihbarat gücüyle ilgili olan bir şey.
0: O hükümet
1: yani.
0: Gider
1: tabii,
0: gelir diyorsunuz.
1: Yani dışarıda provokasyon yapıyor. Adam burada mesela Romanya'da ki patlamanın İngilizlere ait bir deniz aracıyla yapıldı. Ya Romanya diyorsun. Hükümeti çıkardı yani
2: buradaki
1: bunu.
2: Buradaki gemilere yapılan drone saldırılarında istihbarat da var. Pardon Moskova'ya hocam. Yapılan saldırıda evet, da var. Evet. Ya bence İngiltere Avrupa'dan daha bağımsız ve küresel bir politika izlemek istiyor. Ve dolayısıyla Amerika ile küresel politikalarda birlikte hareket etmek istiyor. Ama Avrupa'nın da bir parçası olduğu için de Avrupa politikasından da ayrı bir şey de yönetemiyor. Şimdi burada ben şunu düşünüyorum. Şöyle kendinizi Avrupa tarafına koyduğunuzda tarihi açıdan baktığınızda Avrupalılar kimi görüyordu?
0: Siz o tarafa geçtiniz. Osmanlı'yı. Ben burada hissediyorum Türkiye'yi.
2: Osmanlı'yı görüyordu. Bir imparatorluk, bir de Osmanlı, Çarlık Avrupa Rusyası'nı yani. Görüyordu. Evet.
0: Doğru.
2: Ama şimdi tarihi olarak baktığınız zaman Çarlık Rusyası Avrupa'ya hiçbir zaman tehdit olmadı. Hep müttefik oldular.
1: Bize karşı tehdit oldu.
2: Tabii Çarlık Rusyası hiçbir zaman Avrupa'nın içlerine kadar gitmedi. Biz tamam Viyana önünde durduk ama Rusya, Çarlık Rusyası hep Balkanlar üzerinden bir Slav politikası izledi. Ki bunu da devam ettiriyor.
0: Evet.
2: Eğer Avrupa'nın bir tehdit olarak algılıyorsa Rusya'yı, yine klasik olarak Bulgaristan, Romanya ve şu kuzey hattındaki eski Slav kökenli olanlar ve Sovyet yönetimine tabi olanlar da acaba yeniden bir Rus politikası izleyebilirler mi? Öyle bir tarza geçebilirler mi? Bu tehdit olabilir.
0: Var mı Putinizm orada falan? Çok
2: bunu da Putin bir bu ülkelerin yönetiminde bir Rusya baskısı da kurmuyor. Mesela, öyle bir çalışması da yok.
1: Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi.
2: Evet. Kesinlikle yani öyle de bir şey olamaz. Dolayısıyla burada hatta ben şunu biliyorum. Minsk'e gittiğimizde buradaki Sovyetlerden kalma fabrikaların çoğunun İsmini vermeyeyim şimdi. Büyük bir Alman şirketi satın almış. O kamyonların üretildiği motor, optik, optronik fabrikaların olduğu yerlerin çoğunda Alman şirketleri var. Şimdi Almanya'da bir de doğalgaz şeyini, enerjisini Rusya'dan sağlıyordu. Bakın dikkat ediyorsanız en fazla konuşan da Almanya. Rusya'yı tehdit fazla koyan.
0: Onlar da tehdit ediyor İngilizler.
2: Şimdi bunu bir tarafa koyun. Hocam da bilir. Bu eski teorisyenler 2. Dünya Savaşı'ndan önce hep Almanlardı. İşte Haushofer'lar, ondan sonra İsveçli bir Alman vardı. Hepsi Slav-Cermen kardeşliğinden bahsederdi. Yani belki geleceğin bu yeni ittifak yapısında Rusları
0: Almanlarla görür müyüz yani?
2: Evet yani Slav bir Cermen birlikteliğine sokmak da istemiyor olabilirler. Dolayısıyla bu adamı da en fazla bu yüzden konuşturuyorlar.
0: Yani Almanya Rusya yakınlaşmasını engellemek için böyle bir şey de yapılıyor. Bu da çok ilginç
2: yani
0: bir
2: evet,
0: örnek var.
2: Putin'in çünkü kafasında belki böyle bir proje olabilir. Yani Avrupa içerisinde Almanya ile güçlü bir yapı kurup, bağ kurup dolayısıyla zaten, ekonomik anlamda güç
3: hocam,
2: kazanmak.
3: Bugün de Alman Başbakanı'yla Merz'le görüştü Cumhurbaşkanımız 5 saat önce. Ve söylediği bir cümle var. Cümle diyor ki Amerika'yı devrede tutarak Avrupa'yı da güvenlik mimarisinde birlikte bir yol bulalım diyor. Amerika transatlantik kopmasın diyor. Cumhurbaşkanımızın bugün konuşması. Zaten bu toplantıda, Ankara toplantısında da orta yolu bulma mekanizması da Cumhurbaşkanı Merz'e söylediği aynı olay var.
0: Vallahi NATO'da yani dengeyi kurmak için ABD'ye ihtiyaç var yani. Bu çok
3: ABD ilginç. İhtiyaç mı?
0: Erdoğan bunu
3: ABD'siz
0: söylüyor.
3: ABD'siz bir NATO, ABD'siz bir Avrupa güvenliği çok zayıflamış olur. Avrupa kendine gelemez. Ve o zaman ne çıkacak ortaya? Almanya trilyonluk dev sanayiye geçti. Bir bakacağız. 2. Dünya Savaşı'ndaki olayları 15 sene 20 sene sonra yaşamaya başlıyor.
0: Avrupa deyince de kimi sayacağız İrfan Hocam? 3 tane Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi değil mi?
4: Valla Avrupa Birliği'ni düşündüğümüzde önceden 5 taneydi. İngiltere ayrıldı. Yani İspanya, Almanya, İtalya, Fransa.
0: Ya İspanya'yı sayıyoruz da hocam. İspanya'nın askeri, politik gücü çok fazla. 3 ülkeyi sayabiliriz anladığımız yani kadarıyla 44, değil mi yani?
4: 45 milyon nüfusu var. Evet. İspanya neticede 1980'li yıllarda 86'da

0: katıldı.
1: Evet.
0: Avrupa Birliği'de NATO'ya 82'de katıldı. İşte Franco sonrası dönemde. Yani pek öne çıkmasa da büyükler arasında İspanya'da var.
1: Ama üçü saysanız bu üçü belirliyor anladığımız kadarıyla. Almanya yarısı kadar belki zaten. Fransa askeri olarak çok iyi. İngiltere. Yani İngiltere de Avrupa'ya birliğe dahil değil ama Avrupa dediğimizde bu üçlü majör şekilde gidiyor. Çünkü şu açıdan söylüyorum üstad. Beklentiler zaten ortaya koyuyor. İspanya diyor ki Sanchez, refahtan taviz vermeden savunma harcası. Daha sol politikalar mümkün olduğunca az para harcayalım, güvenliği sağlayalım. İtalya da öyle. O da diyor ki aslında çok önemli bir şey söylüyorsun. Değil mi hocam? Konu bu değil mi?
2: Şu anda şu tabloya baktığımızda buradan bir Avrupa güvenlik mimarisi çıkıyor mu? Bak hepsi farklı telden çalıyor.
1: Çok İtalya'nın
2: yani herkes kendi güvenliğiyle hocam. Kendi ama açıdan
0: Avrupa,
2: bakıyor.
0: Avrupa güvenliği yani
2: ama hocam 93'ten
0: iki tane
2: beri
0: boyutu var.
2: Avrupa güvenlik mimarisini oluşturabildiler
0: iki
2: mi?
0: İki tane boyutu var. Bir, Avrupa Birliği'nin içerisinde Avrupa güvenlik savunma politikası, bir de NATO'nun Avrupalı ortaklarının kendi aralarında Avrupa güvenlik savunma kimliği.
2: Ya birisi iki AGSK, tane, birisi AGSP.
0: İki tane boyutu var.
2: Evet.
0: Şimdi 27 ülkenin 23 tanesi NATO ülkesi. Ya dışarıda olanlara bakalım. İşte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta, İrlanda ve bir de Avusturya. Diğerlerinin hepsi NATO ülkesi. Şimdi NATO mükellefiyetleri varken bunların Avrupa Güvenlik Savunma Politikası adı altında tekrar bir askeri yapılanmaya gitmesine yol açacak. Duplikasyona yol açacak yani. İki parçaya ayrılmaya yol açacak. Dolayısıyla NATO içerisinde Avrupa'nın askeri yapısının güçlendirilmesi. Şimdi patrona ilk karşı çıkan Fransa'ydı.
2: Evet.
0: Fransa'nın bu 5. Cumhuriyet dönemindeki patronu Charles de Gaulle, Avrupa'nın işlerine ABD çok fazla karışmasın, çok fazla müdahale olmasın dedi. Görüş ayrılıkları derinleşince 1966 yılında Fransa askeri kanattan çekildi. NATO'nun merkezi Paris'teydi önceden ilk kurulduğu dönemde. Sonradan Brüksel'e taşındı. Neden taşındı? Fransa 66'da çekildiği için askeri kanattan ancak 2007'de Sarkozy döneminde geri döndü. Şimdi Amerikan patronajına NATO tarihinde en büyük kafa tutan aktör Fransa baktığımızda. Şimdi Almanya biraz daha uysal çünkü Almanya aslında nakıs eksik olarak kuruldu. 1949'da Federal Almanya, Batı Almanya kurulduğu zaman kolu kanadı kırıldı. Denazifikasyon, demilitarizasyon, desentralizasyon yapısıyla kırıldı. Adi bir merkeziyetçi bir yapıda askeri faaliyetleri sınırlandırıldı. Özellikle ırkçı düşünceler
2: ama
0: kontrol
2: altında. Ben itiraz ediyorum. Sesi çıkan ya,
1: 1949
2: bu.
1: Çok değerli o bakıldığında ama başka Almanya var. Sizin bahsettiğiniz Almanya dörde bölünmüş bir Almanya. Şimdi bir tane Almanya. Bütün ilişkiler değişmiş. Dolayısıyla bugün baktığımızda yani ben Meloni'nin taleplerinin mesela çok daha gerçekçi ve şey olduğunu düşünüyorum NATO açısından. Diğerleri hakikaten bir tehdit algısı yaratmak üzerine ilerliyor. Türkiye'de mesela gerçekçi bir yaklaşım sergiliyor bugün içerisinde. NATO daha güçlü ve adil bir yerleşim gerçekleştirsin diye. Dolayısıyla o üç aktörün manipüle ettiğini
0: her birini birer cümlede konuşalım. Bakın yani bu İspanya zaten Lahey toplantısında söylemişti. Yani %5'e çıkarmaya birdenbire hazır olmadıklarını söylemişti. Çekinceleri sürmüştü. İspanya'da gecikmeli olarak o tarafa doğru gidecek.
1: Şimdi, yani Sanchez doğru bir şey söylüyor. Mümkün olduğunca az parayla çünkü bir tehdit yok. Refahımızdan şey yapmayalım.
0: Ama yani bu kaynağı ayırmadıkları takdirde bu eski yapı devam edecek. Eski yapı ABD'nin burada aslan payını Avrupa savunmasından kaynak aktarmak suretiyle evet, vermesini öngörüyordu. Şimdi Fransa klasik görüşü savunuyor. Yani Avrupa ABD'den savunma anlamında bağımsızlaşmalı diyor. Askeri özellik diyor. İngiltere
1: çok konuştuk
0: yani Ukrayna'yı gündeme getirerek aslında Rus tehdidine vurgu yapıyor. Almanya'nın gayri safi milli hasılası fazla olduğu için önümüzdeki zaman diliminde bir takım sınırlandırmalar da kaldırıldı. Almanya çok daha fazla savunma harcaması yatırımı yapacak. Esasen Avrupa Birliği bünyesinde bir karar da aldılar 2009'a kadar.
2: Evet. Yalnız bir şey var, bir şey daha söyleyebilirim.
1: Evet, buyurun tabii ki Cüneyt Hocam.
2: Şimdi burada tehdit her zaman şununla doğru orantılıdır. Bir şeyi tehdidi koyduğunuz zaman kuvvet yapılanmanızı ve kuvvet yapısını da ona göre belirlersiniz. Şimdi Rusya tehditse biz NATO'nun şu anki mevcut kuvvet yapılanmasının Avrupa'da değiştiğini görmedik. Şimdi belki Ankara'da şunlar olabilir. İşte ne var? İzmir, Larissa, Napoli, Mons ve Brüksel.
0: NATO 3.0 yani yeni işte bundan konuşulacak.
1: Evet hocam.
2: Şimdi eğer bir kuvvet yapılanması, komuta yapısı değişiyorsa ve Rusya'ya yönelik yeni bir yapılanmaya geçiyorsa farklı konuşabiliriz. Ama hocam
0: Rusya,
2: bakın
0: hocam, Rusya,
2: bir şey NATO zirvesinde bunlar olmayacaksa hocam, NATO'nun bu adamı figüran olarak hocam kullanıyorlar.
1: Aynen hocam, hikaye.

0: Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Günaydın. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikteyiz efendim. Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi ve Türkmenistan milli lideriyle telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de o görüşmelerin konu başlıkları arasındaydı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini telefonda da sürdürdü. Başkan Erdoğan ilk görüşmesini Almanya Şansölyesi ile yaptı. İki lider Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştıklarını söyledi. İlerleyen saatlerde ise Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi Başkan Erdoğan. İkili ilişkilerde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Berdi Muhammedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi ve COP31 iklim zirvesine davet eden Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri'nin doğum gününü de tebrik etti.
0: Efendim, kabine Başkan Erdoğan başkanlığında yarın kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantıda öncelikle gündem başlığı 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları olacak elbette. Öte yandan ABD-İran mütabakatı, terörsüz Türkiye süreci ve en düşük emekli aylığı başlıklarına da ayrı parantezler açılacak.
2: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
3: NATO zirvesi hazırlıkları, Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakatı, terörsüz Türkiye süreci ve en düşük emekli aylığı. Kabine iki haftalık aranın ardından iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Ankara'da gerçekleştirilmesine sayılı günler kalan NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarda gelinen son durum olacak. Dünyanın gözünü çevirdiği 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve marşında başkente alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. Öte yandan ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecindeki son durumda mercek altına alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca toplantıda 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon oranıyla şekillenecek yeni ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunda düzenleme çalışmaları da masada olacak.
0: Efendim, savaş sonrası başlayan diplomasi trafiğinde çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Doha'da kritik bir görüşme yapılacağını açıklarken Tahran yönetimi müzakere iddialarını yalanladı. Tüm gözler şimdi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilmesi beklenen temaslara çevrildi.
4: Ateşkesin ardından diplomasi trafiği karıştı. ABD Başkanı Donald Trump Doha'da görüşme var dedi. Tahran'dan peş peşe yalanlama geldi. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından diplomasi masası yeniden kuruluyor.
5: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz.
4: Ancak Tahran yönetimi bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Doha'da ABD ile herhangi bir görüşme planlanmadığı açıklaması geldi. Buna rağmen arabulucular üzerinden temasların devam ettiği bildirildi. ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı.
5: İran'ın nükleer silahsızlandırılması, onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz ve onlar da nükleer silah sahibi olmayacaklar ve bunu kabul ettiler.
4: Beyaz Saray ABD heyetinin Katar'a gideceğini duyurdu.
6: Başkanla bu konuda görüştüm. İran bu hafta bir görüşme talep etti. Bu nedenle özel temsilci Witkoff ve Jared Kushner mütabakat zaptını görüşmeye devam ederken görüşmeler için Doha'ya uçacaklar. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de yapılacak.
4: Şiddete şiddetle karşılık verilecek diyen Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt İran'a gözdağı verdi.
6: Biz ateşkesin kendi tarafımızı yerine getiriyoruz. Şiddete şiddetle karşılık verilecektir.
4: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da Washington'a çağrı yaptı. Amerika mutabakata uyarsa biz de tüm taahhütlerimizi yerine getiririz. Mantıksız tehditlere karşı akıl ve insan onuruyla hareket eder, gerektiğinde kararlı ve korkusuz şekilde savunmamızı yaparız ifadelerini kullandı. Gözler artık Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere çevrildi.
0: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan ard arda tepkiler geldi efendim. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini hedef alan saldırıları güçlü şekilde kınadı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da saldırıları lanetledi. Bu saldırılar uluslararası hukuk normlarının alenen ayaklar altına alınmasıdır dedi.
1: İsrail Suriye'nin egemenlik sahası olan Kuneitra ve Dere'ye saldırdı. Ankara'dan art arda tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini hedef alan saldırıları güçlü şekilde kınadı.
3: Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir. Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda, uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da saldırıları lanetledi.
3: İsrail'in Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenlik sahası olan Kuneitra ve Dera bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'in bu vahşi eylemleri bölge barışını dinamitleyen ve sivil halkı hedef alan bir savaş suçu niteliğindedir. Özellikle Suriye'nin 2024 Aralık ayından itibaren göstermiş olduğu istikrar çabası ve toparlanma iradesini hedef alan bu saldırılar, bölgesel barışa ve güvenliğe karşı kasıtlı bir sabotajdır.
1: Efkan Ala tüm uluslararası aktörleri, devletleri ve insan hakları örgütlerini göreve çağırdı. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
3: Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duransa saldırıların bölge barışını sabote ettiğini vurguladı.
3: İsrail'in Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum. Uluslararası hukuku ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal eden, sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bu saldırılar, bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarını da sabote etmektedir.
0: Efendim, Afganistan ve Pakistan arasındaki gerilim bir kez daha tırmandı. Pakistan güçleri Afganistan'ın doğusuna hava destekli bir kara operasyonu düzenledi. İslamabad saldırılarda en az 29 militanın

0: istihbarat operasyonları gerçekleştirdi. Saldırılara savaş uçakları da destek verdi. Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sınır operasyonunun Pakistan'a yönelik terör saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini açıkladı. Tarar, hava saldırılarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Taliban tarafı ise farklı bir sayı verdi. Afgan hükümeti Pakistan'ı sivilleri vurmakla suçladı. İslamabad'ın sınır operasyonunda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazlasının da yaralandığını öne sürdü.
1: Yaralılar gece boyunca tıbbi tedavi için Gardez ve Kabil'e sevk edildi. Durumları veya iyileşip iyileşmeyecekleri henüz bilinmiyor ve yaralılardan bazılarının hayatta kalmama ihtimali de var.
0: Bombardımanın bilançosu da gün ağarınca ortaya çıktı. Pakistan savaş uçaklarının vurduğu bir evde büyük hasar meydana geldi.
2: CHP bu hafta da hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü MYK'yı toplayacak. Toplantıda bazı il başkanlarıyla ilgili ihraç süreçlerinin artık başlatılması bekleniyor. Özgür Özel ise grup toplantısında konuşacak efendim. Özel cephesinin yeni parti hazırlıkları da bir yandan devam ediyor.
3: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
5: Ne kadar sürecek?
4: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
5: Ne kadar sürecek?
4: En fazla 4-5 ay sürer.
5: 4-5 ay sürer.
4: Tabii nereden bakarsa.
0: Özgür Özel grup toplantısında konuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeni ihraçlar için düğmeye basacak. CHP bu haftada hareketli. Salı günü Özel kürsüde olacak. Gelecek planlarına ilişkin mesajlar verecek. Kılıçdaroğlu ise genel merkezde MYK'yı toplayacak. Bazı il başkanlarının ihraç edilmesi, bazılarının da görevden alınması bekleniyor.
6: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
0: CHP'de gözler bir yandan da Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. 17 Haziran'da imzalar teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verilmişti. Süre doldu ancak 11 Temmuz'dan önce başvuru yapılması beklenmiyor. Özel'e yakın kaynaklar olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, yine tüzük gereği bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edilebileceğini belirterek bekleme kararı aldıklarını aktardı.
7: Ya bir yol bulacağız! Ya bir yol açacağız.
0: Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Özel Cephesi, Anadolu Birliği Partisi ve eski CHP'li vekil Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile temasa geçti. Özel'in sıfırdan bir parti kurabileceği de iddia ediliyor. Kurulacak partinin isminin Yeni Parti olabileceği iddia ediliyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadir İnanır'ın cenaze töreninde protesto edildiği iddiası troll tartışmasını da beraberinde getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir videonun montajlı ve orijinal halini paylaştı. Özgür Özel cephesine kumpas göndermesinde bulundu. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat da partinin ve belediyelerin parasıyla kurulan bu çarkı kıracağız dedi.
4: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel cephesi arasında gerilim sürüyor. Özel'e yakın isimler Kılıçdaroğlu'nun Kadir İnanır'ın cenaze töreninde protesto edildiğini öne sürdü. Genel merkezden yanıt gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, yalana ve sahtekarlığa geçit vermeyeceğiz diyerek görüntülerin orijinal ve montajlı halini paylaştı. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada kumpas kurulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu halkın içine çıkamıyor iddialarına da CHP Genel Başkanı'nın vatandaşlarla sohbetini içeren görüntülerle yanıt verildi. Bir açıklamada CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'tan geldi. Fırat, genel başkanımıza ilişkin görüntüleri montajlayanlar, yayanlar şunu unutmasın. Partinin ve belediyelerin parasıyla kurulan bu çarkı kıracağız dedi. Özgür Özel'e göndermede bulundu. Ayrıca CHP'de yolsuzlukla mücadele birimi de kuruldu. Önümüzdeki günlerde CHP'li belediyeler mercek altına alınacak. Belediyelerin

0: paralarını sosyal medya trollerine aktaranlar deşifre edilecek.
1: Efendim, ırkçı önlemlerle manşet olan Dünya Kupası, bakanım deyip elini kolunu sallayarak stada giren Hırvat bir şarkıcıyı konuşuyor. İşte güvenlik zaafının perde arkası.
2: Minister of Croatian was it? Haydi.
3: Tek selam yetti. Sahte bakan elini kolunu sallayarak stada giriverdi.
2: Thank you.
3: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika, Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye sokmamasıyla, takımları şüpheli gibi bomba köpekleriyle aramasıyla eleştirilerin odağındaydı. Şaşırtıcı bir olay da Kanada'da yaşandı. Başrolde Hırvat şarkıcı Miladen Grdović vardı.
2: Minister of Croatian was it?
3: Haydi. Ekibiyle bakan taklidi yapan şarkıcının ilk güvenlik çemberini aşması saniyeler sürdü. İkinci Kanada polisi daha fazlasını yaptı.
2: Thank you very much. Thank you.
4: Where were you told to go? Which
5: from the bridge he can go to there. From the Jefferson.
4: From Jefferson to walk.
5: Yeah, to walk. Okay.
4: So go left here.
3: Kapalı yollardan nasıl Toronto stadına varabileceklerini de tarif etti.
4: They closed the road to turn right.
5: Okay.
4: But speak to the police officer and explain who you are and what you're doing.
5: Okay.
4: Maybe they'll let you drive down.
3: 1-0 kazandıkları Panama maçı sonrası Hırvat şarkıcı taraftarlarla şarkı söylediği anları da sosyal medyasında paylaştı.
1: Efendim, Avrupa'ya vuran sıcak hava özellikle Fransa ve Almanya'da klima krizine neden oldu. Almanya ve Fransa'da yapı marketler önünde vantilatör almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Klima taktırmak isteyenlerse bürokratik engellerle karşı karşıya kalıyor. Alman devlet televizyonu ARD'de ise klima kullanımının küresel ısınmaya neden olduğunu gösteren ve klima kullanılmamasını isteyen bir tanıtım yayınlandı.
0: Avrupa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Binden fazla kişi hayatını kaybetti, kıta genelinde kırmızı alarm verildi. Sıcak hava dalgası Fransa ve Almanya'da klima krizine neden oldu. Almanya'da görev yapan Türk doktor da işte bu sözlerle duruma isyan etti.
6: Hava şu an 40 derece ve ben yoğun bakımdayım. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz. Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar bir de bu sıcakla baş etmek zorundalar şu an.
0: Avrupa'daki hanelerin yalnızca %20'sinde klima var. Almanya'da ise bu oran sadece %6. Üstelik Avrupalılar istedikleri zaman evlerine klima taktıramıyorlar. Sebebi ise bürokratik engeller. Binaların dış cephesine klima motoru takılması için izin alabilmek neredeyse imkansız. Alman hükümeti klimaları hem enerji tüketiminin fazla olması hem de sera gazı emisyonuna neden oldukları için kullanılmasına karşı. Fransa'da ise hem enerji altyapısı eksiklikleri hem de estetik kaygılar öne çıkıyor.
7: Hastaneler, kamu binaları veya normal konutlarda klima takacak yeteri kadar altyapı yok. Elektrik altyapısının da klima sistemi için yetersiz olduğu bilgisi veriliyor.
0: Alman ARD televizyonundaysa Berlin'de termometreler 41 dereceyi gösterdiği gün yayınlanan bir reklam tartışmalara neden oldu. O paylaşımda görselin üzerine sizi serinleten klimalar dünyanın ısınmasına neden oluyor uyarısı yazıldı. Daha fazla klima eşittir daha fazla küresel ısınma notu da düşüldü. 2050 yılına kadar ortalama sıcaklıkların 0,05 derece yükselebileceği uyarısı da yapıldı.
8: Zaten Avrupa bunu bilmiyor, yani sıcakta nasıl davranılacağını bilmediği için yaklaşık 1400 civarında insan ölmüş ki çoğu da tarımcı işçilerinden çok fazla var, dışarıdakilerden çok fazla var. Artık bunu biraz öğreneceklerdi.
0: Mağazalardaysa vantilatör satışları patladı. Alman ve Fransızlar yapı marketlerde vantilatör satın alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı Almanlarsa serinleyebilmek için küçük motorlu

0: sistemleri evlerinin önüne yerleştirdi. Fransa'nın başkenti Paris'te ise belediye otobüsünde klima çalışmadığı için araç sürücüsü baygınlık geçirdi. Araç yoldan çıktı. Ülkedeki birçok tren seferleri de benzer sebeplerden dolayı iptal edildi.
1: ...19 yaşındaki Muhammed Mutluay halı saha maçına giderken, araçla giderken bir kavganın ortasında kalmış ve isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yargılama süreci devam ediyor. Biricik evladını kaybeden baba Tanju Mutluay ise ikinci duruşma öncesi olay yerinde yaşananlara dair bir tanık arıyor. Ama iddiasına göre hiç kimse avcılı babaya yardımcı olmuyor.
2: Bütün esnaf bunların ne olduğunu biliyor. Ama hiç kimse tanıklık yapmak istemiyor. Birçok kişi bana abi dediler, bunlar torbacı, pislik dedi. O yüzden kimse sana tanıklık yapmaz. Çünkü burada esnafız diyor adam. Kusura bakma diyor, ben yapamam diyor açık açık. Hepsi korkuyor.
3: Muhammed Mutluay hayatını kaybedeli yaklaşık 20 ay oldu ve ikinci celse önümüzdeki hafta görülecek. Ancak baba Tanju Mutluay ikinci duruşma öncesinde tanık arıyor. Olayın seyrini değiştirmek için olay yerinde o çeteyi bilen, gören, duyan kim varsa, o saldırı anında kim oradaysa ulaşmaya çalışıyor.
2: Orada bir tane bayan bir görüntü almış, bu şahısların maske takarken görmüş, maske taktıkları için ilgisini çekmiş, videoya almış. Sonra biz bu kişiye ulaştık, olay yerinde dedi, polisler dedi, aldı benden görüntüyü, telefonumdan da sildirdiler dedi.
3: Muhammed Mutluay halı saha maçı için gittiği Küçükçekmece'de iki çetenin çatışması arasında kalmış, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti, daha 19'undaydı. Baba Tanju Mutluay yaklaşan ikinci duruşma öncesi oğlunu öldüren kurşuna dair delil topluyor. Ama tanık olmak için kimseyi ikna edemiyor.
4: Bir tanık bulsanız ne değişebilir mi?
2: Çok şey değişir. Çünkü bu adamların işi o. Olayı yaparken de zaten planlamışlar, tasarlamışlar.
3: Olayın üzerinden 20 ay geçti. 7 şüphelinin tutuklu olduğu dosyanın ikinci duruşması 8 Temmuz'da. Dava öncesi aileye tehdit mesajları geliyor.
2: Yine eşimle bana eş zamanlı tehdit mesajları geldi. Tabii ki bu tehditlerden korkmuyoruz. Davanızdan vazgeçmezseniz sizi de çocuğunuzun yanına gömeriz. Küfür ediyorlar falan.
3: Acılı baba Tanju Mutluay'ın olayı görenlere mesajı var.
2: Herkesin bir çocuğu var. Herkes elini vicdanına koysun. Hiçbir şeyden de korkmalarına gerek yok.
1: Efendim, Tayland'da korkunç bir cinayet yaşandı. 46 yaşındaki Avustralyalı bir adam 17 yaşındaki Taylandlı bir kızı otel odasında katletti. Cesedi ise bavula koyarak otluk alana attı. Ülkeden kaçmaya çalışan turist son anda yakalandı.
0: Otel odasında öldürdü, cinayeti gizlemek için bavula sakladı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla katil suçunu itiraf etti.
5: Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım.
0: 46 yaşındaki Avustralyalı turist Tayland'da 17 yaşındaki bir kızı katletti. Simon Peter Carman isimli turist tatil için gittiği Tayland'da bir kızla tanıştı. 17 yaşındaki kızı otel odasına davet etti. Burada hiçbir sebep yokken saldırarak katletti.
5: Derin bir üzüntü içindeyim.
0: Cinayeti gizlemeye çalışan Avustralyalı turist cesedi bavula koyarak otluk alana fırlattı. Ancak katilin kızla otele gittiği ve daha sonra valizle ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına takıldı. Tayland'dan kaçmaya çalıştığı sırada havalimanında yakalanan katil turist suçunu kabul etti. Yüzü ve kollarındaki tırnak izleri de dikkat çekti.
5: Kızınızın başına gelenler için çok üzgünüm. Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım. Bunun yaşanmaması gerekirdi.
0: Cinayete kurban giden kızın babası ve üvey annesi ise benzer olayları daha önce haberlerde gördüklerini ve dehşete düştüklerini ifade etti.
6: Daha önce haberlerde benzer vakalar görmüştük. Bu yüzden kızımızın öldürülmüş olmasından korkuyorduk. Kendi aramızda konuşuyorduk ama ikimiz

0: bunu yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemiyorduk. Korkuyorduk. Tek umudumuz işin korktuğumuz gibi sonuçlanmamasıydı. Çifte depremin vurduğu Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. Yaralı sayısı 5034. Evleri yıkılanlarsa çadırlarda ve belediye merkezlerinde yaşamaya başladı. Ülkedeki son durumu getireceğiz şimdi ekranlarınıza.
1: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5'lik depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Evleri yıkılanlar ve yaşanamaz halde olanlarsa belediye merkezleriyle çadırlara sığındı.
0: Deprem bittiğinde buraya geldim. Bütün geceyi bir bankta geçirdim. 3 gündür uyuyamamıştım. Dün gece ilk kez uyuyabildim. Bu sabahın erken saatlerinde bu barınağa geldim. Belediye başkanına teşekkürler.
1: Felaketi yaşayan Venezuela'da gece gündüz enkazların altında hayat aranıyor. Depremi sağ atlatanlarsa çadırlarda kalıyor.
2: Neyse ki çok fazla zarar görmedik ancak pek çok insanın çok daha kötü durumda olduğunu biliyoruz. Bize gerçekten çok iyi baktılar ve en azından burada kendimizi güvende hissediyoruz.
0: Beni kurtaran şey yatak odasından çıkıp oturma odasına gitmiş olmamdı. Tam o anda sarsıntı başladı. Bir sütunun altına sığındım ve etrafımda mutfakla yatak odasının çöküşünü izledim.
1: Yaklaşık 30 bin kişi ise evlerindeki çatlaklar nedeniyle binalara giremiyor.
0: Ne olacağı konusunda belirsizlik içindeyiz. Eğer binayı yaşanmaz ilan ederlerse nereye gitmek zorunda kalacağım, ne yapacağım bilmiyorum.
1: Yardımlarsa ihtiyacı olanlara el birliğiyle ulaştırılıyor. İnsan zinciriyle kamyonlara yüklenip taşınıyor. Ekiplerin çalışmalarıyla onlarca kişi kurtarıldı. Ancak enkazlar hala kurtarılmayı bekleyenlerle dolu. Siviller de kendi çabalarıyla yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.
2: Kızımı yarıya kadar dışarı çıkardım. Oradan kıpırdayamayacaklar.
1: Depremin boyutu arama kurtarma çalışmalarını yetersiz kıldı. Ekip yetersizliği nedeniyle siviller kendileri arama yapmak istiyor. Fakat yağmaların engellenmesi için pek çok bölgeye giriş yasak. Bu da yakınlarını arayanlarda tepkiye neden oldu.
2: Destek istiyoruz. Ağır iş makineleri istiyoruz. Enkazı temizlememize yardım etmediler. Yaklaşık 300 kişi var ve biz hem hayatta olanları hem de ölenleri olmak üzere yaklaşık 80 kişiyi çıkarmayı başardık. Başka seçeneğimiz yok. Yardım almıyoruz.
0: Efendim, İstanbul'da bir kişi postacı kılığına girip husumetlisini öldürdü. Saldırgan kaçış hazırlığı yaptığı sırada yakalandı. Cinayetin 2024 yılında işlenen başka bir cinayetin intikamı olduğu öğrenildi.
1: Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. İddiaya göre Çetin Aktürk'ün sahibi olduğu iş yerine kurye kılığında bir şüpheli geldi. Ardından da evrak imzalaman gerekiyor diyerek iş yeri sahibine 4-5 el ateş etti. Kurşunlar Aktürk'ün göğsüne isabet etti. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan yaya olarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş yeri ve çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler incelemelerde bulundu. Saatler süren kamera incelemelerinde şüphelinin kamufle olmak için ağaçlık alanda kıyafet değiştirip şortla çıktığı tespit edildi. Zanlı yurt dışına kaçmak üzereyken otogarda yıllık izindeki polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şüpheliyle birlikte ona yardım ettiği düşünülen zanlı da gözaltına alındı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı ifadesinde 2024 yılında öldürülen abisinin intikamını aldığını söyleyerek suçunu itiraf etti.
0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabeş'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana soruşturmayı takip eden Van Barosu, Rojin Kabeş dosyasından çekildiğini açıkladı.
1: 21 yaşında şüpheli bir ölümle hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Van Barosu Rojin Kabaiş dosyasından çekildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim'de ise cansız bedeni bulunmuştu. Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı sonrası hız kazandı.
3: Rojin Kabaiş'in dosyası Van Barosu tarafından yürütülüyordu fakat baronun almış olduğu kararla birlikte artık Van Barosu Rojin Kabaiş'in dosyasının takibini bıraktığını ifade etti.
1: Van Barosu dosyadan çekilme kararının baba Nizamettin Kabaiş'le sağlıklı iletişim ve koordinasyon kuramadıkları gerekçesiyle alındığını belirtti.
0: Efendim, İstanbul Bahçeşehir'de bir restoranın otopark bölümünde çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Zeytinburnu'nda ise yine aynı akşam iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. İki kavgayı da çevredekiler cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntüledi.
1: Önce sopayla, sonra tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar. Görüntülerin adresi İstanbul Bahçeşehir. Bir restoranın otopark bölümünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bir kişi yerde yatan gence sopayla saldırmaya başladı. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı. Ancak tarafların öfkesi dinmedi. Bu kez farklı noktada birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar. Dakikalarca süren kavga araya girenlerin çabasıyla son buldu. Zeytinburnu'nda da benzer görüntüler vardı. İki grup arasında çıkan kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Sokak boks ringlerini aratmadı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
0: Mersin Otogarı'nda uygulamadan yolcu alan taksi şoförü otogar durağında çalışan meslektaşlarının tepkisiyle karşılaştı. O tepki taksiye binen turistleri önce şaşırttı, sonra ise korkuttu efendim. Tansiyonu yükselten taksicinin ehliyetine el konulurken 180 bin lira da para cezasına çarptırıldı.
4: Niye kapatayım abi?
5: Niye kapatmayacağım?
4: Niye teğirmen gelince kapatayım mı?
5: Geç durağa geleceğim buraya.
4: Niye geçeyim abi?
5: Geç durağa.
4: Niye geçeyim?
6: Taksi şoförü aracına uygulamadan müşteri aldığı meslektaşının tepkisiyle karşılaştı.
4: Arkada bir kişi diyor ki niye uygulamanı kapatmıyorsun?
7: Doğru söylüyor.
4: Bana diyor geç durağa geliyorum.
7: Doğru söylüyor.
4: Ya adamı siz de aşağıdan atınız.
6: Abi. Mersin'e giden iki turist otogardaki duraktan bir araca binmek yerine uygulamadan taksi çağırdı. Turistler ne olduğunu anlamadı ama gerilim dakikalar içinde tırmandı.
7: Kusura bakmayın ablacığım, bir konuş abiyle. Sen diyor ya aşağıdan alıyorsunuz. Bura aşağı değil, bura kapalı alandır. Bilal abi bırak.
5: Sen kim artistlik yapıyorsun?
4: Artistlik yapmadım abi.
5: Gevezelik ama benim canımı sıkma.
7: Tamam Bilal abi, sıkıntı yok abi.
5: Gevezelik ama benim canımı sıkma.
6: Arka koltukta oturan turistler şoförün meslektaşı tarafından tehdit edildiği anları korku dolu gözlerle izledi.
5: Duran yok mu?
4: Yok abi.
7: Ben normalde yasak.
5: Tamam mı?
4: Evet abi.
5: Beni şikayet edersin tamam mı? Buraya koydum tamam mı?
7: Bilal abi.
5: Tamam mı?
4: Tamam abi.
5: Dediğin yeri şikayet edebilirsin.
7: Yolcu var arabada kral.
5: Tamam Bilal, Bilal.
7: Abi yolun açık olsun. Gene iyi bak.
4: Sorry
5: please.
6: Meslektaşıyla tartışan taksici yolculardan böyle özür diledi. Ama sosyal medyada yayılan görüntü üzerine 180 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine de 2 aylığına el konuldu.
0: Bir Temmuz'dan itibaren trafik sigortalarında yeni bir dönem başlıyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte en çok şikayet edilen konulardan biri olan değer kaybı dolandırıcılığı da bitecek efendim. İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren yönetmeliğin detayları.
8: Kaçanı var.

0: %50'sini alanı var. Hiç para alamadık deyip arka tarafta büyük para alanım var.
1: Değer kaybı için arıyoruz. Paranızı alabiliriz. Fırsatçıların kaza yapan araç sahiplerine kurduğu bu tuzak artık bitiyor. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle değer kaybı uyanıklığı tarihe karışıyor.
0: Trafik sigortası primlerinin artışının neredeyse ana sebeplerinden biri bu hasar arabulucuları, hasar aracıları dediğimiz işin içinde birçok hukuk bürosu, avukatların da olduğu büyük bir yapıdan bahsediliyor.
2: Daha önce ne oluyordu? Yapılan kazanın ardından arabulucu sizi arıyor ve değer kaybını karşılayabileceğini söylüyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu fırsatçılık da tarih oluyor. Değer kaybı ekspert tarafından hesaplanıyor.
0: Kusurlusunuz, %100 kazaya neden olduğunu veya siz kusurlusunuz, kusursuzsunuz. Karşı taraf size zarar verdi. Normal bunun madde hasarınızı dönüp baktığımızda trafik sigortası 400 bin liraya kadar ödüyor. Ama siz talep etmeseniz dahi arabanızda bir değer kaybı oluşuyor. Artık atanan eksper geldiğinde karşı taraf mağdur kişi talep etmese bile raporda araç değer kaybını da hesaplayacak.
2: Eksperlerin otomatik olarak atanmasının ardından daha önce aylar süren değer kaybı tespiti düzenlemeyle birlikte bir iş gününde hazırlanacak. Mesaj veya e-devlet yoluyla iletilecek.
0: Diğer önemli iki maddeden bir tanesi de 40 bin liraya kadar olan hasarlarda eksper gelmesine gerek kalmadı. Ne yapacak? 40 binin altındaki bir hasarda sigorta şirketiyle sigortalı aralarında da hasar ödemesinde anlaşabilecek. Bir diğer maddede orijinal parça kullanımı getirildi.
1: Yeni dönemde trafik sigortaları da öncelikle orijinal parçayı kullanmak zorunda. Eğer orijinal parça bulunamazsa sigortalıya sorulduktan sonra eşdeğeri araca takılabilecek. Engelli sürücüler içinse fazla bilinmeyen ancak önemli bir detay var.
0: Hiç kaza yapmadıysanız 5 yıldan fazla %50'ye kadar indirim alabiliyorsunuz. Eğer engelli sürücüyseniz bu indirim artı bu indirimin üstüne %20'ye kadar indirim alabiliyorsunuz.
1: Tabii bu ayrıcalığın birkaç şartı bulunuyor. Araç ruhsatının engelli sürücünün üzerinde olması ve engel raporunun da bakanlık tarafından kayıt altında olması gerekiyor. İşte bu durumlar sağlanırsa indirim yalnızca tek araç için geçerli.
3: Efendim yaz geldi. Arı sokma vakalarında da artış oldu. Arı sokmasının ardından yapılacak ilk müdahale konusunda ise uzmanlar uyarıyor. Arının soktuğu bölgeye yoğurt, çamur, diş macunu sürmek enfeksiyona yol açabilir.
4: Herkesin kendine göre bir yöntemi var. Doğru bilinen yanlışlarsa daha büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
5: Yoğurt falan sürülüyordu. Rahmetli babaannem hep öyle yapardı arı soktuğu zaman.
6: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte arı sokma vakaları da oldukça arttı. Çoğu zaman hafife alınan bu durum bazı ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Peki böyle durumlarda ne yapılmalı?
7: Arı sokması durumunda arının iğnesini çıkartmak. Ya bir kredi kartıyla veya bir cımbızla hızlı bir şekilde olması önemli. Arının zehrine daha az bulaşmaya yol açacaktır hızlı bir şekilde çıkartılması. O bölge bol sabunlu suyla yıkanmalı. Sonrasında soğuk uygulama yapılmalıdır.
8: Babam arı soktuğu zaman 10 dakika içerisinde suya yetişmese ölecekti.
4: Akla gelen ilk yöntemse sanılanın aksine tehlikeye davetiye çıkarıyor.
6: Birçoğumuzun ilk refleksi yoğurt, diş macunu veya kolonya sürmek oluyor. Ancak bu uygulamalar zannedildiği gibi şifa değil, enfeksiyon saçıyor.
7: Şimdi çamur sürmek kesinlikle önerilmeyen bir şey. Çünkü arı ciltte bir bariyer etkisi dediğimiz aslında cildimizi deliyor arı. Ondan sonra oradan bakterilerin geçişini kolaylaştıran bir faktör söz konusu ve enfeksiyona yol açabilir. Diş macunudur, yok işte lavanta yağıdır, yoğurttur. Tedavi ihtiyacını arttırabilir, şiddetlendirebilir, böyle durumlara yol açabilir.
9: Soğuk sürüyorum sadece. Demire de büyük ihtimalle soğuk diye zaten sürüyorlar. Soğuk su uyguluyoruz ya da demir sürüyoruz, o kadar.
10: Köyde yoğurt sürerdik, bir de çamur yerden alıp sürerdik.
3: İzmir, Bursa ve Çanakkale'de tarım arazilerinde başlayan yangınlar rüzgarın da etkisiyle ormanlık ve makilik alanlara sıçradı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevleri söndürebilmek için ekipler hem havadan hem de karadan çalışma başlattı. Neyse ki alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
11: 3 ilde yangınlara müdahale için ekipler seferber oldu. İzmir'in Dikin ilçesinde tarım arazi

0: bölgesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Makinik alana yayıldı. İhbarla bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi. Alevlere 35 arazözle çok sayıda orman işçisinin yanı sıra 30 itfaiye aracıyla karadan, 7 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle de havadan müdahale edildi. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Bursa'dan geldi. Alevler Orhaneli yolu Gökçeören mevkiindeki bir tarım arazisinden yükseldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Hem havadan hem de karadan müdahale kısa sürede başladı. Yangın ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Bir diğer yangın haberi ise Çanakkale'den geldi. Kızılkeçili Köyü mevkiindeki ekini alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü alarma geçti. Havadan 4 uçak ve 3 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle alevlere müdahale edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
1: Efendim, Şanlıurfa'daki bir ev iddiaya göre bir ayda 2 kez yandı. Yangınların çıkış sebebi belli değil. Elbise dolabında başlayan ve tüm eşyaları küle çeviren yangın sonrası aile ise oldukça endişeli.
2: Sebepsiz yere bir ay içinde iki seferdir evimiz yanıyor.
3: Gizemli ev bir ayda peş peşe iki kez yandı. Alevler evi sonunda kül etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan bir aile, evlerinde kendiliğinden çıkan yangınlardan dolayı oldukça endişeli. Ali Altunkalem'e ait evde iddiaya göre yangına sebep olabilecek herhangi bir elektrik tesisatı sorunu ya da yanıcı bir madde yok. Ancak eşyalar aniden sebepsizce alev alıyor.
2: İlk evimiz yandıktan sonra bütün elektrik olsun, diğer konularda olsun tedbirlerimizi aldık. Ama bu son yangında nasıl oldu bilmiyoruz.
3: Ev sahibi yangının elbise dolabından başladığını ve durumu komşuları sayesinde fark ettiklerini söyledi.
2: Odada elektriğin olduğu yerden alevler başlamadı. Biz yetiştiğimiz zaman elbise dolabının oradan alevler başlamıştı. Orada elektrik yoktu ve oda kilitliydi. İçeride yatıyorduk, komşularımızın bağırıp çağırmalarıyla uyandık.
3: Bir ayda iki defa yanan ev aileyi tedirgin ederken yangında eşyalarla bir motosiklette kül oldu.
2: Hiçbir malzememiz kalmadı. Bütün elektriksel malzemelerimiz yandı, giyecek. Şu an sadece üstümüzdeki elbiseler kaldı. Başka hiçbir şey kalmadı.
1: Sırada yurttan haber turumuz var.
4: Antalya'da 3 katlı binanın 2. katındaki balkona çıkan adam aşağı inmeye çalışırken mahsur kaldı.
5: Öyle bir şey var mı ya? Adam balkonda asılı kalmış.
4: Korkuluklara tutunup beklediği sırada da yardımına itfaiye ekibi yetişti.
6: İtfaiye geldi, sağ olsun kurtardılar. Sağ salim indi.
4: Kazanın adresi Şırnak'tı. Otomobilin çarptığı hafif ticari araç savrulup karşı şeride geçerek park halindeki motosiklete ve diğer hafif ticari araca çarptı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'da yaşayan 8 yaşındaki Abdülkadir Sarık sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
7: Köpekler onu yere düşürdü, yaraladı.
8: Gittim, babam kurtardı.
9: 11 tane köpeğin saldırısına uğradı. Abdülkadir'i kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük.
4: Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen çocuk ailesiyle evine döndü. Hayır. Konya'dan günübirlik turla Antalya'ya gelip rafting yapan 52 kişi yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran turist kafilesi tedavileri sonrası taburcu edildi. Bu görüntülerde Adana'da kaydedildi. Cep telefonu dükkanının asma tavanı bir anda çöktü. Şans eseri içeride kimse yoktu. Niğde'de havai fişek fabrikasında 26 Haziran günü olan patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Yürütülen soruşturmada işletmenin müdürü ve iş güvenliği uzmanı tutuklandı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
10: Yani ona anne oldum. Teselli veriyordu bana.
4: Hatay'da 10 yaşındaki kızını lösemiden kaybeden Kader Bük, teselliyi 5 aydır gözü gibi baktığı kuzuda buldu.
10: Kuzumun yanına gidiyorum, mezarlığa gidiyorum. Ben de gidiyorum.
4: Komşularının hediye ettiği ve Hasan Can adını verdiği kuzu, acılı annenin bir an olsun yanından ayrılmıyor. Dik yamaçlarda, sarp kayalıklarda karşımıza çıkan dağ keçisi bu kez Yozgat Sarıkaya'da bir evin çatısına çıktı. Çatıda bir süre gezinip gözden kayboldu.
1: Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM, paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşure geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Genç KADEM gönüllülerinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Sultanahmet Camii'nin bahçesinde 1500 kişilik aşure ikram edildi.
11: Kazanlar kaynadı, dualar edildi. Paylaşmanın en tatlı hali sofralara taşındı.
12: Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM, bolluğun, bereketin ve kardeşliğin ayı Muharrem ayında oldukça anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sultanahmet Camii'nin avlusunda düzenlenen etkinliğe katılım oldukça yoğun.
13: Bugün burada bir geleneğimizi yaşatmak için toplandık. Aşure'nin içinde çok farklı karakterlerden ürünler var biliyorsunuz. Biz birbirinden farklı insanlarda toplumsal olarak bu şekilde bir birliktelik, bir ahenk oluşturabiliriz. KADEM de bunun için çalışıyor. Toplumdaki herkesin uyum içinde ve güvenle yaşayabileceği bir toplum için çalışıyoruz.
11: Etkinliğin mimarıysa her yıl olduğu gibi yine gençlerin enerjisiydi.
14: Gezdirin dedik eşinin çocuklarımla beraber. Böyle aşure etkinliğine denk geldik. Hem tadına bakmış olduk hem güzel oldu. Normalde aşure çok karışık gelir ama bunun tadı çok güzel olmuş. Ellerine sağlık, çok beğendim.
15: Muharrem ayı sabır, şükür ve tevekkül ayıdır. Bugüne dahil olmuş olduk.
16: Çok güzel bir yer. Aşure dağıtmak ve aşure dağıtmaya yardımcı olmak çok güzel bir durum.
12: Tadını beğendin mi peki?
16: Evet, çok güzel.
17: Birlik ve beraberlik paylaşma günü olarak da bilinir. Nasıl ki bir sürü tatbirleri hep aşureyi meydana çıkartıyorsa, insanların sevgisi, dostluğu ve birliği de birleşip bir değer ortaya koyar.
18: Gezmeye geldik. Ayasofya, Sultanahmet, şimdi Eminönü, Yeni Cami, Kapalı Çarşı, inşallah Çamlıca Camisi. Tüm camileri de gezeceğiz inşallah. Biz İzmir'den geldik. Burada böyle bir Muharrem ayı aşuresini görünce de hakikaten çok hoşumuza gitti. Girdik, çok da lezzetli. Allah kabul etsin tüm katkıda bulunan hayırseverlere.
1: Kayseri mutfağının tescilli lezzetlerinden kuru bamya çorbası özel günlerin yanı sıra yaz aylarında da sofralardan eksik olmuyor. Ustasına tadına doyumsuz bamya çorbasının tarifini sizler için sorduk efendim, izleyelim.
0: Kayseri'nin tescilli lezzeti kuru bamya çorbası yaz aylarında da sofraların tacı.
19: Lezzetin sırrı ise kullanılan malzemelerde saklı. Kurutulmuş çiçek bamyası özenle temizleniyor. Kuzu eti uzun süre pişiriliyor. Limonun vermiş olduğu hafif ekşilik ve özel baharatlarla hazırlanan bamya çorbası ise kendine has aroma kazanıyor.
20: Bamya çorbasının yapımına ilk olarak önce kuyruk yağını, kuzu etiyle birlikte kavurduktan sonra ince çekilmiş soğanı güzelce kavurup acı biber salçası ve domates salçasıyla kemik suyuyla verip bamya çorbamızı elde ediyoruz. Bamyayı öncelikle rendelendikten sonra üstündeki kıllarını alıyoruz. Kıllarını aldıktan sonra tavada çok az bir şekilde kısık ateşte çevirdikten sonra üstündeki kıllarını temizleyip limonlu suyun içine yatırıyoruz. Limonlu suyu yattıktan sonra 25 dakika haşlanması gerekiyor.
19: Peki bir porsiyon gerçek Kayseri bamya çorbasını hazırlamak ne kadar zaman alır?

0: Benimin 40-45 dakika arası sürüyor.
1: Sadece lezzetiyle değil, lif açısından zengin yapısıyla da tercih edilen bamya çorbası yazında hafif ve besleyici bir seçenek olarak öne çıkıyor.
0: Aslında bamya Afrika kökenli bir sebzedir. Selçuklu saray mutfağında kullanılmış, bilgin kişilere ve özel kişilere yapılan bir ikramdır.
2: Kayseri'de özellikle düğünlerin vazgeçilmez başlangıç yemeği olan bamya çorbası lezzetiyle sofraları süslerken bir yandan da şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilk tatmak istediği lezzetler arasında yer alıyor.
1: Asırlardır yaşatılan bu gelenek Kayseri mutfağının en özel tatlarından biri olmaya devam ediyor.
3: Efendim havalar sıcak malum. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde de hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için bazı önlemler alındı. Hayvanlar bakıcılarının hazırladığı et ve meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerle serinliyor.
1: Yaz sıcakları yurdu kavuruyor. Termometreler 40 derecenin üzerini gösteriyor. Sıcak hava sadece insanları değil hayvanları da bunaltıyor. Dünyada 4. konumda bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.
4: Gaziantep'te hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine ulaştı. Sadece insanlar sıcak havada bunalmıyor. Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar da sıcak havadan etkileniyor. Durum böyle olunca yetkililer önlem almaya devam ediyor. Hayvanlara buzlu meyve kokteyli ve buzlu et kokteylleri veriliyor.
5: Böyle bunaldın mı sıcakta?
6: Evet.
5: Suyunu da bitirmişsin. En çok hangi hayvanı seviyorsun?
6: Timsah ve köpek balığı.
1: Hayvanat bahçesinin en ağır misafirleri olan aslan ve kaplanlar için özel olarak buzlu et kokteylleri havuzlara bırakılıyor. Boz ayınarsa güne buzlu meyve kokteyliyle başlıyor.
4: Ayılar serinlesin diye A Haber ekibi olarak biz de elimizdeki buzlu meyve kokteylini ayılarla buluşturuyoruz.

0: Efendim, Bayburt'ta yaşayan 76 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz ata tohumlarını korumak için fideler yetiştiriyor. Öksüz isteyenlere bu fideleri ücretsiz bir şekilde dağıtıyor.
1: Hayatını ata tohumlarını yaşatmaya adadı. 76 yaşındaki İsmail Öksüz, Bayburt'un Aslandede köyünde yaşıyor. Çiftçilik yapan Öksüz, ata tohumlarına büyük önem veriyor. Tohumları korumak için fide üretimi gerçekleştiriyor.
2: Burada viyol fide örneğini de göstermek için burada da viyol yaptım.
1: İsmail Öksüz, ata tohumlarından yaptığı fideleri isteyenlere ücretsiz olarak veriyor.
2: Bir torba torfa, dört torba çiftlik kübresine katarak harcı çoğaltıp viyollara ekti. Şu anda viyollarımızda fidelerimiz bitti. Viyol fide diğer yastık fideden daha sağlıklı.
1: Öksüz yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak istiyor.
2: Bu şekilde ata tohumlarının devamını sağlamaya çalışıyoruz. Bu viyolları çok az yaptım, örnek olsun diye yaptım. Bildiklerimizi bizden beraber mezara götürmemek, insanlara duyurmak.
0: Artvin'in Şavşat ilçesindeki 2050 rakımlı maden köyü ahşap evleri ve eşsiz doğasıyla adeta büyülüyor. Geleneksel dokusunu koruyan bu köy 4 mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
1: Tamamı ahşap evlerden oluşan köy doğasıyla mest ediyor. Maden köyü Artvin'in Şavşat ilçesinde sakin şehir ünvanına sahip. Köy ahşap evlerden oluşan geleneksel mimarisi ve yemyeşil doğasıyla hayran bırakıyor. Özellikle yaz aylarında doğa severler maden köyüne akın ediyor.
3: Rize'den buraya geldim. Gerçekten mükemmel doğası olan bir yer burası. Daha önce yurt dışında da İsviçre Alplerine de gitmiştim ama burası gerçekten oradan daha çok daha güzel. Tekrar gelmeyi düşünüyorum.
1: Köyde geleneksel köy yaşamı sürüyor. Ahşap evler bölgenin kültürel mirasını yaşatırken çevresini saran yaylalar ve

0: Ormanlar ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.
1: Efendim, Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde kurulan kahvaltı sofralarında birçok yöresel lezzet bulunuyor. O sofrada 30 çeşit farklı ürün yer alıyor. Şimdi bu haberimizi izleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü de burada noktalayacağız efendim.

0: Ergani ilçesinde güne kahvaltı yaparak başlıyoruz. Büyük bir restorantın içerisinde bulunuyoruz. Kahvaltı ekranlara taşıyacağız. Çünkü Ergani'nin kahvaltısı oldukça meşhur.
1: Diyarbakır Ergani'deyiz şimdi.
0: Bize Ergani'nin kahvaltısını anlatabilir misiniz? Ergani masada kaç çeşit kahvaltı var?
1: Tabii 30'a yakın çeşidimiz var. Bu ürünlerin geneli organik. Sebzesi, kavurması, yumurtası.
0: Ekranlar taşıyalım işte. Evinde görmüş olduğunuz Ergani'nin meşhur kavurması. Evet. Nasıl çevre, yapıyorsunuz?
1: Biz yapmıyoruz. Çevre köylerden alıyoruz. Onlar dönem dönem hayvanları kesip kavurma yapıyor ve biz de onlardan alıyoruz.
0: Şimdi bir kısmını Nurullah Bey anlattı. Diğer kısmını da isterseniz siz anlatın.
2: Şimdi biz işletmeci olarak müşterilerimize, gelen misafirlerimize elimizden geldiğince en iyi şekilde en iyi hizmeti sunup en iyi ürünleri meydana çıkarmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz organik. Kendi mutfağımızdan çıkardığımız, aşçılarımızın, ustalarımızın yaptığı birçok ürünü müşterilerimizin, misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Köy yumurtamız, menemenimiz bölge genelinde çok beğeniliyor, çok seviliyor. Kavurmamızın tadı, ağır olmaması, ağrı yapmaması çok misafirlerimiz tarafından çok söyleniliyor.

0: Ergan ilçesi tarihsel yapısıyla da dikkat çekiyor ve o tarihsel yapılar günümüze kadar ulaştı. Burası Çayönü Hilal Mağarası olarak adlandırılan yer. Aynı zamanda da tarihsel süreç boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir lokasyon burası. İnsanların avcılıktan ve toplayıcılıktan sonra yerleşik düzene geçişini en iyi şekilde anlatıyor. Kaya mezarları burada bulunuyor. Bu tarihsel yapı ziyaretçilerini bekliyor. Fahrettin Bey, tabii şu anda Hilal mağaralarının olduğu yerdeyiz. Burası çok kıymetli ve değerli bir lokasyon. Bizi buraya anlatabilir misiniz?
1: Öncelikle Ergen'imize hoş geldiniz. Bizlere şeref verdiniz. Çok tarihi bir yere geldiniz. Çoklu tarihi olan bir yere. Tabii burada Mezopotamya döneminde, daha doğrusu Mezopotamya'yı anlatan bir ruhumuz var. Biz Mezopotamya sürekli konuştuğumuz zaman burada kayalık mezarları var burada. Tabii zamanında buradaki asil insanların yatması demektir yani. İlk ekilen yer burası. İlk yaşanmış yerler burası.

Neolitik çağda insanlar kendi elleriyle kocaman bir yaşam alanı inşa ettiler. Burası Hilal mağaralarının içi. İnsanlar kendi elleriyle mağarayı oydular ve çeşitli bölümler oluşturdular. Şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Enes'in ekranlara taşıdığı yer mağaranın giriş kısmı. İşte eskiden burada toplantılar yapılırdı. Bunun yanı sıra da mağaranın sol tarafında, sağında, solunda çok sayıda bölme var. Kaya mezarları var. Hatta şu anda ekranlara taşıyoruz. İşte burası da bir çocuk mezarlığı.

0: Ergani Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden biri, çok sayıda esnaf burada vatandaşlara hizmet ediyor. Şu anda ayakkabı tamir eden bir iş yerinin içerisindeyiz. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, siz tanıyabilir miyiz?
1: Benim adım Baran.
0: Baran Bey, kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz?
1: Bu bizim baba mesleğimiz. 65 yıldır bu sektördeyiz. Önce imalatçılık, sonra hazırcılık, sonra tamircilik yapıyoruz.
0: Peki şu anda işleriniz nasıl, neler yapıyorsunuz? Eskiden nasıldı, şu anda nasıldı veya eskiden neler üretiyordunuz, şu anda ne yapıyorsunuz?
1: Evet, eskiden babamızın mesleği imalatçılık, kösele ayakkabı yaparlardı. Kişilerin isteğine göre, numarasına göre. Artık o meslek öldükten sonra işte tekrar tamirciliğe döndük. Şu an her türlü ayakkabının tamirini, valizin tamirini yapabiliyoruz.
0: Babam mesleğini sürdürüyorsun.
2: Babam 58'den beri bu işi yapmış. Bıraktı o, şimdi biz devam ediyoruz. Böyle işte millete yardımcı oluyoruz.
0: Yaş kaç?
2: Yaş 42. Evet.
0: Yani 30 yıldır bu işi yapıyorsun.
2: Yani 12 yaşından beri diyebiliriz.
0: İnşallah Allah güç kuvvet versin. Peki neler yapıyorsunuz?
2: Yani ben dokunduğum her şeyi tamir ederim, öyle söyleyeyim. Yaparım yani, elimden gelir.
1: Ablacığım 70 lira.

0: Günaydın, saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Takvimlerimiz 30 Haziran, artık Haziran ayını tamamlıyoruz. Salı gününden herkese günaydın diyoruz. Gündemin sıcak başlıklarını sabah ajansına ekranlara getireceğiz. Malum artık dünyanın gözü Ankara'ya çevrilmiş durumda. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek. Ancak bu Liderler Zirvesi öncesinde ise dün İstanbul'da yine NATO ile ilgili kritik bir toplantı vardı. NATO Parlamentolar Başkanları toplantısına Başkan Erdoğan da katıldı. Gündeminde ise özellikle Avrupa ve Atlantik güvenlik sistemi vardı ve İsrail'in son yıllarda bölgede yaşanan gerilimlerdeki o merkez olmasına ilişkinde sert mesajlar verdi. NATO tarihi bir dönemeçten geçiyor dedi. Aynı zamanda bölgedeki gerilimleri düşürmenin çözümü olaraksa iki devletli çözümü gösterdi. İşte Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalarla sabah ajansına başlayalım.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor.
2: Kritik mesajları 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski kalıplar yıkılıyor dedi. Belirsizlik dönemiyle karşı karşıyayız diye ekledi.
1: İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor.
2: NATO parlamento başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan tam da bu kriz ortamında NATO'nun önemine getirdi sözü. Müttefikler arasındaki dayanışmanın çok daha kritik hale geldiğine dikkati çekti. Türkiye için parantez açtı. NATO'nun güvenliğine katkı sağlayan müttefiklerin başında yer alıyoruz dedi.
1: NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır.
2: Erdoğan tarihi zirve öncesi Türkiye'nin talepleriyle ilgili önemli ipuçları da verdi.
1: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
2: Erdoğan zirve kapsamında düzenlenecek ve Türkiye'nin geldiği noktayı gözler önüne serecek olan NATO Savunma Sanayi Forumu'nu işaret ederken Avrupa Birliği için de çağrı yaptı.
1: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: Cumhurbaşkanı bölgede barış çağrısını yinelerken İsrail için ayrı bir başlık açtı. Orta Doğu'daki gerilimin temelinde Filistin meselesi yatıyor dedi.
1: Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
0: Tam uzlaşı sağlandı, sorun bitiyor derken bir kez daha başladığımız noktaya geri döndük. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz belirsizliği, Hürmüz gerilimi devam ederken gözler bugün ve yarın Katar'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner bugün Katar'a gidecek. Katarlı yetkililerle bir araya gelecekler. Yarınsa İranlılarla dolaylı olarak görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. İran tarafındansa hala Katar'da bir görüşme yapılacağına ilişkin net bir açıklama gelmedi. Trump'tan da açıklamalar var. Trump görüşmeyi İran istedi dedi. Peki ne konuşacaklar? Ne olacak? Bakalım.
3: Ateşkesin ardından diplomasi trafiği karıştı. ABD Başkanı Donald Trump Doha'da görüşme var dedi. Tahran'dan peş peşe yalanlama geldi. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından diplomasi masası yeniden kuruluyor.
4: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz.
3: Ancak Tahran yönetimi bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Doha'da ABD ile herhangi bir görüşme planlanmadı açıklaması geldi. Buna rağmen arabulucular üzerinden temasların devam ettiği bildirildi. ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı.
4: İran'ın nükleer silahsızlandırılması, onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz ve onlar da nükleer silah sahibi olmayacaklar ve bunu kabul ettiler.
3: Beyaz Saray ABD heyetinin Katar'a gideceğini duyurdu.
5: Başkanla bu konuda görüştüm. İran bu hafta bir görüşme talep etti. Bu nedenle özel temsilci Witkoff ve Jared Kushner mutabakat zaptını görüşmeye devam ederken görüşmeler için Doha'ya uçacaklar. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de yapılacak.
3: Şiddete şiddetle karşılık verilecek diyen Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt İran'a gözdağı verdi.
5: Biz ateşkesin kendi tarafımızı yerine getiriyoruz. Şiddete şiddetle karşılık verilecektir.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da Washington'a çağrı yaptı. Amerika mutabakata uyarsa biz de tüm taahhütlerimizi yerine getiririz. Mantıksız tehditlere karşı akıl ve insan onuruyla hareket eder, gerektiğinde kararlı ve korkusuz şekilde savunmamızı yaparız ifadelerini kullandı. Gözler artık Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere çevrildi.
0: Şimdi bir yandan da bir İsrail'e bakmak gerekiyor. Çünkü İsrail İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Gazze'de katliamına devam ediyor. Lübnan'da varılan anlaşmaya rağmen saldırılarını sürdürüyor. Ve son birkaç gündür de özellikle Suriye'de yeniden faaliyetlerine başlamış durumda. Suriye'de işgal alanını genişletmeye çabalıyor. Ve bu durum tabii ki bölge ülkelerinde tepkisini çekmiş durumda. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara en sert tepkiyi verdi. Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı'ndan da İsrail'in yeni saldırgan tavrına ilişkinde sert mesajlar var.
6: Suriye sizin deneyleriniz için bir saha değil.
7: İşgalci İsrail güçleri Orta Doğu'daki gerilimi artırmaya yönelik saldırılarına devam ediyor. Allahu Ekber ve Elhamdülillah. Uluslararası hukuku tanımayarak dünyanın nefretini kazanan İsrail ordusu Gazze ve Lübnan'ın ardından bu kez de Suriye'yi hedef aldı. İsrail ordusu bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal etti. Bu sefer Suriye hedefteydi. İşgalci ordu sınırı geçip Dera ve Kuneitra illerine baskın düzenledi. Sivil yerleşim alanlarına girdi. Dera iline bağlı Abidin köyüne yönelik kara harekatı ve eş zamanlı hava saldırısı yürüttü. 100 ila 200 aile güvenlik endişesiyle çevre köylere sığındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
8: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkan

0: Can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir.
1: İsrail ordusu rejimin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneitra illerinde 10 üsve askeri nokta inşa etmişti. Bölge kaynakları söz konusu askeri noktanın halen bölgede varlığını sürdürdüğünü ve İsrail askerlerinin konuşlanmaya devam ettiğini bildirdi.
2: Ve iki büyük depremin 39 saniye arayla vurduğu Venezuela. Şimdi kameralarımızı Venezuela'ya çevireceğiz. Depremin merkez üssünü La Guaira'ya gideceğiz. Türkiye ilk andan itibaren Venezuela'ya yardım elini uzatan ülkelerden biriydi. Ve çok değerli bir yayın konuğumuz AFAD İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten bizlerle birlikte. Sayın Erten, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
2: Şu an için Venezuela'da, özellikle de tam da sizin bulunduğunuz nokta, depremin merkez üssü, neler yaşanıyor?
3: Evet, 25 Haziran'da 7.1 ve 7.2 ve 7.4 büyüklükte depremlerle Venezuela şiddetle sarsıldı. Özellikle sahil kesimdeki La Guaira bölgesinde büyük yıkımlar oluştu yüksek katlı binalarda. Birçok yabancı ülke şu anda burada insan yardım ve arama kurtarma çalışmaları için. Özellikle uluslararası arama ve kurtarma ekipleri La Guaira bölgesine yönlendi. Daha uzman ve profesyonel ekip olduğu için. Türkiye'de ayın 27'sinde 2 adet Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M kargo uçağıyla bölgeye geldi. Güçlü bir yapıyla geldik. Ağır seviyelendirilmiş arama kurtarma ekibi olarak geldik. Kısaca ekibimizin kompozisyonu hakkında konuşmak istersek 38 AFAD arama kurtarma uzmanı, 24 Türk Silahlı Kuvvetleri DAK taburundan arama kurtarma uzmanımız, 6 tane Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma ekibimizden, İki tane de Kızılay'dan olmak üzere güçlü bir yapıyla şu anda Venezuela'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hı. Buradaki arama kurtarma, yabancı arama kurtarma ekiplerinin koordinası Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme Koordinasyon Ekipleri tarafından yapılıyor. Onların verdiği talimatlar ve görevler doğrultusunda 24 saat esasına göre ekiplerimiz çalışmaya devam ediyorlar.
2: Peki şu an için yaklaşık 3-4 gün geride kalmış durumda depremin ardından. Neler yaşanıyor deprem bölgesinde?
3: Deprem bölgesinde devamlı ihbarlar geliyor sakinler tarafından, kazazede yakınları tarafından. Yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Tabii ki Allah'ta hiçbir zaman ümit kesilmez ama canlı çıkarma durumları oldukça düştü. Fakat gelen her türlü ihbar sanki depremin ilk dakikaları gibi büyük bir titizlikle değerlendirerek tüm gücümüzle, tüm çabalarımızla ve teknolojimizle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiriyoruz.
2: Ekiplerimizin şu ana kadar enkaz içerisinden canlı kurtarabildiği bir isim oldu mu acaba?
3: Şu ana kadar yok. Maalesef cenazelere ulaştık. Ama dediğim gibi her türlü ihbara anında reaksiyon gösteriyoruz. Ekibimizin yorgunluğu, dinlenmesi ve çalışmasına hiçbir şekilde önem vermeden acilen çıkıyoruz ve gerektiği kadar sürede çalışıyoruz. Elimizden gelen yapılıyor.
2: Uluslararası yardımlar bölgeye geliyor ama biraz da aslında o depremin tabii ki çok ağır vurduğu noktalardan biri. Bölgede yaşananları bize anlatma şansınız var mı? Özellikle tabii şu an için yapılan resmi açıklamalarda 1400-1500 arasında bir can kaybı bahsediliyor ama bu sayının daha yükselebileceğinden de endişe ediyor tabii ki tüm dünya. Buna ilişkin nedir son durum?
3: Evet, şu anda bazı bölgelerde yani çok fazla kalmamakla beraber bazı enkazlara henüz dokunulmamış. Yani ilk etapta canlılar çıkarılmış ama büyük bir ihtimalle cenaze çıkımı devam edecektir. Bölgede tabii halk evlerine giremiyor. Sokaklarda yaşıyorlar, yatıyorlar. Venezuela hükümeti, Venezuela devleti yoğun bir şekilde iyileştirme çalışmalara devam ediyor. Büyük bir karmaşa hakim değil. Sakinlik hakim. Ama tabii ki bütün düşünceler, gözler enkazlardan gelebilecek bir canlı haberinde.
2: Haluk Bey, şimdi bulunduğunuz noktada çalışmalar devam ediyor. Etrafı da gösterme şansınız var mıdır acaba bize?
3: Tabii şu anda ben ana kamptayım. Ana kamp olarak nitelendirdiğimiz arama kurtarma ekiplerinin konuşlanma yerindeyiz. Burası bizim Türk kampımız. Arkada gördüğünüz çadır bizim koordinasyon merkezimiz. Yan tarafında da ekiplerimizin yattığı, dinlendiği yerler var. Aslında bulunduğumuz yer bir deniz limanı. Nispi olarak sağlam ve düz betonarme bir yer olduğu için uluslararası ekiplerin kamplarının kurulması için burayı seçtiler. Çalışma bölgelerimiz, yani enkaz alanları bulunduğumuz yerden takriben 4-5 kilometre uzakta. Özellikle bu ana kamplar enkaz alanından biraz uzakta seçilir ki ekip geriye geldiğinde iş ve işlemleri

0: dinlenmesini rahatlıkla yapabilsin. Yani buradan şunu demek istiyorum. Şu an size bir enkaz bölgesi gösteremem ama kampımızı gösterebilirim. Şöyle çevireyim. Bizle beraber aynı çadırın içinde Porto Rico ve İspanya ekibi kalıyor. Beraber kalıyoruz. Hemen arkamızda Meksika ekibimiz, sol tarafımızda da Vietnam ekibimiz.
1: Peki ne kadar daha süre daha göreve devam edecek ekiplerimiz?
0: Ekiplerimiz Venezuela devleti uluslararası arama kurtarma evresinin bittiğini ilan edene kadar burada.
1: Son olarak şunu da sorayım. Tabii biz bütün o görüntüleri şu an deprem anına ilişkin görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Bölgenin şu an en fazla neye ihtiyacı var?
0: Bölgede biz arama ve kurtarma çalışmalarını yönetiyoruz şu anda. Arama ve kurtarma çalışmalarını şey yapıyoruz. Barınma ihtiyacı var. Çünkü insanlar evlerine giremediği için sokaklarda yatıyorlar. Şu anda görünen yoğun şekilde barınma ihtiyacı var.
1: Çok teşekkür ederiz. AFAD İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten bizlerle birlikteydi. Türk ekibinin yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti. Kolaylıklar dilerim. Zor şartlar altında yine Türkiye önemli bir başarıya imza atıyor orada. Haluk Bey bir kez daha kolaylıklar, iyi çalışmalar dilerim. Size de iyi dinlenmeler. Çok teşekkür ederiz. Venezuela'dan canlı görüntüler ekranlara getirdik. La Guaira bölgesi depremin vurduğu ana noktalardan biri. Peki gazete manşetlerinde neler var? 30 Haziran'da bugün hangi haberler öne çıkmış durumda? Tüm gazetelerimizi öncelikle ekranlara getireyim. Sabah gazetesi manşetinde Teksas'tan Ankara'ya savunma hattı. Başkan Erdoğan'ın NATO parlamenterler zirvesine yapmış olduğu o açıklamaları konuşacağız. Soykırım şebekesine izin vermeyin. Takvim gazetesi manşetinde yer alan haber. Başkan Erdoğan'dan NATO meclis başkanlarına tarih çağrı. İsrail konusunda gelen uyarılar. 870 bin liralık adisyon şoku. Yeni Asır gazetesi. Turizm merkezlerinde yeni sezonla birlikte gündemde olan astronomik adisyonlara bir yenisi daha eklendi. Alaçatı'daki bir eğlence mekanında bir grubun masasına gelen 870 bin 150 liralık adisyon vatandaşları farklı kıyaslamalar yapmaya itti. Bugünün haberi, pek çok gazetede bu haber var. 870 bin lira ne yenildi ki böyle bir fatura karşı karşıya kaldı vatandaş? Konuşacağız. Her krizde İngiliz var. Türkiye gazetesi. Ukrayna, Gazze, Lübnan, Kıbrıs. Orta Doğu'da 100 yıldır çözülemeyen kanlı bir miras bırakan İngilizler son dönemde de savaşların tam merkezine diyor. Türk Gün gazetesi. Türk Gün gazetesine Başkan Erdoğan'ın sözleri manşette yer alıyor. NATO caydırıcı olmalı. Aynı zamanda öğrenci affı, binlerce öğrencinin beklediği o detay. Akşam gazetesine baktığımızda ise manşette Teksas'tan Ankara'ya güvenlik. NATO'da yer alan o güvenlik konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Müşteriye göre hesap, Alaçatı'daki o hesap krizi yine akşamın manşetinde. Hürriyet gazetesi manşetinde ise hayırdır inşallah deniliyor. Türkiye bugün önemli isimleri ağırlayacak. Üyelikten vize sürekli Türkiye'nin önüne koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmaya hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var. Tabii şunu hatırlatalım. Kıbrıs Rum kesiminin dönem başkanlığı artık sona eriyor. Bu da Türkiye-AB ilişkileri açısından yeniden bir hızlanma olarak da karşımıza çıkar ama bekleyip görmek gerekiyor. Avrupa Birliği'ne çok da fazla güvenilmiyor. Milliyet gazetesi ise zirveye 3 dev geliyor. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi forumu ilk kez resmi bir programın parçası olarak düzenlenecek. Forumda sergi açacak savunma sanayi devleri arasında Airbus, Saab, Avrupa AB ve Northrop Grumman gibi önemli şirketler var. Bunlar bugüne ilişkin manşetlerimiz. Peki Sabah gazetesinde hangi haberler yer alıyor? Hızlıca bir sabah manşetine bakacağız. Sabah gazetesinde aile boyu ihanetin hesabı soruldu. FETÖ ihanetinin en somut örneklerinden biri olan Aslanbay kardeşler dosyası Yargıtay'da karara bağlandı. Türk ordusuna sızan ve 15 Temmuz gecesi hainlikte sınır tanımayan 3 kardeş en ağır cezaya çarptırıldı. Eski üsteğmen Hasan Aslanbay İzmir'deki MAK filosunda görevliyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast yapmaya giden vatan hainlerinin içinde yer aldı. 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski üsteğmen Hüseyin Aslanbay Konya'dan İstanbul'a gelerek Moda Deniz Kulübü'nde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve 8 generali rehine aldı. Cezası da ağırlaştırılmış müebbet oldu. Gelelim manşete. Teksas'tan Ankara'ya savunma attı. Dün Başkan Erdoğan'ın sözleri. NATO parlamenterler zirvesine katılan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakat siz bir güvenlik savunma ağı oluşturmalıyız dedi Başkan Erdoğan. Turkuaz'a yapılan sinsi saldırının gerçek hedefi Hilal Kaplan'ın bugünkü köşesi Sabah gazetesi manşetinde. Yavuz Onat'sa belediyecilik çöküyor deniliyor. Hüma bebek evimize neşe getirdi. Konya'da yaşayan Ömer Kezban Korkmazdağ çifti 4 erkek çocuklarından sonra Hüma bebeği de koruyucu ailesi.

0: oldu. Evlerine neşe geldiğini söyleyen koca yürekli aile, kızımız bize Allah'ın bir lütfudur diyor. On binlerce kayıp için zaman daralıyor. Venezuela'dan haberler ki az önce Venezuela'dan canlı görüntülerle birlikte yaşananları da aktardık. Bugün Salı. Salı günü demek artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos ve belirsizlik demek. Bugün biraz daha günü aslında netlik netleşerek başlıyoruz. Çünkü kimin ne yapacağı belli olmuş durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısı yapmayacak. Onun yerine partide kalacak. Genel merkezde MYK'sını toplayacak. Özgür Özel ise Manisa milletvekili ve aynı zamanda grup başkanı sıfatıyla Cumhuriyet Halk Partisi grubunu toplayacak. Tabii ki iki ismin de karşılıklı vereceği mesajlar, özellikle de Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik vereceği mesajları da günün konularından biri olacak.
1: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
2: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
3: Mecliste CHP grup toplantısını kim yapacak? Kulislerde sorulan soru bu haftada yanıtını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Gündem yine arınma.
4: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
3: MYK toplantısında ihraçlar yine konuşulacak. Liste genişliyor. Bu kez topun ağzında il başkanları var. Şimdilik 10 il başkanının görevden alınacağı, Eylül ayına kadar bu sayının 60'ı bulabileceği konuşuluyor. Hatta adaylık için onlarca partilinin genel merkeze başvurduğu da iddialar arasında.
5: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
3: Kılıçdaroğlu Özel döneminde parti içinde etkisi artan ve karar alma süreçlerinde etkin hale gelen belediye başkanlarıyla ilgili de kritik bir hamleye hazırlanıyor. Ajandasında yerel yönetimlerle parti teşkilatları arasındaki görev ayrımını yeniden şekillendirmenin olduğu konuşuluyor. Böylelikle belediye başkanlarının öncelikli görevleri olarak seçildikleri şehre hizmet etmeleri amaçlanıyor.
6: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
3: Partide yolsuzlukla mücadele birimi de göreve başladı. Özellikle adı yolsuzluklara karışan belediyelerin önümüzdeki günlerde mercek altına alınması planlanırken, trollere milyonlar aktaran yöneticilerin de ifşa edileceği iddia ediliyor. Özgür Özel ise grup toplantısında kürsüye çıkacak. Meclisteki makam odasında yaklaşık 60 milletvekiliyle bir araya gelen Özel'in yeni parti senaryolarının üzerinden geçtiği konuşuluyor. Yeni bir krizin patlak vermesi ise an meselesi. Çünkü iddiaya göre görüşmelerde Özel'e destek veren isimlerin büyük bir kısmı CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurulması fikrine bir hayli mesafeli.
7: Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde. O zaman kızgınlık oluyor. O zaman parti içinde tartışma oluyor.
3: Olağanüstü kurultay ısrarından vazgeçmeyen Özel ise toplanan imzaların işleme konulmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Özel'in partiyi kurultaya götürmesi için çağrı heyeti talep edileceği de konuşuluyor.
0: CHP'de kalmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişmeyen bir başka gündem maddesi daha var. O da belediyelerde yaşanan yolsuzluklar. Bu kez itiraflarda bulunan isim tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. Muhittin Böcek'in verdiği ifadeler HTS ve bas kayıtlarıyla da eşleşti. Muhittin Böcek'in özel kalemi Yasin Yellice de rüşveti doğruladı.
8: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
3: CHP'de baklava kutularıyla patlak veren rüşvet skandalı sırt çantalarına kadar uzandı. Vurgunun miktarı ise iddiaya göre milyonlarca euro.
8: Şehrimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden herkesin başkanı olmaya devam edeceğim.
3: Etkin pişmanlık kapsamında parti içindeki yolsuzluk ağını ifşa eden tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin iddiaları HTS kayıtları ve baz istasyonu verileriyle doğrulandı. 16 Aralık 2023'te Ekrem İmamoğlu'yla yaklaşık 2 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştiren Böceğin, o görüşmeden bir gün sonra 17 Aralık 2023'te Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği beyanı uçuş ve sinyal kayıtlarıyla eşleşti. İkilinin telefon sinyalleri aynı gün İstanbul Şişli'de çakıştı. Konum verileri Böceğin yüksek katlı bir plazanın giriş katındaki seçim ofisinde buluştuk ifadesini teknik olarak doğruladı. Böcek ifadesinde söz konusu buluşmada havala yöntemiyle 100 liralık banknotun fotoğrafı ve bir telefon numarasının yazılı olduğu zarfı bizzat İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etmişti.
9: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
3: Böceğin ifadeleri o dönem özel kalemi olan Yasin Yellice'nin beyanlarıyla da örtüştü. Yellice, Böceğin adaylığının henüz kesinleşmediği dönemde Böcek'le birlikte 30 Kasım 2023'te İstanbul'a gittiklerini, görüşme sonrası Böceğin kendisine adaylık işi hallolacak dediğini aktardı. İstanbul'da gerçekleşen görüşmenin İmamoğlu'nun seçim ofisi olarak kullandığı binada yapıldığını da konum verileri ispatladı.
10: Rüşvet müşvet falan olayı geçmiş, İstanbul'u kaldırmış. Ya İstanbul'u götürmüş adam ya. Yapılan her işten komisyon almış, ihaleler vermiş, komisyon almış.
3: O dönem Böceğin sağlık durumu nedeniyle ilaçlarını bizzat takip ettiğini belirten Yellice, 15 Ocak 2024'te Manisa'ya yolculukları sırasında ilaç vermek için açtığı lacivert renkli sırt çantasının içerisinde euro cinsinden yüklü miktarda döviz gördüğünü de öne sürdü.
11: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüy bitmemiş yetim hakkını koruyacağız.
3: İstanbul Laleli'deki bir döviz bürosu da soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Havala yöntemiyle transfer edilen paranın ele geçirilen 5 milyar liralık servetin bir parçası olduğu tahmin ediliyor. Döviz bürosu sahibinin İmamoğlu'nun yakın iş çevresiyle yoğun telefon trafiği içinde olduğu da tespit edildi.
0: Şimdi CHP'de bunlar yaşanıyor. AK Parti kanadına baktığımızda ise AK Parti kanadında ise katılımlar var. Aydın'a bakacağız. Aydın'da toplamda 1010 muhtar ve ağza AK Parti'ye katıldı.
12: AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarihi bir roze takma törenine imza attı. Toplam 1010 kişi AK Parti saflarına katıldı. 391 muhtarda 619 azanın rozetlerinin takıldığı törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu insan odaklı hizmet vurgusu yaptı.
13: Kentin her köşesine gece demeden, gündüz demeden hizmet götürdünüz, götürmeye de devam edeceğiz.
12: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağlay ise Aydın'dan yükselen bu coşkunun Türkiye yüzyılı hedeflerine giden yolda güçlü bir irade olduğuna dikkati çekti.
14: Türkiye yoluna daha emin adımlarla 86 milyonun tesadüdüyle bir araya gelmesiyle devam edecektir.
12: Tören sonunda 391 muhtarı 619 azaya AK Parti rozetleri takıldı.
0: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz Yeni Asır Gazetesi'yle. Yeni Asır Gazetesi'nin manşetinde bugünün çokça konuşulacak haberi. 870 bin liralık adisyon şoku. Bir restorana gidiyorsunuz ve o restoranda yemeğinizi yedikten sonra karşınıza gelen fatura 870 bin lira. Peki ne yediler? Bakalım. Turizm merkezlerinde yaz sezonuyla birlikte gündem olan astronomik adisyonlara bir yenisi daha eklendi. Alaçatı'daki bir eğlence mekanında bir grubun masasına gelen 870 bin 150 liralık adisyon vatandaşları farklı kıyaslamaya itti. Turizm bölgelerinde özellikle fahiş fiyatlar konusundaki tartışmalar devam ederken genellikle Bodrum'da görmeye alışık olduğumuz haberler bu kez Alaçatı'dan geldi. Bir arkadaş grubu gece eğlenmek için dışarı çıktı ve eğlence mekanında 870 bin 150 liralık hesap ödediler. Bazı kişiler sosyal medyada bu dolanan adisyonu lüks tüketimin doğal bir sonucu olarak değerlendirirken çoğu kullanıcı ise ev parası bir gecede harcadı, benim yıllık maaşımı bir gecede mekana bırakmışlar, şakadır herhalde, böyle fatura mı olur gibi yorumlar yapıldı. Peki bu parayla ne alınabilir? Şimdi bu parayla ne alınabileceğine de bakalım. Yeni Asır Gazetesi onu da hazırlamış. 580 gün boyunca araç kiralayabilirsiniz 870 bin liraya. 3 tane kır düğünü yapabilirsiniz. 3 adet ikinci el araba alabilirsiniz. ama düşük model tabii. Yaklaşık 3 yıllık bir kira ödeyebilirsiniz. 25 bin liralık bir evde oturuyorsanız 248 adet uçak bileti satın alabilirsiniz. 3500 liralık uçak biletlerden ve 87 gün boyunca lüks bir otel tatili yapabilirsiniz Ege'de. Tabii 870 bin lira gibi bir adisyonla karşı karşıya kalırsanız. Bakalım buna itirazlar olacak mı, yoksa bu faturayı ödeyen de herhangi bir itirazda bulunmadı mı? O da yeni günde konuşacağımız başlıklardan biri. Şimdi kazalar var. İstanbul'da iki ayrı noktada yaşanan kazalara bakacağız. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler kazalara neden oldu. Avcılar'da bir otomobil yoldan çıktı ve ortalığı adeta birbirine kattı. Silivri'de ise bir kamyon yan yattı. Hemen detaylandıralım.
15: Otomobil kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü. Kazanın adresi Avcılar Firuzköy Bulvarı. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç önce kavşaktan yola çıkan başka bir otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki trafik levhası ve aydınlatma direğine vurup takla attı. Araçta sıkışan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir diğer kaza haberi ise Silivri'den geldi. D100 karayolunda bir kamyon kontrolden çıkarak emniyet şeridine devrildi. Araçta sıkışan şoför kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
0: Şimdi İstanbul'da sokak ortasında işlenen korkunç bir cinayetle devam edeceğiz. İki komşu esnaf arasındaki yan baktın tartışması bıçaklı bir saldırıyla son buldu. 27 yaşındaki Yusuf İnan nişanlısının yanında hayatını kaybetti.
16: Sırtından bıçaklanıyor. Orada vahşice katlediyorlar Yusuf'u.
3: Yan baktın tartışması büyüdü. Genç adam nişanlısının gözleri önünde bıçaklanıp katledildi.
16: Ya planlı bir şekilde onların buradan çıkmasını bekliyorlar. Orada Yusuf'u çok ağır bir şekilde dövüyorlar.
3: İstanbul Kartal'da esnaflık yapan 27 yaşındaki Yusuf İnan'ı ölüme götüren süreç komşusu olan kadın meslektaşıyla yaptığı tartışmayla başladı.
16: Yusuf'la göz göze geliyor. Ne bakıyorsun diyor Yusuf'a. Yusuf da o ara biraz gergin. Sen niye bakıyorsun diyor. Bu ara bir tartışma yaşanıyor.
3: Ama tartışma orada kalmadı. İki saat sonra kavgaya kadın esnafın erkek arkadaşı dahil oldu. İddiaya göre dükkandan çıkan genci nişanlısının yanında pusuya düşürüp saldırdılar.
16: Arkadaşlarını falan topluyorlar. Yusuf da tam o esnada çıkıyor. Yusuf'u bayağı hırpalıyorlar. Sırtından bıçaklanıyor. Orada vahşice katlediyorlar Yusuf'u.
3: Defalarca bıçaklandı Yusuf İnan. Hayatını kaybetti. Komşusu olan esnaf gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Katil zanlısı ise firari.
16: Biz adalet istiyoruz. Allah'ım bunu kimsenin yanına bırakmasın.
0: Şimdi İstanbul'da kalmaya devam edelim. İstanbul Pendik'te akrabalar arasında çocuklar yüzünden başlayan tartışma silahlı bir kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralandı, 5 şüpheli ise gözaltında.
17: Husumetli aileler sokakta birbirine girdi. Sopalar, bıçaklar havada uçuştu. Olayda tam 12 kişi yaralandı.
18: Şurada 2 kişiyi vurdular silahla. Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
17: İstanbul Pendik'te husumetli akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine acımasızca saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
18: Şurada 2 kişiyi vurdular silahla. Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
17: Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili 5 şüpheli ise gözaltında.
0: İstanbul'da Arnavutköy'de ise bir iş yerine ait servis minibüsünde yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde minibüsün tamamını sardı. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı.
17: Servis minibüsü yolun ortasında alev alev yandı. Abi geçmiş olsun. İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine ait minibüste önce dumanlar yükseldi. Ardından da alev alev yanmaya başladı. Geçmiş olsun. Alevleri fark eden şoför minibüsü durdurarak araçtan indi. Yangını görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minibüsün tamamı kısa sürede alevlere teslim olurken küçük çaplı patlamalar da yaşandı. Yangından yükselen yoğun duman farklı noktalardan da görüldü. Alevler ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

0: Minibüsten geriye demir yığını kaldı.
1: İstanbul'da kalmaya devam edelim. Bakırköy'de ise devreye gezen motosikletli polislerin dikkati otomobil torpidosuna gizlenmiş zehir zulasını ortaya çıkardı.
0: Zehir kuryesi çevirmeye takıldı. Uyuşturucu zulası torpidodan çıktı. Görüntüler İstanbul Bakırköy'den. Motosikletli polis timleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Aracın yanına yaklaşan ekipler yoğun gelen bir koku üzerine otomobili didik didik aradı. Yapılan incelemelerde aracın torpidosunda özel olarak hazırlanmış gizli bölme tespit edildi.
2: Aracın konsolunun alt kısmında mekanizma olabileceği düşünülmüş. Burada yapmış olduğumuz deneme yanılma yöntemlerine istinaden bu şekilde burada bir zula açılmış. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini düşündüğümüz yoğun miktarda para tarafımızca tespit edilmiştir.
0: Aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş satışa hazır 10 binlerce lira ederinde zehir paketlerine el konuldu. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Zanlının farklı suçlardan kaydı ortaya çıktı.
1: Suç örgütleriyle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı.
0: Gasptan kurşunlamaya birçok suç işlediler. Sonunda yakayı ele verdiler. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Birçok adrese baskın yapıldı.
3: Bir suç örgütü daha çökertildi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalandı.
0: Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
3: Baskınlarda 23 kilo uyuşturucu, 5 şarjör ve 3 tabanca ele geçirildi.
0: Hakim karşısına çıkan zanlılardan 15'i tutuklandı.
4: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Fahiş fiyat tartışması. Uzun zamandır devam ediyor ki aslında ekonomideki pek çok sorunun kaynağında da işte bu fahiş fiyatlar var. Fahiş fiyatlara karşı marketler, kafeler ve restoranların denetimleri de devam ediyor. Bu kez o denetimler Van'da gerçekleşti ve bakın nasıl bir sonuçla karşılaşıldı.
0: Fiyatlar tek tek denetlendi. Kuralları yerine getirmeyen esnaf hakkında tutanak tutuldu. Van Ticaret İl Müdürlüğü ekibi özellikle haksız fiyat artışı ile ilgili denetimlerde bulundu.
5: Ekipler ürünlerin fiyatlarını tek tek kontrol ettikten sonra kasaya gelerek raf fiyatıyla kasa fiyatının tutup tutmadığını kontrol etti.
0: Bazı etiketlerde uygunsuzluklar tespit edildi. İşletmeler hakkında tutanak tutuldu. O tutanaklar bakanlıklar bünyesindeki haksız fiyat ve değerlendirme kurumuna gönderilecek. Eğer aykırılık tespit edilirse firmalara ceza kesilecek.
5: Vatandaşların haklarını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek için fırsatçılara karşı ekipler denetimlerini aralıksız bir şekilde devam ettirecek.
0: Haziran ayında 83 marketle 48 kafe ve restoranda yapılan denetimlerde 699 ürün incelendi. Denetimlerde 50 üründe aykırılık tespit edildi. Toplam 198.650 lira ceza yazıldı.
4: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Ve sıcak havalar diyeceğiz. Avrupa'yı kasıp kavuran o sıcaklar artık dünden itibaren Türkiye'yi de etkisi altına almaya başladı. Özellikle yurdun batısında, kuzey kesimlerinde ve Ege bölgesinde sıcaklıklar özellikle Ege'de bazı bölgelerde 40 dereceye kadar ulaştı.
0: Meydanlar boş kaldı, sahiller doldu taştı. Türkiye'de sıcak hava etkili oluyor. Diyarbakır'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde dinlenirken çocuklarsa havuza girerek serinledi.

0: Güneydoğu'da hava sıcaklığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İşte burası da Diyarbakır'ın kalbi, Sur ilçesi. Sıcak havadan bunalan çocuklar Anzele havuzunda serilerken çocukların anneleri babaları da ağaçların gölgesinde serinliyor.
1: Hava sıcak, çocuklar da serinlemek için sadece ücretsiz bir Anzele dediğimiz yerdir. Bir plaj olarak, bir havuz olarak çocuklar serinliyor. Yani Diyarbakır'ın sıcaklığı gerçekten şu an hissedilen 42 derece falan. Yani sokaklar bomboş, sadece çocuklar gelip serinlemek amacıyla havuza giriyorlar.
2: Hava abi çok sıcaktı valla. Abi hava sıcak, ben geldim buraya arkadaşlarımla izliyorum. Klima da çalışmıyor.
3: Ege'nin incisi İzmir'de ise termometreler mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcaktan bunalanlar soluğu sahil kenarlarında aldı.
4: Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklıklar Türkiye'de yavaş yavaş gelmeye başladı. İzmir 38 derece olacak fakat hissedilen sıcaklık ise 43 derece.
3: Meteorolojik verilere göre sıcaklık hafta boyunca etkisini sürdürecek.
5: Sayın seyirciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Neşe Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gastronomi alanında önemli bir etkinliğe imza atıldı. Türkiye'nin gastro diplomasi modeli Sofra ve Miras adlı etkinlikte Afyonkarahisar'ın tescilli lezzetleri görücüye çıktı.
6: Türk mutfağı tarihin en eski arşivlerinden biri, engin bir kültür deryası ve medeniyet hafızasıdır. Kapısı Türkistan'dan açılan bu büyük miras, Anadolu'da kök salmış, asırlar boyunca Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine yayılmıştır.
7: Anadolu'nun asırlık kültür mirası ve dünya çapındaki lezzet yelpazesi bu kez kültürel diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde düzenlenen etkinliğe Ankara'dan gelen meclis üyesi heyette gazeteciler katıldı.
8: Gastro diplomasi etkinliğinin en renkli, en lezzetli kısmı işte tam da burası. Katılımcılar Afyonkarahisar'ın yöresel ve tescilli lezzetlerini deneyimliyorlar.
9: Afyon'a as yemeklerimizi gelen misafirlerimize sunuyoruz. Afyon Belediyesi'nin, valiliğin katkılarıyla Afyon'umuzu tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çeşit çeşit yemeklerimiz var, yani gastronomiye özel.
7: Burhanettin Duran yayımladığı video mesajda Türk mutfağının küresel anlamdaki kültürel değerine dikkati çekti.
10: Ülkemizin dünyaya doğru anlatılması, Türkiye markasının gücünü tahkim etmesi ve kültürel mirasımızın görünürlüğü bakımından gastro diplomasi büyük bir imkandır. Bu çerçevede Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin bu alandaki öncülüğü ve himayeleri bizlere önemli ölçüde rehberlik etmektedir.
7: Katılımcılar etkinlik kapsamında özel lezzetlerin tadına baktı. Şefler ise hem sunumlarıyla hem de ortaya koydukları aşçılıkla tam not aldı. Etkinlikler kapsamında aşçılık atölyeleriyle kültür gezileri de düzenlendi.
5: Şimdi Tokat'a kameralarımızı çevireceğiz. Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası yaz aylarında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Mağara temiz havasıyla KOA hastalarına da şifa sunuyor.
11: Ballıca Mağarası 6500 metresi haritalandırıldı. Gelen ziyaretçiler yatayda 680 metre, dikeyde de 75 metre bir derinliğe iniyor.
3: Ballıca Mağarası sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu.
12: Birkaç mağara daha gezmiş görmüşlüğümüz var ama burası çok devasa, görünümü çok hoş, değişik.
3: UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Ballıca Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor.
13: Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'nın oluşumu yaklaşık 3,5 milyon yıl önce başladı. Hala da devam ediyor. Yatayda 680 metre, dikeyde 75 metre civarında bir uzunluğa sahip. Ama tabii bu daha şimdiye kadar keşfedilen bölümü. Keşfedilmeyen alanda ise yine mağaranın devam ettiği söyleniyor.
11: Ballıca Mağarası

0: Ana kayası kireç taşı, karstik ve kalsit bir yapı. Ballıca mağarasındaki oluşumların bir küp şeker kadar boyutunun oluşması 50 ile 75 yıl sürüyor.
1: Ballıca dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından biri.
0: Ballıca mağarası iri soğan sarkıtlarıyla, Ebruli desenleriyle, Fransa sarkıtlarıyla dünyaca ünlü. Yani dünyadaki bütün mağaralara göre oluşum yönünden en zengini.
2: Mağaranın içerisindeki hava sıcaklığı yaklaşık 18 derece ile 20 derece arasında değişiyor. Yazın ve kışın içerinin sıcaklığı hep aynı derecede kalıyor.
3: Serinlik bir kere çok iyi geldi bu sıcak havada. Onun için bir mola verdik.
1: Mağaranın temiz havası hastalara da şifa oluyor.
2: Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Bağlıca mağarasını KOAH hastaları özellikle tercih ediyor. Onlar için burada oturma alanlar oluşturulmuş durumda. Buraya geliyorlar ve yaklaşık günlük 1-2 saat buradaki havayı teneffüs ediyorlar.
0: Tedavi süreci en az bir hafta.
4: Çok gergezlik ama burası da ayrı bir güzel.
5: Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Raziye Atik kendi isteğiyle ve belediyeden aldığı izinle tam 20 yıldır her gün Güzel Yurt Mezarlığı'nın temizliğine destek oluyor. Raziye teyze ömrü yettiğince bu işi severek yapacağını söylüyor.
6: Kendi evimin içini dışını temizlemiş gibi oluyorum ben burayı temizlerken.
1: İlerleyen yaşına rağmen her gün mezarlığa giderek temizlik yapıyor.
6: Burada mutlu hissediyorum. Yerinde gecinde buradayım. Ben de buradayım. Sonunda ben de buraya geleceğim.
1: Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Raziye Atik 76 yaşında. Atik emekli olduktan sonra haberlerde orman yangınına denk geldi ve o gün bir karar aldı.
6: Yangın olacak diye korkuyorum.
1: Raziye teyze mezarlığı temizlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerden izin istedi. Ekipler yaşlı kadının isteğini geri çevirmedi.
7: Raziye teyze Antalya'nın Güzel Yurt Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığına 20 yıldır aralıksız bir şekilde her gün geliyor ve tüm mezarların bakımını yapıyor.
6: İlle temiz olacak için kendi evine nasıl bakıyorsan burası da evin gibi sayılır.
1: Uyanır uyanmaz ilk işi mezarlığa gitmek olan Raziye teyze kuru otları biçiyor, toprağa çiçekler ekiyor.
6: 20 senedir bu mezarlığın içini temizliyorum. Hiç ayırdım yapmıyorum. Suluyorum, temizliyorum, üstüne dökülen pürleri topluyorum. Eve gittim de uyudum muydu, mezarlığın bir kaldı mıydı batık. Oraya uyuyamayan karşısında ama erkenden geldim mi diyen ona başlayan diyen.
7: Raziye teyze mezarların bakımını tamamen gönüllü olarak yapıyor. Hiçbir yerden maddi destek kabul etmiyor.
6: Destek isteme, bir şey isteme. Sadece böyle bir süpürge versinler yeter. Süpürgeye dayatamayak. Şimdi süpürdüm beni, o gün eskiyorum.
1: Raziye teyze ömrü yettiğince bu işi severek yapacağını söylüyor.
6: Tutabildiğim kadar tutacağım. Ne zaman elim tutmaz da gözüm de görmezse o zaman bırakacağım.
5: Bir ilim çınarı. Dünyanın önde gelen tarihçilerinden biriydi o. İslam bilimleri araştırmacısı, Türkiye'nin dünya çapındaki ismi Profesör Doktor Fuat Sezgin'in bugün vefatının 8. yıl dönümü. Kendisini rahmetle anıyor ve portresini ekranlara getiriyoruz.

Işınarı. Namı diğer bilimin kutbu. Dünyanın önde gelen tarihçilerinden biri o. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, ömrünü İslam bilimleri tarihine adayan sayısız fahri doktora, ödül ve devlet nişanına layık görülmüş bir isim. Türkiye'nin dünya çapındaki bilim markası.

0: İslam bilimleri araştırmacısı Fuat Sezgin. Ekim 1924'te Bitlis'te dünyaya gelen Fuat Sezgin, ortaokul ve liseyi bitirip 1943'te İstanbul'a gelir. 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin ardından Arap Dili ve Edebiyatı üzerine doktora yapar. Bilimlerin temelinin İslam bilimine dayandığı görüşündeki hocasının etkisiyle bu alana yönelir. Arap Dili ve Edebiyatı dalında yaptığı çalışmayla 1951'de doktor unvanı alır. Ankara İlahiyat'ta dogmatik ilimler kürsüsünde başlayan asistanlığı, batani görevini tamamlamasının ardından tefsir bölümü asistanlığıyla devam eder. 1953'te İstanbul Üniversitesi'nde de asistanlığını sürdürür. Buhari'nin kaynakları doktora tezini tamamlayan Sezgin, 1954'te doçentliğe geçer. Bu çalışmasıyla birlikte İslam kültüründe hadis kaynağı olarak önemli bir yere sahip olan Buhari'nin bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya atar. Bir diğer tezi de 1956 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladığı doçentlik çalışması olan Buhari'nin kaynakları hakkındaki çalışmasıdır. Bu çalışma Sezgin'in doçentlik çalışmasıdır. Doktorası ise Helmut Ritter'in danışmanlığıyla 1947 yılında başladığı filolojik tefsirini konu alan tezidir.
1: Bu adamın bana tefsiri o kadar büyük olmuştu ki ben artık onun talebesi olmayı hayatımın en büyük hedefi olarak o saatte değerlendirdim. Artık mühendis mektebi, mühendis olmak benim için hiçbir ifade etmiyordu. Onun talebesi olmam lazımdı.
0: 1960'ta Türkiye'de askeri darbenin iktidara getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin men edildiği listede kendi adının da bulunması üzerine Türkiye'den ayrılarak Frankfurt'a yerleşen Sezgin çalışmalarına Almanya'da devam eder.
1: Ben memleketimi 35 yaşımdayken bıraktım. Geçen hafta 85 yaşımı idrak ettim. Tam 50 yıl. Almanya'yı ikinci bir vatanım olarak kabul ettim. Fakat elime geçen fırsatı iyi kullanarak İslam medeniyeti için hizmetli bir insan olmaya karar verdim. İslam bilimlerini araştırdığınız zaman her taşın altında bir cevher buluyorsunuz.
0: Arkasında büyük bir ilmi miras bırakan Sezgin, 1965'te Cabir İbn Hayyan konusunda ikinci doktora tezini Frankfurt Üniversitesi'ne sunan Sezgin, bir yıl sonra profesör unvanını kazanıyordu. İlk cildi 1967 yılında yayımlanmaya başlayan Arap İslam Bilim Tarihi adlı eseriyle ortaya koyduğu çalışmalar içerisinde en dikkat çekici eserini ortaya çıkarıyordu. Aynı yıl İstanbul'da bulunan hocasına birinci cildin kopyasını gönderdiğinde Doğu bilimci hocası böyle bir çalışmayı daha önce kimsenin yapamadığını ve bundan sonra da yapmasının zor olduğunu ifade ederek onu kutlar. Değer verdiği Alman ilim disiplinine sahip hocasının bu teşviki Sezgin için hali hazırda 18 cilde ulaşan Muhallet eseri tamamlamak için önemli bir motivasyon olur. Yaklaşık 300 bin yazma eseri yerinde inceleyerek bu eseri oluşturur. Böylece onun en önemli tezi olan ve bu eseriyle Türkiye'de sıkça dillendirilen tarihi kayıtlar ve somut örneklerle 40 yıl görev yaptığı Frankfurt Goethe Enstitüsü vasıtasıyla bütün dünyaya ilan ettiği Müslümanların bilime katkılarının olmadığı görüşünü yıkmıştır.

0: Takvim yaprakları 1967 yılını gösterirken aynı yıl Urzula Sezgin'le evlenir. 1970 yılında ise kızları Hilal dünyaya gelir.
1: Wir haben uns kennengelernt

0: Naja, das war irgendwie ulkig. Er hat mich in der Straßenbahn gesehen, aber er konnte mich nicht gut ansprechen. Und dann haben wir uns später, also wirklich richtig kennengelernt, getroffen bei einer Veranstaltung von christlichen und muslimischen Studenten.
1: Karanlık çağ olarak adlandırılan dönemin aslında Müslümanlar açısından aydınlık çağ olduğunu ortaya koyduğu bilimsel keşiflerle somutlaştırarak İslam'ın ve Anadolu'nun medeniyetini dünyaya yansıtan İslam felsefecilerimizden biridir. 1978 senesinde Kral Faysal ödülünü kazanan Sezgin, işte tam da bundan mütevellit Arap dünyasının devlet adamlarıyla tanışır. Kafasındaki büyük projeleri onlarla paylaşır. 1982 senesinde Göte Üniversitesi'ne bağlı Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü, hemen akabinde de müzesini kurar. Bilim tarihindeki başarılarla dolu kariyerinin yanı sıra genelde İslam bilim tarihi, özelde de hadis ilmine dair tespitleri de ona alan açan önemli tespitlerden biri olmuştur.
2: Biz bu mesela İslam coğrafyasına dair 200-315 cilt içerisinde bugüne kadar 10.000 etüt ve eseri, yani nasıl düşünürüz? Bunu yapabilmek için biz belki de 100.000 cilt kitabı taradık.

2008'de İstanbul Gülhane Parkı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ile kendini Türk insanına daha yakından tanıtma fırsatı bulur. Dünya çapındaki bu önemli bilim adamını.

0: Almanca, Arapça, Latince, İbranice, Süryanice de dahil 27'ye yakın dili çok iyi derecede bilir. İstanbul Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2010'da kendi adıyla Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kurulur. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ise 2013 yılında faaliyetlerine başlar. İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi de üstün nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 özel ödülüne layık görülür. Hayatına sayısız ödül ve unvan sığdıran Sezgin, 30 Haziran 2018'de 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ancak geride bıraktığı onca eser, fikir ve araştırmayla tarih boyunca hep hatırlanacak.
1: Bu kadar bu çok değişik ve materyalist dünyada dindar olmanın insana bir rahatlık verdiğine inanıyorum. Bazen sorarım kendime, eğer benim Allah'a karşı olan bir inancım olmasaydı nasıl bu dünyayı tahammül edebilirdim? Bunlar hiç olmaz. Benim hayatımda bu desteği veren inancı anneme babama borçluyum.
2: Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhları için El-Fatiha.
3: Fuat Sezgin hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm. Ve tanıştığım andan itibaren nasıl bir vatansever, vatan sevdalısı olduğunu gördüm. Ve Türkiye'ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye'ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içerisinde

0: Yeni bir saatte saatlerimizi hediye gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Geceden gelen sıcak başlıklarımız var. Hemen ekranlara getireceğiz. İlk durak noktamız Ankara. Ankara'da bir servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucunda 8 kişi yaralandı. Mamak ilçesinde 19 Mayıs Bulvarı'nda servis minibüsüyle yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda karşı şeride geçen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda kazada 8 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da ise bir sokakta patlama meydana geldi. Olayda 2 çocuk yaralandı. Suruç ilçesi Yeniçağ sokakta çocukların oyun oynadığı sırada bir patlama yaşandı. 3-4 yaşlarındaki 2 çocuk olayda yaralandı. Yaralılar aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri patlamanın yaşandığı sokağı trafiğe kapattı. Patlamaya neyin sebep olduysa henüz belli değil. Antalya'da ise bir depo olarak kullanılan serada yangın çıktı. Alevler hızla tüm serayı yardı, tüm serayı sardı. O anlara bir bakalım. Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi mevkiinde depo olarak kullanılan bir muz serasında gece saatlerinde yangın çıktı. İçerisinde motosiklet, yetek parçaları ve yakıt bulunan seradaki alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Orman ve İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi. Gazete manşetleri Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde yapay zeka YKS'de çakıldı. Üniversite öğrencisi Alp Ünlü bu yılda YKS sorularını yapay zekaya çözdürdü. Yapay zeka modüllerinden biri 123. oldu. Diğeri ise 1 milyona bile giremedi. Soruları birçok yapay zeka boş bıraktı. Manşette ise hayırdır inşallah deniliyor. Üyelikten vizeye sürekli Türkiye'nin önüne engeller koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmaya hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği konular var. Avrupa Komisyonu'nun 3 kritik ismi Kajakallas, Martakos ve Magnus Brunner ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Martakos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmesi bekleniyor. Tabii ki bu görüşmelerde ana gündem başlığıysa vize krizi olacak. Türkiye artık bu vize konusunun bir an önce çözülmesini istiyor. Diğer yandan Teksas-Ankara Güvenliği Başkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız açıklamasında bulundu. Emekli maaşına destek bir başka haber, yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına aktaracağımız, en düşük emekli aylığını otomatik olarak düzenleyecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti'nin Sapanca kampında verdiği bilgiye göre bu sistemle 6 ayda bir en düşük emekli maaşı ile ilgili yasal düzenlemeye gerek kalmayacak. GETAT'ta hanede kişi başı gelir için bir kriter getirilecek. Eğer o hane de kişi başı gelir bunun altında kalırsa destek verilecek. Gümüş'te kritik tarih 13 Temmuz son haber. Amerika Birleşik Devletleri 13 Temmuz'dan itibaren ülkeye girecek bakır, gümüş ve nadir toprak elementlerinde fiyat tabanı uygulaması başlatabilir. Piyasalar yine çok hareketli başladı. O notu da düşelim. Altın 3900 doların bile altına sarkmaya çalışıyor. Şu dakikalarda bakacağız piyasalarda neler oluyor, değerlendireceğiz. Kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi programı devam ediyor. Başkan Erdoğan dün ilk olarak Almanya Şansölyesi Merz'le telefonda görüştü. Hemen ardından da Türkmenistan lideriyle bir telefon görüşmesi yaptı. Gündemde ise ülkeler arasındaki ilişkiler vardı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini telefonda da sürdürdü. Başkan Erdoğan ilk görüşmesini Almanya Şansölyesi ile yaptı. İki lider Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

0: Erdoğan görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştıklarını söyledi. İlerleyen saatlerde ise Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi Başkan Erdoğan. İkili ilişkilerde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Berdi Muhammedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi ve COP31 iklim zirvesine davet eden Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri'nin doğum gününü de tebrik etti.
1: İstanbul dün önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. NATO Parlamenterler Zirvesi'ne konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un gündeminde bir yanda yaklaşan NATO Liderler Zirvesi, diğer yandan da tabii ki İsrail'in devam eden soykırımı ve katliamları vardı. İsrail'in saldırıları durmalı dedi Numan Kurtulmuş. İşte o açıklamalar.
2: Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz.
3: Filistin meselesine değindi, iki devletli çözüme vurgu yaptı.
2: İsrail'in bütün uluslararası hukuku hiçe sayarak, hatta bütün uluslararası hukuk normlarına göre artık soykırım boyutlarına ulaşmış olan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyetindedir. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, gerçekten bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmadığı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında konuştu. ABD-İran arasındaki barış müzakerelerine değindi, provokasyona dikkat dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Ümit ederim ki bu barış çabaları belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz.
3: NATO ve dünyanın tarihi bir dönemeçten geçtiğini söyledi. Parlamentoları barışa desteğe çağırdı.
2: NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz.
3: Savunma sanayindeki ambargolara da tepki gösterdi. Müttefiklere dikkat çeken mesajlar verdi.
2: Bazı üyelerin özellikle savunma sanayi ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların son derece tek taraflı, anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır. Biz Türkiye olarak bütün üye ülkelerle savunma sanayinde işbirliğine hazırken aynı davranışın bütün ülkeler tarafından da Türkiye'ye karşı bu davranışların, bu yaklaşımın sergilenmesini ümit ederiz.
1: Haritamızı bir kez daha ekranlara getiriyoruz. Yani demek oluyor ki Hürmüz konusunda son duruma bakacağız. Çünkü bugün Katar'da iki gün sürecek bir sürecin, bir toplantılar serisinin başlaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Trump'ın Steve Witkoff ve Jared Kushner Katar'a gidiyor. İran tarafının ne yapacağı belirsiz ama sıcak bir açıklama İran Dışişleri Bakan Yardımcısına geldi. İran ve Umman Hürmüz geçişi konusunda anlaşmaya vardık deniliyor. Peki ne olacak? Nereye varıyor bu süreç? Konuşacağız. Her sabah olduğu gibi İslamabad'a gidelim. Orta Doğu'nun ana gündem başlıklarını konuşacağız. Fakur Rahman bizlerle birlikte. Fakur günaydın, hoş geldin yayınımıza. Fakur, şimdi ben şunu sormak istiyorum. Öncelikle bugün Katar'da ne olacak? İran tarafından hala net bir açıklama yok çünkü. Witkoff ve Kushner geliyor. Neler söyleyeceğiz? Evet, Fakur Rahman'dan detayları almaya devam edeceğiz. Sesle ilgili bir ufak bir problemimiz var. Onu hemen çözelim. Ardından Fakur'la konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bugün gözler Katar'da olacak. Katar'dan gelecek mesajlar önemli ama daha da önemlisi böyle bir zirve gerçekleşecek mi? O bile şu an için belli değil. Çünkü İran tarafından zirveye ilişkin bir açıklama yok. En azından tarafların dolaylı bir görüşme trafiği içerisinde olabilecekleri de belirtiliyor. Ama biz Pakistan'da kalmaya devam edelim. Sıcağı sıcağına Pakistan'la Afganistan arasındaki gerilime bakacağız. Çünkü

0: Afganistan'ın doğusundaki Paktia, Paktika ve Kunar eyaletlerindeki askeri mevzilere karadan istihbarat operasyonları gerçekleştirdi. Saldırılara savaş uçakları da destek verdi. Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sınır operasyonunun Pakistan'a yönelik terör saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini açıkladı. Tarar, hava saldırılarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Taliban tarafı ise farklı bir sayı verdi. Afgan hükümeti Pakistan'ı sivilleri vurmakla suçladı. İslamabad'ın sınır operasyonunda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazlasının da yaralandığını öne sürdü.
1: Yaralılar gece boyunca tıbbi tedavi için Gardez ve Kabil'e sevk edildi. Durumları veya iyileşip iyileşmeyecekleri henüz bilinmiyor ve yaralılardan bazılarının hayatta kalmama ihtimali de var.
0: Bombardımanın bilançosu da gün ağarınca ortaya çıktı. Pakistan savaş uçaklarının vurduğu bir evde büyük hasar meydana geldi.
2: İsrail 2,5 yılda 70 binden fazla insanı Gazze'de dünyanın gözleri önünde katletti. Dünyanın gözleri önünde İsrail bir soykırım gerçekleştirdi. Ama o soykırım sadece Gazze'yle sınırlı değil. Lübnan'da, Suriye'de, İran'da da benzer saldırılara, Batı Şeria'da da benzer saldırılara imza attı. Bütün bunlar yaşanmış, bütün bunlar yaşanırken bir de İsrail dün sözde Ermeni soykırımı iddialarını bir soykırım olarak kabul ettiğini dünyaya duyurdu. Ancak bu iddialara tepki Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan geldi. Paşinyan sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunmayacağız dedi.
3: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
2: Havalar ısındı, havaların ısınması yazın gelmesiyle birlikte ne yazık ki orman yangınları haberleri de daha sık ekranlara gelmeye başladı. 3 ilde alevlerle mücadele vardı. Hemen detaylandıralım.
4: 3 ilde yangınlara müdahale için ekipler seferber oldu. İzmir'in Dikin ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle makinik alana yayıldı. İhbarla bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi. Alevlere 35 arazözle çok sayıda orman işçisinin yanı sıra 30 itfaiye aracıyla karadan, 7 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle de havadan müdahale edildi. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Bursa'dan geldi. Alevler Orhaneli yolu Gökçeören mevkiindeki bir tarım arazisinden yükseldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Hem havadan hem de karadan müdahale kısa sürede başladı. Yangın ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Bir diğer yangın haberi ise Çanakkale'den geldi. Kızılkeçili köyü mevkiindeki ekili alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü alarma geçti. Havadan 4 uçak ve 3 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle alevlere müdahale edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
2: Sayın seyirciler, İstanbul Beşiktaş'ta ise kullandığı bir araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran bir kişi polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağı sırada polis ekiplerine direnen sürücü gözaltına alındı. Çıkarıldı, mahkemece de tutuklandı.
4: Polisten kaçtı, yakalanınca direndi. İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü otomobiliyle polis noktasındaki güvenlik bariyerini hızla kırarak kaçmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücüyle ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı.

0: Asayiş ekiplerinin takibi sonucu aracıyla kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Köşeye sıkıştığını anlayınca bu kez de kendisini gözaltına almak isteyen polis memurlarına direndi. Ekiplerin müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Göktaş'ın sosyal medyada paylaştığı videoların suç unsuru taşıdığını tespit etti. Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gösterideki ifadeleri gerekçe gösterildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır denildi. Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasına gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı. 26 Haziran'da Ankara merkezi 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 47 zanlıdan 45'i işlemlerin ardından Ankara'ya adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şimdi Muhammed Mutluay'ın hikayesini ekranlara getireceğiz. Muhammed Mutluay henüz 19 yaşındaydı. Evinden çıkmıştı. Halı saha maçına doğru aracıyla giderken bir anda bir kavganın tam da ortasında kaldı. Ve nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla hayatını kaybetti. Aile ise şimdi olayla ilgili görgü tanıklarını arıyor. Ancak o biricik evlatlarını hayattan koparan o kurşunun nereden ya da kim tarafından geldiğini aydınlatacak görgü tanıkları ise bir türlü konuşmak istemiyor.
2: Bütün esnaf bunların ne olduğunu biliyor. Ama hiç kimse tanıklık yapmak istemiyor. Birçok kişi bana abi dediler, bunlar torbacı, pislik dedi. O yüzden kimse sana tanıklık yapmaz. Çünkü burada esnafız diyor adam. Kusura bakma diyor, ben yapamam diyor açık açık. Hepsi korkuyor.
3: Muhammed Mutluay hayatını kaybedeli yaklaşık 20 ay oldu ve ikinci celse önümüzdeki hafta görülecek. Ancak baba Tanju Mutluay ikinci duruşma öncesinde tanık arıyor. Olayın seyrini değiştirmek için olay yerinde o çeteyi bilen, gören, duyan kim varsa o saldırı anında kim oradaysa ulaşmaya çalışıyor.
2: Orada bir tane bayan bir görüntü almış, bu şahısların maske takarken görmüş, maske taktıkları için ilgisini çekmiş, videoya almış. Sonra biz bu kişiye ulaştık, olay yerinde dedi, polisler dedi, aldı benden görüntüyü, telefonumdan da sildirdiler dedi.
3: Muhammed Mutluay halı saha maçı için gittiği Küçükçekmece'de iki çetenin çatışması arasında kalmış, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti, daha 19'undaydı. Baba Tanju Mutluay yaklaşan ikinci duruşma öncesi oğlunu öldüren kurşuna dair delil topluyor. Ama tanık olmak için kimseyi ikna edemiyor.
4: Bir tanık bulsanız ne değişebilir mi?
2: Çok şey değişir. Çünkü bu adamların işi o. Olayı yaparken de zaten planlamışlar, tasarlamışlar.
3: Olayın üzerinden 20 ay geçti. 7 şüphelinin tutuklu olduğu dosyanın ikinci duruşması 8 Temmuz'da. Dava öncesi aileye tehdit mesajları geliyor.
2: Yine eşimle bana eş zamanlı tehdit mesajları geldi. Tabii ki bu tehditlerden korkmuyoruz. Davanızdan vazgeçmezseniz sizi de çocuğunuzun yanına gömeriz. Küfür ediyorlar falan.
3: Acılı baba Tanju Mutluay'ın olayı görenlere mesajı var.
2: Herkesin bir çocuğu var. Herkes elini vicdanına koysun. Hiçbir şeyden de korkmalarına gerek yok.
1: Şimdi toplumsal şiddetin geldiği o noktaya bakacağız. Adresimiz İstanbul Bahçeşehir. Bahçeşehir'de bir restoranın otopark bölümünden gelen görüntülere bakacağız. Taraflar arasında bir kavga çıktı. Daha sonra bir tartışma başladı. Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Tekmeler, sopalar, sandalyeler havada uçuştu. O görüntülere bakalım.
5: Önce sopayla sonra

0: tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar. Görüntülerin adresi İstanbul Bahçeşehir. Bir restoranın otopark bölümünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bir kişi yerde yatan gence sopayla saldırmaya başladı. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı. Ancak tarafların öfkesi dinmedi. Bu kez farklı noktada birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar. Dakikalarca süren kavga araya girenlerin çabasıyla son buldu. Zeytinburnu'nda da benzer görüntüler vardı. İki grup arasında çıkan kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Sokak boks ringlerini aratmadı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
1: Şimdi çok çarpıcı görüntüler var. Adres İstanbul Esenyurt. Esenyurt'ta bir araç sürücüsü kontrolsüz bir şekilde viraja girdi. Tabii viraja girince bir anda karşısına ters yönden ilerleyen bir scooter sürücüsü çıktı ve tabii bir facia da kaçınılmaz oldu.
0: Hem koruyucu ekipmanları yoktu hem de ters yönde ilerliyordu. Hızla gelen araçla çarpıştı. Kuralları ihlal eden scooter sürücüsü bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Ters yönde ilerleyen scooter sürücüsü viraja hızla giren bir otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle takla atan sürücü ağır yaralandı. Yaşanan kaza kameraya saniye saniye yansıdı.
1: Şimdi hava sıcaklıkları hissedilir bir şekilde arttı. Avrupa kavruluyor. Türkiye'de yavaş yavaş özellikle dün İstanbul'un da aralarında olduğu yurdun batısında o sıcaklıklar daha net bir şekilde hissedilmeye başlandı. Dün ne yaşandı? Hava raporları ne söylüyor? Bir onu ekranlara getireyim. Ardından da önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor konuşacağız.
0: Termometreler yükselecek. Dışarı çıkanlar sıcağın altında nefes almakta zorlanacak. Güneş adeta kavuracak. Temmuz ayına günler kala Türkiye yılın ilk büyük sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklarsa mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
2: Dün gelen yağışlı sistemle birlikte sıcaklar birkaç derece düşmüştü aslında. Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış görmüştük. O sistem ülkemizi terk etti. Şu an itibariyle artık sıcaklar mevsim normalinin üzerine çıkmaya başladı diyebiliriz.
0: Artan sıcaklıklarla birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler 35 derecenin üzerine ölçmeye başladı. İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesinde de sıcaklıklar 35 derecelere ulaşacak.
2: Önümüzdeki günlerde özellikle çarşamba, perşembe günde 40-42 derecelik en yüksek sıcaklık bekliyoruz Güneydoğu Anadolu bölgesinde diyebiliriz. İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde ve yine Ege bölgesinde de 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar özellikle yine salı, çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak diyebiliriz.
0: Peki 3 büyük şehirde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
2: Yarından itibaren bir özellikle iç ve güney kesimlerde sıcaklıkta artış var. Ankara'ya baktığımızda salı günü 33 derece beklediğimiz sıcaklık perşembe günü 36 dereceye kadar çıkacak. Daha sonrasında hafta sonunda birkaç derecelik yine düşüş yaşayacağız Ankara'da. Yağış beklentimiz yok. İstanbul'da yine önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz. İstanbul'da sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. 32 derece civarında seyrediyor ama az önce de söylediğim gibi özellikle İstanbul'un nemi daha yüksek olduğu için Ankara'ya göre biraz daha bu sıcaklık yoğun hissedilebilir. Buna karşı da dikkatli olmak gerekiyor. İzmir'de yine yağış beklentimiz yok. İzmir'deki sıcaklıklar da Ankara gibi 36 derece civarına çıkacak ve önümüzdeki günlerde o şekilde seyredecek diyebiliriz.
1: Peki bugün ve önümüzdeki 5 günde havalar nasıl olacak? Yurdun tamamında artık güneşli günler başlamış durumda. Marmara ile başlayalım. Marmara bölgesine, Edirne en sıcak ilimiz Marmara'da 37 dereceyi görmüş durumda. İstanbul düne göre biraz daha rahatlıyor bugün. 32 derecelik bir sıcaklık var. Baktığımızda ise o sıcaklık düşüşünü bu kez görmeye başlayacağız. İstanbul bugün 32 derece. Bu hafta boyunca hemen hemen aynı ama cumartesi günü yağış kendisini gösterecek ve 29 dereceye düşen bir tablo bizi bekliyor. İstanbul'da Ege'ye bakalım, tatil bölgeleri artık Ege tabii ki Türkiye'nin en sıcak bölgeleri. Aydın 40, İzmir 36, Manisa 38 derece, Muğla 36 dereceyi görmüş durumda. İzmir'e bakalım, İzmir bugün 36 derece. Bugünden sonra çok kayda değer bir değişim yok. 1-2 derecelik bir düşüş olacak yalnızca. İzmir bugün 36 derece olurken yarın 35 derece, Perşembe günü 34 dereceye gerileceğiz. Ancak hafta sonu yeniden bol güneşli gün 35 dereceye yükselecek. İzmir'deki tablo bu. Akdeniz bölgesine bakalım. Akdeniz'de nasıl bir hava bugün itibariyle bizi bekliyor? Hemen baktığımızda evet, bol güneşli günler var. Antalya bugün 37 derece, Mersin 32, Adana 35, Hatay 32. Bölgenin en sıcak ili Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ta bugün sıcaklıklar 38 dereceye ulaşmış durumda. Antalya'ya bakalım. Antalya tabii ki artık yazın en sıcak günlerinde tam tatil bölgeleri unvanını hak ediyor. Antalya bugün 37. Yarın bir 3-4 derecelik bir düşüş olacak. 33 dereceye geriliyor. Perşembe günü bugüne göre 6 derecelik bir düşüş var. 31 derece ve cumartesiye kadar benzer şekilde devam edecek, ama tabii Antalya'da nem faktörüne dikkat etmek gerekiyor. Yüksek nem sıcaklığın daha yüksek hissedilmesine neden oluyor. İç Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesine baktığımızda ise yine tamamının güneşli olduğu bir tablo var. Eskişehir 34, Konya 32 derece, Nevşehir 29 derece. Ankara'ya bakalım. Ankara bugün 33 derece. Sıcaklıklar Ankara'da artacak. Dikkatli olmak gerekiyor. Bugün 33, yarın 34. Perşembe günü en sıcak günü yaşayacak Ankara. Ankara'da Perşembe günü sıcaklıklar 36 dereceye ulaşacak. Neredeyse 40 derece sınırına yaklaşıyoruz başkentte. Karadeniz'e gelelim. Karadeniz'de tablo nedir dediğimizde tabii diğer illere göre biraz daha sıcaklıklar düşük. Karadeniz bölgesinde Sinop 30 derece bugün. En sıcak bölge Karabük. Karabük 35 derece. Amasya 34'ü görüyor. Trabzon 27, Rize 28 derece. Trabzon'a bakan bir 5 günlük tahmine. Trabzon'da çok kayda değer bir değişim olmayacak. Parçalı bulutlu bir hava var bugün. 27 derece. Yarın Perşembe, Cuma günü 27 derece seyredecek. Cumartesi günü ise 1 derecelik bir yükseliş var. 28, dediğimiz gibi çok önemli bir değişim olmuyor Karadeniz bölgesi, ama Güneydoğu Anadolu. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda tabii en sıcak bölgemiz, tropik sıcaklıkların karşımıza çıktığı bir tablo var. Gaziantep 38, Adıyaman 39, Şanlıurfa 40, Diyarbakır 38, Batman 39, Şırnak 35 dereceyi görmüş durumda. Bu kez Gaziantep'i diyelim. Gaziantep'in 5 günlük tahminine baktığımızda çok önemli bir değişim yok. Ancak Gaziantep'te de sıcaklıklar 38-39, yani 40 derece bandında hareket ettiğini söyleyeyim. Son olarak Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda ise tablo nedir dediğimizde güneşli. Artık burada da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktı. Erzincan 32, Malatya 34, Erzurum 27, Kars 24 dereceye ulaşmış durumda. Malatya'nın bir 5 günlük hava tahminine baktığımızda Malatya'nın önümüzdeki günlerde daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bugün aslında son önümüzdeki 5 günün en düşük sıcaklığı bugün kaydediliyor. 34 derece. Yarından itibaren Malatya'da hava sıcaklığı 38 dereceye doğru hareketleniyor. Cuma günü Malatya'da 38 derecelik bir tablo bizi bekliyor olacak. Türkiye genelindeki ekranlara getirdiğimizde de bol güneşli ve sıcak günleri yaşamaya devam ediyoruz. Hatta bazı bölgelerimizde mevsim normallerinde üzerine çıkan sıcaklıklar var. Ama özellikle Avrupa tabii ki bu yaz kavrularak yaza başlamıştı. Almanya'da sıcaklıklar birçok bölgede 41-42 dereceyi gösterdi. Bu da birçok nehrin kurumasına neden oldu. Bu da ulaşıma ve özellikle de ulaşım üzerinden yeni maliyetler anlamına geliyor.
3: Kuraklık Ren Nehri'ni vurdu, su seviyesinde tarihi düşüş yaşandı. 135 metrelik yolcu gemisi karaya oturdu. Almanya'da etkisini arttıran aşırı sıcaklıklar ve yağsız hava ülkenin en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'nde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Köln kentinde seyreden 135 metre uzunluğundaki Viking Einer adlı yolcu gemisi dönüş manevrası sırasında sığ bölgede karaya oturdu. İlk kurtarma girişimi başarısız olunca su yolları ve denizcilik idaresiyle su polisi bölgeye sevk edildi. Yetkililer olayın Ren Nehri'ndeki su seviyesinin mevsim normallerinin altına düşmesinden kaynaklandığını açıkladı. Nehir trafiği kontrollü şekilde sürerken geminin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
1: Almanya'da kalmaya devam edeceğiz. Almanya'da dün silahlı saldırı şoku yaşandı. Anne çocuk gruplarının sığındığı gençlik merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
4: Arkamda da görebileceğiniz gibi çok sayıda polis memurunun katılımıyla olay yeri incelemeleri devam ediyor.

0: devam ediyor ve bölge geniş bir çapta kordon altına alındı.
1: Tel Aviv anlaşması faciaya yol açtı. Almanya yeni haftaya ülkenin kuzeybatısından gelen bir silahlı saldırı haberiyle başladı. Hamburg'un batısında Stade kentindeki saldırı anne çocuk grupların kaldığı bir gençlik merkezinin binasında meydana geldi.
2: Şu an geniş bir güvenlik önlemi almış durumda. Ölü sayısının artmasından da doğrusu endişe ediliyor. Çünkü çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
1: Yetkililerin açıklamasına göre saldırının arka planında 3 aylık bir bebeğin velayet anlaşmazlığı bulunuyor. Yaşanan anlaşmazlık üzerine öfkelenen baba, anne ve bebeğini sığındığı gençlik merkezine silahlı saldırı düzenledi. Bölgeye çok sayıda polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Saldırganın yakalananları kameralara an be an yansıdı. Saldırganla birlikte iki kişi daha gözaltına alındı.
0: Burada polis araçlarını gördük ve ilk başta bunun sıradan bir trafik kazası olduğunu sandık. Ardından her yönden birkaç polis arabasının geldiğini duyduk. Bazıları yüksek hızla geliyordu. Bize sadece güvenli bir yere gitmemizi, olabildiğince çabuk uzağa gitmemizi ve güvenli bir yere ulaşmamızı söylediler.
1: Olayla ilgili incelemeler sürerken Stade Emniyeti bölge sakinleri için herhangi bir tehlikenin kalmadığını bildirdi.
3: Tayland diyeceğiz. Tayland'sa son günlerde yaşanan bir cinayeti konuşuyor. 46 yaşındaki Avustralyalı bir adam, 17 yaşındaki Taylandlı bir genç kızı otel odasında katletti. Ardından da genç kızın cansız bedenini bir bavula koydu ve ormanlık bir alana attı. Havalimanından ülkeyi terk etmeye çalıştığı sırada ise kıskıvrak yakalandı.
4: Otel odasında öldürdü, cinayeti gizlemek için bavula sakladı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla katil suçunu itiraf etti.
5: Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım.
4: 46 yaşındaki Avustralyalı turist Tayland'da 17 yaşındaki bir kızı katletti. Simon Peter Carman isimli turist tatil için gittiği Tayland'da bir kızla tanıştı. 17 yaşındaki kızı otel odasına davet etti. Burada hiçbir sebep yokken saldırarak katletti.
5: Derin bir üzüntü içindeyim.
4: Cinayeti gizlemeye çalışan Avustralyalı turist cesedi bavula koyarak otluk alana fırlattı. Ancak katilin kızla otele gittiği ve daha sonra valizle ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına takıldı. Tayland'dan kaçmaya çalıştığı sırada havalimanında yakalanan katil turist suçunu kabul etti. Yüzü ve kollarındaki tırnak izleri de dikkat çekti.
5: Kızınızın başına gelenler için çok üzgünüm. Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım. Bunun yaşanmaması gerekirdi.
4: Cinayete kurban giden kızın babası ve üvey annesi ise benzer olayları daha önce haberlerde gördüklerini ve dehşete düştüklerini ifade etti.
6: Daha önce haberlerde benzer vakalar görmüştük. Bu yüzden kızımızın öldürülmüş olmasından korkuyorduk. Kendi aramızda konuşuyorduk ama ikimiz de bunu yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemiyorduk. Korkuyorduk. Tek umudumuz işin korktuğumuz gibi sonuçlanmamasıydı.
3: Peki dünya başka neleri konuştu? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
0: Suudi Arabistan'da helikopter düştü. Feci kazada 14 kişi hayatını kaybetti. Olay pazar günü sabah saatlerinde kayda geçti. Ülkenin petrol devi şirketine ait helikopterde bulunan kimse kurtulamadı. Aşırı yağış heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan dev parça üzerindeki bisikletliği de beraberinde sürükledi. Tonlarca toprakla sürüklenen bisikletli mucize eseri kurtuldu. O anları kayda alan arkadaşının yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Tayland'da erkek şiddeti bir genç kızı hayattan kopardı. 17 yaşındaki kızla apartmana giren katil bir süre sonra binadan tek başına elinde bavulla çıktı. Pazar yerine bıraktığı bavulu açan polisler içinde talihsiz kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Katil kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı ve genç kızı öldürdüğünü itiraf etti. Yalpaladı, beşik gibi sallandı ama rüzgar öyle şiddetliydi ki bir türlü inmeyi başaramadı. Yeni Zelanda'da fırtına esnasında iniş yapmaya çalışan uçak başarılı olamayınca pisti pas geçmek zorunda kaldı. Avrupa kavurucu sıcakla boğuşuyor. termometreler rekor kırdı. Sıcaklık Fransa'da asfaltı eritti. Almanya'da ise kliması çalışmayan tren öğle sıcağında arızalandı. Yolcular fenalık geçirdi. Aşırı sıcak nedeniyle Avrupa genelinde 1300 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde ise fırtınalar çıktı. Almanya, İsviçre ve Belçika aşırı yağıştan nasibini aldı.
3: Robot teknolojisi, yapay zeka çok hızlı bir şekilde hayatımıza giriyor. Ama bu teknolojiyle ilişkin en önemli endişe kaynağı önümüzdeki dönemde özellikle yapay zekanın ve robotların istihdamı insanların elinden alıp alamayacağı endişesi. Ve ilk kez buna ilişkin yüksek sesle tepkiler geliyor. Adres Güney Kore. Robota karşı insan isyanı. Bir otomotiv devi çalışanları robot işçilerin yerlerine geçebileceği endişesiyle grev kararı aldı. İşçiler otomasyon ve yapay zeka kullanımı ile ilgili uygulamalarda söz sahibi olmak istediklerini duyurdu. Ayrıca işçiler yıllık karın %30'unu da prim olarak almak istediklerini ifade ediyorlar. Önümüzdeki perşembe günü otomotiv şirketi çalışanlarıyla sendika temsilcileri bir araya gelecek. Eğer uzlaşı sağlanamazsa tüm Güney Kore'deki otomotiv firması çalışanları greve gidiyor. Grevin maliyetinin firmaya $350 milyon olabileceği tahmin ediliyor. Büyük rakam. İşçiler net bir şey istiyor. Yönetimde özellikle de üretim sürecinde söz sahibi olalım. Yapay zeka kullanımında ve robot kullanımında söz sahibi olalım diyor işçiler. Bakalım bu süreç nereye doğru gidecek? Robota karşı insan isyanı karşı karşıya kaldığımız tablo. Bir de İstanbul'da trafik durumuna bakalım. Takvimlerimiz 30 Haziran Salı gününü göster. Okullar da kapalıyken nasıl bir trafik bugün İstanbulluları bekliyor? A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir günaydın. Kolaylıklar dilerim. Nasıl bir trafik, nasıl bir gün başlıyor İstanbul için?
7: Günaydın Gökhan Kurt. Bizler de iyi yayınlar dileyelim. Aslında dün sabahtan pek de farksız değil. Okulların kapanmasıyla birlikte ilk hafta içiydi. İlk gündü. %49'luk bir trafik yoğunluğu vardı dün itibariyle de. Bugün itibariyle de %47'lik bir trafik yoğunluğu var. Fakat yayınımız yine bitmek üzereyken bu trafik yoğunluğunun %50'lere kadar çıkabileceğini söyleyelim. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baysar'la birlikte Haliç Köprüsü'nün hemen üzerindeyiz. Avcılar istikameti yönünde bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tam tersi istikamette 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ise köprü üzerinde bir kaza var. Bundan dolayı bir yoğunluk yaşanıyor. O trafik yoğunluğunun, o araç kuyruğunun hayli uzadığını söylemek mümkün. Köprülere bakacak olursak da Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlerde Çağlayan'dan başlayan bir trafik söz konusu. Bu trafik Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise sadece Hastal'da bir trafik var. Sonrasında ise bu trafik yoğunluğu kendini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelinde Bostancı ve Çamlıca'da bir trafik yoğunluğu söz konusu. Sonrasında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde o trafik yoğunluğu azalıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar bir trafik yoğunluğu söz konusu. Sonrasında ise bu trafik yoğunluğunda azaldığını söylemek mümkün. Bizleri A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz için de hatırlatmalarımızı her sabah olduğu gibi bu sabahta yapalım. Avcılar Hacı Şerif yönünde sağ şeritte trafik kazası mevcut. Yine bu nedenden dolayı bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bu bölgeyi kullanan vatandaşların da yine farklı güzergahları kullanmalarında fayda var diyebiliriz. Bakın yine kameraman arkadaşım Aydın Baytar ekranlarınıza getiriyor. Hemen köprü üzerinde bir kaza mevcut. Bu kazadan dolayı da yine oldukça yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Söylemiş olduğumuz gibi artık okulların da kapanmasıyla birlikte İstanbul trafiğinin biraz daha rahatlaması bekleniyordu. Fakat şu an için bu geçerli değil. Avrupa yakasında olan trafik yoğunluğu %40 seviyelerindeyken Anadolu yakasında bu trafik yoğunluğu %56'lara çıkmış durumda diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
3: Kadir Mercan ve Aydın Baytar'a notları için teşekkür edeyim. %47, %48'lik bir trafik yoğunluğu var. Ama yarından itibaren trafikte otomobil sahiplerini de ilgilendiren bir dönem başlayacak. 1 Temmuz'dan itibaren trafik sigortalarında yeni dönem başlıyor.

0: yapılan düzenlemelerle birlikte en çok şikayet edilen konulardan birisi olan değer kaybı dolandırıcılığı da sona erecek.
1: Kaçanı var, %50'sini alanı var. Hiç para alamadık deyip arka tarafta büyük para alanım var.
2: Değer kaybı için arıyoruz, paranızı alabiliriz. Fırsatçıların kaza yapan araç sahiplerine kurduğu bu tuzak artık bitiyor. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle değer kaybı uyanıklığı tarihe karışıyor.
1: Trafik sigortası primlerinin artışının neredeyse ana sebeplerinden biri bu hasar arabulucuları, hasar aracıları dediğimiz işin içinde birçok hukuk bürosu, avukatların da olduğu büyük bir yapıdan bahsediliyor.
3: Daha önce ne oluyordu? Yapılan kazanın ardından arabulucu sizi arıyor ve değer kaybını karşılayabileceğini söylüyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu fırsatçılık da tarih oluyor. Değer kaybı eksper tarafından hesaplanıyor.
1: Kusurlusunuz, %100 kazaya neden olduğunu veya siz kusursuzsunuz, kusursuzsunuz. Karşı taraf size zarar verdi. Normal bunun maddi hasarınızı dönüp baktığımızda trafik sigortası 400 bin liraya kadar ödüyor. Ama siz talep etmeseniz dahi arabanızda bir değer kaybı oluşuyor. Artık atanan eksper geldiğinde karşı taraf mağdur kişi talep etmese bile raporda araç değer kaybını da hesaplayacak.
3: Eksperlerin otomatik olarak atanmasının ardından daha önce aylar süren değer kaybı tespiti düzenlemeyle birlikte bir iş gününde hazırlanacak. Mesaj veya e-devlet yoluyla iletilecek.
1: Diğer önemli iki maddeden bir tanesi de 40 bin liraya kadar olan hasarlarda eksper gelmesine gerek kalmadı. Ne yapacak? 40 binin altındaki bir hasarda sigorta şirketiyle sigortalı aralarında da hasar ödemesinde anlaşabilecek. Bir diğer madde de orijinal parça kullanımı getirildi.
2: Yeni dönemde trafik sigortaları da öncelikle orijinal parçayı kullanmak zorunda. Eğer orijinal parça bulunamazsa sigortalıya sorulduktan sonra eş değeri araca takılabilecek. Engelli sürücüler içinse fazla bilinmeyen ancak önemli bir detay var.
1: Hiç kaza yapmadıysanız 5 yıldan fazla %50'ye kadar indirim alabiliyorsunuz. Eğer engelli sürücüyseniz bu indirim artı bu indirimin üstüne %20'ye kadar indirim alabiliyorsunuz.
2: Tabii bu ayrıcalığın birkaç şartı bulunuyor. Araç ruhsatının engelli sürücünün üzerinde olması ve engel raporunun da bakanlık tarafından kayıt altında olması gerekiyor. İşte bu durumlar sağlanırsa indirim yalnızca tek araç için geçerli.
0: Sıcak bir gelişmemiz olacak. İstanbul merkezi 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 32 şirkete el konuldu. 37 şüpheli de yakalandı. Bu son dakika gelişmesini hemen ekranlara getireyim. İstanbul merkezi olarak düzenlenen 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapılmış durumda. Operasyonda 32 şirketin yönetimine el konuldu. 37 şüpheli de yakalandı. İlerleyen dakikalarda tabii operasyonun netleşmesiyle birlikte detayları da aktarmayı sürdüreceğiz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran'ın savaşı tabii ki yaklaşık 4 aydır tüm piyasaları alt üst etmiş durumda. Geride bıraktığımız hafta yani 22-26 Haziran arasında ne kazandırdı ne kaybettirdi. Hızlıca bir baktığımızda en çok aslında kazandıran kakao. Kakaonun kazancı geçtiğimiz hafta %20'yi bulmuş durumda. Pirinç, şeker, kahve ve doğalgaz fiyatı en çok artan ürünler oldu. Yatırımcısına en çok kazandıranlar. Tabii bir de kaybettirenler. Tabii kaybettirenler diye baktığımızda aslında sürpriz değil. Listenin ilk sırasında %9'luk kayıpla gümüş var. Gümüş geçtiğimiz hafta en fazla yatırımcısına kaybettiren değerli metal olmuştu. Petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki uzlaşmanın sağlanması, Hürmüz'ün yeniden açılmasıyla geçtiğimiz hafta %8'e yakın bir düşüş kaydetti. %8,5'luk bir düşüş. Alüminyum yine en fazla düşenler arasındaydı. Geçtiğimiz hafta özellikle o savaşın bitme ihtimaliyle birlikte altında yaşanan o yükseliş burada kendisini gösteriyor. Altın yine de geçtiğimiz hafta yatırımcısına kaybettirdi. %1,8'lik bir değer kaybıyla bir haftayı tamamladı. Peki şu an itibariyle tablo ne? Asya piyasalarında işlemler başlamış durumda. Biz güne nasıl başlayacağız? Hemen onu da bakalım. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz yeni haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul %0,64'lük geri çekilmeyle 14.183 puanla. Dolar TL'de işlemler devam ediyor bakalım. Yatay bir seyirdeyiz. 46 lira 65 kuruş. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de ise bir düşüş var. 53 lira 20 kuruştan işlemler devam ediyor ama altın çok hareketli. Yeni güne 4

0: 4000 doların altına gelerek başladık. %1,20'lik bir düşüş vardı. Şimdi biraz olsun toparlamış durumda. %0,65'lik bir geri çekilmeyle 3990 dolar. Neredeyse son 7 ayın en düşük seviyesindeyiz. Tüm yıl boyunca elde etmiş olduğu kazançları kaybeden bir altın fiyatı var. İç piyasaya baktığımızda gram altında da 6000 liranın altına geldik. 5969 liraya kadar düştü altın. Gümüş fiyatları diyelim. Gümüşteki tablo nedir dediğimizde burada da 57 dolar 86 centiyiz. Ve son olarak Brent petrole baktığımızda ise 74 doların altına geldik. 73 dolar 51 cent. Özellikle Katar'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler piyasa üzerinde petrol fiyatları üzerinde rahatlatıcı bir etki sunuyor. Şimdi bir başka başlıkla devam edelim piyasaya, ekonomiye dair. Türkiye'de işsizlik denince akla gelen ilk ifadelerden biri de ara eleman sorunu. Restorandan berbere, inşaattan imalat sektörüne kadar birçok alanda aynı şikayet yükseliyor. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Özellikle de küçük ve orta sınıf esnaf ve üreticilerin personel ihtiyacı artıyor. İşte İşkur verilerine göre çalışma hayatındaki son durum ne? Hemen bakalım.
1: Şu anda biz bununla mücadele ediyoruz. Yani aşçı zaten hiç yetişmiyor. Şu anda garsonumuz yok. Ben mekanın sahibiyim. Ama şurada garsonluğu ben yapıyorum.
2: Kalıp işinde, demir işinde, sıva işinde yani eleman bulmak çok zor. Yeni nesil yetişmiyor.
3: Ne lokantalar garson bulabiliyor ne de ustalar inşaatta çalışacak kalifiye işçi. Son dönemde artık iş değil, eleman aranıyor.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Çin 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın kaşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
10: Aa, anne dedi.
11: Hadi canım, baba dedi.
10: Bez dedi.
11: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
12: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazancım.net, Sigortam.net.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'nın sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ana gündemi Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısı olacak. Kabinenin gündem başlığında ise tabii ki 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi ve terörist Türkiye gibi sıcak başlıklar olacak.
1: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
2: NATO zirvesi hazırlıkları, Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakatı, terörsüz Türkiye süreci ve en düşük emekli aylığı. Kabine iki haftalık aranın ardından iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Ankara'da gerçekleştirilmesine sayılı günler kalan NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarda gelinen son durum olacak. Dünyanın gözünü çevirdiği 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve marşında başkente alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. Öte yandan ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecindeki son durumda mercek altına alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca toplantıda 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon oranıyla şekillenecek yeni ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunda düzenleme çalışmaları da masada olacak.
0: Tabii Ankara'daki hazırlıklara da bakmamız gerekiyor. 7-8 Temmuz tarihinde NATO liderleri Ankara'da bir araya gelecek. Öncesinde ise hem güvenlik anlamında hem de trafikteki denetimler anlamında kontroller de artmış durumda. Peki başkent Ankara tarihi zirveye nasıl hazırlanıyor? Yanıtlayalım.
2: GBT'lere bakıldı, sürücü ve araçlar didik didik arandı.
3: Şu anki tek derdim en sağdan gittiğim için çevrilmek oldu.
2: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında asayiş ve trafik denetimleri sıklaştı.
4: Güvenlik en üst safhaya çıktı NATO için. Çok iyi oldu.
5: Başkent'te 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde adeta kuş uçurtulmuyor. Şu anda Kuğulu Park'ın hemen yanındaki bu noktada trafik ekipleri, asayiş ekipleri ve de Yunus timleri denetimlerini sürdürüyor.
3: Tabii NATO zirvesi sonuçta Fransa'da yapılsa orada da bizim için önlemler alınacak.
2: Uygulama kapsamında Ankara genelinde kamyon, kamyonet, motosiklet, scooter, şüpheli araç ve şüpheli şahıslara yönelik denetim ve kontroller yapıldı. Yunus timleri çevirme yapıp araç içlerini ve sürücülerin üstünü aradı. Trafik ekipleri denetimde ehliyet, kimlik ve ruhsat kontrolleri yaptı.
6: Yerinde kontrollerin yapılması lazım, uygun buluyoruz.
2: Asayiş ekipleri ise GBT'ye bakıp araçları inceledi. Şüpheli kişi ve araçlar kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere, şüphelilere ve aracında eksiği olanlara işlemler uygulandı.
7: Allah devlete millete zaval vermesin. Memur arkadaşlarımızın da Allah yardımcılar olsun.
0: Bugün Salı. Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı demek ama tabii ki son dönemde o gruplar birer kriz sebebi sayılıyor. Bu kez grup toplantısında bir kez daha CHP'nin Manisa Milletvekili aynı zamanda grup başkanı Özgür Özel'in grubu toplaması bekleniyor. Peki Kılıçdaroğlu ne yapacak? Hemen detaylandıralım. Ankara'ya gideceğiz. Haber ekibinden Burcu Özduru bizi bekliyor olacak. Burcu'yla konuşacağız. Burcu günaydın. Kolaylıklar dilerim. Salıları artık CHP için bir kriz sebebi oluyor. Peki bugüne dair neler söyleyeceğiz?
8: Günaydın Gökhan Kurt. Aslında senin ifade ettiğin gibi tam bir kriz sebebi. Ancak mahkemede çıkan mutlak tutulan kararıyla birlikte o kriz süreci başlamıştı. O günden bugüne aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde suların durulmadığını ifade etmekle başlayalım. Bugün önemli bir gün, Salı günü. Hem Özgür Özel kürsüde olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel kürsüde olacak. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da MK'sını toplayacak. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak tutulan kararının çıkmasıyla birlikte aslında hep arınma sürecinden bahsediyor.

0: 70'te hatırlayacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de şimdi arınma zamanı adlı pankartlarını asmıştı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma sürecinin başlayacağını ifade etmiştik ki öyle de oldu. Şimdiye kadar yaklaşık onun üzerinde il başkanı görevden alındı. 4'ü ise disipline sevk edilmişti. Şimdi yine bugün gerçekleşecek olan MYK toplantısında da 6-7 isim konuşuluyor. Bunların da bu il başkanlarının da görevden ihraç edilmesi bekleniyor. Özellikle Sinop, Düzce ve Kars İl Başkanlığı beklendiğini de ifade etmekte fayda var elbette. Bir diğer önemli konuysa Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştireceği konuşmaydı. Bu noktada da aslında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de yaptığı konuşmalarda şimdiye kadar hep kurultay çağrısı yapmıştı. Özellikle bayramlaşma programında Güven Park'ta gerçekleştirdiği zaman da kurultay çağrısını orada daha detaylandırarak yapmıştı ve oy toplayacağım kurultay için yaklaşık 800 oyu da geçer bu demişti ve öyle de olmuştu. Peki bu oylar toplandı. Bundan sonraki süreç ne olacak diye bakacak olursak 17 Haziran'da imzalar teslim edilmişti. Adımların atılması için 10 günlük süre verilmişti aslında. O süre doldu ancak 11 Temmuz'dan önce başvuruların yapılması bekleniyor. Özele yakın olan isimlerse olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, yine tüzük gereğinde bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edileceğini belirterek bekleme kararı aldıklarını ifade etti. Bugün en önemli konulardan biri aslında hem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in süreci Yargıtay'a taşıyıp taşımayacağı, hem de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi için, Cumhuriyet Halk Partisi için ihraç sürecinde, yeni ihraç süreçlerinde düğmeye basacağıydı diyelim. Gökhan Kurt, sözü tekrar sana bırakalım.
1: Burcu Özduru'ya notları için teşekkür ederim. Sayın seyirciler, başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere Türkiye'nin en kritik süreçlerinde milli iradenin sesi olan Turkuaz Medya, uluslararası mekanizmaların yerli aparatları tarafından yine hedef oldu. Peki 17-25 Aralık sürecine benzer saldırılar ne anlama geliyor? O saldırıların perde arkasındaki isimler kimler? Ekranlara getirelim.
2: Turkuaz Medya hakkında konuşacak kişinin ben alnını karıştırırım. Turkuaz Medya Gezi Parkı eylemlerinde duruşu belli. PKK terör örgütünün saldırıları karşısında duruşu belli. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi karşısında duruşu belli. Turkuaz Medya'nın 17-25 Aralık'ta duruşu belli. Turkuaz Medya'nın altılı masanın siyaset mühendisliğine karşı duruşu belli.
3: 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin onlarca belgesel yapan, Gezi Parkı olaylarında tarihin doğru safında duran, 17-25 Aralık kumpasında FETÖ gerçeklerini anlatan, eski Türkiye'deki unutulmaması gerekenleri hatırlatan ve yeni Türkiye'nin vizyonunu anlatan Turkuaz Medya, uluslararası mekanizmaların yine saldırısı altında. Türkiye ne zaman kritik bir sürece girse, milli iradenin yanında duran, milletin sesi olan Turkuaz Medya algı operasyonlarıyla hedef tahtasına oturtuluyor.
2: Cumhurbaşkanımızı, Turkuaz Medya'yı ağzına almaya hakkı yoktur. Önce ağzına alması için bir aynaya bakması lazım. Turkuaz Medya, Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında yer alan, sadece Cumhurbaşkanımızın değil, Turkuaz Medya Türkiye'nin yanında yer alan, milletimizin yanında yer alan, tüm kriz zamanlarında Turkuaz Medya demokrasiyi savunmuştur, milleti savunmuştur, hürriyetleri savunmuştur, seçilmiş olan hükümeti savunmuştur.
3: Son günlerde yaşananlar uluslararası mekanizmaların yerli aparatları yeniden mi devreye girdi sorusunu akıllara getirdi. A Haber ve Sabah gazetesi FETÖ ile mücadelenin medyadaki kalesi oldu. 17-25 Aralık'ta birçok medya kuruluşu tarafını belli etmezken Turkuaz Medya tavrını ilk günden ortaya koydu. Sadece A Haber 30 bin saate yakın özel içerikli belgeseller ve dosyalar hazırladı. Bugün üniversiteler, kurumlar, araştırmacılar bu arşivlerden faydalanıyor. O günleri hatırlatan belgeseller bugün yayınlandığında hala o saatte tüm haber kanalları içerisinde en çok izlenen içerikler oluyor.
2: 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi karşısında duruşu belli. Turkuaz Medya'nın 17-25 Aralık'ta duruşu belli. Turkuaz Medya'nın altılı masanın siyaset mühendisliğine karşı duruşu belli.
3: Peki 17-25 Aralık sürecine benzer saldırılar

0: Cumhurbaşkanımızın etrafından uzaklaştırmak istemektedirler. Hiç kimse Cumhurbaşkanımıza laf söyleyemez. Kimse Cumhurbaşkanımızın ailesine laf söyleyemez. Cumhurbaşkanımız ve ailesi bizim kırmızı çizgimizdir. Asla buna müsaade etmeyiz.
1: Son söz. Turkuaz Medya, sanal medyanın ülkeleri manipüle ettiği bir ortamda gerçeğin ve sağduyunun kalesi olma misyonunu sürdürecek. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin önüne her zaman sert bir engel olarak çıkmaya devam edecek.
2: Gazete manşetlerimize bakalım. Tüm gazetelerde hangi haberler öne çıkmış durumda? Sabah gazetesi diyeceğiz. Sabah gazetesinde Teksas'tan Ankara'ya savunma attı. Başkan Erdoğan'ın NATO parlamenterler zirvesine yapmış olduğu açıklamalar gazetenin manşetinde yer alıyor. Takvim gazetesine baktığımızda ise soykırım şebekesine izin vermeyin. Yine Başkan Erdoğan'ın sözleri, İsrail'e yönelik sözleri gazetenin manşetinde. Yeni Hazır gazetesi bugün konuşulacak haberlerinden birine imza atıyor. 870 bin liralık adisyon şoku. Turizm merkezlerinde yaz sezonuyla birlikte gündeme gelen astronomik adisyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Alaçatı. Bir restorana gidildi ve 870 bin liralık harcama yapıldı. O da günün önemli haberlerinden biri. Türkiye gazetesi. Ukrayna, Gazze, Lübnan, Kıbrıs. Her krizde İngiliz var. Orta Doğu'da yüzyıllardır çözülemeyen kanlı bir miras bırakan İngilizler son dönemde de savaşların tam merkezinde deniliyor. Türk'ün gazetesine baktığımızda ise NATO caydırıcı olmalı ifadesini kullanıyor. Türk'ün gazetesi Başkan Erdoğan'ın sözleri bir dargın bir barışık Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki yaşanan gelişmelerde yine Türk'ünün manşetinde yer alan haberler. Akşam gazetesi Teksas'tan Ankara'ya güvenlik Başkan Erdoğan'ın dün İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğu etkinlikteki sözleri. Müzakere Doha'ya taşındı, bugün Katar'da gerçekleşecek Doha zirvesi de yine gündemin ilk sırasına yer alan haberlerden biri. Hürriyet gazetesi az önce detaylandırmıştık. Hayırdır inşallah Avrupa Birliği heyetinin Türkiye'ye yapacağı ziyaret manşete taşınıyor. Zirvelerde bir prenses, İngiltere prensesinin Kate Middleton'ın dağ tırmanışı gazetenin manşetinde yer alıyor. Milliyet gazetesinde ise zirveye 3 dev geliyor. NATO liderler zirvesi sırasında savunma sanayindeki o önemli kritik toplantı. Yolsuzlukla mücadeleye süper kurul, CHP'de yaşananlar ve aynı zamanda salı krizinin nasıl çözüldüğü de yine gazete manşetlerinde yer alan haberler arasında. Gelelim dünyanın gündemine. Dünyanın gündeminde ise Hürmüz var. Hürmüz konusunda belirsizlik hala devam ediyor. Bugün Katar'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir görüşme olması bekleniyor. Ancak buna ilişkin de belirsizlikler var. Amerika Birleşik Devletleri'nden Steve Witkoff ve Jared Kushner bugün Katar'a gidecek. Doha'da Katarlı yetkililerle bir araya gelecek. İranlı yetkililerin de Katar'a gitme ihtimali var. Ancak İran bu görüşmeyi henüz doğrulamış değil.
3: Ateşkesin ardından diplomasi trafiği karıştı. ABD Başkanı Donald Trump Doha'da görüşme var dedi. Tahran'dan peş peşe yalanlama geldi. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından diplomasi masası yeniden kuruluyor.
4: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz.
3: Ancak Tahran yönetimi bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Doha'da ABD ile herhangi bir görüşme planlanmadı açıklaması geldi. Buna rağmen arabulucular üzerinden temasların devam ettiği bildirildi. ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı.
4: İran'ın nükleer silahsızlandırılması, onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz ve onlar da nükleer silah sahibi olmayacaklar ve bunu kabul ettiler.
3: Beyaz Saray ABD heyetinin Katar'a gideceğini duyurdu.
5: Başkanla bu konuda görüştüm. İran bu hafta bir görüşme talep etti. Bu nedenle özel temsilci Witkoff ve Jared Kushner mütabakat zaptını görüşmeye devam ederken görüşmeler için Doha'ya uçacaklar. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de yapılacak.
3: Şiddete şiddetle karşılık verilecek diyen Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt İran'a gözdağı verdi.
5: Biz ateşkesin kendi tarafımızı yerine getiriyoruz. Şiddete şiddetle karşılık verilecektir.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da Washington'a çağrı yaptı. Amerika mutabakata uyarsa biz de tüm taahhütlerimizi yerine getiririz. Mantıksız tehditlere karşı akıl ve insan onuruyla hareket eder, gerektiğinde kararlı ve korkusuz şekilde savunmamızı yaparız ifadeleri.

0: Seni kullandı. Gözler artık Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere çevrildi.
1: İsrail'in uluslararası hukuku ihlalleri devam ediyor. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Harem-i İbrahim'i sinagoga dönüştürüyor. Haydut devlet çalışmalarını hızlandırdı. Terör devleti İsrail, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ni sinagoga dönüştürme çalışmalarını hızlandırdı. İşgalci gücün caminin İslam kimliğini silmeye çalıştığı, attığı adımlarla Mescid-i Aksa'nın ilhakına hazırlık yaptığı da değerlendiriliyor. İfadesi kullanılıyor. Harem-i İbrahim'i sinagoga dönüştürme çabası İsrail'in yeni skandal adımlarından biri olarak da karşımıza geliyor. Bir başka önemli gelişme, dünyanın en sakin ülkelerinden, en sakin yerlerinden biri olarak bilinir Monaco. Ama gece saatlerinde Monaco patlama sesleriyle sarsıldı. Akşam saatlerinde büyük bir panik yaşandı. Ukraynalı bir ailenin, bir milyarder ailenin hedef alındığı belirtiliyor. O saldırıda 3 kişi yaralanmış durumda. Peki saldırıyı kim, neden yaptı? Şimdi bu sorunun yanıtı aranıyor.
0: Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak gösterilen Monaco bu kez şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Yerel saatte 20.58'de bir apartmanın girişinde meydana gelen patlama bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. İlk belirlemelere göre Ukraynalı bir aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. İddialara göre saldırgan patlayıcı düzenek bulunan bir çantayı binanın girişine bıraktı. Saniyeler sonra meydana gelen şiddetli patlama çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından şüphelinin sınırı geçerek Fransa topraklarına kaçtığı belirlendi. Monaco ve Fransa güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken terör, kişisel hesaplaşma ve organize suç bağlantısı dahil tüm ihtimaller masaya yatırıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
1: Ve spor, spor dediğimizde tabii ki günün ve gecenin maçları, Dünya Kupası'nı konuşacağız. Aspor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte. Sayın Kerpiççiler günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, çok teşekkür ederim Gökhan Bey.
1: Nasıl bir geceydi diyelim, çok hareketliydi. Brezilya-Japonya, Brezilya bir üst tura yükseldi ama Almanya ve Hollanda kupaya veda etti. Sürpriz mi sonuçlar, nasıl değerlendirilmeli?
2: Brezilya-Japonya maçında Ancelotti'nin ikinci yarıdaki hamleleri maça damgasını vurdu. Japonya ilk yarı gayet iyi bir oyun sergiledi. İkinci yarı Ancelotti, Casemiro'nun yerini değiştirdi. Daha fazla ön tarafa aldı oyuncuyu ve soldan daha fazla orta yaptılar. Maçın son dakikalarında buldukları golle bir şekilde işi bitirdiler ama o Brezilya'nın eski turnuvalardaki albenisi, parıltısı yok. Bunu çok net söyleyelim.
1: Brezilya bu sene neden bu kadar zorlanıyor?
2: Şimdi bu turnuvaya şu ana kadar damgasını vuran konu şu. Takımlar 4-5-1'i düşük blokta geride sağlam bir şekilde durup fırsat bulduklarında ön tarafa çıkıp atacakları gollerle bir şekilde maçı kazanmayı hedefliyor. Ve burada da bu takımlar çok güçlü oyunculara, atletik oyunculara sahip. Bir savunma futbolunun rakibe alan ve zaman vermemenin bu turnuvada ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Hı hı. Bu tür savunmalara karşı Almanya'da zorlanıyor, Fransa'da zorlanıyor, İspanya'da zorlanıyor. Bana 2026 yazına damgasını vuran konu bu kupada ne diye soracak olursanız bu savunma modelleri diye altını çizerim Gökhan Bey.
1: Evet, gelelim diğer maçlara. Öncelikle en sıcak maçla başlayalım. Fas Hollanda, kazanan Fas oldu ve Hollanda kupaya veda etti. Hollanda için tarihi bir yenilgi.
2: Fas ilk yarıda, hatta 90 dakikada aslında maçı çözecek çok fazla pozisyon buldu. Hı hı. En az 4 net gol pozisyonu vardı. Hollanda kalecisi Verbruggen çok iyi bir günündeydi. Bunları çıkardı. Eğer o son dakikadaki gol gelmese Fas'a yazık olacaktı. Evet. Fakat Fas son dakikada oyuna tutundu. Daha sonra da penaltılarda bence hak ettiğini aldı. Çok genç ve çok doğru bir oyuncu grubu var. Gelişmeye çok müsaitler. Hollanda karşısında aslında Hollanda'yı düşündüğümüzde genel olarak çok tecrübeli bir ülke karşısında çok doğru işlere imza attılar. Oyunları bence çok daha gelişmeye açık. Çok kaliteli oyuncuları var. Aynı zamanda temaslı oyundan kaçınmıyorlar. İşin teknik boyutunu da çok iyi sergiliyorlar. O birebir çata çat olarak tabir ettiğimiz oyunu da sahada gösteriyorlar. Bence hak eden kazandı. Çok net söyleyeyim. Benim de kalbim Fas'tan yanaydı. Evet. Ve kazananın da Fas olması beni de sevindirdi açıkçası.
1: Fas'ın bundan sonraki yolculuğunu nasıl değerlendirmek gerekir? Daha da yukarılara çıkar mı sizce?
2: Ben henüz işleminin bitmediğini düşünen taraftayım. Ben bu oyuncu grubuna çok güvenen taraftayım. Çünkü bir anda olmadı. Evet. Üstüne koya koya emek vere vere gittiler. Bence yolları açık yok.
1: Devamı gelecek. Şimdi gelelim bir başka maça. Almanya. Almanya Paraguay ile karşı karşıya geldi. Tabii ki herkes favori olarak Almanya'yı görüyordu ama o olmadı. Almanya da kupaya veda edenler arasında oldu ki aslında tarihi bir sonuçladı. Şimdi Almanya neden elendi?
2: Paraguay'ın teknik direktörü Gustavo Alfaro turnuva öncesinde şöyle bir beyanat verdi. Biz bu Dünya Kupası'nın en can sıkıcı takımı olacağız. Ve gerçekten Paraguay çıktığı her maçta rakiplerin inanılmaz canını sıktı. Son kurbanları da Almanya oldu. Alan ve zaman vermediler. Maça sanki 1-0 gerik başlamış gibi inanılmaz bir inatla, dirayetle başlıyorlar. Hiç zaman ve alan vermeyip temaslı oyunda hiç çekinmiyorlar. Rakiplerini bunaltıyorlar ve bir şekilde gol atmayı başarıyorlar. Çok teknik oyuncuları var. Almiro, ön tarafta Enzo, bir sürü kaliteli oyuncuyla birlikte aynı zamanda fiziki güçlerinde çok yüksek olması Paraguay'ın rakibinize alan ve zaman tanımadığınızda neler yapabileceğinizin bize çok net göstergesi. Ve sonuçta direniyorlar inatla, kendi oyunları üzerinden bir kurguları var. Böyle takımlara karşı kazanmak çok zor. Gerçekten bir de özellikle bir sonuç alırlarsa, öne geçerlerse çok daha kapanıyorlar ve işinizi zorlaştırıyorlar Gökhan Bey.
1: Maalesef bunu gördük tabii. Peki şimdi Cem Kerpiççileri, final takımları hangisi? Cem Kerpiççilere göre final hangi iki takım arasında oynanacak?
2: Gökhan Bey, ben baştan beri bu turnuvada favori olarak Fransa'yı görüyorum. İspanyollar evet iyi mi? İyi, fakat son dönem çok sakatlıklardan geldiler ve o istedikleri oyunu sergilemiyorlar. Arjantin'i ben her zaman beğenen taraftayım. Arjantin'in yolu da açık gözüküyor. Ya ben bu üç takım arasında mesela favori olarak görebilirim. Ama arkada her zaman ben Fas'ın gidebileceği noktaya kadar gideceğini düşünüyorum.
1: Finale çıkar mı Fas? Yolun...
2: Ya bence çıkmaması için hiçbir neden yok. Ben oyunda bu tür işlere çok emek emek tuğla tuğla örülen bir iş var. Her zaman da organizasyon bir şekilde kazanıyor. Neden olmasın Gökhan Bey?
1: Neden olmasın diyelim. Bekleyip göreceğiz. Çok zevkli maçlar oynanmaya devam ediyor. Tabii Türkiye saatine göre çok geç saatlerde ya da sabahın ilk saatlerinde oynanan maçlar futbol severleri biraz zorluyor ama artık finale doğru da hızlı adımlarla gidiyoruz. Cem Kerpiççiler bizlerle birlikteydi. Sayın Kerpiççiler, çok teşekkür ederiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Daha önümüzde uzun bir maraton var.
2: Ben çok teşekkür ederim Gökhan Bey. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Biz Dünya Kupası'na kalmaya devam edelim. Dünya Kupası'na ilginç görüntüler de gelmeye devam ediyor. Bu kez Dünya Kupası'nda ben bakanım deyip elini kolunu sallayarak stada giren Hırvat bir şarkıcı dünyayı adından söz ettirdi. Peki o isim ben bakanım diyerek nasıl sahaya kadar girebildi? Güvenlik önlemlerini nasıl aştı? İşte konuşulan güvenlik zafiyeti.
3: Minister of Croatian was it? Haydi.
4: Tek selam yetti. Sahte bakan elini kolunu sallayarak stada giriverdi.
3: Thank you.
4: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika, Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye sokmamasıyla, takımları şüpheli gibi bomba köpekleriyle aramasıyla eleştirilerin odağındaydı. Şaşırtıcı bir olay da Kanada'da yaşandı. Başrolde Hırvat şarkıcı Miladen Grdović vardı.
3: Minister of Croatian was it? Haydi.
4: Ekibiyle bakan taklidi yapan şarkıcının ilk güvenlik çemberini aşması saniyeler sürdü. İkinci Kanada polisi daha fazlasını yaptı.
3: Thank you very much. Thank you.
5: Where were you told to go? Which
6: from the bridge he can go to there. From the Jefferson.
5: From Jefferson to walk.
6: Yeah, to walk. Okay.
5: So go left here?
4: Kapalı yollardan nasıl Toronto stadına varabileceklerini de tarif etti.
5: They closed the road to turn right.
6: Okay.
5: But speak to the

0: police officer and explain who you are and what you're doing, maybe they'll let you drive down.
1: 1-0 kazandıkları Panama maçı sonrası Hırvat şarkıcı taraftarlarla şarkı söylediği anları da sosyal medyasında paylaştı.
2: Şimdi klimaları ekranlara getirelim. Türkiye o sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi ama asıl Avrupa. Avrupa kavruluyor. Sıcaklıklar birçok bölgede 40 derece, 41 derecenin üzerine çıktı ama Avrupa sadece sıcakla mücadele etmiyor. Özellikle Fransa ve Almanya klima kriziyle de mücadele ediyor. Çünkü Almanya'da evlerin yalnızca %6'sında klima var. Ne var bunda? Gidip yeni klima alabilirsiler diyebilirsiniz ama iş o kadar kolay değil. Çünkü klima taktırmak özellikle Almanya ve Fransa için tam bir bürokratik kriz anlamına geliyor. Detaylandıralım.
3: Avrupa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Binden fazla kişi hayatını kaybetti, kıta genelinde kırmızı alarm verildi. Sıcak hava dalgası Fransa ve Almanya'da klima krizine neden oldu. Almanya'da görev yapan Türk doktor da işte bu sözlerle duruma isyan etti.
4: Hava şu an 40 derece ve ben yoğun bakımdayım. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz. Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar bir de bu sıcakla baş etmek zorundalar şu an.
3: Avrupa'daki hanelerin yalnızca %20'sinde klima var. Almanya'da ise bu oran sadece %6. Üstelik Avrupalılar istedikleri zaman evlerine klima taktıramıyorlar. Sebebi ise bürokratik engeller. Binaların dış cephesine klima motoru takılması için izin alabilmek neredeyse imkansız. Alman hükümeti klimaları hem enerji tüketiminin fazla olması hem de sera gazı emisyonuna neden oldukları için kullanılmasına karşı. Fransa'da ise hem enerji altyapısı eksiklikleri hem de estetik kaygılar öne çıkıyor.
5: Hastaneler, kamu binaları veya normal konutlarda klima takacak yeteri kadar altyapı yok. Elektrik altyapısının da klima sistemi için yetersiz olduğu bilgisi veriliyor.
3: Alman ARD televizyonunda ise Berlin'de termometreler 41 dereceyi gösterdiği gün yayınlanan bir reklam tartışmalara neden oldu. O paylaşımda görselin üzerine sizi serinleten klimalar dünyanın ısınmasına neden oluyor uyarısı yazıldı. Daha fazla klima eşittir daha fazla küresel ısınma notu da düşüldü. 2050 yılına kadar ortalama sıcaklıkların 0,05 derece yükselebileceği uyarısı da yapıldı.
6: Zaten Avrupa bunu bilmiyor yani sıcakta nasıl davranılacağını bilmediği için yaklaşık 1400 civarında insan ölmüş ki çoğu da tarımcı işçilerinden çok fazla var, dışarıdakilerden çok fazla var. Artık bunu biraz öğreneceklerdi.
3: Mağazalarda ise vantilatör satışları patladı. Alman ve Fransızlar yapı marketlerde vantilatör satın alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı Almanlarsa serinleyebilmek için küçük motorlu sistemleri evlerinin önüne yerleştirdi. Fransa'nın başkenti Paris'te ise belediye otobüsünde klima çalışmadığı için araç sürücüsü baygınlık geçirdi. Araç yoldan çıktı. Ülkedeki birçok tren seferleri de benzer sebeplerden dolayı iptal edildi.
2: Bir yandan da tabii sıcak hava ile birlikte sıklıkla ne yazık ki ekranlara getirdiğimiz haberler var. Yani boğulma vakaları. Bitlis'e gideceğiz. Bitlis'te serinlemek için dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti. Biri babası tarafından kurtarıldı. Bir çocuğu arama çalışmaları ise hala sürüyor.
7: Serinlemek isterken boğuldular. Bitlis'in Mutki ilçesinde babaları Bakır Şefnek'le birlikte dere kenarına giden 13 yaşındaki Fatih, 12 yaşındaki Aziz ve 11 yaşındaki Enes Şefnek serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba dereye atlayarak oğlu Fatih'i sudan çıkardı. Ardından diğer oğlu Enes Şefnek'e ulaşan baba 11 yaşındaki çocuğu sudan çıkardı. Ancak yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şefnek

0: 2 bulmak için bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama göletine giren 15 yaşındaki Mert Efe Şahin bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler hemen durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu göletten çıkarılan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 gün önce denize giren 17 yaşındaki Aytekin Ergin'i arama çalışmaları sürüyor. Aytekin Ergin'i bulmak için ekipler hem deniz yüzeyinde hem de su altında yoğun bir mesai harcıyor. Dalgıçlar da çocuğun kaybolduğu noktada dalışlarını sürdürüyor.
1: Şimdi bu taksi tartışması pek bitmeyecek gibi duruyor. Bu kez adres Mersin. Mersin'de otogarda uygulamadan yolcu alan taksi şoförü otogar durağında çalışan meslektaşların tepkisiyle karşılaştı. O tepki taksiye binen turistleri de önce şaşırttı ama olayların büyümesi üzerine turistler ne yapacaklarını şaşırdı. Korku dolu anlar yaşadılar. Peki ne oluyor? Sorun nereden kaynaklanıyor? Bakalım.
2: Niye kapatayım abi?
3: Niye kapatmayacağım?
2: Niye sen TYM'e girince kapatıyor musun?
3: Geç durağa geleceğim buraya.
2: Niye geçeyim abi?
3: Geç durağa.
4: Taksi şoförü aracına uygulamadan müşteri aldı, meslektaşının tepkisiyle karşılaştı.
2: Arkada bir kişi diyor ki niye uygulamanı kapatmıyorsun?
5: Doğru söylüyor.
2: Bana diyor geç durağa geliyorum.
5: Doğru söylüyor.
2: Ya adamı siz de aşağıdan atınız.
4: Abi. Mersin'e giden iki turist otogardaki duraktan bir araca binmek yerine uygulamadan taksi çağırdı. Turistler ne olduğunu anlamadı ama gerilim dakikalar içinde tırmandı.
5: Kusura bakmayın ablacığım, bir konuş abiyle. Sen diyor ya aşağıdan alıyorsunuz. Bura aşağı değil, bura kapalı alandır. Bilal abi bırak.
3: Sen kim artistik yapıyorsun?
2: Artistik yapmadım abi.
3: Gevezelik ama benim canımı sıkma.
5: Tamam Bilal abi, sıkıntı yok abi.
3: Gevezelik ama benim canımı sıkma.
4: Arka koltukta oturan turistler şoförün meslektaşı tarafından tehdit edildiği anları korku dolu gözlerle izledi.
2: Buran yok mu?
5: Yok. Ben normalde yasak.
3: Tamam mı?
2: Evet abi.
3: Beni şikayet edersin tamam mı? Buraya koydum tamam mı?
5: Bilal abi.
3: Tamam mı?
2: Tamam abi.
3: Dediğin yeri şikayet edebilirsin.
5: Yolcu var arabada kral.
3: Tamam Bilal.
5: Abi yolun açık olsun. Gene iyi bak.
3: Sorry.
4: Meslektaşıyla tartışan taksici yolculardan böyle özür diledi. Ama sosyal medyada yayılan görüntü üzerine 180 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine de 2 aylığına el konuldu.
1: Gecenin sıcak gelişmesi. Adresimiz Adana. Tam bir aile faciası yaşandı. 16 yaşındaki bir genç kız annesini bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli ifadesinde rüyasında annesinin kendisini boğduğunu gördüğünü ve uyandıktan sonra rüyanın etkisiyle annesine saldırdığını söyledi.
0: Gördüğü rüya anne katili yaptı. Dehşete düşüren olay Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki genç kız rüyasında annesi Servet Tekir'in kendisini boğduğunu gördü. Uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. Polisi arayan genç kız kendisini ihbar etti. Adrese giden ekipler iki çocuk annesi Tekir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki çocuk ablasıyla annesi arasında herhangi bir tartışma ya da bağırma sesi duymadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne katili genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Şimdi gündemin sıcak başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Kübra Kılıçtepeci bizlerle birlikte. Kübra günaydın, hoş geldin yayınımıza.
6: Günaydın Gökhan Kurtoğlu.
1: Şimdi TikTok sosyal medya hayatımızın ne yazık ki bir parçası haline geldi. Ama özellikle TikTok'ta yaşanan olayların artık anlatmaya defalarca anlatıyoruz ama ne yazık ki bir türlü çözümde gelmiyor. Şimdi bir 17 yaşındaki bir çocuk bir beğeni butonu yüzünden yine bir bıçaklanmayla karşı karşıya. Ne yaşandı?
6: Evet, senin de belirtmiş olduğun gibi aslında çok kötü bir olaydan bahsediyoruz. Bıçaklayan da 16 yaşında. İki arkadaştan bahsediyoruz. Peki olay nasıl oldu? Kısaca bir izleyicilerimize hatırlatalım ve daha sonra da geçmişte yaşananları konuşalım istersen. Olay 26 Haziran'da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanıyor. İddiaya göre 11 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Erencan Alparslan 16 yaşındaki arkadaşının kız arkadaşının gidiyor TikTok'tan ya beğeni ya yorum yapıyor. Bu tabii

0: çocuk yoğun bakımda olduğu için annesinin ifadesi, kısa bir görüşmeleri olmuş. Evladı ona bu şekilde anlatıyor. Şu anda çocuk aslında yaşam mücadelesi, veriyordu. Dalağa alındı çünkü kalbinin altından iki defa bıçaklandı. Ve nedeni de sadece TikTok'ta 16 yaşındaki arkadaşının kız arkadaşına beğeni ya da yorum yapmış olması.
1: Yani bir beğeni, yani bir arkadaşının, kız arkadaşının videosunu ya da paylaşımını her neyse beğendiği için 16 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki bir başka çocuğu öldürme noktasına
0: gidiyor. Aynen öyle. Ve annesine anlattığına göre çocuğun iddiaya göre şu kelimeyi, şu cümleyi kurmuş. O kıza sahip çık demiş ve bunun üzerine bir anda yanındaki, bir de bıçak taşıyor. 16 yaşındaki bir çocuğun bıçak taşıdığını da vurgulayalım. Bıçağı alıyor ve parkta olay yaşanıyor. Parkta bir kovalamaca yaşanıyor. 17 yaşındaki çocuk kaçmaya çalışıyor. İki arabanın arasında sanırım bir dengesini kaybedip düşüyor. Düştüğü sırada ise 16 yaşındaki kişi tarafından 17 yaşındaki kişi iki defa kalbinin altından bıçaklanıyor. Tabii çevredekiler hemen ekiplere haber veriyor. Sağlık ekipleri geliyor. İlk müdahaleyi olay yerinde yapıyorlar. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Tabii operasyonlardan geçiyor. Ameliyata alınıyor ve gencin dalağı alınıyor. Aynı zamanda ciğeri ve diyaframı da hasar görmüş durumda. Tabii şu anda ailesi açıklama yapmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiğini, durumun iyiye gitmeye başladığını, yakında servise alınacağını da söylemişti. Ama asker olmak istiyormuş. Babasının yine ifadesinde açıklamasına baktığımızda çok üzücü. Benim çocuğum asker olmak istiyordu. Yine bisiklet sürmeyi çok seviyordu diyor. Ve bunu
1: kim
0: normal, aynen öyle, normal yaşantısına döndüğünde yapması zorlanacak diyor.
1: Saldırganın durumunu biliyor muyuz?
0: Saldırgan tutuklandı. İddiaya göre saldırgan da aslında o olay yaşanır yaşanmaz şoka giriyor, kaçmıyor. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde o kişiyi de gözaltına alıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra saldırgan da tabii cezaevine gönderiliyor.
1: Şimdi bu 16 yaş kuralının ne kadar önemli olduğunu bu bir kez daha bize anlatacak sanırım. 16 yaşının altındaki çocukların sosyal medyaya girmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu. Şimdi evet Kübra, biz bunu konuştuk ama bu ilk değil. Son da olmayacak sanırım. Evet. Daha önce neler yaşamıştık? Mezar çok olay vardı.
0: Çok olay var. Çok yakın zamana gidelim. Hatta çok uzak geçmişlere gitmeye de gerek yok. Daha bir ay öncesine aslında baktığımızda yine Batman'da bir olay yaşanmıştı. Sosyal medyada aralarında bir tartışma yaşanıyor. Yine beğendin beğenmedin, yorum attın atmadın, aslında hani tartışmaların bir konusu da yok. Çok basit konulardan o tartışmalar klavyede başlıyor. Evet. Ardından sokağa taşınıyor. Sokağa taşındıktan sonra kanlı bitiyor. Batman'da da 19 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti. Bir kişi yaralanmıştı. Yine yakın bir zaman, geçtiğimiz aya gidecek olduğumuzda Bursa'da iki kadın yine TikTok gibi bir mecrada birbirlerine yapılan yorumlardan dolayı canlı yayında tartışmaya başlıyorlar.
1: Bir yorum için değer mi bunun?
0: Değmez. Asla değmez. Ve tartışma öyle bir boyuta taşınıyor ki Gökhan Kurt, kadın canlı yayındayken canlı yayınını kapatmıyor ve diğer kadının adresine gidiyor. Canlı yayındayken onu bıçaklıyor. Ve şöyle çok ilginç bir olay var. Canlı yayında bunu yaparken ona daha hediye gönderenler var. Bunu doğruymuş gibi tebrik edenler var.
1: O zaten takdir bambaşka edenler bir çılgınlık var. Noktası.
0: Çok,
1: o da bambaşka
0: çok farklı bir konu. Kesinlikle öyle. Ki burada aslında konuşmamız gereken çok şey var. 17 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Ölebilirdi. Çok şükür şu anda kurtuldu. Durumu iyiye gidiyor. Umarım kısa sürede de iyileşir. Normal yaşantısına geri döner. Ama ölebilirdi bu çocuk. 16 yaşında.
1: Evet, hayatından ki hayalleri gitti. Aynen. Asker olmak istiyordu.
0: Ve şunu belirtmiş olmak istiyorum. Aynı zamanda 19 Haziran'da doğum günüymüş. Yani aslında bu olay yaşanmadan önce, 26 Haziran'da bu olay yaşandı. Bir hafta önce doğum gününü kutlamışlar. Evet. Yine olaydan bir gün sonra karnesini alacaktı. Karnesini alamadı mesela. Ve annesi şunu söylüyordu. Geçtiğimiz hafta 19 Haziran'da doğum gününü kutladık. Olaydan bir gün sonra karnesini alacaktı. Bu olay sonrasında adeta oğlum yeniden doğdu. Çünkü öle de bilirdi diyor. Konuşmamız gereken aslında çok şey var. Çok 16 yaşındaki bir çocuğun belinde, yanında, cebinde nasıl bir bıçak olur? Neden bıçak taşır? Evet. Aslında konuşmamız gereken
1: en önemli soru bu. Neden 16 yaşındaki bir çocuğun elinde bıçak olur? Bu sosyal medya çılgınlığı daha nereye kadar gidecek? Konuşacağız, değerlendireceğiz. Kübra Kılıçtepeci bizlerle birlikteydi. Kübra, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Ne yazık ki kanayan bir yara. Sosyal medya, evet, yararı var mı? Var. Ama ne yazık ki zararı artık yararından çok daha fazla büyük bir hale gelmiş durumda. Diğer yandan şimdi binlerce öğrenci ilgilendiren bir haberle devam edelim. Uzun zamandır AK Parti çalışmalarına devam ettiriyordu. Öğrenci affında artık sona gelindi.
2: Affla alakalı bir çalışma şu anda yapılmaktadır.
3: 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler de kayıt yaptırma hakkı kazanıp yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmesine yönelik kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. AK Parti'nin milletvekillerinin Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklifi bu hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Teklifte kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek. Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler de kayıt yaptırma hakkı elde edip yaptırmayanlar, teklifin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler düzenleme kapsamı dışında tutulacak. Teklifte Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
1: Sayın seyirciler, Arnavutköy Belediyesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı unutmadı. Karaburun Limanı'nda ilçe sakinlerini birçok etkinlikle buluşturdu. Konserlerle coşku zirveye taşındı.
3: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Arnavutköy'de coşkuyla kutlandı. Karaburun Limanı gün boyu flyboard, yüzme yarışı, plaj futbolu gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı.
4: Şehir geliyor!
5: Çok güzel bir etkinlikti. Her sene buradayız yani, katılmaya devam.
6: İçin mutluyum. Belediyemizin böyle etkinlikler yaptığı için teşekkür ederim.
3: Etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Türkiye'nin artık mavi vatanda söz sahibi olduğunu söyledi.
7: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür diyerek başlattığı adalet mücadelesi bugün denizlerde de hamdolsun yankı buluyor. Onun ortaya koyduğu vizyon sayesinde Türkiye Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de hakkını sonuna kadar savunan bir ülke haline geldi.
3: Kabotaj Bayramı coşkusu konserlerle devam etti. Binlerce vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.
1: Kadın ve Demokrasi Vakfı Kadem, paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşure geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Genç Kadem gönüllülerinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Sultanahmet Camii'nin bahçesinde 1500 kişilik aşure ikram edildi.
3: Kazanlar kaynadı, dualar edildi. Paylaşmanın en tatlı hali sofralara taşındı.
8: Kadın ve Demokrasi Vakfı Kadem, bolluğun, bereketin ve kardeşliğin ayı Muharrem ayında oldukça anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sultanahmet Camii'nin avlusunda düzenlenen etkinliğe katılım oldukça yoğun.
9: Bugün burada bir geleneğimizi yaşatmak için toplandık. Aşure'nin içinde çok farklı karakterlerden ürünler var biliyorsunuz. Biz birbirinden farklı insanlarda toplumsal olarak bu şekilde bir birliktelik, bir ahenk oluşturabiliriz. Kadem de bunun için çalışıyor. Toplumdaki herkesin uyum içinde ve güvenle yaşayabileceği bir toplum için çalışıyoruz.
3: Etkinliğin mimarı ise her yıl olduğu gibi yine gençlerin enerjisiydi.
10: Gezdirin dedik eşinin çocuklarımla beraber. Böyle aşure etkinlere denk geldik. Hem tadına bakmış olduk hem güzel oldu. Normalde aşure çok karışık gider ama bunun tadı çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok beğendim.
11: Muharrem ayı sabır, şükür ve tevekkül ayıdır. Bugüne dahil olmuş olduk.
12: Çok güzel bir yer. Aşure dağıtmak ve aşure dağıtımına yardımcı olmak çok güzel bir durum.
8: Tadını beğendin mi peki?
12: Evet, çok güzel.
13: Birlik ve beraberlik paylaşma günü olarak da bilinir. Nasıl ki bir sürü tatbirler için hep aşureyi meydana çıkartıyorsa, insanların sevgisi, dostluğu ve birliği de birleşip bir değer ortaya koyar.
14: Gezmeye geldik. Ayasofya, Sultanahmet, şimdi Eminönü Yeni Cami, Kapalı Çarşı, inşallah Çamlıca Camisi. Tüm camileri de gezeceğiz inşallah. Biz İzmir'den geldik. Burada böyle bir Muharrem ayı aşuresini görünce de hakikaten çok hoşumuza gitti. Girdik, çok da lezzetli. Allah kabul etsin tüm katkıda bulunan hayırseverlere.
1: bağışıklık sistemi değişti.

0: Bildiği zaman ilk aklımıza gelenlerden biri de hiç şüphesiz ki D vitamini. Kalp sağlığından kronik hastalıklara kadar güçlü etkileri var. Eksikliği ise sağlık için büyük riskler anlamına geliyor. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu vücudun doğal savunma mekanizması olarak tanımlıyor D vitaminini ve yaz aylarında mutlaka kaynağından yani güneşten alınmasını öneriyor.
1: Bir numarada D vitamini var çünkü hayatın esası kurgu olarak D vitamini. Aslında D vitamini bir vitamin bile değil, bana göre çok daha büyük bir şey. Bir hormon bile değil, çok daha büyük bir şey.

0: değil. Çünkü D vitamini takviyesi hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de bağışıklığı güçlendirdiği için tümör oluşumunu baskılıyor.
1: Yerine göre bir hormon, yerine göre bir tamirci, yerine göre bir vitamin, yerine göre bir koruyucu. Bağışıklığın, kanserden korunmanın, kalp damar hastalıklarından korunmanın, şeker hastalığından korunmanın bir numaralı ilacı.
2: D vitamini vücudun en güçlü destekçilerinden biri. Uzmanlar düzeyin 30'un üzerinde olmasını öneriyor. En etkili kaynaksa güneş.
1: Bunun doğal yoldan kazanılması en büyük marifet. D vitamini neredeyse 400'den fazla genin açılması ya da kapatılmasında baş antrenör. Bu nedenle bu yazı D vitamini yazı ilan etmelerinde fayda var. Çünkü güneşlenerek cildimizde ürettiğimiz doğal D vitamini haplarla aldığımız D vitamininden çok daha güçlü.
0: Özellikle yaz aylarında güneşlenmek çok önemli. Çünkü sizlerin günlük olarak 20 dakikalık güneşlenmeniz 20 bin ünite D vitamini takviyesine denk geliyor.
1: Yaz boyunca herkesin fırsat buldukça hiç olmazsa omuzundan aşağısını, dizinden aşağısını, fırsat bulduğu her an güneşte buluşturmasını, açık havada yürüyüşler yapmasını. Çünkü yüzünüze değen D vitamini bile size D vitamini ürettirir.
2: Müftüoğlu sadece D vitamininin değil omega 3 ve magnezyumun da sağlık için son derece önemli olduğunu söylüyor.
1: Takviyeleri ölçtürmeden almayın. Doktorunuz ölçmeden bile sizin bunu almanız lazım diyorsa magnezyumla omega 3 takviyelerinde bu üçlü listeye koyabilirsiniz. Yani özetleyelim, D vitamini, omega 3 ve magnezyum. Probiyotik herkese lazım değil, koenzim herkese lazım değil.
3: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'de Mayıs'ta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı %17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi. Mayıs'ta güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, Nisan'da ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.

0: Size karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü...

0: güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele, Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Reklam. A Haber Radyo.
3: Bir reklam.
13: Garanti BBVA.
14: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
15: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
16: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
5: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
17: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
18: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
19: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
20: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
21: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
22: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
23: Reklam.
24: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
25: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
26: Yan baktın tartışması bir cinayette sonuçlandı. Genç adam nişanlısının yanındayken bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Kartal'da iş yeri sahibi Yusuf İnan'la komşu esnafın erkek arkadaşı arasında sevgilime yan baktın tartışması çıktı.
27: Yusuf'la göz göze geliyor. Ne bakıyorsun diyor Yusuf'a. Yusuf da o ara biraz gergin. Sen niye bakıyorsun diyor. O ara bir tartışma yaşanıyor. İkisi de sakinleşiyor.
26: Tartışma daha da büyümeden sona erdi. Ancak Yusuf İnan iş çıkışında nişanlısını evine bırakmaya hazırlanırken daha önce tartıştığı kişi ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.
28: A Haber Radyo.
29: İzleyenler, ajans bugünle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Elbette her zaman olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
30: Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Sağ olun siz.
29: Ben de iyiyim, çok sağ olun.
30: Haberler sizin nasıl?
29: Çok sıcak bir gelişme var hemen Faruk bakalım. Erdem. Son dakika gelişmesi, hemen bir arkadaşımızla da telefon bağlantısı yapacağız sevgili izleyenler. Döneceğiz. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 11 şüpheli tutuklandı sevgili izleyenler. A Haber muhabiri Sefer Ayça şimdi bizi bekliyor. Hemen dönelim Sefer, günaydın. Alalım senden bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını.
31: Evet, sabahın en sıcak gelişmesiydi bu. Seferihisar Belediyesi'ne geçen hafta operasyon yapılmıştı. Bu üçüncü dalga operasyondu. Ve sonra bu arada Balçova Belediyesi'ne yapılmıştı. Ve dün de Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 kişi adliye bölümü başladı. Emniyetteki sorguları bitti. Adliye bölümü başladı ve adliyeye sevk edildiler. Ve sabaha kadar da adliye bölümü devam etti. Ve İsmail Yetişkin ve yanındaki Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yürütülen rüşvet soruşturması gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Bunu hemen sıcak bir bilgi olarak

0: verelim. Dediğimiz gibi operasyon geçen hafta yapılmıştı. Seferihisar Belediyesi'nde 3. dalga operasyondu ve aynı zamanda 10 Balçova Belediyesi'nde yapılmıştı operasyon. Balçova Belediye Başkanı da adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. İşte dün de Seferihisar Belediyesi'ndeki gelişme, emniyetteki sorgular bitti. Emniyetteki sorguların ardından adliye bölümü başlamıştı. İsmail Yetişkin 19 kişi adliye sevk edilmişti ve sabahın ilk ışık ışıklarında adliyeden gelen haberde İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve aralarında bulunan 11 kişi tutuklandı. Son sıcak bilgi böyle. Gelişmeler olacak. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Merve.
1: Teşekkür ederiz Seferay'cığım. Paylaştığım bilgiler için sevgili izleyenler, gözaltına alınmıştı İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le birlikte 11 şüpheli de tutuklandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları böyleydi. Adliyeye sevk edildiğinde söyledi. Aynı zamanda Sefer Ayçe, biz de yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağız. Sıcak bir gelişme daha var. Başıboş köpek saldırıları sonrası iki belediye başkanı ile ilgili soruşturma izni verilirken bir belediye başkanı ile ilgili de yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle ön inceleme başlatıldı. Hemen bu sıcak gelişmenin de ayrıntılarını alalım. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor. Günaydın Oğuzhan. Hoş geldin yayına. Nedir ayrıntılar?
2: Evet, son dönemde özellikle Türkiye genelinde başıboş köpek saldırıları bir kez daha gündeme gelmeye başladı. Bununla alakalı da tabii ki geçtiğimiz dönemlerde özellikle biliyorsunuz sokak köpeklerinin, başıboş sokak köpeklerinin özellikle sokaklardan toplanması için de çalışmalar başlatılmıştı. Ancak birçok belediye bu çalışmaları göz ardı ederek başıboş sokak köpeklerini özellikle köpek lobisi taraftarlarından korktukları için toplama gereği duymamışlardı. Ancak dediğimiz gibi son dönemde de saldırılar devam ediyor. Bununla alakalı da tabii ki bakan çiftçi sahipsiz sokak köpekleri konusunda 3 belediye başkanına soruşturma izni vermiş oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin vermiş olduğu talimat doğrultusunda AK Parti Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerini çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verilmiş oldu. Yine DEM Parti Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlatıldığına yönelik açıklamalar gelmiş oldu. Tabii ki söz konusu bu saldırılara ve yapılan bu soruşturmalar ilişkinde bir açıklama geldi. Hemen açıklamaya bakacak olursak özellikle Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir evladımız ağır yaralanmıştır denildi. Ayrıca son 2 yıl içerisinde 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğünde altı çizilmiş olduğu açıklamada, özellikle Erzurum'un Narman ilçesinde ise sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar isimli evladımız vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanmıştır denildi. Yaşanan bu iki üzücü olay üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakım evinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetleriyle ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediği, Narman Belediyesi'nce ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırılarında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir dedi. Yapılan açıklamada yine toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmiştir vurgusu yapılmış oldu. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında hayvan bakım evi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Bu kapsamda gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakım evi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği için de Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında konuya ilişkin araştırma ön inceleme izni verilmiş olduğu İçişleri Bakanı tarafından. Özellikle bakanlığımız vatandaşımızın can güvenliğini korumak ve kamu güvenliklerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlamak konusunda kararlılığında titizlikle yapacaktır ifadelerini kullanmış oldu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Tabii ki köpek saldırıları dediğimiz gibi ülkemizde son dönemde artmaya devam ediyor.

0: Diyor. Özellikle sokak köpekleri, sokakları, tabii ki küçük çocukları, yaşlı insanları saldırarak uzuvlarını kaybetmesine, canlarının yanmasına sebebiyet veriyor. Bununla alakalı da İçişleri Bakanlığı olsun, büyük valilikler, kaymakamlıklar olsun, belediyelere ve gerekli talimatları vermişti. Ancak birçok belediye dediğimiz gibi bu konuda adım atmayı reddetmişti. Bununla alakalı da toparlayacak olursak son olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na ve yine Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında soruşturma ön izleme gerekçesiyle izin vermiş oldu diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Ozan Gültekin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Bir sıcak gelişmenin ayrıntısını daha aldık sevgili izleyenler. Arda arda sıcak gelişmeler geliyor. Onlardan bir tanesiyle hemen devam edeceğiz. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlama yapanlara yönelik bir operasyon düzenlendi. Hemen ayrıntıları almak için de telefon hattımızın diğer ucunda bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçkel'e bırakalım söz.
2: Merve Özkan, açıklama Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşlarımızın emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir başlığıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi açıklama. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca darphane tarafından basılması gereken zinet altınlarını olması gereken ayar ve ağırlığının altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçildiğini açıkladı Adalet Bakanı. Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şu ana kadar yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyaların da ele geçirildiği açıklandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma titiz ve çok yönlü olarak da devam ettiğini de açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin verilmeyecek denildi. Vatandaşların zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekarların eline bırakmayacak, kuyumcular sektörünün itibarını ve vatandaşların güvenini koruyacağız açıklamasında bulundu. 71 şüphelinin gözaltına alındığını ifade edelim bir kez daha ve 10 ilde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak sahte altın üretimi yapanlara yönelik bir operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etmemiz gerekir. Bu soruşturmayı gizlilik ve titizlikle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Operasyonu sahada başarıyla icra edense Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne Akın Gürlek teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecek dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Kahramanmaraş merkezi 10 ilde yürütülen operasyonda 71 saatte altın üretimi yapan kişinin de gözaltına alındığı açıklandı Merve Özkan.
1: Mehmet Geçkel, teşekkür ederiz. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını aldık senden. 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. 71 kişi de gözaltına alındı. Arda arda sıcak gelişmeler geldi. Doğru. Faruk Erdem arkadaşlarımızdan aldık.
3: Özellikle şimdi bu altın meselesi biliyorsun son dönemde çoğalmıştı. Evet. Ama hem emniyet güçleri hem adli makamlar bunun peşini bırakmıyorlar. Hı hı. Çünkü vatandaş çok anlayabildiğimiz bir şey değil yani. Tabii. Sahte altın. Yani kuyumcudan alıyorsun. Dolayısıyla onun altın mı değil mi olduğunu bilmemiz mümkün değil. Profesyoneller bile zaman zaman bunu anlayamıyor.

0: İsrail Orta Doğu'da işgal planını genişletiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail ordusu çeşitli bölgelere saldırı düzenledi.
1: Suriye sizin deneyleriniz için bir saha değil.
2: İşgalci İsrail güçleri Orta Doğu'daki gerilimi artırmaya yönelik saldırılarına devam ediyor.
3: Allahu akbar ve lezzetillah.
2: Uluslararası hukuku tanımayarak dünyanın nefretini kazanan İsrail ordusu Gazze ve Lübnan'ın ardından bu kez de Suriye'yi hedef aldı. İsrail ordusu bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal etti. Bu sefer Suriye hedefteydi. İşgalci ordu sınırı geçip Dera ve Kuneitra illerine baskın düzenledi. Sivil yerleşim alanlarına girdi. Dera iline bağlı Abidin köyüne yönelik kara harekatı ve eş zamanlı hava saldırısı yürüttü. 100 ila 200 aile güvenlik endişesiyle çevre köylere sığındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
1: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor. Bu yolla halkımızın birliğini, parçalamayı ve yeniden inşa ve kalkınma alanında ilerleme kapasitemizi zayıflatmayı amaçlıyor. Suriye sizin deneyleriniz için bir saha değil.
0: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan ard arda tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini hedef alan saldırıları güçlü bir şekilde kınadı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da saldırıları lanetledi. Bu saldırılar uluslararası hukuk normlarını alenen ayaklar altına alınmasıdır dedi.
2: İsrail Suriye'nin egemenlik sahası olan Kuneitra ve Dera'ya saldırdı. Ankara'dan ard arda tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini hedef alan saldırıları güçlü şekilde kınadı.
4: Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir. Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda, uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da saldırıları lanetledi.
4: İsrail'in Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenlik sahası olan Kuneitra ve Dera bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'in bu vahşi eylemleri bölge barışını dinamitleyen ve sivil halkı hedef alan bir savaş suçu niteliğindedir. Özellikle Suriye'nin 2024 Aralık ayından itibaren göstermiş olduğu istikrar çabası ve toparlanma iradesini hedef alan bu saldırılar, bölgesel barışa ve güvenliğe karşı kasıtlı bir sabotajdır.
2: Efkan Ala tüm uluslararası aktörleri, devletleri ve insan hakları örgütlerini göreve çağırdı. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
4: Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duransa saldırıların bölge barışını sabote ettiğini vurguladı.
4: İsrail'in Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum. Uluslararası hukuku ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal eden, sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bu saldırılar, bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarını da sabote etmektedir.
0: Sevgili izleyenler, İsrail'den geçtiğimiz günlerde skandal bir karar çıkmıştı. 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararı almıştı. Şimdi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Sorulara cevap verdi ve bu adımları Ermenistan'ın çıkarlarına uygun bulmadıklarını, bu nedenle bu adımlara yönelik bir yanıt verme gerekliliği de duymadıklarını söyledi.
5: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
0: Yani Ermenistan kanadı

0: bile bu şekilde söylerken İsrail hala bölgedeki huzuru bozmaya, kendi iç meselelerini bırakıp yine çevresiyle ilgilenmeye de devam ediyor sevgili izleyenler. Başkan Erdoğan'ın önemli telefon görüşmeleri vardı dün. Almanya Şansölyesi ve Türkmenistan milli lideriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Erdoğan. Görüşmelerde de bölgesel ve küresel konular ele alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de görüşmelerin konu başlıklarıydı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini telefonda da sürdürdü. Başkan Erdoğan ilk görüşmesini Almanya Şansölyesi'yle yaptı. İki lider Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle de bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştıklarını söyledi. İlerleyen saatlerde ise Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi Başkan Erdoğan. İkili ilişkilerde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Berdi Muhammedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi ve COP31 iklim zirvesine davet eden Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri'nin doğum gününü de tebrik etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere masası bir kez daha Doha'da kuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika ile İran arasında Katar'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz dedi. Ayrıntıları alacağız biz de haber muhabiri İrfan Sapmaz'la.
2: ABD ile İran arasında son haftalarda yaşanan askeri gerilimin ardından gözler artık Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanan kritik temaslara çevrildi. Ancak diplomatik süreç başlamadan önce hem sahada hem de siyasi açıklamalarda tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. Başkan Donald Trump yaptığı açıklamada İran'ın görüşme talep ettiğini ve ABD heyetinin Doha'ya gideceğini söyledi. Beyaz Saray'da Trump'ın kıdemli temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Doha'daki temaslara katılacağını doğruladı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt'i ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan 14 maddelik mutabakata bağlı olduğunu ancak İran'dan gelecek yeni saldırılara kararlı şekilde karşılık vereceğini vurguladı. Ancak diplomatik süreçte önemli bir belirsizlik bulunuyor. Trump, İran bizimle görüşmek istedi derken İran dışişleri yetkilileri doğrudan ABD ile planlanmış resmi bir görüşmeyi doğrulamıyor. İran tarafı Doha'ya teknik heyet gönderileceğini kabul ediyor ancak bunun doğrudan ABD ile müzakere anlamına gelmediğini savunuyor. Reuters ve Associated Press Katar'la Pakistan'ın iki taraf arasında dolaylı arabuluculuk yürüttüğünü aktarıyor. Sahadaysa CENTCOM'un operasyonu sonrası göreceli bir sükunet yaşanıyor. Hafta sonu Trump yaptığı açıklamada İran'ın ateşkesi yeniden ihlal etmesi halinde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlayabiliriz demişti. Trump, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır sözleriyle şimdiye kadarki en sert uyarılarından birini yapmıştı. Bugünkü açıklamalarında ise askeri söylemi geri plana çekerek diplomatik çözüm ihtimalini öne çıkardı. ABD medyası bunu önce maksimum baskı, ardından kontrollü diplomasi stratejisi olarak yorumluyor. ABD ana akım medyasında ise dikkat çeken ortak değerlendirmeler bulunuyor. Reuters Doha görüşmelerinin başarısız olması halinde Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri çatışmaların yeniden başlayabileceğini ve mevcut ateşkesin son derece kırılgan olduğunu yazıyor. Ayrıca Katar ve Pakistan'ın iki taraf arasında iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştığını aktarıyor. Associated Press, Washington'la Tahran'ın aynı diplomatik süreci farklı şekilde anlattığını belirtiyor. Trump görüşmenin kesinleştiğini söylerken İran bunun yalnızca teknik temaslardan ibaret olduğunu savunuyor. Associated Press'e göre bu durum taraflar arasında güven eksikliğinin hala sürdüğünü gösteriyor. Wall Street Journal ise krizin merkezinde hala Hürmüz Boğazı'nın kontrolü olduğunu vurguluyor. Gazeteye göre İran boğaz üzerindeki denetim rolünü artırmak isterken ABD serbest deniz ticaretinden taviz vermeye yanaşmıyor. Bu nedenle Doğu'daki görüşmeler yalnızca ateşkesi değil küresel enerji güvenliğini de doğrudan etkileyecek. Axios'ta Trump yönetiminin askeri caydırıcılığı sürdürürken aynı zamanda diplomatik çözümü zorladığını, Doha temaslarının son günlerde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından taraflar için önemli bir çıkış rampası olabileceğini değerlendiriyor. Bugün gelinen noktada tablo şu şekilde. Sahadaki çatışmalar geçici olarak durmuş görünse de CENTCOM kuvvetleri askeri tam tayak kusat halinde bekliyor. Trump yönetimi bir yandan askeri baskıyı korurken diğer yandan Doha'daki diplomatik çözüm arıyor. İran'sa doğrudan müzakere konusunda temkinli davranmayı sürdürüyor.
0: Evet, Washington'dan aldık gelişmeleri. Şimdi de bir Tahran'a gidelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Hürmüz Boğazı'nda yaşadığı gerilimin ardından müzakere masasına bu kez Doha'da dönüyor. Trump görüşmeye ilişkin ekibimiz Katar'a gitmek için hazırlanıyor dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise karşılıklı anlayış iki yönlü bir süreçtir ifadelerini kullandı. Peki Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nasıl çözülecek? Doha'daki görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacak? Daha fazla ayrıntıyı hemen Tahran'dan alalım. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Hoş geldin Ekber yayına. Nedir İran'daki son gelişmeler, son açıklamalar?
3: Merve, teşekkür ederim. Doha'daki görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacak? Esasında Doha'da görüşme yapılacak mı, yapılmayacak mı? Önce onu tartışalım. Evet. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu görüşmelerin yapılacağını söylüyor. Ancak İran ısrarla böyle bir görüşmelerin planlanmadığını ifade etmektedir. Son olarak Donald Trump'ın açıklaması söz konusuydu. İran'ın isteği ile böyle bir görüşmenin yapılacağını ifade etmişti. Ancak İran'dan ardından yalanlama geldi. İran, evet, bizim heyetimiz de Doha'ya, Katar'a gidecek. Ancak bu bizim İran heyetiyle Amerikan heyeti arasında herhangi bir görüşmelerin olmayacağını, İran heyetinin sadece iki ülke arasında daha önce varılan mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanmasıyla ilgili ve özellikle 11. maddeyi uygulama konusunda Katar'a ziyaret ettiğini İran tarafı duyuruyor. 11. maddede neler vardır? İran'ın Katar'da dondurulmuş varlıkları söz konusu ve İran bunların serbest bırakılmasını istiyor. Son olarak dün akşam saatlerinde Mesut Pezeşkian'dan gelen açıklamada söz konusu ülkede Katar'da İran'ın 12 milyar dolar parasının olduğunu ve bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından bloke edildiğini ve ilk aşamada 6 milyar dolar paranın serbest bırakılacağını ifade etti. Ve İran Dışişleri Bakanlığı da işte İran heyetinin ziyaretinin bu kapsamda olduğunu, iki ülke arasında herhangi bir temasın söz konusu olmayacağını bildirdi. Yine bakanlıktan gelen açıklamada an itibariyle İran'ın odaklandığı noktanın görüşmelerin devamı değil, var olan uzlaşmanın maddelerinin tam olarak hayata geçmesi konusu olduğunu bildirdi. Az önce de meslektaşımın da ilettiği üzere özellikle Hürmüz konusunda ciddi anlamda taraflar arasında bir gerginlik söz konusu. İki gece peş peşe taraflar askeri olarak işte birbirlerini hedef aldı. Ancak daha sonra bir sükunet hakim. Bu ne kadar sürecektir? Oldukça kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Diğer taraftan dün İran ve Umman heyetleri ortak komitesi arasında da bir görüşme söz konusu oldu. Esasında söz konusu bu komite İsviçre'deki görüşmelerden sonra iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında oluşturulmuştu. Umman'dan gelen açıklamada Umman bu boğazdan vergi alınmasına karşı çıkıyor. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan dün gece gelen bir son açıklamada eğer Umman bu bölgenin yönetimi konusunda İran'la işbirliği yapmaya niyetli değilse ve istekli değilse İran bunu tek başına yapar yönünde bir açıklama yapıldı. Diğer taraftan Fransa Umman'la birlikte bu bölgede mayın temizleme işlemleri yapacağını duyurdu. İran bu meseleye de tepki gösterdi. O bölgedeki bütün işlerden ve özellikle mayın temizleme işlemlerinden de İran'ın sorumlu olduğunu ve herhangi bir üçüncü ülkenin bu bölgeye giremeyeceğini belirtti. Özetlemem gerekiyor Merve. Bugün görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı net değil. İran tarafı böyle bir görüşmenin söz konusu olmayacağını belirtiyoruz.
0: Ancak baktığımızda Trump da görüşme olacak dedi. Hatta belki önemli, evet, olacak, belki de önemli olmayacak dedi. Hakikaten ilginç, ancak önceki görüşmelerde de benzer senaryolar yaşanmıştı. Evet, hatta seninle dün yaptığımız yayında da yine buna konuşmuştuk. Amerika tarafı bir görüşme olacağını söylüyor. İran'sa böyle bir şey şu an için söz konusu değil diyor. Ancak Pezeşkian'ın açıklaması biraz daha sanki iyimserdi. Karşılıklı anlayış iki yönlü bir süreçtir gibi söylemleri. Evet. Biraz daha sanki olabilir gibi açıkçası oradan düşünmeyi de akıllara getiriyor. Bakalım neler olacak? Senden yeni bilgileri almaya devam edeceğiz. Görüşme olacak mı, olmayacak mı? Olursa da nasıl olacak? Yine Ekber'den de alacağız ayrıntıları. Teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Dün Almanya'da yaşanan bir saldırı haberi vardı. Almanya'da anne çocuk gruplarının sığındığı bir gençlik merkezinde silahlı saldırı yaşandı. Bir velayet anlaşmazlığı yüzünden gerçekleşti bu saldırı ve en az 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de ağır yaralı olduğu bildirildi. Olayla ilgili şu an içinde 3 kişi gözaltına alındı.
4: Arkamda da görebileceğiniz gibi çok sayıda polis memurunun katılımıyla olay yeri incelemeleri devam ediyor ve bölge geniş bir çapta kordon altına alındı.
1: Velayet anlaşması faciaya yol açtı. Almanya yeni haftaya ülkenin kuzeybatısından gelen bir silahlı saldırı haberiyle başladı. Hamburg'un batısında Stade kentindeki saldırı anne çocuk grupların kaldığı bir gençlik merkezinin binasında meydana geldi.
5: Şu an geniş bir güvenlik önlemi almış durumda. Ölü sayısının artmasından da doğrusu endişe ediliyor. Çünkü çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
1: Yetkililerin açıklamasına göre saldırının arka planında 3 aylık bir bebeğin velayet anlaşmazlığı bulunuyor. Yaşanan anlaşmazlık üzerine öfkelenen baba, anne ve bebeğinin sığındığı gençlik merkezine silahlı saldırı düzenledi. Bölgeye çok sayıda polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Saldırganın yakalananları kameralara an be an yansıdı. Saldırganla birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı.
4: Burada polis araçlarını gördük ve ilk başta bunun sıradan bir trafik kazası olduğunu sandık. Ardından her yönden birkaç polis arabasının geldiğini duyduk. Bazıları yüksek hızda geliyordu. Bize sadece güvenli bir yere gitmemizi, olabildiğince çabuk uzağa gitmemizi ve güvenli bir yere ulaşmamızı söylediler.
1: Olayla ilgili incelemeler sürerken Stade Emniyeti bölge sakinleri için herhangi bir tehlikenin kalmadığını bildirdi.
0: Sevgili izleyenler, Afganistan'la Pakistan arasında gerilim bir kez daha tırmandı. Pakistan güçleri Afganistan'ın doğusuna hava destekli bir kara operasyonu düzenledi. İslamabad saldırılarında en az 29 militanın öldürüldüğünü açıklarken Taliban yönetimi 38 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
6: Afganistan-Pakistan hattında çatışmalar yeniden alevlendi. İslamabad'la Kabil arasında sınır hattında yaşanan terör gerilimi nedeniyle iki ülke arasında aralıklı olarak silahlar konuşuyor. Son saldırı Pakistan tarafından gerçekleşti. Pakistan ordusuna ait birlikler Afganistan'ın doğusundaki Paktia, Paktika ve Kunar eyaletlerindeki askeri mevzilere karadan istihbarat operasyonları gerçekleştirdi. Saldırılara savaş uçakları da destek verdi. Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sınır operasyonunun Pakistan'a yönelik terör saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini açıkladı. Tarar, hava saldırılarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Taliban tarafı ise farklı bir sayı verdi. Afgan hükümeti Pakistan'ı sivilleri vurmakla suçladı. İslamabad'ın sınır operasyonunda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazlasının da yaralandığını öne sürdü.
7: Yaralılar gece boyunca tıbbi tedavi için Gardez ve Kabil'e sevk edildi. Durumları veya iyileşip iyileşmeyecekleri henüz bilinmiyor ve yaralılardan bazılarının hayatta kalmama ihtimali de var.
6: Bombardımanın bilançosu da gün ağarınca ortaya çıktı. Pakistan savaş uçaklarının vurduğu bir evde büyük hasar meydana geldi.
0: Ülke gündemiyle devam edelim şimdi. Siyasetin kalbi Aydın'da attı. AK Parti İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen dev törende Aydın genelinde tam 1010 muhtar ve aza aynı anda AK Parti saflarına katıldı.
1: Parti Aydın İl Başkanlığı tarihi bir roze takma törenine imza attı. Toplam 1010 kişi AK Parti saflarına katıldı. 391 muhtarda 619 azanın rozetlerinin takıldığı törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu insan odaklı hizmet vurgusu yaptı.
8: Kentin her köşesine gece demeden, gündüz demeden hizmet götürdünüz.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Aydın'dan yükselen bu coşkunun Türkiye yüzyılı hedeflerine giden yolda güçlü bir irade olduğuna dikkati çekti.
9: Türkiye yoluna daha emin adımlarla 86 milyonun tesadüdüyle bir araya gelmesiyle devam edecektir.
1: Tören sonunda 391 muhtardi, 619 azaya AK Parti rozetleri takıldı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk ve rüşvet davasında bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun savunma yapacak sevgili izleyenler. Hemen gidelim o noktaya. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Sözü hemen kendisine bırakalım.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında artık son haftalara geliyoruz desek geridir. Artık bulunduğumuz gün itibariyle 16. hafta 59. gündeyiz ve bugün de Murat Ongun'un savunma yapması bekleniyor. İlk önce Murat Ongun savunma yapacak. 3 günlük bir savunma yapması bekleniyor. Sonrasında ise çapraz sorgusu yapılacak ve sonrasında ise müdafi avukatları kendisini savunacak. Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda değerli bir yayın konuğum var. Haber İstihbarat Şefi Mehmet Karataş'la birlikteyiz. Mehmet hoş geldin.
11: Hoş buldum Kadir. İyi yayınlar dilerim.
10: Teşekkür ederim. Şimdi davanın genelinden konuşacak olursak neler söylersin? Bugün itibariyle önemli bir isim artık ifade vermeye başlayacak. Sonrasında Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu ifadeler verecek. Dilersen Murat Ongun'la başlayalım.
11: Kadir biliyorsun ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu yolsuzluk dosyası neredeyse 100 yılın yolsuzluk dosyası olarak değerlendiriliyor ve bugün ifade verecek, hakim karşısında olacak olan ve kendi savunmasını yapacak olan Murat Ongun da bu dosyanın en kritik isimlerinden bir tanesi. Neden kritik diyoruz? Biliyorsun ki burada bir suç örgütü olduğu ifade ediliyor. Hazırlanan iddianamede de aynı şekilde dediğim gibi suç örgütü olarak nitelendirildi ve Ekrem İmamoğlu'nun da bu suç örgütünün lideri olarak biliniyor. Murat Ongun da suç örgütünün yöneticisi olan 6 kişiden bir tanesi. Yani 6 kritik isimden bir tanesi. Fatih Keleş, Adem Soytekin gibi isimlerin yer aldığı bu yönetim kurulunda bu yönetici anlamında Murat Ongun da onlardan biri. Murat Ongun kritik bir isim çünkü Murat Ongun özellikle de yolsuzluğun en fazla yapıldığı iddia edilen Kültür AŞ'nin ve yine Medya AŞ'nin ve Emlak AŞ'nin söz sahibi olduğu ve buralarla ilgili bütün talimatları kendisinin verdiği biliniyor. Aynı zamanda da biliyorsunuz ki suç lideri olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanı ve bir zamanlarda sözcüsüydü. Bu anlamda Murat Ongun İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde hiç kimsenin belki de bu 6 yöneticinin etkin olmadığı kadar çok etkin ve aktif bir rol alan bir isim. Yani bu açıdan Murat Ongun'un bugün söyleyeceği şeyler çok önemli. Bu iddianameyi dosyayı incelediğimizde ki seninle defalarca baktık buna. Baktığımızda şunu görüyoruz. Murat Ongun aslında yapılan işlerde imza atması noktasında biraz geri durmuş. Yani kendisi eylemin gerçekleşmesi talimatını vermiş ama eylemin gerçekleşmesi noktasında çok kendisini görmüyoruz. Ve özellikle de bugün kendisine sorulacak olan en kıymetli soru aslında bir isim. Yine bu dosya içerisinde, bu suç dosyasının içerisinde kırmızı bültenle aranan bir isim var. Emrah Bağdatlı. Emrah Bağdatlı Yunanistan'a kaçtı ve ardından da Amerika'ya gittiği biliniyor. Şimdi Emrah Bağdatlı'nın yapmış olduğu bütün eylemlerin talimatı iddiaya göre kim tarafından verildi? Murat Ongun tarafından verildi. Bunun resmi anlamda imza atılarak verildiği değil ama sözlü olarak mesajlaşma ve telefon talimatlarıyla Murat Ongun'un verdiği iddia ediliyor. Şimdi Emrah Bağdatlı neden kaçtı? Hatırlayın bu dosyanın ilk geliyorum dediği operasyon başlıyor. Bunlarla ilgili incelemeler başlıyor. Tarih kaçtı? 3 Mart'tı. 3 Mart'ta ilk inceleme nereye yapıldı? Medya AŞ'ye yapıldı ve orada bilgisayarı şifrelerini vermediler günlerce. Üçünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mali Şube ayın 3'ünde 3 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Hemen 4 Mart'ta ne oldu? Emrah Bağdatlı yurt dışına kaçtı. Ve gittiği yurt dışında da beraber gittiği kişilere hiç çaktırmadı. Onlar geri döndü ama kendisinin Fransa'ya gideceğini, orada at bakacağını söyledi ve oradan geri dönmedi. Şimdi Emrah Bağdatlı kırmızı bültenle aranıyor 60'tan fazla paravan şirketin kuruldu ve bu şirketler içerisinde paranın izinin yok edildiği ve ihale fesat noktasında buranın rol aldığı biliniyor. Emrah Bağdatlı, Murat Ongur'un sağ kolu olarak biliniyor. Bu yüzden Emrah Bağdatlı'nın neden kaçtığını, neden kaçırıldığını, yani kaçırıldığı talimatı verildiğini. Çünkü Emrah Bağdatlı burada olsa bugün Medya AŞ'de yapılan ya da Kültür AŞ'deki bütün yolsuzluklar kendisine sorulacak. Ve bunların mutlaka bir noktasında da tökezleyebileceği düşünüldüğü için Emrah Bağdatlı'nın en doğru karar neydi? Yurt dışına kaçmasıydı. İşte bu yüzden de Emrah Bağdatlı ile ilgili bütün detaylar bugün bence Murat Ongun'a sorulacak. Ve Murat Ongun'un Emrah Bağdatlı ile ilgili ne söyleyeceği bence bu dosyanın en çok merak edilen tarafı. Tekrar ediyorum.

0: Murat Ongun Kültür AŞ'de, Medya AŞ'de, Emlak AŞ'de, çünkü buralarda çok etkin bir isim ama imza atması noktasında kendisi çok zeki davranmış, biraz daha geri durmuş, eylemi yapmamış ama eylemi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu dosya bize bunu gösteriyor. Ama kendisinin tabii ki buralarla ilgili diğer sanıkların, diğer gözaltında olanların da ifadeleri var. Yani birçok noktada aktif olduğu görülüyor. Bugün Emrah Bağdatlı'yı soracakları gibi bu Kültür AŞ'deki ihalelerdeki usulsüzlükler. Hatta Kadir şunu söyleyeyim. Yol kenarlarında biliyorsunuz bazı tabelalar var kendilerine ait. Hatta bu tabelaların bile kimler tarafından nasıl kullanılacağının bizzat talimatının Murat Ongun tarafından verildiği, yine bu dosyada gözaltına alınan kişiler tarafından ifade ediliyor. Bizler de yakından takip edeceğiz. Sen günlerdir buradasın Kadir. Önümüzdeki saat itibariyle zannedersem başlayacak 11 gibi. 11'den sonra bizler de ne söyleyeceğini merak edeceğiz. Hani 3 gün diyoruz, belki 4 gün bile sürebilir. Kritik bir isim, dediğim gibi örgüt yöneticisi olarak belirlenen bir isim Murat Ongun.
1: Evet, çok teşekkürler yayına vermiş olduğun katkından dolayı. Söylemiş olduğumuz gibi artık bugün itibariyle Murat Ongun'un savunması başlayacak. Savunmasında neler söyleyecek merak konusu bu ve fazlasını değerlendirdik. A Haber İstihbarat Şefi Mehmet Karataş'la diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Kadir, teşekkür ediyoruz. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'la birlikte yorumladılar, son durumu paylaştılar bizimle. Devam edelim efendim. Şimdi altındaki son duruma bakacağız. Gözümüz, kulağımız bir tarafta piyasalarda, özellikle de altındaki hareketlilikte. Altın haftanın ikinci gününe nasıl başladı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş konuğumuz Faruk Erdem'le birlikte de sorularımız olacak. Birlikte de yorumlayacağız. Günaydın, hoş geldiniz İslam Bey.
3: Merve Hanım günaydın. Faruk Bey günaydın.
4: Günaydın.
2: Çok sağ olun. Şimdi hem ons hem de gram altın tarafındaki son duruma bir bakalım. Bugün nasıl başladı? Hareketlilik ne yönde devam ediyor? Yani kısa vadede özellikle bu ekrandaki rakamlar ne kadar gerçeği yansıtıyor diyerek başlayalım.
3: Evet, ons altın tekrar 4000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Yaklaşık yarım saat önce 3950 dolar destek seviyesindeydi. Özellikle şunu belirtmek isterim. Geçen hafta altın petrol arasındaki ters korelasyon bozuldu. 4 aydır altın ve petrol arasındaki ters korelasyonu yakından takip ediyordu. Petrol fiyatları yükselirken altın fiyatları geriliyordu. Altın fiyatları gerilerken petrol fiyatları yükseliyordu. Şimdi bu ters korelasyon altın dolar arasındaki ilişkiyi beraberinde getirdi. Şimdi doların güçlü olduğu, doların da altını baskıladığı bir süreç var karşımızda. Uluslararası piyasalarda ons altın 3950 dolar destek seviyesini test ediyor. Orada alıcılar geliyor. Tekrar 4000 dolar seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştiriyor. Özellikle yatırımcılar 3880-5880 dolar aralığını yine takip etmeye devam etmesi lazım. Ocak ayındaki öngörümüz bu yöndeydi. Hı hı. Bu 5600 dolar seviyesi Ocak ayında görüldü. Oradan sert bir şekilde geriledi ve savaş manipülasyonu ile birlikte doların güçlendiği, çünkü nakit paralar para piyasalarına giriyor. Çünkü Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma ihtimali piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Hı hı. Yüksek bir enflasyon var gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde. Petrol fiyatlarını getirmiş olduğu bu yüksek enflasyonla FED nasıl mücadele edecek? Tekrar Eylül ayına kadar faizleri düşürebilecek mi? Endişesi hakim. Hı hı. Diğer yandan merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Başta Çin mesela Mayıs ayında 10 tondan fazla bir altın alımı yapmıştı. Yine merkez bankalarının alımı burada ciddi bir anlamda devam ettiğini gözlemliyoruz. Ama küçük yatırımcı özellikle bu önümüzdeki 3 ay 4 ay boyunca bu dalgalı seyirde varlıklarının koruması, birikimlerini çeşitlendirmesi, korku ve panikle işlem yapmaması önem arz etmektedir. O yüzden yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasının tekrar devam edeceğini ben özellikle belirtmek isterim.
2: Evet Faruk Erdem, şimdi FED baskısından da bahsettik. Özellikle altını nasıl etkileyecek FED'in bu baskısı?
4: Evet, aslında dolara dikkat çekti İslam Bey, önemli. Hı. Çünkü güçlü dolar aslında başka para birimlerini karşısında altını daha maliyetli hale getiriyor. Getir, evet. İkincisi, Fed'in bu yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapılacağı konuşuluyordu, artık kesin gibi bakılıyordu. Bu 2 mi olur 3 mü olur daha sonraki süreçte bu konuşulmaya başladı. Çünkü evet petrol düşüyor. Petrol 72 dolarlardı ama hala savaşın öncesindeki rakamlara gelmiş değil. Ama gelse bile onun etkisi, enflasyonun üzerindeki etkisi devam ediyor. Dolayısıyla bu da faizlere bir baskı.

0: yapıyor. O yüzden de altında İslam Bey'in dediği gibi bu iniş çıkışlar devam edecek. Aslında bu yani Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. İslam Bey'le de zaman zaman konuşuyorduk. Evet. Hani bugünleri yaşayacağımızı konuşuyorduk. Ha. Ama uzun vadede ben hala o düşüncedeyim. O yukarı yönlü ivme var. Yani uzun vade düşünürsek yani bu 6 ay 1 yıl öyle düşünmek lazım. Ama kısa vadede bu inişleri çıkışları işte demin İslam Bey söyledi. Yarım saat 3900 dolarda yarım saatte bile iniş çıkış yaşanıyor. İşte bırak yarım saati, şimdi ben gözüm ekranda bir 6000 lirayı geçiyor gram altın, bir 6000 liranın altına düşüyor oradaki kritik seviyeyi. Dolayısıyla böyle anlık değişimler oluyor. O yüzden de hani yatırımcının böyle gözünü ekrana dikip bekleyecek durumu yok yani. Ben kenara çekilip
1: bu
0: bekleyecek yani.
1: Bu hasta eder bir de yani takıntılı olur. Doğru. Sürekli ekranda onları takip etmek.
0: Yani profesyoneller takip ediyor. Onlar bile bu iniş çıkışlarda başları dönüyor. Evet. Yani nasıl izah edeceklerini de bilemiyorlar. O yüzden de hani şu anda hep onu söylüyoruz. İslam Bey de söylüyor. Düğün varsa, borç varsa yani 6000 liranın altında bir fiyat yakalamışken alınabilir. Ve o yükten kurtulunabilir. Ama elinizde altın varsa ki çoğu insan 6000 liranın çok üstünde aldı İslam Bey. Biliyorsunuz hani o Şubat'taki o balonda çok insan trene son vagondan binip altın aldı. Dolayısıyla onların götürüp de kapalı çarşıda bu altınları bozdurması diye bir şey şu anda söz konusu değil. Ama işçilik de herhalde kalmadı değil mi kapalı çarşıda?
2: Evet, Faruk Bey'e şöyle bir destek vermek istiyorum ben. Özellikle az önce de ifade ettik ve işçilik farkları vardı. Mart ayında 12.500 dolara kadar 1 kilogram altın işçilikleri vardı. Orada yapmış olduğumuz yayınlarda vatandaşları uyardık. Çok ciddi işçilikler var. En azından bankayı tercih edebilirsiniz uyarımız vardı. Baktığınız zaman bugüne 1950 dolara kadar bu işçilikler geriledi. Ama Mayıs ayında eksi 247 dolara kadar bu işçilikler gerilemişti. Aslında bu da bir fırsat. Eğer altın, fiziki altına ihtiyacı olan, düğün yapacak olan vatandaşlarımız varsa şu örneği ben mutlaka vermek isterim. Mesela Ocak ayında gram altın TL fiyatı 8157 lira seviyesindeydi. En yüksek seviyesi. Bugün 6100 lira, yani 2057 liralık bir düşüş var gram altın TL fiyatında. Çeyrek altın 13378 lira seviyesindeymiş Ocak ayında. Bugün 10.000 lira seviyesinde. Burada 3378 liralık bir düşüş var. 10 gramlık bir bilezik düğünlerde çok tercih ediliyor. 76.350 liraymış Ocak ayında. Bugün 57.100 lira. Yani 10 gramlık bir bilezikte 19.250 liralık bir düşüş var. Vatandaşlarımız buna göre karar verirse, bu aradaki farka göre karar verirse iyi olur. Faruk Bey'in dikkat çektiği bir konu daha var. Bu da önemli aslında küçük yatırımcılar için. Mümkünse her gün fiyatları takip etmekten ziyade küresel piyasalarda ciddi bir belirsizlik var, ciddi bir manipülasyon piyasası var. Bu yıl yani 2026 yılının 31 Aralık tarihine kadar finansal piyasalarda yatırım araçlarında para kazanma yılı değil, parayı koruma yılı. Bu şekilde değerlendirmek bence en mantıklı karar olacak.
1: İslam Bey, şimdi ben hani bu kuyumculardaki durumu, kapalı çarşıdaki durumu da merak ediyorum. Kalabalık mı? Yani hem düğün sezonu da açıldı ama hani biz hep şunu gördük, altın yükseldiği zamanlarda işte 7000'i 8000'i konuştuğumuzda gramı
0: almaya başlıyoruz.
1: Dolup taşmıştı. Sıraya girmişti insanlar.
0: Altın kalmamış.
1: Ancak altın kalmadı. Evet, gram altın bulamıyordu vatandaş. Şu anda daha sakin olduğunu
0: söyledi. Yani götürüp
1: söyledi,
0: altın satan da yok anladığım kadarıyla.
2: Yani doğru. Yani bizi en çok üzen bu taraf. Biz yıllardır insanları sık sık uyarmaya çalışıyoruz. Bakın, zirve seviyelerden alım yapmayın, panik yapmayın, işçilikler var. Bu işler normal edilecek uyarılarımız olmasına rağmen her yıl Türkiye'de maalesef bu sayılmaları görüyoruz. Yani 8 bin liradan altın almak, 7500 liradan altın almak, işliğin yoğun olduğu dönemlerde altın almak. Bu tür hamleler yanlıştır. Son 2 aydır piyasada altının yüzüne bakan yok. Altın dip seviyelerde ama altının yüzüne bakan yok. Bu karar ne zaman canlanır, ne zaman altının üzerine dikkatleri çeker, ne zaman ki tekrar 8000 lira seviyesinin üzerine çıkar, bu sefer tekrar yoğun bir taleple karşı karşıya kalabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi ben hem Faruk Bey'e hem de İslam Bey'e soracağım. Yıl sonu öngörülerinizde şu an bir değişiklik var mı?
0: Ya ben rakam tabii İslam Bey biraz daha günlük takip ediyor rakamlarla daha içi dışlı ama ben bir rakam vermek yerine hani demin söylediğimi tekrar alayım. İvme altında yukarı doğru yani elbette bu enflasyonlar düşecek yani düşme eğiliminde de böyle gitmeyecek. Dolayısıyla yeniden faizler normale dönecek. O zaman altın bir şekilde tekrar güvenli liman olarak görülecek. O yüzden de hani uzun vade düşünmek.

0: lazım. Evet, şu anda ama değil. Altının öyle dönemleri oldu ki birkaç yıl yatay seyrettiği dönemler de oldu. Hı-hı. Bunu da akıldan çıkartmamak.
1: Evet, İslam Bey, sizin peki hani yılı 2027 evet. öncesinde yılın son aylarına dair evet. sizin de bazı öngörüleriniz vardı. Hala evet. aynı seyirde mi devam ediyor, değişiklik var mı?
2: Şöyle 2025 yılın Kasım ayında her yılın öngörüsünü paylaşıyorum. Faruk Bey'le de belki bu 6 aylık süreçte olmazca yayınlar yaptık. Hı. Benim düşüncem aynı. Bu yıl yani 2026 yılında ons altın tarafında 3880-5880 dolar aralığını takip edeceğimi ifade etmiştim. Hı hı. Daha Ocak ayında 5600 doları gördük. Bugüne baktığımız zaman da 3950 dolar seviyesi görüldü. Yani benim öngörümü %90 aslında bir noktada rakamsal olarak gerçekleşmiş oldu. Yine ben bu yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5000 dolar ve üzerindeki denemesini yapma ihtimalini güçlü görüyorum. Yine aynı Faruk Bey gibi düşünüyorum. Yani Eylül ayına kadar enflasyon tarafındaki düşüşler altını mutlaka destekler diye tahmin ediyorum. Ama şunu da ben önemsiyorum. Merkez bankalarının talebi devam ediyor. Özellikle savaş nedeniyle altın satma zorunda kalan bankalarında, özellikle Körfez ülkelerindeki bankalarında tekrar altınlarını yerine koymak için böyle bir hamle yapabilir diye tahmin ediyorum. O yüzden ben yıl sonuna kadar tekrar 5000 dolar ve üzerindeki rakamları beklemeye devam edeceğim. Çünkü göreceğiz. Yılın bitmesine daha 6 ay var. Yani 6 ayı bıraksak daha 6 aylık bir süreç var önümüzde. Artık finansal piyasalar için bir gün bile çok uzun bir süre.
1: Tabii. Hele ki bu şekilde jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, şimdi de Doha görüşmesi var. Olacak mı olmayacak mı belli değil, ancak Trump'ın yaptığı açıklamalara göre olacak gibi görünüyor. Bakalım İran nasıl yani yanıt verecek, bu peki altın fiyatlarına nasıl yansıyor?
0: Şimdi Hürmüz açıldı dedik, bir miktar, yani garip bir, orada da bir oyun oynandı. Yani bir miktar petrol dışarı çıkartıldı, evet. tekrar Hürmüz kapatıldı. Tabii Doha, yani İran'dan sert açıklamalar, demin Ekber'i de dinledim. Hı hı. Çok da İran, hani bu İsrail'in yakın saldırganlığı karşısında İran'da çok masaya geleceğini düşünmüyorum. Hı hı. Dolayısıyla oradaki gerginlik elbette devam ediyor ve o gerginlik de piyasalara yansıyor.
1: Yansımaya da devam edecek. Evet, bakacağız sevgili izleyenler, neler olacak, neler yaşanacak. Ancak şu anda yine altındaki hareketliliğin, dalgalanma seyrinin devam ettiğini evet. görüyoruz. Yine son cümlenizde varsa İslam Bey, sizden alayım, noktalayalım.
2: Bilerek ve isteyerek bu savaş manipülasyonu yıl sonuna kadar devam ettirecekler. Vatandaşlarımız onlara göre planlama yapması lazım. Kısa vadeli işlemlerden uzak durması lazım. Birikimlerini çeşitlendirmesi lazım. Hı hı. 2026 yılı paradan para kazanma yılı değildir. 2026 yılı parayı koruma yılıdır. Yani Ocak ayındaki uyarımızı ben tekrar anımsatmak isterim.
1: Yani birikimleri sınıflandırmak, çeşitlendirmek de sizin o evet, sepet kültürünüzden evet. bahsediyorsunuz evet, değil evet, mi? O da evet. oldukça önemli.
2: Mutlaka çeşitlendirmek lazım. Evet.
1: evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Size paylaştığınız kıymetli bilgiler sağ için. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş konuğumuzdu. Faruk Erdem'le birlikte piyasaları, altın piyasasını birlikte değerlendirdik. Efendim şimdi kısa bir araya gideceğiz. Saat başında tekrar karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek enerji ve karbon azaltımı destek programını başlatıyor. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin %30'u oranında hibe desteği sağlanacak. Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlı ...hızlandırılması hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
4: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüyor.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Anadolu'nun üreten gücü. Goldakı'da halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Pencereni değiştir.

0: Havan değişsin. Kompen.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Opet.com. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans bugün de yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 10 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında olduğumuzu da hatırlatalım. Faruk Erdem'le birlikte konuşacağız, yorumlayacağız sıradaki haberlerimizi. Sevgili izleyenler, öncelikle bir Ankara'ya gidelim. NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği'nden Ankara'ya önemli bir ziyaret olacak bugün çünkü. Avrupa Birliği'nin 3 önemli ismi kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde üyelik süreci, vize, gümrük birliği, göç ve bölgesel gelişmeler gibi çok sayıda konular masaya yatırılacak. Hemen biz de ayrıntıları öğrenelim. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu yayın için hazır. Günaydın Mert, hoş geldin yayına. Sözü hemen sana bırakayım.
3: Teşekkürler. NATO zirvesi öncesi önemli bir ziyaret. Avrupa Birliği, yani Brüksel'den gelen 3 önemli isimden söz etmekteyiz. Bu isimler öncelikli olarak Hakan Fidan'la bir araya gelecek ve tabii ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci, bunun yanı sıra tabii ki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve jeopolitik konum gereği gerçekleşen son gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın getirmiş olduğu güvenlik korkuları ya da algıları üzerinden önemli temasların sağlanması ve siyasi bir diyalog masasının oluşturulması beklenmekte. Bu kapsamda Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri Komiseri Magnus Brunner Türkiye'de olacak. Hakan Fidan da öncelikli olarak bir araya gelecekler. İfade ettiğimiz gibi çok konu başlığı var aslında. Biliyorsunuz 1987'den bu yana Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci başlamıştı. Bu kapsamda önümüzdeki yıl 40 yıl olacak ve bu noktada birçok fasıl geride bırakıldı. Türkiye

0: birçok aslında şartı yerine getirdi. Hatta şu anda Avrupa Birliği içerisinde olan ve bu şartları büyük oranda taşımayan, çok daha gerimizde olan ülkeler bile Avrupa Birliği'ne girmişken bu tartışmalar aslında uzun süredir devam etmekteydi ve 2018'de aslında fasıllar bir duraksamaya girdi. Yeni bir ivme kazanması noktasında neler olacak göreceğiz. Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Avrupa'nın güvenlik mimarisi kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi çokça konuşulmaya başlanmıştı ve bazı ülkelerle de tabii ki savunma alanında işbirliği gerçekleştirilmişti. İşte bu husus özellikle diğer alanlara da yansıması beklenmekte. Özellikle Türkiye'nin gümrük birliği anlaşması noktasında biliyorsunuz 90'lardan bu yana henüz güncellenmeyen bir anlaşmadan söz etmekteyiz. Bu konuda bir kararlılığı var. Öte yandan vize serbestisi ki bu hususta Schengen vizesi alınması noktasında da büyük zorluklar yaşanıyor. İşte bu noktada bu temas oldukça önemli çünkü Brüksel'den gelecek bu heyet aslında Avrupa Birliği'nin en önemli 3 ismi diyebiliriz. Aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve bunun yanı sıra da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le de bir araya gelecekler ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri noktasında NATO zirvesi öncesi oldukça önemli bir görüşme olacak. Herhangi bir açıklama olacak mı ya da bir basın toplantısı olacak mı? Bunu da takip ederek yine bu ekranlardan paylaşacağız diyelim Merve Özkan ve sözü yeniden size ve konumuza bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Mert. Bu arada hazırlıklar ne durumda? Aslında Mert gitti mi? Gitmediyse onu da soracaktım. Hazırlıklar ne durumda Ankara'da Mert? Biraz o konudan da bahseder misin? Mert beni duyabiliyor musun?
0: NATO ile ilgili sanırım sorunuz. Evet, NATO ile ilgili çalışmalar başkent Ankara'da hat safhada yoğun güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bunu belirtelim. Birçok güzergah ki biliyorsunuz yeni havalimanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte açılmıştı. Eski adı Etimesgut Havalimanı olan yeni adı ise Ankara Havalimanı. Buraya liderler inecek ve liderlerin özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve bulunmuş oldukları, kalmış oldukları otellere giriş güzergahları üzerinde yoğun güvenlik önlemleri alıyor. Tabii ki NATO'nun kendi de tabii ki Türkiye ile entegre gerçekleştirmiş olduğu tedbirler var. Birçok geçiş güzergahı özellikle 7-8 Temmuz tarihlerinde kapalı olacak. Bunun öncesinde de zaten Ankara'da birazcık daha sakinliğin sağlanması hasebiyle 9 günlük genel toplamda bir tatil öngörülüyor kamu personeli açısından. Bu da önemli olacak. Alternatif yollar Ankara Valiliği tarafından paylaşıldı. Çevreden tabii ki takviye ekipler de başkent Ankara'ya geliyor. Çünkü aslında olağanüstü bir zirveye ev sahipliği yapacak Türkiye. Özellikle bu kritik dönemde bir yandan Ukrayna-Rusya savaşı var, bir yanda Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs'ta yaşananlar var. Bir yandan da İsrail'in bölgedeki saldırı, soykırım ve katliamları sürerken aslında yani komşumuz İran'a da gerçekleştirdiği saldırılar var. Bu kriz içerisinde aslında kritik toplantıda güvenlik hat safhada, istihbarat ekipleri sahada, onlar birçok noktada çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Liderlerin kalacağı otel ya da konaklayacakları lokasyonlarda da yoğun güvenlik önlemleri var. Oradaki personellerle ilgili incelemeler de sürüyor. Tabii ki bu usta istihbarat ekiplerinin de yoğun çalışması olacak. Özellikle Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi güzergahının çevresinde bulunan bir hat var. Ato Kongresium'a uzanan ve o Ato Kongresium'dan da yine birazcık daha yakınında bulunan oteller bölgesi. Amerika Büyükelçiliği, hatta Amerika Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan bir özel otel vardır. Trump'ın da orada kalması bekleniyor. Tüm o bölgede aslında şu anda kuş uçurtulmayacak diyebiliriz. Bir yandan da tabii ki yakın dönemde biliyorsunuz kullanılmaya başlanan İHA, SİHA ya da drone gibi çeşitli malzemeler zaten başkent Ankara'da kullanılması yasak. Bu hususta bu tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını belirtelim. Aynı zamanda liderler başkent Ankara'da olacağı süreçlerde havadan takip, karadan takip de önemli olacak. Şu an itibariyle ifade ettiğimiz gibi hatta günler öncesinden biz Ankara semalarında çok farklı çeşitli uçaklar görüyoruz. Onlar da aslında geçiş güzergahlarının çevresinde emniyet personellerinin, jandarmanın ya da istihbarat ekiplerinin konumlanacağı noktaları da belirliyorlar. Şimdiden bir aksaklık var mı yok mu şeklinde bakıyorlar. Tabii ki Türkiye ifade ettiğimiz gibi bu yıl Türkiye için zirveler yılı oluyor. NATO'da bunların en önemlisi bu hususta 32 ülkenin devlet başkanı ve 8 de konuk devlet başkanı burada olacak. Güvenlik en üst seviyede diyebiliriz. Bizler de takipteyiz diyelim Merve Özkan ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ayrıntılı bir şekilde de paylaştın. Güvenlik elbette en önemlisi şu anda ve bütün önlemler de alınıyor. Ayrıntıları da paylaştı Mert. Bizimle tüm dünyanın kalbi Ankara'da atacak ve tüm dünya gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini bekliyor efendim. Başkent hazır. İstanbul İstanbul'da da kritik bir toplantı vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO

0: O parlamento başkanlarıyla bir araya geldi. Önemli mesajları var Erdoğan'ın. Avrupa ve Atlantik güvenliğinin tarihi bir dönemeçten geçtiğini vurguladı. Türkiye'nin önemini hatırlattı Erdoğan. NATO'ya en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biriyiz dedi.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor.
2: Kritik mesajları 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski kalıplar yıkılıyor dedi. Belirsizlik dönemiyle karşı karşıyayız diye ekledi.
1: İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor.
2: NATO parlamento başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan tam da bu kriz ortamında NATO'nun önemine getirdi sözü. Müttefikler arasındaki dayanışmanın çok daha kritik hale geldiğine dikkati çekti. Türkiye için parantez açtı. NATO'nun güvenliğine katkı sağlayan müttefiklerin başında yer alıyoruz dedi.
1: NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır.
2: Erdoğan tarihi zirve öncesi Türkiye'nin talepleriyle ilgili önemli ipuçları da verdi.
1: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
2: Erdoğan zirve kapsamında düzenlenecek ve Türkiye'nin geldiği noktayı gözler önüne serecek olan NATO Savunma Sanayi Forumu'nu işaret ederken Avrupa Birliği için de çağrı yaptı.
1: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: Cumhurbaşkanı bölgede barış çağrısını yinelerken İsrail için ayrı bir başlık açtı. Orta Doğu'daki gerilimin temelinde Filistin meselesi yatıyor dedi.
1: Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
0: İç siyasetle devam edeceğiz şimdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor. Yeni ihraç kararlarının alınması bekleniyor. Özgür Özel ise grup toplantısında konuşacak. Yine iki farklı CHP var bugün. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'da bizi bekliyor. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alacağız. Yine iki farklı CHP'yi göreceğiz. İki farklı konuşmayı göreceğiz. İki tarafında yapacağı açıklamalar da merakla bekleniyor. İlter, senden dinleyelim. Neler konuşuluyor?
3: Merve Özkan hareketli Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz hafta da Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu da MYK ve parti meclisine başkanlık etmişti. Bugün yine aynı tablo var. Sadece parti meclisi toplantısı olmayacak genel merkezde. Kemal Kılıçdaroğlu saatler 14'ü gösterdiğinde Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. MYK'nın gündemi önemli çünkü son 3 haftadır özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ihraç süreci yaşanıyor. Bazı milletvekilleri, 9 milletvekili Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak ihraç sistemiyle YDK'ya sevk edilmişlerdi. Daha sonra bazı il başkanları, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu kentlerdeki örgütlerde değişimler yaşanmıştı. İl başkanları değişmişti. Bazı il başkanları yine ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Bugün de yine 20 civarında il başkanıyla yollar ayrılacak MYK tarafından. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı il başkanları ise kesin ihraç istemiyle

0: acar vermesi bekleniyor Özgür Özel'in. Yani bundan sonraki süreçte hangi adımları atacak, nasıl bir yol haritası ortaya konulacak, buna dair açıklamalarda bulunması bekleniyor yani Özgür Özel'in. Tabii yeni, Özgür Özel cephesinin başından beri talebi.
1: Yeni parti kurulmasına dair de bir açıklaması olur o halde bugün.
0: Artık oraya doğru gidiyor Merve Özkan. Çünkü olağanüstü kurultay talebi var malum. Bunun için imzalar toplandı. Genel merkeze teslim edildi. Ancak genel merkezin bu imzaları işleme koymayacağı ifade ediliyor ki neden? Çünkü her yayında zaten anlatıyoruz. Hukuki gerçekler var. Ortada bir tedbir kararı var. Yargıtay süreci tamamlanmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan veya olağanüstü kurultay gerçekleşemiyor. O nedenle bu toplanan imzalarında hukuki karşılığının olmadığı ifade ediliyor ki zaten bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlattı. Eylül ayı itibariyle artık takvimin açıklanması bekleniyor. Yani ilçe kongreleri, mahalle seçimleri, il kongreleri ne zaman yapılacak? Buna dair bir takvim açıklanacak. Daha sonra Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan seçiminin olacağı büyük kurultay gerçekleşecek. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi Özgür Özel tarafına şunu söylüyor. Siz arkamızda halkın olduğunu düşünüyorsunuz, örgütler arkamızda diyorsunuz. O halde gelin olağan kurultayda yarışalım ve temiz bir kurultay gerçekleştirelim diyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Özgür Özel cephesi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının bu yaklaşımını samimiyetten uzak olarak nitelendiriyorlar, değerlendiriyorlar. Onların talepleri de bir an önce olağanüstü kurultayın gerçekleşmesi. Tabii bu olmazsa, yani olağanüstü kurultay gerçekleşmese ne olacak ki? Gerçekleşmesi artık imkansız. Özgür Özel yeni bir partiyle yoluna devam edecek. Mevcutta olan bir partilerden biriyle belki bir anlaşma olabileceği şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Bu ihtimal de yine masada. Diğer yandan sıfırdan bir partiyi kurup Özgür Özel'in yol arkadaşlarıyla birlikte yoluna devam edebileceği dile getiriliyor. Artık Temmuz ayı itibariyle, Temmuz ayının ortalarında veya sonlarına doğru yeni partiyle ilgili somut bir adımın atılabileceği dile getiriliyor. Hatta Özgür Özel'in kuracağı partinin adının yeni parti olabileceği de ifade ediliyor. Bir yürüyüş partisinden bahsedilmişti. O yalanlandı. Daha sonra yeni parti kurulacak, yeni bir yola çıkılacak. Bu nedenle partinin adı yeni parti olsun şeklinde de bir değerlendirme yapıldığı da iddia ediliyor. Süreç bu şekilde. Yani artık Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel yol ayrımında önümüzdeki günlerde bu ayrım daha da netleşmiş olacak. Sözün özü Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak, öyle görünüyor.
1: Evet. Bakalım neler olacak, bugünkü açıklamaları da bakacağız. Yine senden de ayrıntıları almaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz İlter Yeşiltaş, paylaştığın bilgiler için kolaylıklar dileyelim sana haber nöbetinde. Efendim İzmir'e gideceğiz şimdi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 11 şüpheli tutuklandı. Sabah saatlerinde, geçtiğimiz saatlerde geldi bu haber. Hemen ayrıntılarını alalım biz de. A Haber muhabiri Sefer Ayçe takip ediyor. Sefer, nedir son durum?
2: Son durum senin de belirttiğin gibi Merve. Evet, İsmail Yetişkin Seferihisar Belediye Başkanı ve 20 kişi yakın, onunla beraber 20 kişi tutuklandı. Rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve aralarında bulunduğu 20 şüphelinin adliyedeki işlemleri sabaha karşı tamamlandı ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2 kişi serbest bırakılırken nöbetçi sulh ceza hakimliği de sevk edilen isimler de ilgili karar gece saatlerinde açıklandı. Ve mahkeme Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü, Yapı Kontrol Müdür Vekili ve Şehir Plancısı'nda aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Ve 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi soruşturma 25 Haziran İzmir merkezli, İstanbul, İzmir ve Ankara merkezli ve Aydın'da düzenlenmişti soruşturma. Ve bu soruşturma operasyonlarda dosya kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Operasyonlar 25 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Geçen hafta bu operasyon olmuştu ve Seferihisar Belediyesi'ne 3. dalga operasyon olmuştu. Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise daha önce ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bunu da buradan belirtelim ve Seferihisar Belediyesi'ne uzanan soruşturmada

0: tutuklama kararıyla birlikte süreç yeni bir aşamaya taşındı şimdi. Şimdi gözler bundan sonra iddianame ve yargılama süreci başlayacak. Biz de A Haber Parti'de bu süreci sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Merve.
1: Teşekkür ederiz Sefer Ayçe. Paylaştığın bilgiler için 11 şüphelinin tutuklandığı bilgisini de paylaştık sizinle. Şimdi sıcak bir gelişme var. Bir yangın haberi sevgili izleyenler. Bursa'dan geldi. Bursa Osman Gazi'de çıktı yangın. Tarihi Kayhan Çarşısı'nda bir mobilyacıda yangın çıktı. Yangının boyutu da oldukça büyük görüyorsunuz. Ekiplerin an itibariyle yangına müdahalesi de devam ediyor. Tarihi bir çarşı, Kayhan Çarşısı, Bursa Osman Gazi'den geliyor görüntüler. Bir mobilyacıda yangın çıktığı sebebi henüz belli değil. Ve ekipler o noktada alevlerle mücadele ediyor. Dileriz ki bir yaralanma ya da can kaybı yoktur. Oldukça büyük bir yangın ancak ekipler oldukça hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Gördüğünüz üzere şu anda da söndürme çalışmaları devam ediyor. Bursa'da Osman Gazi'de Tarihi Kayhan Çarşısı'ndaki bir mobilyacıda çıktı yangın sevgili izleyenler. Ve canlı görüntüleri o noktadan ekranlarınıza getiriyoruz. Ekipler hemen o noktada canhıraş bir mücadele gösteriyorlar. Her noktadan şu anda alevlerle mücadele var. Alevleri söndürmek için dört bir taraftan ekiplerin çalışma yürüttüğünü görüyoruz. Oldukça büyük bir yangın. Burada elbette önemli olan yine bu yangının bir an evvel söndürülmesi olduğu gibi etraftaki diğer iş yerlerine de sıçramaması önemli. Daha fazla zayiat olmaması için dileriz ki bir can kaybı ya da yaralı yoktur. Yine ayrıntılar geldikçe sizinle paylaşacağız. Oldukça büyük bir yangın sevgili izleyenler. Ve ekipler an itibariyle canlı görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Alevlerle mücadele ediyor. Çatıya kadar da sıçramış gördüğünüz üzere. Dileriz ki diğer iş yerlerine de sıçramaz. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmaz. Yakından takip ediyoruz biz de yine Bursa'daki bu yangını. Efendim Kahramanmaraş'a gideceğiz şimdi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlama yapanlara yönelik bir operasyon düzenlendi. Ayrıntıları alacağız. Bizde Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor. Bu konuya dair ayrıntıları aktarmak üzere 10 ilde düzenlenen bir sahte altın üretimi ve buna yöneltilen bir operasyon var. 71 gözaltı. Nedir son durum?
2: Altın operasyonun başkenti aslında Kahramanmaraş. Çünkü Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz yatırımcı daha çok altına yatırım yapar. Kahramanmaraş'ta bu nedenle de kumculuk sektörü gelişmiştir. Ancak bu noktada baktığımızda aslında hem devlet yani kamu zararı söz konusuydu hem de vatandaşların şikayetleri vardı. Çünkü altınlar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata lirası tam anlamıyla tam gramajında basılmıyordu. Düşük değerde basılıyordu. İşte burada da hem kamu hem de vatandaş mağdur oluyordu. İşte bu nedenle de Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde 10 ili kapsayan önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen bu operasyonda çok sayıda gözaltı var. 71 kişi gözaltına alındı. Elbette baktığımızda yapılan bu operasyon sonrasında 60 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Bunlardan 31'i kuyumcu, diğeri de 29'u da atölye. Ancak gözaltına alınanlar arasında kuyumcular, atölyeciler, çantacılar da bulunuyor ve onların ifade işlemleri de birazdan başlayacak. Onu da ifade edelim ama diğer taraftan yapılan bu operasyonlar sonrasında özellikle de eş zamanlı düzenlenen bu operasyon sonrasında adreslerde aramalarda yapıldı. İşte yapılan bu aramalarda 11 kilo ağırlığında gram, yarım tam altın ve ata lirasının yanı sıra 15 ayrı yine çeyrek altın basımında kullanılan sahte kalıplar da ele geçirildi. Tabii ki altınlarda en önemli noktalardan bir tanesi de milyemdi. İşte bu milyem yapılan bu operasyonlarda ele geçirildi.

0: Altınlarında milyem değerleri darphanenin milyem değerlerine göre aynı değildi. İşte operasyon da zaten bu anlamda başlatıldı ve sonrasında genişletilerek 10 ilde bu noktada operasyon gerçekleştirildi. Elbette baktığımızda önemli bir operasyon çünkü altınlar tam gramında basılmıyordu, ayarını da tutmuyordu. Üzerinde de darphanenin mührüne benzer sahte bir mühür bulunuyordu. İşte bu da hem devlet hem kamuyu hem de vatandaşı mağdur ediyordu. İşte bu operasyon sonrasında 71 kişi gözaltına alındı. Yine o sahte altınlara da el konuldu diyelim. Operasyonla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü ardından tekrar size bırakalım.
1: Halil İbrahimoğlu, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Faruk Erdem, ben şu soruyu merak ettim. Şimdi paylaştık sahte altın ama bir kuyumcu bilmeden sahte altını alıp satmış olabilme ihtimali
2: olabilir
1: de var mı?
2: Yani dediğim gibi hani bunu vatandaşın anlayamadığı gibi bazen profesyoneller de anlayamıyor.
1: Evet.
2: Ama burada belli ki organize bir iş var. Yani
1: 30 bir yer, kuyumcuymuş bu arada.
2: Evet, bir yerde üretiliyor. Oradan işte kuyumcular var işin içinde. Onlar vasıtasıyla yayılıyor. Tabii 10 ilde yapılıyor ama işte bu altınlar nerelere gitti onların da takibi yapılacaktır. Oraları da gelecektir.
1: Anlamak için mesela bir kuyumcuya gittiğimizde bizim yapabileceğimiz bir şeyler var mı?
2: Bir şey yok. Yani küçük bazı şeyler var işte onların taşları var sürtüyorlar yere atıyor bir ses çıkıyor. Yani burada bizim gibi hani bu işten anlamayan insandan yapacağı tek şey bildiğin tanıdığın kuyumcuya gitmek.
1: Evet.
2: Yani başka hiçbir çaremiz yok. Çünkü içindeki mesela vasıta gerçekten içinde altın var ama içindeki altın miktarı az önce arkadaşımız söyledi. Onun ne kadar olduğunu da bilemiyorsun yani. İçinde bakır mı var, demir mi var onu da bilemiyorsun.
1: Bazen hepsini karıştırıyorlar hepsini
2: maalesef.
1: Birden. Evet, hakikaten ilginç. Ancak bu operasyon bu sebeple de çok önemli.
2: Çok
1: ülkemizde
2: önemli.
1: Zaten altın
2: alım satımı çok fazla. Zaten neticeleri ortaya çıkacaktır, açıklanacaktır. Hı-hı. Hani bir soruşturma devam etsin.
1: Nereye
2: muhtemelen gizli şu anda soruşturma. Evet, yani altınların miktarı, ondan sonra nerelere kadar ulaştığı, nasıl satıldığı hepsini öğrenmiş olacağız. Bu da bu çeteyi çökertilmesi önemli zaten.
1: Kesinlikle.
2: Yani bir çete durumu var zaten.
1: Evet, bakalım şimdi artık Haziran ayının son günündeyiz.
2: Doğru.
1: Bu arada Temmuz'u karşılıyoruz. Haliyle de sıcaklar başladı sevgili izleyenler. Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Termometreler birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıkarken meydanlar da boşaldı. Sahiller ve gölgelik alanlar vatandaşların sığınağı oldu.
3: Meydanlar boş kaldı, sahiller doldu taştı. Türkiye'de sıcak hava etkili oluyor. Diyarbakır'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde dinlenirken çocuklarsa havuza girerek serinledi.
4: Güneydoğu'da hava sıcaklığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İşte burası da Diyarbakır'ın kalbi, Sur ilçesi. Sıcak havadan bunalan çocuklar Anzele havuzunda serilerken çocukların anneleri babaları da ağaçların gölgesinde serinliyor.
5: Hava sıcak, çocuklar da serinlemek için sadece ücretsiz bir Anzele dediğimiz yerdir. Bir plaj olarak, bir havuz olarak çocuklar serinliyor. Yani Diyarbakır'ın sıcaklığı gerçekten şu an hissedilen 42 derece falan. Yani sokaklar bomboş, sadece çocuklar gelip serinlemek amacıyla havuza giriyorlar.
6: Hava abi çok sıcaktı valla. Abi hava sıcak, ben geldim buraya arkadaşlarımla izliyorum. Klima da çalışmıyor.
3: Ege'nin incisi İzmir'de ise termometreler mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcaktan bunalanlar soluğu sahil kenarlarında aldı.
7: Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklıklar Türkiye'de yavaş yavaş gelmeye başladı. İzmir 38 derece olacak fakat hissedilen sıcaklık ise 43 derece.
3: Meteorolojik verilere göre sıcaklık hafta boyunca etkisini sürdürecek.
1: Değerli izleyenler, Ayşe Tokyaz cinayetinin 3. duruşması bugün görülüyor. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alalım biz de. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci notlarıyla karşımızda. Söz sende Kübra.
8: Teşekkürler Merve. Evet, senin de belirtmiş olduğun gibi 3. duruşma saat 10 itibariyle başladı diyebiliriz. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor duruşma. İlk duruşma ne zaman görülmüştü? İsterseniz onları da hatırlatalım. İlk duruşma 9 sanık vardı ilk duruşmada. 29 Aralık 2025 tarihinde görülmüştü. İlk kez hakim karşısına çıkmıştı sanıklar. İkinci duruşmada ise 24 Mart'ta

0: gerçekleşmişti ikinci duruşma, ama bu kez salık sayısı artmıştı, 11'e yükselmişti. İkinci duruşmada Esra Topyaz, yani hayatını kaybeden dediğimiz gibi Ayşe Topyaz'ın kız kardeşi Esra Topyaz, bir gün sonra emniyete verdiği ifadeyi katil zansı Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen iki polis memurunun Küçükçekmece 7. Asli Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın birleştirilmesini istemişlerdi ve cinayet davası birleştirilmişti ve davada sanık sayısı 11'e yükselmişti. Bugün 11 sanık dediğimiz gibi var 3. duruşmada. Duruşma şu anda yavaş yavaş artık başladığını belirtmiş olalım. Tanık beyanlarının alınması bekleniyor. Neler yaşanmıştı? Henüz 22 yaşındaydı. Üniversite öğrencisi olan Ayşe Topyaz'ın cansız bedeni 13 Temmuz 2025'te İstanbul Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakılmış bir valizin içinde bulunmuştu. Topyaz'ın en son eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece evine gittiğini ve onun tarafından da öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Dediğimiz gibi 3. duruşma şu anda başladı diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Kübra, paylaştığın bilgiler için. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. O noktaya dönelim.
2: Değerli milletvekilleri, aziz dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, konuşmamın başında sizleri en kalbi duygularımla birlikte saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Yüce Allah'tan vatan ve millet yolunda sarf ettiğimiz emeklerimizi hayırla neticelendirilmesini, her adımımıza muvaffakiyet ihsan etmesini niyaz ediyor. Önümüzdeki haftanın aziz milletimiz için hayırlara vesile olacak gelişmelere kapı aralamasını temenni ediyorum. Bugünkü grup toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda güçlüklere göğüs gererek şerefli bir hayatın varoluş mücadelesini veren tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kutlu çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten bahtiyarlık duyuyor. Her birinizi gönül dolusu hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, uluslararası nizam hamlelerin yalnız masanın üstünde ve görünen taşlarla yapılmadığı, kapalı kapılar arasında ardında derinlikli olay ve oyunun senaryolarının kurgulandığı çetin ve muhataralı bir beka satrancına dönüşmüştür. Bölge istikrarının tesis adına okyanus ötesi meclisler ile kadim coğrafyalar arasında filizlenen uzlaşı arayışları ve diplomatik köprüler bir yanda bölgemizde sulh ümidini yeşertirken diğer yanda bu barış iklimini baltalamak isteyen gözü dönmüş şer odaklarının gizli ajandaları sahnede boy göstermektedir. Kimi aktörler bölgenin selameti için masada irade beyan ederken bölgenin bağrına bir hançer gibi saplanmış Siyonist terör aygıtı hiçbir kural ve mutabakat bizi bağlamaz utanmazlık ve aymazlığıyla ateşkes mülazalarını pervasızca çiğnemekte, komşu havzaları kan gölüne çevirerek küllenmiş krizlerden çıkar sağlamaya yeltenmektedir. Şurası iyi bilinmelidir ki masada kurulan her hayati cümlenin sahada sarsılmaz bir iradeyle korunması kaçınılmaz bir hakikattir. Sahada atılan her pervasız ve haydutça adımın ise diplomaside ve tarihi

kişinin önünde bedeli mukabilinde ağır bir faturası vardır. Böylesi hassas fetret ve buhran dönemlerinde devletler için asıl mesele hangi uzlaşı hamlesinin bölgeyi esenliğe götürmeye matuf olduğunu tefrik etmektir. Söz konusu yapıcı adımları sabot etmek amacıyla hangi fırtınaların ve habis niyetlerin kapı ardında beklediğini sezmektir. Nihayet namertçe mazluma sıkılan her kurşunların, o sahte ve kibirli duruşların ne kadar temelsiz, ne kadar çürük bir zemine isnat ettiğini milli feraset ve mümince bir basiretle idrak edebilmektir. Bugün küresel güvenlik sahnesinde perdeler feci bir hercümeşle aralandığında halkaları kanlı bir esaret zinciri ortaya çıkmaktadır. Karadeniz'de sural durulmamış, Orta Doğu'da barış hilali her parlayacak gibi olduğunda kriz olduk odakları ortalama yeni bir barut kokusu sindirmiştir. Bulanık suda avlamayı meslek edinen muasım mihrakların tahrikleriyle Hürmüz'ün dar sularında estirilen her suni fırtına, petrol tankerlerinin rotasından sofralarımızın dirlik ve refahına kadar hedef alan ağır bir sabote girişimine dönüşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışları, daha önce de belirttiğimiz üzere dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Ancak Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Söz başka, eylem başka olmaya devam ettikçe masada verilen taahhütlerin hükmünden bahsetmek nasıl mümkün olacaktır? Gözü dönmüş bu itiraz ve cinayet kabinesinin niyeti kirli, akıttığı kan namertçedir. Ateşkes kelamı daha havada asılıyken bu korsan yapı arkadan hançer saplama maharetini göstererek yeni saldırıların hain planlarını kurgulamaktadır. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanıyla semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir. Zulmü zanaat edinen bu kanlı terör makinesinin lügatında barış, silahlara mühlet kazandırmak, diplomasi ise vahşeti hukuk kılıfıyla cilalamaktır. Kuzeyimizin kilidi ve mavi vatanımızın mütemmim cüzü olan Karadeniz'de sular durmaktan uzaktır. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma iklimi aradan geçen zamana rağmen bölgesel istikrarın önündeki en büyük kırılma hattı olarak varlığını korumaktadır. Ne zaman tavır ve sevkiyatları, esir değişimleri yahut diplomatik temaslarla bir esenlik kapısı aralansa, dengeleri değiştiren siyasi depremler kuzeyin yakasını bırakmamaktadır. İçinde bulunduğumuz bölgenin her yönüne hakim olan bu sarmal hamasi nutukların ötesinde jeopolitik riskleri doğru okumayı ve milli menfaatlerimizi koruyacak rasyonel bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Böyle bir dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun, dünyaya örnek olan savunma sanayisinin,

ve arkasında çözülemeyen düğüm, aşılamayan engel bırakmayan diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. Ankara merkezli istikbal ve milli beka ufkumuz kaynağını dışarıdan alan tüm ittifakların üzerindedir. NATO, güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma zaruretlerinin doğurduğu bir ittifaktır. Bu ittifakın varlık sebebi karşılıklı saygı, eşit muamele, hakkaniyetli yük paylaşımı ve tehdit algısında dürüstlüktür. Türkiye 1952 yılından beri NATO'ya yalnızca denizlerini, limanlarını, üslerini ve jeopolitik mevkiini değil, metehandan bugüne uzanan muharebe sanadının tüm inceliklerini, alnı kınalı Mehmetçiğimizin kanıyla mühürlenmiş 3000 yıllık köklü askeri geleneğini ve kadim devlet nizamı ile terbiyesini de kazandırmıştır. Bu büyük askeri hafızanın en eski, en sağlam ve en müessir sütunu ise hiç kuşkusuz Türk Kara Kuvvetlerimizdir. 2235 yıllık şerefli mazisiyle Türk Kara Kuvvetlerimiz, Türkistan bozgurlarından doğan cihan hakimiyeti ülkümüzü, Anadolu'da vatandaşlığı ve üç kıtada şanla, şerefle ve zaferle nam saldığı milli hafızamızdır. Türk Kara Kuvvetlerimiz, medeniyet iddiasının nice coğrafyada henüz bir iz, bir işaret, bir esame olarak dahi belirmediği devirlerde düzenli ordunun tesisini, emir komuta silsilesinin kudretini ve askeri teşkilatma kabiliyetini dünya milletleriyle tanıştıran kutlu ve köklü bir mirastır. Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını Türk milletine mahşere dek açan iradenin, Sakarya'da milletin makus talihini yenen dirayetin, bugün ise terörle mücadelede sınırlarımızın ötesine taşan milli beka düsturunun vücut bulmuş halidir. Kara kuvvetlerimiz, toprağa yalnızca bir coğrafya parçası değil, şehidin emaneti, devletin haysiyeti, milletin namusu ve gelecek nesillerin mukaddes istikbali olarak gören bir tarih şuurunun adıdır. Türk ordusunun karadaki kudretinin özünde Metehan'dan Sultan Abdülalparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanarak Mehmetçiğimize emanet edilen çelikten bir silsile vardır. Türk Kara Kuvvetlerimizin 2235. kuruluş yıl dönümü dünya milletlerinin de şahitlik edeceği büyük bir iftarla kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Fedakarlık abidesi gazilerimizi minnetle, görev başındaki kahraman ordumuzu şükranla selamlıyorum. Bu vesileyle yiğitler yiğidi Mehmetçiğimize merhum şairimiz Orhan Şahik Gökyay'ın şu dizileriyle sesleniyorum. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Cepheden cepheye koşup bu toprak
toprakları bize kanlarıyla vatan kılan, korkusuzluklarıyla güvenli kılan askerlerimize ben de diyorum ki, bu vatan hepimizden evvel sizindir. Bu vatan sizin sayenizde hepimizindir. Değerli milletvekilleri, Türk ordusu Karadeniz'in kilidini muhafaza eden, Boğazlardaki tarihi hükümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza, Aksaz'dan İncirli'ye kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemlerimize denk NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir. Kore dağlarında destan yazan Mehmetçik, NATO üyeliğimiz henüz resmiyet kazanmadan önce Türk'ün dostluğunu, sadakatini ve sarsılmaz bükülmez bileğini kanıyla, canıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Dondurucu soğuğun, amansız yokluğun ve cehenneme ateş çemberinin içinde tek bir adım bile geri atmayan o çelikten irade, müttefikliğin lafla değil ancak kahramanlıkla mühürleneceğini tarihin hafızasına kazımıştır. Soğuk Savaş'ın o kasvetli ve tehdit dolu yıllarında da Türkiye, NATO'nun yıkılmaz kalesi vazifesini görmüştür. Kuzeyden esen Sovyet yayılmacılığına karşı boğazlarımıza hakim olan milli egemenliğimiz, ittifakın başlıca can simidi olmuştur. Ecdet Yadigarı Balkanlar'da mazlum Bosna'nın kanayan yarasına merhem olan, Kosova'nın burçlarına emniyet ve istikrar sancağı diken Türk askeri, Afganistan'da Kabil'in güvenliğinden en çetin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine kadar her alanda en ağır, en çetrefilli sorumlulukları tereddüt etmeksizin üstlenmiştir. Mavi vatanımızın güney suru Akdeniz'de terör şebekelerine karşı deniz güvenliğinin sarsılmaz kalkanı olan Türkiye, Libya açıklarında NATO'nun deniz hareketlerini ve ambargo denetimlerini koordine etmiş, Irak'ta kalıcı barış ve huzur adına elini taşın altına koyarak sahada kudretini açıkça göstermiştir. Semalarımızın muhafızı şanlı Türk Hava Kuvvetleri ise, müttefik hava sahasının korunması uğruna Polonya'dan Romanya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hava polisliği görevlerine iştirak etmiştir. Gök kubbede koşullar ne kadar çetin olursa olsun, Türk devletinin mesuliyetten ve fedakarlıktan kaçmayacağını dosta ve düşmana bir kez daha ispat etmiştir. Şurası iyi bilinmelidir ki bu sayılanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ittifaka sadece mürekkeple imza değil, serden geçti bir ruhla omuz verdiğinin apaçık delilidir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturdu.

olmuştur. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Karadeniz'in stratejik sularında bir güvenlik mimarisi inşa edilecekse, alayı peşinen kabul etmelidir ki Montreux ile tahkim edilen boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğimiz o masanın temelini teşkil edecektir. Doğu Avrupa hattında bir caydırıcılık kalkanı örülecekse, kahraman Türk ordusunun sahada zaferle tescillediği hareket tecrübesi, Türkiye'nin muazzam askeri kudreti ve savunma sanayindeki şahlanışı muhakkak surette denklemin tam kalbindedir. Orta Doğu'nun asırlardır kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş coğrafyasında yeni bir düzen aranıyorsa, şanlı devletimizin çelikten yumruğuyla kökünü kazıyarak tasfiye ettiği terör odağından arta kalan coğrafya ancak ve ancak Ankara'nın iradesiyle hayat bulacaktır. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta yedi düvelde de şahit olacaktır ki kurgulanan bu devasa küresel satrançın tam ortasında başkalarının icazetiyle değil kendi kudretiyle var olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şirazesi kaymış dünyanın üzerinde asırlarca meydan okuyan tarihi bir anıt gibi yükselmektedir. Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Muzaffer Türk ordusunun asırlık tecrübesini, Türk savunma sanayinin dünyayı şaşkına çeviren üretim kudretini ve Türkiye'nin sarsılmaz jeopolitik ağırlığını dışarıda bırakan her denklem eksik kalmaya ve çökmeye mahkum olacaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kriz hatlarının kesiştiği ateş çemberinde istikrarı temin eden, tehditleri sınırlarının bidayetinde ezen bir devlettir. Bu hassas kavşakta müttefiklik hukukunun riyakarlıktan arındırılarak samimiyetle işletilmesi, bağlarımızın güçlendirilmesi için kaçınılmaz bir fırsattır. Eli kanlı terör örgütlerine harp oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin savunma ihtiyacını sürüncemede bırakıp haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur. Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de şımarık çocukların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yürüttüğü provokasyonların alkışlandığı günler geride kalmıştır. Türkiye artık Türk ve Türkiye yüzyılının baş mimarıdır. Maruz kaldığı haksızlıkları aciyet içeren bir ağıta değil, göğsünde kora, bileğinde kuvvete, semalarında çelik kanada dönüştüren büyük bir Türkiye vardır. Milli iftiharımız Kaan'la, Hürjet'le, Kızıl Elma'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Gökbey'le, göklerimize ay yıldızlı mutlak hakimiyeti perçinleyen bir Türkiye mevcuttur. Denizlerimizden bilgem projelerimiz, fırkateynlerimiz, milli gururumuz, TCG Anadolu denizaltlarımız ve insansız deniz aracı projelerimiz, Mavi Vatan davamızın şerefine teknolojik bir zırh olmuştur. Karada Altay tankımız, taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlarımız, çok namlulu roket sistemlerimiz ve hassas güdümlü akıllı mühimmat kabiliyetimiz
kahraman Türk

ordumuzun kudretini zirveye taşımaktadır. Hava savunma cenahında gökbörü sistemi, Hisar, Siper, Korkut ve Sungur'dan oluşan savunma gücümüz mukaddes gök kubbemizi çepeçevre sarmaktadır. Göz bebeklerimiz Roketsan'ın, Aselsan'ın, Havelsan'ın, TUŞAS'ın, Milli Savunma Bakanlığımızın himayelerinde omuzladığı bu muazzam milli hamle, Türkiye'nin devasa bir savunma iklimini kurduğunu dosta ve düşmana ilan etmektedir. Ancak etkin, etkili ve sarsılmaz bir caydırıcılık aracılığıyla donatılmış Türk ordumuzun gerçek kudreti yalnız silahlarımızın menziliyle değil, füzelerimizin hızıyla, tanklarımızın zırhıyla yahut gemilerimizin tonajıyla ölçülemez. Gerçek kudretimiz harp meydanında, hudut boylarında vatan müdafası yaparken yaralanan Mehmetçiğimize ne kadar hızlı ve disiplinle çelikleşmiş bir sağlık ordusuyla müdahale edebildiğimiz de doğru orantılıdır. Ne hazındır ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayete erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarının, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirinin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır. Terör amansız mücadelede, sınır ötesi şanlı operasyonlarda ve deniz aşırı mukaddes görevlerde Mehmetçiğimizin yanında askerimiz evladı bilen, kardeşi sayan, onun değil yaralanmasına, saçına rüzgar değmesine dair yüreği razı olmayan, vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Mayın ve patlama yaralamalarında, yanık ve ağır travma vakalarında, uzuv kayıplarında uzmanlaşmış bir askeri hekim ordusu zarurettir. Mukaddes kata geleni cephe gerisinden cephe hattına kadar uzanan askeri tıp disiplininin, Mehmetçiğe adanmış fedakar hekimlik ruhunun ve harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının da kendisidir. Sivil sağlık sistemlerinin, hastanelerin, savaş cerrahisinin ve cephe gerisi lojistiğinin, ordumuzun bu kendine has ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılaması mümkün değildir. Şüphesiz her hastanemiz kıymetlidir. Şehir hastanelerimiz, eğitim araştırma hastanelerimiz ve üniversite hastanelerimiz aziz milletimize büyük hizmetler sunmaktadır. Fakat askeri sağlık sistemi savaş ve çatışma anında apayrı bir refleks ve seferberlik hazırlığı ortaya koymaktadır. Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındadır. Savaş meydanında kanayan yarayı vaktinde saramayan bir devletin zaferi her zaman eksik kalmaya mahkumdur. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarınını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır. Bu borç cepheden amalethaneye ve rehabilitasyon hizmetlerine dek uzanan güç

güçlü, disiplinli ve uzmanlaşmış bir askeri nizamla tamamlanmak zorundadır. Değerli dava arkadaşlarım, merhum Barbaros Hayrettin Paşa'ya atfedilen o kutlu söz hala deryalarımızın ufkunda yankılanmaktadır. Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Türk tarihi bize göstermiştir ki denizi yalnız kıyıdan seyreden milletler tarihin akışına uzaktan izlemek zorunda kalır. Fakat denize açılan, denizlerde sancağını taşıyan, denizlerde egemenlik kurup enginleri ticaretin, vatan ve müdafaasının ve yeri geldiğinde diplomasinin ayrılmaz bir parçası haline getiren milletler çağların yönünü tayin eder. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de Sinop'tan Trabzon'a, Kırım hattından Boğazlara uzanan hakimiyet iddiası Akdeniz'de Rodos'un, Kıbrıs'ın, Girit'in, Prezerve'nin tarih yazan zaferinin ardında yatan hakikat de budur. Türk devlet iradesi asırlarca denizlerde derinleşmiş, mavilikler boyunca al bayrağı yeni yurtlar eklemiştir. Milli mücadele yıllarında da bu hakikat değişmemiştir. İzmir'in işgaliyle Adalar Denizi kıyılarında başlayan acı imtihan, Türk milletinin Anadolu'ya hapsedilmek istendiğini göstermiştir. Akdeniz kıyılarında Antalya'dan Çukurova'ya uzanan işgal hevesleri limanlarımıza, sahillerimize, ticaret damarlarımıza ve milli hakimiyetimize kastetmişlerdir. Buna karşın Türk milleti Aydın'da efeleriyle, Maraş'ta edeleriyle, Adana'da yiğitleriyle, İzmir'de düşmana korkusuzca atılan cengaverleriyle, Anadolu'nun her köşesine şahlanan Kuvayi Milliye iradesiyle ayağa kalkmış, düşmanı yurdumuzdan söküp atmıştır. Bu sebeple deniz Sinop'tan Anadolu'nun kuzeyine açılan nefesi, Trabzon'da ticaret yollarının ezeli kapısı, Kırım'da soydaşlık hukukunun sızlayan hatırası, Prezerve'de Türk denizciliğinin çağlara meydan okuyan zafer mührü, Kıbrıs'ta egemenliğimizin Akdeniz'e dikilen sancağı, İzmir'de istiklal yürüyüşümüzün son adımıdır. Karadaki istikbalimizi denizlerdeki hakimiyetle tamamlayan, limanlarımızı üretime, tersanelerimizi teknolojiye, donanmamızı caydırıcılığa, mavi vatanımızı da milli egemenliğimizin ayrılmaz cephesine dönüştüren de işte o adımla başlayan tarihi yürüyüşümüzdür. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın manası da tam burada düğümlenmektedir. Kapitülasyonların karanlık dehlizlerinden aydınlığa erişen Türk milletinin denizlerinde hür, limanlarında söz sahibi, kıyılarında kayıtsız şartsız egemen bir devlet olma iradesinin adı büyük bir cumhuriyet hamlesidir. 1 Temmuz Türk denizciliğinin esaret zincirlerini kırdığı, kıyılarımızın ve sahillerimizin yabancı imtiyazların gölgesinden kurtulup milli hakimiyetin sancağı altına girdiği tarihi bir eşiktir. Bugün Ankara'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmanın tarihi dönemindeyken 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın ihtiva ettiği milli mana istikbal çizgimize çok daha berrak ve stratejik bir çehre kazanmaktadır. Bilinmelidir ki NATO'nun masasında Karadeniz'in güvenliği telaffuz ediliyorsa bunun yegane kilidi Türk boğazlarıdır. Küresel deniz yollarının emniyeti aranıyorsa bunun sarsılmaz güvencesi Montreux iradesidir. Enerji arzının sürdürülebilirliği tartışılıyorsa bunun can damarı Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e uzanan o kırılgan jeopolitik hattır. Karadeniz'in sükunet iklimi, Akdeniz'in emniyet çemberi, küresel enerji kordonlarının emniyeti ve tahıl koridorlarının kesintisiz işlerliği, doğrudan doğruya Ankara merkezli Türk devlet aklının soğukkanlı, dirayetli ve dengeli duruşuna endeklidir. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni bugüne kadar bir kuyumcu titizliği ve tavizsiz bir egemenlik şuuruyla uygulayan Türkiye, Karadeniz'de de fitil ateşlenmek istenen

bölgesel yangınları frenleyen, gerilimin deniz havzalarına taşmasını engelleyen ve ittifakın doğu kanadına stratejik akıl kazandıran yegane aktördür. Kabotaj hakkı ve bu büyük ve muaddel deniz egemenliğimizin iç cephesini tahkim eden hukuki ve milli bir zırhtır. Kendi kıyılarımızda deniz ticareti ve taşımacılık hakkını millileştirerek limanlarımızda yabancı imtiyazlarının sömürgeci gölgesini yırtıp atan Cumhuriyet iradesi, bugün mavi vatanımızın her bir damlasında deniz yetki alanlarımızda, stratejik tersanelerimizde, şanlı donanmamızda ve her geçen gün büyüyen deniz ticaret filozumuzda aynı hassasiyet ve ruhla nefes almaktadır. Kabotaj dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de göz bebeğimiz gibi korunması, anasının kucağından ayrılmamış bir yavru gibi büyütülmesi ve jeopolitik derinliğiyle kavranması mecburi olan istiklal mevzimizdir. Bu sebeple 1 Temmuz'u milli hakimiyetimizin enginlerimizdeki mühürlü tapusu, misaki milli şuurunun denizlerdeki yansıması olarak telakki etmekteyiz. NATO heyeti Ankara'ya gelirken zihinlere mıh gibi kazınmalıdır. Türkiye'nin denizlerdeki varlığı ve sarsılmaz mutlakiyeti yalnızca sınır güvenliği için değil, bölgesel barışın, küresel enerji yollarının, emniyetinin ve ittifakının caydırıcılık kapasitesinin ayakta kalabilmesi için hava kadar, su kadar hayatidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem iradesiyle toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkının kudreti ve yeteneğinin hududu çizer. Bu inançla 1 Temmuz denizcilik ve kabotaj bayramının en kalbi duygularımda kutluyor. Türk denizciliğini omuzlayan asil kaptanlarımıza, gemi insanlarımıza, tersanelerimize, harikalar yaratan mühendis ve işçilerimize, liman çalışanlarımıza, ailesinin rızkını dalgalardan çıkaran balıkçılarımıza ve vatanımızın basmavi seccadesinde gece gündüz nöbet tutan kahraman Türk ordusunun bir parçası olan deniz kuvvetlerimizi şükran ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim ay yıldızlı al bayrağımızı karada indirmesin, denizde soldurmasın, göklerde gölgeletmesin. Mavi vatan Türk'ün çelik iradesiyle ilelebet muhafaza bulsun. Sağ olun, var olun, yüce Allah'a emanet olun efendim.

haber ekranlarından günaydın. Mutlu sabahlar. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saate MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarla başladık. O açıklamalar içerisinde önemli başlıklar vardı. O başlıklar da son dakika bandımızda yer almaya devam ediyor. Özellikle NATO zirvesine dair mesajları önemliydi ve dış politikaya dair verdiği o mesajları ekranlara taşıdık. Askeri hastaneler yeniden açılmalı. Özellikle NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülke izledi MHP lideri. Gazetecilerin sorularını yanıtladığı takdirde canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz ama mikrofonların yanından Bahçeli geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İlerleyen dakikalarda MHP liderinin açıklamalarının satır başlarını sizlerle buluşturacağız diyelim. Gündemin önemli başlıkları var, sıcak gelişmeler var. Onlardan ilkiyle başlayalım. Bursa'da bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Osman Gazi'de tarihi Kayhan Çarşısı'ndaki bir mobilyacıda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil ekipleri servis edildi, o noktaya sevk edildi. Ekipler kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir başka sıcak gelişme, İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden bir binada göçük meydana geldi.

0: Enkaz altında kalan iki işçi kurtarıldı. O anları ve sonrasını ekranlarınıza getiriyoruz. Cafer Ağa mahallesinde Bayındır sokakta bulunan bina yıkım çalışmaları sırasında kısmi olarak çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Göçük altında kalan iki işçi sağ olarak kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Beşiktaş'ta araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran bir kişi polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerine direnen sürücü tutuklandı.
1: Polisten kaçtı, yakalanınca direndi. İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü otomobiliyle polis noktasındaki güvenlik bariyerini hızla kırarak kaçmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücüyle ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı. Asayiş ekiplerinin takibi sonucu aracıyla kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Köşeye sıkıştığını anlayınca bu kez de kendisini gözaltına almak isteyen polis memurlarına direndi. Ekiplerin müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Bitlis'te serinlemek için dereye giren üç kardeşten biri hayatını kaybetti, biri de babası tarafından kurtarıldı. Kaybolan diğer çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor. Adıyaman ve Ordu'dan da boğulma haberleri geldi.
1: Serinlemek isterken boğuldular. Bitlis'in Mutki ilçesinde babaları Bakır Şeflek'le birlikte dere kenarına giden 13 yaşındaki Fatih, 12 yaşındaki Aziz ve 11 yaşındaki Enes Şeflek serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba dereye atlayarak oğlu Fatih'i sudan çıkardı. Ardından diğer oğlu Enes Şeflek'e ulaşan baba 11 yaşındaki çocuğu sudan çıkardı. Ancak yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şeflek'i bulmak için bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama göletine giren 15 yaşındaki Mert Efe Şahin bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler hemen durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu göletten çıkarılan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 gün önce denize giren 17 yaşındaki Aytekin Ergin'i arama çalışmaları sürüyor. Aytekin Ergin'i bulmak için ekipler hem deniz yüzeyinde hem de su altında yoğun bir mesai harcıyor. Dalgıçlar da çocuğun kaybolduğu noktada dalışlarını sürdürüyor.
0: İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangına müdahale için olay yerine giden itfaiye ekibi geç kaldıklarını iddia eden bir kişinin saldırısına uğradı. Ekibe hakaret ederek tepki gösteren kişi elindeki küreyi itfaiye aracına fırlattı.
1: Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine geç kaldınız diyerek kürek fırlattı. İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 150 hektarlık alanı küle çevirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekipler olay yerine ulaştığındaysa hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. İtfaiye aracının önünü kesen bir mahalle sakini ekiplere geç kaldınız diyerek hakaretler savurmaya başladı. Öfkeli saldırgan itfaiye aracından yapılan uyarılara küfürle karşılık verdi, ardından elindeki küreyi araca fırlattı. Çevredekilerin adamı güçlükle sakinleştirdiği o anlarsa saniye saniye kameralara yansıdı. Yangınsa itfaiye ekiplerinin 3 saatlik zorlu mücadelesiyle söndürüldü.

0: Bir halindeki bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç önce kavşaktan yola çıkan başka bir otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki trafik levhası ve aydınlatma direğine vurup takla attı. Araçta sıkışan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir diğer kaza haberi ise Silivri'den geldi. D100 karayolunda bir kamyon kontrolden çıkarak emniyet şeridine devrildi. Araçta sıkışan şoför kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
1: Afganistan'la Pakistan arasında gerilim bir kez daha tırmandı. Pakistan güçleri Afganistan'ın doğusuna hava destekli bir kara operasyonu düzenledi. İslamabad saldırılarda en az 29 militanın öldürüldüğünü açıklarken Taliban yönetimi 38 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
2: Afganistan-Pakistan hattında çatışmalar yeniden alevlendi. İslamabad'la Kabil arasında sınır hattında yaşanan terör gerilimi nedeniyle iki ülke arasında aralıklı olarak silahlar konuşuyor. Son saldırı Pakistan tarafından gerçekleşti. Pakistan ordusuna ait birlikler Afganistan'ın doğusundaki Paktia, Paktika ve Kunar eyaletlerindeki askeri mevzilere karadan istihbarat operasyonları gerçekleştirdi. Saldırılara savaş uçakları da destek verdi. Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sınır operasyonunun Pakistan'a yönelik terör saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini açıkladı. Tarar, hava saldırılarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Taliban tarafı ise farklı bir sayı verdi. Afgan hükümeti Pakistan'ı sivilleri vurmakla suçladı. İslamabad'ın sınır operasyonunda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazlasının da yaralandığını öne sürdü.
3: Yaralılar gece boyunca tıbbi tedavi için Gardez ve Kabil'e sevk edildi. Durumları veya iyileşip iyileşmeyecekleri henüz bilinmiyor ve yaralılardan bazılarının hayatta kalmama ihtimali de var.
2: Bombardımanın bilançosu da gün ağarınca ortaya çıktı. Pakistan savaş uçaklarının vurduğu bir evde büyük hasar meydana geldi.
1: Monaco patlama sesiyle sarsıldı. Akşam saatlerinde büyük panik yaşandı. Ukraynalı ailenin hedef alındığı saldırıda ikisi ağır, 3 kişi yaralandı.
0: Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak gösterilen Monaco bu kez şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Yerel saatte 20.58'de bir apartmanın girişinde meydana gelen patlama bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. İlk belirlemelere göre Ukraynalı bir aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. İddialara göre saldırgan patlayıcı düzenek bulunan bir çantayı binanın girişine bıraktı. Saniyeler sonra meydana gelen şiddetli patlama çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından şüphelinin sınırı geçerek Fransa topraklarına kaçtığı belirlendi. Monaco ve Fransa güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken terör, kişisel hesaplaşma ve organize suç bağlantısı dahil tüm ihtimaller masaya yatırıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
1: Ankara kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken NATO'nun en kıdemli lideri de belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 yılı aşan kesintisiz liderlik tecrübesi ve katılacağı 14. NATO Liderler Zirvesi ile Ankara'da zirvenin en kıdemli lideri olacak.
4: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
2: Liderler değişti, masanın en deneyimli ismi değişmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun en kıdemli lideri oldu. Başkent Ankara kritik NATO zirvesi

0: ev sahipliği yapacak. 23 yılı aşkın liderlik tecrübesiyle zirvenin en deneyimli ismi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14. kez NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. İlk kez 2004 İstanbul Zirvesi'nde Başkan Erdoğan, Başbakanlık sıfatıyla liderler masasına oturdu. O tarihten bu yana gerçekleştirilen zirvelerin tamamına yakınına katılan Erdoğan, ittifakın genişleme kararlarından küresel güvenlik krizlerine birçok kritik başlıkta Türkiye'yi temsil etti.
1: Türkiye olarak amacımız tüm halkların, tüm inançların yan yana barış içinde yaşadığı bir sulh ikliminin tesisidir.
0: Erdoğan görev süresi boyunca NATO'nun 5 genel sekreteriyle çalıştı. O isimler arasında Lord Robertson, Jaap de Hoop Scheffer, Anders Fogh Rasmussen, Jens Stoltenberg ve Mark Rutte yer aldı. Böylece Erdoğan, NATO'nun değişen yönetim dönemlerinde ittifakın karar alma süreçlerine en uzun süre katkı sunan liderlerden biri oldu. Ankara'daki kritik zirvede NATO'nun en deneyimli liderlerini bir araya getirecek. Erdoğan'ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 8, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis 6, ABD Başkanı Donald Trump ise iki başkanlık dönemi dikkate alındığında 5 NATO liderler zirvesine katıldı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir türlü aşılamayan kürsü krizi yeni haftaya da damga vurdu. Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu salı grup toplantısı yapmayacak. MYK toplantısına başkanlık edecek. İl başkanlarının ihracından arınma hamlesine kadar pek çok kritik başlıkta masada olacak.
3: Ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
4: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
5: Mecliste CHP grup toplantısını kim yapacak? Kulislerde sorulan soru bu haftada yanıtını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Gündem yine arınma.
6: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
5: MYK toplantısında ihraçlar yine konuşulacak. Liste genişliyor. Bu kez topun ağzında il başkanları var. Şimdilik 10 il başkanının görevden alınacağı, Eylül ayına kadar bu sayının 60'ı bulabileceği konuşuluyor. Hatta adaylık için onlarca partilinin genel merkeze başvurduğu da iddialar arasında.
7: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
5: Kılıçdaroğlu Özel döneminde parti içinde etkisi artan ve karar alma süreçlerinde etkin hale gelen belediye başkanlarıyla ilgili de kritik bir hamleye hazırlanıyor. Ajandasında yerel yönetimlerle parti teşkilatları arasındaki görev ayrımını yeniden şekillendirmenin olduğu konuşuluyor. Böylelikle belediye başkanlarının öncelikli görevleri olarak seçildikleri şehre hizmet etmeleri amaçlanıyor.
8: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
5: Partide yolsuzlukla mücadele birimi de göreve başladı. Özellikle adı yolsuzluklara karışan belediyelerin önümüzdeki günlerde mercek altına alınması planlanırken trollere milyonlar aktaran yöneticilerin de ifşa edileceği iddia ediliyor. Özgür Özel ise grup toplantısında kürsüye çıkacak. Meclisteki makam odasında yaklaşık 60 milletvekiliyle bir araya gelen Özel'in yeni parti senaryolarının üzerinden geçtiği konuşuluyor. Yeni bir krizin patlak vermesi ise an meselesi. Çünkü iddiaya göre görüşmelerde Özel'e destek veren isimlerin büyük bir kısmı CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurulması fikrine bir hayli mesafeli.
9: Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde. O zaman kızgınlık oluyor. O zaman parti içinde tartışma oluyor.
5: Olağanüstü kurultay ısrarından vazgeçmeyen Özel ise toplanan imzaların işleme konulmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Özel'in partiyi kurultaya götürmesi için çağrı heyeti talep edileceği de konuşuluyor.
2: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor. Hasar, değer kaybı ve tazminat kuralları değişiyor. Peki detaylar neler? Ekip arkadaşımız Merve İzci Özmen konuğuyla birlikte bu başlıkları içeren özel bir yayın hazırladı. Şimdi dönelim canlı yayın noktamıza. Merve, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü sana ve konuğuna bırakalım.
10: Teşekkürler Aktan Uysal. İyi yayınlar dileyelim. Evet, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme yarın yürürlüğe girecek. Bununla birlikte detaylar nelerdir? Daha detaylı konumla birlikte de konuşacağız. Bununla birlikte de araç kazalarında değer kaybından sağlık giderlerine kadar birçok başlık detaylı şekilde ele alındı. Hemen daha fazla uzatmadan konuma mikrofonu uzatmak istiyorum. Tahsin Aydın, sigorta uzmanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırlı yayınlar diliyorum.
10: Teşekkürler Tahsin Bey. Evet, birçok yeni düzenleme yapıldı. Daha doğrusu olan düzenlemeler genişletildi. Bununla birlikte neler söylemek istersiniz?
11: Trafik sigortalarımızın genel şartlarında yeniliğe gidildi. 1 Temmuz itibariyle de yürürlüğe alınacak. Burada halkımızın tabii ki de yararına oldu. Bakanlığımız bu konuya da el attı. En önemli konularımızdan bir tanesi değer kaybı ödemeleriydi. Bildiğiniz üzere geçmiş dönemde değer kaybıları başvuru ya da herhangi bir aracı kanalıyla yapılıyordu. Ve olmaması gereken bir bilgi kirliliğiyle beraber başvuru şartları tamamlanıyordu. Artık aynı hasar ödemesi gibi değer kaybı ödemeleri de sigorta şirketleri, sigortalıların banka hesaplarına hesaplanma yöntemiyle ödemelerini gerçekleştirilecekler. Ve herhangi bir aracı kurum, haksız kazanç gibi durumlara da mağduriyet yaşanılamayacak. Sigorta şirketi bizzat sigortalının banka hesaplarına değer kaybı ödemelerini çıkartacaklar. Burada tabii önemli olan bir tanesi de orijinal parça kullanımları esas alınmıştı. Bunu da bir kez daha değinelim. Orijinal parça kullanımı sigorta şirket tarafından esas alındı. Sigortalının yazılı rızası varsa eşdeğer parça veya onarımı mümkün parçalarda kılınacak. Tabii ki de yazılı şart da burada ön talep olarak oluşturuluyor. Bunun bir diğeri de bedeni tazminat zararlarında sigortalıların iş göremezlik durumlarında geçici ve sürekli olarak bakım giderleri, bakıcı giderleri muallak kalan konularımızdan da artık bu konuda yeni düzenlemeyle birlikte netlik kazandı. Bakım giderleri de geçici ve sürekli iş göremezlik durumlarında sigorta şirketleri taraflarından ödeme sağlanılacak. Bunun da üstüne bir iletişim kopukluğu oluyordu. Vatandaşımızın sigorta şirketleriyle telefon numaraları entegrasyonu doğru bir şekilde sağlanamıyordu. Kopukluklar söz konusu oluyordu. Artık E-Devlet entegrasyonu ile birlikte E-Devlet'e kayıtlı telefon numaralarımız sigorta şirketleriyle paylaşılarak bizzat sigortalıya ulaşılıp herhangi bir ikinci kişiye ihtiyaç kalmadan sağlanılacak. Bu da sürdürülebilirliğimizin devamlılığını oluşturulacak. Önemli değişikliklerinden bir tanesi de olay yerini terk eden durumlardı. Herhangi bir bedeni sağlık sorunu varsa eğer ki tabii ki de kolluk kuvvetleri 112 yardımıyla beraber olay yerinden çıkış yapılabiliyor. Fakat kaza testi tutanağını tutmaktan kaçınan, kolluk kuvvetlerimize karşı gelen kaza durumlarındaki mağduriyet durumlarını yaratan vatandaşlarımız için de sigorta şirketleri rücu hakkını kullanacaklar ve %100 kusurlu kabul edilmesi hakkı kullanılacak. Peki. Sigorta güvendir, sigorta tasarruftur, sürdürülebilir bir geleceğimiz için sigortalarımızı tamamına kıymet veriyoruz.
10: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Sigorta uzmanı Tahsin Aydın bizlerle birlikteydi. Yeni düzenleme ile ilgili çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve söz size bırakalım.
2: Ekonomi cephesinde yaşananlarla devam edeceğiz. Ayı tamamlıyoruz. Bu ayın önemli bir vurgusu da var. Altında son 18 yılın en büyük aylık düşüşünü yaşayacağız bu ayın sonunda. Peki altın daha da düşer mi? Amerika-İran savaşı piyasaları nasıl etkiler? Apara Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz bizlerle. Uğur, hoş geldin.
12: Hoş bulduğum yayınlar.
2: Bir önceki yayınımızda aslında sen uyarmıştın hemen bir altın alımı, çünkü barışı konuşuyorduk o zaman. Altında ciddi bir yükseliş beklentisi vardı. Bu olmayabilir. Hatta 4000'in altına gelinebilir diye. Gerçekten de öyle oldu. 4000'in altı tekrar görüldü. 3900 küsur dolar indi. Bugün 4020 dolar seviyesinde altını görüyoruz. Çok ciddi bir düşüş. Son 18 yılda aylık olarak en büyük düşüşü yaşıyoruz. Yorumların neler olacak ve bundan sonrasına dair de öngörülerinizi paylaşırsanız izleyicilerimize.
12: En son 2008 yılında aylık anlamda bu denli bir geri çekilme yaşanmıştı. O tarihten bu yana ilk kez aylık anlamda bu kadar büyük bir geri çekilmeyi görüyoruz. Bu ayki geri çekilmenin boyutu yaklaşık %13. Sabah saatlerinde 3960 dolar seviyeleri görülüyordu. Şu an yatay sınırlı yükseliş. Tepki alımı diyebileceğimiz bir noktada. Ama bu yatırımcıları

0: mutlu etmesin. Çünkü daha büyük düşüşleri de görebiliriz. Çünkü altının yükselmesi adına şu an için bu konjonktürde hiçbir gerekçe yok. Altın niye düşüyor? Çünkü dolar güçlü. Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde dolar karşısında. Alüminyum fiyatları geri çekiliyor. Tüm enstrümanlar geri çekiliyor. Dolar güçlü kalıyor. 13-14 ayın zirvesinde dolardaki görünüm. Dolar güçlü kalınca altın zayıflıyor. Elbette başka gerekçeler de var. Tam anlamıyla savaş bitmedi. Hala bir sürünceme hali var. Tam anlamıyla petrol bu seviyelerde kalacak mı? Bunun cevabı da net değil. Dolayısıyla altında da düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Bir de buna aslında en önemli gelişme olacak. Fed'e ekleyeceğiz. Çünkü Eylül ayı için Fed'in faiz arttırma olasılığı piyasalarda %64 oranında fiyatlanıyor.
1: Artırım bekleniyor. Piyasalarda 2 de konuşuluyor.
0: 3 artış şu an konuşuluyor.
1: 3 mü konuşuluyor?
0: Daha önceki geldiğimde 1 artış konuşuluyordu. Doğru. Aralık ayındaydı geçti. O. %80 oranında fiyatlanıyordu. Şimdi hem daha öne geldi hem de sayısı da arttı. 3 faiz artışı piyasalarda konuşuluyor ama bu çok önemli değil. Çünkü yarın kötü bir veri gelir. Hemen 2 artış konuşulmaya, tek artış konuşulmaya başlanır. Bu hafta altın için önemli. Çünkü hem özel sektör istihdam verisini takip edeceğiz, ADP veriyi, hem de tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. ABD Merkez Bankası'nın 2 tane önemli görevi var. Bir tanesi istihdamı sağlamak, diğeri enflasyonla mücadele etmek, fiyat istikrarını sağlamak. İstihdam Amerika'da çok güçlü ama enflasyon yüksek.
1: Orada bir pay oluyor, o yüzden de
0: istihdam
1: Fed'in elinde.
0: İstihdam güçlü olduğu için istihdamı yükseltmesini gerektirecek bir durum yok. Şimdi bu bahsettiğim iki veri güçlü gelirse bizim istihdamla işimiz olmayacak.
1: Faiz
0: enflasyonu düşürmek isteyeceğiz. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi enflasyon nasıl düşer? Faiz arttırarak. Bu gündeme tekrar gelecek ve kuvvetlenecek. Zaten gündemde bu opsiyon kuvvetlenecek. Altında geri çekilme daha da hızlanacak.
1: Şimdi bir seviye var mı? Çünkü ben yabancı tahmin kuruluşları var. Kredi derecelendirme kuruluşları, büyük bankalar var. Onların tahminleri yıl sonu ile ilgili 5000 dolarlardaydı yılbaşında. Şimdi görüyoruz ki 3500 dolar diyen var, 3800 dolara revize eden kuruluşlar var. Ne dersin? Kısa bir ilk 6 ayı tamamlıyoruz. İkinci 6 aya dair yorumlarınla birlikte seni uğurlayayım Uğur.
0: Yani bu bahsettiğim gelişmeler devam ederse 5000 dolar seviyesini görmesi bile mucize olur. Zaten bu uluslararası kurumların hiçbir öngörüsü genelde takip edenler bilir, tutmaz. Yola göre işaret eder. Petrol yükselirken yükseliş tahmin eder. Petrol düşerken düşüş tahmin eder. Altın için de aynı şekilde. 3900'lere birkaç defa geldi son 10 gün içerisinde. Ben bu bahsettiğim özel sektör İstihdam verisi ve tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi halinde çok daha hızlı geri çekilmesinin gündeme geleceğini düşünüyorum.
1: Bir seviye var mı öngördüğünüz?
0: İlk etapta 3800 dolar seviyesi. Şayet oraya gelirse hızlıca 3500 dolar seviyesine de gelebilir. Buralarda biraz patinaj yapıp yükselemediği takdirde 3300 dolara kadar da geri çekilecektir. Daha önce bahsetmiştik. Bu denli güçlü yükselişlerin ardından altında sıkışık seyirler hep oluyor. 2011 yılında oldu. 9 sene eski seviyesine gelemedi. 2011 yılında yüksekten alan yatırımcı 14 sene para kazanamadı. 2,5-3 yıldır da altının dönemiydi. Altın 1800 dolardan 5600 dolara gitti. Olur olmaz kapı tıkırtısına bile yükseldi. Şimdi de aslında altın için elverişli bir dönem değil bugünün koşullarında.
1: Peki Uğur, çok teşekkür ederiz. Uğur Korkmaz bizlerleydi. Sağ ol, seni uğurlayacağım ama havanın gündemine dair bir haberim var. Müsaade edersen onu anons edeyim, sonra seni uğurlayayım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda Türkiye'nin adeta kavurucu sıcaklar altında günler geçireceği konuşuluyor. Birçok yerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
2: Termometreler yükselecek. Dışarı çıkanlar sıcağın altında nefes almakta zorlanacak. Güneş adeta kavuracak. Temmuz ayına günler kala Türkiye yılın ilk büyük sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklarsa mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
3: Dün gelen yağışlı sistemle birlikte sıcaklar birkaç derece düşmüştü aslında. Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış görmüştük. O sistem ülkemizi terk etti. Şu an itibariyle artık sıcaklar mevsim normalinin üzerine çıkmaya başladı diyebiliriz.
2: Artan sıcaklıklarla birlikte Güneydoğu Anadolu

0: Anadolu bölgesinde termometreler 35 derecenin üzerine ölçmeye başladı. İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesinde de sıcaklıklar 35 derecelere ulaşacak.
1: Önümüzdeki günlerde özellikle çarşamba, perşembe günde 40-42 derecelik en yüksek sıcaklık bekliyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde diyebiliriz. İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde ve yine Ege bölgesinde de 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar özellikle yine salı, çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak diyebiliriz.
0: Peki 3 büyük şehirde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
1: Yarından itibaren bir özellikle iç ve güney kesimlerde sıcaklıkta artış var. Ankara'ya baktığımızda salı günü 33 derece beklediğim sıcaklık perşembe günü 36 dereceye kadar çıkacak. Daha sonrasında hafta sonunda birkaç derecelik yine düşüş yaşayacağız Ankara'da. Yağış beklentimiz yok. İstanbul'da yine önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz. İstanbul'da sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. 32 derece civarında seyrediyor ama az önce de söylediğim gibi özellikle İstanbul'un nemi daha yüksek olduğu için Ankara'ya göre biraz daha bu sıcaklık yoğun hissedilebilir. Buna karşı da dikkatli olmak gerekiyor. İzmir'de yine yağış beklentimiz yok. İzmir'deki sıcaklıklar da Ankara gibi 36 derece civarına çıkacak ve önümüzdeki günlerde o şekilde seyredecek diyebiliriz.
2: Geçen yıl meyvede rekolte düşüktü. Bu sene ise ürünlerde bolluk ve bereket var. İki noktaya uzanacağız. İstanbul'da gelişmeleri aktarmak için pazar yerinde ekip arkadaşımız bizleri bekliyor. Notlarını aktaracak. Birazdan Meral Dağlılar, ama Meral'e sözü bırakmadan önce üretimin merkezine gidelim. Tokat'ta Murat Onur gelişmeleri takip ediyor. Elindeki üründen de hangi noktada olduğunu tahmin etmek güç değil. Kolaylıklar dileyelim ve notları için sözü Murat'a bırakalım.
3: Teşekkür ederim Aktan Uysal. Evet, bizler de Tokat'a Büyük Yıldız Köyü'ndeyiz şu anda. Aslında geçtiğimiz yıllarda zirai don yüzünden çiftçiler, üreticiler verim alamamıştı. Çiçekler donmuştu ama bu sene maşallah diyelim, nazarımız değmesin, dallardan adeta böyle kiraz akıyor. Bizler de kiraz bahçesindeyiz. Burası yaklaşık 17 dekar bir araziden bahsediyoruz. Bakın, ablalarımız, abilerimiz aralıksız bir şekilde kiraz topluyorlar. Dallardan şu anda kirazlar adeta salkım salkım akıyor. Tabii bir yandan da kirazları düzeltme işlemleri yapılıyor. Hemen Seyf abi burada. Seyf abi, kolay gelsin.
4: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
3: Şimdi kaç dekar arazi burası?
4: Burası 16 dekar.
3: Kaç ağaç var?
4: Yaklaşık 800 ağacımız var burada.
3: Peki ne kadar bir verim bekliyoruz? Geçen sene nasıldı, bu sene nasıl?
4: Geçen sene bahçemizde bir tane yoktu. Şükür bu sene çok bol bir verimimiz var. Bir 15-20 ton arası bekliyoruz yani inşallah.
3: Kirazı bekliyoruz diyorsunuz. Tabii kirazlar şu anda dallardan itinayla toplanıyor. Sabah erken saatlerde giriyorlar üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve sonrasında toplama işlemine başlıyorlar. Ablamız yanımızda. Abla, kolay gelsin, bereketli olsun.
5: Sağ olun, teşekkür ederim abla.
3: Şimdi biraz gölgeye girmişsin, hem de kirazları topluyorsun.
5: Evet, evet.
3: Bu sene verim nasıl?
5: Çok süper. Çok güzel verdi. Geçen sene yoktu ama bu yıl süper verdi. Teşekkür ederim. İyice her şeyler güzel güzel verdi verimini. Peki, toplamayla baş gelemiyor.
3: Toplamayla baş gelemiyoruz, evet, diyorsun. Peki abla, sabah kaçta başlıyorsunuz?
5: Saat 7:30-8.
3: Kaça kadar devam ediyor?
5: 4:30.
3: Akşam.
5: Evet.
3: Peki abi, size de hemen soralım. Elinizde kirazlar var. Kaç gün sürecek bu hasat?
4: En az 15 gün daha sürer.
3: 15 gün.
4: Evet.
3: Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bereketli olsun diyelim. Şu an itibariyle evet, kirazlar dallardan toplanıyor. Biraz sonra aslında Meral çarşı pazarda o bahsedecek ama şu anda tarlada kirazın kilosu 50 lira, 60 lira, 70 lira değişiyor. İşte 0.9 dediğimiz o büyük kirazlar hem yurt içine hem yurt dışına sevk ediliyor. Hemen şu detayı da verip sözü İstanbul'a bırakacağım. Türkiye kiraz üretiminde dünyada birinci sıraya oturmuş durumda. Bu sene de kiraz bol, inşallah ihracatta çok güzel olacak diyelim. Sözü İstanbul'a, sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
2: Ekranlara getirdik. Sahadan sebze ve meyve pazarına gideceğiz şimdi. Yaz yoğunluğu yaşanıyor o noktada da. Pazardaki ürün bolluğu ve kalabalık dikkat çekiyor. Fiyatlar ne durumda? Ekip arkadaşımız Meral Dağlılar bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Önce tarlayı ekranlara getirdik. Meral şimdi pazar yerinde, pazar tezgahlarının önünde bizi bekliyor. Meral, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
6: Evet, tarladaki bolluk ve bereket pazarlarda da hissedildiğini öncelikle söylemek isterim. Hemen ben de aslında geçen yılın aranan yüzü olan kirazdan bahsetmek istiyorum ki Tokat'tan da kiraz üzerine konuşmuştuk. Hemen bulunduğumuz tezgahta yine meyve sebzelerin aslında satıldığı tezgahta işte nektarı görüyoruz. Beraberinde erik, kayısı ve kiraz. Geçen yıl çok konuşmuştuk. Hakeza pazarlarda da maalesef ki yerini alamamıştı. Tokat'ta yaptığımız yayında 50-60-70 lira civarında satılan kiraz işte İstanbul'da bir semt pazarında şu anda 85 TL'den müşterilerini beklediğini söylemek mümkün. Oldukça da güzel, göz alıcı ve iştah kabartıcı gözüktüğünü de belirtelim. Bizler şu anda Bağcılar'da bulunan bir semt pazarındayız ve buradaki meyve fiyatlarını ekranlarınıza getireceğiz. Geçen yıl bir zirai don yaşanmıştı ve bu yüzden de elbette ki yazın aslında hem meyve hem sebze fiyatları oldukça etkilenmişti. Bu yıl hem yağmurun yağışı, yağışındaki miktar hem de beraberinde yazın gelişiyle birlikte elbette ki tarlalarda bir nevi coştu demek mümkün. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte işte o tarlaların artık pazarlara yansıyan kısmını sizlere göstermek istiyoruz. Biraz daha ilerleyecek olursak burada yine kiraz reyonu, beraberinde de yine muz var. Muz da şu anda 65 liradan satıldığını söylemek mümkün. Elbette ki sebze meyve sebzelerde de fiyatlar mevcut. Bu noktada kışa hazırlık yapılacak bamyalar, barbunyalar yine satışa çıkmış durumda. Oldukça bereketli de olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda pazardaki abimiz mantarlarını yeni göstermeye başladığını söylemek mümkün. Evet, şu an için bizler Bağcılar'da bulunan bir pazardayız ve buradaki meyve sebzeyi sizlerin ekranlarına getirmeye devam ettik. Aslında bu noktada da şu an için en azından kirazın 85 TL olduğunu, kayısının 65 TL olduğunu ve nektarinin de 50 TL'den alıcısını beklediğini söylemek mümkün diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Dünya Kupası ile devam edeceğiz. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Japonya'yı 90+6. Dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.
7: Dünya Kupası'nda son 32 turunda Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu, iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı, Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma, sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili, kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, golü attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direk. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Gimareş baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
2: Kupa günlüğünü konuşacağız. Aspor spikeri Demet Gedik bizlerle

0: Birlikte Demet hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Hemen sonuçları ve programı dilersen paylaşarak başlayalım.
1: Tabii ki son 32 tur heyecanı 2026 Dünya Kupası'nda tüm hızıyla devam ediyor. İlk oynanan mücadele Güney Afrika-Kanada karşılaşmasıydı. Sonrasında da Brezilya-Japonya maçı oynandı ki az önce özet görüntülerini de izledik. Brezilya 90+6'da golü bulup adını son 16'ya yazdırdı. Yine Güney Afrika-Kanada mücadelesinde de gol 90+2. Dakikada gelmişti. Burada da son dakikalarda adını son 16 turuna yazdıran ve takımlar görüyoruz. Oynanan diğer karşılaşmalarda dün akşam saatlerinde, daha doğrusu gece de diyebiliriz, Almanya-Paraguay karşılaşması oynandı ve bu mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda da Paraguay karşılaşmayı kazandı. 4-3'lük penaltı skoruyla bizim de gruptan rakibimizdi, hatırlarsınız. Hollanda-Fas karşılaşması da bu sabah saatlerinde oynandı. Fas oldukça güçlü bir takım ama Hollanda favoriler arasında gösterilen bir takımdı. Penaltılara gitti bu karşılaşma ve 3-2'lik penaltı skoruyla Fas adını son 16 turuna yazdırdı. Dünya Kupası'nda günün programına geçecek olursak, bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Fil Dişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelecek. Sonra ertesi gün saat 12'de gece yine Fransa-İsveç mücadelesini izleyeceğiz. Sabaha karşı 04'te de Meksika-Ekvador'la karşı karşıya gelecek.
0: Almanya'yı konuşalım dilersen.
1: Az bir turnuva kaldı. Ağacımız hızlıca.
0: Turnuva ağaca bakalım.
1: Bakalım.
0: Turnuva
1: mı?
0: Ağacına çünkü bakalım. Turnuva ağacından sonra da Almanya'nın bu hüsranı. İşte ekranlara geldi turnuva ağacı.
1: Eşleşmeleri de ben hatırlatmak isterim. Paraguay bir üst sıra yükseldi. Fransa İsveç kazananıyla Paraguay karşı karşıya gelecek. Zorlu bir rakip onları bekliyor. Diğer yandan Fas'la Kanada eşleşti son 16 turunda. Brezilya'da bir üst sıra çıktı demiştik. Onlar da Fil Dişi Sahili Norveç karşılaşmasının kazananıyla son 16 turunda karşı karşıya gelecek.
0: Turnuva ağacı da böyle. Çok kısa Almanya'yı konuşalım. Uğurluyum seni. Almanya son 3 turnu Dünya Kupası'nda bekleneni veremedi.
1: Şimdi Almanya'nın çöküşü dedik. Çünkü 2014'te Dünya Kupası'nda şampiyon olduktan sonra 2 Dünya Kupası'nda da gruptan bile çıkamadılar. Yine bu senede zaten dün izledik. Mağlup oldular son 16'ya yükselemeden. 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda yarı final gördüler. 2018'de gruptan çıkamadılar. 2020'de son 16 gördüler. 2022 Dünya Kupası'nda yine Katar'da gruptan çıkamadı Almanya. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final görmüşlerdi. 2026 Dünya Kupası son 32. 8 kez Dünya Kupası'nda final oynadılar. 4 kez şampiyon oldular. 6 kez Avrupa Şampiyonası'nda da final oynadılar. 3 kez şampiyonluk.
0: Şimdi Gary Lineker'in bir sözü var. Herkes onu söyler, bilir. Futbol 90 dakika oynanır, sonunda Almanya kazanır. Artık öyle bir
1: artık öyle değil.
0: Durum değil. Gary Lineker de çok sert eleştirilerde bulundu. Gördüğüm, ki İngiliz futbolcu, eski futbolcu Gary Lineker. Gördüğüm en kötü Almanya dedi. Gerçekten de takım olarak da, jenerasyon olarak da çok kötü bir Almanya. Şanssızlıkla kaybetti diyebiliriz ama kötüydü. Ama Paraguay'ı da bir parantez açalım. Dilersen ben fikrimi söyleyeyim, sonra sen tamam. Fikirlerini paylaş. Anti futbol Dünya Kupası'na hiç yakışmıyor. Dün hakem de prim verdi. Bizim maçta da aynısını yapmışlardı. Zaman geçirmeye yönelik sürekli yerde yatan bir Paraguay gördük. Benim kalbimden geçen, umarım Fransa gelir ve Paraguay'ı eler. Anti futbolu Dünya Kupası'nda çok görmek istemiyorum. Son cümlelerini alayım Uğur.
1: Son olarak Almanya turnuvalarda 50 yıl sonra penaltı atışlarında kaybetti. Bu da önemli bir nokta. Şöyle baktığımızda 1976'da Avrupa Şampiyonası'nda Çekoslovakya'ya finalde kaybetmişti. En meşhur penaltı Panenka penaltısı, hepimizin de hatırladığı. 1982 Dünya Kupası'nda yarı finalde Fransa'yı geçtiler. 1986 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Meksika'yı penaltıla geçtiler. 1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde İngiltere'ye
0: yenildiler. İşte söylediğim burasıydı. Evet. Gary Lineker burada elenince bu sözü sarf etmişti.
1: 96'da yarı finalde İngiltere'ye yenildiler. Avrupa Şampiyonası'nda 2006 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Arjantin'i geçmeyi başardılar. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde İtalya'yı elediler. Ve 2026 Dünya Kupası'nda son 32'de Paraguay'a elendiler.
0: Peki Demet, çok teşekkür ederiz. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Noktaladık. Saat başında karşınızdayız. We'll be right back.

Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Türkiye'de 103.858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1.101.000 koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin 97.253 ton bal üretimiyle dünyada ikinci, yaklaşık 8,7 milyon arı varlığıyla üçüncü.

0: üçüncü sırada yer alan, güçlü bir arıcılık ülkesi olduğuna dikkati çeken demir, farklı bölgelerde üretilen çam, kestane, geven, yayla ve çiçek ballarının ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR,
1: reklam.
2: A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz bu.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin, 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Opet.com. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Bankası. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
0: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

0: Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
5: Temel motivasyonumuz partimizi geri almak.
6: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim yıllar önce kayda geçen bu görüntüleri akıllara getirdi.
7: Bu zorlu yolda inancımızı hiç kaybetmeyeceğiz.
6: Yıl 2014, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Manisa Belediye Başkan adayı gösterdi. Sahneye davet ederken kurduğu cümleler dikkat çekti.
4: Genç, yakışıklı, tuttuğunu koparan, genç bir insanı, bir Manisalıyı, Özgür'ü buraya çağırıyorum.
6: Kılıçdaroğlu o dönem Manisa'yı Özel'e emanet etti. Özel seçimi kaybetti, Ankara'ya eli boş döndü. Daha sonra Kılıçdaroğlu Özel'i grup başkan vekili yaptı. Uzun yıllar yanından ayırmadı. Şimdi ise iki isim yol ayrımında. Özel'in CHP'den istifa ederek yeni parti kurması bekleniyor.
3: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Frekans bugün de yeni saate sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Savunma Bakanı Yaşar Güler Reuters'a konuştu. Zirve öncesinde NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını söyledi. Detaylar için haber ekibinden Oğuzhan Gültekin canlı yayın noktamızda hazır. Hemen sözü Oğuzhan'a bırakalım.
1: Evet, Ankara 7-8 Temmuz'da tabii ki NATO Liderler Zirvesi'nin ev sahipliği yapacak. Bu ev sahipliği öncesi de Ankara'da hazırlıklar son aşamalarda tabii ki devam ederken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 7-8 Temmuz NATO Liderler Zirvesi öncesi sizin de söylediğiniz gibi Reuters'a önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama sürecinde olduğunu ve ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı olmadığını belirtti Yaşar Güler. Yine Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğini de vurguladı. Ankara'daki zirvede özellikle ittifak içi birlik müttefiklerin artan savunma harcamaları ve savunma sanayinde işbirliğini güçlendirme konularının alınacağını da belirtmiş oldu. Yine Ankara savunma harcamaları, yük paylaşımı ve ABD'nin NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nda bulundukları NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının yeterince katkıda bulunmadıkları yönündeki şikayetleriyle ittifaka gerilimin tırmandığı bir dönemde 7-8 Temmuz tarihlerinde 32. Liderler Zirvesi'nde bütün ülke liderlerini ağırlamasının da oldukça önemli olduğunu belirtmiş oldu. Yine Güler özellikle NATO Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor dedi. İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz şeklinde de açıklaması oldu. Son olarak Güler ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı olmadığını ancak Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın Avrupa savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesini

0: istediğinde belirtmiş oldu. Tabii ki bu bir çok önemli konu başlığını Yaşar Güler değerlendirdi yaptığı yazılı açıklamada. Öne çıkan başlıklar bunlardı. Dediğimiz gibi Ankara'da da özellikle gözler 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. Bu kapsamda da Ankara'da çalışmaların son sürat devam ettiğini söyleyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
1: Savaş sonrası başlayan diplomasi trafiğinde çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Doha'da kritik bir görüşme yapacağını açıklarken Tahran yönetimi müzakere iddialarını yalanladı. Tüm gözler şimdi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşmesi beklenen temaslara çevrildi.
2: Ateşkesin ardından diplomasi trafiği karıştı. ABD Başkanı Donald Trump Doha'da görüşme var dedi. Tahran'dan peş peşe yalanlama geldi. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından diplomasi masası yeniden kuruluyor.
3: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz.
2: Ancak Tahran yönetimi bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Doha'da ABD ile herhangi bir görüşme planlanmadığı açıklaması geldi. Buna rağmen arabulucular üzerinden temasların devam ettiği bildirildi. ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı.
3: İran'ın nükleer silahsızlandırılması, onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz ve onlar da nükleer silah sahibi olmayacaklar ve bunu kabul ettiler.
2: Beyaz Saray ABD heyetinin Katar'a gideceğini duyurdu.
4: Başkanla bu konuda görüştüm. İran bu hafta bir görüşme talep etti. Bu nedenle özel temsilci Witkoff ve Jared Kushner mutabakat zaptını görüşmeye devam ederken görüşmeler için Doha'ya uçacaklar. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de yapılacak.
2: Şiddete şiddetle karşılık verilecek diyen Beyaz Saray sözcüsü Caroline Levitt İran'a gözdağı verdi.
4: Biz ateşkesin kendi tarafımızı yerine getiriyoruz. Şiddete şiddetle karşılık verilecektir.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da Washington'a çağrı yaptı. Amerika mutabakata uyarsa biz de tüm taahhütlerimizi yerine getiririz. Mantıksız tehditlere karşı akıl ve insan onuruyla hareket eder, gerektiğinde kararlı ve korkusuz şekilde savunmamızı yaparız ifadelerini kullandı. Gözler artık Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere çevrildi.
1: Yaşanan bu sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. Dış politika uzmanı Yeliz Albayrak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk yayınlar.
1: Yine İran ve Amerika gündemi. Ne zaman barışı konuşuyor olsak hemen sonrasında bir barışa yönelik bir operasyon da ortaya çıkıyor. Ardından krizi konuşuyoruz yine. Karşılıklı anlayış iki yönlü bir süreç. Pezeşkiyan'ın sözleri. Müsaade ederseniz seslendireyim. Yorumunuz için sözü size bırakayım. Amerika tarafı mutabakat metnine uyarsa biz de taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Mantıksız sözlere ve temelsiz tehditlere karşı yaklaşımımız karar verme sürecimizde akıl ve insan onuruna dayanmak ve zamanı geldiğinde kararlı ve korkusuz bir savunma sergilemektir ifadesini kullandı. Hocam ne oldu? Bir barış yok muydu? Olumlu bir süreç yok muydu? Geçen hafta Cuma günü karşılıklı saldırılarla birlikte sürecin daha da yoğunlaştığını gördük. Nereye yakınız? Yeniden bir savaşa mı, krize mi yoksa barışa mı yakınız? Nerede duruyor şu anda bu krizde, gerilimde tablo? Yorumlarınız değerli.
5: Açıkçası aslında sizin de söylediğiniz gibi ne tarafa yakın olduğunu taraflar da çok zor tayin eden bir noktadalar. Çünkü görüşmeler devam ediyor. Şu anda bir çatışmasızlık alanına mutabık kalma ki mutabakat zaptının öngördüğü üzere buraya biraz daha dahil olma eğilimi var iki tarafında. Ama ne olursa olsun Trump hükümeti hiçbir şekilde burada üstünlüğünü gösterme çabasından asla vazgeçmiyor. Bir taraftan tabii ki kendi iç siyasetlerinde, kendi kamuoylarına ya da memnun etmek zorunda oldukları lobilere de mesaj vermek durumundalar. Bir şekilde burada hala durumun hakimiyetinin Trump hükümetinde olduğunu göstermeye çalışıyorlar ve karşılıklı olarak tabii ki her an saldırabiliriz. Elimiz tetikte ya da ne olursa olsun durumun en başına dönmekten asla vazgeçmeyiz mesajları da tabii ki bunun üzerinden verilmeye devam ediliyor. İki taraf da elini tabii güçlü göstermeye çalışıyor. İran eğer saldırılırsa misliyle tabii ki cevap vereceğini söylüyor haklı olarak. Çünkü biliyoruz en başından beri İsrail ve ABD'nin başlattığı bir saldırı. Açık olan Hürmüz'ü kapatıp tekrar açılması için şu anda

0: büyük bir çaba görüyoruz. Ama görüşmeler dediğim gibi devam ediyor. Fakat ne olursa olsun o masadaki ağırlığını Trump hükümeti korumak istiyor. Kontrollü olarak durumun aslında seyrettiği izlenimini vermeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz petrol fiyatları da hazır düşme eğilimine girmişken, ara seçimlere de az kalmışken, bu konuyla alakalı hükümetin başarısız olduğuyla alakalı çok fazla eleştiri varken, tabii ki baskı unsurlarını da hatırlamak lazım İsrail ve lobisinin de. Burada biraz daha sanki bu krizi donuk bir donmuş bir çatışma alanına sürüklemek için adımlar bakın görmeye başladık. Artık ekonomide de piyasalarda da durumun ne zaman biteceğiyle alakalı fiyatlandırmalar görüyoruz. Trump hükümeti de biraz buradan nemalanmak istiyor. Ne olursa olsun her an saldırılara başlayabiliriz imajı vererek de aslında masadan çekilmediklerini ya da İran'ın daha avantajlı olduğu öngörüsünü biraz daha zayıflatmaya çalışıyorlar. Ama şu anda açıkçası tekrar en başında gördüğümüz saldırganlığa doğru gidecekmiş gibi bir eğilim ben çok fazla görmüyoruz.
1: Şimdi Doha süreci var. Aslında Doha süreci yeni ortaya çıktı. Çünkü Hürmüz'ün eski haline dönmesiyle ilgili mutabakat metninde açıklamalar vardı. Ancak İran bunu kabul etmiyor. Hala İran'ın kontrol noktalarının dışında Hürmüz geçişleri gerçekleştiğinde İran saldırı düzenliyor. Zaten Amerika yaptığı açıklamada, CENTCOM yaptığı açıklamada geminin ismini, seyir numarasını vererek bu gemiyi vurdunuz, biz de şimdi sizi vuruyoruz dedi. Şimdi burada haklı haksız konusunu bir yana bırakıyorum. Hürmüz eski durumuna dönebilir mi? Şimdi daha öncesi kim ne dedi? Yine bir bilgi karmaşası var. Kesinlikle. İki tarafta taban tabana zıt şeyler söylüyorlar. Ekibimiz Katar'a gitmek için hazırlanıyor. Belki önemli olacak. Göreceğiz diyor. İran diyor ki durum hassas ve karmaşık. Pezeşkian karşılıklı anlayış iki yönlü bir süreç demişti. CENTCOM Amerikan askerleri tam hazırlık halinde ki saldırıyı düzenlemişlerdi ve Axios Amerika'ya, Beyaz Saray'a yakın bir paylaşım noktası diyelim. Ekipler Doha'da ayrı ayrı görüşecek. İran son olarak Doha'ya gitmeyebiliriz de demişti. Yani bir barış gelecek ama iki tarafta hiç adım atmazsa nasıl gelecek bu? 300 milyar dolarlık bir İran'ın varlıklarının, dondurmuş varlıklarının verilmesi vardı. Onun alt başlıklarını gördüğümüzde çok ağır şartlar var. Yani onları İran'ın alması da öyle kolay görünmüyor. Evet. Amerika da adım atmıyor. İran da adım atmıyor. Bir yandan barış görüşülüyor. Nasıl sonuçlanır hepimiz merak ediyoruz. Siz barış tarafına yakınsınız ama süreç nasıl işler? Buna dair de çok kısa bir yorum alayım sizden.
0: Şimdi açıkçası barış tarafına daha yakınım derken çatışmasızlık tarafına biraz daha yakınım. Çünkü dediğiniz gibi en başından beri sürecin gördüğümüz en büyük sorun ne? İki tarafında asla adım atmaması. Sürekli bizim kırmızı çizgiler adı altında yeni yeni başlıkların, yeni yeni vazgeçilmeyecek noktaların sürekli zikrediliyor oluşu. Biz daha önce çok fazla bakın görüşme gördük. Pakistan'da gördük, Katar üzerinde birçok ülke üzerinden gördük. Bir şekilde işte kompartman diplomasi, arka kapı diplomasi, ciddi vense eğer bir sorun varsa telefon edip arayabilirler ama eğer saldırırlarsa ya da devam ederse biz aynı şekilde saldıracağız diyor. İran'dan gelen cevaplarda aynı şekilde eğer saldırılırsa sizin dediğiniz gibi Hürmüz Boğazı'nda bizim istediğimiz rotalarda geçmiyorsanız, bizim öngördüğümüz şartlar altında buradan seyri sefer etmiyorsanız o zaman yine açık hedef olursunuz diye diretmeye devam ediyor. Bu bizde az önce söylediğim gibi çok daha uzun dondurulmuş, sürekli üzerinde görüşmeler yapılıp bir türlü sonuç alınamayan kısa vadede bir çatışma alanına
1: hocam,
0: sürüklüyor.
1: İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca kişi ölmüştü. Yani şöyle ayrı ayrı görüşme. Daha önce bunun benzerini de yaşadık Pakistan'da. Yan yan odalarda oturuyorlar. Yani yüz yüze görüşemeyecek, temas kuramayacak noktadaki iki ülkenin temsilcilerinin bir ateşkes ve barışta anlaşması çok kolay geliyor mu size? Açıkçası dediğiniz gibi o sürecin uzayacağı anlamına geliyor bana. Hala Doha'da da ayrı ayrı görüşme aksıyorsun. Bilmiyorum doğru mudur? Genelde doğru çıkıyor ama ne dersiniz?
0: Yani açıkçası dediğim gibi şu anda bir sarmalın içerisindeyiz. İki tarafta birbirinden adımlar bekliyor ama tabii ki burada samimi adımları bekleyen taraf tabii ki İran tarafı. Çünkü biliyorsunuz bir ablukadan bahsediyoruz. Asker azaltılmasından bahsediyoruz. Görüşmelerde uranyumdan tutun da vekil aktörlerle alakalı birçok şeyler artı bir de en önemli başlık olan Hürmüz meselesinden bahsediyor. Şimdi Hürmüz'ün uluslararası birisi olduğunu zaten biliyoruz. Bir hakimi olamaz uluslararası bir kanal olduğu için ama İran burada kesinlikle çok taraflı bir yönetim, çok taraflı bir komisyon olmasını kabul etmiyor.
1: Umman'ı kabul ediyor belki. Umman'ı kabul ediyor belki.
0: Yani o da kesin değil. Bakın çok net mesajlar gelmiyor. Çünkü sürekli geri adım atıldığını görüyoruz. Şimdi Umman'la görüşmeler de devam ederken İran'ın ileride buna tamamen tamam diyeceği ya da sadece kendisinin dahil olacağı bir mekanizma olduğunu, olmasını istemeyeceğini de biz şu anda bilmiyoruz. Çünkü çok aşırı şekilde birbiriyle zıt mesajlar geliyor. Bir gün tamam dediklerine biz bu iş bir yerlere doğru gidiyor.

0: buna dair yorumunuzu merak ediyorum. Amerika'da 40 yıl sonra ilk kez bir nükleer harp başlığı üreteceğini duyurdu. Nükleer silahların silahsızlanma anlaşmasından taraftı. Uzun yıllar Sovyetlerle birlikte karşılıklı yok ediyorlardı. Çıktı bundan Amerika. Şimdi yeniden üretiyor. Bu bir mesaj olarak mı algılanmalı? Bu mesaj İran'a mı yoksa Rusya'ya mı? Çünkü Rusya da zaman zaman bu tehditlerini sürdürüyor. Ne dersiniz? İran'a sen nükleerini seyrelt diyorsun. Uranyum raf edersiniz. Ama sen nükleer başlık üretmeye devam edeceğini söylüyorsun. Burada elbette bu emperyalizmin en önemli noktalarından biri bu tezatlar, ama yorumunuzu merak ederim.
1: İşte tam olarak ikiyüzlülük aslında. Bu arada Trump'ın da ağzından kaçırdığı, bakın bu nükleer meselesiyle ilgili bazı maddeler var. O da kendisi aslında biliyor. Nükleer meselesinin kesinlikle masadan kaldırılması ya da diğer aktörlerin istediği şekilde üretilmesi, seyreltilmesini biz İran'dan bekliyoruz, ama diğer birçok ülkede aslında nükleer silah var diye bir fiil kendi açıklaması olan Trump. Ama şu anda bütün dünyanın girdiği düzleme bakarsanız, askeri harcamaların, sert gücün çok daha fazla artık arttığını, bütün dünyanın artık yavaş yavaş o savaş ekonomisi rayına doğru gittiği bir düzlemdeyiz. Avrupa'dan tutun ABD'ye de artık yavaş yavaş bu diplomatik çabaların çok fazla çözüm getirmeyeceğini, saldırıların ya da güç gösterilerin ya da işte gambot diplomasisinin ya da istenilen şartların en öncesinden baskıyla masaya konularak, arkasından da saldırılarla desteklenerek istediği sonucu alma kapasitesine doğru gittiğini bakın biz görüyoruz. Burada diplomatik çabaların kısa vadede çözüm vermeyeceği oldukça aşikar. Çünkü uranyum meselesi dahil, İran her ne kadar ben Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na açığım, gelip baksınlar dese de buradan çıkan raporlardan memnun olmadıklarını biliyoruz. Raporların tarafsızlığından zaten şikayetçi olduklarını biliyoruz. Az önce sizin bahsettiğiniz üzere burada bir tabii ki çifte standart olduğu oldukça aşikar. Tüm buradaki sert güç kullanımını vekil aktörleri ya da Hürmüz'den sonraya bırakılacak olanı alt başlıklarda nasıl seyredeceğini biz meselenin bilmiyoruz, ama net olan şey şu: İran buralarda şu anda o kazandığı avantajı kesinlikle bırakmak istemiyor. Dediğiniz gibi daha sert bir yönetim var ve bu sert yönetim şu anda gelinen noktadaki avantajdan asla geri adım atmak istemiyor. Tabii ki karşı kanatta da İsrail ve ABD'nin aynı şekilde bir başarı üretme, hem burada Hürmüz'ü açtırıp hem buradan bir başarı hikayesi elde edip hem de o üstünlüğü bırakmadan bir çözüm yolu bulma çabası var, ama şimdi o çaba hakikaten işlemeyen bir noktada
0: takvim
1: duruyor.
0: Takvim sıkışmış gibi görünüyor hocam. Çünkü İsrail'de Ekim'di yanılmıyorsam seçimler, evet, var. Orası,
1: evet,
0: sıkışmış.
1: Evet.
0: Amerika'da Kasım'da evet, seçimler var ve Trump gördüğümüz kadarıyla bu görev süresi boyunca en düşük kamuoyu desteğini alıyor şu anda. Yapılan
1: kesinlikle
0: anketler elbette. Çoğu zaman yanıldığını da görürüz, ama kamuoyunun da ikna etmek zorunda oldukları için dediğiniz gibi bir başarı hikayesi var. Takvim daraldı. Yeniden silahların konuşacağı bir şeye dönülür mü? Herkes bundan endişe ediyor. Sizin bu iki seçim ve seçim öncesi verilecek mesajlara dair de yorumunuzu almak isterim.
1: Şimdi bakın, seçim süreçleri çok önemli. Hem İsrail'de hem ABD'de de seçimin baskısı hakikaten kafalarında sallanıyor. Sürekli açık bir pencere gibi orada oyların düşüyor olması, desteğin düşüyor olması. Bütün kamuoyuna baktığınızda hem İsrail'de Netanyahu hükümetinin orada kalmak için saldırmaya devam ediyor olması ve buna olan ihtiyacı zaten herkesin malumu. ABD'de de aynı şekilde çoğunluğu demokratlara kaptırmamak için, bütçenin devamında yine istedikleri ödenekleri almak için ya da şu andaki o yürütme erkinin gücünün devamı için Trump buradaki seçimlere çok önem veriyor. Her ne kadar çok önemli değil dese de, arada biliyorsunuz azledilmekten ya da davalardan da, buradaki korkularından da sürekli bahsediyor Trump. Ne olursa olsun burada bu çatışmanın büyümeden ama buradaki yığınağın devamını sağlayarak, buradaki güç alanının devamını sağlayarak bir şekilde seçimler belki bitene kadar hem İsrail'de hem de tabii ki ABD'de bu işin biraz daha uzatılması taraftarı gibi görünüyorlar. Çünkü belli ki şu anda istedikleri İran tarafından kabul edilecek maddelerdi. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Görüşmeler devam etmiyor, arka kapı diplomasi devam etmiyor, bizim bilmediğimiz takvimler ve maddeler konuşulmuyor gibi bir anlam buradan tabii ki çıkarılmasın. Mutlaka bizim bilmediğimiz şeyler de konuşuluyordur. Diğer aktörler de buradaki denklemin içinde mutlaka dahil ediliyordur. Ama son kertede kısa vadede seçimlerden önce çözümlenecek, şimdilik hiç değilse bir anlaşma metni önümüzde yok. Sadece mutabakat saptı var. Peki. O da biliyorsunuz sallantıda.
0: Hocam bir yandan da Gazze'yi konuşuyoruz. Lübnan'ı konuşuyoruz. Çünkü bu ateşkes sürecini sabote eden bir aktör var. O da İsrail. Lübnan'a yönelik sürekli saldırılarını gerçekleştiriyor. Bir yandan Hizbullah'ı dışarıda bırakarak Lübnan hükümetiyle anlaşmaya çalıştığını Amerika'da görüyoruz. Ama Gazze, yeniden saldırılar devam ediyor. Şimdi müsaade ederseniz saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bini geçtiğini biliyoruz 7 Ekim'den.

0: 2023'ten bu yana. Filistin vatandaşı Tagrit Ebu Zayit bizlerle birlikte Gazze'den yayınımıza katılıyor. Öncelikle tüm kayıplarınız, şehitleriniz için başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve bu süreçte yaşam nasıl Gazze'de, buna dair yorumlarınız, bir umut var mı? Özellikle bu silahların susma noktasında sizin bölgeden aktaracaklarınız çok değerli, sözü hemen size bırakayım.
1: Maalesef durumlar çok kötü. Umudumuz maalesef hiçbir şekilde yok. Şu an umudumuz sadece yurt dışındaki insanlarla bağlı. Çünkü bizi bırakmayan, yalnız bırakmayan, yardımlarını, desteklerini esirgemeyen insanlar, bir tek onlar var. Ama İsrail tarafından maalesef böyle bir umudumuz yok. Çünkü sardırılar, ateşkes ilan edilmesi rağmen hala sardırıyorlar, hala roket atılıyor, hala insanlar şehit taşıyor. O yüzden maalesef öyle bir umudumuz yok. Yani şöyle diyebiliriz ki ateşkes ilanı koca bir yalan. Sadece yurt dışındaki insanları susturabilmek amaçlı bir ilan edilme oldu. Ama bizden yana maalesef her şey savaşta olduğu gibi. Her saldırılar devam ediyor. İnsanlar hala düşüyor. Aralarında tabii ki ben Gazze'li vatandaşı olarak, Gazze'de yaşayan bir insan olarak bunu kendim yaşadım. Benim ailemden de şehit düşen oldu. Benim ablam da şehit oldu. O yüzden maalesef bu yandan hiçbir şekilde umudumuz yok.
0: Peki saldırılar azalmış mıydı son dönemde? Özellikle bu İran'la ateşkesin konuşulduğu süreçte saldırıların azaldığına yönelik İsrail tarafının iddiaları vardı ama gördüğümüz kadarıyla son birkaç günde yeniden yoğun bir şekilde saldırılar var. Buna dair bir yorumunuz olur mu? Ne dersiniz? O saldırılar hiç azalmadı, aynı şiddette devam mı ediyor? Ve yaşam koşulları elbette, yaz geldi, çok sıcak bir hava var. Ekmeğe, suya ulaşım nasıl, bunu da sormak isterim.
1: Tabii ki maalesef bu da koca bir yalan. Yani saldırıların şiddetleri azalmadı, tam tersi daha da çok vahşileşti. Şu an yeni savaşın öncesinde en azından bir savaşta olduğumuzu biliyorduk ama şu an bir ateşkesin sürecinde olduğumuzu bile insanlar hala şehit düşüyor ve saldırılar maalesef çok kötü ve eskisi kadar şiddetli ve büyük şeklinde oluyor. Hiçbir şekilde azalmadı. Bu da insanları susturmak amaçlı ilan edildi ama maalesef olduğu gibi.
0: Peki.
1: Hala
0: şunu da rica edeceğim. Eğer şartlar uygunsa oradaki yıkımı da tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Etrafı gösterebilirseniz, neredesiniz şu anda, bulunduğunuz noktada sivil yoğunluğu nasıl, etrafı da bize gösterebilirseniz seviniriz. Lütfen yorumlarınıza da o görüntüleri paylaşırken devam edin. Buradakiler çadır anladığımız kadarıyla, öyle değil mi, burada yaşanıyor?
1: Aynen öyle, maalesef gördüğünüz gibi burada binlerce çadır var, binlerce insanlar yaşıyor ve bu insanların hepsi savaştan önce bir evleri vardı, bir bahçeleri vardı, yemek yiyecekleri, içecekleri falan vardı ama şu an maalesef görüyorsunuz her şey çok kötü durumda. Burası bir çöl gibi. Hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. Sadece çadırlardan ibaret. Ve şöyle, yiyecekleri, içecekleri maalesef çok kolay bir şekilde sağlayamıyoruz. Görüyorsunuz burada zaten insanlar suyu bir şekilde ayarlamaya çalışıyorlar. Ama maalesef sağlayamıyoruz çünkü İsrail giriş çıkış yolları kapattı ve yardımları girmesine müsaade etmiyor. Yemeklerin, içeceklerin temiz bir şekilde girmesine müsaade etmiyor. O yüzden bir şekilde insanlar artık kendi başlarının idaresine bakması gerekiyor. O yüzden görüyorsunuz yani orada çadırlarda yaşamaya devam etmeye çalışıyorlar.
0: Bir de şunu merak ediyorum. Bulunan nokta neresi? Gazze'nin güneyi mi? Buna dair bilgi verebilirseniz sevinirim. Bir de özellikle yardım tırlarının geçişi. Anlaşmada bu maddeler de vardı. Sağlıklı bir şekilde o tırlar giriş yapabiliyor mu? Yiyeceğe ulaşabiliyor musunuz? Uluslararası toplumun oraya desteği ne boyutta? Buna dair de notlarınızı paylaşırsanız sevinirim.
1: Maalesef burası şu an Gazze'nin güneyi. Ben Gazze'nin kuzeyinde yaşıyorum ama Gazze'nin kuzeyinde hiçbir şekilde internet bağlantısı olmamasından dolayı Gazze'nin güneyine gelmek durumunda kaldım. Çünkü burada internet az da olsa ulaşabiliyoruz. Kuzeyde maalesef hiçbir şekilde yok. Yardımlara gelince evet, İsrail yardım tırlarının girilmesine müsaade edeceğini söylemişlerdi ama maalesef bu yalan. Girdiği zamanlarda tabii hiçbir şekilde müsaade etmiyor ama müsaade ettiği zamanlarda çok az sayı

0: giriyor ve bütün insanlara yetmiyor. Ve çok az sayıda girdiği için insanlar maalesef birbiriyle kavga ediyorlar. Çünkü biz alamazsak şimdi başka bir zaman alamayacağız bir düşüncesine giriyorlar insanlar. Ve maalesef bu durumda yaşıyoruz şu anda.
1: Öncelikle bir kez daha şehitleriniz için başsağlığı dileklerimizi iletelim. Türkiye'nin her zaman yanınızda olduğu, dualarımızın sizlerle olduğunu paylaşalım bir kez daha. Tagrit Ebu Zahit bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız ve oradaki İsrail zulmünü tüm dünyaya duyurduğunuz için bir kez daha büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğiniz için sağ olun. Sizi uğurlayalım, aklımız kalbimiz sizlerle birlikte her diyelim. Teşekkür ederim bir kez daha yayınımıza katıldığınız için.
0: Çok teşekkür ederiz, görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Gerçekten çok zor hocam.
2: Çok zor hakikaten.
1: Yani şöyle
2: çok
1: bir ifadesi var aslında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Profesör Doktor Erhan Arıklı'nın Türkiye olmazsa Gazze gibi oluruz biz. Kuzey Kıbrıs ifadesini kullanıyor. Yani güçlü bir desteğiniz yoksa ardınızda maalesef bu küresel cinayet şebekesi güçten ve zordan anlıyor. O yüzden de mazlumları gördüğü zaman saldırıyor. Çok kısa bir yorum alayım, sonrasında sizi uğurlayayım hocam.
2: Kesinlikle çok zor bir durumdalar. Hala görüyoruz ki İsrail'in dahil olduğu hiçbir anlaşma, hiçbir taahhüt, hiçbir sözleşme işlemiyor. Ve bir yaptırımla da şu anda karşılaşmadıkları için durumun maalesef devam ettiğini görüyoruz. Çok büyük bir tabii ki insani kriz yaşanıyor. Saldırıların devam ettiğini maalesef görüyoruz. Can kayıpları tabii ki devam ediyor. Ve İsrail bakın saldırmaya devam ediyor. Sadece Gazze'den, Filistin'den değil, Batı Şeria'da da biz aynı şeyi görüyoruz.
1: Ta Suriye'de de görüyoruz şu anda.
2: Suriye'de de görüyoruz aynı şekilde. Çünkü buradaki Netanyahu hükümeti saldırmaktan, insanları öldürmekten beslenen ve böyle iktidarda kalmayı tabii ki planlamış ve bunu hayata geçirmeye çalışan bir hükümet. Onun için tabii ki küresel kamuoyunun dikkatini her zaman burada tutmak lazım. Her zaman dikkati canlı tutmak lazım ve bu kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu da her zaman hatırlatmak lazım bütün platformlarda.
1: Peki. Yaz hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gelişmeleri değerlendirdik. Sizi uğurlayacağım ama bir haberim var, ekranlara getireyim sonra uğrayayım. Çifte depremin vurduğu Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. Yaralı sayısı 5000'in üzerinde. Evleri yıkılanlarsa çadırlarda, belediye merkezlerinde yaşamaya devam ediyor. Bölgeden son durumu ekranlarınıza getirelim.
3: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5'lik depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Evleri yıkılanlar ve yaşanamaz halde olanlarsa belediye merkezleriyle çadırlara sığındı.
4: Deprem bittiğinde buraya geldim. Bütün geceyi bir bankta geçirdim. 3 gündür uyuyamamıştım. Dün gece ilk kez uyuyabildim. Bu sabahın erken saatlerinde bu barınağa geldim. Belediye başkanına teşekkürler.
3: Felaketi yaşayan Venezuela'da gece gündüz enkazların altında hayat aranıyor. Depremi sağ atlatanlarsa çadırlarda kalıyor.
5: Neyse ki çok fazla zarar görmedik ancak pek çok insanın çok daha kötü durumda olduğunu biliyoruz. Bize gerçekten çok iyi baktılar ve en azından burada kendimizi güvende hissediyoruz.
4: Beni kurtaran şey yatak odasından çıkıp oturma odasına gitmiş olmamdı. Tam o anda sarsıntı başladı. Bir sütunun altına sığındım ve etrafımda mutfakla yatak odasının çöküşünü izledim.
3: Yaklaşık 30 bin kişi ise evlerindeki çatlaklar nedeniyle binalara giremiyor.
4: Ne olacağı konusunda belirsizlik içindeyiz. Eğer binayı yaşanmaz ilan ederlerse nereye gitmek zorunda kalacağım, ne yapacağım bilmiyorum.
3: Yardımlarsa ihtiyacı olanlara el birliğiyle ulaştırılıyor. İnsan zinciriyle kamyonlara yüklenip taşınıyor. Ekiplerin çalışmalarıyla onlarca kişi kurtarıldı. Ancak enkazlar hala kurtarılmayı bekleyenlerle dolu. Siviller de kendi çabalarıyla yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.
5: Kızımı yarıya kadar dışarı çıkardım. Oradan kıpırdayamayacaklar.
3: Depremin boyutu arama kurtarma çalışmalarını yetersiz kıldı. Ekip yetersizliği nedeniyle siviller kendileri arama yapmak istiyor. Fakat yağmaların engellenmesi için pek çok bölgeye giriş yasak. Bu da yakınlarını arayanlarda tepkiye neden oldu.
5: Destek istiyoruz. Ağır iş makineleri istiyoruz. Enkazı temizlememize yardım etmediler. Yaklaşık 300 kişi var ve biz hem hayatta olanları hem de ölenleri olmak üzere yaklaşık 80 kişiyi çıkarmayı başardık. Başka seçeneğimiz yok. Yardım almıyoruz.
1: Almanya'da anne çocuk grupların sığındığı bir gençlik merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Bir velayet anlaşmazlığı yüzünden gerçekleşen saldırıda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda ağır yaralının olduğu bildirildi. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.
6: Arkamda da görebileceğiniz gibi çok sayıda polis memurunun katılımıyla olay yeri incelemeleri devam ediyor ve bölge geniş bir çapta kordon altına alındı.
7: Velayet anlaşmazlığı faciaya yol açtı. Almanya yeni haftaya ülkenin kuzeybatısından gelen bir silahlı saldırı haberiyle başladı. Hamburg'un batısında Stade kentindeki saldırı anne çocuk grupların kaldığı bir gençlik merkezinin binasında meydana geldi.
8: Şu an geniş bir güvenlik önlemi almış durumda. Ölü sayısının artmasından da doğrusu endişe ediliyor. Çünkü çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
7: Yetkililerin açıklamasına göre saldırının arka planında 3 aylık bir bebeğin velayet anlaşmazlığı bulunuyor. Yaşanan anlaşmazlık üzerine öfkelenen baba, anne ve bebeğini sığındığı gençlik merkezine silahlı saldırı düzenledi. Bölgeye çok sayıda polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Saldırganın yakalanma anları kameralara an be an yansıdı. Saldırganla birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı.
6: Burada polis araçlarını gördük ve ilk başta bunun sıradan bir trafik kazası olduğunu sandık. Ardından her yönden birkaç polis arabasının geldiğini duyduk. Bazıları yüksek hızla geliyordu. Bize sadece güvenli bir yere gitmemizi, olabildiğince çabuk uzağa gitmemizi ve güvenli bir yere ulaşmamızı söylediler.
7: Olayla ilgili incelemeler sürerken Stade Emniyeti bölge sakinleri için herhangi bir tehlikenin kalmadığını bildirdi.
1: Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantıda öncelikli gündem başlığı 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları olacak. Diğer yandan Amerika-İran mutabakatı, terörsüz Türkiye süreci ve en düşük emekli aylığı başlıklarına da ayrı parantez açılacak.
9: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
3: NATO zirvesi hazırlıkları, Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakatı, terörsüz Türkiye süreci ve en düşük emekli aylığı. Kabine iki haftalık aranın ardından iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Ankara'da gerçekleştirilmesine sayılı günler kalan NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarda gelinen son durum olacak. Dünyanın gözünü çevirdiği 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve marşında başkente alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. Öte yandan ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecindeki son durumda mercek altına alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca toplantıda 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon oranıyla şekillenecek yeni ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunda düzenleme çalışmaları da masada olacak.
1: NATO zirvesi kapsamında başkentte yoğun güvenlik tedbirleri alındı. 56 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada olacak. Ankara'da atlı birlikler de şu anda merkezi lokasyonlarda devriye gerçekleştiriyor. Başkente gidelim. Hem tedbirleri hem de devriye faaliyetlerini ekranlarınıza getirelim. Ekip arkadaşımız Mert Hacıalioğlu tüm bu gelişmeleri izleyicilerimizle paylaşacak. Hemen attı polisleri de arkasında görüyoruz. Mert, kolaylıklar dileyelim. Notların değerli olacak. Sözü hemen Ankara'ya sana bırakalım.
10: Teşekkürler Aktan Ünsal. Başkent Ankara'da yoğun güvenlik tedbirleri alındı ve bundan sonraki süreçte daha sıkı uygulanmaya devam edecek, ifade ettiğiniz attı birlikler hemen arkamızda. Onlar da yoğun bir şekilde aslında merkezi lokasyonlarda devriye faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Özellikle bu süreçte

0: Biliyorsunuz 2 günlük bir süreçten söz etmekteyiz. Bu 2 günlük süreç öncesi yoğunluk var. Birçok noktada güvenlik önlemleri alındı. 56 binden fazla emniyet ve jandarma personeli başkent Ankara sokaklarında, geçiş güzergahlarında, liderlerin kullanacağı noktalarda faaliyetlerine durdurak bilmeden devam ediyorlar. Bunu ifade edelim. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi işte merkezi lokasyonlarda, burası Güven Park, Kızılay Güven Park'ın çeşitli noktalarında. Bunun yanı sıra Kuğulu Park'ta yine tören zamanı, daha doğrusu zirve zamanı da özellikle bulunan lokasyonlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi olacak. Bu kapsamda atlı birlikler de çeşitli noktalarda bu şekilde faaliyetlerini gerçekleştirecek. Tabii ki görselimizde Cengiz Han Okutan'ın kadrajından şu anda atlı birlikleri görüyorsunuz. Çeşitli noktalara dağılmış durumdalar. Cengiz Han onları size gösterirken ben de diğer tedbirleri anlatayım. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ata Kongrezyum arasında bulunan lokasyon ve o lokasyona çok yakın güzergahlarda bulunan oteller bölgesi ki liderlere ev sahipliği yapacak. Daha doğrusu liderlerin konaklayacağı noktalar olacak. Buralar trafiğe kapalı olacak. Başkent Ankara'da çeşitli noktalardan gelen polisler, jandarma ekipleri görev alacak. Bunun yanı sıra istihbarat noktasında da önemli faaliyetler var. Birçok noktaya kamera yerleştirildi. 100 kritik noktada güvenlik kameraları olacak ve saha anlık olarak izlenecek. Yollar kapalı olacak. Ankara Valiliği kapalı olan yollar ve açık olan yollar noktasında geçiş güzergahlarına ilişkin bilgileri paylaştı. Zaten Ankara'da bilindiği üzere bu süreçte hafta sonlarında katarsak aslında kamu personeli için 9 günlükte bir tatil ilan edilmişti. Bu da aslında Ankara'daki trafiğin çeşitli noktalarda tıkanmaması, daha sakin olması hasebiyle oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Bizler de tabii ki bu tedbirleri ve çalışmaları da kameraman arkadaşım Cengiz Han Okutan'la birlikte yakinen takip edeceğiz. Atlı birliklerinin de faaliyetleri merkezi noktalarda devam ediyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Haklı Hüseyin.
1: Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
2: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda sokakta oynayan 2 çocuk yaralandı. Polis ekipleri patlamanın yaşandığı sokağı trafiğe kapattı. Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili inceleme devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo olarak kullanılan bir muz serasında yangın çıktı. İçerisinde motosiklet yedek parçaları ve yakıt bulunan seradaki alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Adana'da bir iş yerinin asma tavanı çöktü. O sırada iş yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Bitlis'te rüzgarın etkisiyle hareket eden çöp konteyneri araçlara çarparak sokaklarda ilerledi. Manisa'da bir marketin önünde bulunan sirke şişesi sıcak havanın etkisiyle patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dolunay, Türkiye'nin farklı şehirlerinden görüntülendi. İstanbul, Ankara, Tekirdağ ve Karaman'da objektiflere muhteşem görüntüler yansıdı.
1: Bir ilim çınarı, dünyanın önde gelen tarihçilerinden biriydi o. İslam bilimleri araştırmacısı, Türkiye'nin dünya çapındaki ismi Profesör Doktor Fuat Sezgin'in bugün vefatının 8. yıl dönümü. Kendisini rahmetle anıyor ve portresini ekranlarınıza getirerek noktayı koyuyoruz.

bilim çınarı. Namı diğer bilimin kutbu. Dünyanın önde gelen tarihçilerinden biri o. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, ömrünü İslam bilimleri tarihine adayan sayısız fahri doktora, ödül ve devlet nişanına layık görülmüş bir isim. Türkiye'nin dünya çapındaki bilim markası, İslam bilimleri araştırmacısı Fuat Sezgin. Ekim 1924'te Bitlis'te

0: dünyaya gelen Fuat Sezgin, ortaokul ve liseyi bitirip 1943'te İstanbul'a gelir. 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin ardından Arap Dili ve Edebiyatı üzerine doktora yapar. Bilimlerin temelinin İslam bilimine dayandığı görüşündeki hocasının etkisiyle bu alana yönelir. Arap Dili ve Edebiyatı dalında yaptığı çalışmayla 1951'de doktor unvanı alır. Ankara İlahiyat'ta dogmatik ilimler kürsüsünde başlayan asistanlığı, vatani görevini tamamlamasının ardından tefsir bölümü asistanlığıyla devam eder. 1953'te İstanbul Üniversitesi'nde de asistanlığını sürdürür. Buhari'nin kaynakları doktora tezini tamamlayan Sezgin, 1954'te doçentliğe geçer. Bu çalışmasıyla birlikte İslam kültüründe hadis kaynağı olarak önemli bir yere sahip olan Buhari'nin bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya atar. Bir diğer tezi de 1956 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladığı doçentlik çalışması olan Buhari'nin kaynakları hakkındaki çalışmasıdır. Bu çalışma Sezgin'in doçentlik çalışmasıdır. Doktorası ise Helmut Ritter'in danışmanlığıyla 1947 yılında başladığı filolojik tefsirini konu alan tezidir.
1: Bu adamın bana tezisi o kadar büyük olmuştu ki ben artık onun talebesi olmayı hayatımın en büyük hedefi olarak o saatte değerlendirdim. Artık mühendis olmak benim için hiçbir ifade etmiyordu. Onun talebesi olmam lazımdı.
0: 1960'ta Türkiye'de askeri darbenin iktidara getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin men edildiği listede kendi adının da bulunması üzerine Türkiye'den ayrılarak Frankfurt'a yerleşen Sezgin çalışmalarına Almanya'da devam eder.
1: Ben memleketimi 35 yaşımdayken bıraktım. Geçen hafta 85 yaşımı idrak ettim. Tam 50. Almanya'yı ikinci bir vatanım olarak kabul ettim. Fakat elime geçen fırsatı iyi kullanarak İslam medeniyeti için hizmetli bir insan olmaya karar verdim. İslam bilimlerini araştırdığınız zaman her taşın altında bir cevher buluyorsunuz.
0: Arkasında büyük bir ilmi miras bırakan Sezgin, 1965'te Cabir İbn Hayyan konusunda ikinci doktora tezini Frankfurt Üniversitesi'ne sunan Sezgin, bir yıl sonra profesör unvanını kazanıyordu. İlk cildi 1967 yılında yayımlanmaya başlayan Arap İslam Bilim Tarihi adlı eseriyle ortaya koyduğu çalışmalar içerisinde en dikkat çekici eserini ortaya çıkarıyordu. Aynı yıl İstanbul'da bulunan hocasına birinci cildin kopyasını gönderdiğinde Doğu bilimci hocası böyle bir çalışmayı daha önce kimsenin yapamadığını ve bundan sonra da yapmasının zor olduğunu ifade ederek onu kutlar. Büyük değer verdiği Alman ilim disiplinine sahip hocasının bu teşviki Sezgin için hali hazırda 18 cilde ulaşan Muhallet eseri tamamlamak için önemli bir motivasyon olur. Yaklaşık 300 bin yazma eseri yerinde inceleyerek bu eseri oluşturur. Böylece onun en önemli tezi olan ve bu eseriyle Türkiye'de sıkça dillendirilen tarihi kayıtlar ve somut örneklerle 40 yıl görev yaptığı Frankfurt Goethe Enstitüsü vasıtasıyla bütün dünyaya ilan ettiği Müslümanların bilime katkılarının olmadığı görüşünü yıkmıştır.

0: Takvim yaprakları 1967 yılını gösterirken aynı yıl Urzula Sezgin'le evlenir. 1970 yılında ise kızları Hilal dünyaya gelir.
1: Wir haben uns kennengelernt. Naja, das war irgendwie ulkig. Er hat mich in der Straßenbahn gesehen. Aber er konnte mich nicht gut ansprechen. Und dann haben wir uns später, also wirklich richtig kennengelernt, getroffen. Bei einer Veranstaltung von christlichen und muslimischen Studenten.
0: Karanlık çağ olarak adlandırılan dönemin aslında Müslümanlar açısından aydınlık çağ olduğunu ortaya koyduğu bilimsel keşiflerle somutlaştırarak İslam'ın ve Anadolu'nun medeniyetini dünyaya yansıtan İslam felsefecilerimizden biridir. 1978 senesinde Kral Faysal ödülünü kazanan Sezgin, işte tam da bundan mütevellit Arap dünyasının devlet adamlarıyla tanışır. Kafasındaki büyük projeleri onlarla paylaşır. 1982 senesinde Göte Üniversitesi'ne bağlı Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü, hemen akabinde de müzesini kurar. Bilim tarihindeki başarılarla dolu kariyerinin yanı sıra genelde İslam bilim tarihi, özelde de hadis ilmine dair tespitleri de ona alan açan önemli tespitlerden biri olmuştur.
2: Biz bu mesela İslam coğrafyasına dair 200-315 cilt içerisinde bugüne kadar 10 bin etüt ve eseri yayınladık, düşünürüz. Bunu yapabilmek için biz belki de 100 bin cilt kitabı taradık.

2008'de İstanbul Gülhane Parkı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ile kendini Türk insanına daha yakından tanıtma fırsatı bulur. Dünya çapındaki bu önemli bilim adamını.

0: Almanca, Arapça, Latince, İbranice, Süryanice de dahil 27'ye yakın dili çok iyi derecede bilir. İstanbul Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2010'da kendi adıyla Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kurulur. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ise 2013 yılında faaliyetlerine başlar. İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi de üstün nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 özel ödülüne layık görülür. Hayatına sayısız ödül ve unvan sığdıran Sezgin, 30 Haziran 2018'de 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ancak geride bıraktığı onca eser, fikir ve araştırmayla tarih boyunca hep hatırlanacak.
1: Bu kadar bu çok değişik ve materyalist dünyada dindar olmanın insana bir rahatlık verdiğine inanıyorum. Bazen sorarım kendime, eğer benim Allah'a karşı olan bir inancım olmasaydı nasıl bu dünyayı tahammül edebilirdim? Bunlar hiç olmaz. Benim hayatıma bu desteği veren inancı anneme babama borçluyum.
2: Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhları için El-Fatiha.
3: Fuat Sezgin hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm. Ve tanıştığım andan itibaren nasıl bir vatansever, vatan sevdalısı olduğunu gördüm. Ve Türkiye'ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye'ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içerisinde olduğu.

0: Radio.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik sigortalarında değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkları azaltmak ve tazminat süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yeni bir genelgeyi yürürlüğe aldı. Düzenleme ile kanuna aykırı hasar aracılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketiyle sonuçlandırılması hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran, 1 Temmuz.

0: Pronto tur. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılar

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programı.

0: La yılda 12.000 TL varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: 2,5 aylık yaz tatili başladı. Çocuklar planlarını yaptı.
4: Kafama göre takılacağım. Bir de öğretmenin verdiği zorun ödevler var. Ama genelde kendimi dışarı atacağım.
5: Kitap okumak, oyun oynamak, işte film izlemek, ders çalışmak.
6: İngilizce kurslarına gideceğim. Ondan sonra Almanca öğrenmeye çalışacağım.
7: Yaz tatili denilince elbette ki bol bol eğlenmek, beraberinde belki denize girmek akıllara geliyor ama uzmanlara göre okul dönüşü için dengeli bir eğlenme sistemini ebeveynler tarafından kurulması oldukça önem arz ediyor.
8: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak.
9: Tablet vesaire. Bu konular zaten sıkıntı. Ailelerin de şikayet ettiği konuların başında geliyor. Mutlaka bir plan yapılması gerekiyor.
10: Günlük okumalarına devam etmeli. Günlük tekrar yapmaları. O şekilde güzel tabii ki bol dinlenmeli, bol oyunlar oynamalı.
11: Kitap okuma var, test çözme var. Arada oyun, legolar, onlarla oynayacağız. Arada sahile geleceğiz, keyif yapacağız.
3: Tatil çocuklar için özgürlük demek. Peki bu özgürlüğün sınırı ne?
8: Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak.
12: Çocuklar eşimle anneanneye de gidecekler. Bir tatil planımız da var.
13: Karneyi dün aldık. Bugün de çocukları bir parka getirelim dedik. Yani tatil sürecinde yine İstanbul, memleket bir şekilde vakit geçecek.
7: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, emek gösterdiler. İşte en güzel tatil de onlar hak etti. Peki tatil boyunca sadece oyun mu oynanacak yoksa biraz olsun derste çalışılacak mı? Hemen soralım.
8: Bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, itişip kakışarak oynamalarını tercih ederim.
3: Oyun, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu dengeli bir tatil mümkün mü? Uzmanlar çocuklar için verimli tatil konusunda aileleri uyarıyor.
8: Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız. Mesela ebeveynine evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir.
14: Vallahi onlar gereken emeği gösterip başardılar bazı şeyleri. Biz de karşılığını vereceğiz inşallah.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: 5G teknolojisine geçiş sürecinde dijital altyapıda yatırımlar hızlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu raporuna göre yüksek kapasiteli mobil iletişim başta olmak üzere tüm elektronik haberleşme ve teknoloji altyapıları baştan aşağı büyümeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan yılın ilk çeyreğine ilişkin pazar verileri raporunu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinde oluşan bedeller de dahil edildiğinde toplam yatırımın 263 milyar liraya ulaştığını, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre %1300 artış gösterdiğini açıkladı.
15: 4 telefondan bir tanesi şu an 5G uyumlu telefon.
3: Bu kapsamda 1 Nisan'da hizmet sunulan 5G abone sayısının kısa sürede 43 milyonun üzerine çıktığı, altyapı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Ayrıca Türkiye mobilde en uzun süre görüşme yapan ülke unvanını korurken, aylık ortalama mobil kullanım süresi de 439 dakikaya ulaştı. Mobil ve sabit hatlardan gerçekleştirilen trafik miktarı ile birlikte toplamda 73 milyar dakikayı aşan görüş

görüşme yapıldı. Ayrıca Türkiye genelinde geniş bant internette toplam 99,5 milyon abone sayısına ulaşılırken en yüksek artış %29'luk oranla eve kadar fiber abonelerinde gerçekleşti. Proje çerçevesinde geçen yıl 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu %12,8 artışla 697 bin kilometreye çıkarıldı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda dünyanın çevresini 17 kez dolaşacak uzunluğa erişen fiber ağda dijital dönüşüm tüm hızıyla sürüyor.

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 30 Haziran Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde kabineyi toplayacak. Kabinenin ana gündem maddelerini aktarmak üzere Hatice Kübra Bal, Ankara'dan canlı yayında. CHP'de çift başlılık krizi sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'yı, Özgür Özel de meclis grubunu topluyor. Yüter Yeşiltaş, Ankara'dan canlı yayında. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında bugün Murat Ongun savunma yapacak. Davaya ilişkin son notları paylaşmak üzere Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. ABD ve İran son çatışmalardan sonra bu kez Doha'da yeniden masaya oturuyor. Daha önce barışın önünü tıklayan maddeler bu kez masada olacak. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsalda hayvan üretimini artırmak için başlattığı dev projede ilk teslimatlar başlıyor. Murat Onur, Tokat'tan canlı yayında. Tüketicilerin ne yediklerini tam olarak bilmesini ve sağlıklı seçimler yapabilmesini amaçlayan ayrıntılı menü dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. Kübra Kılıçtepeci İstanbul'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi ve Türkmenistan Milli Lideri ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de görüşmelerin konu başlıkları arasındaydı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini telefonda da sürdürdü. Başkan Erdoğan ilk görüşmesini Almanya Şansölyesi ile yaptı. İki lider Türkiye-Almanya ikili ilişkileri de bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştıklarını söyledi. İlerleyen saatlerde ise Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi Başkan Erdoğan. İkili ilişkilerde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Berdi Muhammedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi ve COP31 iklim zirvesine davet eden Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri'nin doğum gününü de tebrik etti.
0: CHP'de çift başlılık krizi sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı, Özgür Özel de meclis grubunu topluyor. MYK sonrasında yeni ihraçların gelmesi de gündemde. İlter Yeşiltaş Ankara'dan karşımızda.
2: Can Okanar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç süreci devam ediyor. Malum 9 milletvekili önceki hafta Yüksek Disiplin Kurulu

0: Kesin ihraç sistemiyle sevk edilmişlerdi. Daha sonra il başkanları ile ilgili bu süreç başladı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu bazı illerin il başkanları değişti. Bazı il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Daha doğrusu ihraç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildiler. Bugün de yine Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yeni ihraç kararlarının alınması bekleniyor. 20 civarında il başkanıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi yolları ayırabilir. Genel merkez kaynakları özellikle bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı il başkanlarının yaptıkları açıklamalara dikkat çekiyorlar. Hem genel başkanı hakaret edip hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalamazsınız diyorlar. İşte bu gerekçelerle Cumhuriyet Halk Partisi'nde 20 civarında il başkanının ihraç edilmesi, ihraçları yönünde YDK'ya talep bildirilmesi bekleniyor. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikinci bir kısım, daha doğrusu meclis ayağına baktığımızda Özgür Özel saatler 13.30'u gösterdiğinde grup toplantısında kürsüde olacak ve özellikle bundan sonraki sürece dair bir yol haritası açıklaması bekleniyor Özgür Özel'in. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılması muhtemel artık Özgür Özel ve ekibinin yeni bir partiyle yollarına devam etmeleri bekleniyor. Aynı zamanda bu süreçte olağanüstü kurultay tartışması da yaşanıyor. Malum olağanüstü kurultay için delegelerin imzaları geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edilmişti. Ancak bu imzaların hukuki bir karşılığının olmadığını ifade ediyor genel merkez kaynakları. Çünkü tedbir kararı varken olağan veya olağanüstü kurultay gerçekleşemiyor. Bu nedenle olağanüstü kurultay taleplerinin de karşılanamayacağını ifade ediyorlar. Bir yandan da tabii ki genel merkez yönetimi olağan kurultay sürecini başlattı. Eylül ayı itibariyle takviminde açıklanması bekleniyor. Yani mahalle kongreleri, ilçe ve il kongreleri ne zaman yapılacak ve Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir olağan kurultay gerçekleştirilecek. Genel başkan seçimli olağan kurultay. Genel merkez şunu söylüyor: eğer Özgür Özel ve arkadaşları kendilerine güveniyorlarsa ki toplum arkamızda, halk arkamızda, delegeler arkamızda, parti örgütleri arkamızda diyorlar, o zaman buyurun gelin olağan kurultayda yarışalım diyorlar. Ve aynı zamanda Özgür Özel cephesi ise genel merkezin bu konuda çok da samimi olmadıklarını ifade ediyorlar. Böyle bir olağanüstü kurultayla ilgili tartışmada söz konusu. Diğer yandan geçtiğimiz hafta, dediğimiz gibi önceki hafta 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Bu isimler arasında Gökhan Günaydın da vardı. Tedbir kararı nedeniyle Gökhan Günaydın grup başkan vekilliği görevinden uzaklaştırılmıştı. Görevi düşmüştü ve nihayetinde tedbir kararına itiraz etmişti Gökhan Günaydın ve bu itiraz da genel merkez tarafından kabul edildi, YDK tarafından, ve tedbir kalktı. Bu tedbirin kalkmasıyla birlikte de Gökhan Günaydın yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliği görevine dönmüş oldu. CHP'deki gelişmeler özetle bu şekilde.
1: CHP'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 6. celsesi yarın yapılacak. Mahkeme heyeti İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'i tanık olarak dinleyecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla yer alıyor.
2: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
3: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 6. celsesi çarşamba günü Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek. Ana Muhalefet Partisi'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
4: benim canıma tak etti.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermeleri istendiği de iddia edildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte şaibeli kurultay diye.
3: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de siyasi yasak isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiden ihraçları istenen eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eski Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı. Ayrıca İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi.
1: İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 16. haftasında hakim karşısına çıkacak. Bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun savunma yapacak. Mustafa Kadir Mercan son durumu aktarıyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının artık 16. haftası ve 59. günündeyiz. Sabah saatlerinde saat 10.30 gibi tutuklu sanıklar mahkeme salonuna getirildi. Sonrasında ise 10.45 gibi mahkeme başladı. İlk olarak Ekrem İmamoğlu bir söz aldı ve mahkeme başkanından bazı istekleri vardı. Onları iletti. O isteklerden biri de şu şekildeydi. En son ifade verme talebimi dile getirmiştim. Aynı şeyin devam etmesini istiyorum dedi. Mahkeme başkanı da buna karşılık olarak en son savunma yapma hakkını size tanırız. Haftaya perşembe ilk duruşmayı bitirme hedefimiz var. Perşembe İnan Güney ve Tuncay Yılmaz'ı bir arada almak istiyoruz dedi mahkeme başkanı. Buna karşılık olarak da sonrasındaysa Murat Ongun'un savunması başladı. Yaklaşık 2 saattir de bu savunmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Murat Ongun'un savunması bugün itibariyle gün bitene kadar devam etmesi bekleniyor. Sonrasındaysa çapraz sorgusu yapılacak. Çapraz sorgusunun ardındansa avukatları savunma yapacak. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının son haftalarındayız. Biraz önce de belirttiğim gibi mahkeme başkanı önümüzdeki perşembe gününün son savunmalarının yapılmasını planlıyor. Öte yandan Murat Ongun'a bir parantez açacak olursak da aslında yapmış olduğu savunma bulunduğumuz dakika itibariyle halen daha devam ediyor ve o aslında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verilen ifadelerde bazı belediye yetkililerinin operasyondan ve soruşturmadan haberdar oldukları ifadeleri vardı etkin pişmanlık ifadelerinde. Bugün Murat Ongun da buna bir açıklık getirdi. Bu operasyondan daha önceden haberimiz vardı dedi. Keza zaten etkin pişmanlık ifadelerinde yine bazı isimlerin vermiş olduğu ifadelerde Murat Ongun adına kimi savunacağına dair bilgiler de vardı. Bu kapsamda da Murat Ongun bir şekilde de olsa bu operasyonun olacağını haberdar olduğunu, hatta kendisinden ilk haberdar olduğunda kendisinin İtalya'da olduğunu söyledi. Bu suçlamayı da kabul etmiş durumda olduğunun bir kez daha altını çizelim. Söylemiş olduğumuz gibi Murat Ongun'un çapraz sorgusu ve müdafi avukatlarının savunmaları bittikten sonra Ertan Yıldız ifade verecek. Yine ifade verecek isimler arasında Beyoğlu Belediyesi eski başkanı İnan Güney var ve son olarak da Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermesi bekleniyor.
4: Bu isimlerin ifadelerinin uzun süreceğini söyleyelim. Yaklaşık hemen hemen hepsinin birer gün süreyle ifade vereceğinin altını çizelim. Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi de savunma işlemi ise yaklaşık 3-4 gün sürmesi planlanıyor. Fakat mahkeme başkanında biraz önce de belirttiğim gibi haftaya ilk duruşmayı en azından bitirmeyi planlıyor. Savunmalarla bitirmeyi planlıyor diyelim. Bizler gelişmeler oldukça bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: İsrail, Orta Doğu'da işgal planını genişletiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail ordusu çeşitli bölgelere saldırılar düzenledi.
6: Suriye, sizin deneyleriniz için bir saha değil.
7: İşgalci İsrail

0: Bir sığındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
1: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor. Bu yolla halkımızın birliğini, parçalamayı ve yeniden inşa ve kalkınma alanında ilerleme kapasitemizi zayıflatmayı amaçlıyor. Suriye sizin deneyleriniz için bir saha değil.
0: Ankara'dan da tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.
2: İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneitra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir.
0: İsrail ordusu rejimin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneitra illerinde 10 üsve askeri nokta inşa etmişti. Bölge kaynakları söz konusu askeri noktanın halen bölgede varlığını sürdürdüğünü ve İsrail askerlerinin konuşlanmaya devam ettiğini bildirdi.
3: ABD ve İran Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilimin ardından yeniden müzakere masasına dönüyor. Ancak bu sefer görüşmelerin adresinin İsviçre değil, Katar'ın başkenti Doha olması planlanıyor. Tahran'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ son durumu aktaracak.
4: Canım Karar, teşekkür ederim. Son durumu Katar'dan gelen bilgiyle aktarmak istiyorum. Katar'dan gelen açıklamaya göre İran heyeti ve Amerikan heyeti arasında Katar'da Doha'da bir görüşmenin olmayacağı ifade edildi. Esasında İran dünden itibaren bu meseleyi reddediyordu. İlk başta Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın isteği üzerine İran ve Amerika Birleşik Devletleri heyetlerinin bugün, yani salı günü Katar'da, Doha'da görüşeceğini ifade etmişti. Ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili bir yalanlama geldi. İran herhangi bir görüşmenin Amerika ile planlanmadığını duyurdu. Hatta ABD'de

0: Afganistan'la Pakistan arasında gerilim bir kez daha tırmandı. Pakistan güçleri Afganistan'ın doğusuna hava destekli bir kara operasyonu düzenledi. İslamabad saldırılarda en az 29 militanın öldürüldüğünü açıklarken Taliban yönetimi 38 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
1: Afganistan-Pakistan hattında çatışmalar yeniden alevlendi. İslamabad'la Kabil arasında sınır hattında yaşanan terör gerilimi nedeniyle iki ülke arasında aralıklı olarak silahlar konuşuyor. Son saldırı Pakistan tarafından gerçekleşti. Pakistan ordusuna ait birlikler Afganistan'ın doğusundaki Paktia, Paktika ve Kunar eyaletlerindeki askeri mevzilere karadan istihbarat operasyonları gerçekleştirdi. Saldırılara savaş uçakları da destek verdi. Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sınır operasyonunun Pakistan'a yönelik terör saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini açıkladı. Tarar, hava saldırılarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Taliban tarafı ise farklı bir sayı verdi. Afgan hükümeti Pakistan'ı sivilleri vurmakla suçladı. İslamabad'ın sınır operasyonunda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazlasının da yaralandığını öne sürdü.
2: Yaralılar gece boyunca tıbbi tedavi için Gardez ve Kabil'e sevk edildi. Durumları veya iyileşip iyileşmeyecekleri henüz bilinmiyor ve yaralılardan bazılarının hayatta kalmama ihtimali de var.
1: Bombardımanın bilançosu da gün ağarınca ortaya çıktı. Pakistan savaş uçaklarının vurduğu bir evde büyük hasar meydana geldi.
0: Türkiye ve Mısır askeri alanda işbirliğini artırıyor. Son olarak Kahire'de atılan imzalarla iki ülke Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki ortak çıkarları doğrultusunda koordinasyonu artırma kararı aldı. Yunanistan ise endişeli. Atina'da neler konuşulduğunu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktaracak.

0: Teşekkür ederim Can Okan. Tabii ki daha önce diplomasi alanında Türkiye ile Mısır arasında bir ivme kazanan ilişkilere askeri boyut da eklenince Atina endişelendi. Çünkü Yunanistan Mısır'la 2020 yılında bir askeri işbirliği anlaşması yapmıştı ve dolayısıyla iki ülkenin silahlı kuvvetleri tatbikatlar ve karşılıklı ziyaretler anlamında birçok etkinlikler yapmışlardı. Dolayısıyla şimdi son olarak da Türkiye'nin askeri işbirliği protokolü imzalaması Atina'yı tedirgin etti. Ne oluyor? Yani Meis Adası ve münhasır ekonomik bölge elimizden gidiyor mu, Türkler alıyorlar mı diye naralar atmaya başladı Yunan basını. Dolayısıyla da bunda da haklı zaten. Çünkü Türkiye'nin yapmış olduğu bu girişimler neticesinde baktığımız zaman iki ülke ilişkileri normalleşme seyrine doğru girdi. Dolayısıyla da son olarak bu askeri anlaşma ya da yapılan, bundan sonra da yapılacak olan askeri faaliyetler Yunanistan'ı tedirgin etti. Daha geçen hafta Türk F-16'ları Mısır F-16'ları ile birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştirmişti. İki ülkenin uçakları, askeri uçaklar, gemiler işbirliği yapıyorlar. Bu Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Yunanistan'ın amacı şuydu Can Okanar. Tamamen Türkiye'yi bölgede yalnızlaştırmak. Dolayısıyla da Türkiye'nin Libya ile de yapmış olduğu münhasır ekonomik bölge sınır bölgelerini belirlemesi ciddi anlamda Atina'da endişe yarattı ve o dönemin Dışişleri Bakanı'ydı Delyas. Defalarca gitti ancak bir şey çıkaramadı. Türkiye ile şu anda yapılan, Türkiye'nin atmış olduğu adımlar bölgede Yunanistan'ı oldukça Doğu Akdeniz'e köşeye sıkıştırmaya başladı. Tabii ki bu Yunan basını da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısından, diplomatik yapmış olduğu diplomatik ataklardan bahsetmeye devam ediyor diyelim. Sözü şimdilik İstanbul'da size bırakalım Can Okan'a.
1: Monaco patlama sesiyle sarsıldı. Akşam saatlerinde büyük panik yaşandı. Ukraynalı ailenin hedef alındığı saldırıda ikisi ağır, üç kişi yaralandı.
2: Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak gösterilen Monaco bu kez şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Yerel saatte 20.58'de bir apartmanın girişinde meydana gelen patlama bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. İlk belirlemelere göre Ukraynalı bir aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. İddialara göre saldırgan patlayıcı düzenek bulunan bir çantayı binanın girişine bıraktı. Saniyeler sonra meydana gelen şiddetli patlama çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından şüphelinin sınırı geçerek Fransa topraklarına kaçtığı belirlendi. Monaco ve Fransa güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken terör, kişisel hesaplaşma ve organize suç bağlantısı dahil tüm ihtimaller masaya yatırıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
1: Yasa dışı bahis şebekelerine İstanbul merkezli operasyonlarla çifte darbe vuruldu. 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 milyar liralık hacme ulaşan şebeke çökertildi. 5 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı.
3: Peş peşe operasyonlarla yasa dışı bahis şebekelerine darbe indirildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahisle 30 milyar liralık vurgun yapan 37 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği belirlenen 19 konut, 31 motorlu araç ve tam 32 şirkete el konuldu. İkinci operasyonun düğmesine ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bastı. İstanbul merkezli 5 ilde Çapkanlar Suç Örgütü'ne eş zamanlı baskın yapıldı.
4: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon yapıldı. Operasyonda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 24 kişi gözaltına alındı.
3: Örgütün yasa dışı bahisten elde ettiği parayı kripto varlıklara ve soğuk cüzdanlara aktararak hakladığı tespit edildi.
4: İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan toplamda 5 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.
3: Aramalarda çok sayıda dijital

0: materyalin yanı sıra yarım kiloda uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: ...19 yaşındaki Muhammed Mutluay halı saha maçına araçla giderken bir kavganın ortasında kalmış, isabet eden mermiyle hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yargılama devam ediyor. Biricik evladını kaybeden baba Tanju Mutluay ise ikinci duruşma öncesi olay yerinde yaşananlara dair tanık arıyor. Ama iddiasına göre hiç kimse acılı babaya yardımcı olmuyor.
2: Bütün esnaf bunların ne olduğunu biliyor. Ama hiç kimse tanıklık yapmak istemiyor. Birçok kişi bana abi dediler, bunlar torbacı, pislik dedi. O yüzden kimse sana tanıklık yapmaz. Çünkü burada esnafız diyor adam. Kusura bakma diyor, ben yapamam diyor açık açık. Hepsi korkuyor.
3: Muhammed Mutluay hayatını kaybedeli yaklaşık 20 ay oldu ve ikinci celse önümüzdeki hafta görülecek. Ancak baba Tanju Mutluay ikinci duruşma öncesinde tanık arıyor. Olayın seyrini değiştirmek için olay yerinde o çeteyi bilen, gören, duyan kim varsa, o saldırı anında kim oradaysa ulaşmaya çalışıyor.
2: Orada bir tane bayan bir görüntü almış, bu şahısların maske takarken görmüş, maske taktıkları için ilgisini çekmiş, videoya almış. Sonra biz bu kişiye ulaştık, olay yerinde dedi, polisler dedi, aldı benden görüntüyü, telefonumdan da sildirdiler dedi.
3: Muhammed Mutluay halı saha maçı için gittiği Küçükçekmece'de iki çetenin çatışması arasında kalmış, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Daha 19'undaydı. Baba Tanju Mutluay yaklaşan ikinci duruşma öncesi oğlunu öldüren kurşuna dair delil topluyor. Ama tanık olmak için kimseyi ikna edemiyor.
4: Bir tanık bulsanız ne değişebilir mi?
2: Çok şey değişir. Çünkü bu adamların işi o. Olayı yaparken de zaten planlamışlar, tasarlamışlar.
3: Olayın üzerinden 20 ay geçti. 7 şüphelinin tutuklu olduğu dosyanın ikinci duruşması 8 Temmuz'da. Dava öncesi aileye tehdit mesajları geliyor.
2: Yine eşimle bana eş zamanlı tehdit mesajları geldi. Tabii ki bu tehditlerden korkmuyoruz. Davanızdan vazgeçmezseniz sizi de çocuğunuzun yanına gömeriz. Küfür ediyorlar falan.
3: Acılı baba Tanju Mutluay'ın olayı görenlere mesajı var.
2: Herkesin bir çocuğu var. Herkes elini vicdanına koysun. Hiçbir şeyden de korkmalarına gerek yok.
1: İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangına müdahale için olay yerine giden itfaiye ekibi geç kaldıklarını iddia eden bir kişinin saldırısına uğradı. Ekibe hakaret ederek tepki gösteren kişi elindeki küreyi itfaiye aracına fırlattı.
5: Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine geç kaldınız diyerek kürek fırlattı. İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 150 hektarlık alanı küle çevirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekipler olay yerine ulaştığındaysa hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. İtfaiye aracının önünü kesen bir mahalle sakini ekiplere geç kaldınız diyerek hakaretler savurmaya başladı. Öfkeli saldırgan itfaiye aracından yapılan uyarılara küfürle karşılık verdi, ardından elindeki küreyi araca fırlattı. Çevredekilerin adamı güçlükle sakinleştirdiği o anlarsa saniye saniye kameralara yansıdı. Yangınsa itfaiye ekiplerinin 3 saatlik zorlu mücadelesiyle söndürüldü.
1: İstanbul Beşiktaş'ta araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran bir kişi polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerine direnen sürücü yakalanarak tutuklandı.
5: Polisten kaçtı, yakalanınca direndi.

0: İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü otomobiliyle polis noktasındaki güvenlik bariyerini hızla kırarak kaçmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücüyle ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı. Asayiş ekiplerinin takibi sonucu aracıyla kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Köşeye sıkıştığını anlayınca bu kez de kendisini gözaltına almak isteyen polis memurlarına direndi. Ekiplerin müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Irkçı önlemlerle manşet olan Dünya Kupası, bakanım deyip elini kolunu sallayarak stada giren Hırvat bir şarkıcıyı konuşuyor. İşte güvenlik zaafının perde arkası.
2: Minister of Croatian, haydi.
3: Tek selam yetti. Sahte bakan elini kolunu sallayarak stada giriverdi.
2: Thank you.
3: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika, Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye sokmamasıyla, takımları şüpheli gibi bomba köpekleriyle aramasıyla eleştirilerin odağındaydı. Şaşırtıcı bir olay da Kanada'da yaşandı. Başrolde Hırvat şarkıcı Miladen Grdović vardı.
2: Minister of Croatian, haydi.
3: Ekibiyle bakan taklidi yapan şarkıcının ilk güvenlik çemberini aşması saniyeler sürdü. İkinci Kanada polisi daha fazlasını yaptı.
2: Thank you very much. Thank you.
4: Where were you told to go? Which
5: from the bridge he can go to there. From the Jefferson.
4: From Jefferson to walk.
5: Yeah, to walk.
4: Okay. So go left here.
3: Kapalı yollardan nasıl Toronto stadına varabileceklerini de tarif etti.
4: They closed the road to turn right.
5: Okay.
4: But speak to the police officer and explain who you are and what you're doing.
5: Okay.
4: Maybe they'll let you drive down.
3: 1-0 kazandıkları Panama maçı sonrası Hırvat şarkıcı taraftarlarla şarkı söylediği anları da sosyal medyasında paylaştı.
1: Restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor. İşletmeler menü içeriklerinde artık ayrıntı verecek. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ve konuğunda.
6: Evet, yarın itibaren aslında restoranlar, kafeler için bu yeni dönem hayata geçmiş olacak. Peki öncelikle kimler bu yeni düzenlemenin içine giriyor? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Restoran işletmecisi Nihat Bingöl. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
7: Merhabalar, sizler de hoş geldiniz.
6: Nihat Bey, yarın itibariyle yeni dönem başlıyor. Peki ne tür değişiklikler yapılacak? İlk önce kimler uygulayacak?
7: 1 Temmuz itibariyle artık ayrıntılı menü dönemine resmen giriyoruz. İlk başta 1 Temmuz'dan itibaren ulusal zincir restoranlar menülerinde gıda bileşeni, alerjan ve kalori bilgilerine yer vermek zorunda olacak. 2027'nin sonuna kadar da bu dönüşüm devam edecek ve 2027'nin sonunda tüm restoran kafelerde bu detaylı bilgileri görmüş olacağız.
6: Peki sence menülerde mi yer alacak? Kare kodlarda yine bir değişiklik olacak mı?
7: Basılı menü, kare kod ya da duvarda duran menüler, hepsinde bu ayrıntıları göreceğiz. Artık tüketiciler ne yediğini, ne alerjenler olduğunu ya da kaç kalori aldığını hepsini görmüş olacaklar.
6: Peki böylelikle menüler sanırım daha da büyüyecek.
7: Tabii ki. O yüzden bu nedenle aslında dijital menüleri biraz daha geçiş sürecinin hızlanacağını da düşünüyoruz. Çünkü basılı menülerde tabii ki satırlar fazlalaşacağı için bu nedenle basılı menülerin biraz daha kalınlaşacağını söyleyebilirim.
6: Peki detaylı olarak anlatacak olduğumuzda mesela alerjisi olan bir insan için neler yazacak, ne tür içerikleri olup olmayacağı, nasıl bilgi verilecek, bütün içindeki ürünler yazılacak mı oraya?
7: Aslında tam olarak öyle değil. Ana gıda bileşenleri detaylı olarak isimlerin altında yer alacak ve alerjen takvimi olacak. Alerjen takvimleri zaten belli başlı bilgiler sunar. İşte deniz ürünleri ya da işte glutenli ürünler gibi. Bunların da simge olarak olabilir ya da detay olarak, yani bazı bilgiler tabii ki genel olarak verilecek. Çünkü gıda alerjilerinde başlı başına tek ürünler değil aslında. Genel alerjiler vardır. O nedenle alerjen takvimlerinde bunları belli başlıklar altında inceleyeceğiz ve menülerimize ekleyeceğiz.
6: Kalori miktarı hesaplama da bazı gittiğimiz yerlerde de oluyordu. Kalorisi yazıyordu. Yediğimizin kalorisini görüyorduk. Artık zorunlu hale gelip her yerde mi göreceğiz peki bunu da?

0: Evet, menüdeki her yemeğin kalorisini de bileceğiz. Zaten obezite oranlarının artmasından mütevellit bu artık bir zorunluluk hale geldi. Zaten gıda alerjisinin ülkemizde son dönemlerde ne kadar büyük sıkıntılar yaratabildiğini maalesef hep beraber gözlemledik. O yüzden ben çok olumlu buluyorum bu düzenlemeyi.
1: Ve şu anda aslında 2027'nin sonuna doğru her yerde bu sistemi görmüş olacağız sanırım.
0: 2027'nin sonunda tüm restoran ve kafelerde artık ayrıntılı menü dönemi tamamen devreye girmiş olacak ve zorunlu hale gelecek.
1: Yarından itibaren tekrardan isterseniz hatırlatalım, nerelerde görmeye başlayacağız?
0: Ulusal zincir restoranlar, yani aynı il içinde olmayan diğer illerde de şubeleri olan restoranlar yarından itibaren zorunlu hale gelecek. 2026 yılının sonunda ise aynı ilde 3 şubesi veya daha azı olan restoranlarda bu zorunlu hale gelecek. 2027'nin sonunda da tamamen bu süreç bitmiş olacak.
1: Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı. Nihat Bingöl'e teşekkür edelim ve yeni dönem yarın itibariyle hayata geçiyor diyerek sözü size bırakalım.
2: Yaz geldi, havalar gün geçtikçe daha da bunaltıyor. Yüksek sıcaklıklar sağlık açısından da çok ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Bu kavurucu sıcaklardan kendimizi nasıl koruyacağız?
3: Avrupa genelinde rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcaklar can almaya devam ediyor.
4: Avrupa son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar beraberinde önemli sağlık sorunlarını da getiriyor. Uzmanlar artan sıcaklıklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.
5: Sıcak saatlerde dışarıya çıkmıyorum. Ya sabah serinliğinde ya akşam serinliğinde çıkıyorum.
6: O kadar çok dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Çıkarsak bir sabah çıkıyoruz. Çünkü ben artık yaşlıyım. Genelde öğleden sonra bir de akşamüstü çıkarsam çıkıyoruz.
3: Özellikle yaşlılar ve kronik hastalar risk altında. Vatandaşlar sokakta nefes almakta zorlanırken sıcak havanın neden olabileceği tehlikeler de bir kez daha gündemde. Peki nasıl korunacağız?
7: Öncelikle çok sıcak saatlerde, yani güneşin en tepeden vurduğu saat 11 ila 3 arasında çok fazla dışarıda durmamalarını öneriyoruz. Özellikle kronik hastalığı olanlar, şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastaları, böbrek yetmezliği hastaları, 65 yaş üstü hastalarımız ve çocukların güneşten kendilerini çok ciddi bir şekilde korumaları gerekiyor.
3: Sıcak havalarda en çok görülen rahatsızlıksa güneş çarpması.
4: Kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü bu günlerde alınabilecek basit önlemler ciddi sağlık problemlerinin önüne geçebiliyor.
7: Isı yükselmesiyle beraber bulantı, kusma, kramplar, halsizlik, baş dönmesi şeklinde bu belirti verebilir güneş çarpması. Gölge bir yere geçip bol sıvı almalıyız, su içmeliyiz. Eğer su içemeyecek durumdaysak, bulantımız çok fazlaysa, çok yoğunsa, kramplarımız çok fazlaysa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.
3: Uzmanlara göre vücudun verdiği sinyaller dikkate alınmalı. Doktor müdahalesinin gerekli olduğu durumlarsa çok net.
7: Sıvı tedavileriyle kişiyi tedavi etmeye çalışıyoruz. Burada en büyük yanlış ateş düşürücü verilmesi. Kişinin vücut sıcaklığı artıyor ama bu güneş çarpmasına bağlı bir vücut sıcaklığı artışı. Böyle durumlarda kesinlikle ateş düşürücü verilmez. Vücudun sıvı açığı yerine konulmaya çalışılır.
2: Arnavutköy Belediyesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı unutmadı. Karaburun Limanı'nda ilçe sakinlerini birçok etkinlikle buluşturdu. Konserlerle coşku zirveye taşındı.
8: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Arnavutköy'de coşkuyla kutlandı. Karaburun Limanı gün boyu flyboard, yüzme yarışı, plaj futbolu gibi pek çok etkinliği ev sahipliği yaptı.
9: Şehircilik geliyor!
10: Çok güzel bir etkinlikti. Her sene buradayız, yani katılmaya devam.
11: İçin mutluyum. Belediyemizin böyle etkinlikler yaptığı için teşekkür ederim.
8: Etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Türkiye'nin artık mavi vatanda söz sahibi olduğunu söyledi.
12: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür diyerek başlattığı adalet mücadelesi bugün denizlerde de hamdolsun yankı buluyor. Onun ortaya koyduğu vizyon sayesinde Türkiye Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de hakkını sonuna kadar savunan bir ülke haline geldi.

0: Vatandaş Bayramı coşkusu konserlerle devam etti. Binlerce vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.
1: Kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Malatya'da kavurucu sıcağa rağmen çiftçilerin hasadı sürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Türel aktarıyor.
2: Evet Can Okanar, sizin de ifade ettiğiniz gibi kavurucu sıcağa rağmen kayısı işçisinin yoğun mesaisi sürüyor. Aslında kayısı hasadı Malatya'da yeni başladı. Vira Bismillah denilip kalede başladı. Kale baraja kıyısı olan bir ilçe ve şu anda Kıyıcak'tayız. Burada yaklaşık 100'ün üzerinde işçi mesai yapıyor. Çok yoğun bir sıcak olduğunu söyledik. Kavurucu bir sıcak olduğunu ifade ettik. Bu sene kayısı çok bereketli. Geçen yılla kıyaslandığında 80 bin tonlardan bahsediliyor. 100 bin tonlardan bahsediliyor rekolte olarak. Ve bizler de bugün kayısı işçilerinin bir günlük mesaisine ortak olmak için Kıyıcak'a geldik ama burada cihazımız biraz zayıf sinyal verdiği için en yüksek noktaya çıktık. Bu şekilde sizlere detay vermeye çalışacağız. Yanımızda yine üreticilerden Mikail Bey var. Mikail Bey, şöyle alalım sizi. Hemen bir tanıyalım canlı yayında. Hoş geldiniz.
3: Sağ olun, Mikail İcar.
2: Kayısı tüccarı mısınız, ihracatçısı mısınız?
3: İhracat yapıyoruz.
2: İhracat
3: aynı
2: yapıyorsunuz.
3: Aynı zamanda üretim de yapıyoruz.
2: Üretim de yapıyorsunuz. Evet, buradaki çalışma sürecinden biraz bahseder misiniz?
3: Sabah saat 3.30-4'te bir telaş başlar. İşçi hazırlanır. Saat 5'te bahçeye girer. Bir kısmı toplanır, bir kısmı sirkelenir. Daha sonra islime gider, gün kurusuna gider. Paketlenen yurt dışına, yurt içine gider.
2: Evet.
3: Yani bu sene maşallah ürün çok güzel aromasıyla.
2: İşte görüyorsunuz arkada.
3: Yani lezzet detay, olarak.
2: Turgut var. Yaman detay verecek şimdi. İşte görüyorsunuz arkada mevsimlik kayısı işçilerimiz yoğun bir mesaiyle çalışmasını sürdürüyor. Aman Turgut fazla gitme. Sinyalimiz kesilmesin. Canlı yayından olmayalım. İşte görüyorsunuz Şanlıurfa, Adıyaman, daha çok o bölgelerden gelen işçilerimiz burada yoğun bir mesaiyle meşakkatli bir süreç sonucunda kayısıyı dalından koparıyor. Daha sonra islimleme süreci başlıyor. Akşama doğru bu kayısılar islime giriyor, kükürtleniyor bozulmaması için. İki günde orada bekletildikten sonra ne oluyor? Oradan çıkarılıp sergene götürülüyor. Sergide diziliyor tek tek ve üç günde orada kurutulduktan sonra güneşin önünde o kayısılar sofralarımıza geliyor diyoruz. Mikail Bey teşekkür ediyoruz. Yoğun bir mesai.
3: Rica
2: kolaylıklar
3: ederim.
2: Diliyoruz.
3: Rica ederim. Teşekkür
2: İlk burada
3: ederim.
2: Mı başladı şey yoğun ya, mesai evet. Hasat?
3: Şu anda burası oluyor. Bundan sonra Akçadağ başlıyor. Daren'de, Hekiman böyle rakım
2: peki,
3: rakım gidiyor.
2: Size bu yoğun mesaide kolaylıklar diliyoruz.
3: Sağ olasın.
2: Evet işte kayısının bir günlük hikayesi. Daha doğrusu kayısı bir günlük mesaisinin hikayesini sizlere anlatmaya çalıştık diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM, paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşure geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Genç KADEM gönüllülerinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Sultanahmet Camii'nin bahçesinde 1500 kişilik aşure ikram edildi.
0: Kazanlar kaynadı, dualar edildi. Paylaşmanın en tatlı hali sofralara taşındı.
4: Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM, bolluğun, bereketin ve kardeşliğin ayı Muharrem ayında oldukça anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sultanahmet Camii'nin avlusunda düzenlenen etkinliğe katılım oldukça yoğun.
5: Bugün burada bir geleneğimizi yaşatmak için toplandık. Aşure'nin içinde çok farklı karakterlerden ürünler var biliyorsunuz. Biz birbirinden farklı insanlarda toplumsal olarak bu şekilde bir birliktelik, bir ahenk oluşturabiliriz. KADEM de bunun için çalışıyor. Toplumdaki herkesin uyum içinde ve güvenle yaşayabileceği bir toplum için çalışıyoruz.
0: Etkinliğin mimarıysa her yıl olduğu gibi yine gençlerin enerjisiydi.
6: Bugün gezelim dedik eşinin çocuklarımla beraber. Böyle aşure etkinliğine denk geldik. Hem tadına bakmış olduk hem güzel oldu. Normalde aşure çok karışık yer ama bunun tadı çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok beğendim.
7: Muharrem ayı sabır, şükür ve tevekkül ayıdır. Bugüne dahil olmuş olduk.
8: Çok güzel bir yer. Aşure dağıtmak ve aşure dağıtmaya yardımcı olmak çok güzel bir durum.
4: Tadını beğendin mi peki?
8: Evet çok güzel.
9: Birlik ve beraberlik paylaşma günü olarak da bilinir. Nasıl ki bir sürü tatbirleri çekip aşureyi meydana çıkartıyorsa...

0: insanın sevgisi, dostluğu ve birliği de birleşip bir değer ortaya koyar.
1: Gezmeye geldik. Ayasofya, Sultanahmet, şimdi Eminönü Yeni Cami, Kapalı Çarşı, inşallah Çamlıca Camisi. Tüm camileri de gezeceğiz inşallah. Biz İzmir'den geldik. Burada böyle bir Muharrem Ayı aşuresini görünce de hakikaten çok hoşumuza gitti. Girdik, çok da lezzetli. Allah kabul etsin tüm katkıda bulunan hayırseverlere.
2: Dünya Kupası gruplarından namağlup çıkan iki ekibin mücadelesinde Fas, Hollanda'yı penaltılarla eleyerek yola devam eden taraf oldu.
3: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, Meksika'da karşı karşıya geldi. Fas milli takımında maça ilk 11'de çıkan oyunculardan Unai dışında Fas doğumlu futbolcu bulunmaması dikkat çekti. Monterrey stadında oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı gole 90+1'de yanıt veren Fas maçı uzatmaya taşıdı. Bu bölümde gol olmayınca seri penaltılara geçildi ve Fas 3-2 üstünlükle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. ...2018 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, 2022'de de çeyrek finalde Arjantin'e penaltılarla elenmişti. 2022 Katar'da yarı finale kadar yükselen Kuzey Afrika temsilcisi, son 16'da ev sahibi ekiplerden Kanada ile karşılaşacak. Fas Teknik Direktörü Muhammed Uabi, oyuncuların ve Fas halkının inancı sayesinde herkesin saygısını kazandıklarını vurguladı.
4: C'est clair que c'est l'objectif. L'objectif c'est de croire en soi. Bien entendu, après je le dis toujours, c'est les actes qui comptent, c'est ce qu'on va.
5: Bu kadro Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda zihniyetimizi değiştirmişti. 20 yaş altı takımımız Dünya Kupası'nı kazandı. Dolayısıyla birkaç yıldır Faslı futbolcuların kendilerine inandıkları açık. Daha da ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Ama her maçı tek tek ele almalıyız. Herkes Kanada'nın kolay bir rakip olacağını düşünüyor ama hiç öyle değil. Onlara karşı farklı çözümler bulmamız gerekecek. Bu arada bir sonraki Dünya Kupası Fas'ta düzenlenecek ve halkımız bugün bize destek veren Meksikalı taraftarlara aynı desteği verecek.
4: Et ça c'est très important parce qu'ils sont exigeants mais ils nous sentent capables d'aller loin mais
3: Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman'sa maç içinde oyunun sürekli gidip geldiğini ve sonunda şanssızlıkla elendiklerini söyledi.
6: Een pittige loting als je na de groep stage komt en je.
7: Çok yoğun bir karşılaşma oldu. Fas zor bir rakip. Zaman zaman onlar, bazen de biz daha iyi fırsat yakaladık. Öne geçtikten sonra son bölümde fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Uzatma dakikalarında şanslı bir asiste maçın uzaması acı vericiydi. Tabii sonra penaltıları hepimiz seyrettik. İkinci penaltı kalecimizin topuğunu sıyırıp gol oldu. Gerçekten talihsizlik. Rakibimiz ilk iki atışı kaçırsaydı şu an farklı bir hikaye anlatıyor olabilirdik.
6: Gefahrlijke momenten, maar wij kwamen op 1-0 voor en
2: saat başında devam edeceğiz.
8: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Halkbank. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. 17 ekonomiste gerçekleştirilen ankete göre Haziran'da tüketici fiyatlarının %1,04 artması, yıllık enflasyonun ise %32,17'ye gerilemesi bekleniyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı

0: Banka şubelerimizde Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
8: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
6: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam. A Haber Radyo.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: Reklam.

0: Francesca. Bankartın jest oldu. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Gasptan kurşunlamaya birçok suç işlediler. Sonunda yakayı ele verdiler. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Birçok adrese baskın yapıldı.
5: Bir suç örgütü daha çökertildi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalandı.
4: Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
5: Baskınlarda 23 kilo uyuşturucu, 5 şarjör ve 3 tabanca ele geçirildi.
4: Hakim karşısına çıkan zanlılardan 15'i tutuklandı. Evliler bekarlara göre daha çok televizyon izliyor. Türkiye'de geçen yıl evliler bekarlara göre televizyon izleme, müzik dinleme, aile bakımıyla gönüllü işlere daha çok zaman ayırırken bekarlarsa eğitim, hobi ve oyun gibi aktivitelerde evlileri geçti. Türkiye İstatistik Kurumu yaptığı araştırmayla bireylerin bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Verilere göre ülkedeki bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. Evliler günlük ortalama 8 saat 44 dakikalarını, TÜİK tarafından hiç evlenmeyenler olarak tanımlanan bekarlar da 9 saat 5 dakikalarını uykuya ayırdı. Bekarlar evlilere göre hobi ve oyunla spor ve doğa sporları faaliyetlerini daha çok gerçekleştirdi. Evliler gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken, bekarlarda bu süre 47 dakikayla neredeyse 4 kat daha fazla hesaplandı. Spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika harcarken, bekarların bunun için ayırdığı süre 18 dakika olarak belirlendi. Evlilerin bekarlara göre daha fazla zaman harcadığı faaliyetlerden biri de televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme oldu. Gönüllü işler ve toplantılar için bekarların ayırdığı süre 13 dakika olurken, evlilerde bu süre 48 dakikaya kadar çıktı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yapay zeka destekli gözcü sistemimiz devrede. Aranan bir şahsın Kız Kalesi'ne girdikten sonra yakalanmadan çıkma şansı yok.
4: Bu sistem sayesinde suçlular kısa sürede yakalanıyor. Turizm bölgeleri misafirlerini ağırlıyor. Emniyet ekipleri yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için 24 saat görev yapıyor.
7: Tatil bölgelerinde, trafiğe kapalı bölgelerde ise görmüş olduğunuz motorize ekipler devreye giriyor ve onlar da sık sık bu bölgelerde devriye atarak buradaki asayiş sağlıyorlar.
6: Tatil bölgelerinde farklı birimlerden, ihtiyaç duyulan tüm birimlerden, narkotik suçlarının önlenmesi anlamında narkotik polisleri, hırsızlık suçlarının önlenmesi için asayiş şubeden bu konuda uzman ekipler görevlendirilerek tatil yörelerinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.
7: Tatil bölgelerinde yapay zeka destekli MOBESE kameraları da kayıtta. Onlar da özellikle suç işlemiş insanların, yani arama kaydı olan insanların tespit edilmesinde yine polis ekiplerine en önemli desteği sağlıyor.

0: Evlerimiz 7/24 sistemin başında, sistem aranan bir şahıs uyarı verdiği anda dışarıda aktif devriyelerimiz, skuterlı devriyelerimiz, motorize devriyelerimiz şahsın bulunduğu bölgeye yönelerek hızlı bir şekilde şahsı alıyorlar.
1: Skuterlu ekipler de devriye atıyor. Buradaki en önemli husus ise suç oluşmadan işte o suçu tespit etmek ve ardından da ilgili tedbiri alabilmek.
0: Plajda, kumsalda vatandaşlarımıza yakın bir şekilde, hatta sivil olarak da vatandaşlarımızın arasında tatilci görünümünde suçları olmadan önlemeye yönelik tedbirlerimiz var.

0: Ajans'a haber ve haber radyo ortak yayınında devam ediyor. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi külliyede toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddesinin NATO zirvesi ve Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinin olması bekleniyor. Hatice Kübra Bal ayrıntıları Ankara'dan aktaracak.
1: Kabine bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlığı ise 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Artık zirveye sayılı günler kaldı ve tüm dünyanın gözü de elbette bu zirvede olacak. Özellikle zirve marjında yapılan hazırlıklar masaya yatırılacak. Ankara'da alınan güvenlik tedbirleri gözden geçirilecek ve zirvenin gündem başlıkları ile ikili temas trafiği gibi konulara da değerlendirileceğini ifade edelim. Özellikle zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor ki özellikle ikili ilişkiler ve savunma sanayi başta olmak üzere işbirlik alanlarında değerlendirmelerin yapılması bekleniyor bu toplantıda. İşte kabine toplantısında bu toplantının detayları da masada olacak diyebiliriz. Bir diğer önemli başlıksa Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci olacak. Özellikle bugün Doha'da bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor ki Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı olarak devam eden çatışmaların dindirilmesine yönelik atılacak adımlar da ele alınacak kabine toplantısında. Yine iç politika başlığındaysa terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama değerlendirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden beklenen yasal düzenleme AK Parti kampının da gündemindeydi. İşte yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalarda gelinen son durumun yanı sıra sahadan toplanan istihbarat raporları da kabine toplantısında değerlendirilecek. Yine İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan politikaları da masada olacak. Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve istikrarının korunması için atılacak adımlar da değerlendirilecek ve ekonomi başlığına da ayrı bir parantez açılacak. Özellikle 3 Temmuz'da açıklanması beklenen enflasyon rakamları sonrası en düşük emekli maaşına yönelik yapılan çalışmalar masada olacak. Enflasyonla ve faiz fiyatla mücadele çalışmalarıyla istihdam ve yatırım politikaları da kabine toplantısında değerlendirilecek. Toplantının ardından da her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantıda alınan kararlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Savaş sonrası başlayan diplomasi trafiğinde çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Doha'da kritik bir görüşme yapılacağını açıklarken Tahran yönetimi müzakere iddialarını yalanladı. Tüm gözler şimdi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşmesi beklenen temaslara çevrildi.
2: Ateşkesin ardından diplomasi trafiği karıştı. ABD Başkanı Donald Trump Doha'da görüşme var dedi. Tahran'dan peş peşe yalanlama geldi. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından diplomasi masası yeniden kuruluyor.
3: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz.
2: Ancak Tahran yönetimi bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Doha'da ABD ile herhangi bir görüşme planlanmadığı açıklaması geldi. Buna rağmen arabulucular üzerinden temasların devam ettiği bildirildi. ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı.

0: İran'ın nükleer silahsızlandırılması. Onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz ve onlar da nükleer silah sahibi olmayacaklar ve bunu kabul ettiler.
1: Beyaz Saray ABD heyetinin Katar'a gideceğini duyurdu.
2: Başkanla bu konuda görüştüm. İran bu hafta bir görüşme talep etti. Bu nedenle özel temsilci Witkoff ve Jared Kushner mütabakat zaptını görüşmeye devam ederken görüşmeler için Doha'ya uçacaklar. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de yapılacak.
1: Şiddete şiddetle karşılık verilecek diyen Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt İran'a gözdağı verdi.
2: Biz ateşkesin kendi tarafımızı yerine getiriyoruz. Şiddete şiddetle karşılık verilecektir.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da Washington'a çağrı yaptı. Amerika mutabakata uyarsa biz de tüm taahhütlerimizi yerine getiririz. Mantıksız tehditlere karşı akıl ve insan onuruyla hareket eder, gerektiğinde kararlı ve korkusuz şekilde savunmamızı yaparız ifadelerini kullandı. Gözler artık Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere çevrildi.
3: Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nun gerginlik yaratan raporunun ardından Brüksel'den üst düzey bir heyeti ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri Komiseri Magnus Brunner bugün Ankara'da temaslarda bulunacak. NATO zirvesi öncesi bu ziyarette bir hayli önem taşıyor. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün karşımızda. Hoş geldiniz Murat Akgün. Evet, böyle bir ziyaret Avrupa Birliği bürokrasisi içerisinde bir hayli yüksek kademelerde olan üç şahsiyet Ankara'ya zirvenin hemen öncesine gelmesine bir önem atfediliyor. Ama o önem nedir? Neden böyle bir önem atfediliyor? Acaba gündemlerinde ne var? Bütün bunlar merak ediliyor. Sizin tecrübelerinize dayanarak bu konuda değerlendirmelerinizi rica ediyoruz.
4: Estağfurullah. Evet Can Bey, siz de söylediğiniz, altını çizdiğiniz gibi son yıllarda Brüksel'den Ankara'ya gerçekleşen en üst düzey ziyaretlerden biri söz konusu. Biraz evvel siz de isimleri söylediniz. Üç önemli isim bugün itibariyle Ankara'da olacaklar. Temaslarda da muhatapları Türk bakanlar olacak. Bu ziyaret NATO zirvesinin hemen öncesine rast gelmesi hasebiyle de ayrı bir önem taşıyor. Çünkü netice itibariyle Avrupa ve NATO'yu ilgilendiren konular, sorunlar, hususlar her ne derseniz artık çok iç içe geçmiş vaziyette. Nedir bu ziyareti bu kadar önemli kılan? Öncelikle şunun altını çizmek isterim. Yıllardan beri yapılamayan bir yüksek seviyeli siyasi diyalog toplantısı var. Neden yapılamıyor? Rum vetosundan ötürü yapılamıyor. Fakat ziyarete katılan Avrupalı muhatapların bu kadar üst düzey olması sanki Rum vetosunun bir şekilde bypass edildiği ve yüksek seviyeli siyasi diyalog havasında temasların gerçekleşeceği. Şimdi bir sonraki tabii akla gelen soru siz de yönelttiniz. Bu ziyarette neler görüşülecek? Şimdi ziyaretin bir numaralı gündem maddesi bölgesel konulardır. Bölgesel diyorum ama aslında biraz sonra sayacağım bütün sorunlar aslında bütün dünyayı ilgilendiren sorunlar ama en çok Türkiye'yi ve Avrupa Birliği'ni ilgilendiriyor. Neden Türkiye'yi ilgilendiriyor? Bir türlü bitmeyen Rusya-Ukrayna savaşı kuzey sınırımızda, bir türlü bitmeyen hemen güney sınırımızdaki İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşı. Şimdi bu iki büyük savaş, bitmeyen bir türlü iki savaş Avrupa Birliği'ni de ilgilendiriyor. Bu herhalde başlıkların en kolay olacaktır Can Bey. Çünkü bu konularda herkes işbirliği yapmaya hazır. Çünkü herkes bir an evvel barış olmasını istiyor. Herkes bir an evvel Körfez'in açılmasını istiyor. Herkes Rusya ile Ukrayna'nın barış masasına oturmasını istiyor. Ancak tabii gündemde başka maddeler var. Türkiye'nin talepleri var. Avrupa Birliği'nin bir takım beklentileri var. İşte bu konuya girdiğimiz zaman her şey birkaç daha sıkıntı arz ediyor. Şimdi mesela Gümrük Birliği'nin yenilenmesi. İki tarafta istiyor. Fakat Avrupa Birliği'nden bir türlü nihai adımlar atılamadığı için müzakereler de başlamış değil. Bu konuda adım atılması için neler yapılabilir? Bu gündeme gelecektir. Göç konusu bu konuda görece kolay gibi gözüküyor. Çünkü netice itibariyle Türkiye üstüne düşenleri yapıyor vaziyette. Avrupa Birliği de maddi desteği sürdürmeye kararlı. Burada da çok büyük bir sıkıntı çıkmayacaktır. Bir başka madde artık yavaş yavaş

0: Sıkıntılı maddelere geliyoruz. Mesela Made in EU, yani Avrupa markası da Türkiye dışlanmış ve alınmamış vaziyette. Ve savunma odaklı SEV düzenlemesi. Yine bu Rum-Yunan vetoları nedeniyle Türkiye dışlanmış vaziyette. Türkiye bunlara dahil edilmesini isteyecektir. Gelelim en zor konulara. Üyelik müzakereleri. Şimdi Can Bey hatırlayacaksınız 2018'den beri fiilen sona erdirilmiş bir üyelik müzakereleri süreci var. Türkiye neredeyse 50 yılı aştı, bir türlü üye olamadı. Müzakereler zaten çok ağır işliyordu. 2018'de fiilen durduruldu. Yeniden başlaması şu aşamada pek mümkün gözükmüyor. Ama iki taraf da bu konudaki arzusunu, beklentisini dile getirecektir. Türkiye bir an evvel ivme kazanmasını istiyor görüşmelerin. Avrupa Birliği buna karşılık bir takım kriterlerin karşılanmasını istiyor. Bu biraz süre alacak bir husus gibi gözüküyor. Bir diğer konu vize ve serbest dolaşım konusu. Türkiye'nin bu konuda ısrarlı beklentileri var. Milyonlarca Türk insanı Avrupa Birliği'ne gidebilmek için, ülkelerine gidebilmek için vize sıkıntısı yaşıyor. Red söz konusu. Harcanan paralar, yapılamayan tatiller ya da yapılamayan iş ziyaretleri söz konusu. Şimdi bu konuda da öyle hemen bir ziyarette bir sonuç alınması pek mümkün gözükmüyor. Çünkü Avrupa Birliği özellikle vize serbestisi için 6 kriterde ilerleme kaydedilmesini istiyor. Ama buna karşılık bu başlıkta şöyle bir kolaylık olabilir. Bazı sınıflara vize temini de vize sağlanmasında kolaylık, sürat gibi bazı gelişmeler olabilir. İşte iş adamlarıdır, akademisyenlerdir, sporculardır, gazetecilerdir vesaire. Bunlara vize verilmesi konusunda bir takım açılımlar olabilir. Ama ez cümle baktığımız zaman Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri o kadar grifit vaziyette ki hani ne Avrupa Birliği Türkiye ile yapabiliyor ne Türkiye'siz yapabiliyor. Ancak şimdi ortada da şöyle bir gerçek var. En başta söylediğim noktaya dönüyorum. Birçok noktada NATO ve Avrupa Birliği'nin çıkarları, beklentileri iç içe geçmiş vaziyette. Hani neredeyse bir süre sonra NATO'suz Avrupa, Avrupa'sız NATO olamayacak. Avrupa Birliği'ni kastediyorum. Şimdi bu denklemde Türkiye'yi nereye yerleştireceksiniz? Herkes somut adım bekliyor. Ama şöyle bir gerçek var. Avrupa Birliği'nde bir kronik klasik Türk düşmanları var. Onlardan ötürü bir türlü adım atılamıyor. Bir ikincisi de Avrupa Birliği'nin kendi sistemi, iç sisteminden ötürü sürekli Rum ve Yunan vetolarının rehini duruma düşmesi. Şimdi bunlar nasıl aşılacak? Bunların aşılması şart. Çünkü şurada bir hafta sonra NATO zirvesinde Avrupa'nın güvenliği ya da NATO'nun giderek daha çok Avrupalılaşmasından bahsedeceğiz. Bunu nasıl yapacaksınız? Mesela geçtiğimiz günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin son derece dikkat çekici bir açıklaması vardı. Ukrayna ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne dahil etmeden Avrupa'nın güvenliğini sağlayamazsınız dedi. Yani NATO'da Türkiye'nin olması yetmiyor, Avrupa Birliği'nde de olması gerektiğinin altını çizdi. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman evet Türk düşmanları var, işte o Rum Yunan vetoları falan filan var. Ancak Avrupa'nın güvenlik endişeleri giderek daha ağırlaşıyor. Savunma bütçelerine harcamalarını arttırmaları gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye müthiş bir tedarikçi, dronlardan her türlü silaha, mühimmata kadar. Dolayısıyla Türkiye'nin hem askeri açıdan hem savunma sanayi açısından hem jeopolitik önemi açısından bir şeyler yapılması gerekiyor. Avrupa Birliği bunun farkında. Dolayısıyla hemen öyle bir iki günde değil ama ben kısa vadede orta vadeyi bulmayacak şekilde kısa vadede ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak hareketlenmenin olacağı konusunda umutluyum. Evet şundan bitirelim. Ankara Haziran sonu Temmuz ayı başı itibariyle birbirinden önemli ziyaretlere, zirvelere sahne oluyor. Bütün bunların yansımalarında herhalde 2026 yılı içinde göreceğiz gibi gözüküyor. Can Bey söz tekrar sizde.
1: A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün bizlerle birlikteydi. Ajansa devam ediyoruz. İsrail hükümeti yine Türkiye karşıtı bir adım attı. Sözde Ermeni olaylarına ilişkin kararı onayladı. Ancak Erivan yönetiminden beklediği karşılığı alamadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Tel Aviv'in attığı skandal adım soruldu. İsrail'in meseleyi silah olarak kullandığını söyleyen Paşinyan, yanıt verme ihtiyacı duymuyorum diyerek konuyu kapattı.
2: İsrail'in skandal 1915 adımına Ermenistan'dan yanıt geldi. Paşinyan, Tel Aviv'in meseleyi silah olarak kullandığını söyledi.
3: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.

0: desteği olduğunu açıkça belirtti.
1: Desteğinden ötürü Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ve katkılarından dolayı hükümet bakanı olan arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim.
0: İsrail'in ırkçı hamlesi Erivan'da karşılık bulmadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Tel Aviv'in kararı soruldu. Paşinyan bir yanıt verme gereği duymuyoruz dedi.
2: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
3: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın'da.
4: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı ağırladı Elize Sarayı'nda. İkili görüşme sonrasında Umman ve Fransa ortak bir açıklama yaptı ve senin de söylediğin gibi Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi konusunda Umman, Fransa ve diğer ortaklarının seferber olacaklarını açıkladı. Bu açıklamaya İran'dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Fransa'ya adeta bir ultimatum verdi ve Fransa'nın bu durumu bölgedeki gittikçe karışık olan, karmaşık ve hassas olan durumu provoke ettiğini ifade etti ve Fransa'nın bu adımdan geri durması gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi konusunun Amerika Birleşik Devletleri ile varılan İslamabad'da varılan mutabakat zaptında kayıt altına alındığını ve İran'ın sadece bu mayınların temizlenmesi noktasında İran'ın söz sahibi olduğunu hatırlattı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi ve İslamabad mutabakat zaptı uyarınca mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılmaktadır. Şartlar oldukça hassastır ifadesini kullandı ve Fransa'nın hassas, oldukça hassas durumu, karmaşık durumu kışkırtıcı bir şekilde kışkırtarak daha da karmaşık hale getirmemesi gerektiğini ifade etti. Fransa, Fransız ve Umman liderleri görüşme sonrasında mayınların temizlenmesi noktasında adım atacaklarını ifade etmişlerdi ikili açıklamada ve Fransa'nın da zaten aylar öncesinden oluşturmaya çalıştığı bir uluslararası güç, uluslararası birlik söz konusu. Bu birliğin devreye girerek mayınların temizlenmesi noktasında daha da ileri adımlar atacağı belirtilmişti. İran'dan gelen bu uyarı sonrasında Fransa'nın veya Fransa ile birlikte diğer ortaklarının ne tür bir tavır alacakları merak ediliyor. Dün bu açıklamalardan hem Fransa hem de İran'dan gelen açıklamalardan sonra Fransa Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşını aradı. Bir telefon görüşmesi de gerçekleşti diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
3: İçişleri Bakanlığı sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırıp yaralaması ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gerekçesiyle 3 belediye başkanı hakkında harekete geçti. Bakanlık 2 belediye başkanına soruşturma izni verirken 1 belediye başkanı hakkında ise ön inceleme başlattı.
5: Yasa değişti artık 2024 yılında. Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri artık sokaklar değil, evet. Parklar değil, evet. Meydanlar değil, barınaklar. Orada bu hayvanlar toplanacak, tedavileri yapılacak, kısırlaştırılacak ve orada beslenmeleri yapılacak.
0: Başıboş köpek saldırıları İçişleri Bakanlığı'na harekete geçirdi. İki belediye başkanı hakkında soruşturma izni verildi. Bir belediye başkanı içinse ön inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda

0: Vatandaşların can güvenliği başta olmak üzere tüm yerel yönetim ve denetim sistemleri baştan aşağı titizlikle incelenmeye başlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla Köyceğiz'de 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı ve son 2 yılda 37 vatandaşın saldırıya uğradığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakım evinin yetersiz olduğu ve toplama çalışmaları etkin yürütülmediği için Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi. Erzurum Narman'da ise sahipsiz köpeklerin 10 yaşındaki bir çocuğu yaraladığı ve belediyenin hayvanları uzun süre toplamayarak ihmalde bulunduğu saptandı. Bu gerekçeyle yükümlülüklerini yerine getirmeyen AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında da soruşturma başlatıldı.
1: Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan da alıyorlar. Onun için büyük şehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
0: Ayrıca DEM Partili Şanlıurfa Hilvan Belediyesi'nin hayvanları koruma kanunu kapsamında bakım evi kurmadığı ve gerekli ödeneği ayırmadığı iddiaları da müfettişlerce mercek altına alındı. Süreç çerçevesinde bakım evi yapımına yönelik herhangi bir işlem yapmadığı belirlenen Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da ön inceleme başlatıldı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda vatandaşların can güvenliğinin korunması için ihmali görülen tüm yerel yönetimler hakkında çalışmalar sürecek.
2: Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekipler alevlere müdahale ediyor. Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler 3 helikopter, 9 aracız ve 6 iş makinesiyle yangına müdahale ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde liderlerinden taksici Muhammed Kod adlı Orhan Küçük'ün de aralarında bulunduğu 39 şüpheliyi gözaltına aldı.
3: Bir polis!
0: Şafak vakti düğmeye basıldı. DEAŞ terör örgütüne darbe vuruldu. İstanbul'da taksi sürücüsü Muhammed Orhan Küçük'ün DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şüphelinin örgüt yanlılarına sözde liderlik yaptığı ve iddiaya göre illegal derneklerde ders ve sohbetler düzenlediği belirlendi. Şüphelinin ayrıca terör örgütü DEAŞ'a para topladığı da öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. İstanbul'un 4 farklı ilçesinde toplam 43 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Muhammed Orhan Küçük'ün de bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve silaha el konuldu. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
2: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlama yapanlara yönelik operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve suç unsuru ele geçirildi.
0: Hem vatandaşı dolandırdılar hem devleti zarara uğrattılar. Sahte altın operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta darphane tarafından basılması gereken altınların olması gereken ayar ve ağırlığın altında üretildiği bilgisi üzerine sahte altın üretimi ve pazarlamasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
3: Kahramanmaraş'ta vatandaşların ihbarı üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve 10 ilde düzenlenen operasyonda milyem değerleri farklı, ayarı düşük, baskısı ise sahte altınlar ele geçirildi.
0: Aralarında kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçıların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
3: Operasyonda gözaltına alınan kişiler düşük ayarda, eksik gramajda altınları piyasaya sürerken servetine servet katıyordu. Ancak devlet ile vatandaş ise zarara uğruyordu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.
2: İstanbul'da Marmaray'da çocukların da bulunduğu bir vagonda yüksek sesle bir kadın LGBT'ye destek içerikli sloganlar attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken olay büyük tepki topladı.
4: Lubunyalar onurlarıyla, varoluşlarıyla açık saçık bütün sokakları doldurdu.
0: Çocukların da olduğu vagonda provokasyona imza attı.
4: Özgürlük mücadelemize ket vurmak isteyenlere karşı sokakta mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızı da
0: İstanbul Marmaray'da bir yolcu, çocukların ve çok sayıda vatandaşın bulunduğu vagonda LGBT'ye destek verdi.
4: 24. İstanbul Onur Yürüyüşü gerçekleşti. Lubunyalar onurlarıyla, varoluşlarıyla açık saçık bütün sokakları doldurdu.
0: Çevredeki yolculara ve çocuklara aldırış etmeyen kadın yüksek sesle bağırmaya devam etti. Kadın kamusal alanda yasa dışı pankart açtıkları gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan gruplara destek veren ifadeler de kullandı.
4: Bugün 24. İstanbul Onur Yürüyüşü gerçekleşti. Lubunyalar onurlarıyla, varoluşlarıyla açık saçık bütün sokakları doldurdu. Ancak
2: Kocaeli'nde sosyal medyada bir paylaşım beğendiği için akranı tarafından saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Ailesi çocuklarının canına kasteden saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
5: Sosyal medyada beğeni tartışmasında kan attı. 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.
6: Neymiş benim çocuk? Karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Bunu buradan ibaret.
5: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencisi Erencan Alparslan geçtiğimiz hafta 17. yaşını kutlamıştı. 26 Haziran'da bir parkta oturduğu sırada 16 yaşındaki akranıyla aralarında tartışma çıktı. Zanlı sosyal medya platformu TikTok'ta kız arkadaşının paylaşımını beğendiğini iddia ettiği Alparslan'a bıçakla saldırdı.
6: Kaçmış, kaçabildiği kadar yapma diye kaçmış. Orada tanık olan çocuklar da var. Düşünce iki araç arasında oradan bıçağı kalbinin altından iki sefer sallamış.
5: Kanlar içinde kalan Erencan çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Erencan'ın ailesi tutuklanan saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.
6: Mesela hayaller vardı. Amcası gibi asker olmak istiyorlar. Şimdi hayaller bitti.
7: 4 gündür yoğun bakımda çocuğum. Göremedim yüzünü yani daha da. İyi gidiyor diyor doktora. Çok şükür Allah'ım. Allah'ım başladı bize tekrardan çocuğumuzu.
2: Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ilde yaz spor okullarını açıyor. Erzurum'daki buz hokeyi salonunda düzenlenecek spor gösterilerini ve etkinliklerin ayrıntılarını A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve konuğundan alacağız.
8: Evet Can Akonar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yaz spor okulları açılışı gerçekleşiyor ve bu sayede çocuklar yaz boyunca yeni yeteneklerini keşfedecek hem de tatili doyasıya eğlenerek geçirebilecek. Tabi Erzurum'da da şu an itibariyle açılış töreni gerçekleşti ve çeşitli etkinliklerle de gösterilerle de devam ediyor. Yayın konuğum Erzurum Valisi Aydın Barış'tan yine Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaz spor okullarının

0: Detaylarını kendisinden dinleyeceğiz efendim. Birimiz hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Sporun başkenti, kış sporlarının merkezi Erzurum'dan, Dadaşlar Diyarı'ndan A Haber izleyicilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde ilimizde yaz spor okullarının başlangıcını yapıyoruz. Şu anda binlerce gencimiz var bu salonda. 2011 Üniversitiyat Kış Oyunları'nda kullanılan bu tesisin içerisinde buz hokey salonu burası. 3000 kişilik binlerce gencimizle birlikte yaz spor okullarının başlangıcını kutluyoruz. Tüm gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Son yıllarda Erzurum'da yaz spor okullarına devam konusunda büyük bir atılım yaptık. Geçen yıl yaklaşık 12 bin gencimiz yaz spor okullarına devam etmişti. Bu yılda 3 bini salon sporlarında olmak üzere toplamda 15 binin üzerinde gencimizin bu spor okullarına katılmasını tahmin ediyoruz, katılacağını tahmin ediyoruz. Bu spor okullarında gençlerimizi teşvik etmekteki, ailelerimizi yönlendirmedeki amacımız gençlerimizin okul bittikten sonra zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık oluşturan alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamak yaz tatili boyunca. 26 Haziran'da okullarımız tatil oldu. Önlerinde yaklaşık 2,5 aylık bir süreç var okullar başlayana kadar. Bu süreyi çok iyi değerlendirmesi lazım. Çocuklarımızın, gençlerimizin sağlıklı kalabilmesi lazım bu süre esnasında. Bunun en önemli yollarından biri de spor aktiviteleriyle uğraşmak. Bu amaçla çok çeşitli branşlarda yaz spor okullarımızı başlatıyoruz. Bu branşlara devam eden öğrencilerimiz, 3 ile 18 yaş arası gençlerimiz hem spor yapma, hem eğlenme, hem güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurma imkanını bulacaklar bu okullarda. Hem salonlarda hem açık havada yapılacak sporlarla birlikte çocuklarımızın tütün, alkol, madde, teknoloji bağımlılığı dahil olmak üzere bütün bağımlılık türlerinden, hatta zararlı yeme alışkanlıklarından uzak kalmalarını istiyoruz. Çünkü obezite gençliğimizin, çocuklarımızın önündeki en büyük tehlikelerden birisi. Sağlıksız beslenme sonucu aşırı kilo alma ve aktif hayattan uzak kalma gençlerimizi de bekleyen çok ciddi bir tehlike. Yaz okulları sayesinde inşallah çocuklarımızın sağlıklı kalmasını temin edeceğiz. Buradan çocuklarını spora teşvik eden tüm ailelerimize çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz efendim. Çok
1: sağ olun.
0: Erzurum Valisi Aydın Barış yayın konuğumuzdu. Şu an itibariyle de yine açılış gösterilerinin devam ettiğini belirtelim. Tabii yaz boyunca çocuklarımız da yeni yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacak diyelim. Söz Erzurum'dan tekrar sizlere bırakalım.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsalda hayvan üretimini artırmak için başlattığı dev projede ilk teslimatlar başlıyor. 3 yılda 150 bin küçükbaş hayvanın dağıtılmasını hedefleyen projenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu aktaracak.
3: Can Okaner, Tarım ve Orman Bakanlığı yine örnek bir projeye imza attığını söylemekte fayda var. Çok değerli, çok önemli bir proje. Özellikle kırsalda hayvan yetiştiriciliğini artırmak için yapılan proje. Peki detaylar neler? Çok kıymetli yayın konuğumuzla konuşacağız. Turan Saldırıcıer, Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı. Sayın Genel Başkan, şimdi bu proje Tarım Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Çok da değerli bir proje. Şu anda koyunlarda görüyoruz aslında. Dün de ilk teslimatlar yapıldı. Başladı. Peki bu proje nedir?
4: Murat Bey, hoş geldiniz. Bir üretici kardeşimizin bu ülkeye katma değer sağlayan bir işletmesinden şu anda yayın yapıyoruz. Bu proje vizyoner bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey ifade ettiler. Şimdi bu projenin amacı ne? Birincisi, projenin amaçlarından bir tanesi kırsalda üretimi artırmak. İkincisi, damızlık hayvan varlığını artırmak. Üçüncüsü, kırmızı et arzını artırmak. Dördüncüsü, gençlerin ve kadınların daha fazla bu işin içerisine girmesini sağlamak. Beşincisi, kırsalda göçü azaltmak. Altıncısı, hayvancılığı daha planlı hale getirmek ve yetiştiricilerimizin finansal erişimini kolaylaştırmak.
3: Peki Sayın Genel Başkan, şimdi bu projeye müracaatlar tamamlandı. Ne zamandı müracaatlar? Kaç kişi müracaat etti? Ne kadar koyun verilecek?
4: Şu kadarını söyleyeyim. Çok müracaat vardı. 1 Nisan'la 30 Nisan arasında müracaatlar vardı. Zaten şu anda müracaat

0: Bitti. Asil ve yedek adaylar belirlendi. Bu da belli bir puanlama kriteriyle beraber oldu. Hatta dünkü yapılan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancık'la alakalı Tarım Bakanımız bir program yaptı. Hı hı. Siz de takip etmiştirsiniz. 3 yetiştiricimize de koyunlar teslim edildi.
1: Peki şimdi toplamda ne kadar bir koyun ilk etapta?
0: İlk etapta toplam 1500 kişiye koyun verilecek. 150 bin koyun. Yani 95 koyun, dişi koyun, 5 tane koç verilecek. Bu sene itibariyle 500 kişiye, yani 50 bin tane koyun verilecek.
1: Peki Sayın Genel Başkan, tabii üreticiler için de çok önemli bir proje olduğunu söylemek lazım değil mi?
0: Çok önemli, çok önemli. Dedim ya, bu vizyoner bir proje. İnsanları bu işe teşvik eden bir proje. Kırsalda göçü zayıflatacak bir proje. Hatırlıyorsanız biz bir proje yapmıştık. Köyünde yaşamak için bir sünnet edenin var projesi. Tokat'tan başlamıştı. Ve biz o konuda çok mütevazi olmayacağım. Bu Tarım İl Müdürlüğü ile beraber yaptığımız bir projeydi. Ve Türkiye'ye mal oldu. Bu proje de vizyoner bir proje. Belki devletimiz şunu yapacak. Şu anda yıllık 500 kişi ama bu projenin 3 senenin sonunda belki daha kapsamlı bir hale, daha değişik bir hale gelebilecek.
1: Peki.
0: Onun için de biz başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımız İbrahim İmamoğlu'ya, bu projeyi hazırlayan bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Genel Başkan. Evet. Koyun keçi yetiştiricileri Birlik Genel Başkanı Sayın Turan Saldırıcı'ya da ifade etti. Çok örnek bir proje hayata geçirildi. Dün de yine Bakan Yumaklı tarafından ilk koyunlar üreticilere teslim edildi. Hayırlı olsun, bu projelerin devamı gelecek diyelim ve sözü İstanbul'u sizlere bırakalım. Can Okunar.
2: Türkiye'nin en uzun yapay nehri olan Mardin Ana Kanalı, Fırat'ın suyunu toprakla buluşturuyor. Bölgede ürün çeşitliliğini artıran ve yılda 3 kez hasat imkanı sağlayan dev projenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktaracak.
3: Cumhuriyet tarihimizin en önemli yatırımlarından biri olarak biliniyor. GAP projesi ve GAP projesiyle beraber Güneydoğu'daki bereketli topraklar suyla buluşmaya devam ediyor. Biz şu anda Mardin'deyiz. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin o büyük projeyi şu anda ekranlara taşıyor. Türkiye'nin en önemli sulama kanallarından biri, Süveyş kanalından sonra en büyük kanal olma özelliğini taşıyor ve bu kanal sayesinde Mezopotamya'nın bereketli toprakları suyla buluşmaya devam ediyor. Proje geçtiğimiz yıllarda bir kısmı hayata geçirildi, bir kısmının da hala inşaat çalışması devam ediyor. Mardin'de çiftçiler artık rahat bir nefes almaya başladığını söyleyebiliriz. Atatürk Barajı'ndan alınan suyu tarım arazileri taşıyan bir kanaldan bahsediyoruz. Şanlıurfa'nın Akçakale, Harran, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçeleriyle Mardin'in Kızıltepe, Derik ve Nusaybin ilçelerindeki toplam 2,5 milyon dekarlık araziyi suyla kavuşturacak bir projeden bahsediyoruz ve bu projeyle beraber artık çiftçiler yılda 3 ürün alabilecek. Hatta bir kısmı Şanlıurfa bölgesindeki çiftçiler yılda 3 kez ürün alıyor. Ancak Mardin'deki çalışmaların bir kısmı bitti, bir kısmının hala inşaat çalışması devam ediyor ve o çalışmalar bittikten sonra da Mardin genelindeki bütün topraklar suyla buluşacak diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
2: İzmir'de yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti damla sakızlı dondurma. Acaba nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu bizlerle.
4: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi yaz ayları geldi, hava sıcaklıkları arttı. Yaz akşamlarının olmazsa olmazı da tabii ki dondurma. Yayın konuğumuz da damla sakızlı dondurma. Şimdi uzmanımızla nasıl yapıldığını konuşacağız. Neler, hangi malzemeler kullanılıyor, onunla başlayalım.
5: Öncelikle hoş geldiniz. Güzel bir damla sakızlı dondurma yapabilmemiz için öncelikli malzememiz çiğ süt. İnek veya keçi olması tercih sebebi, nasıl arzu ederseniz. Haricinde sütümüzü daha çok yağlandırıp lezzet verebilmemiz için süt kreması kullanıyoruz. Yine pastörize edilmiş. Bununla birlikte yerli salep diye tabir ettiğimiz Burdur, Bucak'ta yetişen özellikle coğrafi

0: İnşaata sahip, buna çok önem gösteriyoruz. En kaliteli, dünyanın en kaliteli salebi. Haricinde yine dondurmanın olmazsa olmazı bir toz şeker, pancar şekerinden elde ettiğimiz toz şeker ve damla sakızını artık rayasını verebilmemiz için Çeşme Yarımadası'ndan hasat edilmiş özel sadece ve sadece bir dünyanın birkaç noktasında yetişen damla sakızımız.
1: Tabii dondurma yaparken tabii artık ispirtolu makineler değil, teknolojiyi kullanarak makinaları kullanıyorsunuz. Burada da iki tane makine var şu anda. Onu sizden alalım. Ne işlevi var bunun?
0: Şimdi günümüz şartlarında teknolojinin ilerlemesiyle artık ülkemizde de pastörizasyon makineleri üretilmekte ve haricinde sütümüzü pastörize etmekte, dondurma kıvamına getirmekte. Bu iş, bu makine ne işe yarıyor? Sütümüz ilk geldiği andan itibaren bu makineye döküyoruz ve belli bir derecede kaynatıyoruz. Bu kaynatma esnasında sütümüz bütün bakterilerinden arındırılıyor.
1: El değmeden yapılıyor.
0: Ki el değmeden yapılıyor. Makine kendi içerisinde tamamen karıştırıyor.
1: Hemen yan tarafa geçelim.
0: Tabii. Onun haricinde burada tekrar dolap derecesine soğuttuğumuz sütü dondurma kıvamına geldikten sonra hemen şöyle göstereyim. Dondurma kıvamı son finish haline geldikten sonra yapıcı dediğimiz tam otomatik dondurma makinesine döküyoruz. Burada dondurma makinesinde herhangi bir bu eski sistem, salamura sistemi, soğutma sistemi ve ispirtoya bağlı kalmaksızın sadece elektrik gücüyle yaklaşık olarak 8 ila 10 dakika arasında dondurmamızı bütün hijyen kurallarına uygun bir şekilde tamamen...
1: Tabii bir çeşit kapalı bir sistem. Şimdi arkada olayın nihayeti ve hijyen anlamında en önemli bölümüne geldik. Şimdi dolabın içerisinde neden bu kadar dondurma burada? Hangi amaçla saklanıyor? Kısaca anlatayım.
0: Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık olarak dondurma dolabımız -22 ila -24 arasında çalışmakta. Tam otomatik yapıcı makinesinden aldığımız dondurmaları bu dolabımıza koyuyoruz ve -24 derecede yaklaşık olarak 6 saat dinlendiriyoruz.
1: Hemen sağ taraftaki de işte o damla sakızlı dondurma.
0: Burada diğer çeşitlerimiz de tabii bulunmakta. Tamamen doğal şekilde yaptığımız. Burada 6 saat şeklinde dinlendirdiğimiz dondurmalar nihai şekilde teşhir dolaplarına gidip müşterilerimizle buluşuyor.
1: Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet Can Okanar, işte bu makineler, makinalaşma dondurma yapımında çok çok önemli. Özellikle insan sağlığı açısından bakteri üretmeden, el değmeden üretilmesi gerekiyor ve teknoloji kullanılıyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Turkuaz Medya şehirlerin ekonomi nabzını yerinde tutuyor. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen şehrin ekonomisi etkinliği bu defa Elazığ'da yapıldı. Kentin önde gelenleri, üreticiler, iş insanları ile çalışanlar bir araya geldi ve kentin ekonomisi masaya yatırıldı. Bu programla ajansı bugün de burada noktalıyoruz. Esen kalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Elazığ'ımız günde güne gelişiyor. Sanayisiyle de olsun, tarımıyla da olsun günde güne gelişim sağlıyor. Elazığ'ın madenlerinden, su ürünlerinden, küçükbaş, büyükbaş, hayvanlar, kanatlı hayvanlarından günde güne testleri genişliyor. İstihdam ağları büyüyor. Sanayi günde güne gelişiyor Elazığ'da. Evet.
1: Projeler konuşuldu, kentin ekonomisine katkı sağlayacak öneriler ve çalışmalar ele alındı. Turkuaz Medya'nın düzenlediği şehrin ekonomisi etkinliği 4000 yıla dayanan köklü geçmişiyle medeniyetlerin buluşma noktası Elazığ'da yapıldı.
2: Tabii başarı, güçlü ekonomiler, ortak akıl, istişare ve birlikte hareket etme iradesiyle inşa ediliyor. Bizler de Turkuaz Medya bünyesinde yer alan Haber olarak il il bu dinamiği ekranlara taşımaya gayret ediyoruz. Haber 2011 yılında kuruldu ve dili güçlü, güvenilir, güven veren ve gündem belirleyen bir tondur. Bu doğrultuda 15 yıldır Haber Türkiye'nin en yaygın haber ağına sahip haber kanalı olarak haberciliğini sürdürmekte.

0: aslında Elazığ'ın merkez oldu. Kümeleşmeyle. Bugün bir binanın çimantosundan tutun kiriç asısına kadar, bimsine kadar, kapısına, mutfak dolabına, PVC doğrasına, camına, asansörüne, elektrik panel sistemlerine kadar Elazığ bir merkez.
1: A Haber spikeri Merve Türkay'ın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Elazığ'ın ekonomisi, tarım, hayvancılık, madencilik ve su ürünleri sektörleri masaya yatırıldı.
2: Bir kayısı üretim merkeziyiz. Yani Türkiye'de Malatya'dan sonra en fazla kayısı üretiminin yapıldığı yerlerden birisi Elazığ, Baskil ve Baskil çevresi, Baskil ilçemizin çevresinde 104 bin dekar alanda biz kayısı üretiyoruz.
0: Yani bizim Elazığ'da bugün Türkiye'de en büyük krom yatakları var, bakır yatakları var. Şu anda bakırda ciddi bir yatırım yapılıyor. Onun dışında mermer sektörü var, diğer sektörler var. Bunları iyi değerlendirmek lazım.
2: Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında Elazığ'da 16 kişiye 270 adet büyükbaş hayvan teslim edildi. Aynı projenin devamında da ve burada da gençlere ve tarımla ilgili herhangi bir eğitim kurumlarından mezun olan, yeni mezun olan gençlere ayrıca bir ayrıcalık oluşturdu.
3: Onlar için de başka da bir proje
2: de yapıldı. Büyükbaş projesi için de gençlerin çok yoğun bir talebi var.
1: Kent, zengin yeraltı kaynakları, Keban Baraj Gölü ve çevresindeki su ürünleri tesisleriyle bölgenin üretim merkezlerinden.
2: Hem Fırat'ın hem Murat'ın içerisinde bulmamız nedeniyle bir kadim kültürü var, bir kadim üretim biçimi var.
3: Evet.
2: Balıkçılığın daha önceden avcılıkla üretilen, elde edilen balık Fırat Barajı'nın, Keban Barajı'nın yapılması ve Karakaya Barajı'nın yapılmasıyla beraber bir kültür balıkçılığı üretimine dönüşmüş. Burada Elazığ'da 56 bin ton kapasiteli bizim alabalık ve somon balığı üretimimiz var. Bu 56 bin tonun 47 bin tonu 2025 yılında üretimi gerçekleşmiş olan balık miktarı. Biz alabalık ve somon balığı açısından Türkiye ihtiyacının %25'inden daha fazlasını Elazığ karşılıyor. Kısmı burada ihracata gidiyor. İhracat. Özellikle somon balığı. Burada bizim 3 adet ileri işleme tesisimiz var. Bu tesislerimizin bir kısmı organize sanayi bölgesi içerisinde.
0: İhracat yapan ciddi firmalarımız var. Yani bugün Türkiye'de 7 tane taş yünü fabrikası var. En son kurulan 2 tane modern taş yünü fabrikası Elazığ'da. Yani dökümde çok iyiyiz ki Ankara'dan bu tarafa döküm yoktur. Bir döküm firmamız şimdi ikinci yatırımını yapıyor. %200 kapasite artıyor. 47 tane ülkeye ihracat yapıyor.
1: Şehrin önde gelen isimlerinin buluştuğu panelde Elazığ'ın ekonomik potansiyeli masaya yatırıldı.
4: 20 depreminden sonra en azından yeni bir yapılandırma, yeni bir imar, yeni bir gelişme oldu.
5: Evet.
4: Bunun yanında ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde yeni yeni yerleşmeler oldu.
6: Elazığ'ın madenlerinden, su ürünlerinden, küçükbaş, büyükbaş, hayvana kanatlı hayvanlarından günde güne tesisleri genişliyor, istihdam ağları büyüyor, sanayi günde güne gelişiyor Elazığ'da. Evet. Ama bunun yanında çıkan ürünleri sanayide değerlendirmek için, katma değer katmak için bunun için de bir altyapı oluşuyor. Önümüzdeki yıllarda bunların da altyapısı olduktan sonra bir maden ürününü çıkarıp da dışarıya ihracat yapmaktansa burada maden ürününü işleyerek dışarıya satmak daha mantıklı. Artık da yıllardan beri çıkan ürün direktmen yurt dışına ihracata gönderdiğimiz zaman burada bir fazla bir gelir kaynağı oluyordu ama fakat dediğimiz şekilde ama işleyerek de gönderdiğimiz zaman daha da katma değer katıyor. Bunlar da ileriki dönemlerde inşallah devletimiz bu konuda da bir çalışma yapıyor. Elazığ'da da ciddi anlamda mermer konusunda, bakır konusunda ciddi anlamda rezervleri var.
5: Evet.
0: Hatır için veyahut gönül bağı için gelip yatırım yapmayın. Kazanmak için gelin yatırım.
3: Biraz şöyle yatırım
0: diyorsun. Tabii. Yani Elazığ'a yatırım yapacaksan mutlaka kazanıyorsan biz bir tane iyi yapacaksın. Bu yüz bir tane doğrusuna gelip yatırım yapacaksın. Bu yüz

0: yaparken biz OSEB olarak, Elazığ Valiliği olarak, diğer kuruluşlar olarak, bütün müzikler ve kamu kurumları olarak tam destek veriyoruz.
1: Tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Elazığ'da Harput bölgesi, Hazar Gölü gibi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği birçok nokta var.
2: Elazığ Harput olarak ifadelendiriliyordu. 4000 yıllık bir mazisi var. Birçok medeniyetin de ev sahipliği yapmasıyla birlikte günümüze kadar gelmiş olan tarihi yapılar mevcut.
3: Evet.
2: Fakat bu tarihi yapıların dışında bir de doğal güzelliklerimiz var. Bizim Hazar Gölü diye ifade etmiş olduğumuz Sivrice ilçemizdeki sahil alanı, oranın işte plajların açılması, turistlerin çok yoğun bir şekilde gelmesi, artı Baskil ilçemizde Saklıkapı Karaleyle Kanyonu'nun olması, Palu ilçemizde Urartuların yönetim merkezi olarak inşa ettikleri kalenin varlığı ve çevresindeki kültür varlığı yapılarıyla birlikte biz Elazığ olarak aslında turizme bölgesel olarak hitap ettiğimizi mevcuttaki yapılarla ve doğal güzelliklerle göstermiş bulunmaktayız. Zaten Elazığ gezilip görülmesi gereken bir yer. Artı moto festlerin yapılacağı, gençlerin kamp kuracakları yerler de çok iyi bir noktada. Bir de Saklı Cennet olarak ifade etmiş olduğumuz çok güzel kanyonlarımız mevcuttur burada. Biz bu alanları da gelen misafirlerimize rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri için Elazığ Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz, Belediyemiz tarafından ve üniversitemizin de bilimsel katkıları ve destekleriyle biz bu çalışmaları gelen turistlere daha rahat imkanlar sunabilmek için gayretle sunmuş bulunmaktayız. Harput'a geldiklerinde Harput'un tarihi ve doğal güzelliklerini gördükten sonra bir de bizim gastronomi yemek kültürümüz mevcuttur. Burada da bizim geleneksel yemek kültürümüzün lezzetlerini tadabilirler.
1: Son dönemde gelişen ve değişen Elazığ'a yatırımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Elazığ OSB'de obüs ve tank mühimmatlarına yönelik kritik parçaların üretileceği savunma sanayisi tesislerinin yatırımları da sürüyor.
0: Savunma sanayi ile ilgili ciddi gelişmeler var. Elazığ'da da savunma sanayi bir yatırımı başladı.
4: Öyle yapıyor mi? Evet. Kim tarafına? Özel sektör mü?
0: Özel sektör yapılmaya başlandı. Bir arkadaşlarımızın da proje hazırlığı içindeler biri başladı. Bunun bütün müsaadeler alındı. Binası bitti. Makine siparişleri verildi. İnşallah 5-6 ay içinde üretime geçecekler.
4: Peki.
0: Bu ilk başlangıç. İkinci bir yatırım içinde ciddi bir proje çalışması var ki o proje eğer gerçekleşirse 80-100 milyon dolarlık bir yatırım. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz Elazığ'a.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas YHT hattında 3 Temmuz ile 14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'dan.
7: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: A Haber Radyo. Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Hayatını ata tohumların yaşatmaya adadı. 76 yaşındaki İsmail Öksüz, Bayburt'un Aslan Dede köyünde yaşıyor. Çiftçilik yapan Öksüz, ata tohumlarına büyük önem veriyor. Tohumları korumak için fide üretimi gerçekleştiriyor.
4: Burada viyol fide örneğini de göstermek için burada da viyol yaptım.
3: İsmail Öksüz, ata tohumlarından yaptığı fideleri isteyenlere ücretsiz olarak veriyor.
4: Bir torba torfa, dört torba çiftlik kürbesine katarak harcı çoğaltıp viyollara ekti. Şu anda viyollarımızda fidelerimiz bitti. Viyol fide diğer yastık fideden daha sağlıklı.
3: Öksüz yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak istiyor.
4: Bu şekilde ata tohumlarının devamını sağlamaya çalışıyoruz. Bu viyolları çok az yaptım, örnek olsun diye yaptım. Bildiklerimizi bizden beraber mezara götürmemek, insanlara duyurmak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum.
6: Ankara'daki NATO zirvesi uluslararası gündemi sarsmaya devam ediyor. Trump'ın açıklamaları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin mesajları İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlanan analizde Ankara'nın kullandığı dikkatli ve ölçülü diplomatik dilin tesadüf olmadığı vurgulandı. Yorumlarda Türkiye'nin bölgesel krizlerde arabulucu ve politika belirleyici aktör olma hedefini güçlendirdiği ifade edildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, iki lider arasındaki ilişkiyi derin bir hayranlığa dayandırıyor. İsrail basını Ankara'nın NATO içindeki stratejik ağırlığının son dönemde daha da arttığını, Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlarının ise bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekti.
5: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaş.

0: yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
1: Başkan Erdoğan için yaklaşan NATO zirvesi sıradan bir konferans değil, tarihi bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Türkiye en son 2004 yılında bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptığında savunma sanayisi ordunun ihtiyaçlarının ancak 5'te 1'ini karşılıyordu. Bugünse Türkiye'nin milyarlarca dolarlık dış alım anlaşmalarını iptal edip yerel üretime odaklanarak bölgesel bir İHA imparatorluğuna dönüştüğü belirtiliyor. Zirvenin en kritik gündemleri arasında NATO'nun geleceği, savunma harcamaları, Orta Doğu'daki güvenlik denklemi ve Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni dönemi yer alıyor.
2: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç yarın 21'de A Haber'de.
3: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
4: Mutlu günler, saatlerimiz 15'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi ilk saatimize başlarken önce canlı yayın noktalarımız ekranlarımıza yansıyacak. Biz de her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor bugün. Gündemde hangi konular var? Hatice Kübra Bal noktayla karşımızda olacak. Amerika ve İran Doha'da masaya oturacak mı? Olası müzakerelerde hangi konular ele alınacak? Cevabı merak edilen sorular bunlar. Ekber Karabağ'a da döneceğiz. Hürmüz krizi dünya petrol piyasalarını etkilerken bir kötü haber de Rusya'dan geldi. Ukrayna Rusya'yı vuruyor malum. Rusya'da bir petrol krizi yaşanıyor diyebiliriz. Son durumu alacağız Akşin Kişiyev'den. Çin ordusu ihtilaflı bölgede muharebe hazırlık devriyesi yaptı. Pekin yönetimi Asya Pasifik'te büyük savaşa mı hazırlanıyor? Yanıtları Mehmet Zeyrek aktaracak. İtalya'nın katılamadığı Dünya Kupası'ndan Hollanda ve Almanya'da beklenmedik şekilde elendi. Avrupa futbolu düşüşe geçerken Afrika futbolu yükseliyor. Dündar Keşaplı'yla Dünya Kupası'nın seyrini de konuşacağız. Evet, canlı yayın notalarımız bunlar ama bültenlerimizde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. CHP'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 6. celsesi yarın görülecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla yer almakta.
5: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
6: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 6. celsesi çarşamba günü Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek. Ana muhalefet partisinin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
5: Benim canıma tak etti.
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermeleri istendiği de iddia edildi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte, şaibeli kurultay diye.
6: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de siyasi yasak isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiden ihraçları istenen eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eski Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı. Ayrıca İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi.
4: Ankara'da NATO zirvesine günler kala yeni nesil olarak tabir edilen suç örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.
6: 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesi suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda suç örgütlerinin faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda suç aletine el konuldu. Emniyet yetkilileri firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyonların titizlikle devam ettiğini belirtti. Peki yeni nesil suç örgütü nedir? Yeni nesil suç örgütleri işledikleri suçları sosyal medyadan duyurması ve yine sosyal medyadan propaganda yapmasıyla geleneksel suç örgütlerinden ayrılıyor. Sosyal medyadan yapılan propagandalarla örgüt üyesi temini gerçekleştirdikleri belirtiliyor.
4: Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. Kim ne kadar maaş alacak, bu sorunun yanıtını konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Sayın Mert Nayır'dan alacağız. Mert Bey, hoş geldiniz yayına.
8: Hoş bulduk Banu Hanım, yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum. Beklentine Cuma gününe ilişkin ve önce memur ve memur emeklileriyle başlayalım dilerseniz. Buyurun.
8: Evet, bu haftanın en önemli ekonomik gündemlerinden bir tanesi 3 Temmuz'da TÜİK tarafından saat 10'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamıyla beraber 5 milyon 368 bin aktif memurumuzun ve 17 milyon üzerinde emekli maaşı alan, dul yetim aylığı alan vatandaşımızı, yani 23 milyona yaklaşık vatandaşımızı ilgilendiren gelişmeyi Cuma günü sabah itibariyle öğrenmiş olacağız. Tabii bu ayın başından itibaren beklentiler, anketler, farklı rakamlar üzerinden gidiyoruz. Şimdi 1.80'lerde başlayan bir Haziran ayı enflasyon tahminleri öncelikle geçtiğimiz hafta piyasa katılımcıları anketinde 1.36'lık bir rakam geldi. Sonrasında bir Merkez Bankası'nın tahmini var biliyorsunuz. Yıl sonunda bir hedeflenen enflasyon, %26'lık bir enflasyon var. Bunun için 1.11'lik bir oran var. Bugün Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu ankette de 1.01'lik oldukça düşük bir beklenti enflasyonu olarak görüyoruz Haziran ayıyla ilgili. Tabii herkes şu an bu hesapları yapıyor. Bizler de gelin mevcuttaki 1.36 ile giderse ne olur? 1.36 rakamı, yani piyasa katılımcıları anketi sonuçları gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerine %18.18'lik bir zam, memur ve memur emeklilerine ise %13.7'lik bir zam oranı gerçekleşecek. Ancak bugünkü rakam, yani beklentilerin altında, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin altında dahi bir 1.01'lik bir oran gelirse, o zaman SSK ve Bağkur emeklilerine %18.70'lik bir oran gelecek. Diğer 17.80'lik bir oran gelecek, özür dilerim. Memur ve memur emeklilerine de 13.70'lik bir oran olmuş olacak bu bağlamda. tabii burada hep konuşulan konulardan bir tanesi en düşük emekli maaşları ne olacak?
4: Evet.
8: Memur ne maaşları, en düşük memur maaşları. Şimdi tabii %17.80'lik düşük tahminlerde bulunursak 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı yılın ilk 6 ayında biliyorsunuz 20 bin lira olarak ödendi. 18.900 liradan Bakanlar Kurulu kararıyla 20 bin lira olarak ödenmişti. Şimdi 23.500 lira ile 23.650 lira arasında yani o 17.80 ile 18.20'lik rakam arasındaki gelecek enflasyon beklentisine istinaden 23.500 lirayla 23.650 TL arasında oynayacak bir en düşük emekli maaşı olacak. En düşük memur emeklisi ise 28.866 liradan 32.843 liraya çıkacak. O da 13.70'lik bir toplamda 6 aylık enflasyon farkı eklendiğinde tabii en düşük emekli maaşını biliyorsunuz 13 Temmuz haftasından sonra meclis toplanacak. Bu en düşük emekli maaşlarına Cumhurbaşkanımızın da veya Bakanlar Kurulu veya Maliye Bakanlığı tarafından bir onay gelirse tekrardan bu en düşük emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı, olası bir ek bir rakamın hani hep konuşuyoruz refah payları seyyanen zamlar gibi, bunun adı böyle olmuyor, bu bir ek zam oluyor. Bunu da 13 Temmuz haftasında bu en düşük emekli maaşının düzenleme yapılıp yapılmayacağını o tarih itibariyle göreceğiz bu anlamda.
4: Peki zamlı maaşları ne zaman almış olur vatandaşlarımız?
8: Tabii 3 Temmuz'da gerçekleştikten sonra bu ayın içerisinde zaten Temmuz ayında maaş takvimine göre biliyorsunuz TC kimlik sıralarına göre emekli maaş, emekli sandığında memurlarımız ve memur emeklilerimizin de aldıkları tarihler var. Bu tarihlerde yani bu ayın içerisinde zamlı maaşlarını almış olacaklar. Sadece dediğim gibi yaklaşık 4 milyona yakın en düşük emekli maaşı olan bugünün şartlarında 20 bin liraya alan vatandaşlarımızla ilgili 13 Temmuz sonrasının düzenleme olacağı için bu aya yetişir mi, o arada bir fark zam açıklanırsa bu aya yetişir mi bilinmez. Ama bir sonraki ay her iki o bir ek zam mı almış olurlar. Ama diğer tüm vatandaşlarımız zamlı maaşlarını Temmuz 2026 dönemi içinde alacaklar bu anlamda.
4: Peki nedenini bilmeyen vatandaşlarımız da vardır. Şimdi az önce olası zamlardan bahsederken siz memurlar için %13 ve küsuratıyla bir rakam telaffuz ettiniz.
8: Evet.
4: Emeklilerde bu durum biraz daha farklı. %18 ve küsuratıyla bir zam farkıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu aradaki farkın sebebi nedir?
8: STK ve Bağkur emeklilerinde 6 aylık enflasyon oranında zam alırlar. Ancak memur ve memur emeklilerinde bu durum biraz daha farklıdır. Çünkü orada bir toplu sözleşme var. Bu toplu sözleşmede %7 üzerine enflasyon farkı olarak eklendiği için orada ortalamada 6,78'lik bir enflasyon farkı geliyor. %7'lik oranın üzerine eklendiği zaman o SSK Bağkur'un daha yüksek olmasının sebebi böyle oluyor. Bazı dönemler memur ve memur emeklilerin maaşları daha fazla artırılırken bazı dönemlerde SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları daha yüksek oluyor. Enflasyonist dönemlerde bu tarz rakamlarla ve bu tarz farklılıklarla karşılaşıyoruz. Bazı dönemlerde bu farklar biliyorsunuz eşitlendi yine meclis kararıyla. Ama bu dönemde bu aradaki fark dediğim gibi cuma gününden sonra cuma rakamları öğreneceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamını öğreneceğiz. Hesaplarımızı yapmaya başlayacağız. Ama sonrasında bu aradaki fark giderilir mi? Tüm memur ve memur emeklilerine de bu %18.18'lik veya %18 olarak yuvarlak bir rakamda konuşursak bu rakam memur ve memur emeklilerine de uygulanır mı? En düşük emekli maaşına da ilave bir zam gelir mi sorularının cevaplarını da 13 Temmuz haftasından sonra öğrenmiş olacağız.
4: Şimdi memurlara geçmiş dönemde bir seyyanen zam yapılınca tamamına haliyle evet. Emeklilerde de böyle bir beklenti oluştu. Hem memur emeklilerinde hem de SSK ve Bağkur emeklilerinde bu beklenti dillendiriliyordur zannediyorum. Bu kapsamda bir kulis bilgisi var mı size ulaşan bir hazırlık vesaireye ilişkin?
8: Tabii burada emeklilerimizin yani artık 26 milyon aktif çalışanın olduğu bir ülkede 17 milyon emekli sayısının oldukça fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi burada yapılan her kuruş zammın bizim maliye bütçesine, ekonomide etkisini ve yükünü de hesaba almak gerekiyor. Yani popülist yaklaşımlardan biraz uzak durmak gerekiyor bu noktada. Bunların ceremesini yıllar içerisinde hep gördük, yaşadık maalesef. Ama diğer taraftan baktığımız zaman emeklinin de feryadını duymak gerekiyor. Çünkü

0: 2027 yılında bu senenin Çalışma Bakanlığı'nın en önemli ajandalarından biri bir reform olacak mı? Bir düzenleme yapılacak mı bu emekli maaşlarının arttırılması ile ilgili? Bunu ilerleyen aylarda göreceğiz. Ama şu anki kulislerde konuşulan tabii bu 23.500 lirayla az önce bahsettiğim 23.650 lira en düşük emekli maaşı şu an önümüzdeki zam senaryolarıyla masamızda duruyor. Ancak burada rakam ne olur? Asgari ücret seviyesine 28 bin liraya getirilmesi çok olası gözükmüyor. Ama Ankara kulislerinde buna yeniden işte 1500 liralık bir ilave zam yapılarak en düşük emekli maaşının 25 bin liralar seviyesine getirilmesini bekliyoruz. Ankara'da konuşuluyor tabii.
1: En
0: Diğer
1: düşük emekli
0: taraftan
1: maaşı
0: da ekonomi...
1: alanların yani temel aylığı çok düşük olanlara yapılan iyileştirme ile birlikte tabii çok uzun yıllar yüksek primler ödemiş vatandaşlarımızın da bir huzursuzluğu var. Mesela benim annem babam 9 bin küsur gün primle emekli olmuş insanlar.
0: Evet.
1: Ama eksik primle yaştan emekli olmuş akrabalarım neredeyse onlar kadar emekli maaşı alıyorlar. Bu da tabii bir kırgınlık oluşturuyor emeklilerimizde. Şunu da sormak
0: Doğru
1: isterim ben.
0: söylüyorsunuz.
1: Şimdi malum artık banka promosyonu diye bir şey var hayatımızda.
0: Evet.
1: Maaşlar güncellenecek. Maaşların güncellenmesiyle birlikte biz derhal herhalde banka promosyonlarının da güncellendiğini göreceğiz, öyle değil mi?
0: Tabii şimdi 3 Temmuz sürecinden sonra maaşlar zamlandıktan sonra zaten vatandaşlarımız da hemen bankalar reklam yarışlarına girerler. Çünkü artan emekli maaşları ile beraber bankalara yatacak rakamların da artması söz konusu olacak. Promosyonlarda da yine %15'lik, %20'lik artışlar bekleniyor işin aslı. Tabii daha önce banka promosyonları imzalamış vatandaşlarımız burada tabii ki belirli süreler o bankalarda kalma şartı var. Ama bu süreleri biten vatandaşlarımız yeni dönem banka promosyonları dediğimiz gibi orada da %15'lik, %20'lik bir artış bekleniyor. Emekli maaşları her arttığında banka promosyonlarındaki rakamlar biraz artıyor. Buradaki süreçte de Cuma günü rakamlar belli olduktan sonra Temmuz ayında da bankaların yaklaşımları, bankalar ne kadarlık bir zam yapacağız, biz de onu izleyip göreceğiz tabii.
1: İzleyip göreceğiz. Mert Bey çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz efendim. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, İsrail Yayın Kurumu KAN'a göre Amerika İsrail'e Gazze şeridine ilişkin yeni taleplerini içeren bir belge sundu. Belgede Gazze'de yeni bir yönetim modeli oluşturulması ve altyapı projelerine izin verilmesi yer alıyor.
2: Yeniden yapılanma sürsün. İsrail altyapı projelerinin uygulanmasına engel olmasın. ABD Gazze için işte bunları talep etti. Dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapan İsrail, Gazze şeridine yönelik ablukasını da sürdürüyor. Sivilleri hedef alıyor. İnsani yardımların girişine izin vermiyor. Sağlık hizmetlerine ve hastaların bölgeden çıkışına engel oluyor.
3: Ateşkes yalanı ve barış anlaşması yalanı sadece yalandır. Uluslararası toplum, Filistin halkımıza karşı her yerde, her gün işlenen bu vahşi katliamlara şahittir.
4: Her gün suikastlar, her gün katliamlar, her gün saldırılar oluyor. Sahada gerçek bir ateşkes yok. Her gün yerimizden ediliyoruz. Gece yarısı hedef alındık. Uyandığımızda yerin yıkıntılarıyla karşılaştık.
2: İsrail Devlet Televizyonu KAN'sa, ABD'nin İsrail'de Gazze ile ilgili taleplerin yer aldığı bir belge sunduğunu öne sürdü. Habere göre bu belge, Hamas silahsızlandırılmasa bile ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanması yönünde ABD'den gelen bir baskıyı yansıtıyor. Söz konusu belge, İsrail'i Gazze şeridinde su, elektrik ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere altyapı projelerinin uygulanmasına izin vermeye zorlayan hükümler içeriyor. Belge ayrıca uluslararası istikrar gücü için üslerin inşasına izin verilmesini, Avrupa Hastanesi'nin yeniden inşasını, inşaat malzemeleri ve tıbbi ekipman girişini zorunlu kılıyor. İsrail basınına göre belgeden çıkan sonuç Gazze'de savaşa yeniden başlama seçeneğinin artık masada olmadı. ABD'nin belgeyle ilgili İsrail'den yazılı bir onay beklediği ifade edilirken her iki taraftan da söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
1: Lübnan ve İsrail Amerika arabuluculuğunda masaya oturdu. Anlaşma sağlandı ancak denklemin dışında bırakılan

0: Hizbullah mutabakatı reddediyor. İşgalci Başbakan Netanyahu da Lübnan'dan çekilmeyeceği söylemlerini yineledi. Akıllara ise varılan anlaşma ne kadar uygulanabilir sorusu geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Lübnan yönetimi bir tarafta, Hizbullah diğer tarafta. Masada konuşulan barış ancak gerçeklikten uzak, sahadaysa işgal var. Tel Aviv ve Beyrut, ABD arabuluculuğunda bir araya geldi. Taraflar 4 gün boyunca müzakere masasında kaldı. Sonunda bir anlaşma ortaya çıktı.
2: Bugün ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle Lübnan egemen hükümetiyle elbette İsrail hükümeti arasında kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan anlaşmayı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
1: Anlaşma İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi kalıcı olarak azaltmaya odaklandı. Ateşkesi güçlendirmeyi ve Güney Lübnan'da yeni bir güvenlik düzeni oluşturmayı hedefledi. Bu kapsamda da İsrail'in bazı bölgelerden çekilmesine karar verildi. Bu adamlara Lübnan ordusunun konuşlanacağı açıklandı. Taraflar Hizbullah etkisinin azaltılması konusunda mutabık kaldı. ABD'de yapılan anlaşma Lübnan ve İsrail arasındaydı. Hedef dengeyi sağlamaktı. Ancak Hizbullah masada yoktu. Nitekim anlaşmanın hemen ardından örgütten açıklama geldi. Genel Sekreter Naim Kasım mutabakatı reddetti.
2: Washington'daki çerçeve anlaşması bir aşağılama, utanç ve egemenliğin teslimidir.
1: Hizbullah'ın silah kapasitesi yüksek. Bunu hem İsrail'de yıllardır süren gerilimde hem de İran Savaşı'nda bir kez daha gösterdi. Aynı zamanda Lübnan'da yüksek oranda destekçisi var. Bu nedenle örgütü görmezden gelen bir anlaşma sorgulanmaya başladı. Bunun yanı sıra Beyrut ve Tel Aviv tam olarak ortak noktada buluşmuş değil. Fikir ayrılıklarını ABD medyası haberleştirdi. Axios'a göre taraflar önemli ilerleme kaydetti. Ancak ertesi gün müzakerelerde yeniden kriz yaşandı. İsrail bölgeden çekilmek istemedi. Anlaşmazlık çıktı. ABD heyeti görüş ayrılıklarını gideremedi. Ek süre talep edildi. Daha sonra da ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun devreye girmesiyle ortak nokta bulundu. Anlaşma sorgulanırken Netanyahu da işgal söylemlerinden vazgeçmedi. Harita karşısına geçti. Lübnan'da kalacağız demeye devam etti.
2: Bizi oradan çıkarmaya her türlü yöntem ve baskıyla çalıştılar. Tabii ki bu olmayacak.
1: İsrail ordusu da saldırılarını sürdürdü. Güney Lübnan peş peşe vuruldu. Yani bölgede gerilim hala yüksek. ABD dengeyi korumaya çalışsa da İsrail saldırganlığını sürdürüyor. Hizbullah da denkleme girince bölgede yakın zamanda barışın sağlanması mümkün görünmüyor.
0: Çifte deprem felaketiyle sarsılan Venezuela yaralarını sarmaya çalışıyor. Ülkede can kaybı 1719'a yükselirken 45 bin kişinin kayıp olduğu bildirilmekte. Tüm zorluklara rağmen umut veren gelişmeler de var. Son olarak 18 günlük bir bebek 32 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

0: binlerce kişi evsiz kaldı. Yüzlerce ailenin evine ateş düştü. Mahalleler, sokaklar adeta dümdüz oldu. Çifte depremin vurduğu Venezuela'da saatler geçtikçe insani kriz de derinleşiyor. Geçtiğimiz hafta 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremlerle sarsılan Venezuela'da felaketin bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor. Birçok ülkeden gelen 40'tan fazla arama kurtarma ekibi enkaz altındakilere ulaşabilmek için seferber oldu.
1: Hayatta kalanları kurtarma çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum aileleri ve Venezuela'nın kurtarma ekiplerinin ve uluslararası tugayların yorulmak bilmeyen çalışmalarına tanık olan halkımız için bize duygu ve umut veriyor.
0: 18 günlük bir bebeğin depremden 32 saat sonra kurtarıldığı anlarda ortaya çıktı. Bebeğin sağ olarak çıkarılış anı hem ekiplere hem de bölge halkına büyük moral verdi. Venezuela'da ekonomik kriz nedeniyle hali hazırda zayıf olan sağlık sistemi de depremin ardından daha büyük bir baskı altına girdi. Öyle ki felaketin ardından hastaneler kapasite sınırlarını zorluyor. Caracas'ta 8 hastane hizmet dışı kaldı. Kalanlarda da temel hijyen malzemeleri tükenmeye yüz tutmuş durumda. Birçok kişinin öldüğü felakette yaralı sayısı daha şimdiden 5000'i aştı. Enkaz altındaysa hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.
2: Her şey o kadar hızlı oldu ki o an hiçbirini idrak edemedim. Sadece her şeyin yolunda olmasını ve oradan kurtulmayı istedim. Annemi görmek istedim ama maalesef onu kurtaramadık ve her şeyimizi kaybettik.
0: Depremle birlikte eğitim sistemi de büyük darbe aldı. Sadece Caracas'ta 432 okul hasar gördü. Sağlam kalanlarsa geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken devam eden artçı sarsıntılar da paniğe yol açıyor.
3: Milli ve manevi değerleri hedef alan sözde stand-up gösterileri son günlerde yeniden tartışma konusu oldu. Mizah adı altında kutsallarla neden alay ediliyor, toplumun sinir uçlarıyla kimler neden oynuyor konuyu ilahiyatçı Profesör Doktor Sayın Nihat Hatipoğlu ile ele alacağız. Sayın Hatipoğlu hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş bulduk. Saygılar sunuyorum efendim.
3: Bilmukabele hocam. Evet, bu son günlerdeki gelişmeleri, özellikle dinimizle alay eden paylaşımları, içerikleri, stand-up'ları vesaire nasıl değerlendirmek lazım? Telin mi etmeliyiz yoksa görmezden mi gelmeliyiz yayılmalarını engellemek için? Ben de bilemiyorum açıkçası. Size sormak istedik. Buyurun.
4: Banu Hanım, özellikle saygılarımı iletiyorum. Tabii maalesef son zamanlarda reyting veya kazanç veya başka amiller, başka niyetler gözetilerek din, kutsallar, Allah, Kur'an-ı Kerim, namaz, ezan gibi kutsallarımızla ilgili seviyesiz konuşmalar yapılıyor maalesef. Bunları bize dehşet içinde izliyoruz, endişe içinde izliyoruz. Aslında çok da şaşırmamak gerekir. Bizde olması bizi üzüyor sadece. Şundan dolayı şaşırmamak gerekiyor. Bu bir Ebu Cehil mesleği yani. Allah'a, Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam'a, diğer peygamberlere, kutsallara hakaret etmek bir Ebu Cehil mesleği. Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda Allah'a, peygambere, namaza, ezana, hatta namaz kılanlara, dini yaşamaya çalışanlara yapılan alaylarla Kur'an-ı Kerim'in ilgilendiğini ve bize bunların yaşamış olduğunu ve yaşanacağını ifade ettiğini görüyoruz tabii ki. Kur'an onları akılsızlar olarak niteliyor, cahiller olarak nitelendiriyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi düşünün, yani yaratan, seni de yaratan, sana dil veren, kulak veren, ağız veren, göz veren büyük sahibini görmezden geliyorsun ve onun emirlerini sana ileten peygamberini mizah konusu ediyorsun. Mizah konusu olacak başka bir şey kalmadı. Yani bayrak, namus, iffet, özgürlük, din, kutsallar, bunlar mizah konusu edilmemeli. Konuşulabilir makul ölçüler içerisinde, değerlendirmelerde bulunur ama bunları biz gülelim, eğlenelim, dalga geçelim, alay edelim, özür dileyerek ifade ediyorum gibi düşüncelerle konuşulmaması gerekirdi. Biz bunu üzüntüyle karşılıyoruz. Elbette ki tepkimizi göstereceğiz. Çünkü biri yapıyor, öteki ondan bir iki adım daha ötesine taşıyor. Öteki daha birkaç adım daha ötesine taşımaya gayret ediyor. Suskun kaldıkça bunlar birbirlerinden cesaret buluyorlar. Ama asıl beni rahatsız eden, beni üzen Banu Hanım şu, yani kendini bilmez birkaç kişi böyle bu tür sinir uçlarımızla da oynamak suretiyle bizi rahatsız ediyor. Kendi akıbetlerini, kendi dünya ve ahiret iki alemde de rüsvay olur bu tür insanlar. Allah bir şey kaybetmez, peygamber bir şey kaybetmez, namaz bir şey kaybetmez, bayrak bir şey kaybetmez, ezan bir şey kaybetmez. Onlarla uğraşanlar kendilerini iki dünyada rezil rüsvay ederler. Ama beni üzen, yani daha çok beni rahatsız eden doğrusu şudur. Bu da seviyesiz bir programla karşılaştınız. Oraya gidenleri kastediyorum. Ya orayı terk edin en azından. Ama o yapılan o basit iğneleyici esprilere veya inkar kokan esprilere karşı oradaki insanların kahkaha atması bizi

0: Asıl rahatsız eden o.
1: Tabii birey seküler Allah'ın bir hayat tarzını tercih etmiş olabilir ve dahi inançsız bile olabilir. Ama çevrenizde, ailenizde dindar, dinine hürmetle yaklaşan insanlar yok mu? Siz en azından onların da hakkını savunuyor olmanız gerekmez mi? Ya da onların hassasiyetleriyle alakalı bir hassasiyet geliştirmiş olmanız gerekmez mi? Ben böyle düşünüyorum şahsen. Bilmem siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii ya, aynı şeyi ben de ifade ediyorum. Şimdi yani bir defa orada o tepki göstermek gerekir ve oradan ayrılmak gerekir ve ikaz etmek gerekir. Git ikaz, dövün sövün anlamında demiyoruz ama utanın ya bundan. Çünkü şöyle düşünüyorum, reyting kaygısıyla yapıyorlarsa bunu, yok olsun o reyting, bununla gelecek, inkarla, alayla, peygamberlere... Dünyanın, evrenin en nazik, en nazenin, en temiz, en şerefli, en asil, en iffetli insanları, peygamberleri kastediyorum. Onları efendim dışlamaya çalışmak, alay etmek. Hidayet rehberi olan, insanlığı kurtaracak olan, tek bir ideal olan Kur'an-ı Kerim, yani milyarlarca Müslümanın baş ucu kitabı olan, öperek eline aldı, öperek kaldırdı o kitabı istihza konusu yapmak, onunla ilgili bayağı esprilerde bulunmak, reyting niyetiyle olsa ya lanet olsun o reytinge ya, boş ver. Şu an bu tür insanlara hitap ediyorum siz. Ne adına yapıyorsunuz bunu? Ne için yapıyorsunuz bunu? Eğer Müslümansanız sizin babanızın, atanızın, dedenizin, ceddenizin dinine saygı duyun. Yaşamıyorsanız bile en azından dininizi tutun. Ya Müslüman değilseniz benim dinime karışmayın en azından. Reyting için yapıyorsanız olmaz, olmaz olsun ya. Kalitenizi, iffetinizi, namusunuzu daha güzel şeylerde gösterin derim onlara. Eğer para için yapıyorsanız o para size uğur getirmez, felaket getirir. Tanınmışlık için yapıyorsanız bu tanınmışlık kahredici bir tanınmışlık, utandırıcı bir tanınmışlık. Yani bunları biz şiddete takvih ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hümeyze suresi var. Bakın sadece dine ve kutsallarına değil, sıradan bir kardeşimize, bir insanımıza, inancı, düşüncesi ne olursa olsun alay etmek, elle, kolla, gözle, kaşla, dudakla onu aşağılamak Hümeze suresinde veil olsun likulli humezetin lumeze, yani yazıklar olsun bütün el kol hareketiyle insanları ayıplayana, insanları aşağılamaya çalışanlara veil olsun. Veilin de cehennemde yani Allah'ın rızasından uygun olan bir mekan olduğu ifade edilir. Orada çok hasis, çok dikkatli bir espri var da, bir mecaz var. Hucurat suresi 10. ayeti açsın okusunlar bu tür insanlar. Kur'an'ın bu ayeti kerimede insanları aşağılamayın, insanlara lakap takmayın, onları küçük görmeyin, el kol hareketleriyle onları aşağılamayın. İslam hangi dine, hangi peygambere, ya biz kutsallığını inek olarak belirlemiş olan bir düşünceyi bile takmih etmiyoruz. Böyle inanıyor diyoruz. Basit bir şekilde, real bir şekilde tenkit edebiliriz. Ama onu aşağılamayız, küfür etmeyiz, hakaret etmeyiz. Bizim hiçbir hocamızın, ben başta olmak üzere, hiç Hazreti İsa'ya bir kelime söylediğimizi duyar mısınız? Yanlış bir kelime. Hazreti İsa'yı peygamber bilmek imanımızın bir gereği.
1: Tabii.
0: Hazreti Musa'ya yanlış bir kelime kullandığımızı veya havralara veyahut da kiliselere karşı şöyle bir baskı uygulan dediğimizi duydunuz mu? Ya peki elbette ki bize kendi dinimizle ilgili böyle bir hassasiyet, hem karikatürlerle başlayan o iğrenç sayfalar, hem de şu anda uygulanmakta olan bu hadiseler bizi son derece rahatsız ediyor Banu Hanım. İnsanlarımız tepkilerini makul ölçüde mutlaka göstermeliler ve netice itibariyle bu tür insanlar, bu oyunların içinde olan veya sırf taraf edinmek için, tarafgirlik için ve ideolojik olarak hangi niyetiyle yapıyorsa yapsın tövbe etmelerini tavsiye ediyorum. Vazgeçin böyle şeylerden. İnsanlara katkıda bulunacak, bizi rehabilite edecek şeyler konuşun. Bu dudaklardan çirkin kelimeler çıkar, bu dudaklardan iyi kelimeler de çıkar. Lütfen doğru şeyler, iyi şeyler yapınız ki şerefle anılasınız. Yoksa siz efendim şerefle değil başka türlü anılırsınız diye uyarıyorum. Uyarma görevini yapıyorum efendim.
1: Hocam bilemiyorum, siz de gözlemliyor musunuz? Güneş batıdan doğacak lafzı var ya, özellikle Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki Müslümanların dirayeti, sabrı, evet, ve inancıyla birlikte dünyada İslamiyet'e olan ilgi ciddi manada arttı. Her gün ihtida haberleri geliyor. Mühtedilerin röportajlarını keyifle takip ediyoruz. Ciddi bir ilgi var. Özellikle

0: Batı'da Hristiyan camiasının içerisinde İslamiyet'e karşı. Şimdi bu ilgi de birilerini kuvvetle muhtemel çok rahatsız ediyordur ve bu tip dinimize yönelik saldırılarında artacağı tahmin edilebilir. Bilmiyorum bu konuda nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? Bu da son sorum olsun. Buyurun.
1: Yani katılıyorum size Banu Hanım. Şunu söyleyeyim. Hepsine söylüyorum. Bu zihniyeti taşıyan herkese söylüyorum. Toplumu çok iyi tanıyan biri olarak söylüyorum. Size gülümseyenler %10'sa, sizi nefretle ananlar, kutsallar küfredenlere diyorum %90'dır. Onlardan ancak ve ancak beddua duyarsınız. Ve sizin de büyükleriniz olan Ebu Cehil, Nemrutların da ne İbrahim'e gücü yetti, ne Musa'ya gücü yetti, ne Yusuf'a gücü yetti, ne Yunus'a gücü yetti, ne Muhammed'e gücü yeter aleyhissalatü vesselam. Boşuna çabalıyorsunuz. İnanınız ki bu din ahirete hazırlayacak, kıyamete hazırlayacak İslam'dır. İslam'ın sahibi Allah'tır. Boşuna çabalamayın. Siz saldırdıkça bizim Muhammed'e olan, aleyhissalatü vesselam'a olan, bizim Kur'an'a olan sevgimiz, bağlılığımız günden güne artacak. Yani hiçbir Müslümanın göğsünden, gönlünden, kalbinden, şuurundan, beyninden, gözünden Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Muhammed'i siz yok edemezsiniz. Onun için boşa çabalar. Elbette ki korkuyorlar. Bu işin esas mimarları korkuyorlar. Çünkü İslam günden güne, bakın dünyada Banu Hanım, misyonersiz yükselen ve yücelen tek din İslam'dır. Hiçbir misyoneri yoktur. Davetçisi yoktur. Davetçiler kendi içimizdeyiz işte. Bu şekilde.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ama günden güne çoğalıyor. Çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Milano'da bir ara bir hafta kalmıştım Milano'da. Bir cami vardı. O camiyi temizleyen bir karı koca görmüştüm. Ellerinde musluk tuvaleti temizliyorlar. Merak ettim. Böyle akademisyenlere benziyorlardı. Arap olan hocayla görüştüm. Bana dedi ki beyefendi, ikisi de İtalyan profesörü. Kendi alanlarında çok iyiler. Her akşam Müslüman oldular. Okuldan çıkıp da eve gitmeden önce gelip tuvaletleri temizler, namazları kılar ve giderler. Güneş batıdan da doğudan da doğacak yeniden, daha da güçlü doğacak. Rahat olun ama tepkimizi göstermeye devam edeceğiz inşallah.
0: Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Kolaylıklar dileriz, sağ olun.
1: Tamam.
0: Sayın seyirciler, depozito iade sistemi 1 Temmuz itibariyle devreye girecek. Uygulama kapsamında 81 il ve 973 ilçeye depozito iade makineleri kurulacak. Peki depozito iade sistemi nasıl çalışacak? Detayları A Haber ekibinden Meral Dağlılar'dan alacağız. Meral, söz sende.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde aslında sıfır atık alanında yeni bir adım daha atıldı. Yarın itibariyle de işte başlıyor. Depozitosu olan ürünler, ambalajlar işte geri dönüşüme katkı sağlayacak. Aynı zamanda vatandaşın cebine de katkı sağlamış olacak. Peki sistem nasıl çalışıyor? Hemen onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle telefonunuza, kullandığınız herhangi bir telefona Doğan'ın uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. İşte uygulamanın ekranı gayet kullanılır ve basit bir şekilde dizayn edilmiş. Burada hemen yanınızda geri dönüştüreceğiniz ürünleri alıp başlamak için ekrana dokunuyorsunuz. Zaten cihazın hemen altında da nasıl kullanıldığına dair bilgiler veriyor. Ondan sonra telefonunuzda bulunan QR kodu okuyucuyu açıyorsunuz ve ardından hemen cihaz çalışmaya başlıyor. İşte ürünlerde bu aslında dönüştürülebilir bir logo var. Bu kapsamda da depozitosu olan ambalajlarda bu logoyu aslında gördüğünüz anda kullanabileceğiniz manasına geliyor. İşte geri dönüşüm için gitti şu anda. Bir tane cam şişe atmıştık. İşlemi tamamla diyorum. Ardından da işte uygulamamdaki aslında cüzdanıma buradaki alacağımız miktar ücret yüklenmiş oluyor. Yarın itibariyle elbette ki 1 TL olacak. Her işlem başına 1 TL olarak yapılmış olacak. Bu kapsamda da 81 ilde bu cihazlar aslında kurulmuş olacak. Özellikle de zincir marketlerde ve vatandaşların çok sık uğradığı noktalarda, spor komplekslerinde ya da meydanlarda işte bu cihazlar yer almış olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde yapıldı demiştik. Bununla ilgili de aslında iade edilen her uygun ambalaj için 1 TL TL kazanılmış olacak ve sistem 81 ilde 973 ilçede yaygın olarak kullanılacağını belirtmiş olalım. Elbette ki bu uygulamanın ekonomik yansıması da olacak. Öngörülen bilgilere göre yıllık yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlamasını hedefleniyor. En azından ilk yıl için tabii ki bu kullanım arttıkça da bu miktarın da yükseleceğini söylemek mümkün. Bu kapsamda da hem çevreye aslında daha sağlıklı bir geçmiş bırakmış olacağız, hem de ekonomiye de katkı sağlamış olacak. Özellikle Murat Kurum bu kapsamda bir açıklama yapmıştı. Vatandaş artık bu ambalajları çöp olarak görmeyecek ve geri dönüştürebilecek demişti. Bu kapsamda da Doğa logolu, yani depozitosu olan ambalajlar, logolu bütün ürünler işte bu cihazlarda geri dönüşüme katkı sağlamış olacak diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım Banu Er.
0: Çok teşekkürler. Türkiye'deki havuç üretiminin yaklaşık %70'i Konya'nın Meram ilçesinden karşılanıyor. Toplanan havuçlarsa modern tesislerde işlenip iç ve dış pazara sunuluyor. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Ahmet Çelik ve konuğumda şimdi de söz. Ahmet, söz sende ve konuğum.
3: Yayınlar dileyelim. Evet, Türkiye'nin havuç ihtiyacının karşılandığı en büyük ekim arazilerinin bulunduğu yerdeyiz. Konya'nın Meram ilçesi Kaşınan'ın mahallesinde işte gördüğünüz gibi bu güzel havuçlar bu tesislerde paketleniyor ve Türkiye'nin birçok yerine, aynı zamanda yurt dışına gönderiliyor. Yayın konuğum var, Mustafa Sadıç. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Bereketli olsun.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Efendim, tarladan sonraki serüven burada başlıyor. Neler yapılıyor, bir anlatabilir miyiz?
4: Tarladan sökülen havuç depomuzda havuzlarımıza dökülüyor. Havuzlarımızdan bantlar aracılığıyla makinelere aktarılıyor. Makinelerde havucun büyüğü olan takoz ve küçüğü olan çıtır ayrıldıktan sonra işçinin karşısına birinci dediğimiz kaliteli havuç geliyor. İşçimiz de bunların paketlemesini sağlıyor.
3: Peki efendim, bu sene havuç üretimi nasıldı? Burada nasıl bir paketleme sistemi vardır?
4: Burada 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo istenilen ebatlarda paketlemeler sağlanmakta.
3: Buradan daha sonra nereye gidiyor?
4: Buradan çıkan havucu önce soğuk hava depolarımızda belli bir müddet bekletiyoruz. Havucun belli bir sıcaklığa gelmesini sağladıktan sonra tırlar aracılığıyla gideceği ülkelere veya şehirlere yolluyoruz.
3: Hangi ülkelere gider efendim? Hangi ülkelere ihracatınız vardır?
4: Dünyanın birçok ülkesine ihracatımız var. Bulgaristan, Gürcistan, Romanya. Buralara havucun ihracatını sağlıyoruz.
3: Havuç üretimi nasıldı? Tarladaki son durum nedir?
4: Şu an sezon verimli başladı. İnşallah bu şekilde devam eder. Sezon çiftçimiz için bereketli geçer.
3: Kül altı havuçlar geliyor değil mi şu an?
4: Doğrudur. İlk ekilenler, erken hasat olanlar tül altı diye geçiyor. Şu an gelenler tül altı. 90 günle 120 gün arasında yetişme süresi var havucun. Bu gelenler 90 günlük erken hasat dediğimiz havuçlar.
3: Tabii havuç üretimi de zor değil mi? Tarladaki emek de çok fazla.
4: Tabii ki tarlada bu havucun buraya gelmeden önceki serüveni de belli bir uğraş gerektiriyor. Sadece paketlenmesi değil, tarlanın hazırlanması, tohumun atılması, ilaçlanması, gübrelenmesi, bunların hepsi birer emek.
3: Peki burada Kaşınanlı bölgesinde kaç işletme var? Günde ne kadar bir üretim yapıyorsunuz şu anda, paketleme yapıyorsunuz?
4: Aktif olarak 45-50 arası işletme var diyebiliriz. Bunlarda da aktif çalışma durumuna göre günde 45-50 ton arası havuç işleniyor. Günde yaklaşık 2000-2500 ton arası havuç işleniyor diyebiliriz.
3: Bu bölgede.
4: Doğrudur.
3: Bu bölge. Peki buradaki işletmeler ne kadar süre çalışırlar? Ne kadar burada paketleme üretim vardır bu tesisler?
4: Ya tesisten tesise değişmekle birlikte genelde yılın her zamanı havuç üretimi mevcut. Havuç tarlada bittiği zaman soğuk hava depolarına kaldırılıyor.
3: Evet.
4: Üretim oradan yine devam ediyor.
3: Evet. Efendim, şu anda üretim devam ediyor. Buradaki havuçlar nereye gidiyor?
4: Bunlar inşallah Bulgaristan'a gidecek.
3: Biraz daha kamyonlara yüklenecek.
4: Evet, tırlara yüklenecek ve Bulgaristan'a gidecek.
3: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
4: Rica ederiz.
3: Efendim, yayın konuğum da anlattı. Gördüğünüz gibi harıl harıl çalışma devam ediyor. Bu güzel havuçlar dünyanın birçok yerine buradan gidiyor. Türkiye'de buradan gönderiliyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
0: Ahmet, çok teşekkürler. Dünya Kupası bu yıl oldukça farklı anlara tanıklık ediyor. Favori gösterilen Avrupa takımları birer birer elenirken Afrika kıtasından 9 takım son 32'ye kalmayı başardı. Peki Avrupa takımları neden bu kadar başarısız oldu? Detayları A Haber ekibinden Dündar Keşaplı'dan alacağız. Dündar söz sende.
5: Manuel, aslında Avrupa Birliği içinde, Avrupa ülkeleri içindeki takımların neden başarısız olduğundan

0: Çok nasıl oldu da Afrika ülkeleri bu kadar başarılı olmaya başladı? Asıl bu haberin detayı, bu konunun ince noktası bu. Çünkü son 15 yılda birçok Afrika ülkelerinde büyük yatırımlar yapıldı. Avrupa Birliği ülkeleri içinde doğan, dünyaya gelen Afrika kökenli çocuklar, futbolcular kendi ülkelerinde futbol oynamayı tercih ettiler. Kendi milli takımlarında 5 önemli ligde futbol oynayan birçok futbolcu kendi ülkelerinde oynaması ile birlikte 15 yılda yapılan yatırımlar, akademilerle birlikte son yıllarda teknolojinin, sistemin gelişmesiyle birlikte Afrika ülkelerindeki yetenekli oyuncuların daha üst seviyeye çıkmasıyla birlikte bu Dünya Kupası'nda farklı bir tablo karşımıza çıktı diyebiliriz. Son 20-30 yılda dünyada en çok konuşulan ülkelerin başında Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya geliyordu. 4 kez Dünya Kupası kazanan Almanya, 4 kez İtalya Kupası kazanan Almanya elendi. 4 kez İtalya Kupası, Dünya Kupası kazanan İtalya 3. kez üst üste Dünya Kupası'na katılamadı. Hollanda gibi bir dünya, önemli bir ülke 3 kez final oynadı. Dünya Kupası kazanamadı ama adın her zaman altın harflerle yazılan bir ülkeydi. Yine bu Dünya Kupası'nda elenen ülkelerin başında geldi. İtalya'daki ve Avrupa'da aslında birçok spor otoriteleri yeni bir dönem mi başlıyor, yeni bir sayfa mı açılıyor? Evet, yeni bir dönem başlıyor. Hatırlayacaksınız 2022 yılında Dünya Kupası doğada Katar'da oynadığı zaman Fas tarih yazmıştı. Evet. Hem stadyumda hem tribünlerde tarih yazan bir Fas vardı. Yarı finalde kadar adını altın harfler yazdırmıştı. Finali kıl payı kaybetmişti. Ancak o Dünya Kupası'ndaki Fas bu Dünya Kupası'nda bir kez daha başarıdan başarıya gittiğini söyleyebiliriz ki son dün akşamki karşılaşmalarda gecede Hollanda'yı eledi. Paraguay, Almanya gibi bir dünya devini eledi. Kısaca toparlamak gerekirse 2026 Dünya Kupası'nda ise farklı bir tabloyla karşı karşıya kalan spor severler, özellikle bu sürecinde Afrika ülkelerinden katılan takımların başarılı olduğunu görüyoruz. Gerçekten Japonya gibi bir takım da Brezilya karşısında çok iyi mücadele ettiğini gördük. Evet, evet. Aslında kıl payı galibiyeti kaçardı. Brezilya ki bir dünya devi ülkesi ve birbirinden önemli yıldızlardan oluşuyor. Kısaca toparlamak gerekirse artık eski günler geride kaldı. Afrika ülkeleri adını altın harflerle yazırken Fas gibi bir ülke hem Afrika ülkeleri hem Arap Müslüman dünyasındaki ülkeleri de sevindirdiğini görüyoruz başarılı oyunuyla birlikte. Bu Dünya Kupası'nda da favori gösteriliyor. Bir kez daha Dünya Kupası'nda olduğu gibi, Doha'da olduğu gibi yarı finale kadar çıkmıştı. Finali kıl payı kaybetmişti. Ancak tabii yine bu akşam Fransa oynayacak. Birbirinden önemli daha karşılaşmalar var. Ama şu görülüyor. Yeni bir sayfa açıldı. Kaçırılmaz gerçek. Yayınımın başında belirttiğim gibi bunda da en büyük etken son 15 yılda yapılan büyük yatırımlar, akademiler, başarılı eğitmenler ve her şeyden önemlisi Avrupa ülkelerinde doğan başarılı sporcuların kendi ülke takımlarını, kendi milli takımlarını seçerek o ülkeye katkı sağlaması, bunun da en büyük payı olduğunu söyleyebiliriz Banu Yal. Evet, daha önümüzdeki günlerde yine güzel maçlar izleyeceğiz diye düşünüyorum ama genel tablo şimdilik bu. Yeni bir sayfa açıldı da kaçınılmaz gerçek. Evet, gelişmelerle birlikte olacağız. Benim aktaracağım notlar bunlardı. Sorunuz varsa yanıtlayabilirim, yoksa Banu Yal söz çok, İstanbul'da
1: çok
0: sizde.
1: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için yayınımıza. Bu arada sıcak bir başlık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı beraberindekileri kabul etti. O görüşmeden görüntüler de an itibariyle ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanımız külliyede Avrupa Birliği heyetini kabul etti değerli izleyiciler. O görüşmede heyetin her mensubuyla Cumhurbaşkanımız arasında oldukça samimi dakikaların yaşandığını da görmekteyiz. Bir aramız var. Saat başında buradayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 Mayıs ayı iş gücü istatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 9.000 kişi artarak 2.883.000 kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişmeyerek %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder.

0: Play'de.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
5: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Otel odasında öldürdü, cinayeti gizlemek için bavula sakladı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla katil suçunu itiraf etti.
6: Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım.
5: 46 yaşındaki Avustralyalı turist Tayland'da 17 yaşındaki bir kızı katletti. Simon Peter Carman isimli turist tatil için gittiği Tayland'da bir kızla tanıştı. 17 yaşındaki kızı otel odasına davet etti. Burada hiçbir sebep yokken saldırarak katletti.
6: Derin bir üzüntü içindeyim.
5: Cinayeti gizlemeye çalışan Avustralyalı turist cesedi bavula koyarak otluk alana fırlattı. Ancak katilin kızla otele gittiği ve daha sonra valizle ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına takıldı. Tayland'dan kaçmaya çalıştığı sırada havalimanında yakalanan katil turist suçunu kabul etti. Yüzü ve kollarındaki tırnak izleri de dikkat çekti.
6: Kızınızın başına gelenler için çok üzgünüm. Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım. Bunun yaşanmaması gerekirdi.
5: Cinayete kurban giden kızın babası ve üvey annesi ise benzer olayları daha önce haberlerde gördüklerini ve dehşete düştüklerini ifade etti.
7: Daha önce haberlerde benzer vakalar görmüştük. Bu yüzden kızımızın öldürülmüş olmasından korkuyorduk. Kendi aramızda konuşuyorduk ama ikimiz de bunu yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemiyorduk. Korkuyorduk. Tek umudumuz işin korktuğumuz gibi sonuçlanmamasıydı.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda külliyede Avrupa Birliği heyetini kabul etti. Birazdan da kabine yine Erdoğan liderliğinde toplanacak. Gündemde hangi konular var? Detaylar Hatice Kübra Bal'da. Hatice Kübra.
1: Kabine toplantısı ilerleyen dakikalarda başlamış olacak, ancak kabine toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir kabulü vardı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ve genişlemeden sorumlu Marta Kos ve göçten sorumlu komiseri Magnus Brüter'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Aslında görüşme üçlü formatta gerçekleşiyor olması açısından oldukça önemli ki akşam saatlerinde saat 17.30'u gösterdiğinde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aslında görüşmesi bekleniyor Avrupa heyetiyle. Tabi bugün kabine toplantısı var. İlerleyen dakikalarda da başlamış olacak toplantı. Toplantıda özellikle iç ve dış politikaya dair kritik başlıkların masada olacağını ifade edelim. Ana gündem başlığı ise 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek Ankara'daki NATO liderler zirvesi olacak. Bu kapsamda özellikle zirveye artık sayılı günler kaldı ve tüm dünyanın gözü de elbette bu zirvede olacak. Zirve marjında yapılan hazırlıklar masaya yatırılacak. Yine Ankara'da alınan güvenlik tedbirleri gözden geçirilecek ve zirvenin gündem başlıklarıyla ikili temas trafiği de masaya yatırılmış olacak. Zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor ki aslında bu görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi başta olmak üzere işbirliği alanlarının da değerlendirilmesi bekleniyor. İşte kabine toplantısındaki bir diğer önemli başlık da bu olacak. Yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kırılgan bir zeminde ilerleyen müzakere süreci de elbette kabinenin gündemindeki başlıklardan birisi olacak ki bugün de Doha'da bir görüşme olması bekleniyor. Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı olarak devam eden çatışmaların dindirilmesine yönelik atılacak adımlar da değerlendirilmiş olacak kabine toplantısında. İç politika başlığına baktığımız ise terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, son aşama değerlendiriliyor olacak. Özellikle meclis saatine girmeden beklenen yasal düzenleme AK Parti kampının da gündemindeydi. İşte yasal düzenlemeye ilişkin son çalışmalarla sahadan gelen son istihbarat raporları da kabine toplantısında değerlendiriliyor olacak. Ayrıca İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan politikaları da masada olacak. Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve istikrarının korunması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek ve ekonomi başlığına da ayrı bir parantez açılacak. Özellikle 3 Temmuz'da enflasyon rakamlarının ortaya çıkması bekleniyor ki bu kapsamda da en düşük emekli maaşına yönelik çalışmalarda gelinen son durum ve enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarıyla istihdam ve yatırım politikaları da değerlendiriliyor olacak kabine toplantısında. Kabine toplantısının ardındansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman olduğu gibi kameralar karşısına geçerek kamuoyunu alınan kararlarla ilgili bilgilendirecek diye ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra, çok teşekkürler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Askeri hastanelerin açılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir dedi Bahçeli. NATO zirvesiyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
2: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
3: Türkiye'de askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Bu konunun milli beka meselesi olduğunu vurguladı.
2: Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıp

0: zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındadır. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası, tekraren ifade ediyorum, milli beka meselesidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine değindi.
0: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir.
1: Bahçeli Türkiye'nin NATO'daki misyonuna dikkat çekti.
0: NATO Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. NATO güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma zaruretlerinin doğurduğu bir ittifaktır. Türk ordusu NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.
1: Bahçeli'nin hedefinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
0: Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dahi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
2: Jandarma Genel Komutanlığı yollarda güvenliği artırmak ve kazaların önüne geçmek için yapay zeka destekli dev bir adım attı. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ASAS yani araç ve sürücü analiz sistemi göreve başladı. Peki sistem nasıl işliyor? Cevabı haberimizde.
1: Türk mühendisler geliştirdi, direksiyon başındaki hatalar sıfıra indirildi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi artık jandarma araçlarının yeni yol arkadaşı.
3: Kullandığı yapay zeka desteğiyle verileri analiz edebiliyor.
1: Araca binen personel önce kendine özel kartı okutuyor. Böylece yetkisiz kişilerin direksiyon başına geçmesi engelleniyor. Sistem devreye girdiği an aracın hızı, konumu, motor devri ve yakıt durumu merkezden anlık izleniyor. İkaz etmekte de kalmıyor. İhlal anının 10 saniyelik video kaydını otomatik olarak merkeze gönderiyor. Üstelik araç park halindeyken veya internet çekmiyorken bile 7/24 kayıt devam ediyor, veri kaybı yaşanmıyor.
3: Bu sayede sürüş esnasında telefon kullanımı, yeme içme, yorgunluk, şerit ihlali, ani yavaşlama, ani manevra ve benzeri ihlallerin de önüne geçiliyor.
1: ASAS sadece güvenliği değil operasyonel hızı da artırıyor. Bir olay ihbarı geldiğinde merkeze en yakın ekip anında bölgeye sevk ediliyor.
3: ASAS sayesinde 150 ayrı rapor hazırlanabilecek verilerin analizleri yapılabilmektedir.
1: Sistem yakıt tasarrufunda da milyonlarca liralık kazanç sağlıyor.
3: Bu analizler sayesinde devri araçlarının yaptığı toplam kilometre verileri, harcanan yakıt bilgileri, personelin mesai ve görev süreleri, yapılan ihlallerin türleri ve sık karşılaşılan kaza nedenleri kolaylıkla ortaya konulmaktadır. Bununla araçları daha verimli, güvenli ve personelin daha sağlıklı çalıştırılması amaçlanmaktadır.
2: Hürmüz konusundaki belirsizlik sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Umman'la mayınları birlikte temizleyebiliriz çıkışına İran'dan yanıt geldi. Tahran, Fransa kırılgan olan durumu daha da zorlaştırmasın dedi. İran'la Umman arasında da Hürmüz'ün kontrolü konusunda gerilim de giderek artıyor.
1: Umman Sultanı 40 yıl sonra ilk kez Fransa'yı ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi konusunda Umman'la birlikte çalışacaklarını iddia etti.
4: Bölgesel istikrar en önemli konulardan biri. Ortak bir şekilde hareket edeceğimiz birçok alan var. Fransız-Umman ortaklığı, Körfez İşbirliği Konseyi içinde büyük fırsatlar inşa edebilir.
1: Ancak Fransa'nın Hürmüz açıklaması İran'ın sert tepkisine neden oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Fransa'yı Hürmüz'den uzak durması konusunda uyardı. Paris kışkırtıcı eylemleriyle durumu daha da karmaşık hale getirmesin denildi. Hürmüz konusunda sadece Fransa ile değil,

0: İran'la Umman arasında da ipler geriliyor. İran kendi belirlediği güzergah dışında bir hattın kullanılmasına karşı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi Umman'a gitti. Ummanlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşme sonrasında Bakan Yardımcısı Umman'la Hürmüz konusunda uzlaşı sinyali verdi.
1: Umman tarafını olumlu bulduk. Umman Hürmüz konusunda kıyı devletlerinin egemenlik haklarıyla düzenleme yapmasını destekliyor. Hürmüz Boğazı geçmişteki haline dönemez. Sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmalı.
0: Ancak Umman Dışişleri Bakanı Hürmüz'den geçiş ücreti alınmasını kabul etmediklerini açıkladı. Uluslararası bir su yolunun ücretlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Fransa'nın Hürmüz'e girme çabalarına da kapıyı kapattı. Boğazları mayından temizleyecek olan İran'dır dedi.
2: Amerika ve İran müzakerelerin ikinci durağı olan Katar'da bir araya gelecek diye bekleniyor. Ancak Katar Dışişleri Bakanlığı Washington ve Tahran heyetlerinin başkent Doha'da doğrudan görüşmeyeceğini açıkladı. Peki kritik müzakere masasında hangi konular tartışılacak? Kulaktan kulağa mı olacak yine bu görüşmeler? Detayları alacağız A Haber ekibinden Ekber Karabağ'da bütün notlar. Ekber.
3: Banu, teşekkür ederim. Esasında bu görüşmeler yapılmayacak. İlk önce ABD Başkanı Donald Trump dün İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında İran'ın talebi üzerine bir görüşme yapılacağını söylemişti. Ancak Donald Trump'ın bu açıklamasından sonra İran bu meseleyi reddetti. Nitekim İran'ın dediği oldu ve bu görüşmeler yapılmıyor. Arabulucu konumunda olan Katar'dan gelen açıklamada iki üst düzey ABD'li yetkilinin Kushner ve Witkoff'un Katar'da olduğu, ancak İran ve kendileriyle İran heyetiyle ve Amerika heyeti arasında bir görüşmenin yapılmayacağı ifade edildi. Az önce konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai İran heyetinin Katar'da olduğunu ve yarın çarşamba günü Katarlı yetkililerle görüşeceğini, ancak ABD'li yetkililerle bir görüşmenin planlanmadığını bildirdi. İranlı yetkili yarınki görüşmede de Katarlı yetkililerle İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve anlaşmada yer alan diğer hususların arabulucu Katar'da görüşüleceğini duyurmuş oldu. Özetlemem lazımsa Amerikan heyeti Katar'da olsa da İran heyeti ve ABD heyeti arasında herhangi bir görüşmenin yapılmayacağı İran tarafından ifade edilmektedir. Hatta İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü önümüzdeki günler içinde böyle bir planın söz konusu olmadığını duyurdu. Bana bu bir mesele. Bir diğer mesele, ülkede en çok tartışılan konu işte bu anlaşmaya bazı ülkedeki kesimler karşı çıkmaktadır. Önceki gün uzmanlar meclisine üye 60'ın üzerinde milletvekili, din adamlarından oluşuyor söz konusu meclis. İşte bu anlaşmayı eleştiren bir açıklama yapmıştı. Hatta bu kapsamda dün de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian din adamlarının bulunduğu Kum kentine gitmişti. Bugün Mesut Pezeşkian'ın yardımcısının önemli bir açıklaması söz konusu oldu. Güvenlik Konseyi'nde üye olan kimlerin bundan bu anlaşmaya olumlu oy verdiğini açıkladı. Hatta ülke liderinin iki temsilcisinin de bu uzlaşmaya olumlu oy verdiğini açıkladı. Mesut Pezeşkian da bugün yaptığı açıklamada bütün bu süreci birebir ülke lideriyle irtibat içinde ve koordinasyon bir şekilde yürüttüklerini ifade etti. Ancak dediğim üzere ülkedeki bazı kesimler buna karşı çıkmaktadır. Bir tane İran'daki gazeteyi size göstermek istiyorum. Hemşehri gazetesini dikkat ederseniz Donald Trump'ın fotoğrafını birinci sayfasından aktarıyor. Tam işte bir keskin nişan şeyde Donald Trump'ın alnını hedef almış durumda. İşte bir, iki, altı, aşağıda da altı işte hem din adamlarına hem üst İranlı yetkililerin, bazı yetkililerin ifadelerine yer verilmiş ve o ifadelerinde Donald Trump'tan intikam almasının gerekli olduğunu ifade ediyor. Esasında söz konusu bu gazete belediye tarafından yayınlanıyor ve İran'daki en yüksek tirajlı 3 gazeteden biri olduğunu da ifade edebiliriz. Ve intikam kelimesini de Farsça kırmızı pul, işte bir şekilde aktarmış durumda. İşte bazı din adamların ve üst düzey yetkililerin de işte Donald Trump'tan intikam alması yönünde ifadelerine yer verilmiş. Örneğin mesela burada İbrahim Aziz'i herkes Trump'a öldürülse 50 milyon avro ödül verilmesi gerekiyor yönünde bir ifadeye yer vermiş durumda. Özetlemem lazımsa bu hususu da Mesut Pezeşkian'ın ve hükümetin ne kadar bu süreci

0: Bunu ifade edebiliriz. Diyor ve sözü başkent Tahran'dan Devrim Meydanı'na sözü sana bırakıyorum.
1: Ekber, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. İsrail hükümeti Türkiye karşıtı bir adım atıp sözde Ermeni soykırımına ilişkin kararı onayladı, ancak Erivan yönetiminden beklediği karşılığı alamadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İsrail meseleyi bir silah olarak kullanıyor, yanıt verme ihtiyacı duymuyorum diyerek konuyu kapattı.
2: İsrail'in skandal 1915 adımına Ermenistan'dan yanıt geldi. Paşinyan, Tel Aviv'in meseleyi silah olarak kullandığını söyledi.
3: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
2: İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemeden on binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki bebekleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı. Netanyahu yönetimi sözde 1915 olaylarını tanıdı.
4: Bugün aldığımız bu kararı kabul etmenin Yahudiler olarak ve şüphesiz Yahudi halkının devleti olarak bizim ahlaki sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.
2: İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ülkesinin yaptığı katliamları unuttu. Bu bizim ahlaki sorumluluğumuz dedi. Türkiye'ye karşı kararda Netanyahu'nun desteği olduğunu açıkça belirtti.
4: Desteğinden ötürü Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ve katkılarından dolayı hükümet bakanı olan arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim.
2: İsrail'in ırkçı hamlesi Erivan'da karşılık bulmadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Tel Aviv'in kararı soruldu. Paşinyan, bir yanıt verme gereği duymuyoruz dedi.
3: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Temsilcisi'nin Kıbrıs planına tepki yükseldi. Bakan Erhan Arıklı, Türkiye'nin adadaki garantörlüğüne dikkat çekip Türkiye olmazsa Gazze gibi oluruz dedi. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz'de. Rıza.
5: Banuel, öncelikle yayınlar diliyorum. Tabii sadece Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı değil, konuya ilişkin açıklamalar yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun da sözleri gündeme damgayı vurdu. Önce Dışişleri Bakanı'nın cümleleriyle başlayalım. Garantörlük konusuna değindi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin etkili ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu belirtti. NATO benzeri alternatif güvenlik maddelerine yönelik yaklaşımları hükümsüz olarak değerlendirdi. Adadaki güvenlik ve istikrarın temel dayanağının Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, biz anavatan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışında hiçbir sözle garantiye güvenmeyiz. Türkiye'nin garantörlüğünün sulandırılmasına da razı olamayız dedi. Kıbrıs Türkleri için adada barış ve istikrar güvenliğinin teminatı Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Şu gerçeği her zaman akılda tutalım. Rumların Kıbrıs Türk'ünü yok etmeye yönelik planlarını icra edememekteki tek nedeni tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücüdür. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'tan giderse Kıbrıs Türk'ünü yok etme politikalarını rahatlıkla gündeme getirirler. Zaten Rum Ulusal Konseyi'nin Kıbrıs konusunda almış olduğu bir karar var. Bu kararın temel maddelerinden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadan ayrılması ve garanti sisteminin oradan kaldırılmasıdır. O nedenle her zaman istikrarla vurguluyoruz. Anavatan Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmezdir ve kırmızı çizgisidir dedi. Aynı zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da konuya ilişkin çok özel açıklamalar yaptı. Bakan Arıklı yapmış olduğu açıklamada eğer Türkiye olmazsa biz burada Gazze gibi oluruz açıklaması ülke genelinde genelinde beğeni topladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisinin Kıbrıs'ta Rum tezlerine uygun çözümler üreterek Türkiye'nin garantörlüğünü boşa çıkaracak adımlar üzerine çalışması da tepki çekiyor dedi Bakan Arıklı. Rumlar ve Avrupa Birliği kurulduğu 1960 yılından bugüne adada Kıbrıs'ı Türk varlığını tehdit eden Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yeniden canlandırmayı planlandığını

0: Ve bu planın hızlandığını da vurguladı Bakan Arıklı. Rum basında yansıyan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisinin Kıbrıs'ta Rum tezlerine yakın çözümler üzerine çalışmalar yaptığına da dikkat çekti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşanan sürecin geçmişteki anlam planı döneminin hatırlatını da vurguladı Bakan Arıklı. Ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın A Haber'e vermiş olduğu özel röportajı da ilerleyen dakikalarda yine bu televizyon ekranlarına getireceğiz Manuel. Çünkü biraz önce Bayındırlık Bakanlığı'ndaydım ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'e özel açıklamalar yaptı diyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sözü tekrardan size verelim.
1: Özel çok teşekkürler. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz petrol piyasalarını etkilerken kötü bir haber de Rusya'dan geldi. Rusya, Ukrayna'nın altyapıya yönelik saldırıları nedeniyle bazı bölgelerde yakıt kıtlığı yaşıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk kez enerji piyasasını istikrara kavuşturmak için doğalgaz ithal etmeyi planladığını söyledi. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'de şimdi de. Akşin.
2: Teşekkürler Banu Er. Evet, Rusya'da son günler en çok konuşulan ve vatandaşları en çok endişelendiren konuların başında giderek derinleşmekte olan akaryakıt krizi geliyor. Hükümet her ne kadar böyle bir sorunun olmadığı algısını yaratmaya çalışsa da akaryakıt istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar yıllardır Ukrayna Savaşı'nı görmezden gelen siyasete karışmayan vatandaşları da ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı. Ukrayna'nın son saldırıları Rusya'da benzin üretiminin %50 oranında azalmasına yol açarken Kremlin Sarayı Rusya'nın olası akaryakıt ithalatına ilişkin çeşitli ülkelerle temas halinde olduğunu doğruladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov hangi ülkelerle görüşmeler yapıldığı konusunda detay vermese de basında bu ülkelerin Hindistan ve Kazakistan olabileceğine ilişkin haberler yer alıyor. 18 Haziran saldırısı sonucunda tamamen yanan Moskova rafinerinin yıl sonundan önce yeniden üretime başlamayacağının anlaşılması üzerine diğer bölgeler gibi Moskova'da da akaryakıt satışlarında kısıtlamaya gidildi. Gazprom Neft ve Lukoil istasyonlarında bir müşteriye en fazla 30 litre benzin veya 60 litre dizel satılırken bidonlarla yakıt dolumu yasaklandı. En kritik durumun ise Kırım Yarımadası'nda yaşandığı söyleniyor. Ukrayna saldırıları nedeniyle her geçen gün Rusya'dan daha fazla izole edildi. Yarımada'da sadece akaryakıt değil aynı zamanda elektrik sıkıntısı yaşamı elektrik sıkıntısı yüzünden Kırım sakinlerinin artık Yarımada'yı terk etmeye başladıklarına ilişkin görüntülerin de sosyal medyada yer aldığını diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Akşin çok teşekkürler. Monaco patlama sesiyle sarsıldı. Akşam saatlerinde büyük panik yaşandı. Ukraynalı bir ailenin hedef alındığı saldırıda ikisi ağır, 3 kişi yaralandı.
3: Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak gösterilen Monaco bu kez şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Yerel saatte 20.58'de bir apartmanın girişinde meydana gelen patlama bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. İlk belirlemelere göre Ukraynalı bir aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. İddialara göre saldırgan patlayıcı düzenek bulunan bir çantayı binanın girişine bıraktı. Saniyeler sonra meydana gelen şiddetli patlama çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından şüphelinin sınırı geçerek Fransa topraklarına kaçtığı belirlendi. Monaco ve Fransa güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken terör, kişisel hesaplaşma ve organize suç bağlantısı dahil tüm ihtimaller masaya yatırıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
1: Çin ordusu Filipinlerle egemenlik ihtilafı yaşadığı bölgede muharebe hazırlık devriyesi yaptı. Pekin yönetimi Asya Pasifik'te büyük savaşa mı hazırlanıyor? Öte yandan Japon yeni Amerikan doları karşısında son 40 yılın en düşük seviyesine indi. Piyasalarda düşüşü frenlemek için acil adım beklentisi arttı. Bu iki konuya ilişkin son durumu A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek aktaracak. Mehmet Söz sende.

0: İyi yayınlar Banuel. Çin gündemiyle başlayalım. Bugün Çin resmi medyasında manşetlerden okuduğumuz en önemli haberlerden birisi Güney Çin Denizi'nde Filipinlerle egemenlik ihtilafı yaşanan Huangyong Dao çevresinde Çin ordusunun muharebe hazırlık devriyesiydi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı deniz ve hava unsurlarının bölgedeki devriyelerinin Çin'in egemenliğini korumak ve provokatif eylemlerine karşılık vermek amacıyla yürütüldüğünü duyurdu. Aynı bölgede Çin sahil güvenliği de kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Pekin yönetimi Haziran ayından bu yana Huangyong Dao çevresindeki devriyelerin de artırıldığını duyurdu. Gerilimin arka planında Filipinlerin Amerika ve diğer bölge dışı aktörlerle yaptığı ortak tatbikatlar var aslında. Çin tarafı bu faaliyetlerin Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı baltaladığını vurguluyor. Peki bu büyük bir savaşa hazırlık mı? Resmi Çin açıklamalarında böyle bir ifade aslında yok. Ancak Pekin'in hem ordu hem de sahil güvenlik unsurlarıyla sahadaki varlığını artırması Filipinlere ve arkasındaki dış güçlere verilen en etkili cevap olarak karşımıza çıkıyor. Komşu Japonya'da ise gündem enflasyonla mücadele. Japon parası son 40 yılın en düşük seviyesine geriledi. Acaba faizler artırılacak mı? Beklentileri var. Bu gelişme Japonya yeniden döviz piyasasına acaba müdahale edecek mi sorusunu da gündeme taşıdı. Ancak ülkenin Maliye Bakanı hükümetin döviz piyasasındaki aşırı hareketlere karşı gerekli adımı atacağını duyurdu. Japon parasındaki değer kaybının temel nedenine baktığımızda Tokyo ile Amerika arasındaki faiz farkı. Amerika hala faizi yüksek tutuyor ancak Japon hükümeti faizleri sabit tutma arayışı içerisinde, hatta biraz daha düşürmeye gayret ediyor. Ancak baktığımızda dengeler farklı işliyor. Çünkü yatırımcı düşük faizle Japon parası alıp yüksek faizli Amerikan piyasasında bunu bir kar fırsatına çeviriyor. Dolayısıyla bu da Japon parasında baskılamayı sürdürüyor. Zayıf Japon parası ülkedeki ihracatçılar için kısa vadede avantaj sağlayacak gibi duruyor. Ancak enerji ve gıda gibi ithal ürünlerin maliyetini artırarak enflasyon baskısını ve hane halkı geçim yükünü de bir yandan artırıyor. Son olarak piyasaların gözü aslında şimdi Japonya Merkez Bankası'nda ve Tokyo yönetiminde. Çünkü olası bir döviz müdahalesi gündemde. Analistlere göre dolar yen paritesinin 163-165 bandına yaklaşması halinde müdahale ihtimali daha da güçlenebilir. Komşu Japonya'da enflasyonla mücadele var ve faiz çıkmazını şu anda tartışıyoruz. Çin tarafındaysa özellikle denizlerde Filipinler, Japonya gibi aktörlere karşı devriyeler, tatbikatlar artmış durumda. Asya'da günün öne çıkan notları bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım Banuel.
1: Mehmet, çok teşekkürler. İstanbul Büyükçekmece'de bir buğday tarlasında yangın çıktı. Alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor. Görüntüler Büyükçekmece Çakmaklı mahallesinden. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple başladı yangın. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kibar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürerken bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi. Yasa dışı bahis şebekelerine İstanbul merkezli operasyonlarla çifte darbe vuruldu. 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 milyar liralık hacme ulaşan şebeke çökertildi. 5 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı.
2: Peş peşe operasyonlarla yasa dışı bahis şebekelerine darbe indirildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahisle 30 milyar liralık vurgun yapan 37 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği belirlenen 19 konut, 31 motorlu araç ve tam 32 şirkete el konuldu. İkinci operasyonun düğmesine ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bastı. İstanbul merkezli 5 ilde Çapkanlar suç örgütüne eş zamanlı baskın yapıldı.
3: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon yapıldı. Operasyonda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 24 kişi gözaltına alındı.
2: Örgütün yasa dışı bahisten elde ettiği parayı kripto varlıklara ve soğuk cüzdanlara aktararak hakladığı tespit edildi.
3: İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan toplamda 5 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.
2: Aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra yarım kiloda uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda örgütün sözde liderlerinden taksici Muhammed Kod adlı Orhan Küçük'ün de aralarında bulunduğu 39 şüpheliyi gözaltına aldı.
4: Aç kapıyı polis!
2: Şafak vakti düğmeye basıldı. DAEŞ terör örgütüne darbe vuruldu. İstanbul'da taksi sürücüsü Muhammed Orhan Küçük'ün DAEŞ yanlısı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şüphelinin örgüt yanlılarına sözde liderlik yaptığı ve iddiaya göre illegal derneklerde ders ve sohbetler düzenlediği belirlendi. Şüphelinin ayrıca terör örgütü DAEŞ'a para topladığı da öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. İstanbul'un 4 farklı ilçesinde toplam 43 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Muhammed Orhan Küçük'ün de bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve silaha el konuldu. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
1: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlama yapanlara yönelik operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve suç unsuru ele geçirildi.
2: Hem vatandaşı dolandırdılar hem devleti zarara uğrattılar. Sahte altın operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta darphane tarafından basılması gereken altınların olması gereken ayar ve ağırlığın altında üretildiği bilgisi üzerine sahte altın üretimi ve pazarlamasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
3: Kahramanmaraş'ta vatandaşların ihbarı üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve 10 ilde düzenlenen operasyonda milyem değerleri farklı, ayarı düşük, baskısı ise sahte altınlar ele geçirildi.
2: Aralarında kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçıların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
3: Operasyonda gözaltına alınan kişiler düşük ayarda, eksik gramajda altınları piyasaya sürerken servetine servet katıyordu. Ancak devlet ile vatandaş ise zarara uğruyordu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.
1: Kocaeli'de sosyal medyada bir paylaşımı beğendiği için akranı tarafından saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Ailesi çocuklarının canına kasteden saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
5: Sosyal medyada beğeni tartışmasında kan attı. 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.
6: Neymiş benim çocuk? Karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret.
5: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencisi Erencan Alparslan geçtiğimiz hafta 17. yaşını kutlamıştı. 26 Haziran'da bir parkta oturduğu sırada 16 yaşındaki akranıyla aralarında tartışma çıktı. Zanlı sosyal medya platformu TikTok'ta kız arkadaşının paylaşımını beğendiğini iddia ettiği Alparslan'a bıçakla saldırdı.
6: Kaçmış, kaçabildiği kadar yapma diye kaçmış. Orada tanık olan çocuklar da var. Düşünce iki araç arasında oradan bıçağı kalbinin altından iki sefer sallamış.
5: Kanlar içinde kalan Erencan çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Erencan'ın ailesi tutuklanan saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.
6: Mesela hayaller vardı. Amcası gibi asker olmak istiyorlar. Şimdi hayaller bitti.
7: 4 gündür yoğun bakımda çocuğum. Göremedim yüzünü yani daha da. İyi gidiyor diyor doktora. Çok şükür Allah'ım. Allah'ım başladı bize tekrardan çocuğumuzu.
1: İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflar o kadar öfkeliydi ki taş ve sopalar havada uçuştu.
2: Aileler arasında kavga çıktı. Sokak savaş alanına döndü. İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü atışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Sokak adeta savaş alanına döndü. Taraflar polisin gelmesiyle sakinleştirildi. Geride ise bu görüntüler kaldı.
1: Adana'da 16 yaşındaki genç kız annesini bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli ifadesinde rüyasında annesinin kendisini boğduğunu gördüğünü ve uyandıktan sonra bunun etkisiyle saldırdığını söyledi.
5: Gördüğü rüya anne katili yaptı. Dehşete düşüren olay Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki genç kız rüyasında annesi Servet Tekir'in kendisini boğduğunu gördü. Uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. Polisi arayan genç kız kendisini ihbar etti. Adrese giden ekipler iki çocuk annesi Tekir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki çocuk ablasıyla annesi arasında herhangi bir tartışma ya da bağırma sesi duymadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne katili genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Kağıthane'de şanzıman arızasını giderdikten sonra test sürüşüne çıkarılan 15 milyon liralık lüks otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir cipe çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ehliyetsiz tamirci kameralardan tespit edildi ve yakalandı.
2: Lüks otomobilde test sürüşü facia ile bitti. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Bir galerici 15 milyon liralık lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle bir tamirhaneye bıraktı. Arızayı gideren tamirhane sahibi aracı test sürüşüne çıkardı. Ancak iddiaya göre gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks araç seyir halindeki bir cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip aydınlatma direğine vurarak devrildi. Cip sürücüsü kazada yaralanırken ortalığı savaş alanına çeviren tamirci ise lüks araçla olay yerinden hızla kaçtı. Terk edilmiş halde bulunan otomobilin sürücüsü kameralardan tespit edilerek yakalandı. Ehliyetsiz ve plakasız olduğu anlaşılan sürücüye 174 bin lira, araç sahibine ise ehliyetsiz sürücüye araç kullandırdığı için 40 bin lira ceza kesildi. 15 milyon liralık araç 30 gün trafikten men edildi.
1: İstanbul'da iki ayrı noktada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler kaza yaptı. Avcılar'da kontrolden çıkan bir otomobil ortalığı birbirine kattı. Silivri'de ise bir kamyon yan yattı. Kameralara yansıyan o kazalarda iki kişi yaralandı.
5: Otomobil kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü. Kazanın adresi Avcılar Firuzköy Bulvarı. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç önce kavşaktan yola çıkan başka bir otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki trafik levhası ve aydınlatma direğine vurup takla attı. Araçta sıkışan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir diğer kaza haberi ise Silivri'den geldi. D100 karayolunda bir kamyon kontrolden çıkarak emniyet şeridine devrildi. Araçta sıkışan şoför kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
1: Kilis'teki tarihi camiler 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından Ulu Camii ve Şurahbil bin Hasene Camii tekrar ibadete açıldı.
2: Deprem sonrası restorasyonu tamamlanan Ulu Camii ve Şurahbil bin Hasene Camii yeniden ibadete açıldı. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerinde binaların yanı sıra çok sayıda camide hasar görmüştü.
8: Meydana gelen asrın felaketinde Kilis'in önemli tarihi yapısı olan Kilis Ulu Camii'de ağır hasar almıştı. Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü camiyi eski haline kavuşturmak için kolları sıvadı. Restorasyon çalışması tamamlandı, cami yeniden hizmete açıldı.
2: Ulu Camii ile birlikte Şurahbil bin Hasene Camii de ibadete açıldı.
8: Kilis Ulu Camii'nin aslına uygun bir şekilde restore edilebilmesi için özel bir teknik kullanıldı. Kolonların içerisine boru sistemleri yerleştirildi. Bu borulardan betonlar ve harçlar verilerek kolonlar güçlendirildi. Öte yandan olası bir sonraki depreme karşı da güçlendirme çalışmaları yapıldı. Tonozlar arasına çelik direkler yerleştirildi.
2: Kent sakinleri tarihi camilerde tekrar saf tutmaya başladı.
1: Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas 2026 yılının en iyi kuru yemişlerini listeledi. Uluslararası gurmelerin oylarıyla şekillenen listede Türkiye'nin coğrafi işaretli Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te yer aldı.
2: Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve fındık dünyanın en iyi kuru yemişleri arasında. Dünyanın lezzet rehberi Taste Atlas, küresel mutfak kültürünün zirvesini belirleyen dünyanın en iyi 15 kuru yemişi sıralamasını açıkladı. Akdeniz ve Avrupa mutfaklarının en ikonik ürünlerinin yer aldığı bu prestijli listede, Türkiye tescilli ve coğrafi işaretli yerel mahsulleriyle gövde gösterisi yaptı. Yüksek yağ oranı, canlı yeşil rengi ve benzersiz yoğun aromasıyla tatlıcılık sektörünün vazgeçilmezi Antep fıstığı listenin 3. sırasında yer aldı.
8: Boz fıstık henüz kızarmamış yeşil fıstık oluyor. Yeşil fıstık baklavalarda kullanılıyor. Bundan 20 gün sonra ise ben fıstık, yani kuru yemiş olarak kullandığımız o iyice kızarmış fıstık toplanıyor.
2: Güneşli ve nemli havasında yetişen Ege'nin dünyaca ünlü coğrafi işaret sembolü olan Aydın kestanesi ise listenin 11. sırasında yer aldı.
9: Aydın Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden birisi. Kentte kestane ve incir tüketimi ön planda. Avrupa Birliği'nden tescilli, coğrafi işaretli Aydın kestanesi bölge çiftçisi açısından önemli bir gelir kaynağı.
2: Aydın kestanesi iri boyutu, yumuşak dokusu ve kolayca soyulan iç kabuğu sayesinde özellikle kestane şekeri imalatında önde geliyor. Listenin 13. sırasında ise Giresun tombul fındığı yer aldı.
10: Giresun fındığı öncelikle nedir, farkı nedir?
7: Giresun fındığı dünyanın birinci kalite fındığıdır. Coğrafi şayet tescillenmiş fındıktır. Özelliği yağlı fındık olması, kabuğunun ince olmasıdır. Direkt kırılır.
2: Dünyadaki en yüksek yağ ve protein oranına sahip olan fındık, kavrulduğunda yaydığı benzersiz koku ve çıtır yapısıyla kalitesini uluslararası düzeyde tescilledi. Listenin ilk sırasında Yunanistan'a özgü fistiki Aigenas

0: yer aldı. İkinci sıradaysa Sicilya'da Etna Yanardağ eteklerinde yetiştirilen Pistachio Verde di Bronte bulunuyor.
1: Türkiye'nin yaprak sarma ihracatı bu yılın ilk 5 ayında rekor bir artışla 13 milyon dolara ulaştı. En büyük başarı ise ihracatın %80'ini sırtında taşıyan Ege bölgesinin oldu. Kadınların fabrikalarda elle dakikada 10 tane sardığı o organik sarmalar 15 ülkeye ihraç ediliyor.
0: Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti, Anadolu kadınının el emeği yaprak sarma, dünya sofralarının vazgeçilmezi oldu.
2: Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden yaprak sarma ihracatta yüz güldürüyor. Türkiye'nin yaprak sarma ihracatının bu yıl ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %36 artarak 13 milyon dolara ulaştı.
3: 15 tane ülkeye yaprak sarma ihracatımız var. Geçen seneye göre karşılaştığımızda iki kat bir büyüme elde ettik. Aynı zamanda Türkiye'de dünyada bu hususta geçen seneye göre %30'luk bir ihracat artışı sağladı.
0: Bu başarıdaki en büyük paysa Ege bölgesinin. Bölgeden gerçekleştirilen 10,4 milyon dolarlık ihracat Türkiye toplamının %80'ini oluşturdu.
2: Dünyanın birçok noktasına giden sarmalar işte bu hanımefendilerin elinde tek tek sarılıyor. İhracatta en uzak ülkeye kadar gidiyor. Örneğin bu hanımefendinin sardığı sarma Kanada'ya kadar ulaşabilecek.
0: Üretimin en önemli gücü ise el emeği. Deneyimli çalışanlar dakikalar içinde onlarca yaprak sarmayı aynı kaliteyle hazırlıyor.
2: Dünyanın birçok noktasına giden sarmalar hanımefendilerin ellerinden geçiyor. Onlar tek tek sarıyorlar. Soralım, dakikada kaç tane sarıyorsunuz ortalama?
4: 8-10.
2: 1 dakikada.
4: Evet.
2: Nasıl, zor mu? Alıştık mı?
4: Alıştığımız için bize kolay geliyor artık.
2: Aldınız yaprağı.
4: Aldım
2: hemen.
4: Yaprağı. Koydum. Koyuyorum, kapatıyorum.
2: Hazır.
4: Yaprak dolma hazır.
2: Yaprak dolma hazır.
4: Hazır.
2: Evet.
0: 15 ülkeye ihracat yapılan tesiste geçen yıla göre üretim ikiye katlandı. Başarının sırrı ise ürünlerin tamamen organik ve kalıntısız olması.
3: Bu ihracat artışının ana nedenlerinden biri ürünlerimizin tamamen organik olması, kalıntısız olması. Bu da Avrupa pazarlarında ilgiye neden oluyor. Bu işi dünyada yapan birçok ülke var ama diyerek olarak yaprak, kalıntısız yaprakta bu işi sarabilen ender ülkelerden biriyiz dünyada.
0: Yaprak sarmanın yanı sıra biber dolması, kabak dolması ve lahana sarması da dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Sektör temsilcileri yıl sonunda ihracatta %40 ila 50 arasında büyüme bekliyor.
1: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası 32 turunda Japonya'yı 90+6'da gelen golle 2-1 mağlup etti ve son 16'ya adını yazdırdı.
5: Dünya Kupası'nda son 32 turunda Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurdu, top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma, sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili, kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Kere otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direk. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye. Pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik sigortalarında değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkları azaltmak ve tazminat süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yeni bir genelgeyi yürürlüğe aldı. Düzenleme ile kanuna aykırı hasar aracılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketiyle sonuçlandırılması hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
7: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Pronto Tur. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her an

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
7: Hayalindeki araba

0: ve faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyisini
1: ister, iyi finans. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda vatandaşların can güvenliği başta olmak üzere tüm yerel yönetim ve denetim sistemleri baştan aşağı titizlikle incelenmeye başlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla Köyceğiz'de 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı ve son 2 yılda 37 vatandaşın saldırıya uğradığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakım evinin yetersiz olduğu ve toplama çalışmaları etkin yürütülmediği için Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi. Erzurum Narman'da ise sahipsiz köpeklerin 10 yaşındaki bir çocuğu yaraladığı ve belediyenin hayvanları uzun süre toplamayarak ihmalde bulunduğu saptandı. Bu gerekçeyle yükümlülüklerini yerine getirmeyen AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında da soruşturma başlatıldı.
4: Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan da alıyorlar. Onun için büyük şehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
3: Ayrıca DEM Partili Şanlıurfa Hilvan Belediyesi'nin hayvanları koruma kanunu kapsamında bakım evi kurmadığı ve gerekli ödeneği ayırmadığı iddiaları da müfettişlerce mercek altına alındı. Süreç çerçevesinde bakım evi yapımına yönelik herhangi bir işlem yapmadığı belirlenen Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da ön inceleme başlatıldı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda vatandaşların can güvenliğinin korunması için ihmali görülen tüm yerel yönetimler hakkında çalışmalar sürecek.
5: İzmir Seferihisar Belediyesi rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 kişi rüşvetten tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşıldı. Çalışmalarda belediye görevlileriyle özel sektör arasında usulsüz menfaat ilişkisi ve rüşvet trafiği tespit edildi. Soruşturmada Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
6: Mahkeme Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Yapı Kontrol Müdür Vekili ve Şehir Plancısının da aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
3: 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le CHP'li İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi Doğuş Bayır'a da ev hapsi cezası verildi.
5: İstanbul Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 33'e yükseldi.
3: Üçüncü dalga rüşvet soruşturmasında 13 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 33'e yükseldi. Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı öne sürülen, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenledi. Soruşturmada telefon inceleme raporları, ETS kayıtları ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 6 farklı eylemde daha suç işlendiğine yönelik şüphe oluştu. Bu kapsamda 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheli

0: Ben 17'si gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Son operasyonla birlikte belediyeye yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 33'e yükseldi. Belediyeye ilk operasyon geçen yıl 10 Temmuz'da gerçekleştirildi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İkinci dalga yolsuzluk operasyonu geçen yıl 23 Aralık'ta yapıldı. 15 şüpheli mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.
1: İstanbul'da Marmaray'da çocukların da bulunduğu bir vagonda bir kadın yüksek sesle LGBT'ye destek içerikli sloganlar attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken olay büyük tepki topladı.
2: Lubunyalar onurlarıyla, varoluşlarıyla açık saçık bütün sokakları doldurdu.
0: Çocukların da olduğu vagonda provokasyona imza attı.
2: Özgürlük mücadelemize ket vurmak isteyenlere karşı sokakta mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızı da alacağız. Lubunya'nın onuru işkenceyi yenecek.
0: İstanbul Marmaray'da bir yolcu, çocukların ve çok sayıda vatandaşın bulunduğu vagonda LGBT'ye destek verdi.
2: 24. İstanbul Onur Yürüyüşü gerçekleşti. Lubunyalar onurlarıyla, varoluşlarıyla açık saçık bütün sokakları doldurdu.
0: Çevredeki yolculara ve çocuklara aldırış etmeyen kadın yüksek sesle bağırmaya devam etti. Kadın kamusal alanda yasa dışı pankart açtıkları gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan gruplara destek veren ifadeler de kullandı.
2: Bugün 24. İstanbul Onur Yürüyüşü gerçekleşti. Lubunyalar onurlarıyla, varoluşlarıyla açık saçık bütün sokakları doldurdu. Ancak
1: İstanbul Beyoğlu'nda skuterıyla park halindeki iki aracın arasından aniden yola çıkan 4 yaşındaki küçük Şevval'e 16 yaşındaki bir sürücünün kullandığı motosiklet hızla çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen çocuğun bacağı kırıldı.
0: İki aracın arasından yola fırlayan 4 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti. Skuter kullanan küçük Şevval park halindeki araçların arasından bir anda yola fırladı. O sırada sokakta seyir halindeki motosiklet aniden yola çıkan küçük kıza hızla çarptı.
3: Bir anda ara sokaktan bir anda çıkıyordu öyle arabanın önünden. Sonra motorcu hızlı olduğu için bir anda çocuğa göremediği için abi hızlı sürücü olduğu için abi bir anda çocuğa girdi işte. Son sürükledi çocuğu.
0: Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuğun sol bacağı kırıldı. Kaza sonrası büyük panik yaşandı. Yaralı çocuk bir iş yerine götürülerek su ve çikolatayla sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen anne gözyaşlarına boğuldu. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Dehşet anları ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binada göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan iki işçi kurtarıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
0: Bina yıkımı sırasında iki işçi göçük altında kaldı. Olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Kontrolsüz yıkım sırasında bina kısmi olarak çökerken iki işçi göçük altında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve köpekli arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte işçiler bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yıkım çalışmasına ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Dünyanın gözü Katar'da. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin Doha'daki görüşmeler önemli olabilir de olmayabilir de dedi. Peki Washington'da neler konuşuluyor? A Haber ekibinden İrfan Sapmaz son durumu ve son konuşulanları aktaracak. İrfan söz sende.
4: Merhabalar Banu. Bugün itibariyle ABD-İran hattında askeri gerilim tamamen sona ermişti ancak diplomatik trafik

0: Hit yeniden hız kazanmış durumda. Washington ve Tahran'ın açıklamaları ise birbirini tam olarak doğrulamıyor. Bu da belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor diyebiliriz. ABD ile İran arasında son haftalarda yaşanan askeri gerilimin ardından gözler bugün Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen diplomatik temaslara çevrilmiş durumda. Başkan Donald Trump İran'ın görüşme talep ettiğini ve ABD heyetinin Doha'da bulunduğunu açıkladı. Trump diplomasiye açık olduklarını ancak İran'ın ateşkesi yeniden ihlal etmesi halinde ABD'nin gerekli karşılığı vereceği yineledi. Beyaz Saray'da Trump'ın kıdemli temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Katar'da bulunduğunu doğruladı. Ancak dikkat çeken nokta şu: İran Dışişleri Bakanlığı ABD ile doğrudan bir görüşme planlanmadığını açıkladı. Tahran'a göre Katar'a gönderilen teknik heyetin görevi ateşkes mutabakatının uygulanmasını takip etmek. ABD heyetiyle resmi müzakereler ise gündemde değil. Askeri cephede ise son günlerde yeni bir büyük ABD hava harekatı açıklanmadı. Bununla birlikte CENTCOM'un Körfez'deki yüksek alarm seviyesi devam ediyor. ABD kuvvetleri Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini korumaya devam ederken İran'ın olası yeni füze veya İHA saldırılarına karşı hazırlıklı olduklarını vurguluyor. Washington'ın temel önceliği küresel enerji ticaretinin kesintiye uğramaması olarak öne çıkıyor. ABD'nin hakkı medyasındaysa 3 farklı değerlendirme öne çıkıyor. Banu Reuters doğa sürecinin hala oldukça kırılgan olduğunu belirtiyor. Habere göre ABD heyeti Katar'da bulunuyor ancak İran'ın doğrudan görüşmeyi reddet etmesi nedeniyle temasların arabulucular üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Reuters ayrıca son füze ve İHA saldırılarının geçici ateşkesi ciddi biçimde zorladığını vurguluyor. Trump yönetiminin çift hatlı strateji izlediğini yazıyor. Habere göre Başkan Trump bir taraftan diplomatik çözüm için J.D. Vance, Marco Rubio ve özel temsilciler üzerinden farklı kanalları kullanırken diğer taraftan CENTCOM'un askeri caydırıcılığını koruyor. Axios bunun Beyaz Saray'ın maksimum baskıyla kontrollü diplomasi yaklaşımının devamı olduğunu değerlendiriyor. Associated Press'e Washington'da Tahran arasındaki en büyük sorunun güven eksikliği olduğunu vurguluyor. Trump görüşmelerin başlayacağını söylerken İran doğrudan müzakereyi reddediyor diyor. Associated Press'e göre bu çelişki diplomatik sürecin ilerlemesini zorlaştırıyor ve tarafların kamuoyuna farklı mesajlar vermeye devam ettiğini gösteriyor diyebiliriz.
1: İrfan, çok teşekkürler. Bu arada Avrupa'yı vuran sıcak hava özellikle Fransa ve Almanya'da klima krizine neden oldu. Almanya ve Fransa'da yapı marketler önünde vantilatör almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Klima taktırmak isteyenlerse bürokratik engellerle karşı karşıya. Alman devlet televizyonu ARD ise klima kullanımının küresel ısınmaya neden olduğunu gösteren bir tanıtım yayınladı.
2: Avrupa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Binden fazla kişi hayatını kaybetti, kıta genelinde kırmızı alarm verildi. Sıcak hava dalgası Fransa ve Almanya'da klima krizine neden oldu. Almanya'da görev yapan Türk doktor da işte bu sözlerle duruma isyan etti.
3: Hava şu an 40 derece ve ben yoğun bakımdayım. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz. Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar bir de bu sıcakla baş etmek zorundalar şu an.
2: Avrupa'daki hanelerin yalnızca %20'sinde klima var. Almanya'da ise bu oran sadece %6. Üstelik Avrupalılar istedikleri zaman evlerine klima taktıramıyorlar. Sebebi ise bürokratik engeller. Binaların dış cephesine klima motoru takılması için izin alabilmek neredeyse imkansız. Alman hükümeti klimaları hem enerji tüketiminin fazla olması hem de sera gazı emisyonuna neden oldukları için kullanılmasına karşı. Fransa'da ise hem enerji altyapısı eksiklikleri hem de estetik kaygılar öne çıkıyor.
4: Hastaneler, kamu binaları veya normal konutlarda klima takacak yeteri kadar altyapı yok. Elektrik altyapısının da klima sistemi için yetersiz olduğu bilgisi veriliyor.
2: Alman ARD televizyonundaysa Berlin'de termometreler 41 dereceyi gösterdiği gün yayınlanan bir reklam tartışmalara neden oldu. O paylaşımda görselin üzerine sizi serinleten klimalar dünyanın ısınmasına neden oluyor uyarısı yazıldı. Daha fazla klima eşittir daha fazla küresel ısınma notu da düşüldü. 2050 yılına kadar ortalama sıcaklıkların 0,05 derece yükseleceği

0: derinleyebilmek için küçük motorlu sistemleri evlerinin önüne yerleştirdi. Fransa'nın başkenti Paris'te ise belediye otobüsünde klima çalışmadığı için araç sürücüsü baygınlık geçirdi. Araç yoldan çıktı. Ülkedeki birçok tren seferleri de benzer sebeplerden dolayı iptal edildi.
1: Almanya'da etkisini sürdüren kuraklık ve aşırı sıcaklar Ren Nehri'nde su seviyesini kritik düzeye düşürdü. Köln'de 135 metrelik bir yolcu gemisi karaya oturdu. Uzmanlar devam eden kuraklığın Ren Nehri'ndeki yük ve yolcu taşımacılığını ciddi şekilde etkilemeyi sürdüreceğini belirtti.
2: Kuraklık Ren Nehri'ne vurdu, su seviyesinde tarihi düşüş yaşandı. 135 metrelik yolcu gemisi karaya oturdu. Almanya'da etkisini arttıran aşırı sıcaklıklar ve yağsız hava ülkenin en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'nde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Köln kentinde seyreden 135 metre uzunluğundaki Viking Einar adlı yolcu gemisi dönüş manevrası sırasında sığ bölgede karaya oturdu. İlk kurtarma girişimi başarısız olunca su yolları ve denizcilik idaresiyle su polisi bölgeye sevk edildi. Yetkililer olayın Ren Nehri'ndeki su seviyesinin mevsim normallerinin altına düşmesinden kaynaklandığını açıkladı. Nehir trafiği kontrollü şekilde sürerken geminin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
1: Çilek Dolunayı, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada gökyüzünü kızıl ve bakır tonlara boyadı. Yunanistan, Avusturya ve Slovakya'da görsel şölen oluşturan Dolunay, Gazze'de ise savaşın gölgesinde hüzün dolu karelerle görüntülendi. Aynı gökyüzü dünyanın farklı noktalarında kimine hayranlık, kimine derin bir hüzün yaşattı.
2: Savaşlar, enkazlar, sessiz şehirler ve gökyüzünde yükselen kan kızılı bir ay. ABD'den Avrupa'ya, Gazze'den dünyanın dört bir yanına aynı gökyüzü bakışları birleştirdi. Gecenin karanlığını yavaşça yererek ufuktan yükselen çilek dolunayı önce gökyüzünü bakır ve kızıl tonlara boyadı, sonra onu izleyen herkese kelimelerle anlatılması güç bir manzara sundu. ABD'de gökdelenlerin arasından, Yunanistan'ın tarih kokan yapılarının üzerinden, Avusturya'nın dağlarından ve Slovakya'nın ormanlarından yükselen ay geceyi adeta devasa bir tuvale dönüştürdü. Aynı dolunay Gazze'de ise bambaşka bir hikaye anlattı. Yıkılmış binaların silüeti, enkazların arasında yanan zayıf ışıklar ve savaşın derin izleri üzerine doğan kızılay, gökyüzünden tüm insanlığa aynı ışığı sunarken yeryüzünde yaşanan derin acıları da sessizce anlattı. Halk arasında çilek dolunayı olarak bilinen bu gökyüzü olayı adını renginden değil, Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların çilek hasadı döneminden alıyor.
1: Yine bir salı günü Cumhuriyet Halk Partisi için kritik bir gün oldu artık malum salı günleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel ve taraftarları grup toplantısında bir araya gelirken genel merkezde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında MYK toplantısı vardı. Ve beklendiği üzere bazı il başkanlarının görevden alınması, 26 il başkanının görevden alındığı ve yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldığı ile alakalı haber de haber merkezlerine ulaştı. Kuvvetle muhtemel ilerleyen dakikalarda yine bir açıklama da gelecektir Cumhuriyet Halk Partisi sözcülüğünden. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas ve Tunceli il başkanlarının görevden alındığını söyleyebiliriz. Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanları kesin ihraç istemiyle

0: Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Bunu da vurgulayalım. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop il başkanları görevden alındılar. Yerlerine yapılacak yeni görevlendirmeler ve sonrasında yaşananları da elbette takip edeceğiz. İzmir'de, Malatya'da malum çok olaylı anlar kameralara yansımıştı. Eski il başkanları görevi bırakmak istemezken ve il başkanlıklarını boşaltma noktasında bir direniş içerisine girerken yeni başkanlar da çeşitli yöntemlere başvurmuşlardı. Örneğin Malatya'daki Çilingir olayı gibi. Bundan sonra yaşanacakları da takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün MYK toplantısı vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda Merkez Yönetim Kurulu bazı il başkanlarını daha görevden aldı. Bazıları ise Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. 26 il başkanı görevden alınmış durumda. Daha fazla ayrıntıyı A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş aktaracak. Şimdi kendisi telefon attığımızda İlter, söz sende.
1: Bağımlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç süreci ve görevden alma süreci devam ediyor. Son 3 haftadır özellikle bazı il başkanlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi yollarını ayırma kararı aldı. Az önce de yine MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Müslüm Sarı görevden alınan il başkanlarını açıkladı. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas ve Tunceli ve Sinop il başkanları görevden alındılar. Yönetimleriyle birlikte görevden alındılar. Tabii bu il başkanlarının arasında partiden ihraçları noktasında karar alınan isimler de var. O isimleri de aktaralım. Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars, Tunceli il başkanları da Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildiler. Peki neden böyle bir karar alındı? Özellikle CHP kaynakları burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını benimsemeyen isimlerle zaten bizim yola devam etmemiz mümkün değildi. Hem burada genel başkana hakaretlerde bulunacaksınız hem de partide kalacaksınız. Böyle bir durumun söz konusu olamayacağını ifade etmişlerdi. Ve nihayetinde MYK toplantısında da işte il başkanlarının bu süreçteki tutumları, açıklamaları göz önünde bulunduruldu. Ve nihayetinde Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars, Tunceli il başkanları kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü partinin kurumsal kimliğine uygun olmayan davranışlar nedeniyle bu isimlerin ihraçlarının istendiğini ifade etti. Tabii ki Yüksek Disiplin Kurulu önümüzdeki haftalarda toplanacak. MYK'nın bu talebini, yani kesin ihraç talebini değerlendirecek ve nihayetinde bu saymış olduğumuz isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden arınma hedefi doğrultusunda ihraç edilecek bu anlar.
0: İlter, çok teşekkürler. Bu arada CHP milletvekili Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında mekik dokuyor. Öztunç, MYK öncesi Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yaptı. İşte o görüşmeye dair notlar.
2: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
3: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
4: Ne kadar sürecek?
3: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
4: Ne kadar
3: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
4: 4-5 ay sürer.
3: Tabii, nereden bakarsan.
5: CHP'de partinin daha fazla zarar görmemesi için ortak bir yol ve ortak akıl oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kapsamda taraflar arasındaki diyalog da sürüyor. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında arabuluculuk yapan isimlerden biri olan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bir kez daha genel merkeze geldi.
2: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
5: Geçtiğimiz gün Özgür Özel ve kurmaylarıyla bir araya gelen Ali Öztunç, bu kez de MYK toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme yaptı.

0: Özgür Özel'in mesajlarını Kılıçdaroğlu'na ileten Öztunç, Kılıçdaroğlu'nun Özel'e iletilmek üzere verdiği mesajı da alarak genel merkezden ayrıldı. Bu arada hakkındaki tedbir kararı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın yeniden grup başkan vekilliğine döndü.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Reuters'a konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için SAMP/T ve Patriot sistemlerinin satın alınmasını değerlendirdiğini söyledi. Güler, Amerika'nın ittifaktan ayrılma niyetinin olmadığını da ifade etti.
0: Gerginlikler ve savaşlar ışığında değişen küresel güvenlik ortamı, NATO'nun değişen ve dönüşen rolü. Masada önemli konular var. NATO liderleri en kritik zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelecek. Savunma Bakanı Yaşar Güler de zirve öncesi uluslararası haber ajansı Reuters'a konuştu. Güler, Ankara'daki zirvenin savunma harcamaları, sanayi, blok birliği üzerine odaklanacağını söyledi. Bakan Güler, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğini vurguladı.
2: NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için SAMP/T ve Patriot sistemlerinin satın alınması da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyoruz.
0: Bakan Güler, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını söyledi. ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı olmadığını da belirtti. Ancak Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın Avrupa savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de kaydetti.
1: Tarihi NATO Liderler Zirvesi Ankara'da malum, hazırlıklarda da son aşamaya gelindi. Zirve öncesi Ankara'da yabancı konukları taşıyacak olan şoförler tek tip kıyafete geçti.
3: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. 32 ülkeden devlet başkanı Ankara'da olacak o zirve kapsamında. Tabii o liderler Ankara Havalimanı'nı kullanacak. Ancak diğer delegasyon ve yabancı misafirler, içinde bulunduğumuz Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak. Tabii yabancı misafirlerin Ankara şehir merkezinde olan transferleri oldukça önemli. Bu noktada da taksicilere elbette oldukça büyük bir görev düşüyor. Biz de şu anda Esenboğa'da taksicilerle beraberiz. Yayın konuğumuz Serkan Erdoğan, Esenboğa Taksiciler Kooperatif Başkanı. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkürler.
3: Büyük bir zirve olacak. Dünyanın gözü Ankara'da, Türkiye'de olacak. Siz taksiciler olarak nasıl hazırlanıyorsunuz?
4: Hazırlığımızı yaptık. Gelen misafirlerimize ikramı olarak Türk kültürünü tanıtmak adına Türk lokumumuz, kolonyamız, soğuk suyumuz ve şoförlerimizi en iyi şekilde hazırladık. Tek bir kıyafetle, beyaz gömlek, gri pantolon, ütülü gömlek, yaka kartları, bilgi kartları ve gelen misafirlerimizi karşılamak adına, yani ülkemiz adına düzgün bir şekilde hazırlandık.
3: Peki, teşekkür ediyoruz. İsterseniz araçları da görelim. Birkaç şoförle de konuşalım. Onlar da NATO Liderler Zirvesi için özel olarak hazırlandılar. Araçlar temizlendi. Şoförler, biraz önce de gösterdik, beyaz gömlek, gri pantolonlarıyla birlikte. İsterseniz birkaç şoförü de soralım. Merhabalar.
5: Merhabalar.
3: İsmini sizi tanıyalım.
5: Burhan Bekar. Esenboğa Taksiciler Kooperatifi'nde taksi şoförüyüm. NATO zirvesi için son safhalara gelindi artık. Biz de hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün arkadaşlarla beraber insanlara Türkiye'nin vizyonunu daha iyi bir şekilde gösterebilmek için ilk izlenim adına, ilk bizi görecekler çünkü bizimle birlikte ilk izlenimi sağlayacaklar. Onun için daha iyi hazırlandık. İngilizce eğitimlerimizi aldık. İnsanlara hitabet eğitimlerimizi aldık. Sağ olsun başkanlarımız da bu konu hakkında bizlere yardımcı oldular. Biz hazırız.
3: Var mı peki İngilizce bir hazırlık? Neler öğrendiniz, ne yaptınız?
5: Welcome to Türkiye demeyi öğrendik ilk etapta. Daha sonrasında nereye gideceklerini sormayı öğrendik. Bu şekilde, yani zaten biz burada genelde turistlerle diyalog halinde olduğumuz için onunla alakalı çok bir acemilik çekmiyorduk. Şimdi daha da geliştirdik kendimizi. Biz hazırız.
3: Peki, araçlarda özel bir yapıştırma görüyorum. Onları bir, evet, gösterebilir misiniz bize? Dediğim gibi NATO için özel olarak bu araçlar hazırlandı. Diğer araç da büyük bir ihtimalle. Evet. Onları da göstermiş olalım. Taksiciler elbette

0: O misafirlerin şehir merkezine taşınması konusunda oldukça önemli bir rol üstlenecekler. Burada da işte araçlarda bu şekilde özel yapıştırmalar olacak. Welcome to Ankara, NATO ve Türk bayraklarını beraber görüyoruz. Bütün araçlarda var galiba.
1: Evet, bütün araçlarda bu stikerlerimiz var. Günlük araçlarımızın temizlikleri olacak rutin şekilde, zaten her zaman olduğu gibi. Arkadaşlarımız da hepimiz aynı şekilde devam edeceğiz ve hazırlıklarımız devam ediyor.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. NATO Liderler Zirvesi için taksiciler de son hazırlıklarını tamamladılar. İşte araçlar burada, şoförler beyaz gömlek, gri pantolonları, ellerinde ikramlarıyla birlikte Türk misafirperverliğini yabancı delegasyona göstermek için onlar da hazırlar diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
2: İstanbul Beşiktaş'ta aracıyla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran bir kişi polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan sürücü tutuklandı.
3: Polisten kaçtı, yakalanınca direndi. İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü otomobiliyle polis noktasındaki güvenlik bariyerini hızla kırarak kaçmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücüyle ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı. Asayiş ekiplerinin takibi sonucu aracıyla kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Köşeye sıkıştığını anlayınca bu kez de kendisini gözaltına almak isteyen polis memurlarına direndi. Ekiplerin müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangına müdahale etmek için olay yerine giden itfaiye ekibi geç kaldıklarını iddia eden bir kişinin saldırısına uğradı. Ekibe hakaret edip tepki gösteren kişi elindeki küreyi itfaiye aracına fırlattı.
3: Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine geç kaldınız diyerek kürek fırlattı. İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 150 hektarlık alanı küle çevirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekipler olay yerine ulaştığındaysa hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. İtfaiye aracının önünü kesen bir mahalle sakini ekiplere geç kaldınız diyerek hakaretler savurmaya başladı. Öfkeli saldırgan itfaiye aracından yapılan uyarılara küfürle karşılık verdi, ardından elindeki küreyi araca fırlattı. Çevredekilerin adamı güçlükle sakinleştirdiği o anlarsa saniye saniye kameralara yansıdı. Yangınsa itfaiye ekiplerinin 3 saatlik zorlu mücadelesiyle söndürüldü.
2: Bitlis'in Ahlat ilçesinde cadde boyunca sürüklenen çöp konteyneri paniğe neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda konteyner araçlara çarptı.
4: Aniden hareket etti, caddeyi birbirine kattı. Görüntüler Bitlis'in Ahlat ilçesinden. Cadde üzerindeki çöp konteyneri birden hareket etmeye başladı. Konteyner yola çıktı, trafiği birbirine kattı. Araçlarından inen sürücüler şaşkın gözlerle sürüklenen konteynere baktı. Metrelerce sürüklenen çöp konteyneri araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Rize'de arıcılık yapan Halil İbrahim Saruhan, kovanlarını arıların saldırmasından dolayı sorun yaşıyordu. Saruhan ilginç bir yöntem buldu ve kovanlarını 3 katlı evinin dış cephesine kurduğu platforma yerleştirdi.

0: alana koydu. Platforma asansörle ulaşılıyor. Rize'de yaşayan Halil İbrahim Saruhan bal üretimi yapıyor. 63 yaşındaki arıcının başı ayılarla dertte.
1: 2-3-5 arı katağımız vardır. Buralarda koyacak bir yer olmadı. Ayıdan sebep. Ayı gelip 2 sefer peteklerimi yedi.
0: Saruhan ilginç bir yöntem buldu. Kovanlarını 3 katlı evinin dış cephesine kurduğu platforma yerleştirdi.
1: Bir sene içerisinde planladık. Öyle kafamıza göre kendim, bütün işçiliklerini de kendim yaptım yani. Kaynağından tut, elektrik tesisatına kadar her şeyini de kendim yaptım.
0: Arıcı kovanlarını koyduğu 5 metre yükseklikteki platforma asansörle ulaşıyor.
2: Ayının ulaşamayacağı yere arıyı koyması gerekiyordu. Asansör de zaten yapmıştı öncesinde. Bu sefer onu geliştirerek bir tezgah yaparak arıları da ayıdan uzaklaştırmış oldu.
1: Gönlünde hayretle bakıyor yani.
3: Artvin'in Şavşat ilçesindeki 2050 rakımlı maden köyü, ahşap evleri ve eşsiz doğasıyla büyülüyor. Geleneksel dokusunu koruyan köy, 4 mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
0: Tamamı ahşap evlerden oluşan köy, doğasıyla mest ediyor. Maden köyü, Artvin'in Şavşat ilçesinde sakin şehir unvanına sahip. Köy, ahşap evlerden oluşan geleneksel mimarisi ve yemyeşil doğasıyla hayran bırakıyor. Özellikle yaz aylarında doğa severler maden köyüne akın ediyor.
4: Rize'den buraya geldim. Gerçekten mükemmel doğası olan bir yer burası. Daha önce yurt dışında da İsviçre Alplerine de gitmiştim ama burası gerçekten oradan daha çok daha güzel. Tekrar gelmeyi düşünüyorum.
0: Köyde geleneksel köy yaşamı sürüyor. Ahşap evler bölgenin kültürel mirasını yaşatırken çevresini saran yaylalar ve ormanlar ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.
3: Güneydoğu'nun incisi Mardin, tarihi ve kültürel dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Bölgedeki turizm yoğunluğunu tarihi PTT binasında bizleri bekleyen A Haber ekibinden Sinan Yılmaz aktaracak. Sinan, söz sende.
5: Mezopotamya'nın altın üçgeni Mardin'deyiz. Mardin'de aslında yeni bir heyecan var. Terörsüz Türkiye süreciyle beraber yerli ve yabancı turistler rotasını Mardin'e çevirmeye devam ediyor. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin ile beraber Mardin'in tarihi lokasyonlarından yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz ve gerçekten artık Mardin bir turizm kenti olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü son yıllarda Mardin'e yoğun bir turizm hareketliliği yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden, yine Avrupa'nın birçok yerinden gelen ziyaretçiler, başta Mardin, eski Mardin olmak üzere Midyat ilçesindeki tarihi mekanları dolaşmaya devam ediyor. Tabi Mardin'de hava sıcaklığı bir hayli yüksek, 40 derecenin üzerinde bir sıcaklık söz konusu. Dolayısıyla şu sıralarda herhangi bir yoğunluğun olmadığını söyleyebiliriz. Ancak ilerleyen saatlerde yoğunluğun artacağını söyleyebiliriz. Çünkü şu anda turistler günü belirli saatlerde otellerde geçirdiklerini söyleyebiliriz. Ve buraya gelen turistler tabii bölgenin yöresel lezzetlerinden faydalanıyorlar. Bazı çeşitli hediyelik eşyalar, ürünler almaya çalışıyorlar ve böylelikle bölge esnafına çok ciddi bir katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Mardin Turizmciler Derneği Başkanı Nurullah Yalçın var. Kendisi şu anda yanımızda. Kolay gelsin öncelikle.
6: Hoş geldin.
5: Hayırlı bir sezon diliyorum.
6: Mardin biliyorsunuz 7000 yıllık tarihi olan 7 din ve 7 dilin olduğu bir lokasyon. Mezopotamya'nın kadim şehri, Güneydoğu'nun güzel ve farklı mozaiklerini barındıran kadim şehre tekrardan hoş geldiniz.
5: Evet, şimdi son yıllarda Mardin tabii artık bir turizm kenti ve binlerce turisti alıyor Mardin. Siz dernek başkanısınız. Ne söylemek istersiniz?
6: Mardin son yılların en büyük ivmesini kazandı. Özellikle yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini ve turistlerin ilgisini çeken bir lokasyon haline geldi. Özellikle tarihi camilerimiz, medreselerimiz, kiliselerimiz ilgi odağı şu an.
5: Evet, şu anda bir turist kafilesini ekranlara taşıyoruz. Gerçekten bölgeye yoğunluğu

0: Çok oluştuğunu söyleyebiliriz. Hem Mardin, hem Şanlıurfa, hem Gaziantep bölgesinde gerçekten yoğunluk var. Bir yandan da terörsüz Türkiye sürecinin meyveleri söz konusu. Çünkü artık insanlar buraya rahatlıkla gelebiliyor. Sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber. Bu gelen insanlar Mardin'in tarihi dokusunu öğrenmeye çalışıyorlar. Yemeğini yiyorlar, ciğerlerini, kaburga dolmasını, içli köftesini gibi birçok yöresel lezzetleri tatmaya çalışıyorlar. Ve artık Güneydoğu bambaşka bir evreye dönüştüğünü söyleyebiliriz ve buraya gelen insanlar da otellerde kalıyor ve otellerdeki doluluk oranı bir hayli yüksek. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Merhabalar.
0: Gerçekten Mardin artık bambaşka bir şehir haline dönüştü ve yatırımlar da hız kazandı. İnsanlar burada yatırım yapmaya çalışıyor. Evet. Siz ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi Mardin eskiden olduğu gibi hala ilgi odaklarından biri, fakat terörsüz Türkiye sürecinden sonra gerek yatırımların buraya akması, gerekse insanların korkmadan uğrayabilecekleri, gelip rahatlıkla gezip burayı ziyaret edebilecekleri bir yer haline geldi. Mardin şu anda Antalya ve İstanbul bölgesinden sonra en çok turist alan il haline geldi. Mezopotamya'nın incisi, Güneydoğu'nun kadim şehri haline geldi. Burada insanlar gelip kiliseleri, ondan sonra
0: medreseleri,
1: camileri gezip burada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak için adeta haline girdiler. Özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsiminde otellerimizin doluluk oranı %100'e kadar çıktı.
0: Maşallah.
1: Onun dışında, yani sezon dışında da artık biz turist almaya devam ediyoruz. Gerek yazın gerek kışında insanlar gelip burada değişik kültürleri görmeyi, değişik tatlar, değişik yemekler yemeyi falan seviyorlar, geliyorlar buraya.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Çok sağ olun. Evet, taşın simgesi, Güneydoğu'nun incisi Mardin'deyiz ve Mardin'in tarihi mekanlarında yayınlarımızı gerçekleştirdik. Turistler Mardin'e ilgi gösteriyor diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
2: Sinan, çok teşekkürler. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Topuk Yaylası'nda devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde çalışan Sarı Lacivertlilerin antrenmanı basına açık gerçekleşiyor bugün. Son durumu alacağız. Aspor ekibinden Erdem Akbaş'ta söz. Erdem.
3: Bolu'dan, Topuk Yaylası'ndan selamlar. Şu anda böyle fazla sulu bir ortama denk geldi. Antrenmanı başlayacak Fenerbahçe'nin ve sahayı ıslattıkları ana denk geldik gerçekten. Çok fazla su geldi. Kamerayı birazcık taşımamız gerekecek. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'le beraberiz. Fenerbahçe'nin kampını takip ediyoruz. Sarı lacivertliler bir hafta önce yaklaşık Bolu'ya geldi. Biz de bu sudan nasibimizi almış olduk canlı yayın sırasında. Buraya denk geldi ama izleyicilerimiz tabii kusura bakmasınlar. Fenerbahçe bir haftadır Bolu'da Topuk Yaylası kampında kalıyor. Buradan yarın kampı tamamlayıp Avusturya kampı için 3 günlük iznin ardından Avusturya'ya gidecek. Kampta nasıl geçiyor? Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlığı yaşandı. Tabii moralleri bozan bir konuydu. Vedat bir ay boyunca sahalardan uzak kalacak. Anderson Talisca hafif problem yaşadı ama bugünkü antrenmana çıkabilecek. Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir başkan, yeni bir teknik direktörle beraber sezona başladı Fenerbahçe. Tek yeni transfer Vedat Muriç. Bir yandan da transfer çalışmaları elbette devam ediyor. Fenerbahçe'de kamp çalışmaları bu şekilde. An itibariyle Vedat Muriç dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Milan Škriniar ve Marco Asensio kademeli olarak takımla çalışmalara başladı. Her geçen gün çok daha hazır bir şekilde takıma katılacaklarını da söyleyebilirim. 22-23 Temmuz'da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Bu maça kadar hazırlıklarını tamamlamış bir Fenerbahçe göreceğiz elbette. İsmail Kartal yönetiminde bu maça odaklanmış durumda Fenerbahçe. Yönetim ise transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın önemli hamleler yapmak istediğini biliyoruz. Fenerbahçe'de ilk maça kadar bir stoper hamlesi olmasa da hücum hattına bir takviye beklediğimi söyleyebilirim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yayının öncesinde yaşadığımız aksaklık sebebiyle de tüm izleyicilerimizden özür dileyelim. Antrenman öncesi sahayı ıslattıkları için biz de bundan nasibimizi aldık. Biraz da serinlemiş olduk diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Erdem, geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, A Milli takımın gruptan çıkamaması sonrası yaşanan hayal kırıklığı ile ilgili konuştu. Montella'nın görevine devam edeceğini söyleyen Hacı Osmanoğlu, Milli takımın Dünya

0: kasabasındaki kamp yeriyle ilgili eleştirilere de cevap verdi.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli takımın Dünya Kupası performansını değerlendiren Hacı Osmanoğlu, "Ben gruptan kesin çıkarız diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyordum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı Amerika Birleşik Devletleri ile oynasaydık." ifadelerini kullandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine devam edeceğini söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, İtalyan çalıştırıcının kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun etkisinde kaldığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirtti. İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolculara söz verdiği villaları hediye edeceğini kaydederek, "Burada da yalan söylüyorlar. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında ekibe prim dağıttılar." şeklinde konuştu. Fatih Terim'in yanlış yaptığını belirten Hacı Osmanoğlu, "Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim." dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu kamp yeriyle ilgili eleştirilere, "Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş, onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı, kalacağımız yerler belirlenmişti. Her şey hazırdı. Hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü. Diyerek cevap verdi.
2: A Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
3: Benzer başlıkları konuşuyoruz ama bu artık dünyayı fazlasıyla etkilemeye ve belki de germeye başladı.
2: Cansın Elbacı'nın sunduğu memleket meselesinin konukları Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, akademisyen hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı, askeri stratejist doktor Hüseyin Fazla, akademisyen siyaset bilimci profesör doktor Burak Gültay. Memleket meselesi bu akşam 20.50'de A Haber'de.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Halk, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. 17 ekonomiste gerçekleştirilen ankete göre Haziran'da tüketici fiyatlarının %1,04 artması, yıllık enflasyonun ise %32,17'ye gerilemesi bekleniyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin Radyosu A Haber Radyo. Reklam.
7: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
9: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
10: Bir reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum?

0: Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobi Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Bu MYK toplantısında 26 il başkanı daha görevden alındı. 7 il başkanı da disipline sevk edildi. Ayrıntılar için İlter Yeşiltaş bizleri bekliyor. Ankara'ya gidelim kendisine. İlter, nedir ayrıntılar, dinleyelim senden.
3: Hikmet Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alınmış oldu. Yeni 26 il başkanının görevden alınmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı vardı genel merkezde ve nihayetinde parti içiyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Özellikle örgütlerde bir değişiklik olması bekleniyordu ve bazı il başkanlarında görevden alınacağını ifade etmiştik. Ve nihayetinde MYK'da yapılan değerlendirmeler sonucunda 26 il başkanının görevden alınmasına karar verildi. Bu görevden alınan 26 il başkanından 7'si de kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildiler. Hangi il başkanları görevden alındı onu da hemen aktaralım. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop il başkanları MYK kararıyla görevden alınmış durumda. Görevden alınan Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Kars, Tunceli il başkanları da tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Peki o isimlerden öne çıkanlar kimler? Video çekerek geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa dönmesiyle birlikte bu duruma tepki gösteren bir il başkanı video çekerek Kemal Kılıçdaroğlu'yla dalga geçmişti. Aykut Cem Yalçınkaya, bu isim beklendiği üzere tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Kemal Özcan da yine ihracı istenen il başkanları arasında yer aldı. Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye de yeni atamalar yapıldı. Batman İl Başkanlığı'na atanan isim oldukça dikkat çekici. Yılmaz Özkanat, bu ismi nereden tanıyoruz? 38. Olağan Kurultay'da tanık olarak ifade vermişti ve 38. Olağan Kurultay'ın iptali isteyen isimlerden birisiydi. Batman delegesi Yılmaz Özkanat, MYK tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Batman il başkanı olarak atanmış durumda. Tabii ki ihraçlar bununla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta yapılacak MYK toplantılarında da yine örgütlere dair genel bir değerlendirme yapılacak ve nihayetinde yine önümüzdeki haftalarda da bazı il başkanlarının görevden alınması ve bu görevden alınan bazı isimlerin ise partiden ihraç edilmesi bekleniyor, takip edelim.
2: İlter, bahsettiğin kentlerden bir tanesi çok dikkat çekici. İstersen birkaç cümlenin üzerine cümle kuralım. Manisa, Özgür Özel'in memleketi. Yani Özgür Özel memleketinde çok sevdiği ve güvendiği insanlara teslim etmiştir muhtemelen il yönetimini. Artık Özgür Özel Manisa milletvekili olarak Manisa gittiğinde mesela artık mutlak bu da yani Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden birileri olacak partide. Dolayısıyla böyle partide bir iletişimsizlikle yaşanacak farklı bir tablo ortaya çıkacak değil mi? O Manisa biraz dikkat çekici.
3: Şöyle, bu saymış olduğumuz il başkanları ve Manisa il başkanı da Özgür Özel'in yanında tabii ki nihayetinde onunla birlikte hareket eden ve hatta burada mutlak butlan kararına tepki gösteren, kendi illerinde yapmış oldukları açıklamalarda da mutlak butlana tepki gösteren liderimiz Özgür Özel'dir diyen il başkanlarıydı. Tabii ki Manisa il başkanının da görevden alınması tabii ki gayet doğal. Çünkü dediğimiz gibi Özgür Özel'i lider olarak benimseyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmeyen isimlerden birisiydi. Ve nihayetinde yapılan değerlendirmelerde bu özellikle il başkanlarının bu tutumunun parti tüzüğüne aykırı olduğunu ifade ediyordu zaten MYK üyeleri, parti yönetimi ve bu yönde bir karar alınması da bekleniyordu. Manisa'nın da görevden alınması tabii ki genel merkezde doğal bir sonuç olarak değerlendiriliyor, Hikmet Özgür.
2: Evet. İlter, peki teşekkürler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dileyelim sana. Bugün kürsüde grup toplantısında konuşan bir başka lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi efendim. Çok önemli açıklamaları var. Biliyorsunuz 15 Temmuz süreci sonrasında bu askeri hastanelerdeki yapılanmaları sona erdirmek amacıyla askeri hastaneler kapanmıştı. Devlet Bahçeli buna dikkat çekiyor. Askeri hastanelerin tekrar açılması gerektiğini söylüyor. Bir de bir notu var. Diyor ki NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke

0: Türkiye'dir diyor ve bu nedenle de bir an önce askeri hastanelerin açılması gerektiği çağrısında bulunuyor.
1: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
2: Türkiye'de askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Bu konunun milli beka meselesi olduğunu vurguladı.
1: Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındadır. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası, tekraren ifade ediyorum, milli beka meselesidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine değindi.
1: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir.
2: Bahçeli Türkiye'nin NATO'daki misyonuna dikkat çekti.
1: NATO Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. NATO güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma zaruretlerinin doğurduğu bir ittifaktır. Türk ordusu NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.
2: Bahçeli'nin hedefinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
1: Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
0: Efendim, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlama yapanlara yönelik bir operasyon vardı. Operasyonda 71 şüpheli gözaltı alındı. Ya sahte altın basmışlar, ya bastıkları altının gramını düşük basmışlar, ya da başka altınlar içerisinde başka alışımlar kullanmışlar. Operasyonun ayrıntılarını izleyeceğiz.
2: Hem vatandaşı dolandırdılar hem devleti zarara uğrattılar. Sahte altın operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta darphane tarafından basılması gereken altınların olması gereken ayar ve ağırlığın altında üretildiği bilgisi üzerine sahte altın üretimi ve pazarlamasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
3: Kahramanmaraş'ta vatandaşların ihbarı üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve 10 ilde düzenlenen operasyonda milyem değerleri farklı, ayarı düşük, baskısı ise sahte altınlar ele geçirildi.
2: Aralarında kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçıların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
3: Operasyonda gözaltına alınan kişiler düşük ayarda, eksik gramajda altınları piyasaya sürerken servetine servet katıyordu. Ancak devlet ile vatandaş ise zarara uğruyordu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.
0: Bir başka operasyonda yasa dışı bahis şebekelerine yapıldı. İstanbul merkezli operasyonlarla çifte darbe vuruldu örgüte. 13 ilde düzenlenen operasyonlarda

0: 30 milyar liralık hacme ulaşan şebeke çökertildi. 5 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı.
1: Peş peşe operasyonlarla yasa dışı bahis şebekelerine darbe indirildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahisle 30 milyar liralık vurgun yapan 37 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği belirlenen 19 konut, 31 motorlu araç ve tam 32 şirkete el konuldu. İkinci operasyonun düğmesine ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bastı. İstanbul merkezli 5 ilde Çapkanlar suç örgütüne eş zamanlı baskın yapıldı.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon yapıldı. Operasyonda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 24 kişi gözaltına alındı.
1: Örgütün yasa dışı bahisten elde ettiği parayı kripto varlıklara ve soğuk cüzdanlara aktararak hakladığı tespit edildi.
2: İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan toplamda 5 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.
1: Aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra yarım kiloda uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Efendim, Adana'da 16 yaşındaki genç kız annesini bıçaklayarak öldürdü. İfadesi de çok ilginç. Rüyasında annesinin kendisini boğduğunu görmüş efendim. Bunun etkisiyle uyanmış ve annesini öldürmüş.
3: Gördüğü rüya anne katili yaptı. Dehşete düşüren olay Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki genç kız rüyasında annesi Servet Tekir'in kendisini boğduğunu gördü. Uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. Polisi arayan genç kız kendisini ihbar etti. Adrese giden ekipler iki çocuk annesi Tekir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki çocuk ablasıyla annesi arasında herhangi bir tartışma ya da bağırma sesi duymadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne katili genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes mutabakatında görüşmeler devam ediyor biliyorsunuz. Daha önceden İsviçre'deydi görüşmeler. Bu sefer o görüşmenin adresi Katar olacak. Zira iki ülkenin de temsilcileri Katar'dan itibariyle. Ekber'e gidelim. Ekber Karabağ'dan o görüşmelere dair bilgileri dinleyeceğiz. Mesela İran tarafından yapılan açıklamalar var. Ekber, neler söyleniyor, neler konuşuluyor? Bugün aslında görüşme bekleniyordu ama herhalde yarına sarktı o görüşmeler. Bu görüşmelerden de olumlu bir sonuç bekleniyor mu? İran kamuoyu neler söylüyor?
4: Hikmet, teşekkür ederim. Esasında bugün de olmayacak, yarın da olmayacak ve İran'dan gelen son açıklamaya göre yakın gelecekte de İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin masaya oturması beklenmiyor. Ve ilginçtir, yani iki üst düzey Amerikalı yetkili, Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve ortada bu özel temsilcisi an itibariyle, istihdit grup an itibariyle Katar'da, Doha'da bulunmaktadır. Dün en son Beyaz Saray'dan gelen açıklamada işte söz konusu iki üst düzey İran, Amerikalı yetkililer ve İranlı yetkililer arasında hem üst düzey görüşmeler yapılacaktı hem teknik görüşmeler yapılacaktı. Hatta Donald Trump da bunun altını çizmişti ve bunun İran'ın talebi üzerine yapılacağını söylemişti. Ancak dediğim üzere böyle bir görüşme olmayacak. Zaten dünden itibaren Donald Trump'tan gelen açıklamanın ardından İran Dışişleri Bakanlığı ve diğer İranlı yetkililer böyle bir görüşmenin planlanmadığını bildirdi. Ve İran'ın dediği gibi
0: neden? Bir dakika, şimdi çok ilginç bir şey, durum var. Yani Amerikan heyeti Amerika'dan çıktı, Katar'a geldi. Bugün görüşme vardı. Hadi sarktı diyelim, yarına olacak. Bunu herhalde istemeyen İran tarafı anladığımız kadarıyla. Zira Amerikan tarafı geldi. Neden bu anlaşma görüşmeleri yapılmıyor? İran neden yapmıyor, bu görüşmelere gitmiyor?
4: Şöyle söyleyeyim Hikmet, esasında İran böyle bir planımız yoktur diyor. Yani ilk baştan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklama geldiğinde şimdilik ABD ile masaya oturmak gibi, müzakere etmek gibi bir planımız yok yönünde bir açıklama geldi. Ancak çok garip bir durumdur. Yani iki üst düzey Amerikalı yetkili kalkıp da Doha'ya kadar

0: yetkililerle bir görüşmesi olmayacak. Yarın yani çarşamba günü Katar'da yetkililerle görüşecek İran heyeti ve bu görüşmenin içeriği de esas olarak 11. madde, yani İran'ın işte varlıklarının serbest bırakılması meselesi oluşturuluyor.
1: Peki dedin ki biraz önce İran yetkililerin açıklamalarını söylerken ne bugün ne yarın ne de başka bir zaman görüşme olmayacak dedin. Peki bu 60 günlük bir süre vardı, mutabakat işte görüşmeler yapılacaktı bu süreç içerisinde. Ne olacak o zaman bu mutabakat, bu anlaşma, İran ne diyor bu konuda?
0: Hikmet şöyle söyleyeyim, bunu İran Dışişleri Bakanı İsmail Bakai bugün açıkladı. Dün de esasında benzeri yönde açıklama gelmişti. Şöyle dedi, böyle bir görüşme yok ve yakın gelecekte de bunu planlamıyoruz. Tabii yakın gelecekte 2 gün, 3 gün, belki önümüzdeki hafta için böyle bir planlarının söz konusu olabilir. İran özellikle vurguladığı husus şudur, ben an itibariyle bu Amerika Birleşik Devletleri ile vardığımız mutabakat zaptının içeriğini ve maddelerinin uygulanmasını görmek istiyorum. Ve taahhüde karşı taahhüt politikasını uyguluyorum. Önce o taahhütlerini uygulasınlar, daha sonra biz oturalım ve diğer hususları görüşelim ki bu biliyorsunuz geçici bir uzlaşmadır. Taraflar senin de dediğin üzere bir 60 günlük bir 8 haftalık bir süreden bahsediyor ki nereden bakılsa 2 haftası bitmiş oldu ve pek de bir gelişme söz konusu değil ve bu da şunu gösteriyor ki zaten bunun böyle bu tip meselelerin 8 haftada ya bir kaç ayda bitmesi çok olası bir yani bir durum söz konusu değil. Tabii önümüzdeki süreçte taraflar tekrardan bir masaya gelebilir. Ancak İran özellikle Lübnan meselesini çok aşırı üzerinde duruyor. Diyor birinci madde olarak orada savaşın tam olarak durması gerekiyor. İsrail'in oradan çekilmesi gerekiyor. İran'ın varlıklarının serbest bırakılması gerekiyor. Dün Mesut Pezeşkian yaptığı bir açıklamada Katar'da 12 milyar dolar paralarının olduğunu ve İran heyetinin oraya gitmesiyle birlikte bunun ilk etapta 6 milyar dolarının serbest bırakılması öngörülüyor. İran önce bunların hayata geçmesini istiyor. Evet. Ardından diğer aşamalara İran geçmek istiyor.
1: Peki Ekber, teşekkürler. Aktardığın bilgilerden dolayı kolay gelsin sana. Şimdi İsrail devleti Türkiye'ye karşı bir adım attı biliyorsunuz. Aslında çok da umurumuzda olan bir şey değil. O sözde Ermeni olaylarını kabul ettiler. İşte Ermenilere Türkiye'de Osmanlı döneminde 1915 yılında soykırım yaptılar dedi Gazze'de soykırım yapan İsrail hükümeti. Tabii ki bu konuda sert açıklamalar yapıldı ama bize herhangi bir bunun dokunacak tarafı yok. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a soruldu bu. Ne diyorsunuz dendi. İsrail böyle bir adım attı. 1915 olayları sizin adınıza bir şeyler söyledi. Paşinyan bu konuda çok net, çok sağduyulu bir açıklama yaptı. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu meseleyi bir silah olarak kullanmaya çalışıyorlar dedi. Hiç yanıt vermeye bile ihtiyaç duymuyorum dedi.
2: İsrail'in skandal 1915 adımına Ermenistan'dan yanıt geldi. Paşinyan, Tel Aviv'in meseleyi silah olarak kullandığını söyledi.
3: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
2: İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemeden on binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki bebekleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı. Netanyahu yönetimi sözde 1915 olaylarını tanıdı.
4: Bugün aldığımız bu kararı kabul etmenin Yahudiler olarak ve şüphesiz Yahudi halkının devleti olarak bizim ahlaki sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.
2: İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ülkesinin yaptığı katliamları unuttu. Bu bizim ahlaki sorumluluğumuz dedi. Türkiye'ye karşı kararda Netanyahu'nun desteği olduğunu açıkça belirtti.
4: Desteğinden ötürü Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ve katkılarından dolayı hükümet bakanı olan arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim.
2: İsrail'in ırkçı hamlesi Erivan'da karşılık bulmadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Tel Aviv'in kararı soruldu. Paşinyan bir yanıt verme gereği duymuyoruz dedi.
3: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
1: Efendim ekranlarınıza yansıyor son dakika bilgisi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı an itibariyle sona erdi. Biraz sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her kabine toplantısı sonrasında olduğu gibi kameraların karşısına geçip gündeme dair açıklamalar yapması bekleniyor. O açıklamaları biliyorsunuz her zaman olduğu gibi canlı olarak.

ekranlarınıza getireceğiz ve devam edelim. Çift hedefem felaketiyle sarsılan Venezuela yaralarını sarmaya çalışıyor. Ülkede can kaybı 1719'a yükselirken 45 bin kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Tüm zorluklara rağmen umut veren gelişmeler de var. Son olarak 18 günlük bir bebek 32 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

0: binlerce kişi evsiz kaldı. Yüzlerce ailenin evine ateş düştü. Mahalleler, sokaklar adeta dümdüz oldu. Çifte depremin vurduğu Venezuela'da saatler geçtikçe insani kriz de derinleşiyor. Geçtiğimiz hafta 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremlerle sarsılan Venezuela'da felaketin bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor. Birçok ülkeden gelen 40'tan fazla arama kurtarma ekibi enkaz altındakilere ulaşabilmek için seferber oldu.
1: Quise saludar.
2: Hayatta kalanları kurtarma çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum aileleri ve Venezuela'nın kurtarma ekiplerinin ve uluslararası tugayların yorulmak bilmeyen çalışmalarına tanık olan halkımız için bize duygu ve umut veriyor.
0: 18 günlük bir bebeğin depremden 32 saat sonra kurtarıldığı anlarda ortaya çıktı. Bebeğin sağ olarak çıkarılış anı hem ekiplere hem de bölge halkına büyük moral verdi. Venezuela'da ekonomik kriz nedeniyle hali hazırda zayıf olan sağlık sistemi de depremin ardından daha büyük bir baskı altına girdi. Öyle ki felaketin ardından hastaneler kapasite sınırlarını zorluyor. Caracas'ta 8 hastane hizmet dışı kaldı. Kalanlarda da temel hijyen malzemeleri tükenmeye yüz tutmuş durumda. Birçok kişinin öldüğü felakette yaralı sayısı daha şimdiden 5000'i aştı. Enkaz altında ise hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.
3: Her şey o kadar hızlı oldu ki o an hiçbirini idrak edemedim. Sadece her şeyin yolunda olmasını ve oradan kurtulmayı istedim. Annemi görmek istedim ama maalesef onu kurtaramadık ve her şeyimizi kaybettik.
0: Depremle birlikte eğitim sistemi de büyük darbe aldı. Sadece Caracas'ta 432 okul hasar gördü. Sağlam kalanlarsa geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken devam eden artçı sarsıntılar da paniğe yol açıyor.
4: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz ama bir taraftan Ankara'dan gelecek açıklamalarda gözümüz kulağımız. Eğer Başkan Erdoğan tarafından bir açıklama olursa da ekranınıza canlı olarak taşıyacağımızı belirtelim.
5: Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
6: Benzer başlıkları konuşuyoruz ama bu artık dünyayı fazlasıyla etkilemeye ve belki de germeye başladı.
5: Cansın Elbacı'nın sunduğu memleket meselesinin konukları Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, akademisyen hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı, askeri stratejist doktor Hüseyin Fazla, akademisyen siyaset bilimci profesör doktor Burak Güntay. Memleket meselesi bu akşam 20.50'de A Haber'de.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas YHT hattında 3 Temmuz ile 14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra

0: ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
4: Selamlıyorum. Kabinemizin 67. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan meseleleri değerlendirdik. Özellikle uydu teknolojilerinde Türkiye'nin son yıllarda kat ettiği mesafeyi gözden geçirme fırsatı bulduk. Şunu bir defa evvel emirde vurgulamak isterim. Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettik.

Getirdik. Türksat 4A 2004'te, Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında Türksat 5A ve Türksat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık. Geçen sene ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı hizmete aldık. TürkSat 6A ile birlikte haberleşme uydularımızın sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu ise 10'a yükselmiş oldu. Göktürk 1 ve 2 uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif yeteneklerini artırdık. 3 sene önce uzaya gönderdiğimiz IMC uydusuyla görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından yeni bir eşiği aştık. Çevremizdeki hadiselere baktığımızda şunu çok net görebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın öne çıkan karakteri enformasyondur, bilgidir, veridir. İstisnasız tüm devletler enformasyon çağına adapte olabilmek için yoğun bir rekabet içindedir. Sadece devletler değil, büyük şirketler de bu alanda söz sahibi olmaya çalışmaktadır. Devletler ve şirketler arası yarışın kıyasıya yaşandığı alanların başında ise uydu teknolojileri bulunmaktadır. Türkiye olarak biz de bu yarışta hak ettiğimiz yeri almanın gayretindeyiz. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Farklı ihtiyaçlarımızı giderecek olan IMC 2 ve IMC 3 uydularımız ile Göktürk Y ve Göktürk 3'ün çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına, yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlıklarını yürütürken hizmet ve eser siyasetimizi de sürdürüyoruz. Son toplantımızdan bu yana Türkiye'nin ve şehirlerimizin kazançhanesine yeni yatırımlar eklemenin kıvancını yaşadık. Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'u kaderine terk etmiyoruz. İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro projesi bunlardan biridir. 19 Haziran'da resmi açılışını yaptığımız Halkalı Arnavutköy kesimi ile bu önemli projeyi hamdolsun tamamlamış olduk. Böylece sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun metro hatlarından birini
İstanbul'umuzun

ve ülkemizin hizmetine sunduk. Yeni hat sayesinde güzergahta bulunan yerleşim birimlerimiz arasındaki seyahat süreleri ciddi oranda azalmıştır. Proje 25 yılda zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken ekonomimize 953 milyon avro tutarında katkı yapacaktır. Şu an biri 4,5 kilometre, diğeri 6,3 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hattın yapımı devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu inşallah 191 kilometreye çıkacaktır. Metro hattımızın İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ulaştırmanın yanı sıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz törende kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Cam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 23 Haziran'da külliyemizde misafir ettiğimiz Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol Nawrocki ile savunma sanayi alanında işbirliği dahil pek çok konuyu görüştük. Daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize zaten ulaşmıştık. Yeni hedefimizi ise 15 milyar dolara çıkardık. Müteahhitlik firmalarımız Polonya'da 9 milyar dolar değerinde proje üstlendiler. İnşallah bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizini ele aldık. Her iki sorunun da adil bir barışla sona ermesi gerektiğine işaret ettik. Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olan Polonya'nın iki devletli çözüme desteğini önemsiyor, bunun güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık

Kanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir. Aziz milletim, biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız İlk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtık. 2022'de kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızla çok önemli bir ihtiyacı kurumsal anlamda gidermiş olduk. Başkanlığımız, ülkemiz genelindeki 1134 cemevinin aydınlatma giderini karşılıyor. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon liralık destek verdik. 2026'nın ilk çeyreğinde 311 cemevinin taleplerini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizdeki 113 cemevinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakın zamanda sona erdireceğiz. Burada şunun da altını çizmek durumundayım. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için İstismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten
cesaret

Sicilleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz. Bu vesileyle Mah-ı Muharrem oruç açma lokmasında birlikte olduğumuz, aynı muhabbet sofrasını paylaştığımız, aynı duaya amin dediğimiz canlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayında tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Cennet gençlerinin seyyidi Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde bir kere daha rahmetle, tazimle yad ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Değerli basın mensupları, 25 Haziran'da Polis Akademimizden mezun olan 13.610 öğrencimizin mezuniyet törenine katıldık. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran'da da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet merasiminde Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek yavrularımızın diploma sevincini paylaştık. Yaz tatile kavuşmanın mutluluğunu yaşayan tüm öğrencilerimizin verimli, huzurlu, keyifli bir tatil geçirmelerini gönülden temenni ediyorum. Sevgili öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Aynı gün Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak ettik. Savaş, kriz ve çatışmaların küresel ticareti olumsuz anlamda etkilediği bir dönemde Türkiye'nin başarı grafiği yükselmeye devam ediyor. 2025'te 395,9 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ihraç ederek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyi özel sektörümüzle dayanışma içinde inşallah daha yukarılara taşıyacağız. Finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılarımıza yeni imkanlar sunmaya da devam ediyoruz. Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reskont kredilerinin günlük limitini 500 milyon lira ilave ile 5 milyar liraya yükselttik. Tüm ihracatçılarımız için hayırlı uğurlu olsun diyor. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm firmalarımıza tebriklerimi iletiyorum. Bugün biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak %8,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalırken gençlerde bu oran 0,7 puanı buldu. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre
280

0: 85 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz. Sevgili vatandaşlarım, geçen hafta sağlık ve mahalli idareler alanında iki güzel haber aldık. Sağlık Bakanlığımız ve Aselsan işbirliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bu cihazın kullanımı üreten sağlık modelimizin stratejik önemini de teyit etmiştir. Bir diğer gurur verici haber Fas'ın Tanca şehrinden geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. Her iki başarıda da emeği geçenleri kutluyor. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan Türkiye olarak ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz. AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içinde iki askeri nakliye uçağımızı afet bölgesine süratle sevk ettik. Toplam 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma köpeğimiz ile Venezuela'ya ulaştı ve çalışmalarına başladı. Uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla temas halinde hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor hem de bölgedeki öncelikli insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli planlamaları yapıyoruz. Belediyelerimizin de dost Venezuela halkı için çeşitli yardım kampanyaları tertiplediklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Venezuela hükümetine ve halkına bir kez daha geçmiş olsun diyor, Türk milletinin yanlarında olduğunu ve olacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Bir reklam.
2: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
6: En çok tercih edilen

0: Gıda Takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Mağazalardan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu, canlı yayın.
6: Onları susturabilmek amaçlı bir ilan edilme oldu.
7: Gazze'li genç kız saldırıların şiddetinin de arttığını söyledi.
6: Yani saldırıların şiddetleri azalmadı, tam tersi daha da çok vahşileşti. Şu an yeni savaşın öncesinde en azından bir savaşta olduğumuzu biliyorduk. Ama şu an bir ateşli kesin sürecinde olduğumuzu bile bile insanlar hala şehit düşüyor.
7: Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. İsrail'in saldırılarından kurtulanlarsa açlık, susuzluk ve barınma sorunuyla daha da büyük bir krizin içinde. Milyonlarca masum yırtık çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.
6: Gördüğünüz gibi

0: Ve burada binlerce çadır var, binlerce insanlar yaşıyor ve bu insanların hepsi savaştan önce bir evleri vardı, bir bahçeleri vardı, yemek yiyecekleri ve içecekleri falan vardı. Ama şu an maalesef görüyorsunuz her şey çok kötü durumda. Burası bir çöl gibi. Hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. Sadece çadırlardan ibaret.
1: İsrail yeterli seviyede yardımında Gazze'ye geçişine izin vermiyor.
0: Evet, İsrail yardım tırlarının girilmesine müsaade edeceğini söylemişlerdi ama maalesef bu yalan. Girdiği zamanlarda tabii hiçbir şekilde müsaade etmiyor ama müsaade ettiği zamanlarda çok az sayıda giriyor ve bütün insanlara yetmiyor.
2: Efendim, akşam ajansında yeni saatte gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 26 il başkanı daha Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alındı. 7 il başkanı disipline sevk edildi. Ayrıntılar için Ankara'ya gidelim. İlter Reşitaş bizleri bekliyor. Detayları dinleyeceğiz. İlter.
3: Hikmet Öztürk karar Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alındı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplandı ve gündemde parti içinde yaşanan gelişmeler vardı. Özellikle örgütlerde bir yenilenme sürecine gidileceği ifade ediliyordu. Bazı il başkanlarının görevden alacağı aktarılıyordu zaten ve nihayetinde beklenen oldu. Bugün MYK kararıyla 26 il başkanı Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı görevinden alındı. Bu görevden alınan 26 il başkanının 7'si ise yine MK kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Muğla, Mardin, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop il başkanları görevden alındı. Görevden alınan Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Sinop, Kars ve Tunceli il başkanları ise dediğimiz gibi tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Şimdi bu il başkanlarına ayrı ayrı parantez açmak gerekirse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Maşa diyen Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir'le, yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu vardı, hatırlanacaktır. 2023 seçimlerinde buradayım ve buradayım şeklinde bir video paylaşmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Viral olmuştu o video ve bu videoyla dalga geçen Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da yine YDK'ya, yani Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilen il başkanları arasında yer aldı. Ayrıca genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan da kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bazı il başkanlarına, il başkanlıklarına ise atamalar oldu. Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye atamalar yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay davasında tanık olarak ifade veren Batman delegesi Yılmaz Özkanat, MYK kararıyla Batman il başkanlığı görevine getirildi. Bugünkü gelişmeler özetle bu şekilde Hikmet Öztürk.
2: Peki İlter, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında direkt bir temas yok, görüşme yok. Sadece geçen hafta bir cenazede karşı karşıya geldiler, biliyorsunuz, bir iletişim yok. Bu iletişim Ali Öztunç vasıtasıyla yapıldığı belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir mekik diplomasisi var Ali Öztunç tarafından. Son olarak bugün MYK öncesinde de Ali Öztunç'un Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Yaklaşık 45 dakika o görüşmeye dair izlenimler var.
4: Kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii, nereden bakarsa.
1: CHP'de partinin daha fazla zarar görmemesi için ortak bir yol ve ortak akıl oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kapsamda taraflar arasındaki diyalog da sürüyor. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında arabuluculuk yapan isimlerden biri olan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bir kez daha genel merkeze geldi.
4: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Geçtiğimiz gün Özgür Özel ve kurmaylarıyla bir araya gelen Ali Öztunç, bu kez de MYK toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme yaptı. Özgür Özel'in mesajlarını Kılıçdaroğlu

0: Bunu ileten Üstünç, Kılıçdaroğlu'nun özele iletilmek üzere verdiği mesajı da alarak genel merkezden ayrıldı. Bu arada hakkındaki tedbir kararı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın yeniden grup başkan vekilliğine döndü.
1: Efendim biliyorsunuz Ankara'da 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var. NATO zirvesi kapsamında başkentte yoğun güvenlik tedbirleri de alındı. 56 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada olacak. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle birlikte liderler ve heyetler saniye saniye korunacak.
0: Kritik NATO zirvesi için geri sayım sürerken Ankara'da hazırlıklar da güvenlik de had safhada. Başkentin birçok noktasında adeta son rötuşlar yapılırken emniyet, jandarma ve istihbarat çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
2: NATO tedbirleri kapsamında başkent Ankara'da 56 binden fazla emniyet ve jandarma personeli görev alacak. Bu kapsamda atlı birlikler de merkezi lokasyonlarda devriye faaliyetleri gerçekleştirecek.
0: Özel günlerde ve çeşitli programlarda görev alan atlı polisler hem zirvenin ruhuna hem de güvenliğe uygun bir şekilde başkent sokaklarında çalışmalarını sürdürüyor. NATO üyesi 32 devlet başkanını ağırlayacak Ankara'da zirve boyunca adeta kuş uçurtulmayacak. Bu kapsamda birçok yol güzergahı da trafiğe kapalı olacak.
2: NATO tedbirleri kapsamında başkent Ankara'da birçok yol güzergahı trafiğe kapalı olacak. Emniyet personeli birçok noktaya konuşturarak tedbirler gerçekleştirecek. Tedbirler alacak. Atlı birlikler de özellikle merkezi lokasyonların nabzını tutacak.
0: Tedbirler kapsamında Ankara'da bulunan 100 kritik noktaya da ilave güvenlik kameraları yerleştirildi. Bu kameralar anlık olarak takip edilecek. Liderler ve heyetler hem havadan hem de karadan saniye saniye korunacak.
1: Hürmüz konusundaki belirsizlik sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Umman'la mayınları birlikte temizleyebiliriz çıkışına İran'dan yanıt geldi. Tahran yönetimi Fransa kırılgan olan durumu daha da zorlaştırmasın açıklamasını yaptı. İran'la Umman arasında da Hürmüz'ün kontrolü konusunda gerilim de giderek artıyor.
0: Umman Sultanı 40 yıl sonra ilk kez Fransa'yı ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi konusunda Umman'la birlikte çalışacaklarını iddia etti.
3: Bölgesel istikrar en önemli konulardan biri. Ortak bir şekilde hareket edeceğimiz birçok alan var. Fransız Umman ortaklığı, Körfez İşbirliği Konseyi içinde büyük fırsatlar inşa edebilir.
0: Ancak Fransa'nın Hürmüz açıklaması İran'ın sert tepkisine neden oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Fransa'yı Hürmüz'den uzak durması konusunda uyardı. Paris kışkırtıcı eylemleriyle durumu daha da karmaşık hale getirmesin denildi. Hürmüz konusunda sadece Fransa ile değil İran'la Umman arasında da ipler geriliyor. İran kendi belirlediği güzergah dışında bir hattın kullanılmasına karşı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi Umman'a gitti. Ummanlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşme sonrasında Bakan Yardımcısı Umman'la Hürmüz konusunda uzlaşı sinyali verdi.
4: Umman tarafını olumlu bulduk. Umman Hürmüz konusunda kıyı devletlerinin egemenlik haklarıyla düzenleme yapmasını destekliyor. Hürmüz Boğazı geçmişteki haline dönemez. Sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmalı.
0: Ancak Umman Dışişleri Bakanı Hürmüz'den geçiş ücreti alınmasını kabul etmediklerini açıkladı. Uluslararası bir su yolunun ücretlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Fransa'nın Hürmüz'e girme çabalarına da kapıyı kapattı. Boğazları mayından temizleyecek olan İran'dır dedi.
1: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlama yapanlara yönelik operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve suç unsuru ele geçirildi.
0: Hem vatandaşı dolandırdılar hem devleti zarara uğrattılar. Sahte altın operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta darphane tarafından basılması gereken altınların olması gereken ayar ve ağırlığın altında üretildiği bilgisi üzerine sahte altın üretimi ve pazarlamasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
5: Kahramanmaraş'ta vatandaşların ihbarı üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve 10 ilde düzenlenen operasyonda milyem değerleri farklı, ayarı düşük, baskısı ise sahte altınlar ele geçirildi.

0: Aralarında kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçıların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
1: Operasyonda gözaltına alınan kişiler düşük ayarda, eksik gramajda altınları piyasaya sürerken servetine servet katıyordu. Ancak devlet ile vatandaş ise zarara uğruyordu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.
2: İçişleri Bakanlığı, sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırıp yaralaması ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gerekçesiyle 3 belediye başkanı hakkında harekete geçti. Bakanlık 2 belediye başkanına soruşturma izni verirken 1 belediye başkanı hakkında ise ön inceleme başlattı.
3: Yasa değişti artık 2024 yılında. Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri artık sokaklar değil, evet. Parklar değil, evet. Meydanlar değil, barınaklar. Orada bu hayvanlar toplanacak, tedavileri yapılacak, kısırlaştırılacak ve orada beslenmeleri yapılacak.
0: Başıboş köpek saldırıları İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İki belediye başkanı hakkında soruşturma izni verildi. Bir belediye başkanı içinse ön inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda vatandaşların can güvenliği başta olmak üzere tüm yerel yönetim ve denetim sistemleri baştan aşağı titizlikle incelenmeye başlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla Köyceğiz'de 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı ve son 2 yılda 37 vatandaşın saldırıya uğradığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakım evinin yetersiz olduğu ve toplama çalışmaları etkin yürütülmediği için belediye başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi. Erzurum Narman'da ise sahipsiz köpeklerin 10 yaşındaki bir çocuğu yaraladığı ve belediyenin hayvanları uzun süre toplamayarak ihmalde bulunduğu saptandı. Bu gerekçeyle yükümlülüklerini yerine getirmeyen AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında da soruşturma başlatıldı.
4: Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan da alıyorlar. Onun için büyük şehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
0: Ayrıca DEM Partili Şanlıurfa Hilvan Belediyesi'nin hayvanları koruma kanunu kapsamında bakım evi kurmadığı ve gerekli ödeneği ayırmadığı iddiaları da müfettişlerce mercek altına alındı. Süreç çerçevesinde bakım evi yapımına yönelik herhangi bir işlem yapmadığı belirlenen Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da ön inceleme başlatıldı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda vatandaşların can güvenliğinin korunması için ihmali görülen tüm yerel yönetimler hakkında çalışmalar sürecek.
2: Efendim, İstanbul Marmaray'da çocukların da ailelerin bulunduğu bir ortamda, bir vagonda bir kişi LGBT sapkınlığını destekleyen açıklamalarda bulunuyor. Kimse umursamıyor zaten ama o sapkının adını da işte özgürlük mücadelesi demişler. İşte başka bir güzellemeler yapmaya çalışıyorlar ama onun adı düpedüz sapkınlık biliyoruz. Orada vatandaşlar kendisine bir tepki de göstermiyorlar ama umursamıyorlar da bu kişi de o sapkının propagandasını yaptı sonrasında ayrıldı gitti.
0: Çocukların da olduğu vagonda provokasyona imza attı.
5: Özgürlük mücadelemize ket vurmak isteyenlere karşı sokakta mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızı da alacağız. Lubunya'nın onuru işkenceyi yenecek.
0: İstanbul Marmaray'da bir yolcu çocukların ve çok sayıda vatandaşın bulunduğu vagonda LGBT'ye destek verdi.
5: 20

0: menüler kalınlaştı. Kafe ve restoranlarda ayrıntılı döneme geçildi.
1: Artık tüketiciden ne yediğini, ne alerjenler olduğunu ya da kaç kalori aldığını hepsini görmüş olacaklar.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı sağlıklı ve bilinçli tüketimi hedefleyerek düzenlemeye gitti.
1: Obezite oranlarının artmasından mütevellit bu artık bir zorunluluk hale geldi. Zaten gıda alerjisinin ülkemizde son dönemlerde ne kadar büyük sıkıntılar yaratabildiğini maalesef hep beraber gözlemledik.
2: Yeni dönemle birlikte artık gittiğiniz restoran ve kafelerde yediğiniz yiyeceklerin yanında hem o ürünün içerikleri yazacak hem de kaç kalori olduğu yer alacak.
1: Gıda bileşenleri detaylı olarak isimlerin altında yer alacak ve alerjen takvimi olacak. Alerjen takvimleri zaten belli başlı bilgiler sunar. İşte deniz ürünleri ya da işte glutenli ürünler gibi. Bunların da simge olarak olabilir ya da detay olarak, yani bazı bilgiler tabii ki de genel olarak verilecek. Çünkü gıda alerjilerinde başlı başına tek ürünler değil aslında. Genel alerjiler vardır. O nedenle alerjen takvimlerinde bunları belli başlıklar altında inceleyeceğiz ve menülerimize ekleyeceğiz.
0: Vatandaş bilgilere klasik menü, yazı tahtaları, broşür, dijital ekranlar ve kare kod sistemi üzerinden erişebilecek.
1: Basılı menü, kare kod ya da duvarda duran menüler, hepsinde bu ayrıntıları göreceğiz. Artık tüketiciden ne yediğini, ne alerjenler olduğunu ya da kaç kalori aldığını hepsini görmüş olacaklar. 2027'nin sonunda tüm restoran ve kafelerde artık ayrıntılı menü dönemi tamamen devreye girmiş olacak ve zorunlu hale gelecek.
3: Avrupa aşırı sıcaklar nedeniyle haftalardır kavruluyor. Almanya'da da termometreler 42 dereceyi geçerek adeta rekor kırdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine seyretmesiyle süpermarketlerde klima ve vantilatör satışları tavan yaptı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz kavurucu sıcakların merkezinden son durum aktardı.

0: Almanya son yılların en sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sıcaklığın 42 dereceleri bulması nedeniyle vatandaşlar klima alabilmek için yapı marketlere hücum etti.
1: Avrupa'daki aşırı sıcaklar her geçen gün rekora koşuyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da kavurucu sıcağın merkezindeki Almanya'da market market gezdi. Ancak talep patlaması yüzünden ne klima ne de vantilatör bulabildi.
0: Bugün gezdiğim 3. yapı marketi ve maalesef burada da bir tane klima bile bulmak mümkün değil.
1: Elde kalanlarsa sadece portatif cihazlar.
2: Evet, yapı marketlerin birinde sadece kamp arabaları için üretilen küçük bir adet klima bulabildik. Bu da sadece 10-15 metrekare büyüklüğündeki araçların içini soğutmak üzere tasarlanmış, evlerde kullanımı uygun değil.
0: Bir tanesinde portatif klima bulabildik. Ancak bunlar da 5000 BTU, yani sadece 8-10 metrekarelik küçük odaları ancak soğutabiliyor. Bu nedenle de çok fazla tercih edilmiyor.
1: Sadece klima ve vantilatör değil, dondurma ve buz torbaları için de aşırı talep var.
2: Evet, Almanya'da görmüş olduğunuz gibi burası dondurma reyonları ve büyük oranda boşalmış. Sıcak havalarla mücadele edebilmek için vatandaşların en çok tükettiği ürünlerin başında dondurma geliyor. O nedenle de dondurma reyonları artık birçok markette neredeyse boş.
1: A Haber Almanya'da kavurucu sıcağın altında evine ekmek götürmeye çalışan Türklere de mikrofon uzattı.
3: Çok zor gerçekten. Geçen hafta yine bayağı bir zordu. Bu şartlarda böyle bir sıcak görmedik. Burası bir kat daha sıcak ve vantilatörle çalışıyoruz.
1: Mağazalarda klima bulamayan esnaf çareyi portatif serinleticilerde buldu.
2: Bir tane kuaför salonu portatif klima almış içeriye monte etmek mümkün olmadığından bu şekilde hortumunu dışarıya vererek serinlemeye çalışan bir dükkan.
4: İkimiz de kanter içindeyiz. Klimalar da fayda etmiyor artık. Almanya'da buna alışkın değil, biz de alışkın değiliz. Hakkımızda hayırlısı.
1: Peki Almanlar kavurucu sıcaklar hakkında ne düşünüyor?
5: Ya, aber nach.
6: Annem 92 yaşında. Bu sıcaklar özellikle yaşlı

0: Çocuklar için çok zor. Aynı şekilde çocuklar ve küçük çocuklar için de öyle. Çünkü anaokullarında klima yok. Bence bu Almanya'da siyasetçilerin mutlaka ele alması gereken önemli bir konu.
1: Klima kullanmayı tercih etmeyen Almanlar aşırı sıcaklarla nasıl mücadele ediyor?
0: Tüm pencereleri kapatıyoruz. Hava serin olduğunda havalandırıyoruz. Evet, bu kadar. İnsan biraz dayanıklı olmak zorunda.
2: Rize'de arıcılık yapan Halil İbrahim Saruhan kovanlarına arıların saldırmasından dolayı sorun yaşıyordu. Saruhan ilginç bir yöntem buldu ve kovanlarını 3 katlı evinin dış cephesine kurduğu platforma yerleştirdi.

0: düşündüm, eve takayım bu ayılar, yüksek olsunlar, ayı da ulaşamazsın diye.
1: Ayı saldırılarından bıktı, kovanlarını yüksek bir alana koydu. Platforma asansörle ulaşılıyor. Rize'de yaşayan Halil İbrahim Saruhan bal üretimi yapıyor. 63 yaşındaki arıcının başı ayılarla dertte.
0: 2-3-5 katağımız vardır. Buralarda koyacak bir yer olmaz. Ayıdan sebep. Ayı gelip iki sefer peteklerimi yedi.
1: Saruhan ilginç bir yöntem buldu. Kovanlarını 3 katlı evinin dış cephesine kurduğu platforma yerleştirdi.
0: Bir sene içerisinde planladık. Öyle kafamıza göre kendim, bütün işçiliklerini de kendim yaptım yani. Kaynağından tut, elektrik tesisatına kadar her şeyini de kendim yaptım.
1: Arıcı kovanlarını koyduğu 5 metre yükseklikteki platforma asansörle ulaşıyor.
2: Ayının ulaşamayacağı yere arıyı koyması gerekiyordu. Asansör de zaten yapmıştı öncesinde. Bu sefer onu geliştirerek bir tezgah yaparak arıları da ayıdan uzaklaştırmış oldu.
0: Gönlünde hayretle bakıyor yani.
3: Geçtiğimiz yıl zirai don sebebiyle üreticiler zor günler yaşamıştı. Bu sene kiraz çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tokat'ta üretimi süren kiraz tezgahlarda uygun fiyattan satışa sunuluyor. Ayrıca yurt dışına da ihraç ediliyor.
4: Bu sene işte bir iyi bolluk var yani. Hı hı. Geçen seneden iyi bu sene daha.
1: Bahçe ve tarım arazilerinde bu yıl bolluk bereket var. Geçen yıl etkili olan zirai don ve kuraklık meyvede rekolteyi düşürmüştü.
5: Geçtiğimiz yıl Tokat, Sivas, Amasya, Çorum illeri başta olmak üzere birçok bölgeyi zirai don etkiledi. Ağaçların çiçekleri soğuk hava yüzünden yandı. Bu sene ise dallardan adeta meyve akıyor.
1: Verim ve rekolte bu sene üreticinin yüzünü güldürüyor.
6: Bu sene verimimiz çok yüksek. Geçen sene hiç yoktu ondan dolayı. Bu sene Allah'a şükür çok iyi verimimiz var. Ortalama 20-30 kilo arası bir verim bekliyoruz ağaç başına. O da takayı yani bir 15-20 ton arası ürün bekliyoruz inşallah.
5: 0.9 diye tabir edilen işte o iri kalibreli kirazlar dallardan hasat ediliyor.
7: Çok bol. Sabah 7'de evi terk ediyor, geliyor, topluyor. Bıldırıyor odan mı geçen sene? Bu yıl çok güzel verimi var.
8: Yağmurlar yağdı, güneş de yüzünü gösterdi derken toprakta verimliliğini artırdı. Peki tarladaki ürünler pazara nasıl yansıdı? Geçen yılın aranan yüzü kiraz bu yıl tezgahlarda yerini aldı. Hem rengi hem tadıyla iştah kabartan kiraz 85 liradan alıcısını bekliyor.
1: Tarlada meyve sebze bu sene bol olunca pazardaki fiyatlara da olumlu olarak yansıdı.
9: Geçen sene bunun kilosu 1500, 2000 lira, 2500 lira dolu ağacında yediği için yoktu. Bu sene de bol, 85 lira, 75 lira, 95 lira tarzında fiyatlarında.
10: Bu sene fiyatlar gerçekten çok uygun. Zaten mahsul de bol, bayağı bir bol. Pazar da bayağı uygun.
8: Kolay gelsin. Nasıl pazardaki fiyatlar, ne düşünüyorsunuz?
11: Şu anda bizi memnun edecek. Yani fena değil.
8: Ne alacaksınız peki? Bugün listede neler var?
11: Listede değil, kafama göre alacağım yani. Meyve alacağım. Sadece geçen pazardan aldım sebzemi.
6: Bu sene bana göre, geçen senelere göre fiyatlar daha da uygun. Daha da güzel ürünler geliyor. Bolluk da var.

0: Onun da yansıması bu.
1: Ancak tarlayla market arasındaki fiyat farkıysa hem üreticiyi hem de tüketiciyi düşündürüyor. Yüksek rekolteye rağmen üretici tarladaki fiyatla market rafı arasındaki farka dikkat çekti.
2: 50 lira 60 lira birinci boy, birinci sıra kiralımız 70 lira yazabiliyorlar. Ama bir markete gidiyoruz 200-250 lira. Bu fark nerede? Kimlere gidiyor ben bilmiyorum.
3: Dünya Kupası'nda karşılaşmalar devam ediyor biliyorsunuz. Çok güzel bir görüntü vardı efendim. Fas takımı adını ekranlarınıza getireceğiz. Hollanda'yı yendi. Adını son 16 turuna yazdırdı. Ama penaltılarla karşılaşmayı kazanlar. Penaltılar öncesinde duaları Fas milli takımının. Sonrasındaysa şükürleri ekranlara çok güzel bir şekilde yansıyor. O güzel görüntüleri izleyeceğiz.
4: Fas milli takımı 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı seri penaltılarla geçti. Mücadeleci oyun stilleriyle birçok kesimden övgü alan Faslı oyuncular normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçın ardından dua etmek için bir araya geldi. Yedek kulübesinde teknik direktör Muhammed Oabi önderliğinde toplanan takım hep birlikte dua ederek seri penaltılara konsantre oldu. 3-2 kazanılan atışlarla birlikte tur atlamanın sevincini yaşayan ekip bu kez saha içinde tribünlere yönelerek secdeye gitti. Oyuncular daha sonra tribünlerin coşkulu tezahüratlarına katılarak Dünya Kupası'ndaki en iyi 16 takım arasında kalmanın haklı gururunu yaşadı. Faslı futbolcu İsa Diop maçın oyuncusu seçilmesini şöyle yorumladı. Takım olarak çok iyiydik. Planımızı istediğimiz gibi uyguladık ve sonuçta kazandık. Biz Müslüman bir halkız. Bizim için başarı kişisel değil, Allah'ın işidir. Bu nedenle Allah'a şükrediyoruz.
3: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası 32 turunda Japonya'yı 90+6'da gelen golle 2-1 mağlup etti ve son 16'ya adını yazdırdı.
5: Dünya Kupası'nda son 32 turunda Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu Guimarães'den. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Guimarães kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direk. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye. Pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı kapanış programına katıldı. Emine Erdoğan, devlet korumasındaki çocuklara evlerini ve gönüllerini açan koruyucu ailelerin insanlığa ışık tuttuğunu söyledi. Yeni bir seferberlik çağrısı yaptı.
1: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar.
2: Gönül Elçileri Koruyucu Aile Günü nedeniyle Ankara'da bir araya geldi.
3: Koruyucu aile olmayı herkese tavsiye ediyorum. Kızım ailemize neşe kattı.
4: Ben 8 yıldır koruyucu aileyim. Bir tane nüfusumda var, oğlum var.
2: Programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri projesinin nasıl başladığını anlattı.
1: Bizler 2012 yılında Gönül Elçileri projemizi başlatarak kalpten kalbe bir yol vardır, gözle görünmez sırdır denilen manevi bir yola çıktık. 14 yıldır koruyucu ailelerimizle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda her türlü takdirin üzerinde bir insanlık manzarası seyrediyoruz.
2: Emine Erdoğan, projede başarı gösteren illere ve vali eşlerine ödüllerini verdi.
1: Peygamber Efendimizin en hayırlı ev dediği evlerden biri olmasına vesile oldunuz. Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimiz bu yıl koruyucu aile çalışmalarında örnek bir başarı sergileyerek ödüle layık görüldüler. Ödül alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizi ve vali eşlerini yürekten kutluyorum.
2: Emine Erdoğan, dünyada yaşanan çatışmalar ve Gazze'deki yetim krizine değindi.
1: Sadece 2025 yılında dünya genelinde toplam 65 çatışma kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırımla modern tarihin en büyük yetim krizi Gazze'de yaşandı. Yaklaşık 37 bin çocuk yetim kaldı.
0: Efendim, akşam ajansında çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
5: Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
6: Benzer başlıkları konuşuyoruz ama bu artık dünyayı fazlasıyla etkilemeye ve belki de germeye başladı.
5: Cansın Elbacı'nın sunduğu memleket meselesinin konukları Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, akademisyen hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı, askeri stratejist doktor Hüseyin Fazla, akademisyen siyaset bilimci profesör doktor Burak Güntay. Memleket meselesi bu akşam 20.50'de A Haber'de.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
8: Bir reklam.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Bir reklam.
10: A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
11: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000

0: puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 Mayıs ayı iş gücü istatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişmeyerek %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
4: iş bankası. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Arkası. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam. İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu ani fren durumlarında

0: zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. A Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
3: Benzer başlıkları konuşuyoruz ama bu artık dünyayı fazlasıyla etkilemeye ve belki de germeye başladı.
0: Cansın Elbacı'nın sunduğu memleket meselesinin konukları Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, akademisyen hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı, askeri stratejist doktor Hüseyin Fazla, akademisyen siyaset bilimci Profesör Doktor Burak Gültay. Memleket meselesi bu akşam 20.50'de A Haber'de. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Sen indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyo.

0: Aysu, canlı yayın.
1: Efendim çöp konteyneri firarda. Bitlis'in Ahlat ilçesi burası. Bir çöp konteyneri yol boyunca efendim aşağı doğru böyle akmaya başlıyor. İki kişiye çarpmaktan sonra iki kişi kendilerine çarpacak çöp konteyneri hamleyle kurtuluyorlar. Ama çöp konteyneri aşağı doğru gidiyor. Pek çok araca çarpıyor, zarar veriyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
2: Aniden hareket etti, caddeyi birbirine kattı. Görüntüler Bitlis'in Ahlat ilçesinden. Cadde üzerindeki çöp konteyneri birden hareket etmeye başladı. Konteyner yola çıktı, trafiği birbirine kattı. Araçlarından inen sürücüler şaşkın gözlerle sürüklenen konteynere baktı. Metrelerce sürüklenen çöp konteyneri araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
2: Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Galeri açma sırasında yaşanan göçükte 27 yaşındaki Mert Ali Arslan Türk mahsur kaldı. Göçük altından yaralı çıkarılan işçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun'un Bafra ilçesinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Bulut hastanede, yolcu Gönül Bulut ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Karabük'te bir kişi ölümden döndü. Aküsü biten aracını itmeye çalışan bir kişi araçla duvar arasında sıkıştı. İtfaiye ekibinin kurtardığı yaralı hastaneye kaldırıldı. Çanakkale'de ise pes dedirten bir olay yaşandı. Otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye attı. Jandarmanın yakaladığı sürücünün 3,12 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Gaziantep'te de trafik denetimleri sürüyor. Son iki haftada kırmızı ışık ihlali yapan 3745 sürücüye 21 milyon 530 bin lira ceza uygulandı. İhlaller güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopter, 10 arazöz ve 110 personel müdahale etti. Kırıkkale'de ise bir çay ocağında yangın çıktı. İtfaiye ekibince söndürülen yangında çay ocağı kullanılamaz hale geldi. Günün en renkli görüntüleri Hakkari'den geldi. 2026 Serbest ve Greco-Romen Güreş Süper Lig finalleri buzullarıyla ünlü Cennet Cehennem Vadisi'nde başladı. Yaklaşık 200 sporcu Cilo Dağı eteklerinde eşsiz bir doğa manzarasında mücadele ediyor.
1: Efendim dün akşam dolunay vardı. Dolunayın bu renkteki formuna çilek dolunayı deniyormuş. Dünyanın pek çok coğrafyasından o dolunay kayıtlara geçti. Biraz önce ekranlarınıza geldi. Ümmeti Muhammed'in ve insanlığın küstüğü yer Gazze'de de bu dolunaya şahit olundu.
2: Savaşlar, enkazlar, sessiz şehirler ve gökyüzünde yükselen kan kızılı bir ay. ABD'den Avrupa'ya, Gazze'den dünyanın dört bir yanına aynı gökyüzü bakışları birleştirdi. Gecenin karanlığını yavaşça yararak ufuktan yükselen çilek dolunayı, önce gökyüzünü bakır ve kızıl tonlarla boyadı. Sonra onu izleyen herkese kelimelerle anlatması güç bir manzara sundu. ABD'de gökdelenlerin arasından, Yunanistan'ın tarih kokan yapılarının üzerinden, Avusturya'nın dağlarından ve Slovakya'nın ormanlarından yükselen ay, geceyi adeta devasa bir tuvale dönüştürdü. Aynı dolunay Gazze'de ise bambaşka bir hikaye anlattı. Yıkılmış binaların silüeti, enkazların arasında yanan zayıf ışıklar ve savaşın derin izleri üzerine doğan Kızılay, gökyüzünden tüm insanlığa aynı ışığı sunarken, yeryüzünde yaşanan derin acıları da sessizce aydınlattı. Halk arasında çilek dolunayı

0: olarak bilinen bu gökyüzü olayı adını renginden değil, Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların çilek hasadı döneminden alıyor.
1: Ve şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Meksika sağanak yağışların etkisinde kaldı. Ülkenin güneyindeki Puebla kentinde şiddetli yağış sel felaketini tetikledi. Bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Birçok bölgede araçların suya gömülmesiyle trafik felç oldu. Su seviyesinin bel hizasına kadar ulaşması nedeniyle mahsur kalanlar kayıklarla kurtarıldı. Ukrayna'nın batısını ise fırtına vurdu. Lviv kentini kasıp kavuran şiddetli rüzgar ve sağanak şehir genelinde büyük hasara yol açtı. İnşa halindeki binaların üstünde bulunan bazı malzemeler fırtınaya kapılıp kentin dört bir yanına dağıldı. Bir bankın şiddetli rüzgar nedeniyle uçtuğu anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa'ya yağmur yağdı. Gök gürültüsü ve şimşeklerin eşlik ettiği kasvetli havada Paris'in simgesi Eiffel Kulesi'ne yıldırım düştü. Tarihi kulenin en tepesine isabet eden yıldırım, turistlerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Avrupa'nın en büyük yanardağı Etna bir kez daha faaliyete geçti. Sicilya adasında yer alan antik volkanın yaklaşık 3000 metre yükseklikteki kraterinden lav aktı. Lavların hava karardığında ortaya çıkan turuncu parıltısı adeta görsel bir şölen sundu. İran'da da başka bir yanardağ aktif hale geldi. Ancak bu seferki lav değil çamur püskürttü. İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki Bender-Tank çamur volkanı, bu son rüzgarlarının tetiklemesiyle yeniden faaliyete geçti. Kraterden fışkıran çamur geniş bir alanı kapladı. Söz konusu nadir doğa olayı, bölgedeki doğa turizmi açısından büyük önem taşıyor.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başlıklarımıza bakalım, sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz saat dilimi içerisinde kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısındaydı. İsrail'in sözde 1915 olayları ile ilgili soykırım tanımlamasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok net tepkisi var. Tarihimizde soykırım yok dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Daha da fazla açıklamaları var. Ekranlarınıza taşıyacağız birazdan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı. MYK'da önemli kararlar var. 26 başkan, il başkanı görevden alındı. Daha da fazla ayrıntı var. Onları da ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşme. Doha'da görüşme yapılacağına dair Amerikan tarafından açıklamalar vardı ama bir sürünceme var burada ve net bir şey yok. İran tarafından da biz böyle bir görüşme yapmıyoruz açıklamaları geldi. Fakat buna rağmen Amerikan tarafı Doha'da görüşmenin yarın olması bekleniyor. Görüşme olacak mı olmayacak mı birazdan detaylandıracağız. Ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarıyla başlayalım. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Özellikle savunma sanayindeki gelişmelere değindi Başkan Erdoğan. Her türlü senaryoya hazırlanıyoruz dedi. Başkan Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirileri de vardı. CHP kötü siciliyle hesaplaşmalı ifadelerini kullandı.
2: Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Savaş, kriz ve çatışmaların küresel ticareti olumsuz anlamda etkilediği bir dönemde Türkiye'nin başarı grafiği yükselmeye devam ediyor. 2025'te 395,9 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ihraç ederek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık.
1: Biliyorsunuz soykırımcı İsrail hükümeti 1915 sözde olaylarını, Ermeni olaylarını işte kendi devletlerinde, meclislerinde kabul ettiler. Diyorlar ki Türkiye soykırım yaptı diyorlar. Bunu söyleyen de İsrail. Şimdi bu konu Ermenistan Başbakanı'na soruldu. Paşinyan'dan çok net açıklamalar var. Diyor ki Tel Aviv'in attığı bu skandal adım, onları silah olarak kullanıyorlar bu meseleyi diyorlar ve yanıt vermeye ihtiyaç dahi duymuyorum dedi Paşinyan.
0: İsrail'in skandal 1915 adımına Ermenistan'dan yanıt geldi. Paşinyan, Tel Aviv'in meseleyi silah olarak kullandığını söyledi.
3: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
0: İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemeden on binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki bebekleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı. Netanyahu yönetimi sözde 1915 olaylarını tanıdı.
4: Bugün aldığımız bu kararı kabul etmenin Yahudiler olarak ve şüphesiz Yahudi halkının devleti olarak bizim ahlaki sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.
0: İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ülkesinin yaptığı katliamları unuttu. Bu bizim ahlaki sorumluluğumuz dedi. Türkiye'ye karşı kararda Netanyahu'nun desteği olduğunu açıkça belirtti.
4: Desteğinden ötürü Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ve katkılarından dolayı hükümet bakanı olan arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim.
0: İsrail'in ırkçı hamlesi Erivan'da karşılık bulmadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Tel Aviv'in kararı soruldu. Paşinyan bir yanıt verme gereği duymuyoruz dedi.
3: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
1: Efendim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'deydi. Suriye'deki meşhur Emevi Cami ve kendisi de biliyorsunuz bakanımızın çok güzel sesi var. Kurra Hafız orada bir Kur'an-ı Kerim tilaveti de yaptı. O anları dinleyelim bir.
5: ثم رأى

0: Evet, Bakan Çiftçi'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti de böyle kameralara yansıyordu. Efendim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bugün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz askeri hastaneler 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapanmıştı. Askeri hastanelerin tekrar açılması gerektiğini söyledi Devlet Bahçeli.
1: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
2: Türkiye'de askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Bu konunun milli beka meselesi olduğunu vurguladı.
1: Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındadır. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası, tekraren ifade ediyorum, milli beka meselesidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine değindi.
1: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir.
2: Bahçeli'nin hedefinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
1: Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dahi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi cephesi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı için Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Merkezi'nde ise MYK vardı. MYK kararıyla efendim 26 il başkanı görevden alındı. 7 kişi içinde ihraç istendi. Dikkat çekici iller var o görevden alınan iller arasında. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale ve devamında Manisa ki biliyorsunuz Özgür Özel'in memleketi, Özgür Özel Manisa milletvekili, Manisa'daki il başkanına görevden alınıyor. Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop il başkanları görevden alındı.
3: Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı.
2: 26 il başkanı görevden alındı. 7'si ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Toplantıda aralarında Tunceli, Eskişehir, Manisa ve Bolu'nun da olduğu 26 il başkanının görevden alınması kararlaştırıldı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi.
3: Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce.
2: Görevden alınan Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Sinop, Kars ve Tunceli il başkanları ise tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na maşa diyen Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir'le, Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradayım be buradayım videosuyla dalga geçen Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, ihracı istenen isimler arasında. Ayrıca genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
4: Meydanlarda kayınlara karşı olduğumuzu haykırmıyor muydu?
2: Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye ise atama yapıldı. CHP'nin 38. olağan kurultay davasında tanık olarak ifade veren ve kurultayın iptalini isteyen Batman delegesi Yılmaz Özkanat, Batman İl Başkanlığı'na getirildi.
0: Biraz önce de belirttiğimiz gibi CHP'de grup toplantısını geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Özgür Özel yaptı. Yeni parti iddialarını milleti seçeneksiz bırakmayız diyerek güçlendirdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Satır aralarındaysa Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini eleştirdi.
5: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız.
6: Önce CHP içinde mücadele edeceğiz dedi. Hemen arkasından yeni parti için yeşil ışık yaktı.
5: Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
6: Grup kürsüsü bu haftada Özgür Özel'indi. İl gezilerini anlattı, sonra da hedefine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini aldı.
5: Partimize yönelik saldırının, işgalin ardından Ankara'da oturmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ara dönemden hızla çıkarmak, kendine aydınım diyen, partiliyim diyen herkesin boynunun borcudur.
6: Dünya liderlerini ağırlayacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi yapıldığı her ülkede alındığı gibi Ankara'da da alınan güvenlik önlemleri de Özel'i rahatsız etti.
5: Hepimizi utandıran bir şeyler oluyor. Yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, güvenlik önlemlerini artık akıl almaz boyutlara taşıyan bir acayip olağanüstü hal var.
6: Ve CHP'li belediyelerde devam eden yolsuzluk soruşturmaları. Son olarak rüşvet suçlamasıyla İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki 11 kişi tutuklandı. Şile'den de yeni tutuklama haberleri geldi. Belediyeye yapılan 3. dalga operasyonda doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı suçlamasıyla 13 kişi tutuklandı.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Bakırhan, süreçle ilgili çerçeve yasanın bir an önce gelmesi gerektiğini söyledi.
7: Silahlar yakıldı. Mecliste bir komisyon kuruldu. Komisyon İmralı'ya ziyarete gitti, raporunu tuttu. Bunların hiçbirisini küçümsemiyoruz, yok saymıyoruz. Aksine bu adımların üzerine bu demokratik toplum ve barış sürecini sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi, çerçeve yasa çağrısını yineledi.
7: Çerçeve yasa ertelenemez. İyi ve hayırlı işlerde acele etmek gerekir.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde meclise gelmesi beklenen süreç yasası vardı.
7: Yüzyıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek kolay bir iş değil. Dağdan dönmeyi bekleyenlerin de gözü bu yasadadır. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Kapı her zaman açılmıyor çünkü. Çerçeve yasa gecikmeden, korkmadan, açık ve güven veren bir içerikle artık meclise gelmelidir.
0: Geçtiğimiz günlerde İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan karşılıklı füze saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri heyeti Katar'a ulaştı. Görüşmeye İran tarafının katılıp katılmayacağı henüz belli değil, ancak İran katılsa bile taraflar direkt temas kurmayacak. Arabulucu Katar'la görüşecek. Eğer görüşmeler olumlu seyrederse birebir toplantılar için yeni planlamalar yapılacak.
8: ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner doğada Katar'lı yetkililerle görüşmek üzere bulunuyor.
2: Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından diplomasi masası tekrar kuruluyor. ABD ve İran temsilcileri yeni tur görüşme için Katar'a ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner hafta sonu gerçekleşen karşılıklı saldırıların ardından başkent Doha'ya gitti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari ise doğrudan görüşme planlanmadığını söyledi.
8: ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner doğada müzakerecilerle yani arabulucularla ve Katarlı yetkililerle görüşmek üzere bulunuyor. Görüşmelerde İran'la yürütülen müzakerelerin yanı sıra Lübnan ve bölgedeki diğer dosyalar da ele alınacak. Ancak İranlılarla doğrudan müzakere ya da buna ilişkin herhangi bir görüşme için burada değiller. Şu an için üst düzey herhangi bir İranlı yetkiliyi beklemiyoruz.
2: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bek

0: başlayacağına karar vereceğiz.
1: Heyetler Katar'a ulaşsa da İranlı temsilcilerin ABD heyetiyle bir araya gelmeyeceği belirtiliyor. Heyetlerin yalnızca arabulucu Katar'la görüşeceği ve birbirlerine mesaj iletmeyeceği ifade ediliyor. Ancak temasların olumlu seyretmesi durumunda tansiyonun düşmesiyle birlikte yeni tur görüşmelerde tarafların bir araya gelmesi planlanıyor.
2: Lübnan ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda masaya oturdu. Anlaşma sağlanan ancak denklemin dışında bırakılan Hizbullah mutabakatı reddetti. İşgalci Başbakan Netanyahu da Lübnan'dan çekinmeyeceği söylemlerini yineledi. Akıllara ise varılan anlaşma ne kadar uygulanabilir sorusu geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Lübnan yönetimi bir tarafta, Hizbullah diğer tarafta. Masada konuşulan barış, ancak gerçeklikten uzak, sahada ise işgal var. Tel Aviv ve Beyrut, ABD arabuluculuğunda bir araya geldi. Taraflar 4 gün boyunca müzakere masasında kaldı. Sonunda bir anlaşma ortaya çıktı.
4: It's a good day. Bugün ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle Lübnan egemen hükümetiyle elbette İsrail hükümeti arasında kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan anlaşmayı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Anlaşma İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi kalıcı olarak azaltmaya odaklandı. Ateşkesi güçlendirmeyi ve Güney Lübnan'da yeni bir güvenlik düzeni oluşturmayı hedefledi. Bu kapsamda da İsrail'in bazı bölgelerden çekilmesine karar verildi. Bu alanlara Lübnan ordusunun konuşlanacağı açıklandı. Taraflar Hizbullah etkisinin azaltılması konusunda mutabık kaldı. ABD'de yapılan anlaşma Lübnan ve İsrail arasındaydı. Hedef dengeyi sağlamaktı. Ancak Hizbullah masada yoktu. Nitekim anlaşmanın hemen ardından örgütten açıklama geldi. Genel Sekreter Naim Kasım mutabakatı reddetti.
4: Washington'daki çerçeve anlaşması bir aşağılama, utanç ve egemenliğin teslimidir.
3: Hizbullah'ın silah kapasitesi yüksek. Bunu hem İsrail'de yıllardır süren gerilimde hem de İran Savaşı'nda bir kez daha gösterdi. Aynı zamanda Lübnan'da yüksek oranda destekçisi var. Bu nedenle örgütü görmezden gelen bir anlaşma sorgulanmaya başladı. Bunun yanı sıra Beyrut ve Tel Aviv tam olarak ortak noktada buluşmuş değil. Fikir ayrılıklarını ABD medyası haberleştirdi. Axios'a göre taraflar önemli ilerleme kaydetti. Ancak ertesi gün müzakerelerde yeniden kriz yaşandı. İsrail bölgeden çekilmek istemedi. Anlaşmazlık çıktı. ABD heyeti görüş ayrılıklarını gideremedi. Ek süre talep edildi. Daha sonra da ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun devreye girmesiyle ortak nokta bulundu. Anlaşma sorgulanırken Netanyahu da işgal söylemlerinden vazgeçmedi. Harita karşısına geçti. Lübnan'da kalacağız demeye devam etti.
4: Bizi oradan çıkarmaya her türlü yöntem ve baskıyla çalıştılar. Tabii ki bu olmayacak.
3: İsrail ordusu da saldırılarını sürdürdü. Güney Lübnan peş peşe vuruldu. Yani bölgede gerilim hala yüksek. ABD dengeyi korumaya çalışsa da İsrail saldırganlığını sürdürüyor. Hizbullah da denkleme girince bölgede yakın zamanda barışın sağlanması mümkün görünmüyor.
2: Çifte deprem felaketiyle sarsılan Venezuela yaralarını sarmaya çalışıyor. Ülkede can kaybı 1719'a yükselirken 45 bin kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Tüm zorluklara rağmen umut veren gelişmeler de var. Son olarak 18 günlük bir bebek 32 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Binlerce kişi evsiz kaldı. Yüzlerce ailenin evine ateş düştü. Mahalleler, sokaklar adeta dümdüz oldu. Çifte depremin vurduğu Venezuela'da saatler geçtikçe insani kriz de derinleşiyor. Geçtiğimiz hafta 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremlerle sarsılan Venezuela'da felaketin bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor. Birçok ülkeden gelen 40'tan fazla arama kurtarma ekibi enkaz altındakilere ulaşabilmek için seferber oldu.

0: Quise saludar.
1: Hayatta kalanları kurtarma çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum aileleri ve Venezuela'nın kurtarma ekiplerinin ve uluslararası tugayların yorulmak bilmeyen çalışmalarına tanık olan halkımız için bize duygu ve umut veriyor.
2: 18 günlük bir bebeğin depremden 32 saat sonra kurtarıldığı anlarda ortaya çıktı. Bebeğin sağ olarak çıkarılış anı hem ekiplere hem de bölge halkına büyük moral verdi. Venezuela'da ekonomik kriz nedeniyle hali hazırda zayıf olan sağlık sistemi de depremin ardından daha büyük bir baskı altına girdi. Öyle ki felaketin ardından hastaneler kapasite sınırlarını zorluyor. Caracas'ta 8 hastane hizmet dışı kaldı. Kalanlarda da temel hijyen malzemeleri tükenmeye yüz tutmuş durumda. Birçok kişinin öldüğü felakette yaralı sayısı daha şimdiden 5000'i aştı. Enkaz altında ise hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.
3: Her şey o kadar hızlı oldu ki o an hiçbirini idrak edemedim. Sadece her şeyin yolunda olmasını ve oradan kurtulmayı istedim. Annemi görmek istedim ama maalesef onu kurtaramadık ve her şeyimizi kaybettik.
2: Depremle birlikte eğitim sistemi de büyük darbe aldı. Sadece Caracas'ta 432 okul hasar gördü. Sağlam kalanlarsa geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken devam eden artçı sarsıntılar da paniğe yol açıyor.
4: Efendim burası Monaco, Avrupa'nın refah seviyesi en yüksek olan ülke. Ülke bir patlama sesiyle yankılandı. Ukraynalı bir aile iddiaya göre çanta içerisine patlayıcı madde yerleştiriliyor apartmanın girişine ve aile girerken o çanta patlatılıyor. 3 kişi yaralandı ki 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Saldırgansa Fransa'ya kaçmış.
5: Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak gösterilen Monaco bu kez şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Yerel saatte 20.58'de bir apartmanın girişinde meydana gelen patlama bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. İlk belirlemelere göre Ukraynalı bir aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. İddialara göre saldırgan patlayıcı düzenek bulunan bir çantayı binanın girişine bıraktı. Saniyeler sonra meydana gelen şiddetli patlama çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından şüphelinin sınırı geçerek Fransa topraklarına kaçtığı belirlendi. Monaco ve Fransa güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken terör, kişisel hesaplaşma ve organize suç bağlantısı dahil tüm ihtimaller masaya yatırıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
4: İstanbul'da yol kenarındaki bir valiz içerisinde cansız bedeni bulunmuştu 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın. Davanın 3. duruşması yapıldı. Faili ben öldürmedim düşerek öldü dedi ama hayatını kaybeden genç kızın kardeşi Esra Tokyaz'ın mahkemeye sunduğu görüntüler vardı. O kayıtlarda zanlının eski kız arkadaşına uyguladığı işkence kareleri yer alıyordu.
6: Herkes onu üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın katili olarak tanımıştı. Aynı ismin yıllar önce eski sevgilisine işkence yaptığı ortaya çıktı. Takvim 13 Temmuz 2025'i gösterirken yol kenarındaki bir valizde cansız bedeni bulunmuştu 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın. Katili ise eski polis olan Cemil Koç'tu. Koç'un suç dosyası hayli kabarıktı. 9'u tutuklu 11 kişinin yargılandığı cinayetin 3. duruşması görüldü.
7: Cemil gücünü toplayıp öyle karşımıza çıkmak istiyordu. Daha sevindireceğini söylüyordu.
6: Duruşmanın başında Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz mahkemeye katilin başka kadınlara da şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili yeni kanıtlar ve tanıklar sundu. Paylaştığı görüntüler 2023 yılında Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ece Gül Ovezo Ova'ya aitti. Kan donduran görüntülerde genç kadının ayaklarından iple bağlandığı, saçından sürüklendiği ve Cemil Koç tarafından tekmelendiği açıkça görülüyordu. Ardından tanık koltuğuna bu görüntüleri çeken Cemil Koç'un eski arkadaşı

0: Oturdu.
1: Cemil'i 2020 yılında tanıdım. Kendisi beni de darp etti. Suç duyurusunda bulundum. Beni darp ettiği sırada da seni burada öldürürüm, kimse bana bir şey yapamaz diyordu.
0: Tanık, koçun eski sevgilisi Ece Gül'ün darp edildiği anları da kendisi çekmişti.
1: Ece Gül isimli bir kız arkadaşı vardı. Şiddet uyguluyordu. O videoları ben çektim.
0: Duruşmaya Segbis'le cezaevinden bağlanan sanık Cemil Koç tüm suçlamaları reddederek kendini savundu.
2: Ben yapmadım. 3 yerde kan var. Biri öncesinde dayak yediği yer. Ayşe düşerken ben girmedim. Güm diye bir ses geldi. Tuttum koltuğa yatırdım. Ağzından köpükler geliyordu. 40 dakika geçti. Vücudu morarmaya başladı. Öncesinde kalp masajı yaptım. Sonrasında telefon cebimden çıktı.
0: Ece Gül vefat etmeden hemen önce aslında darp edildiğini söyleyerek Cemil Koç'tan şikayetçi olmuş. Hatta adli rapor bile düzenlenmişti. İddia o ki o rapor sanık Cemil Koç'un eline düşmüş ve genç kadın tehditle susturulmuştu.
3: Yani en fazlasını istiyoruz biz Cemil için. Ama ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması da bizim en azından içimizi biraz rahatlattı.
0: Yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından Ayşe Tokyaz'ın cinayet davası 2 Temmuz'a ertelendi.
4: Dijital müzik platformu Spotify, baş editörü Talia adıyla müzik şirketlerine bir e-posta gönderdi. İçeriği ise tepkileri beraberine getirdi. Çünkü Spotify o e-postada müzik şirketlerinden LGBT içerikleri için destek istiyor.
5: Listeler nasıl şekilleniyor? Algoritma kimi parlatıyor? Dijital müzik dünyasının en büyük aktörlerinden Spotify'ın arka planında dönen ideolojik dayatmalar gün yüzüne çıktı. Spotify daha önce şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendiren içerikleri öne çıkarmakla eleştirilmişti. Şimdi ise aleni şekilde LGBT propagandası başlattığı belirlendi. Platformun baş editörü Talia'nın küresel çapta faaliyet gösteren önemli müzik şirketlerine gönderdiği skandal e-posta ortaya çıktı. O e-postada yıl boyunca LGBT içeriklerini savundukları, şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalıştıkları yer aldı. Talia ayrıca bunun için şirketlerden destek de istedi. Açık açık LGBT propagandası yapan Spotify, müzik dünyasında ayrımcılığı gözler önüne serdi.
4: İstanbul Beşiktaş'ta aracıyla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran bir kişi polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan sürücü tutuklandı. Aşağı!
5: Polisten kaçtı, yakalanınca direndi. İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü otomobiliyle polis noktasındaki güvenlik bariyerini hızla kırarak kaçmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücüyle ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı. Asayiş ekiplerinin takibi sonucu aracıyla kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Köşeye sıkıştığını anlayınca bu kez de kendisini gözaltına almak isteyen polis memurlarına direndi. Ekiplerin müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Yasa dışı bahis şebekelerine İstanbul merkezi operasyonlarla çifte darbe vuruldu. 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 milyar liralık hacme ulaşan şebeke çökertildi. 5 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı.
6: Peş peşe operasyonlarla yasa dışı bahis şebekelerine darbe indirildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahisle 30 milyar liralık vurgun yapan 37 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği belirlenen 19 konut, 31 motorlu araç ve tam 32 şirkete el konuldu. İkinci operasyonun düğmesine ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bastı. İstanbul merkezli 5 ilde Çapkanlar Suç Örgütü'ne eş zamanlı baskın yapıldı.
7: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeni

0: Dalga bir operasyon yapıldı. Operasyonda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 24 kişi gözaltına alındı.
1: Örgütün yasa dışı bahisten elde ettiği parayı kripto varlıklara ve soğuk cüzdanlara aktararak hakladığı tespit edildi.
0: İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan toplamda 5 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.
1: Aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra yarım kiloda uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: İstanbul Kağıthane'de şanzıman arızasını giderdikten sonra test sürüşüne çıkarılan 15 milyon liralık lüks otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir cübe çarptı. Kazanın ardından olay yerine kaçan ehliyetsiz tamirci kameralardan tespit edilerek yakalandı.
1: Lüks otomobille test sürüşü faciayla bitti. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Bir galerici 15 milyon liralık lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle bir tamirhaneye bıraktı. Arızayı gideren tamirhane sahibi aracı test sürüşüne çıkardı. Ancak iddiaya göre gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks araç seyir halindeki bir cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip aydınlatma direğine vurarak devrildi. Cip sürücüsü kazada yaralanırken ortalığı savaş alanına çeviren tamirci ise lüks araçla olay yerinden hızla kaçtı. Terk edilmiş halde bulunan otomobilin sürücüsü kameralardan tespit edilerek yakalandı. Ehliyetsiz ve plakasız olduğu anlaşılan sürücüye 174 bin lira, araç sahibine ise ehliyetsiz sürücüye araç kullandırdığı için 40 bin lira ceza kesildi. 15 milyon liralık araç 30 gün trafikten men edildi.
2: NATO liderler zirvesi için Esenboğa'dan yabancı konukların Ankara'ya ilk indiklerinde kullanacakları taksilerin şoförleri için tek tip kıyafet uygulamasına geçildi. Ankaralı taksi şoförleri beyaz gömlek, gri pantolonları ve ellerinde lokumlarıyla misafirleri karşılamak için hazır.
3: Welcome to Turkey. Misafirlerimize Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz.
1: NATO liderler zirvesi için taksicilere de kıyafet düzenlemesi getirildi. Yabancı konukları taşıyacak taksiciler tek tip kıyafetle çalışacak, yaka kartı zorunlu olacak.
4: Welcome to Ankara.
1: 7-8 Temmuz tarihinde dünyanın gözü Ankara'da NATO liderler zirvesinde olacak. Şehrin her noktasında hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Taksiciler de o hazırlıklar kapsamına alındı.
5: Tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Ankara'da hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Taksi şoförleri de beyaz gömlekleri, gri pantolonlarıyla birlikte işte o misafirleri karşılamak için hazır.
1: Misafirler havalimanından çıkar çıkmaz ilk karşılaştıkları kişiler taksiciler olacak. Haliyle kıyafetleri oldukça önemli. Şoförler beyaz gömlek, gri pantolon ve ellerinde ikramlarla kapıda hazır bekleyecek.
3: Araçlarımızı NATO zirvesine yönetimimizin direktifleri doğrultusunda en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlayacağımızdan eminim. Üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bunun için de güvenlik de dahil, taşıma hizmetleri de dahil en iyi şekilde ifa edeceğimize eminim. Beyaz gömlek, yaka kartımız, gri pantolon ve görüntü çok güzel. Bu değişmeyen bir kural.
1: Araçlar temizlendi, kokular takıldı. NATO zirvesine özel yapıştırmalar asıldı. Şimdi taksiciler merakla zirveyi bekliyor.
3: Su ikramımız var, lokum ikramımız var. Nezaketimiz de buna dahil.
6: Ülkemiz için olan bu önemli toplantıya en iyi şekilde hazırlandık. Esenboğa Taksicileri Kooperatif olarak şoförlerimiz beyaz gömlek, gri pantolon, yaka kartları gördüğünüz gibi takılı. Gelen misafirlerimize Türk kültürünü tanıtma adına Türk lokumu ikram edeceğiz. Yanında soğuk suyumuz, kolonyamız, araçlarımız temizliği, güvenliği en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık.
0: Bütün arkadaşlarla beraber insanlara Türkiye'nin vizyonunu daha iyi bir şekilde gösterebilmek için ilk izlenim adına, ilk bizi görecekler çünkü bizimle birlikte ilk izlenimi sağlayacaklar. Onun için daha iyi hazırlandık.
1: Sadece bunlar değil, havalimanında çalışacak taksicilere İngilizce eğitimleri de veriyor.

0: İngilizce eğitimlerimizi aldık. İnsanlara hitabet eğitimlerimizi aldık. Welcome to Türkiye demeyi öğrendik ilk etapta. Daha sonrasında nereye gideceklerini sormayı öğrendik.
1: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Cansın Helvacı konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: A Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
3: Benzer başlıkları konuşuyoruz ama bu artık dünyayı fazlasıyla etkilemeye ve belki de germeye başladı.
2: Cansın Helvacı'nın sunduğu memleket meselesinin konukları Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, akademisyen hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı, askeri stratejist doktor Hüseyin Fazla, akademisyen siyaset bilimci profesör doktor Burak Güntay. Memleket meselesi bu akşam 20.50'de A Haber'de.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik sigortalarında değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkları azaltmak ve tazminat süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yeni bir genelgeyi yürürlüğe aldı. Düzenleme ile kanuna aykırı hasar aracılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketiyle sonuçlandırılması hedefleniyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
6: Reklam.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
3: Benzer başlıkları konuşuyoruz ama bu artık dünyayı fazlasıyla etkilemeye ve belki de germeye başladı.
2: Cansın Elbacı'nın sunduğu memleket meselesinin konukları Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, akademisyen hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı, askeri stratejist doktor Hüseyin Fazla, akademisyen siyaset bilimci profesör doktor Burak Gültay. Memleket meselesi bu akşam 20.50'de A Haber'de.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türkü'nün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni Bir Türkü'nün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, öyle türkülerimiz, öyle şiirlerimiz var ki içinde aşkın derinliğini, özlemin acısını ve ayrılığın hüznünü barındırıyor. Kim bilir kaç defa dinledik rahmetli Üstad Abdurrahim Karakoç'un kaleme aldığı sarı saçları bir türlü çözülemeyen kadının, Mihriban'ın türküsünü. Oysa ne saçları sarıydı ne de adı Mihriban'dı. Peki kimdi bu kadın? O hudut çizilemeyen bir aşkın, alevi titreten bir özlemin sembol ismiydi. Aslında türküde imkansız bir aşkın trajik sonuydu dile gelen.

0: Anadolu insanının dili, kalbi, düşüncesi, kısacası tercümanıydı Abdurrahim Karakoç. 1950 sonrası Türk şiirinin önemli köşe taşlarındandı. Özellikle gençlik yıllarında yazmış olduğu Mihriban ve Unutursun Mihriban'ım şiirleri, Türk edebiyatının önemli eserleri arasında yerini aldı. Karakoç'un bu şiirleri, aşkın derinliklerine inen, sevginin çetin yollarında dolaşan ve ayrılığın acısını yüreklere işleyen eserlerdi.
1: Unutmak kolay mı deme, unutursun Mihriban'ım. Oğlun kızın olsun hele, unutursun Mihriban'ım. Zaman erir kelep kelep, meyve dalında kalmaz hep. Unutturur biri çok sebep, unutursun Mihriban'ım. Yıllar sinene yaslanır, hatıraların paslanır. Bir gün başın ak saçlanır, unutursun Mihriban'ım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece, unutursun Mihriban'ım. Gün geçer azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil yarın belki, unutursun Mihriban'ım. Düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de. Beni değil sen seni de unutursun Mihriban'ım. Beni değil sen seni de unutursun Mihriban'ım.
0: Unutursun Mihriban'ım 1970'li yıllarda Zekeriya Bozdağ tarafından bestelendi. Daha sonraki yıllarda ünlü sanatçı Musa Eroğlu Mihriban şiirini besteleyecekti. Bu iki türkü zaman içinde toplumun hafızasına işleyecek, dinleyenlerin kalbine dokunan türküler arasında yerini alacaktı. Ve bu türküleri sevenlerin kendi mihribanları olacaktı.
1: Sarı saçlarına deli gönlüme bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor benden öldü, görmeyince sezilmiyor. Yer deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda.

0: Mihriban türküsünün hikayesi aslında bir aşkın trajik sonunu anlatıyordu. Şair Abdurrahim Karakoç bir gezide tanıştığı genç ve güzel bir kadına aşık olur. Aşk karşılıksız değildir. Ancak elde olmayan nedenlerden dolayı araya ayrılık girer. Ve Abdurrahim Karakoç 1960'lı yıllarda oturur bir gaz lambasının karşısına o büyük aşkına Mihriban şiirini yazar. Karakoç şiirde Mihriban'ı bir sembol olarak kullanır. Mihriban sadece fiziksel güzellikle değil, aynı zamanda iç güzellikle de donatılmış bir karakterdir.
1: Mihriban, Üstad Abdurrahim Karakoç'un iç dünyası.

karşısına derin bir yolculuktur aslında. Onun hayal dünyasında vücut bulmuştur Mihriban. Bir gün Mihriban'ı göreceğinize inanıyor musunuz diye sorarlar Abdurrahim Karakoç'a. O da bilmiyorum, görmek de istemiyorum, öyle kalsın. İnsanların gönülde kalması gözde kalmasından daha iyidir der. Karakoç kimseye anlatmadığı Mihriban hakkında sadece şunları söyler. Çok sevdim, çok sevdim. Şimdi hayatta mı değil mi bilmem. Aradan 50 sene geçti. O başka şehirde yaşardı, ben başka şehirde. Görüşemezdik. O bana mektup yazardı, ben ona mektup yazamazdım. Elin kızının evine mektup mu gönderilirdi? Ayıptır. Yaşadığı şehirde gazete çıkardı. Ben o gazeteye şiir yazıp gönderirdim. Herkes şiir diye okurdu da Mihriban bilirdi ki onlar kendisine.

0: görmeyi. Şair Abdurrahim Karakoç yıllarca mihribanını bir sır gibi saklar. Ve onun bu sırrı kendisiyle birlikte ahirete göçüp gider.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yine yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 20.50. Memleket meselesi programı başlıyor. Kıymetli konuklarımla birlikteyiz. Birçok konuyu masaya yatıracağız, konuşacağız. Onların yorumlarını da alacağız. Akıllardaki soruları da soracağız elbette. Hemen konuklarımı takdim ederek başlayayım. Mahmut Övür bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Levent Hocam hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Güzel bir yayın, keyifli bir akşam diliyorum.
0: Ben de hazır mısınız hocam?
2: Tabii ki her zaman.
0: Peki. Ve Doktor Hüseyin Fazla Komutanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: İyi misiniz?
3: Sağ olun, sizleri gördük daha iyi.
0: Sizi gördük daha iyi olduk, sağolunuz. Ve Profesör Doktor Burak Küntay Hocam. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, iyisiniz inşallah.
0: Sizi gördüm, tabii ki iyi oldum, iyi ki geldiniz.
4: Afiyet olsun, ıhlamurunuz. Evet.
0: Çok özür diliyorum. Yayına sağlıklı devam edebilmem için hocama çay vermişler ve hocam oturduğundan beri benim ıhlamurumu istemekte. Özür diliyorum. Seyircimiz bizim alışkındır. Hocam.
4: Ben de size çayı takdim ediyorum.
0: Aa, estağfurullah alayım hocam. Estağfurullah. Şimdi olduysa
4: başlayabiliriz.
0: Peki hocam. Reklam arasında yine ben size ıhlamur söyleyeceğim.
4: Bilgisayar da çok güzelmiş.
0: Hocam sizi böyle alayım. Öyle daha rahat olacak.
3: Öyle bir niyeti var zaten.
0: Oturduğumuzdan beri ıhlamur çünkü devam edemeyecektik Mahmut abi. O yüzden ben baştan bir halledeyim. Afiyet olsun hocam. Sağlık olsun size.
4: Çayınız da size.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve İlter geldi. Beni kurtardı şu an. İlter Yeşiltaş CHP Halk Partisi binası önünde bizi bekliyor. İlter hoş geldin.
5: Hoş bulduk Cansel Bacı. İyi yayınlar. Herkese saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İlter bugün neler oldu?
5: Bugün çok hareketliydi. Genel merkezdeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Sadece burası da değil tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisi de Cumhuriyet Halk Partisi açısından hareketliydi. Özgür Özel grup toplantısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu saat 14

0: de MK'yı topladı. Bazı il başkanlarıyla yollar ayrıldı. Bazı il başkanları ihraç edildi. Bununla başlayalım istersen Cansel Bacı. Devam edeyim mi? Çünkü çok şey oldu. Anlatacak çok şey var. O açıdan söylüyorum.
1: Biz dinlemeye hazırız İter. En sıcağı neyse kulis bilgilerin dahil olmak üzere hepsini dinlemeye hazırız.
0: Tamam. Şöyle MHK ile başlayalım Can Selim Hacı. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topladı. Beklendiği üzere il başkanlarıyla, bazı il başkanlarıyla yollar ayrılacaktı. Bugün MHK kararıyla 26 il başkanı görevden alındı. Bu il başkanlarından 7'si kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Hangi il başkanları onlar, hemen aktaralım. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop il başkanları bugün itibariyle artık Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı değiller. MHK kararıyla görevden alındılar. Şimdi listeye baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönmesiyle birlikte toplam şu ana kadar 36 il başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alındılar. Şimdi bu il başkanları arasında 7 isim var ki onlar kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildiler. Hangi il başkanları? Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanlarının da ihraçları istendi. Peki neden ihraçları istendi? Onu da aktaralım. Eskişehir il başkanı örneğin önceki hafta burada il başkanlarıyla buraya gelerek olağanüstü kurultay talebini genel merkeze iletmişlerdi. Ve burada ortak bir açıklama yapmışlardı. Özgür Özel liderimiz diyerek mealen anlatıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini tanımadıklarını ifade etmişlerdi. O ortak metni okuyan isim Eskişehir İl Başkanı'ydı. Bugün MHK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Diğer bir isim Kars İl Başkanı ki önceki hafta aslında Onur Uludaş Demir'in partiden ihracı istenmesi bekleniyordu. Önceki MHK toplantısında dosyası tamamlanmadığı için bu haftaya kaldı. Kars İl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla yeniden göreve geldiğinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ile ilgili maşa ifadesini kullanmıştı. Tabii ki bu yüksek parti tüzüğüne göre disiplin suçunu gerektiriyor ve nihayetinde kesin ihraç istemiyle Kars İl Başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya yine mutlak butlana itirazda bulunan bir il başkanıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu var. 2023 seçimlerinde buradayım ve buradayım videosu viral de olmuştu. Çok paylaşılan bir videoydu. O videoyla dalga geçmişti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya. O da yine bugünkü MHK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç istemiyle gönderildi. Ayrıca genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan bir il başkanı vardı. Kimdi o? Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan polise yangın tüpü fırlatmış ve gözaltına alınmıştı o gün. Bu isimde Kemal Özcan da yine ihracı istenen isimler arasında. Tabii ihracı istenenler var ve yeni atamalar da oldu. Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye yeni il başkanları atandı. Burada Batman il başkanına, Batman'ın yeni il başkanına ayrı bir parantez açmakta fayda var. O isim kim? Evet. Yılmaz Özkanat. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle mutlak butlan davası sürecini takip edenler kendisini yakından tanır. Tanık olarak ifade vermişti. Hı hı. 38. olağan kurultayın iptalini isteyen isimlerden birisiydi. Yılmaz Özkanat da Cumhuriyet Halk Partisi'nin MHK tarafından Batman il başkanlığına atanmış oldu. Genel merkezde alınan kararlar bu şekildeydi. Başka yine kulis bilgileri de var. Onu istersen şimdi anlatabilirim. İstersen ilerleyen dakikalarda da anlatabilirim Cansel Bacı.
1: Şimdi kulis bilgisi deyince merak ettim ama bir araya gireyim. Çünkü en son salı günü yayını bitirirken tam artık reklama gitmek üzereyken Mahmut Övür dedi ki siyaset başlıkları önemliydi. siyaset başlıklarını konuşmadınız bu hafta dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi kıymetli hocalarım? Biz de Mahmut Övüroy dediği için siyaset başlığıyla başladık bu salı programa. Şimdi bu ihraç

0: arama süreci Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda kararlı olduğunu defaatle söyledi. Bu ihraçlar belli ki sürecek ama il başkanları ile mi sınırlı kalır, sonrasında neler görürüz, bu merak ediliyor şimdi de. Ne düşünüyorsunuz?
1: Ben söylemeseydim tartışmayacak, değil mi?
0: Yok, tabii tartışacaktık, başa aldık.
1: Çok tabii gündem, yani bugün Cumhurbaşkanımız da söyledi. Yani hakikaten makul zeminden çıkan bir ana muhalefet partisi siyasi zemini var. Bu hakikaten hepimizin oturup düşünmesi gereken bir şeydi. Ve bu konuşuyoruz tabii, tartışılıyor da, tüm medyada tartışılıyor, kendi işlerinde tartışılıyor. Ama öyle bir noktaya geldi ki hakikaten zıvanadan çıktı diye düşünüyorum. Yani belli ölçülerde hani parti içi siyaset dediğimiz şey, parti içi kanatlar, gruplar, hizipler, tüm bunların hepsi CHP'de yaşandı, başka partilerde yaşandı. Ama hiçbiri bu noktaya kadar gelmedi. Yani düşünün, bir ana muhalefet parti 13 yıl genel başkanlığını yapan bir siyasi aktöre yani meydanlarda hain diye bağırılıyor. İşte dergahlara gidiliyor, hain diye bağırılıyor. Bu artık hak sınırı aştı yani. Cenazeye gidiliyor. İşte sanatçımızın vefatından dolayı cenazeye gidiliyor. Hiç öyle bir şey yokken onun üzerine montaj yapılıp piyasaya sunuluyor. Böylesine kıran kırana geçen ve rezilce yapılan bir siyasi mücadele sürdürüyor. Ya ben tabii işin bu noktadan artık geri dönüşünün olmadığını düşünüyorum. Yani nereye gider Kemal Bey'in bu? Kemal Bey kendi içerisinde, ben zaman zaman da yazdık, konuştuk, sakin bir güç gibi davranarak kademe kademe partide bir değişim, o arınma dediği süreci yapacak. Nereye kadar gider? Önce örgütten başladı. Örgüt üzerinden bir temizlik yapacak. Sınırları zorlayan, sınırlarda durmayan, partiye sahip çıkmayan isimlerle yollarını ayıracak. Bunu görüyoruz. Bu daha yukarıya sıçrar mı? Yani diyelim ki özgürlüğe en tepe nokta, yani ihraç noktasına ben geleceğini düşünmüyorum. Onun gitmesini bekleyecektir. Oraya kadar partiyi dizayn etmeye çalışacaktır. Partide o arınmanın altyapısını oluşturacaktır. Ya gerçekten şöyle düşünün, bir siyasi partide eğer gerçekten bir siyasi yolculuk yapacaksa, ana muhalefet partisinin devam etmesini, birinci parti olarak yerel seçimlerden çıkan partinin devam etmesini isteyen bir siyasi aktör olsaydı Özgür Özel, parti içerisinde kalır, mücadelesini öyle sürdü. Yapılabilir mi? Yani Kemal Bey yönetimi gelsin, yönetimi değiştirmeye kalkmaya kalksa bile mahalleden başlayan bir süreç var. Eğer seçmende, eğer delegede, eğer sokakta bir karşılığın varsa mahallede de var demektir, ilçede de var demek, ilde de var demek. Oradan başa götür. Ben orada başka bir gücün devreye girdiğini düşünüyorum. Yani Özgür Özel bu konuda çok niyetli olmasa bile Silivri'nin bu konuda kararlı olduğunu düşünüyorum. Silivri zaten bir CHP yükünden bahseden bir Silivri aklı vardı. Ekrem İmamoğlu geçmişten beri de CHP'ye paralel bir yapı oluşturmak gibi bir çabası hep vardı. Şimdi o fırsat doğdu önüne. Burada şimdi yapmak istedikleri şey bir yeni hikaye yazmak. Özgür Özel üzerinden, sokak üzerinden bir hikaye yazıp haklı hale getirmek. Başarabilirler mi? Belki konuşuruz bunu. Ben onu zor görüyorum. Ama yapmak istedikleri tamamen bu. Karşı tarafı yıpratmak. Düne kadar bu ülkenin hafızası dedikleri 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni itibarsız hale getirmek için her şeyi yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Bu onların hanesine artı mı yazar, eksi mi yazar göreceğiz. Ben eksi yazacağını düşünenlerdenim. Yani onlar yeni bir siyasi söylem oluşturmadıkları sürece, Türkiye'nin bütününü kapsayabilecek, yeni Türkiye'nin ve yeni küresel koşulların zeminini iyi analiz etmeden bir siyasi yolculuğu sadece karşı grubu itibarsızlaştırarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerle yeksan ederek bir yeni yolculuk başlatamazlar. Ve görülmemiş siyasi tarihimize bakın. Yani çok konuştuk, burada da konuştuk. Yani bu türden yeni bir yolculuğa çıkan partilerde ayrılıp, büyük ana partilerden ayrılıp başarılı olan parti yoktu. İşte AK Parti örneği var. Belki bir yeni kurulduktan sonra iktidara gelen ana vatan örneği var ki böyle değil. Bir yerden ayrılma değil o. Ama bu açıdan bir Demokrat Parti var, bir Adalet AK Parti var. Bu ikisi başarılı olmuştu. Onun dışında başarı yok. Hele ki bu koşullarda, yani Türkiye'nin içinden geçtiğimiz bu koşullarda, dünyanın gözünün döndüğü bir Türkiye'de, yani Türkiye artık hem bölgesinin en aktif ülkelerinden birisi, hem küresel sistemdeki alt üst oluş nedeniyle önemli bir pozisyon üstlenmiş bir Türkiye ve çok güçlü bir siyasi lider tarafından yönetiliyor. Böyle bir zeminde yeni bir yolculuk yapmanın, bunun altını doldurmanın, Türkiye toplumuna farklı bir yaklaşım sergilemenin, hadi onun ismini sosyal demokrat koyalım, sol koyalım, onun altını doldurabilecek bir yaklaşım şu ana kadar görülmüş değil. Tamamen polemik üzerinden, sokaktaki o nefret ve öfke üzerinden, ben onu şöyle yorumluyorum. Son 15-16 yıldır Kemal Bey'in de büyük katkısıyla CHP sosyolojisi inanılmaz bir öfke ve nefret üzerinden siyasete angaje edildi. Yani onun bedelini kendileri de ödüyor. Yani Kemal Bey'e bugün yöneltilen nefretin arkasında o 15-16 yıllık birikim var. Hı hı. Düşünün, en ünlü sanatçıları bile linç edildi. Yani Fazıl Say'a bile gözünün yaşına bakmadılar. Muharrem İnce'nin gözünün yaşına bakmadılar. Böyle bir kaybedenler kulübü dediğim, yani asıl siyasal, yani seçimle gelen iktidarı değil de vesayet sistemiyle oluşan iktidarı kaybedenler kulübünün bu geldiği sıkışma noktasıdır diye düşünüyorum. Yani o, şimdi o kitleyi Özgür Özel yenileyerek ya da işte hani nefret değil de sevgi üreten, işte diyelim ki öfke değil de kucaklama üreten bir siyasete dönüştürebilir mi? Ben o ihtimali görmüyorum. Çünkü kendi dilinde de onu görmüyorum. Ya bugün öfkeyle bağırmaz bağırıyor. Karpuzu böyle ikiye bölmeye çalıştılar. Bölemediler. Sadece sapı kaldı gibi. Öfke üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Ben bunun bu noktanın daha ileri gidebileceğini düşünmüyorum.
0: Bir karşılık bulmaz diyorsunuz.
1: Böyle bir sosyolojik arka planı var. Bir destek alıyorlar. Ama o yolculuk devam ettikçe ben Kemal Bey'in yürüyüşünün bunda çok katkı sunacağını düşünüyorum. Yani Kemal Bey partiyi toparlayan, gerçekten şunu da söyleyebilirse, tabii ki söylüyor zaman zaman, ahlaki üstünlükle yola çıkan bir Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirebilirsiniz geçmişini, çok yanlışlar yaptı, ama bugün çıkıp CHP genelinde pek olmayan bir şeyi yapan bir siyasi aktörden bahsediyorum. Ben özür diliyorum. Şimdi bunu CHP'lerin oturup düşünmesi gerekiyor. CHP aslında kendi tarihsel bagajıyla yüzleşmesi gereken bir parti. Bunu hiçbirisi yapmadı bugüne kadar. Kemal Bey ilk defa en azından kendi hataları üzerinden ben özür diliyorum dedi. FETÖ ile ilişkili söyledi. Geçmişte yaptığı başka hatalarla ilgili söyledi. Böylesine bir partide bir en azından ahlaki üstünlük açısından bir çaba harcayan bir siyasi aktöre dönüştü. Bir tecrübe çıkardı. Bir şeyi daha söyleyeyim. Şimdi çok tartışılıyor. Yani çok konuşuluyor. Butlan yönetimi. Peki öteki tarafa bakıyorsunuz. O ne yönetimi? Şaibe yönetimi. İnanılmaz bir şey. Yani düşünün, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet iddiaları üzerinden bir yapıdan bahsediyor. İkisini kıyaslayın yani. Birisi yargı üzerinden atama yapılmış gelmiş. Bunu yerin dibine batırıyorsunuz. Ama diğer taraftan onlarca davanın açıldığı siyasi aktörler topluluğunun oluşturduğu bir yürüyüş. Bu yürüyüşü ben Türkiye'de, yani Türkiye'nin geldiğimiz bu noktada 2026 Türkiye'sinde kaldırabileceğini düşünmüyorum. O yüzden hani Kemal Bey bu süreci doğru yönetirse karşı tarafın çok fazla etkili olacağını düşünüyorum.
0: Peki İlter, kulis bilgilerine geçiyorum. Bir de bugün konuşulan başlıklardan biri bu yeni partiyle ilgili Özgür Özel'in açıklamasıydı. Eğer CHP'de işgal sona ermezse diye başlayan o cümle çok konuşuldu. Diğer bilgileri de alalım senden.
2: Şöyle, şimdi il başkanları, bazı il başkanları ihraç edildi, bazıları görevden alındı. Bu süreç devam edecek mi? MK toplantısının ardından bazı yöneticilerle bu konuya dair görüşme fırsatımız oldu Cansel Bacı. Aynen ifadeleri aktarıyorum. Hepsini görevden almayacağız diyor CHP kaynakları. Parti disiplinine uygun hareket edenler var. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edecek diyor. Yani il başkanlarından bahsetti burada. Partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımızın üstünde yeri vardır diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine itiraz etmeyecek olanlarla, olan il başkanlarıyla mevcut yönetim devam edecek. Kaynaklar bunu söylüyor. Bir de çift başlık bölümünü ayrı parantez açtı görüştüğümüz kaynaklar. Çift başlı bir yaklaşım içinde olan arkadaşlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Yani böyle düşünenler var il başkanları arasında. Onlarla ilgili de bir disiplin sürecinin başlatılacağını veya görevden alma sürecinin başlatılacağının mesajını verdi bugün itibariyle. Ve ayrıca imza veren 74 il başkanından bizimle görüşenler var dedi. Özgür Özel'e destek veren il başkanları arasında şu anda bir çözülme olduğunu ifade ediyor CHP kaynakları ve genel merkezde görüşme halinde, irtibat halinde olan il başkanlarının olduğunu yine ifade etti. Milletvekili grubuna da ayrı bir parantez açtı. Milletvekili grubunda da bir çözülme olduğunu ifade etti. il başkanları arasında da çözülme olduğunu ifade etti. Ve ayrıca Özgür Özel parti kurarsa milletvekilleri Özgür Özel'le birlikte hareket

0: eder mi sorusu karşısında da şöyle bir değerlendirmesi oldu. CHP'li yöneticinin biz partiliyiz, bir yere gitmeyiz diyenler var. Hem milletvekili grubunda hem de il başkanları arasında biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, yeni bir parti kurulursa biz o partiye gitmeyiz diyen il başkanları ve milletvekilleri olduğunu ifade ediyor. Şu anda yani Özgür Özel'e şu anda destek verenler arasında böyle bir görüşün dillendirildiğini, böyle bir tutumun daha doğrusu benimsendiğini ifade ediyor CHP kaynakları. Ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldikten sonra il başkanlarıyla bir araya gelmemişti, gelememişti. Zaten şu andaki tabloya baktığımızda da gelmesi de çok muhtemel, mümkün görünmüyordu. Nihayetinde Özgür Özel'e destek açıklaması yapan il başkanları oldu. Temmuz ayı içerisinde, yani önümüzdeki ay bir il başkanları toplantısının olabileceğini ifade etti Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları. Peki ihraçlar sadece il başkanlarıyla sınırlı mı olur, yoksa belediye başkanlarında da belediye başkanlarının da ihracı noktasında MYK'dan bir karar çıkar mı, böyle bir adım atılır mı diye sorduğumuzda şöyle bir yanıt verdi Cumhuriyet Halk Partili bir yönetici. Dedi ki şimdi belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet konusuna çalışacak olan bir birim oluşturuldu. Bir disiplin mekanizması, bir denetim mekanizması oluşturuldu. Şimdi o mekanizma kuruldu, bir komisyon oluşturuldu. O komisyon tüm iddianameleri okuyacak. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, bazı belediye başkanları cezaevinde, bazı belediyelerle ilgili malum soruşturma başlatıldı. Tüm iddianameleri o komisyon okuyacak ve Temmuz ayı içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sunum yapılması bekleniyor ve eğer orada bir tespit olursa, yani yolsuzluk konusunda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de ikna olursa, hiç fark etmez 50 veya 100 neyse, bu belediye başkanlarıyla yolları ayırırız. Bu belediye başkanlarını da partiden ihraç ederiz diyor Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları. Yani sadece il başkanları ve milletvekilleriyle sınırlı olmayacak bu süreç. Belediye başkanlarının da Cumhuriyet Halk Partisi'nden önümüzdeki süreçte ihracı gündeme gelebilir. Böyle bir çalışma var. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman sahaya inecek?
1: Evet.
0: Buna dair de yine kaynaklar şunu söylüyor. Her an yurt gezisine çıkabileceğini ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tekirdağ'a gidebileceğini dile getirdi. Sürpriz ziyaretlerde bulunabileceği, yani saha çalışmalarından bahsediyor burada. Sürpriz ziyaretten, sürpriz ziyaretlere çıkabileceğini ifade etti. Bir de grup toplantısı muamması var. Şimdi her hafta biz acaba Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısı yapacak mı? Grup toplantısı kararı alırsa kim grup kürsüsünde olacak? Böyle karmaşık bir süreç haftalardır devam ediyor. Bunu yine CHP kaynaklarına sorduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bu dönemi sonuna kadar, yani meclis kapanıncaya kadar bir grup toplantısı yapmayı düşünmediğini ifade etti. Yani en azından orada bir muamma da ortadan kalkmış oldu. Özgür Özel belli ki bu dönem sonuna kadar, bu yasama yılının sonuna kadar grup toplantısı yapacak ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapması beklenmiyor. CHP kaynaklarının ifadesi bu şekilde. Bir de milletvekilleriyle ilgili de yine bir ihraç süreci başlatılır mı? Özellikle Adnan Beker ve Cemal Enginyurt'un Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilebileceği ifade ediliyordu. O isimlerle ilgili herhangi bir adım atmayı düşünmüyor, evet, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Neden düşünmüyorsunuz diye sorduğumuzda şöyle bir yorum getirdiler. Yüksek Disiplin Kurulu eskiden Yüksek Haysiyet Divanı olarak geçerdi. Biz Cemal Enginyurt'a ve Adnan Beker'e o fırsatı vermeyeceğiz. Tırnak içinde bu ifadeyi kullandılar. Biz o fırsatı bu iki isme vermeyeceğiz dediler. Böyle bir değerlendirmeleri oldu. Bir de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuş kolay mı? Yani
1: İhtar, burada virgül koyayım. Hepsini almış al olmayayım senden. Konuşmaya devam edelim. Bu yeni başlığın olsun. Şimdi bu verdiğim bilgiler doğrultusunda en başta şunu anlıyorum. Diyorsun ki bana pazartesiden sormaya başlamayın. Grup toplantısı ile ilgili bir netleşme söz konusu. Bu konuda ben şimdiden, evet, söyleyeyim diyorsun. Onu aldım ben. Biz çünkü bir yandan tabii diğer arkadaşlarım da eminim öyledir. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yayınlara girmeden ben yine İlter'i sıkıştırıyorum. İlter bilgi alıyorum ki yayında en az azından bilgimiz olsun diye Twitter mesajı verdi. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu tarafından böyle bir şey oldu. Tabii salıya kadar ne

0: olur bilemeyiz de o da ayrı bir konu. Şimdi yeni milletvekillerine kadar ya da daha üst perdeden bir ihraç olacağını düşünmüyorum dedi Mahmut Övür. İlter'in de aldığı kaynaklardan bilgilerine göre benzer söylemler var. Şimdi bir yandan da işte az önce aslında yine Mahmut Övür'ün söylediği üzerinden sorayım. Özgür Özel bir hikaye yazmaya çabalıyor. Bir hikaye yazıp da bunu başarılı bir hale getiremeyeceğini düşünüyorum ben dedi Mahmut Övür. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Ya bu karışıklığın içerisinde kaybeden Özgür Özel mi?
1: Kemal Bey açısından çok net iki ayaklı bir süreç sürüyor. Bir taraftan seçmene ve Türkiye'ye söz verdiği bir arınma müessesesi. Diğer taraftan ise kongre ve kurultay süreçlerinde kendisini yeniden genel başkanlığa ya da işaret ettiği kişi genel başkanlığa taşıyacak. Problemlerin olmayacağı, yolsuzlukların olmayacağı, hançerlenmelerin olmayacağı bir parti yönetimi. Eğer siz bunu mahalleden başlatacağım diyorsanız önce il başkanları değişir. 36 oldu neredeyse yarısı. Ardından o il başkanları, ilçe başkanlarını görevden alır. Yeni ilçe başkanları atanır. Yönetimler değişir ve kongreleri onlar yapar. Böylece Kemal Bey bir tarafta olası kurultay sürecindeki genel başkanlık koltuğunu ya da ısrarla söylüyorum kendisinin işaret edeceği Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerine ve ilkelerine bağlı olduğunu düşündüğü kişiyi seçilecek bir profili ortaya koyuyor. Diğer tarafta ise evet bazı milletvekilleri ihraç talebiyle disipline sevk edildi zaten. Diğer tarafta bazı il başkanları tamamı değil 26 il başkanından sadece 7 tanesini disipline sevk etmiş. Böylece Özgür Bey'in etrafındaki kendisine yakın olan il başkanlarının sahip olduğu kabiliyet, yetenek de ortadan kalkıyor.
0: Ama çünkü hocam bir yandan da biraz önce İlter mesela ne diyor? Bazı il başkanlarında Özgür Özel'e yakın olan, bazı milletvekillerinde Özgür Özel'e yakın olan bir değişim, bir bakış açısında farklılık ya da bir taraf değişikliği de söz konusu gibi diyor.
1: Şunu sorar. Gençlik kollarından yetişmiş, kadın kollarından gelmiş, ilçe yöneticiliği yapmış, il sekreterliği yapmış, il başkanlığı yapmış. 30 yıldır o parti adına bayrak asmış, vekil adayı olmuş, siyasetin içinde bulunmuş birinin Özgür Bey için o partiyi terk etmesini ben asla beklemem. Şu olur, Özgür Bey siyaseten çok önemli bir ideologtur. Çok güçlü teorileri vardır. Der ki Cumhuriyet Halk Partisi üçüncü yolu temsil ediyorum. Sosyal demokrat liberal sentezin şu noktasına pozisyon alacağız. Ya da Anadolu solu der. Ya da bir klasik olarak konuşuyoruz. Ortanın solu ideolojisi neleri değiştirir Cumhuriyet Halk Partisi 50 yıl önce. Bu tip bir fraksiyon üzerinden öne çıkar ki Mahmut Bey bunu aylardır söylüyor. Kavga böyle olsaydı olurdu. Etik kodlar içerisinde yapılacak her kavga demokrasimizi zenginleştirir. Ana muhalefeti de zenginleştirir. Yeni bir tez ortaya atılmış olur. Ama Özgür Bey'in böyle bir teorisi olmadığı gibi kitleleri bireysel olarak arkasından sürükleyebilecek bir duruşunun da olmadığını düşünen partiler bir heyecanla ve Özgür Bey'in yanında bir süre siyaset yapmanın vermiş olduğu haliyle o itici güçle Özgür Bey'e destek olduklarını söylediler. Grup toplantısına gittiler. Bayramlaşmaya katıldılar. İmza attılar ama iş keskinleşince partiden ayrılmaya, istifa etmeye geldiği zaman Özgür Bey Nasreddin Hoca'nın hikayesinde olduğu gibi arkasını döndüğünde öyle 137 tane milletvekili bulamayabilir.
0: Bunun içinde şu da olur mu? Mesela tamam bu partinin işte dibinden geldim, her aşamasında bulundum. Bu parti bizim partimiz. Bu partiyi bırakmayız. Ya da Özgür Özel İmamoğlu için yeni bir parti kuracakken bu partinin içinde yapılanların yanlış olduğunu düşünsem de bu partiyi düzeltmek için parti içinde kalmak isterim, o bayrağı taşımak isterim diyenler de olur mu?
1: Çok anlaşılır değil mi? Siyasete dahil olan insanların temel sayıki nihai amacı nedir? Partisinin ideolojisini Türkiye'de iktidar yapmaktır. Tamam. O zaman parti burada. Partinin ideolojisi de burada. Neden ayrılayım? Ne için ayrılayım? Özgür Bey'in kişisel hırslarından kaynaklı olarak yapmış olduğu faaliyetleri onamak adına mı ayrılayım?
2: Ya şimdi da hocam bir Ekrem şey söyleyeyim, Bey'in... siz devam edin belki. Şöyle bir durumla karşı karşıya. Şimdi bu ekip İmamoğlu, Özgür Özel ve diğer ekip %38 de partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış bir ekip. Kitle de öfke ve nefret üzerinden yönlendiriliyor. Şimdi bu

0: sadece niceliksel bağlamda %37'yi gördüğü için terk eder miyim? Sadece ihtiras üzerine, iktidar hırsı üzerine bina ettiği bir hareketin içine yer alır mıyım? Öyle olsaydı bu Cumhuriyet Halk Partiler 99'da DSP'ye geçerdi zaten. Geçmediler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi başka bir kurucu parti. Hı. Ve iktidara gidebilmek adına önüne gelen fırsatları tepen bu siyasi anlayışın ve kişilerin sırf iktidar olmak ve sayısal bağlamda algoritmik değerler üzerinden pozisyon alan Özgür Bey'in yanında yer alamayacağını, almayacağını, büyük erimeler olacağını ben düşünüyorum. Ama asıl soru şu. Mahmut Bey'in yine uzun zamandan belirttiği nefret, kin ve ağır ötekileştirmeyle siyasi düzleme girdiğinizde eğer bunu biz gözlüyorsak evet. dışarıdan da birileri gözler. O zaman manipüle edilebilir bir hale geliyorsunuz. Önce Ekrem Bey ile konuşurlar lokantalarda, restoranlarda. Ekrem Bey'e ilişkin bir siyasi hayal çizerler, bir vizyon oluştururlar. Sonra ekibini kur derler. Öyle bir ekip kur ki seni Cumhurbaşkanı adayı yapsın, arkanda yer alsın ve liderliğini kabul etsin. Ekrem Bey de Kemal Bey seçimi hemen kaybettikten sonra genel başkan yardımcıları toplanır. Der ki arkadaşlar önemli bir vizyon çizildi bana.
1: Evet.
0: Vitrinde ben olacağım. Siyaseten ideolojimiz nedir önemli değil ama bu parti iktidara taşıyacağız. Hı hı. En uygun genel başkan kim? Grup başkan vekili. Hı hı. Grup başkanı Özgür Özel. O zaman eğer Özgür Bey'i genel başkan yapan güç kimse, genel başkan yapan sebepler, nedenler, sayıklar neyse hı hı. yeni parti kurduracak da odur. Yani Özgür Bey'in şahsi liderlik gücü değil. Bunu ben böyle okuyorsam eminim Cumhuriyet Halk Partisi vekiller de bunun farkındadır.
1: Son olarak da bu yeni parti meselesiyle ilgili Özgür Özel'in açıklamasını İlter'den alalım. İlter ne dedi?
2: Şöyle Can Selvacı, ona geçmeden önce bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma konusuyla ilgili şu notu da paylaşmak isterim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de eğer Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den ayrılsa yeni bir parti kurmaya karar veriyorum derse biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arkasından gitmeyiz diyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini bu şekilde benimsemiş ve sahiplenmiş bir milletvekili topluluğu var aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en zor dönemlerinde, yalnız kaldığı dönemlerde dahi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında onunla birlikte hareket eden, onun politikalarını savunan milletvekilleri dahi Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ayrılması ve yeni bir parti kurması halinde bile CHP'den ayrılmayacaklarını ifade ediyorlar. Şimdi Özgür Özel cephesinde Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin büyük bir bölümünün de en azından bu şekilde evet. yorumlar yapılıyor. Nihayetinde birkaç haftaya göreceğiz kimlerin Özgür Özel'le hareket ettiğini. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu kurumsal yapıdan ayrılmanın milletvekilleri açısından kolay olmayacağını ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kulislerde bu iddia demeyelim artık, bu görüş çok net bir biçimde dillendiriliyor. Özgür Özel ise bugünkü grup toplantısında dedi ki, en flash cümlesi belki de oydu. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır dedi. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Kapanan bir kapı var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hukuken de siyaseten de şu anda Özgür Özel'in Özgür Özel'e bu kapı kapanmış görünüyor. Şu anda durum bu şekilde. Şimdi yeni bir kapı açmak gerekiyor. Yeni kapı ne? Yeni bir siyasi parti. Bunun için de zaten mutfak çalışmaları devam ediyor. Evet. Temmuz ayı ortalarında veya Temmuz ayı sonuna doğru da bu anlamda Özgür Özel ve yol arkadaşları yeni parti için adım atacaklar, hamle yapacaklar.
1: Peki.
2: Bu kaçınılmaz son aslında, bunu söyleyebiliriz.
1: İlter çok çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İlter Ankara'dan bize hem kendi bilgilerini hem de son durumu aktardı. Şimdi yavaş yavaş reklama gideceğim ama Özgür Özel'in şu sözü üzerinden gerekirse yeni bir partiyle tertemiz sayfa açarız. Eğer CHP'de işgal sona ermezse milletimizi asla seçeneksiz bırakmayacağız. Yeni ve kurucu bir siyasetle Türkiye'nin önünü açacağız. Hocamın eğer varsa böyle bir yol açma durumu, solun çizgilerini hatırlatarak geçmişe dönüp ama yeni ve kurucu bir siyasetle Türkiye'nin önünü açacağını söylüyor Mahmut Övüş.
3: Evet.
1: Yani bu sayfa açılacak belli ki.
3: Hatta şey bile söyleniyor. İsmi bile yeni parti olacak gibi söyleniyor.
1: Evet, o da söylendi. Yeni partimiz mi? Yeni partimiz.

0: Bunu açması, ya şimdi düşün bak, orada daha bakar mısınız? Yani işgal sona ermezse, yani işgal diye niteliyor ve dönün şuna bakın, Yargıtay'dan karar bekleniyor.
1: Evet.
0: O da bir yargı kararı. Yani sonuçta yargı kararının biri işgalse, seni de getiren yargı kararı olacak sonunda, sen de işgalci olacaksın. Yani enteresan bir bakış açısı var. Bence bu işe yazmaya çalışıyor. Bu biçimde kendisini siyasi aktöre dönüştürmeye çalışıyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Toplumu bir irite ederek kendi sosyolojisini tahkim etmeye çalışıyor.
1: Biraz da zorunda kaldım mı acaba?
0: Kurucu ideolojiden kastı orada enteresan, bak o da enteresan bir şeydir. Orada birilerine mesaj veriyor. Hı-hı. O mesajda büyük ihtimalle deme götürüyor. Deme mesaj veriyor. Diyarbakır süreci de bunun bir yanıdır. Ha onu oturtabilecekler mi? O aksı oturtabilirler mi? Onu göreceğiz. Ya, o kadar kolay bir aks değil. Yani Türkiye 47 yıldır uğraşıyor, o sistemi oturtmaya çalışıyor, oturtamadı. CHP, dün CHP'nin içinden çıkanlar, düne kadar hiç çaba harcamayanlar, hiç bu konuya da siyaset geliştirmeyenler, bir bakacaksın yeni kurucu bir ideolojiyle ortaya çıkmış olacaklar ki zor gibi geliyor.
2: Olmaz. Bir soru. Siyaset rekabet işi değil mi? Ama işgal kelimesini kullandığınızda rekabetten çıkıp düşmanlaştırmaya dönüyorsunuz. Düşmanlaştırdığınız bu kitleyle yarın nasıl siyaset yapacaksınız diye sorular geliyor akla.
1: Bu cepheye geldim.
0: Evet, geldin oraya.
1: Geldim bu cepheye doğru geldim.
2: Bu soruların cevabını ya da dış politika
1: Tuğba da bu cephede bana destek verdi.
2: Aranın ardından uzun uzun konuşacağız.
1: Hocam kendi sözünüzü böldünüz.
2: Enteresan, ben de şaşırdım. Söz cümlem reklam aldıysa ne mutlu bana.
1: Evet, reklam aldınız. Efendim kısa bir müsaade isteyeyim.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. 17 ekonomiste gerçekleştirilen ankete göre Haziran'da tüketici fiyatlarının %1,04 artması, yıllık enflasyonun ise %32,17'ye gerilemesi bekleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Tarihinin en yıkıcı depremlerini yaşayan ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti. Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya Türk arama kurtarma ekipleri gönderildi. La Guayra şehrine intikal eden ekipler buradaki çalışmalarına başladı. İçişleri Bakanlığı yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklama yayınladı. Buna göre bölgede Türkiye'den görevlendirilen 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği görev yapıyor. Açıklamada iki ülke arasındaki yakın ilişki vurgulandı. Venezuela'da görev yapan ekiplerimiz devletimizin gücünü ve aziz milletimizin merhametini sahaya taşıyarak bu kadim sorumluluğu büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir denildi.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bir
6: Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler de kayıt yaptırma hakkı kazanıp yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmesine yönelik kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. AK Partili milletvekillerinin yükseköğretim kanununda değişiklik öngören teklifi bu hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Teklifte kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek. Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler de kayıt yaptırma hakkı elde edip yaptırmayanlar, teklifin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayacak. terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı,

0: kararı, uyuşturucu veya ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler düzenleme kapsamı dışında tutulacak. Teklifte Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: 2,5 aylık yaz tatili başladı. Çocuklar planlarını yaptı.
3: Kafama göre takılacağım. Bir de öğretmenin verdiği zorunlu ödevler var. Ama genelde kendimi dışarı atacağım.
4: Kitap okumak, oyun oynamak, işte film izlemek, ders çalışmak.
5: İngilizce kurslarına gideceğim. Ondan sonra Almanca öğrenmeye çalışacağım.
6: Yaz tatili denilince elbette ki bol bol eğlenmek, beraberinde belki denize girmek akıllara geliyor. Ama uzmanlara göre okul dönüşü için dengeli bir eğlenme sistemini ebeveynler tarafından kurulması oldukça önem arz ediyor.
7: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak.
8: Tablet vesaire. Bu konular zaten sıkıntı. Ailelerin de şikayet ettiği konuların başında geliyor. Mutlaka bir plan yapılması gerekiyor.
9: Günlük okumalarına devam etmeli. Günlük tekrar yapmaları. O şekilde güzel tabii ki bol dinlenmeli, bol oyunlar oynamalı.
10: Kitap okuma var, test çözme var. Arada oyun, legolar, onlarla oynayacağız. Arada sahile geleceğiz, keyif yapacağız.
2: Tatil çocuklar için özgürlük demek. Peki bu özgürlüğün sınırı ne?
10: Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak.
11: Çocuklar eşimle anneanneye de gidecekler. Bir tatil planımız da var.
12: Karneyi dün aldık. Bugün de çocukları bir parka getirelim dedik. Yani tatil sürecinde yine İstanbul, memleket bir şekilde vakit geçecek.
6: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, emek gösterdiler. İşte en güzel tatil de onlar hak etti. Peki tatil boyunca sadece oyun mu oynanacak yoksa biraz olsun derste çalışılacak mı? Hemen soralım.
10: Bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, itişip kakışarak oynamalarını tercih ederim.
2: Oyun, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu dengeli bir tatil mümkün mü? Uzmanlar çocuklar için verimli tatil konusunda aileleri uyarıyor.
10: Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız. Mesela ebeveynine evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir.
13: Vallahi onlar gereken emeği gösterip başardılar bazı şeyleri. Biz de karşılığını vereceğiz inşallah.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Savaşlar, enkazlar, sessiz şehirler ve gökyüzünde yükselen kan kızılı bir ay. ABD'den Avrupa'ya, Gazze'den dünyanın dört bir yanına aynı gökyüzü bakışları birleştirdi. Gecenin karanlığını yavaşça yererek ufuktan yükselen çilek dolunayı önce gökyüzünü bakır ve kızıl tonlara boyadı, sonra onu izleyen herkese kelimelerle anlatılması güç bir manzara sundu. ABD'de gökdelenlerin arasından, Yunanistan'ın tarih kokan yapılarının üzerinden, Avusturya'nın dağlarından ve Slovakya'nın ormanlarından yükselen ay geceyi adeta devasa bir tuvale dönüştürdü. Aynı dolunay Gazze'de ise bambaşka bir hikaye anlattı. Yıkılmış binaların silüeti, enkazların arasında yanan zayıf ışıklar ve savaşın derin izleri üzerine doğan Kızılay, gökyüzünden tüm insanlığa aynı ışığı sunarken yeryüzünde yaşanan derin acıları da sessizce anlattı. Halk arasında çilek dolunayı olarak bilinen bu gökyüzü olayı adını renginden değil, Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların çilek hasadı döneminden alıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Peş peşe operasyonlarla yasa dışı bahis şebekelerine darbe indirildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda

0: yasa dışı bahisle 30 milyar liralık vurgun yapan 37 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği belirlenen 19 konut, 31 motorlu araç ve tam 32 şirkete el konuldu. İkinci operasyonun düğmesine ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bastı. İstanbul merkezli 5 ilde Çapkanlar suç örgütüne eş zamanlı baskın yapıldı.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon yapıldı. Operasyonda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 24 kişi gözaltına alındı.
0: Örgütün yasa dışı bahisten elde ettiği parayı kripto varlıklara ve soğuk cüzdanlara aktararak hakladığı tespit edildi.
1: İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan toplamda 5 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.
0: Aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra yarım kiloda uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda sokakta oynayan iki çocuk yaralandı. Polis ekipleri patlamanın yaşandığı sokağı trafiğe kapattı. Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili inceleme devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo olarak kullanılan bir muz serasında yangın çıktı. İçerisinde motosiklet yedek parçaları ve yakıt bulunan seradaki alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Adana'da bir iş yerinin asma tavanı çöktü. O sırada iş yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Bitlis'te rüzgarın etkisiyle hareket eden çöp konteyneri araçlara çarparak sokaklarda ilerledi. Manisa'da bir marketin önünde bulunan sirke şişesi sıcak havanın etkisiyle patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dolunay, Türkiye'nin farklı şehirlerinden görüntülendi. İstanbul, Ankara, Tekirdağ ve Karaman'da objektiflere muhteşem görüntüler yansıdı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İyi geceler. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Aranın ardından kaldığımız yerden memleket meselesi programına devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bir NATO zirvesi gerçekleşecek. Tabii bunun için çok ummalı çalışmalar var. Her gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Öğreniyoruz neler yapılıyor Ankara'da diye. Önemli bir çalışma var. Ama tabii NATO'nun farklı açılardan önemine de bakacağız. Bu toplantı öncesi bir yandan biz Amerika ile İran arasındaki savaşı, girif olarak tabii ki İsrail'i beraberinde konuşuyorduk. İsrail'den son dönemde gelen bu Amerika yanımızda ama bizim kendi savunma sanayimizi üretmemiz lazım. Artık kendi bağımsızlığımızı bu konuda ilan etmemiz lazım açıklamaları vardı. Keza biraz önceye gidersek Avrupa'da da Rusya'yı gösterip örnek açıklamalar gelmeye devam ediyordu. Zirveden hemen önce Rutte bir açıklama yaptı. Onunla başlayalım bu saat dilimine. Ne söyledi diye bakalım. Sonra konuşmaya devam edelim.
5: That the world has changed since the Cold War ended and the Berlin Wall came down. And we have seen over the last 5 to 10 years how Russia is rapidly building up its armed forces. We see China investing heavily in its military. We see China, North Korea, Iran and Russia working together. We have seen a terrible unprovoked onslaught on Ukraine. So for all these reasons, we cannot be naive. We need to spend the money we need to spend.
4: Rusya'nın silahlı kuvvetlerini hızla güçlendirdiğini gördük. Çin'in ordusuna büyük yaptırımlar yaptığını görüyoruz. Tüm bu sebeplerle saf olamayız. Harcamamız gereken parayı harcamamız gerekiyor açıklaması. Bugün çokça konuşulan başlıklardan bir tanesiydi. Bir tehdit algısı da zaten beraberinde konuştuğumuz başlıklardı. Hocam ne diyorsunuz bu açıklamaya? Avrupa böyle bir yatırım sürecini başlatıp büyütür mü?
6: Şimdi ben bu konuda bir duruşum var. Bu duruşumda yıllarca çalıştığım, üzerinde durduğum konularda oluşmuş bir duruş. Ben NATO'nun böyle anlatıldığı bir durumda 90'dan sonra olmadığına inanıyorum, bittiğine inanıyorum. Tamam. Bunu çok basit şöyle söyleyeyim.
4: Sizi yanıma davet edeyim. Biraz sonra NATO'da kim ne istiyor o barkoya da birlikte bakalım.
6: bunu lütfen yani kimse, hem buradaki dostlarım hem değerli izleyicilerimiz, böyle günlük bir duruş

0: olarak görmesin. Yıllar içerisinde geldiği nokta bu. Şimdi NATO neden kuruldu? Batı'nın Sovyetler Birliği'ne karşı bir güvenlik paktı, değil mi? Bir farkı var Varşova Paktı'ndan. Daha doğrusu birkaç farkı var da en önemli farkı şuydu. NATO'da tamam Amerika baba yiğit, güçlü olan, koruyacağım diyen ama diğerleri de öyle çok şey değil. Onların da her birinde bir şeyler var yine, tank, top, tüfek. Fakat Sovyetler tarafında Varşova Paktı'nın kurulma sebebi NATO'ya karşı değil. Tam tersine orada tek bir güç var, Sovyetler. Fakat eğer arada 3-5 tane tüyen olursa oraya müdahale etmek için. Örnek Çekoslovakya'da yaşadık bunu. Tamam. Şimdi 90 oldu, Soğuk Savaş bitti. Berlin Duvarı dediği gibi Rutte'nin yıkıldı. Şimdi çok basit bir sual var. İşin kuruluş amacı, bunun ortaya çıkma sebebi, ortadan kalktığı an resmi sebep yoksa A. herkes bir sebep çıkarır. B. ayakta tutmak için bazı şeyler rengini değiştirir, etkisizleşir ya da farklılaşır. C. sürdürmek için herkes işte idare eder. Hangisi olduğunu söyleyemem ama şunu çok net söyleyebilirim. Ben bugün Rusya'nın Avrupa için bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Bitti. Tekrar söylüyorum. Benim adım Burak Küntay. Yıllarca üzerinde durduğum bir akademik bakış var ve bu benim bakışım. Tamamen karşımda farklı bakan değerli dostlarım, arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım da var. Ama ben Avrupa ile Rusya'nın birbirine bir tehdit olma işini bırakalının çok olduğuna inanıyorum. Şimdi çok net söyleyelim. Dönüp de Rusya'nın en yakınında Belarus'un ötesindeki ülkelere müdahale etme ihtimalinden mi bahsediyoruz? Çok rahatlıkla belki biraz sonra değerli dostlarım, arkadaşlarım, belki aynı zamanda birçok televizyonda değerli dostlarımız, arkadaşlarımız evet böyle bir ihtimal gayet olası diyebilirler. Ben bunu düşünmüyorum. Şimdi bunu bir kenara koyayım. İkiye geliyorum. Benim için NATO ve NATO toplantısı şu an ilk defa önemli.
1: Çok özür dilerim, buldum siz konuşurken. Hı. Şimdi siz böyle düşünmüyorum dediniz, şuna rağmen bunu kaçırmamışsınızdır siz. Putin açıklamasına rağmen, değil mi? Yani Putin, seyircimize paylaşayım, biraz sonra veririz sesi de. Batı bizimle savaşmaya hazırlandığından açıkça bahsediyor. Askeri taarruz bütçelerini arttırıyor diye başlıyor cümlesi. Biraz evet. Sonra detaylı konuşuruz. Buna rağmen diyorsunuz
0: ona
1: değil mi?
0: Ona değil sadece. O ve onun gibi yaptığı 150 açıklama.
1: Yani savaşı da NATO kapıma dayandı demesine
0: biz her
1: rağmen.
0: Ülkenin söylediğiyle dünya savaşa girecek olsaydı buralarda hep 3. Dünya Savaşı çıkıyordu. Hatırlayalım.
1: Peki.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani 3 yıldır en azından şahidiz. Burada devamlı bütün kanallarda 3. Dünya Savaşı
2: Burak
0: çıkıyor.
2: Burak Hocam da biz burada 3. Dünya Savaşı'nın niye çıkmayacağını teorik olarak da pratik olarak da karşılıklı bağımlılık teorisi anlatarak izah ettik. Niye umuyorum?
0: Tabii bu arada haklı çıkalım inşallah.
2: İnşallah.
0: Hani arzumuzda
2: aynısını düşünüyorum muhakkak.
0: Savaşsız bir şey olsun. Neyse.
2: Savaş olmasın yani.
0: Tabii. Gelelim şu noktaya. Fakat ilk defa mesela bu NATO benim açımdan hoşuma gidiyor. Benim için. Niye? Ben Türk'üm. Tamam. Ve NATO bir fuar gibi geliyor artık bana. Ve ben artık burada sadece alıcı durumunda değilim. Satıcı durumuna geçmeye başladım. Hoşuma gidiyor. Çünkü NATO'nun geldiği nokta, ortak savunma hattı falan bitti bu işler. Buradan çıktı. NATO şu an aynı silah düzenini birbirimize satalım. Aynı silah ekonomisinde dönelim sistemi ve artık Türkiye'de bunun içinde bir oyuncu. Beni alakadar eden bu, hoşuma gitme tarafı bu. Çok açık söylüyorum. Yoksa ben size şu an çok net bir şey soracağım. Bana samimi olun. Neredeyiz biz? Ha? İsrail olmaz da böyle bir şey. Hani faraza konuşuyorum. Bize saldırdı. Hem de deli gibi. Yok böyle bir şey olmaz. Cesaret de edemez. Ama saldırdı. Hani olur ya. NATO üyesiyiz biz, doğru mu?
1: Evet.
0: İsrail NATO üyesi mi?
1: Hayır.
0: Peki tek bir soru net. NATO 5. maddeyi hareketlendirip bizi koruyacak mı? Cevabını vereyim mi? Hayır.
3: 5. maddeyi harekete geçirmedi ki bugüne kadar. Bir tek Afganistan.
0: İşte yani olur mu abi? Asla. Bak net söylüyorum, asla. Başka bir örnek vereyim. Suudi Arabistan bize saldırdı. Bunlar olacağından demiyorum. Teorik bir şey soruyordum. Çok net bir şekilde hiç kimsenin herhangi bir saldırısında

0: Bir ismini verdim bak, 3-4 tane ülke. Mısır. Kesinlikle böyle bir güvenlik için Türkiye'nin yanında yer almaz. Sadece Türkiye'nin değil, birçok ülkenin birçok meselesinde de içinde yer almaz. Çünkü NATO savaş satın almaz. O dönemi, o zamanı geçirdi. Bunu da en net nerede gördük biz biliyor musunuz? Sene 1960'lar. Meşhur, Allah nurlar içinde yatsın, Süleyman Demirel'in tabiriyle Johnson mektubunda. Johnson demezdi, Johnson derdi. Johnson mektubunda gördük biz.
1: 64.
0: Amerika, biz Kıbrıs'ta çıkarma yapmak istiyoruz. Mevcut çıkarmadan 10 yıl evvel. Ya Taksim ya ölüm mitingleri oluyor 50-60 arası. Tam bu noktalarda Türkiye oraya çıkarma yapmak isteyince, Yunanistan'la da bir gerginlik ihtimali olunca, Johnson bize bir mektup yazdı. Tamam, İsmet Paşa'ya. Mektubun özeti şu, hiç girmeyeceğim. Diyor ki, kardeşim benim sana yolladığım silahlarla senin düşmanını ben seçerim. Kafana göre istediğine saldıramazsın. Mektubun özeti bu. O gün biz ve NATO ve birçok ülke bir şey anladı. Silahı kim veriyorsa düdüğü o çalıyor. Şimdi bugün...
2: Burak Hoca, bir şey ekleyeyim.
0: Buyur abiciğim.
2: Şimdi bu mektup öyle basit bir mektup değildi. İsmet Paşa'yı tehdit ediyordu. O da başka bir şey.
0: İşte bak, özeti bu.
2: Yani silahı kullanma diyor ama aynı zamanda diyor,
0: sen kullanırsan da bedeli olur diyor vesaire vesaire. Yani önemli bu. Netice itibariyle gelinen nokta, bugün aradan bu kadar yıl geçmiş bu. Şimdi ben size ikinci ve kritik soru soracağım. Hani korurlar mı dedim ya. Şimdi ikinci kritik soru geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dündü sanıyorum, değil mi? Dedi ki Teksas'tan Ankara'ya,
2: Ankara
0: dedi, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Teksas'tan Ankara'ya kadar, ki aslında baktığınız zaman en doğusuyla en batı başkentleri, yani başkenti gerçi Teksas'ta şey, yani anladık, oraları kastediyor. Bir güvenlik hattı oluşturmalıyız. Evet. Tamam. Kime karşı sorusunu Türkiye'ye soralım. Bize soralım. Bizim için NATO'daki öteki kim? Çıkalım. Trump'a gidelim. Diyelim ki hoca, sana düşmanı kim bu NATO'nun? Sonra gidelim beyefendiye soralım. Ya kusura bakmayın, senin düşman kim NATO'nun? En güzeli hanımefendiye gidelim. Diyelim ki ya Meloni Hanım, sana göre NATO'nun düşmanı kim? Macron zaten devamlı gün içinde ona fikir sormayalım. Değiştiriyor. Onun olayı biraz farklı, ona hiç sormayalım. Yok öyle yani. Beyefendi Sanchez, ona soralım. Tepedeki yeni üyelere soralım. Şimdi ben size diyorum ki tek tek her ülkeye NATO toplantısında çıkıp diyelim ki tehdit kim? Herkes için Rusya mı gerçekten tehdit?
3: Allah, Finlandiya için olabilir.
0: Ama herkes için bu mu? Çok net söylüyorum, hayır.
4: Herkes için cevap farklı.
0: Hem de birçok ülke bugün, başta da Almanya, bakmayın söylediklerine, başta da Fransa, başta da Orta Avrupa ülkeleri, ya şu Rusya ile gerginlik bitsin de şu enerjiyi adam akıllı alalım, şu ekonomi de bir kendine gelsin, bu fiyatlar da azalsın derdinde.
2: Kim istemiyor hocam bunu?
0: Ne kim istemiyor?
2: Bak bu böyle parayı olmasını veren kim engelliyor? Şimdi bir NATO
4: hocamın
2: anlatıyorsunuz.
4: Dostu.
2: Bu NATO hiç...
0: Senin adam hocam? Abi.
2: NATO orası.
0: İşte senin adam.
2: Asıl orasıdır. Yani orası bir şey.
0: Mahmut abi ile Trump'ı devamlı birbirimize atıyoruz. O seninkiydi,
2: Trump,
0: benimkiydi.
2: Ben Trump'ı aşan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Trump, Amerika. Amerika NATO'nun kurucu babası.
0: Öyle.
2: Değil mi? Kurucu. Niye kurdu? Sovyetlere karşı kurdu. Peki şimdi niye bu kadar koca koca devletler, biz dahil, NATO'yu yaşatmaya çalışıyoruz? Değil mi? Ya bu kadar, bizim kadar akılları yok mu bunların?
0: Yok. Çok, olay net aslında, söylüyor. Yani bu bir şey diyeceğim. Bu çok gizli saklı, böyle derinlerde yaşayan mesele değil ki. Açık açık bir durum var. Bu %5'e çıkarma işi bile var ya. %5'e çıkardığınız zaman, %6'ya 10'a neyse çıkardığınız zaman. Tabii şunu da unutmayalım. Bir gün komutanımla da konuşmuştuk. Bunlar sadece tank tüfek değil, o %3'ler 5'ler. Maaşlardan tutun gazilerin aldığı ödemelere biraz kadar birçok şeyi kapsıyor. Neyse, şunu söylemek istiyorum özetle. Bu silahları nereden alıyor NATO üyeleri o harcama gerekliliğinde? Ekosistem içinde.
2: Amerika.
0: Ağırlık buradan geliyor.
2: Ağırlık da oradan.
0: Biz gittik şey aldık. Neydi onlar? Füze savunma S-400. Oo, katsayıda oydu buydu, biz hala uğraşıyoruz. F-35'ten başımıza bir sürü sıkıntılar çıktı. Hala onların derdiyle uğraşıyoruz, değil mi? Demek ki bütün mesele bugün savunma birliği, Rusya tehdidi falan değil. Onlar hiç afaki. Tamamen mesele silah alımlarının devam etmesi, mümkünse artarak devam etmesi ve bu kanaldan gitmesi. Bu kadar basit.
4: Ama onlar da bunda hemfikir değiller herhalde, değil mi? Bu kanaldan alalım demek istemiyorlar onlar da. Nasıl Körfez'de şunu diyoruz, daha net anlayalım diye sorayım
0: tabii
4: hocam.
0: Tabii tabii.
4: Körfez'de diyoruz ya, bölge yeni güvenlik arayışı içerisinde. İşte yok, Amerika o güvenilirliğini yitirdi Körfez'de, işte Başat güç Türkiye oldu diye haberler yapıyoruz. Burada da bir yeni güvenlik arayışı var ve bu Amerika'ya bağlı olmasın arayışının açıklamaları değil mi bunlar?
0: Şimdi sene 1950'ler.
1: Başlıyoruz.
0: Yok, önemli.
4: Büyük harita istemeyin de.
0: Bizim şey De Gaulle diyor ki, bak diyor, bu İngiltere ile Amerika tamam sağ olsun var olsun. Yardımcı oldular bize, onlar sayesinde hatta yani şeyi alan, Paris'i geri alan İngilizlerle Amerikalılar. De Gaulle rica etti, önden ben de sizle yürüyeyim mi diye. Şeyde Fransa'ya girerken hiçbir şey yapmadı De Gaulle aslında. BBC'de kimsenin dinlemediği bir konuşma yapıldı. Ya, ama efsane konuşmadı, ama kimse dinleyemedi. Neyse. De Gaulle dedi ki bunlar tamam faydası oldu, artık dışarı biz kendimiz bir şey yapmamız lazım. Fakat Amerika'da çok rahat şunu söyledi. Merak etme ya, çok silah para harcamayın. Ben halledeceğim sizin korunma meselenizi. O iş bende. Nitekim Marshall planıydı, oydu buydu, bunlar çıktı. Bugün hep bizim gençler de Avrupa'ya gitmek ister, bir Avrupa hayali vardır ya. Niye o Avrupa hayali oldu? Çünkü silaha, topa, tüfeğe ayıracakları paranın birçoğunu Avrupa sosyal refaha ayırdı. Çünkü şemsiyesi, güvenlik şemsiyesi Amerika tarafından sağlandı. Bir kısmının da Rusya tarafından soğuk savaşta. Şimdi tam nokta bu. Biz öyle değildik ama. Bir de bu arada coğrafyaya da bak. Bizim burada PKK geliyor. Öbür tarafta Esad. Şey Esad. Baba Esad'dan. Hafız'dan bahsediyorum. Burada Jirkov. Burada Yunanistan'da darbe olup duruyor. Burası zaten Sovyetler sınırı. Biz bir yandan silah almaya çalışıyoruz. Bir yandan refahımızı kurmaya çalışıyoruz. Yani soğuk savaş dönemi öyle şey. Ballı lokma tatlısı geçmedi. Çok yorula yorula geldik. Ama bunlar... Hele bu taraflar savunma hattından ziyade Amerikan desteğe giderken refahına yatırım yaptı. Şimdi Trump aman size saldırırlarsa saldırsınlar, ben bu topa girmem demeye başlayınca De Gaulle felsefesi yeniden hortladı. Ve Avrupa dedi ki dur bakalım, biz şimdi kimden geleceği çok önemli değil. Bak çok net bir şey söyleyeyim mi? İçlerinde o bazı toplantılarda bir gün Amerika'dan bile demek gelebilir. Tehditleri. Düşmanın kim olduğunun Medine'nin belli olması...
4: Medine'nin son açıklamalarından işte.
0: Önemli değil. Ya çok... Hadi bir şey daha söyleyeyim de oradan yürüyelim. Rusya'dan çok net bir şekilde ben sizin şu toprağınıza saldıracağım açıklaması duydunuz mu? Hayır. Ben söyleyeyim mi bu açıklamayı kim yaptı? Bir NATO ülkesini Grönland'a alacağım. Başka bir NATO üyesi yaptı. Kanada'yı alacağım, 51. vilayetimi yapacağım. Başka bir NATO üyesi yaptı. Şimdi Avrupa...
1: Latife beyanı.
4: Artık isim vermiyor.
0: Tabii
4: artık
0: tabii.
4: İsim vermiyor.
0: Sizin adam diyorum, geçiyorum. Şimdi buradaki mevzu şu. Avrupa bu yatırıma yıllar sonra belli bir savunma yatırımına girmeye başladığı an o bahsetki başladı. O bahsettiğiniz refah düzeyi çok farklı bir yere gelecek ki Avrupa'da şu an yavaş yavaş kan ağlıyor bu noktada. Ez cümle.
4: Çok özürüm, ez cümle. Hı. Avrupa Amerika'sız bunu yapabilir mi? Mesela nasıl
0: yapar,
4: yapabilir?
0: Yapar da.
4: Hangi kanalla yapacak?
0: Bir kere
4: yukarı
0: bir dakika.
4: Mı gidecek?
0: Bir dakika. Öyle bir yere gitmesine gerek yok. Hı. Bu adamlar da şey değil, hani telmaşa değil bunlar da. Bahsettiğiniz dünyanın en güçlü donanmalarından biri var burada. Bahsettiğiniz bu adamlar zaten uçak yapıyor. Bunlar o teknolojilere hakim. Dünyanın en büyük araba...
4: Olmasa da olur mu yani?
0: Olur da şu var. 2-3 sıkıntı var. Birincisi burayı refah bölgesi yapan yıllardır buraya as harcayıp birilerine ihaleyi bırakması. Şimdi bunu nereden keseceksin? Gökten para yağmıyor ki. Oradan kesip buraya yatırdığın zaman o refah devleti bozulacak ve farkındaysanız istikrarsızlık ve devamlı iktidar değişiyor. Geçen hafta ne konuştuk burada? Larry. 10 tane adam eskitti bir kedi dedik, değil mi? Şimdi hikaye oralara gidiyor. O halkın eski refahı, bir Helmut Kohler, Margaret Thatcher'lar, neydi?
1: Bedeli olur ya.
0: Şeyler, Jacques Chirac'lar falan, o dönemler bitiyor. Çat çat çat devamlı seçimlerde bir o geliyor bir bu geliyor. Aşırı sağa geliyor.
2: Peki hocam şimdi bir nokta.
0: Şunu da söyleyeyim müsaadenle gelirse... Mahmut abicim, kusuruma bakmayın. Bir bu, ikinci bir şey daha var. O da ne biliyor musunuz? Avrupa'nın yaşı yaşlandı. Yani o orduyu kurmak için şey yok.
4: Genç nesil.
2: Dinamizm yok. Dinamik, evet.
0: Aynen öyle. Dinamik bir nüfus değil. Buyur abi.
2: Hocam

0: şöyle bir şey, ya bu NATO niye şu anda dünyanın gündeminde? Asıl aramamız gereken soru bu. Ya ne oluyor da NATO Türkiye'de geldi ve yenilenme üzerinden 3-0 gibi bir şey söyleniyor. Bir şey var, ben bizim bütün bu anlatımlar hoş, hocanın anlatımları. Realist mi deniyor sizin o şey yaklaşımınız?
1: Realizm.
0: Realizm.
1: Klasik realizm. Ben
0: tamam. Evet, böyle bir şey. Ama bakın şöyle bir gerçeklik de var. Şimdi bu Amerika hegemon bir devlet. Hoca biraz önce orada anlattı, hegemon bir devlet. Şimdi bu 2000'in başlarında mesela think tanklerde şöyle bir tartışma raporlar çıktı. Deniyor ki Avrupa'daki iki ülkeyi de ismini vererek yazdılar. Almanya ve Fransa Amerika için gelecekte tehdit olabilir. Rusya tehdit zaten deniyor. Çin zaten tehdit. Şimdi bunun için ön almaya çalışan bir Amerika var. Şimdi geldiğimiz bu noktada Çin'e karşı ön Asya bloku denilen bir blok oluşturmaya çalışıyor Amerika. Ön Asya bloku dediğimiz bir blok oluşturmaya çalışıyor. Yani NATO'yu daha da büyütmeye çalışan bir yaklaşım var. Şimdi hocam o yüzden şöyle bir şey düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği de artık dediğiniz gibi refahtan çıkacak, silahlanmaya girecek. Silahı nereden alacak? Amerika'dan alacak. Peki kime karşı alacak? Burada asıl soru o. Kendi içlerinde zaten bir aşırı sağcıların geldiği bir Avrupa düşünün.
1: Evet.
0: Yani ne demektir? Diyelim ki 10 yıl sonra şimdi merkezi partilerin çoğu sarsılmaya başladı. İktidarı kaybediyorlar. Şimdi bu önümüzdeki süreçte Almanya'da, Fransa'da, İngiltere bir o tehditle karşı karşıya. Sağcıların olduğu bir Avrupa düşünün.
2: Ki gidiyor ya.
3: Zaten oraya gidiyor.
0: O ne demektir biliyor
2: musunuz? Yani bir iki seçim bilemedin oldu.
1: Silahlar patlar demektir.
0: Patlar demektir. Yani bu yüzden de NATO şöyle bir yanı olabilir. Bakın bu NATO bizim başımıza en çok bela açan örgütlerden biridir. Bizim darbeler yapan örgüttür. İç kışkırtığı yapan örgütün başında geliyor. Buna rağmen bugünkü rolü açısından söylüyorum, Türkiye'nin de otonom pozisyonu açısından söylüyorum, enteresan bir noktaya geldi NATO. Eğer Türkiye ağırlığını koyarsa, ki koyacak diye düşünüyorum 7-8 Temmuz'da, bambaşka geçmişteki o kirli ilişkilerden uzaklaşan bir NATO olabilir, bölgede güvenliği sağlayan bir yapıya dönüşebilir.
1: Ellerimi ovuşturuyorum. O kadar güzel köşe yazısı formatları çıktı ki şu anda.
3: Her savaş kendi barışını yarısı evet. diye şimdi tartışıyoruz hocam. Şimdi Tuğba ve Serkan'dan özür dileyerek önce şu 2000 Serkan 2025'in tehlikeleri, hani tehlikeli görülen maddeleri vardı ya. Önce bir onu Mahmut Öbür'ün söylediğinin üzerinden gidelim. Sonra ben komutanımı onun üzerinden. Şimdi dedi ki Mahmut Öbür, daha doğrusu Burak Küntay, kime göre hangi tehdit? Avrupa'nın hangi ülkesinin liderine gidip sorsak NATO'da sizi ne tehdit ediyor? Kim tehdit ediyor? Kimi tehdit görüyorsunuz? Bu iş değişir diye. Mesela 2025 yılı resmi tehdit algısı Mullahay deklarasyonu. Evet. Rusya en büyük tehdit ve doğrudan tehdit. Yani NATO'nun evet. sonucunda öğrendiğimiz başlıklardı bunlar bizim. İran istikrarsızlaştırıcı aktör. Çin sistemik meydan okuma. Yani biz Rusya, İran ve Çin'i bugün de konuştuğumuz konjonktür içerisinde bunları konuştular ve sonucu böyle getirdiler. Evet. Şimdi Burak Hoca da diyor ki Avrupa da öyle diyor, boşa atılacak bir şey değil. Kendi silahlarını da üretirler, adamlar uçak üretiyor. Doğru. Ama yaşlanıyorlar. Genç nesil gelmiyor. Şimdi bir asker sayılarına baktığımızda evet Avrupa'da çok güçlü ordular evet. var asker sayısı olarak, ki hep siz Burak Hocam'la şunu söylüyorsunuz, bu harcamalar sadece silaha, uçağa, mühimmata değil, tabii, insan tabii. kaynağına da doğru. harcanan ki en çok ona gidiyor diyordunuz evet, evet, hocam doğru. değil mi siz?
2: Güzel
3: şimdi bir o barkoya bakalım birlikte, sayıların olduğu, asker sayıların olduğu barko gelsin, onun üzerinden evet. şimdi bir okuma yapmanızı isteyeceğim ben. Rutte diyor ki harcama yapacağız, şu an durum bu. Fransa'da 200 bin. Bunlar asker sayıları. Evet. İtalya'da 165 bin 500. Yunanistan'da 142 bin 700 diye gidiyor.
2: Doğru. Şimdi bence NATO'ya bakarken şöyle bakmamız lazım. 1944 sonrasındaki kurulan düzende, hani IMF neyse, Dünya Bankası neyse, Birleşmiş Milletler neyse, NATO'da odur. Yani NATO'nun kuruluşu her ne kadar Sovyet tehdidi olarak ortaya çıkarılmış olsa da temel bir felsefesi var. O da özellikle Batı Avrupa toplumlarında, coğrafyasından olabildiğince Sovyetleri, Rusları uzakta tutmak. Şu anda bütün Avrupa'ya söyleyebiliriz. ABD'yi

0: Avrupa'nın içinde tutmak, bir de Avrupa içerisinde Almanları, çünkü 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı çıkaran bir ulustan bahsediyoruz, kontrol altında tutmak. Şimdi NATO bu işlevini bugün de devam ettiriyor mu? NATO 3.0 dediğimiz şey aslında yine Trump ABD'sinin bolca dillendirdiği Amerika'yı Avrupa'dan dışarıya çekme girişimini antitez olarak tekrar gündeme getirip NATO 3.0'la ABD'yi Avrupa'ya tekrar entegre etmeye devam etmek.
1: Aslında beni inandırın diyor yani. Bana öyle bir şey verin, evet, ki ben burada kalayım.
0: Ama Rusya zaten Avrupa'nın dışında kaldı. Rusya'nın sadece sözde bir tehdit olduğuna inanıyorum ben. Rusya eski Rusya değil. Bakın, biz 1. Dünya Savaşı'nda veya bizim Osmanlı'nın o 1870'li yıllardaki savaştığı Rusya neredeyse 150-200 milyon nüfusluk bir ülkeyken, bizim o zamanki nüfusumuz hep azaldı, 25-30 milyon. O kadar coğrafyadan bahsediyorum. Ve şeyi, Kurtuluş Savaşı'nı yaptıktan sonraki 1927 yılındaki nüfusumuz 13 milyon. Yani büyük nüfuslardan bahsetmiyoruz. O zaman Yunanistan'ın bir nüfusu 7,5-8 milyon.
2: Tamam da diyorsunuz ya, bir önceki Barco'yu, evet, tuba verir misin? Kim ne istiyor Barco'sunu NATO'da? Mesela diyorsunuz ya, Amerika'yı Avrupa'nın, evet, içerisinde tutmak. Hocam diyor ya, evet, Trump beni ikna edin dedi. Doğru. Bu süreçte çok sert, evet, açıklamalar, evet, yaptı. Burada da güzelce söylemiş, evet, arkadaşlarım. Daha fazla yük paylaşımı, alın bu yükü üzerimden. Trump, evet, diyor ki ya zaten bir işe yaramıyorsunuz. Bana yardıma da gelmediniz. Olsun, ben öyle niye böyle yapayım? Evet. Ama şimdi böyle baktığımızda mesela İspanya'dan son olan olaylar üzerinde Amerika'ya çok sert, daha doğrusu Trump'a çok, evet, sert açıklamalar geldi liderinden. Evet. İtalya Meloni keza öyle. İngiltere zaman zaman yine öyle.
0: Biz Türkiye olarak biz de söylüyoruz.
2: Biz söylüyoruz.
0: Ne işin var diyoruz Yunanistan'daki adalarda o kadar Amerikan üstün.
2: Macron'u
0: bize karşı
2: hocam gibi saymayacağım mesela. En son çünkü Macron, yine gözlüklü, evet, konuşması ve medyaya, evet, yansımasıyla anılıyor şu an Macron. Böyle baktığımız zaman tamam, Trump'a hala bu isimler burada siyaseten böyle olsa da güvenlik açısından farklı mı düşünülüyor? Yani NATO şemsiyesi hala olmalı. Tabii. Trump nasıl olsa gidecek, kalıcı değil diye
0: yani. Burada Trump çok önemli değil. Buradaki burada liderlerin hiçbiri önemli değil.
2: Tamam,
0: liderler
2: önemli
0: bir ülkenin içerisinde tabii ki lokomotiftir ama liderler değişir ama, evet, o ülkelerin devlet politikaları devam eder. Yani bu ülkelerin hiçbirinin NATO ile ilgili politikaları değişmiyor ki. Hı-hı. Veya Sovyetlere, Ruslara bakış açısı değişmiyor. Onların gözünde Rusya yine tehdit. Ve bana göre Rusya tehdit olmaya da devam ediyor. Yani 2008 yılında Gürcistan'ı işgal etmeye kalkan kim? Stalin'e özenen, değil mi? Bir şeyden bahsediyoruz. Putin var.
3: Ya işgale zorladılar hocam şimdi.
0: Efendim?
3: İşin o tarafı var yani. Turizm, hayır, devrim yapmaya kalktılar. O da karşılık.
0: Hayır, o başka bir şey. Yani ay, burada yapmadılar. Toprak işgalinden bahsediyoruz. Bakın, bir defakto bir şeyden bahsediyoruz. Veya işte Kırım'ın işgali, Ukrayna'ya işgale kalkıştı. Baktı ki büyük lokma şu anda kaldı. 4,5 yıldır sürmekte olan bir Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz. Ama burada Rusya'nın Avrupa'ya işgal etmesi mümkün mü? Burak Hocam'ın söylediği gibi gerçekte böyle bir tehdit yok. Ama Rusya'nın kendi topraklarını korumaya ihtiyacı var ve kendi yakın çevresinde işte Gürcistan, Ukrayna, belki Belarus gibi oralarda kendi hakimiyetini korumaya çalışıyor. Sadece korumaya çalışıyor. Ama uzun vadede baktığımızda 140 milyonluk Rusya, ki azalmaya başladı, nasıl Avrupa ihtiyarlıyorsa 500 milyonluk Avrupa, Rusya da ihtiyarlıyor. Rusya'nın parçalanmaktan başka çıkarı yok. Er ya da geç Rusya parçalanacak. Bakın, eski büyük imparatorlukları düşünmeyelim. 1776 yılında kurulan Amerika 1890'a geldiğimizde dünyanın süper gücüydü aslında. Ama bunu savaşlara girmeyerek kendi kıtasındaki o 1823 yılındaki Monroe doktrinini sağladı. Sonraki süreçte 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda, bakın, hiçbir zaman savaşın en başında girmedi. Avrupa'daki o çekişmeyi kendi menfaatine göre yorumladı. Kilit zamanda savaşlara girdi ve iki savaşın da kazananı hep Amerika oldu ve sonra kendi düzenini kurdu. Şimdi ABD bu yıl 250. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.
2: Yani şu
0: ama,
2: ilk algı gitti diyorsunuz. Efendim? Rusya en büyük ve doğrudan tehdit algısı.
0: Hayır, bunlar sadece bir algısı. NATO'daki veya ya, bu ülkelerin bir şeyi.
3: Bir şey var o. Bu Amerika'nın
0: retorik
3: düşmana
0: bu
3: ihtiyacı var.
0: Tabii Rusya'yı, yani bir tane buluyor, sizin bir tehdit koymanız lazım. Yani sonuçta silah yatırım yapacaksınız. Karşıda tehdit yoksa, düşman yoksa,

0: Şimdi evinize hırsız girme olasılığı yoksa niye kilit alasınız ki? Bu da böyle bir şey. Yani silah.
1: Amerika İsrail'e ne kadar yatırım yapıyor silah? Yani ne kadarını yani karşılıyor?
0: Hiç sorgusuz sualsiz 3 milyar dolar vermekle beraber her yıl, yani bunun 10 milyar dolara kadar uzandığı ifade ediliyor yıllık. Ama aynı şey Mısır'a mesela 1 milyar dolar civarında veriyor.
1: Yani Avrupa'da ABD'nin, yüküne mesela İsrail'e karşılarsak İsrail tek başına
0: Avrupa'ya herhangi bir şey vermiyor. Avrupa'ya
1: herhangi bir şey vermiyor ama aldırıyor.
0: Yani şöyle
2: NATO askerlerini besliyor. Tabii, besliyor.
0: NATO geneline bakarsak mali külfetin paylaşılması adına Almanya ile ABD aynıdır. Birisi 10 lira koyuyorsa o da 10 lira koymak zorunda. Hmm. Orada ülkelerin sepetleri var. Biz de Türkiye olarak koyuyoruz. Yani 32 ülkenin paylaştığı bir mali külfet şey var. Sorumluluğu var. Bu ülkelerin gayri safi milli hasılarına göre, yıllara göre değişen bir de gönüllülük esaslı bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bazı ülkeler askeri hiçbir taraf vermez. Siz bir yere asker gönderdiğiniz zaman bunun karşılığında bir parasal bir değer ortaya çıkar gibi çeşitli hesaplama yöntemleri var. Ama
1: buna da bir bakalım yeniden, NATO savunma harcamalarına. Evet. Daha net anlayayım. O zaman Rutte şunu mu söylüyor? Biz NATO savunma harcamalarını kısalım. İkinci aşamaya bırakalım. Biz kendi yolumuza bakalım mı diyor, yoksa olmazsa biz kendi yolumuza bakalım mı diyor. Yani o yaptığı açıklamada biz bu harcamaları yapmalıyız artık.
0: Söyleyen kim?
1: Rutte'nin söylediği. Rutte'nin ilk başta verdiğim ses.
0: Hayır, Rusya şöyle. Rusya'yı tehdit olarak görüyorlar.
1: Görüyorum diyor.
0: Alman Genelkurmay Başkanı da 2028 yılında veya sonrasında bir savaşın çıkma olasılığından bahsetti. Bundan 2 yıl kadar önce.
2: O şimdi, algı iyi yönettiler.
0: O Rusya bir algı. Rusya bir tehdit değil yalnız. Rusya gibi bir şey olmaz ise, mesela biraz önce benim kullandığım retorik benzeri.
1: Tamam, şunu
0: Ukrayna
1: anlamadım.
0: Savaşı'nı kullanmazsanız.
1: Rusya daha fazla para harcamalıyız diyor ya burada. Bu nedenle, bu sebeplerle sizin söylediğiniz gibi, evet, soğuk savaştan başlıyor Rusya vesaire. Daha fazla para harcamamız gerekiyor.
0: Tamam, onu söyleyen NATO Genel Sekreteri.
1: NATO'ya daha fazla para harcamamız
0: gerekiyor. NATO ülkelerinin savunmaya daha fazla para harcaması gerekiyor.
1: Tamam.
0: Mevcut şu ana kadar Burak Hoca'nın ifade ettiği o refah yapısından çıkıp, aslında evet, İspanya Başbakanı bunu daha güzel ifade etmiş. Yani refahtan taviz vermeden savunma ve güvenliğe yatırım yapma zamanı geldi deniyor. Bunun için ne yapacaksınız? Gayri safi milli hasıladan bir takım işte zorunlu alanlara, eğitim gibi, sağlık gibi ayırdığınız paralardan kısarak daha fazla oranda savunma ve güvenlik yatırımlarına para ayırmanız gerekir. Şimdi NATO ülkelerini uzun yıllardır ABD %2 baremine çıkarmaya çalışıyordu. Yani gayri safi milli hasılanın %2'si oranında bir harcama yapın diye. Şimdi Trump ne yaptı, ne etti? Geçen yıl onu %3,5 askeri harcamalara, %1,5 da askeri harcamalarla bağlantılı altyapı yatırımları olacak şekilde %5'e çıkardı. Büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin sadece kendi ordusuna harcadığı para ortalama 15 ila 20 milyar dolar iken, eğer ki Türkiye'nin gayri safi milli hasılası büyüyecekse, ki diyelim ki şey olursa 2 trilyon dolar olursa ne kadar gidecek? Bizim 50 milyar dolar sadece orduya ayırmamız lazım. Yani bizim için bile büyük bir rakamdan bahsediyoruz.
1: Peki mesela bunlar ülkelerin NATO'ya yaptığı harcamalar, evet, savunma harcamaları. Trump hangisininkini az buluyor o zaman? Nedir buradaki sıkıntımız?
0: Buradaki rakamlardan...
2: Kabimli olarak artırın diyor.
0: Şimdi bakın.
2: Hepsini.
0: Sizin bir
1: herkesi.
2: Hepsini az buluyor.
0: 1 trilyon dolar siz para harcar iken ve Avrupa'da şimdi 90'lı yıllardan itibaren bakarsak 400 bin civarında Amerikan askeri var. Oralarda konuşlanmış vaziyette. Bu askerlerin bir mali külfeti var. Her ne kadar Rus tehdidi olsa, aslında bütün bu ülkeleri ABD'nin kontrol ettiği, bir arada tuttuğu bir mekanizmaydı o. Ve aynı zamanda bir yere güç kullanacaksa güç aktarma mekanizmasıydı. Şimdi o mekanizma ortadan kalksın istiyor ABD bir yönüyle. Ben çok az sayıda askerimi orada tutayım. Buna Orta Doğu'yu da dahil edebiliriz. Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan çekilecek Amerikan askerlerini gerektiğinde ben Çin'e karşı Uzak Doğu'daki yapılanmamının bir parçası olarak kullanabilirim. O anlaşmaya doğru bir kayma var. Onun için Çin'in yükselen tehdit olduğu söyleniyor. ABD açısından sadece Çin tehdittir. Dünyada bir hegemon devlet iseniz başka bir hegemondan başka tehdidiniz olamaz. Rusya bir hegemon devlet değil. Rusya'nın kaynağı yok. Rusya'nın savaşacak askeri yok.
1: Amerika Çin'i tam olarak hangi açıdan, en büyük hangi açıdan?
0: Ticari açıdan görmediğini anladık.
1: Ticari açı haricinde hayır, bir askeri...
0: Evet, askeri manada.
1: Görüyor mu bunu?
0: Şu anda görmüyor ama Çin çok hızlı bir şekilde...

0: savunma harcamalarına veya silahlanmaya para ayırıyor. 250 milyar dolar, 300 milyar dolar. Ama Çin'in 250-300 milyar doları ABD'nin belki 1 trilyon dolarına eşdeğer bir para. Yani oradaki ekonomilerdeki harcama trendlerine baktığımızda. Şimdi Çin'in, mesela Çin çok hızlı bir şekilde uçak üretiyor, savaş uçağı.
1: Evet.
0: ABD o kadar hızlı üretemiyor. Çin çok hızlı bir şekilde savaş gemileri üretiyor. Yani şu anda ABD'nin birçok tersanesi kapalı iken, Çin'de öyle değil. Çin fersah fersah ABD'ye geçmiş durumda. Ama hala kilit teknolojilerde, örneğin uçak gemisi yapımında Çin çok gerilerde, yapamıyor. Veya bir F-35, F-22 gibi bir uçağı dört dörtlük yapamıyor. Yani düşük görünürlüklü bir savaş uçağı motorunu henüz dört dörtlük üretemiyor. Veya balistik füzelerde de aynı şekilde. Veya uzaydaki boyutta da aynı şekilde, ama bunların hepsinde bir kümülatif olarak baktığımızda ABD'yi zorlayabilecek tek devletler, o da Çin Halk Cumhuriyeti. Onun haricinde herhangi bir devlet yok.
1: Şimdi bir
0: ve bunu ekonomisi de destekleyebilecek şekilde.
1: Komutanım, siz burada hep anlatıyorsunuz bize detaylı. Kendi envanterimizi de sayenizde, evet, seyircilerimizle birlikte tanıyoruz. Şimdi burada da savunma devlerinin Ankara'ya geleceği bilgisi, evet, var. Bununla ilgili haberler yapılıyor. İşte İsveç merkezli bir yer var. Airbus var. Evet. Amerikalı var. Bakıyorum başka. Bu üçü arkadaşlarım verdi. Evet. Ön planda. Şimdi Türkiye'ye gelmeleri bizim için ne ifade ediyor? Buradaki buna bir parantez açılmasının önemi ne? Çünkü çok anladığımız konular değil. Evet. Teknik işi, evet, ama teknik olmayan kısmında bizi ne ilgilendiriyor? Biraz bunu anlatabilir misiniz?
0: Şimdi 7-8 Temmuz'da zirve olacak. Ayın 7'sindeki faaliyetlerin ağırlık merkezini savunma sanayi, ülkelerin sahip oldukları savunma kompleksleri oluşturuyor ve birbirlerine aslında bir pazarlama
1: ortamı sunuyorlar. Bizim de evlerimiz orada olacak.
0: Bizim de 3000 civarında savunma sanayi firmamız var.
1: Evet.
0: Onlar için de güzel bir çıkış. Hatırlarsanız genel sekreter geldi bundan 2 ay kadar önce, evet, Aselsan'ın tesislerini ziyaret etti. Yani Türkiye'de bir savunma sanayi fuarı gibi bir ortam gezilecek. Ülkelere hem Avrupa'nın ve NATO'nun ikinci büyük ordusunun sahip olduğu savunma sanayi altyapısı gösterilmiş olacak. Hem de buradan hareketle bu NATO ülkelerinin birbirlerine kendi alanlarındaki hem eksik, mesela diyelim ki bizim hava savunma sistemlerine ihtiyacımız varsa, ki mesela bugün Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Biz dedi Patriot da alabiliriz, Samtiz de alabiliriz. Yani İtalyan, Fransız yapımı hava savunma sistemini veya Amerikan hava savunma sistemini. Bunlar durup dururken söylenen bir şeyler değil. Biz bunları alabiliriz ama siz de bizden bir şeyler alırsanız. Yani şimdi bu NATO platformu bize ülkelerin birbirlerine, madem savunmaya harcama yapıyoruz %5'e çıkardık, o zaman bu paranın bir şekilde bir yerlere aktarılması lazım. Hmm. Türkiye gibi Avrupa savunma sanayinin bir parçası olmak isteyen bir ülke için bu SAFE programına biz girmeye çalışıyoruz. İşte Yunanistan'ın engellediği söyleniyor. Hatta Avrupa Birliği üzerinden Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de engellediği söyleniyor. Fransa'nın da onları belirli oranda desteklediğini biliyoruz. Almanya'da biraz sessiz kalıyor ama sonuçta Avrupa ülkeleri bir araya geldiler. Çeşitli kredilendirme mekanizmalarıyla 2035 yılına kadar, 2030 yılı esas baz alınmak suretiyle 200 milyar dolar civarında bir para harcayacaklar savunma için. Ve bunu savunma sanayinde mesela Türkiye gibi ülkelerden de gerektiğinde ortak üretimle bazı silahları veya sistemler almak suretiyle Avrupa'nın savunma sanayisine veya savunmasına katkı sağlayacak şekilde kullanmak istiyorlar. Ancak buna kendi işlerindeki mekanizma engel çıkarabiliyor. İşte şu anda Türkiye ziyaretiyle birlikte Türk savunma sanayini biz doğru bir şekilde Avrupa ülkelerinin liderlerine, burada Amerika bizim için ikinci planda bir şeyler satmak için, doğru bir şekilde tanıtabilirsek çok kilit anlaşmalara imza atılacağı bekleniyor. Atılması isteniyor. Muhtemelen bunların altyapıları hazırlanmıştır. Çünkü uzun dönemdir devam ediyor. Ve burada Türk savunma sanayinin yıldızının biraz daha parlatılacağı bir zirve olmasını bekliyorum ben.
1: Bu önemli.
0: Yani ayın 7'sindeki zirvede Türk savunma sanayini en azından Avrupa toplumlarının, Avrupa ülkelerinin daha iyi, daha yakından tanıyacağı bir mekanizma olacak. Ve burada yine Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Ne diyor? Avrupa ülkeleri diyor ve Amerika'yı da kastediyor, bize karşı uyguladıkları savunma ve güvenlik alanındaki yaptırımları ortadan kaldırmaları gerekir diyor. Müttefiklik buna sığmaz diyor. Bak biz bunları yıllardır söylüyoruz. Yine demek ki bir takım pürüzler var.

0: Bu zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu dinlendirmek ihtiyacını hissetti. Yani bu SAFE programında bunun bir parçası.
1: Peki, şimdi bunun da önemini anladığınıza evet. göre sizi de bir soluklandırayım evet. yordum. Levent Hocam, buyurun lütfen.
2: Peki.
1: Şimdi baştan sona şöyle bir derlersek, bizde gerçekleşecek olması zirvenin kuşkusuz çok önemli. Öneminin farklı noktalarına değindik. Ama Avrupa'nın, ben yine öbür barkoyu isteyeceğim, kimin ajandasında ne var barkosunu. Avrupa'da farklı liderlerin farklı yaptıkları açıklamalar, NATO'nun geleceğinin, aslında biz NATO'nun geleceğinin ya da işlevselliğinin, hatırlarsınız, sınır ötesi operasyonlar yaptığımızda Türkiye çok tepki göstermişti o dönemde. O dönemden bu yana da bir tartışma konusu NATO'nun güvenilirliği, NATO'nun nasıl devam edeceği. Son dönemde Trump'ın yaptığı bu açıklamalar ve bu liderlerin yaptığı açıklamalar NATO hala tartışılır noktada. Yani tamam dediğimiz noktada değil.
2: Kurulduğu günden bu yana tartışma devam ediyor.
1: Evet, bir tartışma evet. var ve bu tartışmada hep güvenilirlik üzerine. Az önce Burak Hocam çok güzel örnek verdi. Bu ne söyler, bu kimi söyler, bu kimi işaret eder diye. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu şemsiye liderleri attık. Onlar geçici dediler. Bu şemsiye burada durmalı. Yani bunu Körfez'deki gibi okuyamayız herhalde, değil mi? Bambaşka bir denklem okuruz. Çünkü öyle okumalar var. Deniliyor ki Körfez'de Amerikan güvenilirliği sona erdi. Bir adım öne geldik. Avrupa'da da bu güvenilirlik sona erdi. Her ikisinde de başat başka güçler, hocam sakın, başat başka güçler arandığına dair yorumlar ve yazılar var. O yüzden bunu Burak Hocam'a değil size soracağım.
2: Körfez'de ABD'nin güvenlik şemsiyesi sona erdi diyor birileri. Ama ne kadar enteresan değil mi? İsrail bile artık ABD ile yan yana yol yürüyemeyiz, kendimize dair bir hat çizmeliyiz derken, ben hiçbir Körfez devletinden böylesine iddialı bir cümle duymadım. İsrail bile her yıl aşağı yukarı 10 milyar dolar civarında mühimmat, asker, teçhizat desteği alırken, biz artık ABD'den bağımsız da yol yürümeyi öğrenmeliyiz derken, Körfez'deki kıymetli müttefiklerimiz olan Arap devletlerinden hala böylesine güçlü bir çıkış duymadık. Yani ben o tezin çok yakın zamanda istemeyeceğini düşünüyorum. Ancak böyle yumuşak geçebilirdim. Peki. Bu cümleyle. Diğer tarafta hadise biraz karışık. Şimdi ABD'nin NATO'ya ihtiyacı var. NATO'nun da Amerika'ya ihtiyacı var. Çünkü NATO sadece bir savunma ve güvenlik işbirliği modeli değil. NATO bir iklim. O iklimin içinde pozisyon aldığınız zaman sadece ordularınızın yeri değişmiyor. İşte birinci ordu, ikinci ordu değişmiyor. Giyeceğiniz postallar şekillenmiyor. Aynı zamanda kullandığınız silah, mesela S-4 üzerinden biraz önce konuştunuz, değişebiliyor. Silahları koyduğunuz yerler değişebiliyor. Radar istasyonlarını konumlandıracağınız yer değişebiliyor. Belçika'da yıllık buluşmalarınız değişebiliyor. Bazı kurmaylarınızı, subaylarınızı gönderdiğiniz ülke değişebiliyor. Ama sadece bu da değil. Mesela tatbikatlar şekillenebiliyor, değil mi? Karadeniz'de Black Sea Force şekillenebiliyor. Doğu Akdeniz'de, Ege'deki tatbikatlar NATO'ya göre yapıyorsunuz. NATO'ya göre konumlanıyorsunuz ama sadece bu da değil. Düşman algınız şekilleniyor. Gelin hep beraber çok basit bir kamuoyu araştırması yapalım. Rusya dediğimiz zaman 20, 30, 40, 50, 60 yaşındaki insanlara 10 bin kişiye sorsak, Rusya ile ilgili kanaatiniz olumlu mu olumsuz mu diye çok da basit bir soru sorsak, ama üçüncü bir seçenek yok desek olumlu demeyeceklerdir. Çünkü Türkiye dair 1951-52'den itibaren Rusya'ya dair düşman algısını NATO müttefiki olan her devletin gençlerine, çocuklarına, ileri yaş gruplarına yerleştirdiler. Ha bizim bence en haklı sebebi bizim var. Çünkü Stalin döneminde Litvinov protokolleriyle Boğazları istediklerini, Kars'ı, Ardahan'ı istedikleri, uzun süre işgal altında kalan coğrafyalar olduğunu, son 200 yılda 17 defa karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Ama bu sadece bize has değil. Eğer NATO'nun içindeyseniz, sizin düşman algınızı parayı veren yönlendirir. Sizin rekabet algınızda, rakip algınızda. Şimdi aynısını Çin'e yapmaya çalışıyor ABD. Sovyetler Birliği ile ilgili algı hep olumsuzdu. Hangi renk mesela şu anda seçtiğiniz renk? Kırmızı değil mi? Niye mavi değil?
1: Sınır belirttik işte, Rusya ayrı. Çünkü NATO mavi. İçinde değil.
2: Çünkü NATO mavi. Ben maviyim. Mavinin haricinde kalan

0: edin. Sosyal devlete para ayırın, refaha para ayırın, emeklilere para ayırın, işsizlik maaşlarını artırın. Hiç sorun yok. Ama bir şartım var. Tamam. Artık benim açımdan daha fazla sürdürülebilir değil size sağladığım finans desteği. Artık bütçenizde bir %4'leri, %5'leri göreyim ki %4'ün üzerinde NATO'ya para ayıran hiçbir üye yok. Hiç.
1: Şimdi biliyorum diyeceksiniz ki bana Johnson onu onunla ilişkilendirme. Belki de demezsiniz ama soracağım. Şimdi hep diyorsunuz ya Burak Hocam da siz de. Artık yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bazı uluslararası hukuk boyutunda söyleyecek söz biz de bulamıyoruz. Sistem buna doğru evriliyor. Okulda çocuklara ne anlatıyoruz diyorsunuz. O zaman bu anlattığınız doğrultuda NATO'yu onun içine almadan mı okuyacağız? Yani her şey değişebiliyor ama NATO'da daha bu bir süre gider ve değişemez mi demek istiyorsunuz? Hem Burak Hocam hem siz.
0: Amerika'nın NATO'ya ihtiyacı bitinceye kadar NATO küçülmez.
2: Birleşmiş Milletler mekanizması ortadan kalkarsa NATO da kalkar.
0: Olmayacağını değerlendirirseniz. Evet. Çünkü BM'nin kendine ait bir ordusu yok.
2: Evet.
0: NATO yeri geldiği zaman barış güçleri vasıtasıyla BM'nin de içine eklemleniyor. O barış güçlerinin büyük bir kısmı yine NATO'nun müttefiklerinden müteşekkil. Çünkü NATO'ya hep her simetriye bir asimetri gerekir ya. Peki, öteki hocam, gerekir.
3: Bir şey ekleyeyim. Şimdi dediniz ya ikiniz birlikte BM sistemi. Cumhurbaşkanı sanıyorum söyledi ya da evet, birisi söyledi. Yoğun bakımda doğru. Küresel sistem.
1: Evet.
3: Şimdi küresel doğru. Sistem yoğun bakımda ama küresel sistemin askeri kanadı canlı. Bu nasıl oluyor?
2: Canlı tutmaya çalışılıyor. De, yani. Canlı değil, canlı
0: tutmaya çalışılıyor. BM'nin 193 üyesi var. NATO'nun 32 üyesi var. BM'nin ötekisi yok. NATO'nun ötekisi var. NATO'nun ötekisi suni bir öteki. Rusya.
1: Tamam da yarın Grönland, öbür gün Küba, öbür gün başka bir yer. Venezuela örneği ortada. O zaman BM'nin bu kadar üyesi var.
3: Bir açıklama yapayım. Ben mı kendi açımdan hoca değerlendirsin.
1: Benim mi kafam karışıyor? Ha. Yanlış bir şey mi söylüyorum?
0: Ben açıklayamadığım için bilmiyorum şu anda. Ben bitireyim oradan alayım mı?
3: Olur hocam.
1: Bize kızılacak.
0: Birleşmiş Milletler mekanizması madem yoğun bakımda bu fişe bağlı olarak 100 yıl daha yaşar. Fişe bağlı olarak 100 yıl yaşar. Ama NATO fişe bağlı olarak yaşayamaz.
1: Çünkü bir muadili var.
0: Çünkü askeri mekanizmanın her daim hareketli aksiyon alanında olması lazım. O yüzden NATO 3.0 diyoruz.
2: Hocam ondan önce NATO 2.0 var ya onu da söylemek lazım.
0: İşte önce 3.0 anlatmamış ya onları anlatacağım zaten.
2: Çünkü şey diyeceğim yani 90 yılına kadar NATO bir savunma örgütü, 90'dan sonra savunma artık güvenlik örgütü. 2.0 oradan geliyor.
0: Ki insani müdahaleyi de içine almasının sebebi buydu. Ötekisini bulamadı. Neydi Gorbaçov'un tezi? Tarihi bir sözdür 91'de. Ben Batı'ya en büyük kötülüğü yapıyorum demişti. Sovyetler Birliği yıkında. Sizin ötekinizi elinizden alıyorum
3: düşmanın
0: dedi.
3: Düşmanın ortadan kaldı.
0: Ve bir anda NATO ötekisiz, amaçsız kaldı. Hemen arkasından ne dediler? 92 zirvesinde durun. NATO'nun belki Varşova Paktı diye bir karşılığı yok. Asimetrisi kalmadı ama bizim insani müdahaleye ihtiyacımız var. Güvenliğe ihtiyacımız var. Ve daha sonra bu tezi kuvvetlendirdiler. Niye öyle diyorsunuz? Medeniyetler çatışıyor dediler. Medeniyetler çatışıyor. NATO kim? Batı. Kalan medeniyetler kim? Batı'dan olmayan herkes. Onun üzerine zaten bazı savaşlar gelişmeye başladı bir anda. Birinci Körfez Savaşı. Ardından Afganistan 11 Eylül müdahalesi. Sonra Amerika çok rahatladı. 11 Eylül hikayesinin senaryosunun nasıl kurgulandığını daha net anlayın. ABD düşman buluncaya kadar eşeledi ve buldu Afganistan. Bütün dünyaya Afganistan'ın düşman olduğunu inandırdı. Bütün dünyaya 11 Eylül saldırının nasıl olduğunu inandırdı. Ve ardından dedi ki bakın gördünüz mü düşman hala varmış. Ve ne dedi? Haçlı seferleri cümlesine kadar gitti. Şimdi niye 3.0? Çünkü artık gerçek anlamda yine bir algıyla oluşan Çin realitesi var. ABD diyor ki bir, Rusya sanrısı sizin gerçek rakibiniz ya benim yanımda yer alırsınız ve benim size sunduğum konfor alanından para vererek istifade edersiniz ya da çok net bir şey söyleyecek, burada da söyleyecek, kendi ordunuzu kurun.
1: Komutanıma katılıyor musunuz burada Rusya'nın eninde sonunda parçalanacağı?
0: Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız. Keynes böyle söylüyor. O yüzden bilmiyorum.
3: Çok iyiydi ya.
0: Bu kadar ama şunu söyleyeyim.
3: Aşamak cevap olamaz ya. Ya.
0: Ama şunu söyleyeyim.
1: Çünkü müttefik oldukları için bir bölünme olmasın diye. Hocam siz yokken neler kaçırdınız?
0: Ben böyle bir şey söylersem sosyal medyadan neler yazacaklarını bana bildiğim için o topa girmeyeyim. Ama şunu söyleyeyim.
1: Bize bir

0: Biz anladık ne söylediğinizi.
1: 1955-56. De Gaulle yönetimindeki Fransa Pleven planı diye bir plan yaptı. Avrupa 60 bin kişilik bir ordu kursun. Batı Avrupa Birliği ile beraber NATO'dan bağımsız hareket edebilelim dedi. Oldu mu? Hayır.
2: Çünkü, sonra Macron, çünkü Fransa mecliste bunu kabul etmedi.
1: Etmedi. Ettirilmedi. Amerika Fransa meclisine baskı kurdu. Oylamada hayır çıktı. Aynısı Macron. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dedi. Bir baktık Paris'te sarı yeletliler diye bir grup çıktı. Macron'un iktidarı tartışıldı. Emperyalizm böyle bir şey. ABD NATO'dan bağımsız bir NATO kurulmasına müsaade etmeyecek kadar bu maviye sadıktır. Diğerlerinde bu mavinin içinde olmasını ister. Orada rakamlar vardı ya, şu kadar askeri var diye. Hangi Portekizli, Stockholm ya da Finlandiya'da Helsinki Rusya tarafından saldırıya uğrarsa koşarak oraya gidip Rus askerleriyle çarpışmak ister? Cevap veriyorum. Sıfır. Kimse istemez bunu. Ya da Finlandiya'dan, Helsinki'den, Estonya'dan
0: taviz vermeden savunma harcaması yapmak istiyoruz.
1: Bu siyasete başladığı günden bugüne kadar NATO karşıtlığıyla iktidar oldu İspanya'da. Çıkabildi mi? Soru bu. İspanya'nın başbakanı NATO karşıtı bir adam. Bütün söylemleri böyleydi. Çıkabildi mi? Çıkamazsın. Çıktığın gün senin rengin ne olur?
3: Kırmızı.
1: Kırmızı.
0: Ama bir yandan da baktığınızda tabii olması gereken de bu arada. Bunu başka bir şey için söylemiyorum. Ne olacaktı? Her ülke kendi çıkarını gözetecek ve koruyacak. Bununla ilgili bir şey isteyecekti. Gerçekten hepsinde öyle. Sınırları koruma, güvenlik vesaire. Biz de güçlü Güney Kanada elbet isteyeceğiz. Çünkü biz hem Asya hem Avrupa en önemli noktadayız. Ama baştaki adil bir NATO dünya beşten büyük değildir söylemleriyle. Ve şimdi de bu olması mesela başka yok. Amerika'nın stratejik askeri özellikle savunmaya daha fazla yatırım. Bunlar da kendileri için tabii ki mantıklı ama Ukrayna'ya uzun vadeli destek. Bu süreçte bir işte ama o da NATO ile ilgili değil. İspanya'dan Gazze çıkışı geldi bir gördüğümüz. Meloni ile Trump kendi aralarında kapıştı. O onundu. Onu ayrı tutalım.
1: Macron her gün
0: Macron'u
1: kapışıyor.
0: Macron'u yolladı zaten Trump. Emekli oluyor artık dedi.
1: Bir yıl kaldı.
0: İngiltere'yi de açıkladı. Bırakıyor dedi. O da gitti.
1: Mers'te gitti.
0: Mers'te gitti.
1: Şu anda bahsettiğimiz kişilerin hemen hemen hiçbiri şu kısımda bir yıl sonra olmayacak. Bir yıl sonra Türkiye'nin istikrarlı duruşu varlığını korumaya devam edecek. O bakımdan Ankara zirvesi sadece Ankara'da olduğu için önemli değil. Sadece Ankara'da olup 7 yıldır belediyecilik adına beklenenlerin 7 günde yapılmasından dolayı olumlu değil. Aynı zamanda biz muhtemelen derslerde 20 yıl sonra şunu anlatacağız. 2026 Ankara zirvesinde alınan kararlarla beraber ve bu iktisadi olacak. Aksi takdirde Almanya meclisi Bundestag'a dönecekler, oylama yapacaklar. Zorunlu askerli evet diyor musunuz? Cevap hayır. Niye zorunlu askerlik yapsın ki? Lüksemburglu, Belçikalı, Hollandalı. Eğer ABD yoksa NATO'nun içerisinde kalan bütün devletler zorunlu askerlik çıkarmak zorunda, bütçelerini artırmak zorunda, ordu kurmak zorunda ve ben Belçikalı bir askerin Lüksemburg'u aşıp da Romanya'da, Bulgaristan'da sınırda görev yapabileceğini düşünmüyorum.
2: Hocam, yalnız bak,
1: bir tek Amerika yapabilir.
2: Bak buralarda şey yapıyoruz ha.
0: Bir dakika
2: asker
0: çok özür
2: demek
0: diliyorum. Yayının başında onurumu alan Burak Hoca. Ha. Şu an yayılmayı koymuş durumda. Ha. Gelin buyurun buraya lütfen.
3: Ben mi gidiyorum?
0: Lütfen gelin. Rica ediyorum. Bizim artık hep birlikte bir sohbet odamız var.
3: Tabii.
0: Ne görüntüsü istediniz efendim? Birlikte bakacağız. Ben yerinize
3: bir
0: oturabiliyor
3: dakika.
0: Muyum?
3: Onu şöyle yapacağız ama. Reklama ne kadar bu?
0: Allah bir de yani.
3: Evet.
0: Hani bir de onu da ölçeceğiz. Hayır,
3: önemli bir şey bu.
0: Reklam işlerine hocam bakıyor.
3: Hocam kaç
0: görüntü
3: dakika var?
0: 3
3: dakikamız var. 3 dakika mı?
1: 3 dakikada anlatılamaz hocam.
3: Anlatamam.
0: Ben anlamam. Görüntü istemişsiniz hocam.
3: Ya istedim ben. Vallahi 3 dakikalık işti bu.
0: Serkan, pes, Kerem de yok.
3: Ama reklamdan sonra anlatacağım bak. Çok
0: az sonra diyorsunuz bir de görüntüleri.
3: Tabii biraz şey olsun,
0: sonra
3: heyecan gelsin.
1: Bu 3 dakika olsun.
0: Hocam o zaman bizi reklama götürün. Görüntüler
1: tamam.
0: Hocamdan, reklam sizden. Ben orada oturacağım önümüzde.
1: Kısa bir reklam arasının ardından çok önemli görüntülerle önemli açıklamalar geliyor.
0: Söyleyecek sözüm yok. Bir müsaade istiyoruz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas YHT hattında

0: 3 Temmuz ile 14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Mutfağı, tarihin en eski arşivlerinden biri, engin bir kültür deryası ve medeniyet hafızasıdır. Kapısı Türkistan'dan açılan bu büyük miras, Anadolu'da kök salmış, asırlar boyunca Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine yayılmıştır.
5: Anadolu'nun asırlık kültür mirası ve dünya çapındaki lezzet yelpazesi bu kez kültürel diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan himayesinde düzenlenen etkinliğe Ankara'dan gelen meclis üyesi heyette gazeteciler katıldı.
6: Afyonkarahisar'ın en bilinen tescil ürünlerinden bir tanesi de sucuk ve son yıllarda da artık sucuk döner. Sadece Türkiye'de değil Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescil alan bir ürün. Afyonkarahisar'ın o meşhur sucuğu.
7: Afyon'a as yemeklerimizi gelen misafirlerimize sunuyoruz. Afyon Belediyesi'nin, valiliğin katkılarıyla Afyon'umuzu tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çeşit çeşit yemeklerimiz var yani, gastronomiye özel.
5: Burhanettin Duran yayımladığı video mesajda Türk mutfağının küresel anlamdaki kültürel değerine dikkati çekti.
8: Ülkemizin dünyaya doğru anlatılması, Türkiye markasının gücünü tahkim etmesi ve kültürel mirasımızın görünürlüğü bakımından gastro diplomasi büyük bir imkandır. Bu çerçevede Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin bu alandaki öncülüğü ve himayeleri bizlere önemli ölçüde rehberlik etmektedir.
5: Katılımcılar etkinlik kapsamında özel lezzetlerin tadına baktı. Şefler ise hem sunumlarıyla hem de ortaya koydukları aşçılıkla tam not aldı. Etkinlikler kapsamında aşçılık atölyeleri de kültür gezileri de düzenlendi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: 3 ilde yangınlara müdahale için ekipler seferber oldu. İzmir'in Dikin ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle makinik alana yayıldı. İhbarla bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi. Alevlere 35 arazözle çok sayıda orman işçisinin yanı sıra 30 itfaiye aracıyla karadan, 7 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle de havadan müdahale edildi. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Bursa'dan geldi. Alevler Orhaneli yolu Gökçeören mevkiindeki bir tarım arazisinden yükseldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Hem havadan hem de karadan müdahale kısa sürede başladı. Yangın ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Bir diğer yangın haberi ise Çanakkale'den geldi. Kızılkeçili köy mevkiindeki ekine alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü alarma geçti. Havadan 4 uçak ve 3 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle alevlere müdahale edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Gördüğü rüya anne katili yaptı. Dehşete düşüren olay Adana'nın Saimbeyli ilçesinde.

0: de meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki genç kız rüyasında annesi Servet Tekir'in kendisini boğduğunu gördü. Uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. Polisi arayan genç kız kendisini ihbar etti. Adrese giden ekipler iki çocuk annesi Tekir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki çocuk ablasıyla annesi arasında herhangi bir tartışma ya da bağırma sesi duymadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne katili genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Polisten kaçtı, yakalanınca direndi. İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü otomobiliyle polis noktasındaki güvenlik bariyerini hızla kırarak kaçmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücüyle ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı. Asayiş ekiplerinin takibi sonucu aracıyla kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Köşeye sıkıştığını anlayınca bu kez de kendisini gözaltına almak isteyen polis memurlarına direndi. Ekiplerin müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sosyal medyada beğeni tartışmasında kan aktı. 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.
2: Neymiş benim çocuk? Karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret.
0: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencisi Erencan Alparslan geçtiğimiz hafta 17. yaşını kutlamıştı. 26 Haziran'da bir parkta oturduğu sırada 16 yaşındaki akranıyla aralarında tartışma çıktı. Zanlı sosyal medya platformu TikTok'ta kız arkadaşının paylaşımını beğendiğini iddia ettiği Alparslan'a bıçakla saldırdı.
2: Kaçmış, kaçabildiği kadar yapma diye kaçmış. Orada tanık olan çocuklar da var. Düşünce iki araç arasında oradan bıçağı kalbinin altından iki sefer sallamış.
0: Kanlar içinde kalan Erencan çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Erencan'ın ailesi tutuklanan saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.
2: Mesela hayaller vardı. Amcası gibi asker olmak istiyorlar. Şimdi hayaller bitti.
3: 4 gündür yoğun bakımda çocuğum. Göremedim yüzünü yani daha da. İyi gidiyor diyor doktor. Çok şükür Allah'ım. Allah'ım başladı bize tekrardan çocuğumuzu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İstanbul polisi suç ve suçluya geçit vermiyor. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde düğmeye bastı. Çok sayıda polisin katıldığı dev operasyonda uzun süredir kullanılmayan 24 metruk bina tek tek yarandı. Vatandaşların yoğun olduğu tüm noktalar ablukaya alındı. Operasyonda tam 734 kişiye genel bilgi taraması yapılırken şüpheli görülen 39 araç didik didik arandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken aranan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. 4 kişi hakkındaysa yasal işlem başlatıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Gasptan kurşunlamaya birçok suç işlediler. Sonunda yakayı ele verdiler. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Birçok adrese baskın yapıldı.
5: Bir suç örgütü daha çökertildi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalandı.
4: Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
5: Baskınlarda 23 kilo uyuşturucu, 5 şarjör ve 3 tabanca ele geçirildi.
4: Hakim karşısına çıkan zanlılardan 15'i tutuklandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: hayatını ata tohumların yaşatmaya adadı. 76 yaşındaki İsmail Öksüz, Bayburt'un Aslan Dede köyünde yaşıyor. Çiftçilik yapan Öksüz, ata tohumlarına büyük önem veriyor. Tohumları korumak için fide üretimi gerçekleştiriyor.
1: Burada viyol fide örneğini de göstermek için burada da viyol yaptım.
0: İsmail Öksüz, ata tohumlarından yaptığı fideleri isteyenlere ücretsiz olarak veriyor.
1: Bir torba torfa, dört torba çiftlik kübresine katarak harcı çoğaltıp viyollara ekti. Şu anda viyollarımızda fidelerimiz bitti. Viyol fide diğer yastık fideden daha sağlıklı.
0: Öksüz yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak istiyor.
1: Bu şekilde ata tohumlarının devamını sağlamaya çalışıyoruz. Bu viyolları çok az yaptım, örnek olsun diye yaptım. Bildiklerimizi bizden beraber mezara götürmemek, insanlara duyurmak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Reklamların ardından Memleket Meselesi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mahmut Öbür 2004 mü o dedi? Mahmut Öbür biz de bilmiyoruz. Şimdi Burak Hocam görüntülerini hazırladı ve bu görüntüler üzerinden bize ne olduğunu anlatacak. Evet. Hocam buyurun.
6: Şimdi sağ olsun arkadaşlarımızdan bir şey rica ettim. Aslında bu çok güzel bir örnek. Bundan önceki NATO toplantısı Türkiye'de olan malumunuz. Arkamdaki 2004, yani 2026'da malum daha olmadığı için bunda en yakın olan 2025'te geçen seneninkinden böyle bir aile fotoğrafı çekiyor ya liderler, ondan bulduk. Yoksa bu seneninki önümüzdeki hafta elimizde olacak, malumunuz olduğu üzere. O, şimdi
5: kimler,
6: anlatmak
5: kimler istiyorum. Kimler kaldı ya, hiç kimse.
6: İşte anlatmak istediğim o. Şimdi konu bir, ben 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 bilmem ama şunu bilirim. 2004 toplantısı, bir de daha genç akademisyeniz, tezimiz, mezimiz bunlarla da alakalı, tam Irak Harbi vesaire. Bayıldığım bir NATO toplantısıydı bu. NATO'nun en önemli toplantısı deniyordu her sene olduğu gibi. NATO kendini yeniden dizayn edecek deniyordu her sene olduğu gibi. NATO'nun bütün güvenlik şeyleri, parametreleri değişiyor deniyordu her sene olduğu gibi. Buradaki liderleri size birazdan aklımda kaldığınca anlatacağım. Belki bana destek olursunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Walker Bush. Yani oğul Bush diye tabir ettiğimiz beyefendi. 8 yıl başkanlık yaptı. 2004 bu. Bu sırada Yasser Arafat hayatta. Tamam. Burada Jacques Chirac var. Fransa'nın devlet başkanı, bugün hayatta değil. Burada Silvio Berlusconi var, İtalya'yı temsil eden, hayatta değil. Burada doğru hatırlıyorsam Tony Blair var. İngiltere başbakanı, üzerinden 10 başbakan geçti neredeyse. Burada Zapatero var.
7: Schneider var.
6: Var babam var.
7: Alman başbakan var Schneider.
6: Schröder var Schneider. Burada. Bak benim gördüğüm, yakaladıklarım bunlar. Şimdi ne anlatmak istiyorum? O günün en önemli konusu ve dünyada NATO yeniden tesis ediliyor, yeniden NATO'ya bakılıyor derken bakılan en önemli nokta ne biliyor musunuz? Irak, terörizm, yeni konsept bunlar. Bunun üzerine konuşuldu bu toplantıda. Aradan geçen...
8: Orada bir tane şey vardı hocam. Orta Doğu ülkeleriyle bağ kurmak için İstanbul İşbirliği mekanizması devreye sokuldu. Şu anda da tekrar sokulması isteniyor.
6: Aradan 20 yıl geçmiş. Evet. Ne kadar sokulmuş o arada tartışırım.
7: Ama bu arada ne yapmış Amerika? Bak, bölgeyi kuşatmış. Irak'ı kuşattı, Suriye'yi kuşattı. Yani Amerika enteresan bir... Demin söyledim.
6: Geleceğim ama.
5: Çok özür dilerim. Burada da siz başlamadan şunu söyleyeyim. Şu aile fotoğrafı çekildiğinde biz bu yayınları yaparken geçen sene bütün meslektaşlarımızla bunu konuşmuştuk. Tanımıyoruz kim diye not almıştık. Evet. Liderleri çok yeni yüzler. Kim acaba, kim kaldı?
6: Zaten çok alışmayın.

0: Bir senede yarısı gitti yine.
1: Ve isimleri yazmıştık.
0: Şimdi
1: gerçekten.
0: Buradaki İngiltere Başbakanı şurada artık yok.
1: Yok.
0: Şey duruyor, sizin Macron.
1: Elini yine bak, görüyor musunuz? Gözlüğü yok ama yine bir...
2: Orada aile içi problem yok demek ki.
0: Şimdi burada aslında anlatmak istediğim şu iki fotoğraf arasında. Türkiye ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Tayyip Bey ve Türkiye'nin dış politikası öyle ya da böyle çok badireler atlattı bu 20 senede.
1: Kuşkusuz.
0: Farkındasınız değil mi?
2: Tabii.
0: Bak şurada bahsettiğimiz dönemde daha Irak Harbi'ndeyiz. 1 Mart tezkeresi sürecinin bu çok dibi. İki, çuval meseleleri. Hatırlayın bunları. PKK'nın, Barzani'nin ve Talabani'nin en agresif olarak Türkiye'nin üstüne geldiği dönemler. Bugün Barzani ile Talabani ismini en son bir televizyonda ne zaman duydunuz? Bak 21 sene değil mi? 22 adı 2000 şeyde 22 seneden bahsediyorum.
3: 22 sene.
0: Geliyorum. Suriye'nin rejimi, sistemi, her şey değişti. Yasser Arafat gitti. İki tane Filistin haline geldi. Tamam. Orada Mısır'da olanlar, araya bir Arap Baharı girdi. Bak 22 sene. Arap Baharı girdi. Araya Akdeniz'de bilmem işte petrol aramaları vesaire girdi. Burada hala tuşlu telefon kullanıyorduk. Tamam. Ve dünyanın bütün bu değişimi esnasında...
1: Ama doğru, gerçekten güzel bir çevir.
0: Ya öylesine getirmedik
2: onu
0: bunu.
2: Onu düşündüğünü fark ettim ama.
1: Tuşlu telefon, bir de ben hesap kullanıyordum. Hocam hesap yapıyordum parmaklarımla.
0: Dur, daha iyisini de söyle. Sen daha doğmamıştın. Ve en önemlisi
1: daha önemlisi.
0: Hala internete bağlanırken di di di di di di di diye ses geliyordu.
2: Vallahi bizde aşağı yukarı hala geliyor.
3: Vallahi o dönemdeki internet hızıyla şu anki Türkiye'deki internet hızı aşağı yukarı aynı.
2: Evet, aynı.
0: Ama en azından o güzel sesi. Şimdi bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz? Dünya bu 22 senede muazzam bir teknolojik gelişim içerisine girmiş. Elektrikli arabalar bir gün hayal mi falan derken dünya piyasasının %30'unu doldurmuş.
3: İha siha.
1: Kaya oradan gazı, buraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kalan yok. Var
0: yok.
1: Mı? Yok.
0: Putin, o da burada değil.
1: Tamam. Da tamam. Burada yok.
0: Ama önemli. Niye önemli? O günden kalan benim bildiğim kadarıyla bir tek Sayın Cumhurbaşkanı. Misafirler de dahil. Yani NATO üyesi olmayan misafir davet ediyorlar da onlar da dahil. Ama en önemli olan şu. Burada en çetrefilli bölge bizim olduğumuz yer.
1: Tabii.
0: Ve buradaki dış politikada 22 sene önce ne konuşuyorsak tamamen başka konular konuşuyoruz ama sapasağlam buradayız ha. Ve bir şekilde 22 sene önceki tabanca tüfek derdimizden çok daha iyi noktadayız. 22 sene önceki durumumuzdan farklı nokta, dış politikadan bahsediyorum. Daha enteresan bir yere gelmişiz. Şimdi şunu herkesin anlaması lazım. Dış politikaya bakarken, uluslararası ilişkilere bakarken öyle günlük, magazinel, işte o onu yaptı, bu bunu dedi üzerinden bakarsanız sığ kalır, yavan kalır. Bu işi hep ben niye anlatırım 100 yıl öncesinde, 5000 yıl öncesine gidip, şu yüzden. Bu işin bir evveliyatı var. Bir de geleceği var. Bak burada bir biz sapasağlam duruyoruz. Çünkü çok önemli bir sebep var. Ha, arada bir şey daha söyleyeyim. Rusya tehdit görülmüş. Biz Rusya ile gerginleşmişiz. Fakat Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulanmış. Biz tam uygulamamışız. Evet. Kimse bize bir şey dememiş.
1: Evet.
0: Tamam. Bütün bunların neticesine gelmek istediğim
3: nokta şu. Hocam bize de yaptırımlar uyguladılar biliyorsunuz.
0: Şey, Katsa'dan bahsediyorsun.
3: Hayır, 2019'dan beri ha.
0: Yani Katsa'dan bahsediyorsun.
3: Katsa değil.
0: Hangisi?
3: Bu şey
4: ekonomik
3: var ya,
4: yaptırımlar falan da var.
3: Yani bizim 2019'daki Suriye'deki harekatımız bahane edilmek suretiyle
0: Rusya'dan bahsediyor.
3: Rusya,
2: yok, Kanada bile yaptırım
3: bize de yaptırımlar yaptılar diyor.
0: Hayır, şunu şey anlatmaya çalışıyorum. Evet. Rusya'ya herkes tavır alacak deniyor. İran'la kimse ticaret yapmayacak deniyor. Öyle böyle Türkiye yapıyor. Evet. Ama o ülkelere uygulanan birçok şey sana yapılamıyor. Şimdi Türkiye çok şahsına münhasır bir ülke. Bunu herkesin bir şekilde farkına artık varması
1: buradan
0: lazım.
1: Buradan buraya arabulucu rolünü üstlenen ülke oldu işte.
0: Arabuluculuğu falan bunları geçin. Başka daha büyük bir şey var burada. Sen Avrupalı değilsin. Sen Asyalı da değilsin. Sen Orta Doğulu da değilsin. Sen Türkiye'sin. Bak bu çok şahsına münhasır bir durum var ortada. Millet bayılıyor, ben şuralıyım, burasıyla biriz falan olmuyor. Bak Orta Asya'da da tam tutmuyor. Orta Doğu'yla da tutmuyor. İslam ülkeleriyle de tam olmuyor. Araplarla da olmuyor. Avrupa'yla da olmuyor. Şahsına münhasır bin yıllık Anadolu'da oluşmuş bir yapın var. Ve bu çok özel bir şey. Çok büyük bir güç bu.

0: çok şahsına münhasır büyük bir kuvvet. Bu nükleer silahtan büyük. Bu dünyanın en büyük para basma makinalarından büyük. Bu çok muazzam bir şey. Anadolu'nun 1000 yıllık sahibisin. Bak çok büyük bir şey bu. Ve burada, buradan geçen en güçsüz olduğumuz dönemde bile, istilaya uğradığımız dönemde bile, devletlerimizin tarumar edildiği, buradan Moğollar geçti, buradan Timur geçti, buradan Haçlılar geçti. Ya 1000 yıl diyorum ya. Bütün bunların olduğu dönemlerde bile tekrar sivrilip buranın ağası benim diyen bir ülke kurduk. Selçuklu gitti, Anadolu Selçuklu geldi. O gitti, Osmanlı geldi. Arada bile beyliklerle tuttuk vaziyeti. O gitti, Türkiye Cumhuriyeti geldi. Ya şunu anlatmak istiyorum. Bütün bölgedeki fikirler, ta o tarihte konuşulanlar, orada Türkiye'ye yapılan baskılar, bölgeyle ilgili hikayeler bir şekilde devirle birlikte değişti ama baki kalan, hem de her zaman daha güçlenerek Türkiye kaldı. Şimdi buradaki esas nokta şu: Türkiye'yi hiçbir zaman dönemlik veya bir politikadan ibaret bir ülke olarak görmemek lazım. Burası çok kadim bir millet, kadim bir ülke. Şu fotoğraf 22 yıldan daha fazlasıdır. Orada konuşulan konular, girdiğiniz zaman NATO'nun 2004 yılı samiti diye yazın çıkar. 2025, hatta bu yılki hedefler diye yazın çıkar NATO'nun resmi sayfasında. Evet. Ve buna baktığınız zaman Türkiye'nin gerçekten ne olduğunu, Türkiye'nin nasıl büyük bir ülke olduğunu ve bu büyüklüğün de yüzlerce yılın bir mirası olduğunu herkes daha net anlar. Evet. Bunu özellikle söylemek istedim.
1: İyi ki söylediniz. Çok önemli. Hem Türkiye hem de aslında burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin de nasıl ön plana çıktığının görüntüler özeti. Yani bir şey söylemeye gerek yok.
2: Bu görüntüler üzerine. Nereden geldi? Dediniz ya, oradaki liderlerin hepsi seneye olmayacak. Evet. Ama Türkiye'deki istikrarlı yapı varlığını korumaya devam
1: ediyor.
2: Aynen
1: öyle. Şimdi birkaç açıklamayı üst üste verelim. Bunlardan biri Putin'in açıklaması olsun. Sonra Polonya Dışişleri Bakanı'nın açıklaması olsun. Önce bu ikisini bir arka arkaya bir dinleyelim.
3: Batı bizimle savaşmaya hazırlandığından açıkça bahsediyor. Askeri taarruz bütçelerini artırıyor. Aynı zamanda bu tür harcamaları ve devletlerinin radikal şekilde militarize edilmesini aklı çıkarmak için NATO ve Avrupa Birliği liderleri her zamanki gibi sözde Rus askeri tehdidi hakkındaki yalan beyanlarını kullanıyor.
4: As long as Ukraine is successfully resisting, Russia doesn't have the forces to attack NATO or to attack successfully. But Putin said something a couple of days ago saying, oh, Russia will respond if she is herself attacked from other countries. We, of course, have no such plans. So I wouldn't exclude the Russians doing some kind of false flag operation against Russian territory in order to have a pretext for hitting one of the NATO countries. We need to communicate to Putin that we know what he's up to and that we will not be taken in, and that this would be completely unacceptable, and we would defend every inch of NATO territory.
1: Şimdi bir yandan da böyle bir parantez açılması gerekiyor. Çünkü bu açıklamalar arka arkaya geldi. Putin'in söylediği Batı bizimle savaşmaya hazırlandığından açıkça bahsediyor. Askeri taarruz bütçelerini arttırıyor derken Polonya Dışişleri Bakanı da diyor ki NATO ülkelerinden birine saldırmak için Ruslar bir bahane yaratma amacıyla Rus topraklarına karşı bir tür sahte bayrak operasyonu yapabilir. Putin geride bıraktığımız günlerde bu açıklamayı yaptı.
0: Rusya zaten saldırıyor şu anda.
1: Biz de diyor ona diyor ne yaptığını bildiğimizi ve kandırılmayacağımızı söylememiz lazım. Şimdi genelde Rusya'nın burada özellikle NATO üzerinden konuştuğumuz için tehdit olmadığını söylüyorlar. Katılıyor musunuz bu iki açıklamaya, ne diyorsunuz?
5: Ya ben tabii şöyle söyleyeyim. Yani Rusya'nın, ben NATO'nun, NATO ekseninin, özellikle ABD'nin sürekli Rusya'ya karşı bir bahane uydurduğunu düşünenlerdenim. Yani sonuçta Rusya ya 2007 Münih Konferansı'nda da daha önce de Rusya hani NATO'nun parçası bile olalım demeye kalktılar.
2: 19+1.
5: Evet, Kissinger'in kitaplarına bakıyorsun okuduğunda işte Rusya işte ekonomik olarak, siyasi olarak, sosyal olarak çok uyumlu değil bu sistemin içine girmeye falan gibi gerekçeler söylüyor. Halbuki ben o düşman arama mantığı üzerinden ABD sürekli bölgeyi, dünyayı o düşman tanımı üzerinden, yani Rusya zayıflamaya başladığında İslam'ı düşman yaptılar 90'larda. Dönüyorsun şimdi

0: Çin üzerinde. Ve demin anlatmaya çalıştığım şey biraz da oydu. Amerika 2000'lerin başından itibaren bu ön Asya bloku dediğimiz bir blok oluşturmaya çalışıyor. Bakın Irak operasyonu, Afganistan operasyonu, Suriye operasyonu hepsi bunların birer parçası. Bugün geldiğimiz nokta da bu. Şimdi NATO'nun böyle saldırgan, düşman yaratmak üzerinden kendini tanımlama şeyinden, prosesinden çıkması için mesela Türkiye'nin orada adil bir NATO yaklaşımı bunu çağrıştırıyor. Yani adil bir NATO ne demektir? Ya daha bütün bir savaş olunca dünyanın herhangi birinde müdahale etmesini sağlamaktır. Var mı bu NATO'da? Yok.
1: Yok.
0: Belki bir Sırp meselesi, Bosna meselesinde o da
1: gecikmeli de olsa
0: yaptı bunu. İyi de yaptı yani. O da ona da kimse bir şey demiyor. Ama onun dışında böyle bir misyon üstlenmiş değil. Ben gördüğüm kadarıyla son 30-40 yıldır ya daha doğrusu Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra Amerika bugün hem Avrupa'yı tokatlayarak NATO'ya mahkum etmeye çalışıyor. Bu askeri konsepte yapmaya çalışıyor. Hem burada bir ön Asya bloku oluşturmaya çalışıyor. Niye? Çin'e karşı. Rusya'yı da bir biçimde Rusya'yı da belki de İngiltere'nin, Avrupa'nın isteği doğrultusunda düşmanlaştırıyor. Yoksa mesela Trump Amerika'sına bakarsan Rusya'yı da buraya katmaya çalışıyordu. Yani Rusya'yla da bir ittifak yapmaya çalışıyordu. O yüzden ben hani Batı'nın özellikle şu anda Ukrayna Savaşı üzerinden baktığınız zaman İngiltere'nin bu işi kışkırttığını görüyoruz. Yani İngiltere Rusya üzerinden Ukrayna meselesini derinleştirdi. Yoksa 2021 mi 22'de barış bitiyordu yani Türkiye'nin aracılığıyla iş bitiyordu. Bitirmediler. Yani bir biçimde NATO bu Amerika şu gerçeği görüyor. Yani dünyada bir alt üst oluş yapıyor. Diyoruz ya bütün küresel sistem yoğun bakımda. Ne demek bu? Niye Amerika şimdi NATO'nun askeri harcamalarını zorunlu kılıyor? Şundan. Amerika artık kaldıramıyor, yükü taşıyamıyor. Ben geçen de söyledim, İsrail yükünü de taşıyamıyor. Bu taş yükü paylaşmak istiyor. Avrupa'nın da işin içine katarak paylaşmak istiyor. Avrupa'nın askeri harcamalarını arttırmaya çalışıyor. Çünkü artık dünyanın 700-750 yerinde üssü olan bir Amerika var ve karşısında ekonomide ciddi şekilde güçlenip gelen bir Çin var. Bunu durdurmaya, bu hattı oluşturmaya çalışıyor. Ya Avrasya'ya bakıyorsun, Avrasya'da Ermenistan ne orta kuşak üzerinden Amerika orada kendisini konumlandırmaya çalışıyor. Niye? Çünkü Çin'e karşı. Bütün bu konseptin içerisinde Türkiye ne yapabilir? Asıl mesele burada. Türkiye otonom davranışı, yani bugün durduk yerde Türkiye bu noktaya gelmedi. Yani bir hakikaten şimdi hocam anlattı Türkiye'nin yani son 50-60 yıllık tarihine baktığın zaman NATO tarihine, tamam bütün siyasi aktörlerimizde bir Türkiye'nin kodlarına uygun bir davranış vardı. Doğru. Demirel'in 60-75'te üsleri kapatmasına kadar giden süreci hatırlayalım. Yani Türkiye'nin her zaman bir böyle bir otonom tavrı vardı. Ama bu otonom tavır 2004'ten sonra özellikle de Başkan Erdoğan'la birlikte yeni siyaset üreterek çok daha farklı bir noktaya getirdi. Yani Türkiye bugün eğer Rusya ile ilişki kurabiliyorsa, eğer bölgede İslam coğrafyasıyla ilişki kurabiliyorsa, Türk coğrafyasıyla ilişki kurabiliyorsa bu yeni siyaset üretmekle ilgili. Afrika'ya kadar giden bir Türkiye var. NATO bunu görüyor, Amerika bunu görüyor. Amerika bunu gördüğü için bu bölgede benim adını koyduğum yani o ön Asya blokunda etkili olmasını istiyor Türkiye'nin. Türkiye de bunun karşılığında ne isteyecek? İşte orada şunu göreceğiz. Yani bölgede etkin bir ülke. NATO'nun siyasetinde etkili olmaya çalışan bir Türkiye.
2: Şimdi son dakika bilgileri geliyor. Zaten bu konuya geçecektik. Bilgilerin gelmesiyle birlikte bir derleme yapayım. İran'la biliyorsunuz Amerika arasında varılan bir mutabakat, atılan imzalar vardı. Sonrasında beraberinde gelen krizi konuşuyorduk. Önce şunu söyleyeyim. Bir Doha toplantısı, bir kriz bilmece görüşülecek, görüşülmeyecek. Trump dedi ki İran istiyor. İran dedi ki biz böyle bir şey istemiyoruz. Heyet gitti. Orada heyetler arası bir görüşme olunacak dedi. İran kabul etmedi. Biz görüşmeyeceğiz Amerika ile. Böyle bir şey yok dedi. Katar dışişlerinden açıklamalar geldi. Biz görüşeceğiz diye. Şimdi sıcak olan şu. İran'ın üst düzey müzakerecisi Kalibaf diyor ki Hürmüz Boğazı'ndan geçiş mutabakat zaptına göre sadece 60 gün süreyle ücretsiz. Yani biz böyle bir anlaşma imzaladık. İran Parlamentosu Başkanı Kalibaf diyor ki Hürmüz Boğazı'nın refahını günden güne arttırmalıyız. Amerika ve İsrail'e kısıtlamalar getirilmeli ancak trafik artmalı. İran Parlamentosu

0: Santos'u başkanı, ben de hep böyle arka arka yazdığı için tekrar tekrar okuyorum. Kalibaf yine devam ediyor açıklamalarına. Petrol yaptırımları kaldırıldı ve biz petrolü %20 daha pahalıya satıyoruz. Ne demek bu?
1: Yani daha fazla para kazanmaya başladık. Sağ olsun bu anlaşma diyor aslında.
0: Ama diyor 60 gün boyunca diyor ücretsiz olacak. Biz bu anlaşmayı Trump artık ücretsiz demedi mi?
1: Olamaz. Yani İran elini yükseltmeye gayret ediyor. Burasından kimse ücret alamaz.
0: Ama mesela Pezeşkian da açıklama yaptı. Bir yerler daha vuruldu. Okul vesaire, insanların hayatını kaybettiği saldırılar düzenlendi. Dedi ki anlaşma karşılıklı bir iştir.
1: Doğru.
0: Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya sadık kalırsa biz de taahhütlerine uyacağız. Karşılıklı olarak mantıksız atıp tutmalara ve temelsiz tehditlere karşı bu kime söylediği herhalde açık ortada. Karar alma süreçlerinde akla ve insani onura dayanmakla eylem anında kararlı ve pervasız bir savunma yapmaktır açıklaması çok kabul edilebilir.
2: İran yanlış
0: herhalde,
2: yola girdi yalnız. İran yanlış yola girdi.
0: Neden?
2: Çünkü bakın şöyle, Hürmüz Boğazı'na baktığımızda zaten 21 mil genişliğinde bir yerden bahsediyoruz, 34 kilometre. O da her iki ülkenin, yani Umman'la İran'ın kara sularının ortaya attığını düşünürsek, bakın burada sarıyla gösterilen var. Hı. Bu savaştan önce bunu konuşmuyorduk. Şu anda Umman'ın kontrolünde, kara sularında olan bir hat açıldı. Buna İran'ın tepkisi ne olabilir? Gidip Umman'a mı saldıracak? Bu yol açılırken ABD de bunun arkasında. İran'ın yapabileceği olabildiğince kendi topraklarına yakın o yeşil hattı hayata geçirmeye çalışıyor ve savaştan önceki 28 Şubat'tan önceki ortadaki mavi hat aslında bu mutabakat zaptında gündemde olan şeydi. Şimdi İran boğazı kapatırım, benim kontrolüm olacak, para isterim, bir sistem falan kuracağım derken bunların olamayacağını uluslararası toplum ona gösteriyor. Dolayısıyla yani İran'ın alternatifi şu anda net bir şekilde ortaya çıktı. Eğer bu alternatife, yani Umman'a İran saldırmak durumunda kalırsa, o zaman başka bir boyuta savaş taşınır.
0: Diyor ki Hürmüz Boğazı'nı kendi aleyhimize bir silaha dönüştürmemeliyiz.
1: Cansın, hiç yapmadığım bir şey yapıp bir şey göstereyim mi?
0: Ne demek, buyurun.
1: Şimdi komutanımın belirttiği mavi, sarı ve yeşil arasındaki uluslararası hukuktaki fark şu. 1982-58 tüm BM Deniz Hukuku Sözleşmelerine göre sarı hat Umman karasularından geçiyor.
0: Tamam.
1: Yeşil hat İran karasularından geçiyor.
0: Evet.
1: Fakat anlaşmaya varılan ve yıllardır aslında var olan mavi hat açık denizden geçiyor. Fark şu. Açık denizde, yani mavi hatta olması gereken de, denizlerde bütün gemilerin seyri sefer serbestisi vardır. Hiç kimseye sormazlar ve geçerler. Kimse durduramaz. Kimse durduramaz.
0: Nereden gelirse gelsin.
1: Hangi devletten gelirse gelsin. Ama sarı Umman'dan geçen, bu ara konuşulan ve İran'ın istediği yeşil hatta ise zararsız geçiş hükümleri işler. Yani her kafasına göre esen geçemez. Zararsız geçişte diyor ki manevra yapamazsın, duramazsın, propaganda yapamazsın, balık avlayamazsın ve en önemlisi benim gösterdiğim güzergahtan geçersin.
2: Yani o da Türkiye'deki boğazlar rejiminin bir benzeri gibi.
1: Bir benzeri. Evet. O da ne anlama geliyor Cansan'ın? İran istediği gibi yeşil hattan geçilirse İran her devletin gemisine bir kılavuz gemi verecek. Kılavuzluk ücreti uygulayacak. Kılavuzluk ücretini de vermek zorunda kalacaksın. Yoksa zararsız geçişe aykırı davranıyorsun. Bu İran'ın söylediğin uluslararası hukukta yeri var. Ancak ya burada mavi hat varken niye İran'ın kara sularından geçsin devletler? Böyle bir zorlama, Amerika'nın zorlaması.
0: Biz böyle daha çok kazanıyoruz da bir demek de niye dersiniz yani bunu şimdi ya? Şu durumda bunu demenin bir alemi var mı? Ben...
1: Asla yok. Amerika'nın dayatması da normal değil Umman karasularından geç diye. İran'ın dayatması da, mavide bir hat var, açık deniz var. Tabii ki oradan geçecekler. 60 günün sonuna kadar da İran pazarlık masasında elini kuvvetlendirmek amacıyla söylüyor. Olmayacak,
2: şu anda petrolün
1: varili
2: ne kadar?
0: Ekber hazır mı?
2: Şu an petrolün varili
3: 70 falan.
2: Niye soruyorum onu biliyor musun?
1: 70 dolar.
2: Evet, şimdi bakın Amerika'da çıkan petrolün piyasaya diğerleriyle rekabet edecek şekilde sürülebilmesi için petrolün varilinin 75 ila 80 dolar bandında olmasına ihtiyaç var deniliyor da ki bu savaş bunu

0: sağladı.
1: Sağladı.
0: Yani bu savaşın arkasında sadece İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması yok. Petrol fiyatlarının bir noktaya kadar yükselmesi gerekiyordu. Ben yıllar önce bir makalede okumuştum. Bir büyük petrol şirketinin başındaki CEO diyordu ki, ya petrol 3 dolarken de biz para kazanıyorduk, 120 dolar olunca da kazanıyoruz. Yani bu petrolün acayip bir kimyası var ama Amerikan sisteminin, artık o 1945'li yılları konuştuk ya, o dönemdeki %2,5'luk payı dünyadaki petrol üretiminde ve doğal gazda diyelim, çok yukarı noktalara taşındı. Artık petrol ihraç eden, LNG sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç eden bir ülke haline geldiği için.
2: Bir de Venezuela'ya katın.
0: Venezuela'ya da katalım. O diyor ya, bütün Körfez ülkelerinde dolaylı olarak katın. ABD burada fiyatları belirleyici bir ülke. Ama Hürmüz Boğazı'nı kapatmak veya biraz daha böyle petrol fiyatlarını yukarı çekmek ABD'nin işine geliyordu. Rusya'nın da işine geliyor.
3: Bir ama, müsaade isteyeceğim. Çok özür dilerim. Bir bölgeye gidelim. Bu açıklamalar sıcağı sıcağına gelmeye devam ediyor komutanım. Bir yeni bilgi var mı? Alalım. Hı. Üzerine konuşalım yine stüdyoda. Ekber İran'da, İrfan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde hazır. Her ikisine de hoş geldiniz diyeyim. Sıcak bölge, Ekber'in bulunduğu bölge şu an. Ekber, açıklamalar gelmeye devam ediyor herhalde. Ne oluyor?
4: Teşekkür ederim Cansın Helvacı. Evet, bugün esasında İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar'da bir görüşmesi öngörülmüştü. ABD'den gelen açıklamalar bu yöndeydi. Ancak ilk baştan itibaren İran bunu kabul etmemişti. Ve sonunda da İran'ın dediği oldu. Yani bir görüşme söz konusu olmayacaktır. Gerçi iki üst düzey Amerikalı yetkili an itibariyle Doha'da bulunmaktadır. Tabii altyazımızda da geçiyor. İran Meclis Başkanı ve aynı zamanda İran-Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelere başkanlık eden Muhammed Bakır Kalibaf'ın İran Devlet Televizyonu az önce bir konuşması söz konusu oldu. Esasında canlı bir konuşma değildi. Ancak ilginç olaylar yaşandı. Canlı olmamasına rağmen konuşmasının bir bölümü kesilmiş oldu. Bu başlı başına dikkat çeken bir olaydı. Kalibaf nelere değindi? İşte Amerika Birleşik Devletleri'yle müzakere yapmıyoruz an itibariyle. Ve buna da gerekçe olarak öncelikle daha önce varılan o 14 maddelik mutabakat zaptının özellikle ilk 5 maddesinin Amerikan tarafından hayata geçmesini görmek istediklerini ifade etti. İran'ın mesela petrol meselelerine değindi. An itibariyle İran'ın
3: anlamadım. Bir açıklamaları detaylı söyle. Onlar önemli ama Kalibaf nereye, bir röportaj mı veriyordu? Bu röportaj esnasında bu röportaj kesildi mi? Öyle bir durum mu oldu?
1: Kesilme ne demek?
3: Nasıl yani, ne yaptılar? Yayın mı vardı, kestiler? Ne oldu? Ne yaşandı? Yani o mu? Biraz açar mısın onu?
4: İran Devlet Televizyonu'na bu konuşması. Ben esasında onun canlı olduğunu zannetmiştim. Ancak daha sonra İran medyasını taradığında bunun bir canlı röportaj olmadığı, daha önce kayıt altına alınan bir röportaj. Evet, evet, bir bank kaydı olduğu, ancak buna rağmen yine bir süre sonra o kesildi. Bir süreliğine yayın kesildi. İşte sözlerine yer verilmedi. Aslında benzeri bir süreci biz geçtiğimiz günlerde de görmüştük. Bir milletvekili işte bu uzlaşmayla ilgili ifadeler kullanmıştı. Tam o canlı yayının, o canlıydı. Mahmut Nebevyan isimli bir milletvekili, aynı zamanda müzakere heyetinde, Pakistan'a giden müzakere heyetinde bulunan milletvekili bazı ifadeler kullanmıştı. İşte liderler, müzakereciler arasında gelgitleri, işte mektuplaşmaları ve onun da yani devlet televizyonu tarafından kesildi. Şöyle söyleyeyim, devlet televizyonunun öncelikle ben tavrını, tutumunu söyleyeyim. Hı. Devlet televizyonu İran'da muhafazakarların elinde. Sertlik yanlı olarak tabir edebileceğimiz radikal muhafazakarların elinde olan bir kurum. Hatta Mesut Pezeşkian da son konuşmasında devlet televizyonunun tavrını eleştirdi. Diyor, öyle bir yayınlar yapıyorlar ki vatandaşın beklentisini gerçek olmayacak şekilde yükselterek işte hükümeti, bizleri zor durumda bırakıyorlar. Bu yönde işte devlet televizyonuna da bir sistemi söz konusuydu. Dediğim üzere Galibaf'ın işte konuşması da işte devlet televizyonu tarafından kesilmiş oldu. Nelere değindi işte Galibaf? Dediğim üzere Amerika Birleşik Devletleri'yle an itibariyle müzakereler yapmadıklarını ve buna da gerekçe olarak şimdilik öncelikle daha önce vardıkları o mutabakatta özellikle 5 maddenin hayata geçmesini görmek istediklerini ifade etti. Özellikle İran'ın üzerinde durduğu mesele Lübnan meselesi de onun tam olarak kesinleşmesini istiyor. İran-Lübnan konusunda neler istiyor? Bir, İsrail güçlerinin oradan çekilmesi ve tamamıyla hem orada ateşkesin olması hem İsrail güçlerinin oradan çıkması. İran'ın dondurulmuş mal varlıklarıyla ilgili de konuştu. İşte 12 milyar doların serbest bırakılacağını ifade etti. İran istediği şekliyle bu parayı değerlendirebilir. Halbuki Donald Trump birkaç gün önce ancak gelip bizden ürün alacaklar demişti. Mesut Tezeşkan'ın esasında dün bir konuşması söz konusu oldu. Bunun iki parça halinde 6 milyar artı 6 milyar dolar şeklinde bunun serbest bırakılacağını ifade etti. Bu parada yani bu 12 milyar dolar da Katar'daki bankalarda an itibariyle duruyor ve yarın da İran'dan bir heyet oraya giderek İran Dışişleri Bakan Yardımcısı oraya gidecek ve Katarlı yetkililerle bu kapsamda görüşmeleri söz konusu olacaktır. İran'ın 24 milyar dolarlık mal varlığından bahsetti. Geçtiğimiz günlerde biz sürekli bir şekilde A Haber ekranlarında bunu tartışmıştık. İran'ın ne kadar paraları dondurulmuş diye. Bazı hocalarımız 100 milyar demişti. Bazılar daha fazla demişti. Ben de sürekli bir şekilde ifade ediyorum. İran'ın o kadar yurt dışında parası yok. İşte ilk kez yani rakam da açıklanmış oldu. Toplamda 24 milyar dolarlık bir paradan bahsediliyor.
3: Şimdi bir dakika, ben biraz başa saracağım. Ekber yine konuşmaya devam edeceğiz. İrfan'a da döneceğim ama Kayıbaf açıklama yapıyor. Bir bant kayıt alınmış devlet televizyonunda bu yayınlanırken kesiliyor. Kayıbaf'ın neler söylediğine bakarsak müzakere yok. Amerika ile savaşa hazırız. 10 maddede anlaştık. Burak Hoca'nın her ne kadar o maddeleri bilmiyoruz diye üstünü altını çizmesi doğru olan o 10 maddenin 5'inin hayata geçtiğini görmek isteriz. Örnek olarak Lübnan kırmızı çizgilerimizden biri gibi başlıklar var. Bunlar söylendikten sonra dondurulmuş mal varlıkları aldığım notlar doğrultusunda neden böyle bir kesinti olmuş olabilir?
1: Çok basit, çok basit. Kesilmeyen kısımda ne var? İran'ın tezleri, talepleri ve Amerika'nın İran'ın taleplerini karşılayamadığı noktalar.
3: Ve Amerika'ya tehdit.
1: Ve tehdit. Kesildiği düşünülen kısımda ne olacak? Bunun tersi. Şu konularda müzakere anlaştık. Bu konularda mutabakata vardık ve bence nükleer meselede ortak zemin bulundu. Hop tık tık. Anlaştık kısmı kesilmiş olabilir diye düşünüyorum. Matematiksel olarak da makul geliyor. Yani şu andaki İran yönetimi anlaşmaya hazır değil. Anlaşılamayan konuları öne çıkarmakta fayda görüyor. İran'ın yönetim anlayışı.
3: Ben yine benim oturmadı. Yani böyle bir şey keseceksiniz, kesildi belli olacak şekilde bant kaydı televizyona verir misiniz? Ne bileyim ben mi mesleki olarak mı bakıyorum acaba? Ben mi hatalı?
2: Aslında gerçeği Ekber biliyor yani şimdi o ne konuşmuş olabilir ki kesilsin yani değil mi? Orada soru işareti o. Orada çünkü tartışmalardan bu çıkabilir.
3: Tezeşkiyan'ın yani, açıklaması vardı. Bu, müzakereleri, kazanımları istemeyenler, bunlar bozulsun isteyenler
2: işte
3: var diye.
2: Radikal muhafazakarların talepleri bunu belirliyor.
1: Hiçbir şeyle anlaşamadılar yani. Konuşmadan bu çıkıyor. Hiçbir şeyle anlaşılamamış. Tabii ki böyle olmadığını biz biliyoruz.
5: Ekber Bey bir şey sorabilir miyim?
3: Ne demek
4: bu? Yanıtın evvelce bilmem arkamda görüyorsunuz. Burada gerçi ben fazla büyütemedim yani bu ekranı. İşte bu görüyorsunuz İran Devlet Televizyonu'na yaptığı konuşma. Hı. İşte bir süre sonra işte burada dikkat ederseniz işte bu konuşmadır. Bir süre sonra kesiliyor ve yayın kesiliyor. Yani kayıt olmasına rağmen işte yayın yani devlet televizyonuna verdiği yayın işte kesiliyor ki İran medyası da buna dikkat çekmiş. Mesela neden bu kesildi? Neden işte meclis başkanlığının bu şekilde yayını kesiliyor evet diye işte İran medyasında da haberler yapılıyor an itibariyle. Yani Kalibaf'ın açıklamalarından ziyade an itibariyle İran medyası neden meclis başkanının devlet televizyonu tarafından yayını kesildi? Daha ziyade bu mesele tartışılıyor İran'da.
3: Ekber yine tek kişilik
6: Ekber'e ben bir şey sormak istiyorum.
3: Arkadan görüntüyü de gerçekten arkadan görüntüyü de açtı. Onu da bize izletti. Yani evet tek kişilik dev kadro Ekber. Her zaman böyle. İrfan hemen geleceğim. Hocamın bir sorusu var Ekber'e. Ondan sonra sana döneceğim. Buyurun hocam.
5: Açıklamayı ya yani Ekber Bey'le siz de hep birlikte çözümü bulalım diye söylüyorum. Konuşmayı yapan kim?
3: Kayıbaf.
2: Meclis Başkanı.
5: Televizyon. Devlet televizyonu mu?
3: Evet.
5: Devlet televizyonunun kontrolü muhafazakarların elinde mi?
3: Evet.
5: Ve bu bant yayını mı?
3: Evet.
5: Bir bant yayını çekilip ya da gönderilip İran gibi bir devlette kontrol edilmeden birden verilir mi?
3: Hayır.
5: Evet. Şu ana kadar mutabız değil mi? Elinde gücü olan, bunu kontrol etmiş olan bunu çat diye kesmesinin bir anlamı veya böyle bir beceriksizlik olmaz. Demek ki burada tek bir ihtimal çıkar. Görüşmeler esnasında kendisinin daha önce bantta yaptıklarından daha farklı bir seyir ilerliyordur.
3: Şu an.
5: O an. Ve o söyleyecekleri bant için veya öncesi için normal olmakla beraber o anki gelinen noktada biz bilemeyiz bunu. Farklı bir şey.
2: Ama orada bir şey söylüyor. Televizyon yönetimi yeni radikal, yeni nesil radikal muhafazakarların elinde.
5: Tamam. Ben de diyorum ki kimin elinde olursa olsun bu adamlar bu bantı ilk defa yayında görmüyor
2: bu
5: ki.
2: Bu adamlar görmeyebilir.
0: Ya, İran normal bir ülke değil ya. Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı'nın yerinde kesti bunlar. Kalibaf gibi bir adamı da kesiyorlar. İhtimal suikastı. Doğru bir şey değil
3: mi? Ekber bir şey gösteriyormuş. Savunulacak bir tarafı yok yani. Tam ekranda bakalım hatta seyircilerimiz de görsün. Efendim Ekber.
4: Evet, evet. Bunu burada daha rahat bir şekilde gözüküyor. Ben burada tekrardan size izleyicilerimize göstereyim. İşte burada konuşuyoruz devlet televizyonunda. Dikkat edin. İşte burada kesildi. Burada kesildi. Başka bir
3: bölümde
4: geçti.
3: Yani siyaha düşüp yani ama evet, evet. Burak Hocam'ın söylediğinden başka. Yani çok mantıksız. Elinizde bant kayıt.
2: Anladım da bak şimdi.
4: İşte kesildi. Şu fark var. Dikkat edin. Başka bir konuya geçildi.
3: Hemen yayın başka bir şeye geçiyor.
1: Evet, anlaştıkları konuları kestiler.
3: De böyle kesmezsiniz hocam. Bu yayıncılıkta
0: hayır, bir şey yok. Hayır,
1: hiç bantayla yapmasınlar. Böyle de gösterirsin. Güç bende dersin böyle kestiğin zaman.
3: Ha işte onu derseniz başka bir şey.
1: Böyle,
3: bu cevap olur. Peşeşkiyan
1: konuşma yaparken muhabir tamam demedin mi? Tamam. Muhabir.
0: Ama hayır, kime karşı güç bende?
1: İran'da güç bende.
3: Bu cevap İran'ın kendi olur. Yani bu bir mesaj şey olur o zaman. Yani şimdi Serkan da mesela kulağıma aynı şeyi söylüyor. Sizinle aynı düşünceye sahipmiş. O da aynı tahmini yapmış. Israrla sormamın nedeni bu. Yani hiçbir televizyon, bırakın İran'daki devlet televizyonunu, ya sosyal medya bile siyaha düşüp de bir şeyi bilerek kesmez. Yani şimdi bu da meslek hastalığıdır. Olmaz siyaha düşmek. Kırmızı çizgi yani.
0: Kalibaf'a itibar suikastı değil mi?
3: Ama olmaz. O zaman bir mesaj da bu ya kesilecek ya da işte hocamın dediği gibi ama o zaman da yine niye siyaha düştüler?
1: O planlı olurdu. Çok böyle şey mesajı veriyor.
2: Evet. Cansın neyi tartışıyorsun? Anlamadım.
3: Niye çok bana hiç ikna almıyorsunuz?
2: Televizyon yönetimi
3: tamam.
2: Radikallerin elindeyse
3: tamam.
2: Bunu ben mesela çok zaman şeyde gördüm. PKK ile PKK yayını arasındaki evet. ilişkilerde gördüm. Yayının başındaki adam çözüm sürecini istemediği için yayına gönderilen bantları keserek veriyorlardı.
3: Tamam.
2: Niye? Gücü yetmiyordu. Şimdi büyük ihtimalle Kalibaf ve Pezeşkiyan ekibiyle öteki ekip arasında fark var.
3: Bunda hemfikiriz ama bütün diyor ya Ekber, İran'daki herkes de zaten izleyecekleri şey sınırlı ve belli İran'da. Herkes de bunu niye burada kestiler diye merak ediyor. Bu merakı uyandıran bir mesaj mı var, acaba var, altındaki var, evet. diye. Yani yoksa ben, tamam bunda sizinle hemfikirim. Efendim Ekber.
4: Biraz bir ayrıntılı bir şekilde bu meseleye değinmek istiyorum. Esasında son birkaç gündür İran'ın içerisinde ciddi bir şekilde bu mesele tartışılıyor ve hükümetin de üzerine gidiliyor. İşte bu anlaşma yüzünden. Mesela ben gündüz yayınlarımı Devrim Meydanı'ndan yapıyorum. Her bir tarafına baktığımda işte bir şeyler asılmış, bir şeyler yazılmış ve onların 10 taneden 9'unun işte bu anlaşmayı eleştiren konular olduğunu ifade edebilirim. Somut bir örnek vermem gerekiyorsa 83 kişiden, 183 ya 4 kişi Tuşan aklıma değil oluşan ve din adamlarının teşkil ettirdiği uzmanlar meclisi 2 gün önce bir bildiri yayınladı. Orada 64 din adamı bu bildiriye imza attı ve bu uzlaşmayı eleştirdi. Neden Hürmüz Boğazı'nın açıldığını eleştirdi. Hatta işte Donald Trump'ın ve Benjamin Netanyahu'nun öldürülmesi gerektiği yönünde de açıklamalarda bulundu ve bu gelişmenin hemen ardından Mesut Pezeşkiyan kalkıp Kum kentine gitti. Kum din adamlarının İran'da bulunduğu merkezdir. Orada üst düzey işte din adamlarıyla birlikte hareket etti ve birlikte işte din adamlarıyla görüştü ve bu meseleyi eleştirdi. Ülkedeki bazı kesimlerin bu süreci baltalamaya teşebbüs ettiğini söyledi. Şimdi bu mesele bir örnek, başka bir örnek vermek istiyorum. Bu hemşehri elimde Hemşehri gazetesi, bugünün gazetesi. Öncelikle şunu söyleyeyim ki İran'da bu belediye tarafından yayınlanıyor. Çok yüksek tirajlı bir gazete. Hatta şunu söyleyebilirim ki İran'da en çok tirajı yüksek olan 3 gazeteden biri. Dikkat ederseniz Donald Trump'ı birinci sayfasına aktarmıştır. İşte tam alnının üzerinde bir keskin nişancı işte bu şekilde hedef almıştı. Kırmızı bir şekilde de intikam kelimesini yazıyor. İntikam bir kesimdir diye yazıyor. İşte dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane din adamı aşağısında şöyle göstereyim. Din adamı

0: Ama mesela evet. Şimdi senin bu verdiğin örnekle gazeteyi de örnek göstermenin üzerine gelen açıklama tam örtüştü. Şimdi bir yandan işte yayının kesilmesi, bir yandan İran tarafının müzakere yok açıklaması. Hemen burada İrfan'a döneceğim. Vance diyor ki yeni bir açıklama. İranlarla ilgili hem çok acayip hem de sinir bozucu bulduğum şeylerden biri şu. Hayır hayır devam eden müzakere yok diyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış anlaşmasına ilişkin teknik görüşmeler yapılıyor diye açıklama yapıyor. İrfan, var mı bu açıklamanın daha devamı, yeni gelmiş bir açıklama?
1: Aynen, şu anda geldi. Evet şu anda geldi. Ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Aylardır haber ekranlarında şunu söylüyorum. Ben Galibaf her ne kadar bu görüşmelere katılıyorsa da Galibaf'la Müşteba Hameney ve Mesut Pezeşkian grubu arasında bir ciddi çatışmanın olduğunu hep söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Şu anda Ekber doğru söylüyor. Devrim muhafızların içerisindeki bir grup. Bu grupların kim olduğunu tabii ki biliyorum. Şu anda bu devrim muhafızların içerisindeki bu gruplar İran petrollerinin yüzde vermeyeceğim ama kesin rakamı biliyorum. Çok ciddi bir şekilde bu petrolün kontrollerini ellerinde bulunduruyorlar ve yüz milyarlar dolar para kazanıyorlar ve para kazanmaya da devam etmek istiyorlar. Onun için de şimdi burada bana göre Garibaf her ne kadar görüşmelerde olumlu şekilde görünse de Garibaf'la özellikle Müşteba Hameney ve Mesut Pezeşkian arasında bir çatışma var. Ve bu görüşmelerin devam etmesini istemeyen cephe tarafında Garibaf. Onun için de bugün çok büyük ihtimalle Müşteba Hameney'in ve dolayısıyla Mesut Bey'in demiyorum, Müşteba Hameney'in bundan memnun olmadığını, bir şekilde ona bir haber ulaştırıldığını ve tabii ki Ekber çok daha iyi biliyor ama içeride çok ciddi bir savaş olduğunu aylardır söylüyorum ben. Mesut Bey'in Donald Trump karşısında bir anlaşmayı imzalayacağını söyledim. Ben hiç kimse inanmadı. Ve çok ciddi bir çatışma vardı. Bunun
0: peki,
1: altını hep çizmiştim.
0: Efendim, bugünkü... Kim gitti, kim Doha'da? Vance bu açıklamaları nereden yapıyor? Ve görüşmelere dair bir bilgin var
1: J.D. Vance
0: mı?
1: J.D. Vance şu anda burada. Steve Witkoff ve Jared Kushner. Zaten Donald Trump'ın kendisi açıkladı. Doha'da. Onun için bu tabii J.D. Vance'in açıklaması şunu gösteriyor. Hep konuştuğumuz şeyler. Onun için tabii ki ben sevgili kardeşim Ekber'in çok şeyi benden çok daha iyi bildiğini biliyorum. Ama konuşmasının kendisi için çok tehlikeli olacağını da bildiğim için birçok şeye girmemesi kendisinin oradaki tabii hayatı için çok önemli. İran'da şartlar çok farklı Johnson. Johnson öyle değil. Öyle değil. Şu anda yüz milyarlarca dolar bir petrol savaşı var şu anda Tahran'da. Devrim muhafızlarının kendi içerisinde, devrim muhafızlarıyla Müşteba Hameney ve Mesut Pezeşkian arasında çok ciddi bir savaş var. Amerika bunu biliyor şu anda. J.D. Vance bunun mesajını vermeye çalışıyor. Ve bu anlaşmanın yürütülmesi istenmiyor. O açıdan Galibaf'ın bana göre ileriki günlerde göreceğiz. Galibaf'ın orada kesilen bölümlerinde bana göre tahmini konuşuyorum şu anda. Çok büyük ihtimalle Müşteba Hameney ve Mesut Pezeşkian'ın orada memnun olmadığı bir takım şeyler olabilir. Ama şunu biliyoruz ki biz onun için geçtiğimiz yayınlardan birinde Ekber'e sormuştum. Müşteba Hameney'in izni olmadan Mesut Pezeşkian bunu imzalayabilir mi demiştim. Hayır demişti Ekber'de. Tabii ki ben de biliyorum onun hayır olduğunu. O açıdan da içerideki savaşı küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bu savaşın devam etmesini isteyen bu güçler, bu gruplar petrolün kontrolünü, yüz milyarlarca dolarlık petrolün kontrolünü bırakmak istemiyorlar. Bütün olayın özeti bu. Şimdi biraz önce bir başka gelişme. Şimdi Wall Street Journal'a göre devrim muhafızları Katar Arabuluculuk Kanalı aracılığıyla Doha görüşmeleri İran'ın münhasır kontrolünü garanti etmezse ve ABD ve Batı devletlerin Güney Umman kıyısı rotasını bırakmaması durumunda Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmak için harekete geçeceğinin sinyalini verdi diyor. Şimdi Kathleen Dornbas New York Post'tan onun bir iddiası, bir yönetim yetkilisi bugün bana ABD'nin mutabaka zaptında belirtilen 6 milyar doları İran'ın insani yardım malları için dondurulmuş fonların hiçbirini serbest bırakmadığını ve Tahran performans edene kadar da yayınlanmayacağını doğruluyor. Yani Amerika bu fonları şunun için baskı aracı olarak kullanıyor. Kendi aranızda anlaşın ve karşımıza öyle gelin. Ama dediğim gibi şu anda %40'ını, onu da söyleyeyim, İran petrollerinin %40'ını devrim muhafızlarının bir kanadı elinde bulunduruyor. Johnson. Esas savaş orada bunun üzerine gidiyor. Amerika ile İran arasındaki görüşmelerin de olmasını istemeyen gruplar bu petrolün %40'ını elinde bulunduran gruplar. Yüz milyarlarca dolarlardan bahsediyoruz şu anda.
0: Peki. Ekber

0: ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Ben ek olarak şunu söyleyeyim. Esasında gün içinde Mesut Pezeşkian bu anlaşmayla ilgili kendini savundu. Hatta yardımcısından da bir açıklama geldi. Mesut Pezeşkian özellikle şu ifadeyi kullandı. Bu uzlaşma yapılırken birebir bütün aşamalarda ülke lideriyle koordineli bir şekilde ve sürekli bir şekilde hareket etti. Yani şunu demek istiyorum. Beni eleştiriyorsunuz ancak ben bunu ülke lideriyle birlikte yaptım. Diğer taraftan yardımcısı da gün içinde bir açıklaması söz konusu oldu. Açıklamasında şöyle diyor ki ülke lideri güvenlik konseyine şöyle bir hitapta bulundu. Şöyle de, istekte bulundu. İşte 4/3'ü eğer onay verirse ben de kabul ederim bu meseleye. Ve işte yardımcısı şunu da söyledi ki bütün oradaki komutanlar, Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafaza Başkomutanı, ordunun işte başkomutanı hepsi bu uzlaşmadan yana tavır aldı. Hatta işte ülke liderinin oradaki iki temsilcisinin de aynı zamanda Said Celili de dahil bu uzlaşmaya olumlu yönde oy verdi. Yani neden işte bunu açıklıyor hükümet yetkilileri? Şunu demek istiyor ki bizi eleştiriyorsunuz ancak biz tek başımıza bunu yapmadık. İşte ülke lideri ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde hareket ettik. Üstüne üstelik üst düzeyde askerler de bunun altına imza atmış oldu. Ki arkadaşlarımız da gösteriyor. Ben o görüntüyü de onlara da gönderdim. İşte dikkat ederseniz meclis başkanı konuşurken konuşması bir şekilde kesiliyor. Ve evet arkasından da o İran liderinin eski konuşması, o konuşan kişi de İran lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin konuşmasına yer veriliyor ki an itibariyle de Tahran'da çok ummalı bir çalışma var ki biliyorsunuz cumartesi itibariyle kendisi için cenaze töreni yapılacaktır. 3 gün boyunca işte Tahran'da tatil ilan edilecektir. Havaalanları kapalıdır ve milyonlarca insanın Tahran'a gelip bu cenaze töreninin kaldırılması öngörülmektedir.
0: Ekber çok teşekkür ediyorum. İrfan sana da çok teşekkür ediyorum. İkinize de kolaylıklar diliyorum. Şimdi Ekber'in gönderdiği o görüntüyü daha net görünce buradan şu an mesela bizim rejinin tüyleri diken dikendir. O yüzden ben daha çok hocamın söylediğine katılıyorum. Yani bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Çünkü bir ekran siyaha düşecek bir televizyon kanalında üstüne de bambaşka bir görüntüyle devam edecek. Yani hani aynı görüntüyle yine devam etse belki ama ben tabii sadece yayıncılık açısından bakarak bu yorum yapabiliyorum. Sizlerin yorumuna o yüzden daha çok katılıyorum. Şimdi Hürmüz'dü, İran'dı, yarın Katar'da tekrar görüşecekler, görüşmeyecekler meselesi devam ederken geride bıraktığımız günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Ve aslında çıktığı her platformda zaten benzer açıklamaları Gazze üzerinden yaptı. Ve bunun hesabı sorulacak açıklaması salonda ayakta alkışlandı. Bu hesabı dedi. Bu kadro soracak. Bu da sanki böyle bir zamanlama çizelge veriyor gibi oldu. Sonrasında Netanyahu'nun da bazı açıklamaları oldu. Amerika'ya şikayette bulunacağım. Bu tehditleri ciddiye alıyorum. Böyle böyle söylüyorlar diye. Bir Amerika'ya gideceğim, bir kapı çalacağım, bir masada oturacağım.
2: Abime mi gideyim dedi.
0: Bu arada abiyle de ara bozuk, onun orası nasıl olacak bilmiyoruz. Şimdi bu da bir yandan tartışılırken ben biraz önce şu güvenilir ülkeler meselesini açtığınızda bir açıklama gördüm. Bunu kesin hocalarıma soracağım dedim. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi diyor ki, herkes İsrail'in diplomatik izolasyonundan bahsediyor ama olumlu gelişmeler de var. Size şunu söyleyebilirim ki Körfez ülkeleriyle ilişkilerimiz çok fazla güçlü ve çok iyi. Güney Amerika'da olanlara bakın, bir dizi ülke Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in dostu oluyor, olmaya devam ediyor. Bunlar muhteşem gelişmeler. Yani dünya bizi seviyor, daha da çok seviyor diyor. Geçmişte İsrail'e karşı pozisyon alan ülkeler değişiyor olumlu yönde. Kolombiya'nın yeni seçilen başkanı İsrail'in gerçek bir dostu diye devam ediyor cümleler. İki şeyi niye yaptım? Bir yandan bu İran ve Amerika'yı İsrail'siz okuyamıyoruz ya. Böyle baktığımızda şimdi burada verilen mesajlar vesaire günün sonunda hep şunlar, şu yorumlar yapılacak. En çok İsrail buna sevinecek. Golan Tepelerini konuşmaya başladık. Orada bambaşka olaylar olmaya başladı. Onda başka bir programda yine uzun uzadıya konuşuruz. Ama bu İsrail'in bir işte Netanyahu'nun gideceğim, şikayet edeceğim, bizi çok seviyorlar, bütün ülkeler bizi seviyor açıklamasına bir değinelim mi hocam? Siz bir süredir konuşmadınız.
3: Bir de Ermeni tasarısı hikayesi var.
0: Bir de bunun o var, doğru hatırlattınız.
3: Tekrar gündeme getirdikleri. Onunla başlayayım. Buna geleyim. Şimdi

0: Yıllar önce bu Ermeni tasarısıyla ilgili, o zaman öğrenci lideriyiz Amerika'da üniversitede. İşte devamlı elimizde afişler, Amerikalı senatörlerin, milletvekillerinin peşinden koşuyoruz. Böyle şeyler yapmayın, tarihçilere bırakın falan diye. Mahmut abi bilir, gençtik zamanında. Ama nüfusta etkimiz yok. Çünkü Türk vatandaşıyız.
1: Sayı az yani.
0: Sayı az, bir de Türk vatandaşıyım. Okumaya gitmişiz hepimiz. Yani oy veremiyoruz. İki, seçim kampanyalarına para veremiyoruz. Ama orada 5 tane Ermeni vatandaş, Amerikan vatandaşı hem para verebiliyor hem oy verebiliyor. Dolayısıyla onun kanaati gerçekten daha gerçek. Abi. Bak, bu lafımı tekrar ediyorum. Oy ve para verenin Amerikan siyasi sisteminde daha kanaati yani gerçekten daha gerçek. Tamam. Şimdi bunun üzerine konuşalım. Yıllarca bizim başımızda kimse de kusura bakmasın, hep dediler ki 3T. Önce dünya ülkeleri bunu tanıyacak, ondan sonra tazminat isteyecek, sonra da toprak. Ya geç, onlar o işler biteli çok oldu. Türk'ün toprağını almak öyle hiç baba yiğidin harcı değil, güçlü oldu müddetçe. Yani sağlam durduğun müddetçe. Öyle herkes tanısa da bir şey olmaz. Nitekim o devirde farkındaysanız geçtik. Biz de umursamıyoruz, kimse de umursamıyor. Geçti bu işler. İsrail, bak Netanyahu'nun biraz çaresizliğini bu diyeceğimden anlayın. O kadar garip bir şey yaptı ki, Türkiye'ye bu tasarı Amerika'da geçmesin diye en çok yardım eden hep kimdi biliyor musunuz?
2: Yahudi lobisi. Yahudi lobisi.
0: İsrail, Yahudi diasporası ve İsrail lobisiydi yıllarca.
3: Bu arada şansa şu an televizyonda açıklama yapıyor Türkiye hakkında.
0: Kim?
3: Konuşması.
0: Canım bu.
3: Ay, bu değil de.
2: Bu eski.
3: Şu an yapıyor. Bu ziyarete gittiği zaman, hatırlayın mı, görüntüyü konuşmuştuk. Diyor ki Erdoğan İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden kontrol altına almak istediğinden bahsediyor. Bir önceki açıklamasında da bu cümleyle girmişti.
0: Evet, aynı cümleyi kullanıyor.
3: Evet, şu an yine televizyonda benzer cümleler kuruyor. Sanırım 400 yıllık Osmanlı egemenliğinin bittiğini unuttu. Bunu da daha önce korumuştu. Evet. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakinleşmeli. Varlığımıza veya güvenliğimize kimsenin tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğiz ve bence neler yapabileceğimizi gösterdik demiş.
0: Ona şüphem yok, gördü dünya. Yani gördü. Bebek öldürmek ciddi bir iştir. Yani neyse. Şuna geri geleyim mi?
3: Hepimiz bir neyse olduk, evet.
0: Bak, çok basitçe söyleyeceğim, bitireceğim. Yani şu kısmı bitireceğim. Dayanamadım çünkü. Savaşmıştır ülkeler yıllarca. Bu savaşlar içinde siviller ölmüştür. Tamam. Bu savaşlar tarih boyu. Bu savaşlar içinde masumlar ölmüştür. Tamam. Ama hiçbir ülke, gerçek bir devlet bununla gurur duymamıştır. Bununla üzülmüştür. Sonradan devamlı bununla ilgili hatalarını keşke olmasaydı demiştir. Savaş şartlarıydı demiştir ama üzülmüştür. Böyle bir şey olup da üzülmemek beni çok korkutan bir şey. İnsanlık için korkutan bir şey. Bunu çok meşru görmek, bunu çok normal görmek, bir bebeğin ölümünü çok normalleştirmek, benim ne bilimim yeter ne ya kifayetsiz kalırım. Peki, anlatabiliyor muyum ne demek istedim?
3: Tam... Yine anlatamayacaksınız hocam. Tabii. Bundan daha doğru
0: bak,
3: ne var? Neyi anlatamayacaksınız?
0: Öldürmek bir savaş esnasında bir şey olabilir. Ama bunu normal bir şey gibi görmek beni çok korkutan bir şey insanlık açısından. O hayat ruhiyeti.
3: Kadınına tecavüz edin, bebeğine tecavüz edin, toprağını zehirleyin, evlerini basın, yıkın, hastanelerini nefessiz bırakın. Daha 3 gün önce, dün pazartesi günü haber verdim. Oksijen alması gereken küvezde yine işin başındaki gibi bebekler dünyaya aykırıyor. İçerideki doktorlar oranın şartelini indirmişler, elektriğini açmıyorlar. Daha doğru ne söyleyeceksiniz?
0: Neyse, geliyorum.
2: Ama
0: şu...
2: İsrail oradaki yaşayan insanları bizim gördüğümüz gibi görmüyor ki. Yani kendileri insan, seçilmiş insanlar, diğerleri
3: i̇şte hocamı da korkutan
2: domuzlar,
3: korkuttu beni
2: domuz
3: dedi,
2: avına çıkmış gibi hocam, o domuzlardan işte, temizler gibi olacak iş değil yani.
0: Ya Allah aşkına, bir şeyin yavrusu, bir canlının yavrusunu, herhangi bir canlının ya evet, yavrusu yani canlıyı geçtim, yavrusunu için titrer değil mi? Bir böyle önüne reels düşer, bir şey olur, fena olursun. Kapartı, ay yavrum geçen dersin. Tabii. Gitti de
3: son ya dakikaları dönüyorlar tekrar. Ben biraz önce tüm okudum ama bir daha mesela net

0: Netanyahu Erdoğan İsrail'i yok etmek istiyor. Erdoğan Osmanlı'nın bittiğini unuttu galiba. Şu da konuşurken şimdi Serkan diyor ki konuştuğu anlardaki şey görüntü bu diyor. Ayşe değil mi şu an televizyonda yine.
1: Bu canlı mı?
0: O anda o bizim 5-10 dakika anladım. Önce bizimle ilgili açıklama yaparken koca kulaklarıyla çıkmış ya, yine diyor ki işte. Erdoğan İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden kontrol altına almak istediğinden bahsediyor. Sanırım 400 yıllık Osmanlı egemenliğinin bittiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakinleşmeli, varlığımıza veya güvenliğimize kimsenin tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğiz ve bence neler yapabileceğimizi gösterdik. Bir önceki açıklaması da bu kişinin şuydu, gideceğim Amerika'ya şikayet edeceğim diyordu. Biz de tam onu konuşmaya başlamıştık, şikayet edecekmiş diye. Şans bu ya, şimdi de bu açıklamayı yapmış biz konuştuğumuz
2: anda. Şimdi bu
0: anda.
2: Ters mantık yapıyor burada. Yani kendisi yayılmacı, kendisi tehdit ama Türkiye'yi tehdit gösteriyor. Ya 1774 kilometre kare şu anda Suriye toprağını 8 Aralık 2024'ten bu yana işgal etmiş birilerinden bahsediyoruz. Golan Tepelerini kenara attım. Ya şu 2 Mart'ta başladılar. Lübnan'ın güneyini, Litani Nehri'nin güneyini, hatta kuzeyindeki bazı bölgeleri işgal ettiler. Beyfort Kalesi dahil. Şimdi bu adamlar, Filistin'den yok eden adamlar, bu kadar yayılmacı bayraklarına kadar yansıtmışlar. Kendileri bütün Orta Doğu'ya tehdit iken Türkiye'yi tehdit gibi göstermeye çalışmaları, yine abilerine gidecekler. İşte Trump dedi ya, biz dedi Kaan'ın motorlarını bahsedecek şekilde veya başka şeyler de verecek şekilde Türkiye'ye yönelik bir takım müjdelerimiz var dedi. Sakın verme diyor. Yani bu F-35 hikayesinin arkasında
0: ya
2: da bunlar var.
0: F-16'nın tamam, arkasında da bunlar var. Tarihsel olarak bakıyorsunuz ve hatırlatıyorsunuz, evet. Da bu adam Ben-Gvir, Smotrich, bu üçü dünyadaki yönetimleri kenara bırakın, dünyadaki bütün milletler ve insan olanlar tarafından, evet, sokaklara dökülüp kınandı.
3: Kınandı ya.
0: Ve dünya ayağa, evet, kalktı. Ben hep her gün Gazze ile ilgili yayın yaptım, yapmaya devam ediyorum. Mesela hep şunu söyledim, ya yine söyleyeceğim. Türkiye'de biz bu kadarını ya görmedik. Harbiden kınamanın. Ya. Onu bile taraf yaptılar. Evet. Bunun için herhangi bir şey olmaya gerek yok ki. Herhangi bir insanın... Fransa kalktı, Amerika kalktı. Tabii, tabii. Yönetimsel olarak ne kadar Amerika destek verirken Amerika sokaklarında,
2: doğru,
0: kürsülerden oldu profesörler, işlerinden, evet, oldu, öğrenciler okullardan atıldı, yıkıldı yıkıldı ortalık, yine de sokağa çıktılar. Artık nefret objesi haline gelmiş bir kişinin bu açıklamaya, bir yöneticinin, bir yerde yönetici sonuç olarak bu adam, bu açıklamaları yapıyor olması da
2: şey, işte yansıtma yaparak.
0: Nasıl bir karşılığı var bu, yani?
3: İsrail tarihi, İsrail
0: deme Serkan, çok sinirlendik, ne diyor?
3: İsrail kanlı bir şekilde kuruldu, işgalle kuruldu, doğru. Ama hiçbirisi bu kadar vahşet yapmadı.
0: Evet.
3: Şimdi, yaptılar, geçmişte onlar da, ötekiler de yaptı. Araya ama bu oldu, kadar da açığa çıkmadı. İlk defa insanlık vicdanında İsrail mahkum edildi. Yani bu bence o açıdan 7 Ekim olaya bir dönüm noktasıydı. Yani İsrail o artıya geçen, hep haklı olan, Holokost'tan dolayı sürekli mağdur edebiyatı yapan bir İsrail, bu vahşetin ortaya çıkmasında bir vesile oldu ve bence ilk defa bu kadar yalnızlaşan bir İsrail var. Şimdi aynen, o yüzden öyle, çaresiz, evet, bir şekilde Türkiye'yi sanki Başkan Erdoğan İsrail'i yok etmek üzerinden söylüyor. Hayır, Siyonist faşist rejimin yok edilmesini söylüyor. Ama bu seçime gidiyor, işte Amerika'ya sığınmaya çalışıyor, onun üzerinden bir algı yapmaya çalışıyor.
2: Kaç yarın ülke var ya, 126 ülke mi ne? Herhangi bir ülkenin toprağına Netanyahu'nun uçağı inerse tutuklanacak.
3: Tutuklanacak.
2: Yani ya, 193 ülkeden yani, bilebildiğim kadarıyla 126
4: öyle
2: ülkenin toprağına girmiyor.
4: Macaristan'a indi, evet, ve maalesef tutuklanmadı.
2: O da acayip.
3: Öyle yani, ülkeler var, birkaç tane
0: bir
3: var.
0: Konu.
2: Tabii.
0: Ya, diyor ki 7 Ekim'de yer alan herkes aslında, biraz önce işte... Dedi ya Burak Hocam, ben algılayamıyorum nasıl oluyor, benim ilmim bilmem yetmiyor diye. 7 Ekim'de yer alan herkes öldürülecek. İsrail Yahudi halkının ulus devletidir. Burada Filistin devleti kurulamayacak. Geçiyorum o araları. Lübnan'ı terk etmedik. Lübnan içinde yaklaşık 10 kilometre derinliğinde güvenlik kuşağında Lübnan hükümetinin onayıyla etkin bir şekilde kurduk. Elbette Hizbullah öfkeli. İran içinde aynısı geçerli diyor. Başka ne diyor? Bunları da geçiyorum. Ha, diyor ki Trump bana sordu, nasıl devam ediyorsun? Buna nasıl katlanıyorsun? Trump'a dedim ki bizim başka bir şeye benzemeyen bir halkımız var. Bizi yenmek imkansız.
3: Amerika desteği olmasın da.
4: Keşke.
1: Şimdi buradaki en önemli laf ne biliyor musunuz?

0: bizle ilgili dedikleri falan onlar şey magazin de. Burada en önemli şey şu. Burada bir Filistin devleti kurulamayacak. Bu uzun zamandır farklı farklı dillendiriyor ama artık çift devletli çözümün, Oslo süreçlerinin vesairenin İsrail'le dünya çapında uluslararası hukuk mukuk bunlar da gündeme gelme mevzunun bittiğinin resmidir. Bunu resmi olarak dillendiriyor. Bir daha gelecek olan farklı bir hükümet geri döndürebilir mi?
1: Nasıl işte onu nasıl dönmez. Döndürecek mesela dönmez. Bunu geri?
0: İşte hep başından beri hep dediğim bir şey var. Trump'ı, Amerika'yı demiyorum bakın. Trump'ı bir şans olarak görüyor Netanyahu. Ve bu şansı da Kasım'a kadar mümkünse sonra da 2028'e kadar zorlayacak. Ve bu arada da yaptıkları ortada en büyük kazanımlarını 1947'den beri hatta 1830'lardan beri en büyük kazanımlarını şu Trump döneminde yaptılar. Bunu kimse unutmasın.
2: Yani Kudüs'ü başkent ilan etme, Golan'ı hediye ettim deme, Batı Şeria'nın ismini bazı eyaletlerde İbranice haline döndürme, Gazze'de ateşkes adı altında yarısını İsrail'e terk etme, 2 milyondu Gazze'nin nüfusu bugün 1 milyon 400 bin diyorlar 600 bin insan.
1: Kim diyor bunu?
2: Nerede?
1: Rakamla ilgili Gazze ile ilgili hiç kimse hiçbir şey söylemesin. Senelerdir yani ne kadar olduysa işte 7 Ekim'den bu yana senelerdir tabii. En az şu kadar kişi hayatını kaybetti. En az bu kadar kişi kayıp. En az bu kadar kişi en az diye oradaki insan. Biz şimdi bunu konuşurken bile orada ne oluyor?
2: Onlarca bebek katlediliyor. Şu anda. Program kaç saat sürdü? 3 saat. Bugün muhtemelen Gazze'de 50'den fazla insan hayatını kaybetmiştir. Haber değerinin olmuyor olması Batı'da onların sorgulaması gereken bir hadise. Ama o vicdansızın bu söylemleri bence de milat olabilir. Evet. Çünkü iki devletli çözüm diyor değil mi bütün Amerikan başkanları? Onlara da müsaade etmeyeceğim diyor bu.
3: Ben oraya Amerika Trump ne kadar destek veriyor diyorsanız deyin. Tam tersi bir noktaya doğru gideceğini düşünüyorum.
0: Vakit var yani, mı gittin yanına? Tamam reklam. Ne reklam? Bey, program bitti.
2: Bu iyimserliği.
0: Program bitti.
2: Ne? Ben katılıyorum.
1: Sinir bozucu bitti İnşallah. Ama yani bunu da hep gündemde tutmak bizim görevimiz. O yüzden
4: ama burada bir şey söyleyeyim. Bakın Gazze'de daha farklı bizimle ilgili olarak İran nasıl hep tehdit olarak gösterildi ya yıllardır. Şimdi Türkiye'yi tehdit olarak göstermeye çalışıyorlar. Türkiye'de bu basın medya dahil hiçbirimiz bu tuzağa düşmememiz lazım.
2: Düşmüyoruz da. Evet. Hüseyin Paşa'm o yüzden bu anlamsız konuşmaya daha fazla tahammülümüz olmadığı için bugün programı burada tamamladık.
1: Gerçekten güzel bir nokta oldu. Ayağınıza evet. sağlık. Teşekkür ediyorum. Kıymetli seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Sabah 9'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Mutfakta kablosuz özgürlük. Arnika Smart Pro. Arnika benim.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Reklam. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türk'ün Hikayesi'nden merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, Anadolu'nun her türküsü bir hikaye taşır bağrında. Kimi sevdanın, kimi hasretin, kimi yüreklere işleyen acıların dili olur. Bu hafta sizi Erzincan'ın eski adı Pekerç, şimdiki adıyla Çadırkaya Köyü'ne götüreceğiz. Bir muhtarlık seçimi. Seçim sonrası yaşanan acı bir olay. Ve o olaydan doğan yürek

Olayın geçtiği yıl tam olarak bilinmese de Erzincan halkının hafızasına kazınmış bir dönemdir. Pekerç köyünde yapılan muhtarlık seçiminde Mehmet Bey galip gelir. Ancak sevinci kısa sürer. Çünkü seçim sonucunu hazmedemeyen eski muhtarın yandaşları Mehmet Bey'in en sevdiklerine kıyar.

gecede eşi ve çocukları katledilen Mehmet Bey yıkılır. Olay çevrede büyük yankı uyandırır. Bu acı haber Erzincan'a yolu düşen ünlü halk ozanı Aşık Nihani'nin de kulağına gider. Aşık Nihani duyduğu bu hikayeyi kalbine kazır ve satırlara döker. Dizeler köyün sessiz taşlarına, dağların yankısına karışır. Ortaya bir ağıt çıkar.

bazı dörtlükleri Erzincanlı halk ozanı Salih Dündar tarafından ünlü derlemeci Muzaffer Sarı Sözen'e aktarılır. Böylece sözler kaybolmaz, arşivlere girer.

Erzincanlı Hafız Şerif bu eseri taş plakta okur. O kayıt bugün Milli Kütüphane Başkanlığı'nda saklanmaktadır. Zamanla Zeki Müren ve pek çok sanatçı tarafından seslendirilir. Ama her icrada köyde yaşanan o acının izleri duyulur.

0: Bir türkü, bir köy ve bir gecede yaşanan büyük bir acı. Türküler, yaşanmış hayatların notalara dökülen tanıklarıdır adeta.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğine dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: içerisinde eşcinsel gruplar olan kruvazi ergemi, özel okulda cinsiyet değiştiren lise öğretmeni, toplu taşıma araçlarında atılan iğrenç sloganlar, üst üste yaşanan olaylar LGBT lobisinin işi mi? İsrail hükümeti Türkiye karşıtı bir adım attığını sandı. Sözde Ermeni olaylarına ilişkin kararı onayladı. Ancak Erivan yönetimi resti çekti. Paşinyan, İsrail meseleyi silah olarak kullanıyor dedi. Netanyahu bir kez daha dünyaya rezil oldu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki arınma sürecini hızlandırdı. Bu kez hedefte il başkanları vardı. A takımıyla bir araya geldi, 26 il başkanının üstünü çizdi. Özgür Özel ise önce CHP içinde mücadele edeceğiz demişti. Ancak şimdi yeni parti için yeşil ışık sinyali veriyor. Herkes onu üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın katili olarak tanımıştı. Aynı ismin yıllar önce de eski sevgilisine işkence yaptığı ortaya çıktı. Görüntüler kan dondurdu. Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterene dek de hem ülkemizin hem de dünyamızın konuştuğu gündem başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Kıymetli konuklarımız olacak, birazdan onların yorumlarını alacağız ve sahadan da arkadaşlarımızın aktaracağı kıymetli bilgiler var, sıcak gelişmeler var. Şimdi gündemin ilk başlıklarından birisi, son günlerde gerçi ilginçtir, Türkiye'yi ifade özgürlüğü çatısı altında ya da kılıfı altında batıda bir algı oluşturmaya sevk edecek olaylar peşi peşi ne yaşanıyor. Ama bunlardan sonuncu örneği LGBT denilen o sapkınlık üzerinden malum. Ve geride bıraktığımız gün çocukların da olduğu, bebeklerin de olduğu, hassasiyeti olan insanların da vesaire olduğu toplum taşıma aracında Marmaray'da bir olay gerçekleşti. Vagonda bir kadın yüksek sesle bu LGBT sapkınlığıyla ilgili sloganlar attı. Kendince bir konuşma yapıyordu. Lubunyalar onurlarıyla sokakları doldurmuşlar onun ifadesiyle. Ve Lubunyalar katlediliyormuş onun iddiasıyla. Şimdi böyle bir şeyi neden yapıyorlar? Kime hizmet ediyorlar? Bunun da cevabını arayacağız. Ama önce bir neler yaşandığına bakalım.

0: çocukların da olduğu vagonda provokasyona imza attı.
1: Özgürlük mücadelemize ket vurmak isteyenlere karşı sokakta mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızı da alacağız. Lubunya'nın onuru işkenceyi yenecek.
0: İstanbul Marmaray'da bir yolcu çocukların ve çok sayıda vatandaşın bulunduğu vagonda LGBT'ye destek verdi.
1: 24. İstanbul onur yürüyüşü gerçekleşti. Lubunyalar onurlarıyla, varoluşlarıyla açık saçık bütün sokakları doldurdu.
0: Çevredeki yolculara ve çocuklara aldırış etmeyen kadın yüksek sesle bağırmaya devam etti. Kadın kamusal alanda yasa dışı pankart açtıkları gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan gruplara destek veren ifadeler de kullandı.
1: Bugün 24. İstanbul onur yürüyüşü gerçekleşti. Lubunyalar onurlarıyla, varoluşlarıyla açık saçık bütün sokakları doldurdu. Ancak siyasal...
2: Bir toplu ulaşım aracında bunu dile getirerek normalleştirmeye çalışıyorlar. Yetmiyor, yürüyüşler düzenleyerek bunu toplumda normalmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Yetmezmiş gibi bir özel okul bir cinsiyet değiştiren öğretmene görev veriyor. Yetmezmiş gibi bu toplumun hassasiyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin hassasiyetini bile isteye bir kruvaziyer gemiyle eşcinsel grupların parti düzenlemesi amaçlanıyor. Şimdi yıllardır bunu bu ülkede hemen herkes dile getiriyor. Bu Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde normalleştirilecek bir durum değil. İfade özgürlüğünün çatısı altında ya da kılıfı altında topluma sunulacak bir durum değil. Bir sapkınlıktan bahsediyoruz ve dünya üzerinde de buna karşı harekete geçen ülkelerin var olduğunu bizim gibi onlar da iyi biliyor. Özgürlükler ülkesi olarak anılan ülkelerde bile. Ama ilginçtir, son zamanlarda bu tür olaylar peşi sıra yaşanıyor. Bakın önümüzdeki günlerde dünyanın gözü Türkiye'de olacak, Ankara'da olacak ve eş zamanlı başlatılan bazı operasyonlar var. Birileri operasyon çekmeye çalışıyor, bir algı oluşturmaya çalışıyor. Nedir? Türkiye'de ifade özgürlüğü yok. Muhaliflik kılıfı altında suç işleme özgürlüğünü kendine hak görenler, bir yandan da işte bu tür konularla toplumda bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu algıyı da dışarıya satmaya çalışıyorlar. Neden? Türkiye'de ifade özgürlüğü yok dedirtmek için. Dediğimiz gibi bunların hepsi aslında gelecek nesilleri, çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alan zihniyetler, cinsiyetsizleştirme, dinsizleştirme, milliyetsizleştirme ve devamı da geliyor. Peki bunlarla bizler yetişkinler nasıl mücadele edeceğiz? Çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi koruma altına almak için neler yapmamız gerekiyor? Bir de uzmanlarına kulak verelim.
0: Önce özel bir lisede ders veren eşcinsel öğretmen, ardından da İstanbul'a doğru yola çıkan eşcinsel grupları taşıyan kruvaziyer gemisi. Üst üste yaşanan bu olaylar LGBT sorununu da yeniden gündeme getirdi. Peki lobiler yine devrede mi?
3: Bu lobinin de arkasında ciddi güçler var. İnsanlık yeniden yapılandırılmaya çalışılıyor. Yani şimdiye kadar arkada yapılan çalışmalar artık göz önüne sokularak yapılmaya çalışılıyor.
0: Sağlık Bakanlığı Cinsiyet Değiştirme Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyon Başkanı Profesör Doktor Zeki Bayraktar son 16 yılda artış gösteren rakamlara dikkat çekiyor.
4: 2010 yılından sonra ergen cinsiyet disforisi vakalarında çok dramatik bir artış var. Buna uzmanlar biz pandemi diyoruz. 2009 yılında yıllık müracaat 330 civarındayken 2025 yılı itibariyle 1000'in üzerine çıkmış gözüküyor.
0: Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk ise cinsiyet karmaşasının çocukluk ya da gençlik yıllarında yaşanan travmalardan kaynaklandığını söylüyor.
3: Bu bireylerin mutlaka geçmiş hayatlarında travmaları oluyor. Kadın, kadınlık rolünden biraz erkeklik rolüne kaydığı zaman erkek de ailesini götürebilmek için ne yapıyor? Siniyor. Bu sefer erkekte de ne oluyor? Kadınlık rolü artmaya başlıyor. Çocuk bu sefer bakıyor ki evde benim hangisi benim annem, hangisi benim babam. Hele ki bunun üzerine bakıyoruz ki eğer çocuk bir tacize uğramışsa bu sefer ciddi şekilde aileye ceza kesiyor.
4: Erken evrede ne oluyor? Çocuk kendi cinsi

0: Cinsiyetinden olan ebeveyniyle özdeşim kuruyor. Erkekse babasıyla, kız ise annesiyle özdeşim kurar. Onun kimliğini, cinsiyet kimliğini de kendisine transfer eder. Çocuk bunu yapmakta zorlanırsa o zaman işte karmaşa başlayabiliyor.
1: Uzmanlar eşcinselliğin en çok normalleştirildiği sosyal medyanın da çocuklar ve gençlere verdiği zarara da dikkat çekiyor.
2: En büyük şu anki sorun sosyal medya. Bize gelen birçok acı bir vakayı söylemek istiyorum. Bir erkek çocuğun anne baba sağlıklı, çocukta da hiçbir sıkıntı yok. İzlediği bir içeriğin arka arka önüne gelmesiyle ilk buluğ çağında gördüğü ilk rüyanın ne yazık ki hemcinsi oluyor.
1: Uzmanlar kimlik karmaşasının eğer çok geç kalınmamışsa engellenebilir olduğu görüşünde.
0: Eşcinsellik ve transseksüellik asla ve asla genetik bir bozukluk değildir. Asla ve asla hormonal bir bozukluk değildir. Bu dönemde karmaşa yaşayan gençler asla kendisini eşcinsel veya transseksüel olarak damgalamasın. Bunlar geçici karmaşalar olabilir. Çoğunlukla böyledir. Bu karmaşalar eninde sonunda çözümlenecektir ama bir psikolojik danışmanlık ve yardıma da ihtiyacınız varsa bunu talep etmekten imtina etmeyin. 25 yaşına kadar asla ve asla ne hormon ne de ameliyat düşüncesinde olmayın.
2: Sadece erkek olarak sevsinler, kız olarak sevsinler. Bir babanın kız çocuğuna ya bu toka ne kadar sana yakışmış kızım, saçların ne kadar güzel demesi bile o kızı tetikler. Kendi güzel kadınlık duygularını okşar. Bir erkek çocuğunun canım oğlum şu, bu marketten şu alışverişi yapar mısın? Aa, çok teşekkür ederim oğlum, aslan oğlum demesi çok etkilidir. 18 yaş sonrasında eğer kişi isterse %100 dönme var. 18 yaş altında eğer fark edilirse aileye çok büyük iş düşüyor.
1: Bu arada cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yaş sınırının artırılması ile ilgili yeni bir yasa teklifi hazırlandı. Şayet bu yasa meclisten geçerse cinsiyet ameliyatlarının alt yaş sınırı 18'den 25'e çıkartılacak.
0: Elbette ki pişman olanlar var. Fakat ne yazık ki eğer cerrahi süreç tamamlanmışsa eski cinsiyete dönmek mümkün olmuyor.
3: Başta çocuğumuzun çevresi olmak üzere arkadaşlık kurduğu insanlara, sosyal medyadaki ilgi alanlarına dikkat etmekte fayda var. Yani bir de bu işin dijital tehlike boyutu var. Evet, sadece çocuklarımız, gençlerimizin çevresindeki insanlara dikkat etmesi gerekmiyor. Maalesef biz yetişkinlerin de öyle. Mersin'de bir acı olay yaşandı. Erkek arkadaşının ölümle tehdit ettiği bir genç kadın kaçıp bir markete sığındı. Peşinden o erkek de geldi. Ardından yaka paça dışarı attı ve araca bindirip kaçırmaya çalıştı. Onun da imdadına bir kadın yetişti.
4: Ben öldürecekti zaten, kafaya takmıştı.
5: Öldürmekle tehdit eden erkek arkadaşından kaçtı, markete sığındı. Yardım çığlıklarına rağmen kimse oralı olmadı. Saplantılı adam genç kadını yaka paça aracına bindirip kaçırmaya çalıştı. O sırada etraftakiler olup biteni izlerken genç kadını yoldan geçen başka bir kadın kurtardı.
4: Beni arabanın içine zorla sokmaya çalışıyor. Ondan sonra bir kadın geliyor ve beni kurtarıyor.
5: Kan donduran görüntünün adresi Mersin'di. İddiaya göre genç kadın bir yıldır şiddet gördüğü erkek arkadaşından ayrılmak istiyordu.
4: Ya benimsin ya kara toprağın falan diyordu hatta.
5: Ölüm tehdidi aldığı erkek arkadaşından kaçan genç kadın yol kenarındaki bir markete sığındı.
4: Kapıları kapatın dedi. Orada da kimsenin umurunda olmadı. Peşimden geldi zaten.
5: Market içinde yaşanan arbede sonrası genç kadını zorla aracına bindirmeye çalıştı. Çevredekiler olup biteni izlerken genç kadının imdadına yoldan geçen başka bir kadın yetişti. Genç kadını aracın içinden çekip aldı. Kendi aracına bindirip bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ama saplantılı adam da hemen peşlerinden gitti.
4: Orada kovalamaca başlıyor. Arabalara çarpa çarpa geliyor. Önümüz kesiliyor. Kadının camını kırıp onu alıyor. Hatta kadın ben hamileyim falan diyor. Hani bıraksın diyor onu da. Her neyse o sırada ben arka kapıdan kaçıyorum.
5: Genç kadını kurtaran kadını da darbeden saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Polis şimdi her yerde o firari saldırganı arıyor.
4: Can güvenliğim yok. Hani benim hayatımı bitirdi, mahvetti, yanına kalmasını istemiyorum.
3: Türkiye'nin konuştuğu cinayet vakalarından birisi de Ayşe Tokyaz'dı. Sanıklar üçüncü kez hakim karşısına çıktı ama önemli bir gelişme yaşandı. Çünkü katil zanlısı Cemil Koç.

0: Koç'un eski kız arkadaşına da şiddet uyguladığı görüntüler mahkemeye sunuldu.
1: Yol kenarında bir valizin içinde cansız bedeni bulunmuştu Ayşe Tokyaz'ın. Genç kız ilk kurban değildi. Katil Cemil Koç'un eski kız arkadaşının ellerini ve ayaklarını bağlayıp şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz cinayeti davasında 9'u tutuklu, 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2: Bu dava yalnızca Ayşe Tokyaz'ın davası değildir. Kadınların yaşam hakkına ilişkin bir adalet sınavıdır.
3: Sadece Ayşe gitmedi, evimize birçok şey gitti, benim diğer yarım gitti. Evimizde yani sadece böyle bir tabağın eksildiğini, bir bardağın eksildiğini düşünmeyin. Tüm hayatınızın bittiğini, yani toparlanmaya çalışırken sonra fark ediyoruz ki biz daha fazla tükenmişiz.
1: Üçüncü duruşmada dosyanın seyrini değiştirebilecek yeni deliller mahkemeye sunuldu. Eski kız arkadaşına şiddet uyguladığının görüntüsü izletildiğinde mahkeme salonu adeta buz kesti. O görüntüler eski polis Cemil Koç'un 2023 yılında Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ece Gül Ovesova'ya aitti.
2: Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Failin ve bu suça iştirak eden herkesin hukuk önünde en ağır şekilde hesap vermesini talep ediyoruz.
1: Duruşmada tanık sıfatıyla beyanda bulunan Armağan Karagöz kendisinin de şiddet mağduru olduğunu anlattı.
4: 2022 yılında Cemil Koç yüzünden adımı değiştirmek zorunda kaldım. Bir süre görüştüm ama sonrasında beni darp etti. Ben kendisinden ayrıldım. Ben o zaman karakola ifade verdim. Bir süre sonra Koç karakolda verdiğim ifadeyi bana telefonda okudu. Cemil çok fazla yasaklı madde kullanıyordu.
1: Cemil Koç savunmasında indirim talep etmedi.
5: Cezam neyse onu çekerim. Mahkemeden bir indirim talebim yok. Ayşe'nin telefonda okuduğum mesaj sonrası Ayşe'nin 4-5 kez suratına, bir kere de omzuna vurdum. Daha sonra telefonu elinden aldım ve telefonla suratına sert şekilde vurdum. Bir kere daha vuracaktım ama kaşı kanamaya başladığı için yapmadım.
1: Dava 2 Temmuz'a ertelendi.
0: Şimdi devam ediyoruz. Gecenin olayı diyeceğiz. Şimdi gecenin olayı 56 yaşındaki bir kadının, bir kuaförün hayatını kaybetmesi. Ama bu olayı tüm Türkiye'nin gündemine taşıyan konuysa, daha doğrusu iddiaysa, o kuaför kadının Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın evine giden ve kızı Yaz Yıldırım'a manikür pedikür yapmak için giden kadın olmasıydı. Bu nedenle tüm Türkiye'nin konuştuğu bir olay haline geldi. İddialar var ve yapılan açıklamalar var. Yani olayın Aziz Yıldırım'ın evinde gerçekleşmediğine yönelik de yapılan açıklamalar var. Hemen son notları almak için Ahmet Nazif Ural'a sözü bırakacağız. Neler yaşandı? 56 yaşındaki o kuaför neden hayatını kaybetti? İlk belirlemeler, ilk tespitler neler? Hemen Ahmet Nazif'e sözü bırakalım. Ahmet Nazif'ten dinleyelim.
6: Başlayalım. Öyle ki olayın doğrudan odağında bulunan Yaz Yıldırım, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan bir açıklama geldi. Kendisi sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamasında olayla herhangi bir şekilde bağlantısının olmadığını, hatta olayında evlerinde gerçekleşmediğinin altını çiziyor. Burada şunu da bizler de açıklamış olalım, aslında belirtmiş olalım. Olay doğrudan evin o ikamet adresinin içerisinde değil, o evin hemen dışında bulunan bahçe kapısının olduğu noktada gerçekleşiyor. Burada şunu da belirtelim aynı zamanda. Derya Gündoğdu 56 yaşındaki kişi o bahçe kapısından dışarıya çıkarken tam da bu noktada fenalaşarak hayatını kaybediyor. Bu oldukça önemli. Konuyla alakalı herhangi bir, şu ana dair bir şüphe ortada yok. Tabii ki şüphenin olmaması, herhangi bir şüpheli eylemin olmaması konuyla alakalı da bir araştırma yapılmayacağını ortaya çıkartmıyor. Öyle ki konuyla alakalı araştırılma İstanbul Emniyeti ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. An itibariyle Derya Gündoğdu'nun 56 yaşında hayatını kaybetmiş olan kadının şu an için cansız bedeni otomobil

0: Otopsi de ve konuyla alakalı Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan otopsi raporuyla birlikte o kadının neden öldüğüne dair bilgi daha da netleşecek. Elbette kendisinin saat 17'de evden ayrıldığını, evden çıktıktan sonra, o evin tam olarak ikametinden çıktıktan sonra bahçe kapısında fenalaştığı bilgisi var. Konuyla alakalı da Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti o noktaya gidip hem güvenlik kameralarını izledi, takip etti, hem de aynı zamanda o noktada olan bitenle alakalı bilgileri edindi ve bu kapsamda da artık otopsi raporunu bekliyoruz diyebiliriz.
1: Hı hı. Ahmet Nazif, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Bir kez daha ifade edelim. Zaten Yaz Yıldırım da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bugün haber olan olayın benimle hiçbir ilgisi yoktur ve olay bizim evimizde gerçekleşmemiştir ifadesini kullandı. Bunu bir kez daha bizler de ifade edelim ve devam edelim. Yine ülke gündemine dönelim. Şimdi siyasete bakacağız. Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız gün CHP Genel Merkezi'ndeydi. A takımını arınma başlığıyla topladı ve o toplantıdan partide deprem etkisi yaratan yeni kararlar çıktı. Çünkü 26 il başkanı daha görevden alındı.
2: Arınmadan korkuyorlar, arınmadan. Kirlileri arındıracağım.
3: Hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de asla kabul edilebilir bir şey değildir.
4: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki arınma sürecini hızlandırdı. Bu kez hedefte il başkanları var. A takımıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu 26 il başkanının üstünü çizdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgi olduğunu, partinin kurumsal yapısına zedeleyen iş, eylem ve işlemlere karşı da izlediğimizi, not ettiğimizi değerlendirmiştik. 26 ilimizde görevden alma durumu söz konusu.
4: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu'yla bir araya geldiği toplantıda görevden alınan 26 il başkanından 7'sinin ihracı da istendi.
3: 7 tane İl başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir.
4: Şaibeli Kurultay davasındaki para trafiğinde adı geçtiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç ettiği Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili de yeni iddialar var. Ağbaba ile yakın ilişkisi olduğu öne sürülen iş adamı Turgut Koç ifadesinde Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırarak 500 bin lira istediğini öne sürdü. Üstelik o görüşmeye ait olduğu söylenen WhatsApp yazışmaları da telefonundan çıktı. Koç ifadesinde kendisine kesin vereceğimi söyledim ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim dedi. 16 Nisan 2026 tarihindeki WhatsApp görüşmesinde ise nerede olduğumu ve gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim dedi. Koç'un dolar ve euro desteleri göstererek yaptığı görüntülü bir görüşmeye ait fotoğraf da dosyaya girdi.
1: Tüm bu iddialar ve yeni itiraflar ortadayken Özgür Özel bir kez daha grup toplantısı için kürsüdeydi mecliste. Bu kez ana gündem aslında yeni parti konusuydu. Yine kaçamak cevaplar vardı ama biraz daha yeşil ışık yakmış gibiydi. Çünkü milleti seçeneksiz bırakmayız dedi Özgür Özel. Bir kapı kapanırsa yeni bir kapı açılır diye de ekledi.
5: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız.
4: Önce CHP içinde mücadele edeceğiz dedi. Hemen arkasından yeni parti için yeşil ışık yaktı.
5: Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
4: Grup kürsüsü bu haftada Özgür Özel'indi. İl gezilerini anlattı, sonra da hedefine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini aldı.
5: Partimize yönelik saldırının, işgalin ardından Ankara'da oturmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ara dönemden hızla çıkarmak, kendine aydınım diyen, partiliyim diyen herkesin boynunun borcudur.
4: Dünya liderlerini ağırlayacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi yapıldığı her ülkede alındığı gibi Ankara'da da alınan güvenlik önlemleri de Özel'i rahatsız etti.
5: Hepimizi utandıran bir şeyler oluyor. Yabancı liderler

0: gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, güvenlik önlemlerini artık akıl almaz boyutlara taşıyan bir acayip olağanüstü hal var.
1: Ve CHP'li belediyelerde devam eden yolsuzluk soruşturmaları. Son olarak rüşvet suçlamasıyla İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki 11 kişi tutuklandı. Şile'den de yeni tutuklama haberleri geldi. Belediyeye yapılan 3. dalga operasyonda doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı suçlamasıyla 13 kişi tutuklandı.
2: Şimdi dünyada neler oluyor diye birazdan bakacağız ama konuyu Türkiye'yi de ilgilendirdiği için özellikle İsrail'in bu son günlerde girişmiş olduğu bazı adımlara değineceğiz. Öncesinde ise şunu hemen belirtmekte fayda var. Aslında tarih boyunca İsrail dünyada tek soykırımın kendilerine uygulandığı üzerinden yıllarca işte Holokost üzerinden antisemitizmi bir silah olarak kullanmış ve diğer soykırımları görmezden gelmişti. Bu da Batı'nın, özellikle Avrupa ülkelerinin işine gelmişti. Ama ilginçtir, son zamanlarda İsrail'in bazı temasları var. Bunlardan birisi Bosna, birisi Somali ve en dikkat çekeni de Ermenistan oldu. Ermenistan'daki sözde o Ermeni olaylarına ilişkin tasarıyı onayladı. Neden böyle bir işe girişti bilinmez ama ona esas yanıt Ermenistan'dan geldi. Paşinyan konuştu ve onlara yanıt verme ihtiyacı bile duymuyorum dedi.
3: İsrail'in Skandal 1915 adımına Ermenistan'dan yanıt geldi. Paşinyan, Tel Aviv'in meseleyi silah olarak kullandığını söyledi.
4: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
3: İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemeden on binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki bebekleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı. Netanyahu yönetimi sözde 1915 olaylarını tanıdı.
5: Bugün aldığımız bu kararı kabul etmenin Yahudiler olarak ve şüphesiz Yahudi halkının devleti olarak bizim ahlaki sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.
3: İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ülkesinin yaptığı katliamları unuttu. Bu bizim ahlaki sorumluluğumuz dedi. Türkiye'ye karşı kararda Netanyahu'nun desteği olduğunu açıkça belirtti.
5: Desteğinden ötürü Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ve katkılarından dolayı hükümet bakanı olan arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim.
3: İsrail'in ırkçı hamlesi Erivan'da karşılık bulmadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Tel Aviv'in kararı soruldu. Paşinyan bir yanıt verme gereği duymuyoruz dedi.
4: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
2: Bu konu Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Geride bıraktığımız gün kabine toplantısının ardından yapmış olduğu açıklamalarda da Başkan Erdoğan ellerinde 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz dedi. Ve bir tarihi bir kez daha haykırdı, hatırlattı. Bizim tarihimizde katliam ve soykırım yoktur, merhamet vardır ifadesini kullandı.
6: Buyurun. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır.
3: İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi ve ekledi.
6: Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.

0: için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
1: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesine değindi.
0: 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli de grup toplantısında konuştu geride bıraktığımız gün. O da NATO zirvesiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı her denklem çökmeye mahkumdur dedi.
3: Türkiye'nin sarsılmaz jeopolitik ağırlığını dışarıda bırakan her denklem eksik kalmaya ve çökmeye mahkum olacaktır.
4: Bölgesel krizlerin çözümünde Türkiye'nin kritik rolüne dikkati çekti. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi uyarılarını grup toplantısında peş peşe sıraladı.
3: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sözlerini Türkiye bölgesel yangınları frenliyor diyerek sürdürdü.
3: Türkiye NATO haritasında temel kaldıraçtır. Bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Bu hassas kavşakta bağlarımızın güçlendirilmesi için kaçınılmaz bir fırsattır.
4: NATO zirvesi dünya sahnesindeki karşılığımızı gösterecek vurgusunda da bulundu.
3: NATO heyeti Ankara'ya gelirken zihinlere mıh gibi kazınmalıdır. Türkiye'nin denizlerdeki varlığı ve sarsılmaz mutlakiyeti yalnızca sınır güvenliği için değil, bölgesel barışın, küresel enerji yollarının, emniyetinin ve ittifakının caydırıcılık kapasitesinin ayakta kalabilmesi için hava kadar, su kadar hayatidir.
4: Bahçeli NATO'ya artık büyük bir Türkiye var diyerek seslendi.
3: NATO Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. Maruz kaldığı haksızlıkları aciyet içeren bir ahıta değil, semalarında çelik kanada dönüştüren büyük bir Türkiye vardır.
4: ABD İran müzakere sürecine de ayrı bir başlık açtı Bahçeli. İsrail barış iklimini baltalıyor dedi ve ekledi.
3: Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Söz başka, eylem başka olmaya devam ettikçe masada verilen taahhütlerin hükmünden bahsetmek nasıl mümkün olacaktır?
2: Bu arada NATO zirvesi için önemli önlemler alınmaya devam ediliyor. Ankara'daysa dikkat çeken bir operasyon vardı. Yeni nesil olarak tabir edilen suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon. 117 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. 78'i gözaltına alındı bile.
1: 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesi suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda suç örgütlerinin faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda suç aletine el konuldu. Emniyet yetkilileri firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyonların titizlikle devam ettiğini belirtti. Peki yeni nesil suç örgütü nedir? Yeni nesil suç örgütleri işledikleri suçları sosyal medyadan duyurması ve yine sosyal medyadan

0: propaganda yapmasıyla geleneksel suç örgütlerinden ayrılıyor. Sosyal medyadan yapılan propagandalarla örgüt üyesi temini gerçekleştirdikleri belirtiliyor.
1: Şimdi ise hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan gelişmeleri şöyle kısa bir haber turuyla göz atalım, devam edelim ardından.
2: Sözde ateşkes soykırım ordusunu durdurmaya yetmiyor. Gazzelilerin sığındığı çadırlar bombardıman sonrası cayır cayır yandı. 23 yaşında bir anne ve 1 yaşındaki bebeği o kabustan uyanamadı. Hamas'ı 2 günde teslim alırım zanneden ve tünellerden ani saldırılarla ağır kayıplar veren İsrail ordusu bu kez işi sıkı tutuyor. Katliam ordusu Gazze'nin güneyindeki tünellere 30 bin metreküpten fazla beton döktü. Fransa sınırına yakın patlama Monaco'yu alarma geçirdi. Şüphelilerden biri el yapımı patlayıcı olan çantasını bina girişine yakın bir yere yerleştirdi. Ukraynalı bir oligarkın hedef alındığı saldırıda 3 yaralıdan ikisinin durumu ağır. Suikast şüphelisinin peşindeki polis sabaha karşı bir eve operasyon düzenledi. Şelale izlemek için terasa çıkmışlardı. Yıldırım düşmesiyle turist grubu neye uğradığını şaşırdı. Bir kişi hayatını kaybetti. 29 yaşında hamile bir annenin de aralarında olduğu 5 yaralının durumu kritik. Gana'da sel aniden bastırdı. İnsanlar akıntıda sürüklenen evlerinde mahsur kaldı. Ölüm hiç bu kadar yakın olmadı. Teksas'ta evde oturan köpek için de ölüm çok yakındı. Ama 6. hissi onu hayatta tuttu. Çöken çatıdan saniye farkıyla kurtulmayı başardı. Bir başka Amerikalıyı aracında vahşi bir sürpriz bekliyordu. İçeride yavru bir ayı olduğunu görünce önce kayda girdi. Sürücü tarafındaki kapıyı açıp kaçmaya çalışırken dengesini kaybetti. Sonunda ayıyı araçtan inmeye ikna etti. Yavru ayı yerinde annesi olsa muhtemelen kovalamaya cesaret edemezdi. Bitlis'te dereden karşıya geçmek isteyen 3 kardeş akıntıya kapıldı. Çocuklarının çırpındığını gören baba hemen suya atladı. Çocuklardan birini kurtarırken gücü diğer 2 çocuğuna yetmedi. Birinin cansız bedenine ulaşılırken 13 yaşındaki Aziz Şeflek akıntıda gözden kayboldu. Arama çalışmaları gün boyu sürdü. Eskişehir'de Sivrihisar Devlet Hastanesi müdürü tartıştığı hastane personelini darp etti. Hastane içinde başlayan kavga dışarıda da devam etti. Aldığı darbelerle beyin travması geçiren hastane personeli müdür hakkında şikayetçi oldu. Eskişehir Valiliği de inceleme başlattı. Işığın rengi araçlar için kırmızıdan yeşile döndüğü sırada genç kız yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Tam karşıya geçmişti ki emniyet şeridini kullanan Alman uyruklu sürücü 16 yaşındaki kıza çarptı. Antalya'da kayda geçen o kazada genç kız kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bursa'da tarihi Kayhan Çarşısı'nda ikinci el mobilya satan iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıya sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alındı. Bilecik'te gençlerin bindiği zipline varış noktasına 100 metre kala gölün ortasında durdu. Görevliler mahsur kalanları kurtarmaya çalışsa da başaramadı. Suya bir karış mesafede kurtarılmayı bekleyen gençler yarım saatlik bekleyişin ardından deniz bisikletiyle kurtarıldı. Rüzgarın etkisiyle hareket etti, virajı dönüp caddeye çıktı. Bitlis'te cadde boyu ilerleyen çöp konteyneri araçlara çarparak uzun süre yol aldı. Turun son görüntüsü ise Manisa'dan. Marketin önündeki sirke dolu şişe sıcak havaya dayanamadı. Patladığı anlar kameraya böyle yansıdı.

0: Ülke ve dünya gündeminden öne çıkan bazı başlıkları paylaştık ama şimdi de dünyanın konuştuğu, ülkemizi de yakından ilgilendiren diğer başlıkları konuklarımızla birlikte detaylandıracağız. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Gazeteci Mustafa Ertekin bizlerle, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ve yine Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Kemal Olçar, hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, yayınlar, iyi geceler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ardı ardına sıcak açıklamalar var, sıcak gelişmeler var. O gelişmeleri de arkadaşlarımızdan alacağız. Tahran'da her gece olduğu gibi bizleri bekliyor Ekber Karabağ. Ekber hoş geldin.
3: Teşekkür ederim Tahir, hoş bulduk.
0: Ve Washington'da da İrfan Sapmaz. İrfan Sapmaz, hoş geldin.
4: Merhabalar Tahir, hoş bulduk. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son 24 saat içerisinde, hatta geride bıraktığımız son 1 saat içerisinde bile önemli gelişmeler var, önemli açıklamalar var ama öncesinde şöyle bir günü özetleyecek olursak, her iki taraf da bir yandan müzakere mesajlarını vermeye devam ediyor ama savaşmaya devam edebilecek güçteyiz demekten de geri durmuyorlar. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran. Özellikle geride bıraktığımız gün gemi trafiği son bir haftada %50'nin üzerinde arttığına yönelik bazı açıklamalar var. Hatta İran'ın bugüne kadar bu ateşkes sürecinden bu yana Körfez'den çıkardığı petrolüyle ilgili de bazı rakamlar var. Birazdan onları vereceğiz Kalibaf'ın açıklamalarında. Ama dikkat çeken ülke İsrail. Neden? Çünkü İsrail'in son zamanlarda bazı adımlarda hatalarda bulunduğunu ifade etmiştik ki dün Yunan basınında şöyle bir haber yer aldı. Ankara-Tel Aviv geriliminin arttığı bu dönemde Girit'teki Yunanistan-İsrail tatbikatı iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin güçlendiğini gösteriyor denildi. Yunanlar ne diyor? Birazdan ona da bakacağız. İsrail basını ise İsrail ordusu 50 milyar dolarlık savaş harcamaları nedeniyle ek fon olmadan faaliyetlerini sürdüremeyecek. Yani ordu bir kez daha bayrak kaldırmaya başladı. İsrail bu arada ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. 21 kişi hayatını kaybetti. Son sıcak açıklamalarsa Kalibaf'a ait. Kalibaf'ın o açıklamalarının detaylarını almak için de Ekber Karabağ bizleri bekliyor. Ekber, neler söyledi Kalibaf? Özellikle cümlelerinden birisi dikkat çekiciydi. Diyor ki müzakerelerde, yani o vardığımız anlaşma metninde sözler yerine getirilene kadar yeni bir teknik müzakere açılmayacaktır. Bu ne demek?
3: Evet, teşekkür ederim Tahir. Esasında ben günü bir özetlersem tabii ki, üç başlık tabii ki adını özetlemek istiyorum. Kısa kısa bunları demek istiyorum. En önemli konu belki bugün içinde en çok tartışılan mesele Doha'daki görüşmeler. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Özellikle Beyaz Saray'dan dün açıklamalar gelmişti. 2-3 düzey ABD'nin de katıldığı üst düzey bir görüşme yapılacağı ve aynı zamanda teknik görüşmeler yapılacağı ifade edilmişti. Ancak İran işte bunu reddetmişti. Böyle bir görüşme planlamadıklarını bildirmişti. Nitekim günün sonunda da işte İran'ın dediği olduğu ve Katar'da Doha'da bir görüşme söz konusu olmayacak. İran heyeti elbette Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde Kazım Garabedi yarın orada olacak, Doha'da olacaktır. Ancak gelen bilgilere göre ABD heyetiyle bir görüşme söz konusu olmayacak. Yani herhangi bir müzakere dolaylı veya doğrudan bir müzakere olmayacak. Sadece daha önce vardıkları 14 maddelik mutabakatta vardıkları bazı maddeleri ve özellikle İran'ın paralarının serbest bırakılması hususunu işte Katarlı yetkililerle görüşmek için orada hazır bulunacağı ifade edildi. Özellikle bir görüşme söz konusu olmayacak. Birinci mesele bu. Tabii akşam saatlerinde özellikle Muhammed Bakır Kalibaf'ın İran Devlet Televizyonu'nda verdiği röportaj öne çıktı ve röportajın kesilmesi daha da bu işte meseleyi daha da dikkat çekici kıldı. Esasında Kalibaf neler diyordu?
0: Ekber, son bir dakika zamanlar, önemli bir şey söyledin. Röportaj kesildi mi? Yayın mı kesildi?
3: Evet, kesildi. Esasında bant kayıttı. Yani canlı da değildi. Yani canlı olmamasına rağmen bir bantı kesmek ortada ve yayınlanmak çok dikkat çekici.
0: Bu talimatı kim verebilir Ekber İran'da?
3: Şimdi,
0: yani teknik bir şey de olabilir bu belki ama hani böyle bir talimat verilecek olsa böyle bir talimatı kim verebilir?
3: Şimdi teknik değildi. Teknik olsaydı zaten yazarlardı. İşte teknik sebeplerden dolayı işte bunu kesmek zorunda kaldık. İşte

0: Hani şimdi savunma yapılıyor. İşte biz zaten bunu ikiye bölmüştük. Bir bölümünü bu gece yayınlayacak, bir bölümünü sonra yayınlayacak ve bu şekilde savunmalar yapılıyor. Tabii inandırıcı gelmiyor. Yani bir anda ekranın siyaha düşmesi, herhangi bir açıklama yapılması, üstüne üstlük adam konuşurken yarıda kesilmesi, en azından yani bırakırsın bir bölümünü bitirir. Yani bu şekilde şey yaparsın. Yani herkes biliyor ki bu kesildi yani. İşte kim kesti bunu? Şimdi az önceki yayınımızda da söylemiştim. İran'da devlet televizyonu muhafazakarların elinde. Yani tırnak içerisinde o sertlik olarak tabir edebileceğimiz muhafazakarların elinde. Onlar bu sürece de karşı çıkıyor. Yani bu müzakere sürecine karşı çıkıyor. Esasında Kalibaf da ekrana çıktığında bunları savunuyordu. İşte neler diyordu? İşte diyor ki biz daha önce bu ablukadan önce deniz ablukasından sonra petrol ihracatımız arttı. 40 milyon varil petrol satmaya imkanı elde ettik. Daha önce indirim yapıyorduk. Artık indirim yapmıyoruz. %20 daha fazlaya satıyoruz. Yani buradan da anlıyoruz ki bundan önce İran %20 indirim yapıyormuş yani petrolünü satarken ambargolar sırasında. İşte paralarımızdan 24 milyar dolarını 12 milyar dolarını tahsil edeceğiz. Ve özellikle tam hangi noktaya değiniyorduk aynı kesildi. İşte daha önceki yönetimde yani İbrahim Reis'i döneminde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan Biden yönetimi döneminde 2023'te varılan bir anlaşma vardı. İran'ın paraları Güney Kore'den gelmiş, Katar'daydı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri tekrardan Katar'da İran'ın bu 6 milyar dolarını bloke etmişti. Tam da o meseleye değindi. Yani üstü kapalı bir şekilde şunu diyordu. O muhafazakarların daha önce yapamadıklarını biz yaptık. Yani bizi bu kadar eleştirmeyin. Onların yapamadığını biz yapıyoruz. Tam da bu minvalda konuşurken o ifadeleri devlet televizyonunda kesilmiş oldu. Yani
1: çok özür diliyorum Ekber. Yani, Kalibaf'ı görevlendiren kimdir İran'da?
0: Yani tabii bu görevi ben anladığım kadarıyla yani Mesut Pezişkian'la yaptığı açıklamalarına bakıldığında Mesut Pezişkian önermiş, ülke lideri kabul etmiş bunu.
1: Yani Hamaney'in onayıyla seçilmiş, meclis başkanı olmuş ve bu teknik müzakerelerde özellikle yürütmekle görevlendirilmiş bir isim tam da televizyonda, İran Devlet Televizyonu'nda bu yaşanan süreçle ilgili İran'ın kazanımlarını anlatırken ama önceki ya daha doğrusu sertlik yanlılarını bir şekilde de eleştirirken belki böyle söylemek daha doğru olacak, yayını kesiliyor. Bunun elbette ki bir faturası olacaktır birilerine. Perde arkasında neler yaşanıyor tabii bunlar çok şeffaf kamuoyuna yansır mı bilemiyoruz ama böyle bir kriz patlak vermiş anladığımız kadarıyla İran'da. Hep söylüyorduk, savaşı isteyenler var, istemeyenler var, siyaseti, reformcuları eleştirenler var, eleştirmeyenler var ama Kalibaf tamamen reformcu bir kişilik değildi, bunu da biliyorduk yine senin anlatımlarında.
0: Evet, kendisi de muhafazakar. Yani son seçimlerde dikkat edersek bir tarafta Mesut Pezeşkian vardı. Karşısında kim vardı? Muhammed Bakır Kalibaf, Said Celili. Yani ikisi de muhafazakar kesimler arasında, yani gruplar arasında yer almaktadır. Sadece bugün de iki gün önce de bir eleştirisi, çok ağır bir eleştirisi söz konusu olmuştu. Kendilerini devrimci, hatta süper devrimci olarak tanımlayan kişiler son bu 40 yılda neler ülkemize yaptılar. Gelsinler anlatsınlar, hangi kazanımları elde ettiler ki bizim kazanımlarımızı bu şekilde eleştiriyorlar. Esasında sadece Kalibaf değil, gün içinde Mesut Pezeşkian'ın da bu yönde, sadece bugün değil, dün de ve ondan önceki günde bu yönde açıklamaları oldu. Yani ya, bu uzlaşmayı savunuyorlar. Yani onlar Mesut Pezeşkian ne dedi? Mesut Pezeşkian çıktı dedi ki biz evet bu uzlaşmaya imza attık. Ancak bunu sürekli bir şekilde ülke lideriyle koordineli bir şekilde yürüttük dedi. Hatta Mesut Pezeşkian'ın yardımcısı gün içinde çıktı, açıklama yaptı. Dedi biz hükümet olarak buna imza atmadık. Bütün komutanlar orada, genelkurmay, devrim muhafızları, ordu başkomutanı, bunların hepsi de buna imza attı. Yani biz bunu sadece tek başımıza yapmadık yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Hatta şöyle de bir ifade kullandı. Ülke lideri bize bir bildirimde bulundu, talimat verdi. Eğer Güvenlik Konseyi'nin 3/4'ü, yani her 4 kişiden 3'ü bunu onaylarsa %75'ten fazlası bu kabul edilecektir. Diyor ki işte orada sadece gelen bilgilere göre bir kişi hariç herkes de bunu onayladı. Hatta isim veriyor, Said Celili'nin bile bu uzlaşmaya

0: onay verdiğini ifade etti Mesut Pezeşkian'ın yardımcısı. Halbuki daha önce o bir kişinin Said Celili olduğu düşünülmüştü. Ancak şimdi anlıyoruz ki Said Celili de buna onay vermiş durumda. Ancak neden bu tartışmalar İran'da patlak verdi? Özellikle ülke liderinin bir açıklaması söz konusu oldu bu uzlaşmadan sonra. Ki kendisi birinci başlık olarak, ilk cümle olarak şöyle diyor ki, ben buna karşıydım esasında. Ancak bana bu ülke çıkarına direniş gruplarının yararlı olacağına ilişkin güvence verildiğinden dolayı ben bunu kabul ettim. Tahrik sokaklarında, muhafazakarların her yerde bu ifadesini görebiliriz. İşte her yere yapıştırılmıştı. Mesela ben gün içinde yayınlarımı Devrim Meydanı'ndan yapıyorum. Etrafıma bakıyorum, her tarafta buna benzer yayınlar görebiliyorum. İşte ülke liderinin neden talimatına uyulmadığını, ülke lideri buna karşıydı, neden siz işte bu şekilde yaptınız. İşte Kalibaf'ta.
1: Bu zamanda yani böyle bir ülke liderine rağmen bu tür şeylerin olması da akıllara hala yani özellikle liderle ilgili bazı soruları getiriyor. Müşteba Hamaney gerçekten hayatta mı, değil mi, ulaşılabilir mi, ulaşılamaz mı? Hani bununla ilgili senin açıklamalarını tabii ki bizler buradan paylaşıyoruz izleyicilerimizle, ama hala aklında bu şekilde soru işareti olanlar var. Yani bir dini liderin hayatta olmasına rağmen, onun onaylamasına, onun atadığı isimlere rağmen bu tür hareketlerin İran'da olması yeni şüpheler doğuruyor. Bu arada Ekber, soruları var konuklarımın. Anar Hocam, önce sizinkini alayım, ardından Mustafa Ertekin'inkini alayım.
2: Ekber Bey, kolay gelsin. Evet, yani biz de okumamız, benim en azından benim de okumam o şekilde ki müzakere heyetinin üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor İran içerisinde sertlik yanlıları ve müzakere heyeti Galibaf, Arakçı da bu baskıyı bir şekilde bertaraf etmek için artık savunmadan taarruza geçmiş. Yani kendilerini ifade etmek için farklı farklı versiyonları kullanıyorlar. Pezeşkian da burada bu hattı kırmak için, yani sertlik yanlarının etkisini azaltmak için bir kum ziyareti gerçekleştirdi. Orada çok üst düzey merci taklit olarak bilinen ayetullahlarla görüşmesi oldu. Subhani ile, Şirazi ile, Burucerdi ile ve Hemedani ile. Şimdi bu görüşme benim ilgimi çekti. Bu görüşmeyle ilgili Paydari cephesinin bu ayetullahlara şikayet mi etti Pezeşkian? Yoksa bu ayetullahların şikayetlerini mi dinledi? İran basınında, İran görsel ve yazılı basında bununla ilgili neler konuşuluyor? Bu birinci sorum. İkinci de, geçtiğimiz günde İran Devlet Televizyonu'nda böyle bir tartışma yaşandı mı? İran'ın nükleer silaha sahip olması gerektiğiyle ilgili, artık o 2003'te Ali Hamenei'nin fetvasından uzaklaşıp İran'ın mutlaka kendini savunması için bir nükleer silaha sahip olması gerektiğiyle ilgili. Çünkü bununla ilgili haberler servis edildi. Bu ne kadar gerçeğe yansıtıyor?
0: Değerli hocam, şöyle söyleyeyim, ilk sorunuzla ilgili, evet, Mesut Pezeşkian Kum kentine gitti. Kum biliyorsunuz Tahran'ın güneyinde İran'ın dini merkezi. Yani Irak'ta Necef neyse İran'da Kum kenti de aynı öneme sahip. Hatta şunu söyleyeyim ki cumartesi günü itibariyle hayatını kaybeden ülke lideri için bir etkinlik yapılacak, cenaze etkinliği, ve o cenaze etkinliği sadece Tahran'da değil aynı zamanda Kum kentinde de yapılmış olacaktır. Yani din adamlarının bulunduğu nokta orasıdır. İşte Mesut Pezeşkian oraya gitmeden önce uzmanlar meclisi üyesi olan 60 üzerinde milletvekili dini adam aynı zamanda bir bildiri yayınladı ve o bildiride bu uzlaşmaya karşı çıktı. Bazı maddelerine karşı çıktı. Neden Hürmüz'ün o açılmasını sordu. İşte Donald Trump'ın işte Benjamin Netanyahu'nun öldürülmesi gerektiği yönünde işte ortak bir açıklama yaptılar. Bu açıklamanın ardından Mesut Pezeşkian Kum kentine gitti. Orada senin de belirttiğin üzere üst düzey din adamlarıyla görüştü. Esasında bir şekilde onların şikayetlerini dinlemeye çalıştı. Birkaçıyla bir araya gelmiş oldu. Yani Haydari cephesini onlara şikayet etmek değil. Bir şekilde hem yaptıklarını birebir karşı tarafa anlatmak için ve hem de o din adamlarının eleştirilerini duymak için Kum kentine gittiğini Mesut Pezeşkian'a söyleyebiliriz. Nitekim açık bir şekilde şöyle şunu da ifade etti ki ülkedeki bazı gruplar bu süreci baltalamaya çalışıyor. Şunu da belirteyim ki uzmanlar meclisi, İran'da Hubregan meclisi olarak da Farsça adlandırılıyor. ki ülke liderini

0: seçmekle görevli, tümü de din adamlarından oluşmaktadır. Yani takribi olarak %75'i dediğim üzere geçtiğimiz günlerde 2 gün 3 gün önce bir açıklama, ortak açıklama yapmıştı. Ancak daha sonra söz konusu kurumdan gelen sekreterliğinden gelen açıklamada bunun esasında bu söz konusu meclisin genel yani tavrının olmadığı ifade edildi. Yani onlar da bir şekilde bunu kendilerine savunmaya çalıştılar. Yani sadece paydarı cephesi değil, ülkedeki bazı gruplar din adamları da dahi bu anlaşmaya karşı çıkıyor. Mesut Pezeşkian oraya giderek bir şekilde hem bu eleştirilere yatıştırmaya çalıştı hem de din adamlarıyla görüşerek bunun dozunu azaltmaya çalıştığını ifade edebilir. Diğer sorunuza gelince ülkedeki bazı kesimler bu yönde ifadeler kullanmayı elbette kullanıyor. Zaman zaman da hatta devlet televizyonuna çıkarak da bu yönde ifadeler kullanıyorlar İranlı bazı yetkililer. Özellikle o tertlik yanlısı olarak tabir edebileceğimiz o muhafazakar kesimler, eğer bizim elimizde nükleer silah olsaydı işte bu vaziyette olmazdık, işte Amerika Birleşik Devletleri bu kadar rahat rahat İsrail bize saldıramazdı yönünde onların da ifadeleri söz konusu oluyor. Ancak bunlar resmi ifadeler değil. Daha önce de bazılar, hatta şunu söyleyeyim, savaştan önce de bazı milletvekilleri İran'ın o eski lideri Ayetullah Ali Hamne'ye mektup yazmıştı. İşte bu yönde ki fetvanızı kaldırın ve bunun önünü açın ki biz nükleer silah elde edelim. Ancak an itibariyle yönetimin genel tavrına bakıldığında o yöne yönelik bir hareketi söz konusu değil. Esasında son zamanlarda İran'ın yetkililerin altını çizdiği bir husus vardı. Bizim elimizde zaten atom bombası vardı, bunun da farkına varmamıştık. O atom bombası esasında Hürmüz'müş. O yüzden biz sıkı bir şekilde bu Hürmüz kartına sarılmalı. Bu yüzden bu Hürmüz'de üzerinde bu kadar fırtına kopuyor.
1: Yani görünen zaten o ki Hürmüz ondan daha etkili bir silah olduğu Amerika'yı bile masaya ikna etmekte. Sayın Ertekin, sizinle bir soru.
2: Şimdi Ekber Bey, hayırlı akşamlar. Şimdi şöyle bir merak ettiğim bir şey var. İran'da neler oluyor diye baktığımızda İran'da hakikaten müzakerelerin askıya alınmış olan görüntüsü neden kaynaklanıyor diye. Aslında müzakereleri hainlik olarak niteleyen bir İran'da bir kesim var. Yani hakikaten bunu müzakereleri hainlik olarak niteliyorlar. Bugün Muhammed Kalibah'ın efendim yayınının bir sabotajla kesildiği yönünde de gelen bilgiler var. Ve aynı zamanda da sosyal medyada da bu şekilde kuvvetli açıklamalar var. Şimdi şunu merak ediyorum. Yani Ali Cihan Şahin'in bugün Kara Kuvvetleri Komutanı, İran Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yeşil berelileri sınırlara yerleştirdik dedikten sonra devrim muhafızlarının Tahran yönetimine daha farklı bir sert davranış içinde olduğu söyleniyor. Yani devrim muhafızları bu anlaşmaya karşı çıkıyorlar. Acaba şunu öğrenmek istiyorum Ekber Bey'den. Devrim muhafızları karşı çıktığı için mi, Tahran'a mesafe koyduğu için mi bu yayın kesildi? Yoksa efendim halk kitleleri tarafından da bir hainlik olarak yorum var mı?
0: Değil hocam, şöyle söyleyeyim. Az önce de ben İran Devlet Televizyonu yapısını anlattım size. İran'da muhafazakarların elinde, yönetiminde olan televizyon. Sadece bu mesele bu değil. Yani Kalibah'ın yayını kesmesi değil. Dün de Mesut Pezeşkian eleştirmişti devlet televizyonu. Diyor devlet televizyonu ve devlet televizyonu oraya çağırdığı yorumcular öyle bir yorum yapıyor ki vatandaşlarda gerçek olmayan bazı beklentileri yükseltiyor. O yüzden de biz zor durumda kalıyoruz. Yani devlet televizyonu eleştirdi. Hatırlıyorum daha önce de devlet televizyonunun da Mesut Pezeşkian arasında da bazen zaman sürtüşmeler söz konusu olmuştu. Dediğim üzere İran devlet televizyonu, bir de şunu da söyleyeyim, İran'da özel televizyon kanalı yok. Sadece devlet televizyonu var. Yani tümüyle o sistemin elinde olan televizyon kanalı. Daha önce Mesut Pezeşkian'la da devlet televizyonu arasında bir karşı karşıya durma söz konusu olmuştu. Genel havaya değerli hocam bakıldığında şunu söyleyebilirim. Ülkedeki özetlersem bazı kesimler, yani bunları politikacı olarak da adlandırabiliriz. Bazı politikacılar, kimleri söyleyebiliriz? Muhafazakarları, biraz uçtaki muhafazakarları, yani İran'da usulgeri olarak adlandırılıyorlar. Biraz sertlik yanlıları olarak tabir edebileceğimiz kesimler. Bazı din adamları ki az önce örnek verdim. Hatta devrim muhafızlarının içindeki bazı kesimlerin ve bazı vatandaşların, mesela zaman zaman biliyorsunuz ben

0: Sokaklardan yayın yapıyorum ve o sokaklarda o genel kitlenin, şunu kolaylıkla söyleyebilirim, önemli bir kısmı, o sokağa toplanan insanların önemli bir kısmı bu uzlaşmaya karşı çıkıyor. Evet. Hatta ben geçen sabah yayın yaparken çok dikkatimi çeken bir pankart vardı, sokakta okudum. İşte bir yere yapıştırılmıştı. O diyor ki Amerika Birleşik Devletleri bir tane helikopteri düşürüldü, gelip bizden intikam aldı. Bizim liderimizi öldürdüler, biz neden intikam almıyoruz? Yani böyle ilginç şeyleri de sokaklarda görmek, yapıştırılan işte pankartları falan da görmek mümkün. Tabii onların hükümet üzerinde bir baskısı var. Dedim ne zaman bu baskı oluştu? O İran liderinin açıklamasının ardından ki diyordu ki ben esasında buna karşıydım. Ancak onlara dedim ki işte onlar bana güvende verdi. Evet, ben ikna ettim. Orada o zamandan sonra bu açık bir şekilde, anonim bir şekilde işte bu gruplar sokağa, yani ortaya çıkmaya başladılar.
1: Peki. Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli değerlendirmelerin ve aktardığım bilgilerden dolayı sana kolaylıklar diliyoruz. Tabii bu durum ister istemez her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki İşte yönetim şeklini ya da ülkedeki demografik yapıyı parçalamakla sonuçlanması muhtemel bir krize neden olmasa da şu anda ülkede en azından görevdeki siyasetçilerle koyu sertlik yanları arasında bir krize yol açmış durumda. İrfan Sapmaz, bu durum en çok da Amerika Birleşik Devletleri'nin mi acaba hoşuna gidiyor, işine mi geliyor diye sorarak başlamak istiyorum. Çünkü Ekber'in anlattıklarını dinledik. Gerçekten de İran'da o 28 Şubat öncesi süreçten ziyade belki de daha köklü krizlere yol açabilecek bir durum sanki hakim gibi.
2: Evet, tabii burası özellikle Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara da bakarsak çok yakından takip ediliyor ve günlük olarak malum özellikle de Donald Trump'a istihbarat raporları sunuluyor, bildiğiniz gibi her sabah saat 11'de CIA tarafından.
1: Artık güveniyor mu o raporlara?
2: Hayır, güvenmiyor. Asla güvenmiyor Donald Trump. Çok açık ve net söylemişti zaten. O açıdan da İran'daki gelişmeleri de Donald Trump çok yakından takip ediyor. İşte bugün J.D. Vance'in yaptığı açıklama vardı, dikkat ederseniz. Orada özellikle de J.D. Vance şöyle bir şey söylüyor. Çok ilginçti bu. İranlarla ilgili hem çok acayip hem de sinir bozucu bulduğum şeylerden biri şu. Hayır. Devam eden müzakere yok diyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış anlaşması ilişkin teknik görüşmeler yapılıyor. Bu benim anlamadığım bir Fars müzakere taktiği ve Fars hitabet yöntemi diyor. Yani Amerika'daki hem Donald Trump'ın hem J.D. Vance'in kafası karışık tabii. Fars siyasetiyle çok içli dışlı olmaya başladıkları için de orada giden gelişmeleri de çok yakından takip ediyorlar. Ama zaten Donald Trump verdiği mesajlarda İran'ın içerisindeki, ki ben sık sık altını çiziyorum, Tahran içerisindeki bu güç savaşını da çok yakından takip ediyorlar. Ama şunun altını tekrar bir çizmek istiyorum. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle de Donald Trump ve J.D. Vance 3 Kasım arası seçimlerine kadar bu işi bir şekilde çözmek için mücadele ediyorlar. Çözebilirler mi? Sorun sadece tabii burası değil. Buradan da evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de İsrail uzantısı lobilerin çok ciddi bir baskısı var. Malum her zaman konuştuğumuz gibi Donald Trump üzerinde. Netanyahu cephesi tabii ki bir barış istemiyor. O açıdan da Donald Trump veya J.D. Vance şu anda birinci derecede. İşte Donald Trump diyor ki Doha'ya biz gönderdik diyor. J.D. Vance ve Jared Kushner. Öbür tarafta diyor ki biz kimseyle görüşmüyoruz diyor. Yani kimin yalan söylediği, kimin doğru söylediği bilinmiyor işin açıkçası şu anda. Ama bildiğimiz şu, buraya yansıyan, en azından ABD istihbarat raporlarına da yansıyan birçok konular var bununla ilgili. Yani Tahran'da da benim bildiğiniz gibi çok ciddi kaynaklarım var şu anda. Oradan gelen günlük olarak yaptığım görüşmelerim var benim ve orada ne oluyor, ne bitiyor. Takip etmeye çalışıyorum bölgede. 12 sene bulunduğum için Bakü merkezde. Ama şu anda senin de zaten Ekber'e sorduğun sorular arasında da o vardı. Bir güç mücadelesi var. Bir savaş var şu anda Tahran'da. Bu savaş özellikle İran petrolleri üzerine. İran'ın şu anda %40 petrolünü devrim muhafızları kendi kontrolleri altında tutuyorlar. Hala tutuyorlar. Yani İran'da güç, silah ve petrol kimin elindeyse güç onun elinde.
1: İrfan, esas şunu merak ediyorum şu konudaki yorumunu. Donald Trump günlerce, hatta haftalarca şu sözü tekrar etti. Görüştüğümüz kişiler var. Daha iyi yönetmeye aday isimler var. Şimdi Kalibaf'a bugün yapılanları, onun bugünkü açıklamalarını, işte önceki yönetimleri eleştirmesi vesaire. Şimdi bu durum Kalibaf'ı bu noktada hedef tahtasına koyar mı?

0: Trump'ın görüştüğü isim ya da liderler statüsüne sokar mı Kalibaf'ı?
1: Şimdi tabii Donald Trump'ın önüne istihbarat raporları konularken liderler bazında işte Müşteba Hamenei, Mesut Pezeşkian, Galibav ya da Dışişleri Bakanı gibi çeşitli isimlerin günlük açıklamaları, yaptıkları yorumlar sürekli konuluyor. Onun için burası yorumları yaparken konuşulanlara bakmıyorlar. Arka perde arkasında ne oluyor onlara bakıyorlar. Dikkat ederseniz ben de hep perde arkasına bakıyorum. Yani konuşulanlara bakmıyorum. Onun için bugün Galibav'ın, bir önceki yayınımızda aktardım, Galibav'ın televizyondaki bu yayınının kesilmesini ben çok anlamlı bulduğumu söyleyebilirim. Ne açıdan? Bana göre Galibav içerideki devrim muhafızlarıyla, yani bu savaşın devam etmesini isteyen devrim muhafızlarıyla beraber hareket ediyor. O açıdan Müşteba Hamenei, daha önce altını çizdim ve söyledim. Müşteba Hamenei ve Mesut Pezeşkian ikisi beraber hareket ediyorlar ve Mesut Pezeşkian hep şunun altını çiziyor. Dini liderle sürekli görüşüyorum. Onun emir ve talimatları doğrultusunda çalışıyorum diyor. İşte biz A Haber ekranlarında ilk kez Donald Trump'ın imzalayacağı memorandumu ben A Haber ekranlarında canlı yayında Mesut Pezeşkian'ın imzalayacağını belirttim 3 gün öncesinden. Evet. Tabii ki bu haber bana oradan geliyor. İçeriden geliyor bu haberler. O açıdan şimdi ben burada sanki şöyle bir hava oluştu gibi birden. Galiba bugünkü yaptığı açıklamayla Tahran'daki kontrolü, petrolün kontrolünü, paranın kontrolünü, silahın kontrolünü elinde bulunduran devrim muhafızlarıyla sanki bir çatışmaya girmiş gibi bir hava ortaya çıktı ya da böyle anlaşılıyor. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Ben tam tersini düşünüyorum bunun. Hmm. Şunu biliyoruz ki biz Mesut Pezeşkian ve Müşteba Hamenei bir tarafta. Müşteba Hamenei tabii ki işte yaptığı açıklamada Mesut Pezeşkian'a
0: her iki tarafa da yeşil ışık yakarak bir açıklama yaptı.
1: Kesinlikle yani. aynı şeyi ki, söylüyorum. Dengeli gitmeye çalışıyor.
0: Evet, dengeli gitmeye çalıştı ama
1: dengeli işte gitmeye çalışıyor.
0: Şahin kanat belki de daha sertlik yanlısı olan taraf buradan kendine çok fazla paye çıkarıyor ister istemez. Yani nasıl olsa dini liderimiz de, ya da daha doğrusu İran için söylüyorum, liderimiz de bizim gibi düşünüyor. Biz şimdi bu reformcuları ya da anlaşma yanlısı olanları nasıl çürütebiliriz ve liderimizi nasıl kendi yanımıza çekebiliriz, bu karardan caydırabiliriz? Bunun için çalışacaklardır haliyle.
1: Müşteba Hamenei bir defa sertlik yanlısı olmuş olsaydı, bunu istememiş olsaydı zaten imzalamazdı. Mesut Pezeşkian'a Donald Trump'ın karşısında bir şans verip ona imzalatmazdı. Öyle mi Tahir?
0: Evet.
1: Onun için tabii ki Müşteba Hamenei şu anda yerin altında. İşte daha önce de söyledim, bana ulaşan haberlere göre yanına giden her kim olursa olsun, isim vermeyeceğim, her kim olursa olsun anlaşılıyor zaten, gözleri kapatılarak götürülüyor. Neden gözleri kapatılarak götürülüyor? Çünkü bir suikastten korkuyor Müşteba Hamenei'de. Devrim muhafızları içerisinde Müşteba Hamenei'den de çok ciddi şekilde rahatsız olanlar var. Hı. Yani ülkenin, İran'ın nereden nereye geldiğine bakın siz. 43 yıl sonra bir dini lider çıkıyor, Müşteba Hamenei, babasından sonra o görevi devralan ve bu işe yeşil ışık yakıyor. Amerika'yla bir mutabakat anlaşmasına yeşil ışık yakıyor 14 maddede. Bu çok önemli bir olay bana göre. Bu noktaya gelinmesi bile. Tabii ki içerideki İran, tekrar söylüyorum, İran petrollerinin %40'ını ve buradan satılan paraların %40'ını kontrolü altında bulunduran bu devrim muhafızları savaş istiyorlar. Yani bu barışın olmasını istemiyorlar. Çünkü buradan 100 milyarlarca dolar para kazanılıyor. Yani burada Katar'dan efendim 6 milyar dolar gelecekmiş, 12'si varmış, 6'sı ilk etapta gelsinmiş. Bunların umurunda değil bu paralar. Bunlar çok küçük paralar onlar için.
0: Peki.
1: Yani düşünün.
0: İrfan, bir sorum daha olacak. Bu süreçle ilgili değil belki ama sen sözünü bitirdiğinde bununla ilgili de, çünkü bununla ilgili konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde biz yıllarca 3 lobiden bahsediyorduk, özellikle Türkiye karşıtı. Bunlardan birisi Yahudi lobisi, Siyonist rejimin lobisi, birisi Rum lobisi, Yunan lobisi, bir diğeri de Ermeni lobisi. Bunların Amerika Birleşik Devletleri'nde, evet, Yahudi lobisinin hala gücünden bahsediyoruz bir nebze, ama özellikle Türkiye karşıtı adım attırmak için ne derece güçleri hala var Rum lobisinin, Yunan lobisinin ve Ermeni lobisinin? Bunu merak ediyorum.
1: Yok şu anda. Yok. Bu yok. Bugün mesela Paşinyan'ın yaptığı açıklamayı ben çok anlamlı buluyorum. Hı. İşte Netanyahu'nun 1915 olaylarıyla ilgili. Ben daha önce, aylar önce Tahir, seninle de konuştuk. Şunu söylemiştim ben.

0: Netanyahu özellikle de Ermenistan'da onlarla birlikte onları bir anlamda kontrol altına alarak Ermenistan-İran sınırlarını kontrol etmeye çalışıyor demiştim. Donald Trump'ın da özellikle bu Trump yani TRIP projesi çerçevesinde İsrail'i, Netanyahu'yu Ermenistan'a sokmamak için mücadele ettiğini belirtmiştim ben hatırlayacak olursam. O açıdan şu anda Donald Trump evet İsrail lobisinin etkisi var ama kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman inanılmaz şekilde şu anda düşmüş vaziyette İsrail'e olan destek. Ama Ermenilerin ve Yunanların burada artık etkisinin olduğunu ben en azından şu anda Donald Trump döneminden konuşuyorum. Donald Trump'tan sonra eğer yeni gelecek kim olur bilmiyoruz. Tekrar onlar hareketlenir mi onu bilmiyoruz ama Taşnak Sütüncüleri Rusya'nın özellikle FSB Rus istihbaratının ve Mossad'ın kullandığını ben çok iyi biliyorum. Peki. Onlar özellikle de bunları hem Türkiye'ye karşı kullanıyorlar hem de işte Ermenistan. Tabii Türkiye'nin çok akıllı bir adımı oldu. Ha, geçtiğimiz günlerde şunu da söyleyeceğim son olarak. Ermenistan ile Azerbaycan arasında ki ben daha 12 sene yaşadım Azerbaycan'da. Hocalık katliamını dünyaya duran insan 6 sene Karabağ Savaşı'nı takip ettim. Öylesi bir dönemden Azerbaycan ile Ermenistan'ın telekomünikasyon alanında Türk Telekom'la çok önemli bir anlaşma imzaladılar. Türkiye'den uzanacak bir fiber optik kabloların Ermenistan ve Azerbaycan üzerinden ileride Orta Asya'ya kadar gitmesinin planlandığı bir planlanan bir projeden bahsediyoruz. Yani nereden nereye geldiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunu bu Taşnak Sütüncüler özellikle de Netanyahu ile birlikte hareket ederek engellemeye çalışıyorlar.
1: İrfan Sapmaz çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli değerlendirmelerinden dolayı devam edeceğiz. Yine yeni bir gelişme olursa lütfen bizi o son dakika bilgilerle haberdar et. Sana kolaylıklar diliyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Şimdi İsrail konusuna devam edeceğiz ama şimdi bu anlaşmanın en önemli başlıklarından birisi Hürmüz dedik. Özellikle Hürmüz'de son yaşananlarla ilgili bir haberimiz vardı. Son olarak İran, Amerika Birleşik Devletleri cephesine o haberle en azından noktayı koyalım. Ardından da İsrail'in şu denklemde ne İran tarafında ne Amerika Birleşik Devletleri tarafında hiç de konuşulmayan İsrail'in yeni gündemine, özellikle de Türkiye karşıtı yeni gündemine bakacağız.
2: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
3: Umman Sultanı 40 yıl sonra ilk kez Fransa'yı ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi konusunda Umman'la birlikte çalışacaklarını iddia etti.
4: Bölgesel istikrar en önemli konulardan biri. Ortak bir şekilde hareket edeceğimiz birçok alan var. Fransız Umman Ortaklığı, Körfez İşbirliği Konseyi içinde büyük fırsatlar inşa edebilir.
3: Ancak Fransa'nın Hürmüz açıklaması İran'ın sert tepkisine neden oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Fransa'yı Hürmüz'den uzak durması konusunda uyardı. Paris kışkırtıcı eylemleriyle durumu daha da karmaşık hale getirmesin denildi. Hürmüz konusunda sadece Fransa ile değil İran'la Umman arasında da ipler geriliyor. İran kendi belirlediği güzergah dışında bir hattın kullanılmasına karşı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi Umman'a gitti. Ummanlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşme sonrasında Bakan Yardımcısı Umman'la Hürmüz konusunda uzlaşı sinyali verdi.
5: Umman tarafını olumlu bulduk. Umman Hürmüz konusunda kıyı devletlerinin egemenlik haklarıyla düzenleme yapmasını destekliyor. Hürmüz Boğazı geçmişteki haline dönemez. Sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmalı.
3: Ancak Umman Dışişleri Bakanı Hürmüz'den geçiş ücreti alınmasını kabul etmediklerini açıkladı. Uluslararası bir su yolunun ücretlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Fransa'nın Hürmüz'e girme çabalarına da kapıyı kapattı. Boğazları mayından temizleyecek olan İran'dır dedi.
1: Şimdi bu konu tabii hala dünya gündemindeki yerini koruyor. Karibaf bu açıklamaları yaparken yayını kesiliyor. Geride bıraktığımız yine gün Bekail'in bir açıklaması vardı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğu.

0: sorumluluğunda diyor. Umman'la bizden sorulur diyorlar ama Umman'ın çizdiği rotayı Umman'a neredeyse söz hakkı tanınmıyor. Oldukça çelişkili bir dönemdeyiz. Bu konuyu tamamlayacağız ama Kemal Hocam sizin kıymetli yorumlarınızla tamamlayalım. Şimdi Hürmüz anladığımız kadarıyla içinde bulunduğumuz yılın belki de son dönemlerin çözülemeyen düğümü olarak sonraki dönemlere, sonraki yıllara aktarılacak bir konu oldu başlı başına artık, değil mi?
1: Evet, yani Hürmüz statü olarak şu anda belirsiz. Statü ne var? Karşımıza seçenek bir anlaşmalı boğazlar var dünyada. İstanbul Boğazı, işte Türk Boğazları gibi örneğin, Möntrö Anlaşması'yla Danimarka Boğazları, anlaşmalı boğazlar. Bu boğazlarla ilgili bir, bu boğazla ilgili, Hürmüz'le ilgili bir anlaşma ihtiyacı var mı? Sanki var gibi gözüküyor. Maddelerden bir tanesi de bu zaten, biliyorsunuz. Hürmüz'ün açık bulundurulması, 60 gün içerisinde ücretsiz geçişler falan. Şimdi dolayısıyla anlaşma olmayan boğazlar var. Doğal su geçiş noktaları bu statüde de değil şu anda. Yani ne anlaşmalı boğaz ne anlaşmasız boğaz. Arada kalmış bir durum var. O da İran'ın tek taraflı olarak Hürmüz Boğazı'nı, Fars Boğazı, Pers Boğazı neyse artık, bir isim vermek suretiyle İran'a doğrudan bağlamak ve egemenliğini tamamen İran'a bağlamak. Artı yine Kalibaf'ın ifadesi galiba, burası bizim karasularımız diyor. O zaman iş değişiyor. Hürmüz'ü karasuları ilan ettiğiniz andan itibaren karasuları rejimi devreye girer. Ama bütün bunlara rağmen saydığım statüde şu iki istisnayı yok sayamazsınız. Neye göre? Uluslararası Deniz Sözleşmesi'ne göre. O istisnalarda şunlar: transit geçiş hakkı ve zararsız geçiş hakkı. Karasularınız dahi olsa ticari gemiler zararsız geçiş hakkını kullanabilirler. İstisnalar vardır tabii ki. Kurallar koyarsınız, kılavuz kaptanlık, hizmet ödersiniz, güvenliğini sağlarsınız ve karasularınızdan geçerken uyuşturucu ticaretini engellemek durumundasınız, hastalık vesaire varsa
0: güvenlik denetimi gibi
1: yani tabii. Şimdi Hürmüz'ün statüsü konusunda çok uzun yıllar tartışacağız gibi gözüküyor. Bir anlaşma buradan çıkar mı? Umman'la İran'ı bir araya getirip karşılıklı kıyıdaş devlet olarak bir anlaşma çıkar mı? Çıkmaz. Neden çıkmaz? İki taraf 180 derece farklı düşünüyor. Umman bir güzergah belirlemiş, İran başka bir güzergah belirlemiş. Hı hı. İran'ın belirlediği güzergah üzerine gümrük demiyorlar fakat hizmet bedelinin ödendiği, yapılan hizmetlerin bedelinin ödendiği bir istasyon kurmuşlar.
0: Hocam şimdi Kalibaf diyor ki, hatta İran'daki Umman pek çok
1: tam
0: kişi
1: tersini
0: diyor,
1: söylüyor.
0: Yani Boğaz'la ilgili tek söz hakkı İran ve Umman'ındır. Ama Umman da İran gibi kendince başka bir rota belirledi. İran onun belirlediği rotadan geçen gemiyi vurdu. Şimdi aynı tavrı Umman'da gösterse ne
1: işte
0: olacak?
1: Umman şu an 28 Şubat öncesi statüyü korumaya çalışıyor. Yani hiçbir bedel ödemeden gemilerin serbestçe geçiş hakkını koruyor. Bu Batı'nın tezi. Yani Fransa da bunu destekliyor, Amerika da bunu destekliyor, Avrupa da bunu destekliyor. Hatta Pasifik ülkeleri de bunu destekliyor.
2: İran dışında herkes bunu destekliyor.
1: Bravo. Yani dolayısıyla ama güç şu anda İran'da.
0: İran'da. Peki Anar Hocam, Körfez'de bir tek Umman kalmıştı taraf olmayan. Ve şu anda hani bir söz var ya, taraf olmayan bertaraf olur şeklinde. Özellikle Körfez'deki tüm bu krizlerin ortasında. Yani İran'la Umman ilişkileri de anladığımız kadarıyla geriliyor. Umman bir yanda diğer Körfez ülkeleri ve diğer dünya ülkeleriyle bir şekilde birlikte hareket etmeye yönlendiriliyor. Diğer tarafta da hayır, İran benim tarafımda olmak zorundasın, bana uymak zorundasın diyor. Ama bunu derken de ikimizin söz hakkı var diyor. Ama söz hakkı benim demeyi de ihmal etmiyor.
2: Şimdi hocam da bahsetti, orada İran uyanıklık yapmaya çalışıyor. Çünkü tek İran dışında herkes 28 Şubat önceki statükoyu savunuyor Hürmüz Boğazı'nda. Yani nedir? Transit geçiş hakkı. Evet, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değil İran. Böyle bir belirleyen bir statüko yok Hürmüz'de. Ama bu şu demek değil ki Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi taamülleri ona taraf olmayan ülkeler tarafından da kabul edilen taamüllerdir.
0: İran taraf mı?
2: Değil. Ama değil, oradaki değil. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku'na taraf olmasa da oradaki tamir haline gelmiş kuralları taraf olmayan ülkeler de kabul edilmiş gibi kabul edilir. Uluslararası deniz hukukunda böyle bir tamir söz konusu. Şimdi evet. İran şöyle bir şey ediyor. Dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri Umman artık farklı bir güzergah belirlediler. Yani İran karasularını devre dışı bırakarak gemileri Umman karasularına yönlendirerek oradan giriş çıkışını sağlamaya çalışıyorlar. İran'ın itiraz ettiği bu. Hem Panama bayraklı gemiye saldırmasının hem de Singapur bayraklı gemiye saldırmasının sebebi bu aslında. Yani diyor ki 14 maddelik mutabakata aykırı bir girişim bu. Orada belirlenen şuydu, biz Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizleyecektik. Mayın temizleme hakkı da bizde diyor. Ve bütün buradaki güzergah İran karasularından kullanılarak savaş önceki statükoya dönerek ama belirli bir ödeme yapılarak gerçekleşecekti. Amerikalılar ve diğer ülkelerde diyor ki senin güzergahın tehlikeli, burada mayın var ve sen bu mayınları temizlemiyorsun. Bir koz olarak, bir tehdit olarak kullanıyorsun. Biz de farklı bir güzergaha yönlendirdik. Birinci tartışmalı ve en önemli pürüz meselesi bu.
0: Peki şunu sormak istiyorum. İran'la Umman anlaştı. Ya tamam, buradan hatta uluslararası kamuoyunda Körfez'i de ikna ettiler. Ya burada bir kılavuzluk hizmeti de biz sunacağız. Bu boğazda malum bizim. Burada makul bir ücretle belirleyelim, boğazdan bir şekilde geçelim. İran Umman'la eşit haklara sahip olmaya rıza gösterecek mi?
2: Göstermeyecek.
0: Örnek veriyorum. Gemi başına 1000 dolar alacaklar. İran der mi 500'ü senin 500'ü benim diye.
2: Şu an İran'ın çok çok böyle maksimalist talepleri var Hürmüz konusunda. Yani tamamen oradaki sertlik yanlıların itiraz ettiği en temel mesele bu. Siz de bahsettiniz. Yani şu an nükleer silahtan çok daha fazla bir koz elde ettiklerini düşünüyorlar. Ve şunu söylüyorlar. Biz burada stratejik bir üstünlük kazandık savaş boyunca. Bunu bir yasal hakka dönüştürelim. Ve buradan taviz vermek istemiyorlar. Ve müzakere heyeti üzerinde de Galibaf ve diğerleri üzerinden Hürmüz meselesi üzerinden bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Peki bu sürdürülebilir mi? Değil. Bu tehlikeli bir tırmanış. Yani burada devrim muhafızları içerisindeki bu kanat maalesef Hürmüz politikasını doğru yönlendirmiyor. Buradan çatışma çıkabilir ve bu çatışmadan çok daha zarar görecek taraf yine İran olacaktır. Çünkü orada abluka tekrar başlarsa İran petrolünü satamayacak. Böyle bir sorun var. İkinci mesele, belki onu birazdan konuşuruz. Lübnan konusunda İran sertlik yanları ihanete uğradıklarını düşünüyorlar. Yani şunu söylüyorlar. Biz burada Amerika'da 14 maddelik mutabakatın birinci maddesine dedik ki ateşkes bütün cephelerde sağlanmalıdır. O cümleden Lübnan'da, ama Lübnan hükümetiyle İsrail arasında bir antlaşma imzalandı. Anlaşmanın içeriğine baktığınız zaman Hizbullah'ın demilitarize edilmesi, tasfiye edilmesi, karargahlarının sökülmesini kapsayan. Bugün Netanyahu neredeydi? Güney Lübnan'a gitti. Yani işgal altındaki Lübnan topraklarına düşünün. 2 gün önce taraflar arasında bir antlaşma imzalandı. Ama Netanyahu bugün Güney Lübnan'daki İsrail askerlerinin bulunduğu karargahı ziyaret etti ve dedi ki şartlarımız gerçekleşmeden, yani Hizbullah dahil bütün silahlı unsurlar tasfiye edilmeden biz Lübnan topraklarından çıkmayacağız.
0: Orada da ilginç bir durum işliyor. Amerika Birleşik Devletleri orada da nasıl bir çözüm bulacak bilmiyoruz ama bir yanda İsrail ve Lübnan yönetimini bir araya getirip bir müzakereden bahsederken diğer yanda İran'ın söylediklerinden anladığımız İran, Lübnan, yani tırnak içerisinde burada Hizbullah da dahil Amerika Birleşik Devletleri, burada da ayrı bir üçlü mekanizmadan, ayrı bir müzakere sürecinden bahsediliyor. Ama görünen o ki İran için öncelik, her ne kadar anlaşma metninde Lübnan olsa da öncelik Hürmüz.
3: Hürmüz.
0: Peki buradan çıkabilecek mi İran? Daha ne kadar direnebilir? Her ne kadar bugün anlaşma metni onları gösterse de bir yandan da Amerika'nın yeni bir saldırı için hazırlandığı, ikmal yaptığı yönünde de iddialar var.
3: Bugün bir saat önce Kalibahun'da açıklaması var. Savaş için hazırız diyor. Şimdi İran tarafında da bu uzlaşmazlık görüntüsü sadece İsrail'in saldırganlığı veya Amerika'nın asimetrik söylemleri üzerinden değerlendirmeyelim. İran'da da zaten bir belirsizlik var. İran'da ne istediğini. Çünkü devrim muhafızlarının Tahran yönetimine karşı bir duruşu var. Şimdi bunları tabii açıkça Ekber'de belki deklare edemez. Çünkü İran'da yaşıyor. Ama bizler araştırdığımıza göre hakikaten İran'ın tüm varlıklarını, neredeyse vakıf varlıkları, ekonomik varlıkları, sektörel varlıkları ve Lübnan'ı ve efendim vekil unsurlar anlamında ilgilendiren mesele aslında geliyor. Nerede düğümleniyor? Devrim muhafızlarında düğümleniyor. Şimdi vekil unsurların Kudüs gücü var. Ondan sonra Besiç milisleri var. Hizbullah var. Var da var. Şimdi ne kadar vekil gücü olduğunu belki kendileri de bilmiyor. Şimdi bunların tasfiye edilmesi, ki anlaşmada var bu. Tabii ki devrim muhafızları için bir güç kaybı anlamına geleceği için İran iç politikasına da etki ediyorlar. Bugün yayının kesilmesi meselesini filan da ben şahsen ona bağlıyorum.
0: Peki yani Hamane'ye rağmen bunların yapılabilme durumu
3: neden yapılır?
0: Şimdi mesela Ali Hamane'yi döneminde olsaydı bu soruya pek çok kişi imkanı yok. Yani Hamane'nin bir talimatıyla yer yerinden oynar denirdi. Ama şu anda Müşteba Hamane'nin yaralı tedavisinin devam ettiği yönünde bir şey var. Hatta hala ortaya çıkmadı. Tam da bu dönemde bunların olmasına, yani Hamane'nin varlığı sorgulanmaz mı?
3: Şimdi silah ve ekonomik güç, bakın ilaç, silah, finans diye ben hep bunu söylerim bütün ekranlarda. Bu güç kimdeyse hakimiyet onda demektir. Şimdi devrim muhafızlarının yapısına baktığımız zaman vekil unsurların bir kere komutası ellerinde. İnşaat sektöründen tutun tüm İran vakıf malları zaten şeyin elinde, devrim muhafızlarının elinde ekonomik anlamda. Petrol gelirleri %30'u %35'i kontrol eden devrim muhafızları. Bunlar yasa gereği, yani öyle bir hani el koymak gibi veya zenginleşmek, haksız zenginleşmek
0: ekonomik
3: gibi
0: güç, başlı başına
3: ekonomik güç. Şimdi dolayısıyla bu İran iç politikasına etki ediyor. Şimdi geri adım, bir saat önce işte İran Meclis Başkanı'nın açıklaması, savaşa hazırız şeyi. Demek ki bugünkü gelişen olaylar böyle bir açıklama yapmaya gerektirdi. Şimdi Trump cephesinden baktığımız zaman da şimdi Amerika ne istiyor? Ona bakmak lazım.
0: Şimdi bunu neden sordum? Şimdi evet, bir siyasi, alınan siyasi kararlar evet, bir şekilde ülkede eleştirilebilir vesaire, ama Hamane aynı zamanda ülkenin dini lideri. Yani onun sözleri bir nevi dini bir emir aynı zamanda. Haliyle onun emirlerinin emirlerine karşı gelmek vesaire, evet, bu eşittir darbe demektir.
3: Şimdi şöyle de yorumlamak lazım aslında. Bu bir pazarlık stratejisinin şeyi de olabilir. Bir yani iki denklemin bir parçası da olabilir. Tabii ki ne oluyor? Bakın, Trump'ın çok asimetrik söylemleri var. Ne istiyor? Bir kere ona bakmak lazım. İran'dan bir kere İran'ın gerek hipersonik füzelerini atması, bir takım işte konvansiyonel silahlarını kullanması, güç gösterisi, güçlü olduğunu ispat etmesi ve Körfez ülkeleri, yani ABD koruması altındaki Körfez ülkelerini vuruyor olması Amerika'ya prestij kaybı yarattı dünyada ve Körfez ülkeleri arasında. Dolayısıyla şimdi bu kaybı önlemek için Trump ne yaptı? Buradan bir hikaye çıkarmak istiyor. Bir başarı hikayesi çıkarmak istiyor. Ben savaşı bitirdim, Amerika güçlü, istediğini aldı diye bir hikaye çıkarmak istiyor. Şimdi bunu yapmak için zaman zaman, ben bunu bir strateji olarak görüyorum, danışıklı dövüş bir İsrail'le kavga ortaya koyuyor. Çünkü Trump ABD'deki İsrail lobisini ortadan kendine karşı hale getirmek istemez, kaldırmak istemez. Çünkü senato seçimleri, zaten oradaki müesses nizama karşı bir mücadele veriyor. Her an bir suikaste gidebilir. Dolayısıyla bunların olduğu bir yerde Trump'ın asimetrik siyaset yapmasını ben şahsen normal karşılıyorum. Çünkü petrol fiyatları, halktaki bunun karşılık bulmaması, savaş karşıtlığı gibi. Ama Hürmüz'e geldiğimiz zaman Tahir Bey, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hürmüz bakın sadece İran'ın koz olarak kullandığı bir bölge değil. Aynı zamanda gerek Çin'le olan ilişkilerini de düzenleyen bir geçit burası. Şimdi Hark Adası ve orada özel ve Hürmüz derinliklerinde Çin 2000 tonluk gemilerin yanaşabileceği özel yükleme alanları var. Şimdi bunlar %30'unu, %28'ini yani kontrol eden İran için önemli bir yer. Çin efendim

0: gereği Çin Hürmüz'den vazgeçmiyor. Bir de Çin'in şöyle bir taahhüdü var. Şimdi şu çok önemli bir şey söyleyeceğim. Belki gecenin gündemi değil ama şimdi rezerv para mücadelesi var. Çin diyor ki benim yuanım her yerde geçerli olsun diyor. Ben diyor ton başına 1 dolara karşılık yuan vereyim. İşte bunlar diyor şey olsun, Çin'le İran arasındaki alışverişlerde kullanılsın diyor. Şimdi ABD bunu neden ısrarla istemez? Çünkü ABD'nin karşılıksız basılan 1972 yılına kadar altın karşılığı basılan doları artık bir A4'ten kes pas dolar oluyor. Dolayısıyla bu şekilde bir rezerv para olması, BRICS ülkelerinin bir BRICS doları çıkarma manevraları telaşlandırmış olacak ki ABD'yi, İsrail'i de kullanarak buradaki anlaşmazlıkları körüklüyor. Bir hikaye yazmak, yani buradan aslında pılını pırtısını alıp kaçmak isteyen ABD bir hikaye yazarak gitmek istiyor. Onun için İsrail'in bugün saldırganlığı, yine bakın
1: İsrail'le ilgili yeni konular var. Cüneyt'i tamamlayın isterseniz o konuları da.
0: Tabii İsrail'in bu saldırganlığının devam etmesi bir danışıklı dövüş stratejisidir bana göre. Bu ekranlarda geçtiğimiz haftalarda da söyledim. Bu bir pazarlığın el güçlendirmesi, el yükseltmesi manevralarıdır. Burada huzur inanın sadece Hürmüz üzerinden değil, Akdeniz politikaları ve işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'in efendim bölgedeki emelleri açısından da çok iyi değerlendirmek lazım.
1: Peki şimdi İsrail'in görünen o ki sadece İran cephesiyle attığı adımlar yok. İsrail basınının son günlerde attığı bazı manşetler var, bazı haberler var. İlginçtir, İsrailli bakanların da, siyasetçilerin de, televizyonların da, yorumcuların da ana gündemi Türkiye oldu. Şimdi baktığımızda mesela Kanal 14 diyor ki Türkiye bölgede süper güç olma yolunda hızla ilerliyor. Maarif gazetesi savaşın gizli galibi Türkiye diyor. Türkiye'nin NATO'daki konumu güçlendi. Yedot Erot diyor ki Türkiye İsrail'i bypass etti. Planlanan tren hattının güzergahında tek bir İsrail şehri bile yok.
2: Burada Hicaz Demiryolu'nu kastediyor.
1: Hicaz Demiryolu'nu bir de İsrail'e böyle vereceğiz herhalde. Öyle bir şey mi çıkardılar?
2: Aslında orijinalinde Abdülhamid'in biliyorsunuz Hicaz Demiryolu'nda o zaman tabii İsrail Hayfa yoktu. Hayfa vardı, İsrail olmadığı zamanlar. Ama artık o mümkün olan bir şey değil.
1: Bir diğer gazete, yine Mağrib'in bir başka haberi. İran'dan daha tehlikeli yeni bir meydan okumayla karşı karşıyayız Türkiye diyor. Şimdi son zamanlarda yaşananları yine değerlendireceğiz. Kemal Hocam birazdan analiz ekranına gideceğim ama sizlerle. Öncesinde Anar Hocam size şöyle bir davet etmek istiyorum. Çünkü son günlerde İran'ın, İsrail'in temas ettiği bazı noktalar var. Bir haritamız vardı, eğer arkadaşlarım o haritayı verebilirse. Şimdi bizler İran'ın, İsrail'in şu anda savaştığı ülkeleri biliyoruz. Yani bir şekilde işgal niyetinin olduğu ve bu ülkelere ateş açtığı yerleri biliyoruz. Nereler bunlar? Başta Filistin. İkinci olarak Lübnan. Bir diğer ülke Suriye. Irak'ı da biliyoruz artık.
2: Yemen.
1: Ve İran. Ama son dönemde görünen o ki İsrail askeri olarak değil sadece bir şekilde kendine yeni etki alanları oluşturmaya çalışıyor. Ve bu etki alanlarında en dikkat çeken konu bu ülkelerin Türkiye ile olan ilişkileri. Şimdi son gelişmelerden birisi Bosna Hersek konusu. Ayrılıkçı Sırplarla bir araya gelmesi. Bir diğer konu Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ilgili atmış olduğu adımlar. Birleşik Arap Emirlikleri, Somali'yi zaten biliyoruz.
2: Ermenistan son.
1: En dikkat çekeni Ermenistan.
2: Evet.
1: Şimdi bizim bildiğimiz İsrail, bu soykırımcı devlet, şöyle bir düşünce yapısına sahipti. En büyük soykırım bizim. Evet. Bizden başka kimse soykırıma uğramadı. Hatta Batı'da bunu fırsata çeviriyordu. Bunun diyetini ödedi yıllarca. Bu Holokost'un diyetini ödedi. Antisemitizm bir silah olarak kullanıldı. Ve böylece Batı'nın

0: Avrupa ülkelerinin, Fransa, İngiltere, Belçika gibi ülkelerin Afrika'daki, Güney Amerika'daki soykırımları görmezden gelindi, unutuldu gitti. Ama ne oldu da İsrail bugün işte o yıllarca Ermeni lobilerinin kullandığı bu sözde Ermeni soykırımının katliamını gündeme getirdi ve meclisinde bunu onayladı.
1: Şimdi iki temel mesele var. Birincisi Türkiye'nin Gazze soykırımına karşı göstermiş olduğu direnç ve Gazze soykırımının dünyaya tanınmasında çok ciddi bir rol üstlendi Türkiye. Hı hı. Sesi en fazla çıkan ülkeydi. Yani bütün platformlarda, Birleşmiş Milletler'den, NATO'da, Avrupa Birliği'nde, Avrupa Parlamenterler Meclisi'nde vesaire gittiği her yerde her Türk yetkilisi, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bu soykırımı dünyaya anlattı. Tanıttı. Dünya devletlerinin İsrail karşıtı grupların oluşmasına, İsrail'e karşı cephe almasına, yani de, evet askeri bir cephe değil, bu tabii ki siyasi cephe almasında Türkiye lokomotif bir ülke. Bu İsrail ciddi şekilde endişelendiren bir şey. Şimdi dünyanın geri kalanının İsrail'e göstermiş olduğu tepkiyle Türkiye'nin göstermiş olduğu tepki çok çok farklı. İsrail bunun farkında. Bu bir. İkinci en önemli burada İsrail'in Türk karşıtlığının bu kadar yukarı ayyuka çıkmasının sebebi en önemli Suriye meselesi. Çünkü Suriye'de Türkiye'nin özellikle Esad devrildikten sonra Suriye'nin ihya ve inşa edilmesinde göstermiş olduğu performans, Suriye'nin tekrar ayağa kalkmasında İsrail'in burada yayılmacılığına karşı göstermiş olduğu direnç onu orada rahatsız ediyor. Ve bu sebeple de Türkiye'nin bulunduğu her coğrafyada biz İsrail'in ayak seslerini görüyoruz. Güney Kıbrıs'la ilişkiler. Mesela Somali'de Türkiye Somali'nin hükümetiyle çok iyi ilişkileri var. Orada askeri üssü var. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümetle Türkiye yakın işbirliği halindeyken İsrail birdenbire ilgisiz alakasız gitti. Somaliland'in bağımsızlığını tanıyan şu an tek ülke. Neden acaba?
0: Bu arada Asya'ya henüz tam olarak dahil etmedik. Evet. Burada da Hindistan'la olan diyalogları da var. O ayrı bir durum. Orada da Türkiye var. Pakistan üzerinden bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi Suriye son zamanlarda çok deşiştirilmeye başlandı. Hatta Dera'da onun da detaylı bilgileri var arkadaşlar.
1: Bir yeni iki tane köy ele geçirdi yine. Evet. Abidin köyü başta olması orada saldırdığını
0: Cemre
1: geçirdi.
0: Cemre Saysun yolunda ilerledi. Piyade unsurlarının bulunduğu yere bir çadır da kurdu hatta. Dera'nın batısında Abidin köyü ve Telmar tepesinden evet. çekilmedi. Yeni bir askeri nokta oluşturmaya başladı burada. Bu arada İsrail ordusunun Esad rejiminin yıkılmasının ardından 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasında ihlal ettiği Dera ve Kuneitra'yı işgal ettiği bölgelere 10 üs ve askeri nokta inşa ettiğini de hatırlatmış olalım. Şimdi burası üzerinden evet bir kışkırtma var ama bu işgal sadece Ahmet Şara yönetimindeyken Suriye özgürleştikten sonra olmadı. Daha Esad döneminde tabii. esas Golan Tepeleri tabii. işgal evet. edilmiş ve oradaki büyük düşman İran'la birlikteyken Esad yönetimi buna karşı da bir şey yapmamış.
1: Evet, yani orada Güneybatı Suriye'yi askerden arındırmış bölgeye dönüştürmek istiyor. Yani Dera, Kuneitra, Suveyda talep şu. Bir de burada sizin bahsettiğiniz bu köyü işgal ederken bir anlamda da Suriye hükümetiyle Paris'te müzakereler yürütüyorlar. Nasıl sorunu çözebiliriz? Yani bu müzakerelerin yürütüldüğü, ateşkes anlaşmasının yapılmasıyla ilgili müzakereler yürütülürken bir yandan da işgali genişletiyor. Şimdi adını koymak lazım. Şu an İsrail'le bir soğuk savaş yaşıyor aslında Türkiye. Evet, taraflar direkt olarak karşı karşıya gelmemekle birlikte İsrail'in provokasyonlarıyla, yayılmacılığıyla, Suriye'de özellikle istikrarsızlaştırıcı eylemlerle Türkiye'yle karşı karşıya gelmemekle şeyi var, isteği var ve bunu şöyle de bir işin içerisinde tuhaf bir şey var. İsrail muhalefetiyle, iktidarıyla, entelijansiyasıyla, toplumuyla hastalıklı bir ruh hali içerisinde.
0: Peki bir yandan da şöyle okuyabilir miyiz Anar Hocam? İsrail Türkiye ile direkt olarak karşı karşıya gelemeyeceğini bildiği için Türkiye'nin etki alanında olan, ilgi alanında olan ülkelerin gündemlerini meşgul etmeye çalışıyor ve böylece ister istemez Türkiye'nin de enerjisini buralara harcamasını ve ana gündeminden, daha doğrusu onların deyimiyle süper güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'yi bir şekilde yavaşlatmaya çalıştığını da düşünebilir miyiz?
1: Onun için söyledim, yani soğuk savaş bir

0: provoke ediyor, çatışmaya çekmeye çalışıyor. Ama İsrail bakın evet şurada varlığını devam ettiriyor. Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, işte Yemen'de.
1: Yani bu ülkelerin Irak'ta olduğunu da gördük.
0: Evet, iki tane üs kurmuş mesela. Evet. Bir çölde iki tane üs kurmuş. Şimdi bu ülkelerin ortak özelliği ne? Maalesef failed state ülkeler. Kamu otoritesi çökmüş. Güçlü orduları yok. İsrail buralara yönelik operasyonlar gerçekleştirebilir. Askeri etkinliğini bu coğrafyalarda gösterebilir. Ama söz konusu Türkiye olduğu zaman hiçbir şekilde sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye ile karşı karşıya gelebilecek bir askeri kapasitesi yok, siyasi gücü yok. Türkiye'yi bir tarafa koydum, İran'la bile tek başına savaşa girmeye cesaret edemedi. Evet, İran'a yönelik suikastler gerçekleştirebilir. İçerideki ajanlarla, Mossad etki ajanları vasıtasıyla siyasilere, askerlere yönelik suikastler gerçekleştirebilir. Ama hem Haziran Savaşı'nda hem Şubat Savaşı'nda Amerika'yı bir şekilde yanına çekerek İran'la savaşa girdi. Yani tek başına İran'ı bile karşısına alamayan İsrail, işte Türkiye söz konusu olduğu zaman onlar da bunun farkındalar.
1: Geçtiğimiz günlerde yani düzeltiyorum, Trump'ın açıklaması herhalde en çok İsrail tarafından yakından takip ediliyor ki Trump diyordu ki birileri, bazıları Türkiye'nin ne kadar büyük ve güçlü bir ordusu olduğunu unutuyorlar sanırım diye yani, sürekli bu bazıları evet. derken aslında kimi kastettiği belli. Çünkü İsrail'in çok fazla gündeminde yer alıyor Türkiye. Bir şekilde Türkiye'yi kendine yani düşman göstermeye çalışıyor. Ama Türkiye'nin böyle bir gündemi yok.
0: Olmaması yani, evet.
1: Hatta Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sözlerini de bu anlamda çekmeye çalışıyor. Netanyahu'nun bir sözü vardı geçtiğimiz gün. Diyor ki Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet edeceğiz.
0: Ve hep gitti, oraya 6 kere ziyaret etti. Yani Trump görevi devraldıktan sonra 6 kere Beyaz Saray'ı ziyaret etti. Ve her gittiğinde aslında şikayet etti, söyledi. Hatta hatırlayacağınız üzere böyle basına açık bir görüşmede evet. uyardı onu.
1: Makul Trump makul ol dedi. Olma konusu var. Ya
0: sen de Türkiye ve Trump şunu dikkat ederseniz hep şunu vurguluyor. Onların yıpranmamış bir orduları var. Güçlü bir orduları var. Şimdi bu coğrafya içerisinde yıpranmamış en güçlü muharebe kabiliyeti en güçlü ordudan bahsediyoruz. NATO'nun ikinci büyük ordusundan bahsediyoruz. Geçen Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Türkiye'nin güvenliği Şam'dan, Halep'ten başlar.
1: Şimdi işte bunları yanlış anlıyor herhalde bunlar. Evet. Çünkü diyor ki Erdoğan İsrail devletinin yok edilmesi yönünde çağrı yapmadığı neredeyse bir gün bile geçmiyor. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz. Halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa o da sizi yok etmek istediğini söyleyen birini ciddiye almanız gerektiğidir. Bu ifadeleri Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Bunları görmezden gelmiyoruz. Şimdi Başkan Erdoğan'ın en çok burada haberlerini seslendiren, dillendiren birisi olarak da söyleyeyim. Tabii. Hiçbir zaman İsraillilerin, İsrail varlığının yani Yahudilerin yok edilmesiyle ilgili hiçbir şey söylemedi.
0: Kesinlikle.
1: Başkan Erdoğan'ın sürekli ama sürekli altını çizdiği evet tek bir şey var. O da Siyonist rejimin bölgedeki tek sorun olduğu ve bugün bölgede ne kadar ateş varsa hepsinin sebebinin Netanyahu'nun, onun kabinesindeki isimlerin ve bu zihniyeti kendine rehber edinmiş herkesin sorumlu olduğudur. Esas yok edilmesi
2: yayılmacı politikalarına karşı
1: zihniyetin olduğu yani
0: ruh sağlıkları iyi değil. Gerçekten.
1: Soykırımcı ve işgalci kesinlikle. Zihniyetin yok edilmesi.
0: Hem politik aktörler olarak hem de toplumu da buna katmak lazım. Özellikle 7 Ekim bütün psikolojilerini bozmuş. Hı-hı. Ruh sağlıklarını tamamen bozmuş durumdalar. Sağlıklı düşünemiyorlar. Bu hastalıklı bir ruh halidir. Herkesi en ufak bir İsrail eleştirisini antisemitizm olarak nitelendiriyorlar. Bahsettiniz yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten 7 Ekim'den sonra bile söylemlerine, hepsine konuşmalarına bakın. İsrail hüküm hükümetini eleştirir, Netanyahu'yu eleştirir. Asla İsrail halkına, Yahudi halkına yönelik negatif bir söylemi bulamazsınız. Yok. Hiçbir Türk yetkilisinde yoktur. Ama mesela
1: ülkemizde yaşayan Yahudiler
0: evet.
1: var. Yahudi toplumunun tabii açıklamaları ki. Var. Başkan Erdoğan'ın onlarla olan iletişimi ortada. Tarihimizin Yahudilere özellikle olan ilişkilerimiz belli. Ama çok ilginçtir.

0: Türkiye'nin en hassas olduğu noktalarla ilgili ilerliyorlar. Bakın artık evet. Türkiye'yi işte Filistin üzerinden, Gazze üzerinden değil, Bosna üzerinden, Kıbrıs üzerinden, Ermenistan üzerinden bir şekilde meşgul etmeye çalışıyorlar. Ben
1: Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımız üzerinden o meseleyi de kaşımaya başladılar.
0: O da aslında o algıları yani bir şekilde çöktü. En büyük çöktü. Destekçileri Amerika bile artık o konuda ses çıkarmazken Ermenistan konusunda kaşıdılar ama onlara en güzel cevabı Paşinyan verdi. O haberimizi bir daha verebilir miyiz? Yönetmenimizden rica edeyim. Yani Paşinyan, şimdi Bosna konusu zaten orada ayrılıkçı Sırplar hala bir hareketlenme peşinde ama Ermenistan konusunda en net cevabı ya Paşinyan verdiyse kale bile almıyoruz dedi.
1: Şu farkında ama yani. Tabii bunun ki. Bir politik oyun olduğunun farkında.
0: Farkında. Bir dinleyelim o Paşinyan'ın sözlerini bir kez daha.
2: İsrail'in skandal 1915 adımına Ermenistan'dan yanıt geldi. Paşinyan, Tel Aviv'in meseleyi silah olarak kullandığını söyledi.
3: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
2: İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemeden on binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki bebekleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı. Netanyahu yönetimi sözde 1915 olaylarını tanıdı.
4: Bugün aldığımız bu kararı kabul etmenin Yahudiler olarak ve şüphesiz Yahudi halkının devleti olarak bizim ahlaki sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.
2: İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ülkesinin yaptığı katliamları unuttu. Bu bizim ahlaki sorumluluğumuz dedi. Türkiye'ye karşı kararda Netanyahu'nun desteği olduğunu açıkça belirtti.
4: Desteğinden ötürü Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ve katkılarından dolayı hükümet bakanı olan arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim.
2: İsrail'in ırkçı hamlesi Erivan'da karşılık bulmadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Tel Aviv'in kararı soruldu. Paşinyan bir yanıt verme gereği duymuyoruz dedi.
3: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
0: Şimdi bu Paşinyan'ın yanıtıydı. Bir de bir Rum milletvekilinin açıklaması var. Diyor ki İsrail Kıbrıs'ı satın alıyor. Adada kapalı siteler ve kendi okullarını kurarak gizli bir işgal yürütüyor. Son yıllarda Kıbrıs'taki yabancı yatırımcılarda özellikle gayrimenkul geliştirme sektöründe İsrailler tarafından yapılan yatırımlarda çok büyük bir artış var. İsrail yatırımlarına bağımlı hale gelmeye başladık. Bu bölgeler sanki artık bizim değilmiş gibi hissettiriyor diyor. Yani açık açık diyor ki ey Rumlar, Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ı İsrail işgal ediyor. Benzer durumlar Yunanistan'da da var ama bunu hani bir şekilde Türkiye düşmanlığına bağlayabiliriz. Haritayı da verebilirse yönetmeninden rica edeceğim buraya. Türkiye düşmanlığına bağlayabiliriz ama Yunanistan'ın belki de hatta Rumların son yaşanan bu Ermenistan olayını dikkatli analiz etmeleri ve ders çıkarmasında fayda var herhalde, değil mi hocam?
5: Muhakkak. Yani İsrail, tabii İsrail tek başına bunları yapmıyor. Arkasında bazı güçler de var. Dolayısıyla şimdi şöyle bir başlangıç yapalım isterseniz.
0: Haritanın bu tarafına aşinayız. Sizlerle defalarca evet, burada tabii. Türkiye'nin varlığını konuştuk. Ama haritanın şu kısmı özellikle sanki daha böyle dikkat çekici oldu son dönemde.
5: Evet. Ya burada cephe açması pek mümkün değil. İsrail'in, Bosna Hersek'te, ne bileyim, Karabağ üzerinden, işte Ermenistan, Azerbaycan üzerinden bir cephe açması mümkün değil. Yunanistan'da yine mümkün gözükmüyor. Fakat Kıbrıs'ta mümkün. Ya buralarda bir takım oyunlar yapabilirler. Bosna Hersek'te Müslüman boşnaklar var. Orada Türk varlığı var. Türk ordusunun varlığı söz konusu. Yine Kafkaslar önemli. Bakın iki tane koridor var bizim normalde, kritik koridor. Bunlardan bir tanesi şu Balkan koridoru, biri de Kafkas koridoru. Bunlar bunu çok iyi biliyor. Yani çok güzel bir güzergah Anadolu'ya geçmek için. Balkanlardan ya da şöyle çizelim, Balkanlardan ya da Kafkaslardan. Şimdi dolayısıyla bu iki koridorda bizim hassas yerlerimiz var. Bosna Hersek bizim için hassas. Kosova bizim için hassas. Makedonya, orada bulunan Türkler ve Müslüman kesim bizim için hassas gruplar. Ve korunması, kullanması gereken gruplar. Bunlar üzerinden bir takım istismarlar yapılabilir. Türk düşmanlığı pompalanabilir. Özellikle Balkanlarda. Yine Kafkaslarda çok zor. Orada yoğunlukla Türk gruplar yaşıyor. Kuzeyde ve Güney Kafkasya'da. Çok kolay değil ama orada da bir düşmanlık oluşturabilirler. Fakat dediğim gibi bir ne diyelim ona, psikolojik harekat cephesi iki tarafta açılabilir ama fiziki cephe çok açılacak gibi gözükmüyor. Şöyle, gerek de yok bile İsrail açısından.
0: Şöyle, şimdi Bosna Hersek'te ayrılıkçı hala o hayal ya da artık o kini fitneyi içerisinde tutan Sırplar var.
5: Tabii, Sırp Cumhuriyeti var onun, evet, kuzeyinde. Şu bölgede. Orada maalesef çetnik dediğimiz
0: çetnikler,
5: o aşırı radikal Sırp milliyetçi gruplar var.
0: Şimdi onları katliamın onlar yaptı. Müslümanların üzerine bir kez daha salmak için belki finanse edebilir, belki silahlandırabilir.
5: Tabii orada bu tür şeyler işte Mossad aracılığıyla, hı-hı, finansal sistemler aracılığıyla orada bir iç karışıklık çıkardı. Bir Balkan Savaşı projesi belki. Çünkü Türkiye doğrudan katılmak zorunda o savaşa. Doğrudan, bakın dolaylı bile değil.
0: Orada Türk askeri var değil mi?
5: Var tabii. Bosna Hersek'te
0: NATO,
5: Altea, Avrupa Birliği şapkasıyla Altea dediğimiz bir orada askeri birlik var. Avrupa Birliği sorunu artık. NATO devretti onu. Hı-hı. Onun içerisinde bizim temsil heyetimiz var. Yani askeri birliğimiz var. Kosova'da NATO şapkasıyla bizim temsil heyetimiz var. Orada askeri birliğimiz var. Her yerde var. Yani Arnavutluk'ta, Makedonya'da, her yerde irili ufaklı birliklerimiz var.
0: Ermenistan'da da işte biraz önceki açıklamalardan da gördük. Türkiye ile iyi ilişkileri geliştirmek üzere, ki ne kadar Türkiye düşmanı bir siyaset izlediklerini geçmişte hatırlıyoruz.
5: Tabii.
0: Ama bugün tüm o sorunları, kendilerinin iddialarını bile yalanlayan açıklamalarını var. Ve bugün Paşinyan Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyor. Karabağ bizim için hayati bir hataydı diyen bir Paşinyan var. Ağrı Dağı'nı pasaportlardan, o büyük Ermenistan hayali de vardı onların,
5: Ararat
0: malum.
5: Ararat dedikleri değil mi?
0: Şimdi bunları da yapan bir Paşinyan var. Acaba burada da bunları yaparak, şimdi taşnaklar var. Şimdi orada Sırplardan bahsettik. Burada da aşırı Ermeni milliyetçiler var.
5: Tabii. Taşnak,
0: onlar üzerinden partisi. Acaba Paşinyan'a yönelik bir harekete girişip Karabağ'ı yeniden mi hareketlendirme çabası olacak?
5: Karabağ'a kadar ulaşamazlar. Yani orada Paşinyan ve hükümetinin son dönem, sizin de ifade buyurduğunuz gibi, Türkiye ile olan yakınlıklar, Ermeni sözde soykırımı ile ilgili yaklaşımları, işte toprak talepleri, bölgemizden tazminat istekleri, çok maksimalist talepler vardı biliyorsunuz. Ermeni Taşnak Sütyum Partisi'nin başını çektiği bir grup tarafından. Bir de diaspora var. 6-7 milyonluk diaspora. 3-4 milyonluk Ermeni nüfusunu kontrol ediyor. Bu diasporanın tuzu kuru, dışarıda bir eli yağda bir eli balda yaşıyorlar. Ama Ermenistan'ı sürekli tahrik ediyorlar Türkiye'ye karşı. Dolayısıyla onlar üzerinden dış diaspora Ermenileri, Ermeni lobiciliği, Ermeni lobisi vesaire gibi bir takım odaklar işbirliğiyle bu Mossad ya da işte Yahudi lobileri Türkiye aleyhinde Ermenistan'ı kışkırtabilirler. Paşinyan'ın, o yeni seçildi biliyorsunuz.
0: Evet.
5: Bir şekilde o radikal gruplar tarafından istismar edilebilir Paşinyan. Yani ne yapılabilir mesela? İşte suç aktarılabilir ya da yolsuzluk davaları açılabilir. Paşinyan'ın bir takım kişiliğine doğrudan temas edecek şeyler yayınlanabilir. Bizim FETÖ-vari dediğimiz bir takım şeyler yapılabilir. Bu arada Amerika ile yakınlığı var Ermenistan'ın. Rusya'yı kullanmak suretiyle ABD Ermenistan yakınlığı istismar edilebilir. Yani Ermenistan'ın şu anda hükümeti ve onun başı olan Paşinyan'ın ne diyelim, daha çok böyle erozyona uğraması için çabalar içinde olabilir ki Karabağ konusu hassas bir konu. Artık gerçek topraklarına döndü. Azerbaycan toprağı olarak tescillendi 2020'deki anlaşmayla. Ama tekrar o donmuş stat

0: Buradaki problem normale döndüğü zaman çok memnun olmamıştı İsrail. Şimdi aynı şekilde orayı tekrar kurcalayabilir. Onun için Azerbaycan orayı derhal tahkim etmesi lazım bu tür istismarlara karşı. Kafkaslar, Balkanlar, Kosova'da da aynı problem var. Bakın Bosna Hersek'te yapıyorlar bu işleri ama Kosova'da da bazı bir takım orada biliyorsunuz böyle istismar edecek konular var. Mesela Sırplar orada da var. Yani Sırp nüfus Kosova içerisinde yaşıyor. İşte belediyeler birliğini istismar edebilirler. Sırp belediyeler birliği kurmaya çalışılıyor. Ya da plakalar. Geçenlerde tartıştığımız. Mitrovica var. Kuzeyde Sırplar yaşıyor. Sadece belediye başkanlığı değişti. Bir Arnavut geçti. Kosovalı Arnavut falan. Orada da bir istismar ki bana göre Bosna'dan Kosova daha tehlikeli. Çünkü Bosna'dan bir savaş çıkması zor ama Kosova'dan bir savaş çıkması daha kolay. Çünkü Sırpların orada karın ağrılarından bir tanesi Kosova. Burada gene bir Sırp Cumhuriyeti kurmuşlar. Bosna Hersek içerisinde özel bir yer var.
1: Evet.
0: Ama Kosova'da öyle bir özellik yok. Kosova halkı egemen bir devlet kurdular orada.
1: Şimdi anlattığımız tabloda şöyle bir manzara çıkıyor Sayın Ertekin. Sizin de bununla ilgili bir yorumunuzu almak isterim. Soykırımcı bir İsrail yönetimi var.
2: Evet.
1: Ve dünyadan artık gezenemeyen çok büyük insanlık suçlarına imza atan bir İsrail yönetimi var. Bir katil yönetim var. Ve dünyada son dönemde çok yalnızlaştı.
2: Tabii.
1: Artık gittikleri her ülkelerde antisemitizm değil bu. Antisiyonizm. Ve onların bu şiddetlerine yönelik sesler daha da yükseliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bunu her gün bir haber düşüyor, görüyoruz. Haliyle yalnız kalan Amerikan yönetiminden bile artık soyutlanan bir İsrail yönetimi kendine yeni soykırım geçmişi olan ortaklar arıyor. En azından böyle bir yeni bir düzen inşa etmeye çalışıyor diyebilir miyiz? Çünkü bizler Bosna'da Sırpların neler yaptığını biliyoruz. Bosnalı Müslümanları nasıl soykırıma uğratmak için harekete geçtiklerini. Biz burada Ermeni milliyetçilerin her ne kadar o bahsetmiş olduğumuz yapı şu anda olmasa da geçmişte bunların neler yaptığını biliyoruz. Ermeni soykırımı iddialarını ortaya atsalar da esas Ermenilerin o Hınçak, Taşnak Ermenilerin ne tür katliamlar yaptığı tarihimizde hala sayfalarda bunlar bir gerçek. Böyle bir denklem mi arıyor İsrail şu an?
2: Şimdi öncelikle Tahir Bey şunu söylemek isterim. 1915 olayları ve soykırım yalanı kitabının yazarıyım ben zaten. Hı hı. Yani bu 2008 yılında yazdığım bir kitap. Ve dünyada da yankı buldu hakikaten. Bir araştırma dosyasını kitap haline getirdik. Hı hı. Dijital kitap haline getirdik. Ve ödül almış da bir yazıdır. Şimdi İsrail ne yapmak istiyor? İsrail tabii ki kendi yayılmacı politikasını. Şimdi Gazze'de uyguladığı soykırımı. Masum Filistin halkına, çocuklara, hamile kadınlara yaptığı, o tanklarla hastanedeki hastalara yaptığı zulmü, yani Siyonist politikalarını unutturmak ve başka konuların tartışılmasını isteyen bir İsrail'e karşı karşıyayız. Bunu neden istiyor? Avencelist ve Siyonist yapıların farklı emellere bürünerek, farklı amaçlara bürünerek İsrail Suriye üzerinde bir etkinlik kurmak. Golan Tepelerini meşrulaştırıp Şam'a kadar girmek. İşte ki Suveyde'ye da dün saldırdı biliyorsunuz katil İsrail. Şimdi dolayısıyla bunları Lübnan'daki yapmış olduğu hamleler, Lübnan'ı ele geçirmek, Litani'yi ele geçirmek dolayısıyla birçok asimetrik hamle yapıyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan'la birlikte bir üçgen kurup Türkiye'yi de bu şeylerin içerisine çekmek istiyor. Neden? Neden çekmek istiyor? Şunun için çekmek istiyor. Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın özellikle Gazze soykırımı yapılırken bu katil sürüsü Siyonistlerin, yani İsrail'in dünyanın ayağa kalkması için bitmek tükenmeyen mücadelesini hep birlikte gördük. ki halen de devam ediyor. Gerek uluslararası mahkemelere belgelendirme konusunda, gerekse dünya kamuoyunu ayağa kaldırması, efendim Birleşmiş Milletler'deki dost ve müttefik devletleri

0: ve efendim ayağa kaldırması İsrail'in hoşuna gitmedi. Dolayısıyla Trump'ın yardımcısı Vance'in bir açıklaması var geçtiğimiz hafta. Diyor ki dünyanın %95'i sizden nefret ederken diyor. Yani Netanyahu'ya ve Siyonistlere söylüyor. Trump size yine sahip çıktı diyerek aslında dünyadaki %95 oranında bir nefretle anılan bir Siyonist düzenden bahsediyoruz. Dolayısıyla David Koridoru gibi önemli Suriye için çok önemli bir yer. David Koridoru İran için önemli bir yer. O koridoru Asya ile bağlayabilmek ve Akdeniz'e o koridoru ve Avrupa'ya ulaşım hattı olarak kullanmak için bir sinsi planı var. Dolayısıyla bu planı bozan büyük devlet ki Türk ve Türkiye yüzyılında bugüne geldiğimiz yerde neydi bütün ana hedefimiz? 1992'den beri söylüyoruz bunları. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılında lider ülke Türkiye olacağız diye. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Türk ve Türkiye yüzyılıyla bir vizyon ortaya koymuş olması gerek müttefikimiz ülkelerce ABD'de dahil olmak üzere bugün güçlü ordular arasında, güçlü devletler arasında hatta bir bölgesel güç, süper devlet olma yolunda ilerleyen kararlı bir devletten bahsediyoruz.
1: Hocam, bunlar biz dediğimizde bazen eleştiri alabiliyoruz ama biz bunları söylemiyoruz. Bakın İsrail'in biraz önce manşetlerini gördük. Hatta Yunanistan'ın da bir şikayeti var Washington'a. Yani mektup yazmışlar Türkiye'yi şikayet etmek için bir milletvekili. O da diyor ki bu gelişme bölgemizdeki gerilimi artıracaktır. Ayrıca Ankara'nın nüfuzunu her geçen gün artırdığı jeopolitik bir ortamda askeri gücüne güç katacaktır. Lütfen bu anlaşmanın Atina'ya karşı oluşturabileceği tehdidi gözden geçirin. Endişe ediyoruz. Çünkü yeni krizler çıkarabilir. Yani bu ülkeler Amerika için ya da Avrupa için Türkiye'den daha önemli olduklarını mı düşünüyorlar acaba?
0: Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan. Ben şimdi bu tabirimi lütfen mazur görün. Çünkü başka türlü tarif etmek mümkün değil. Bunlar ergen siyaseti yapıyorlar. Yani oradaki işte Rum lobilerini, İsrail ise oradaki Yahudi lobilerini hareketlendirmek. Yani onların desteklediği, finansal destek sağladığı o senatörler aracılığıyla bir takım hamleler yapmak ki Türkiye'nin F-35'lerin alımı konusunda bir ilerleme kaydetmesi bunlar da panik hali yarattı. Dolayısıyla bunların rahatsızlığı şudur. Bakın şunu söylemek lazım. Bugün Ege'de adalarımızı işgal eden statüsü belli olmayan adalardan bahsediyorum. Yani bunları işgal eden bir suçluluk psikolojisi yaşayan bir Yunanistan var. Şimdi ne yaparlarsa yapsın Sayın Cumhurbaşkanımızın bunların bölgesel işbirliklerinin etrafında geniş bir çember çizerek aslında dünyada güçlü nasıl olunur Somali'ye kadar büyük bir çember çizerek dost ve müttefik ülkelerle birlikte güçlü bir devlet olduğumuzu kanıtlamış bir Türkiye Cumhuriyeti devleti portresi var. Dolayısıyla bu paniklerinin asıl nedeni yani Akdeniz'deki enerji havzaları, Akdeniz'in güvenliği konusunda Güney Kıbrıs Rum kesimini Avrupa Birliği'ne girdi diye fiştekleyerek İsrail'in işbirliği yapması, Yunanistan'ın onlara hamilik yapıyor olması aslında Türkiye'nin bu kararlılığını durduramamıştır. Bu panik halleri ondan kaynaklanmaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekten büyük hamleler, büyük adımlar, güçlü adımlar atmaya devam ediyor.
1: Bunların karşısında bu şımarık çocuklar nedenli durabilir? Şimdi
0: Avrupa'nın şımarık çocuğu bunlar.
1: Yunanistan'a Avrupa'nın şımarık çocuğu diyoruz. Diğer tarafta Amerika'nın şımarık çocuğu burada.
0: İsrail, evet.
1: Avrupa'nın şımarık çocuğu burada. Haliyle o düğün salonlarındaki anonslar aklıma geliyor. Yani Amerika diyor ki yani bu çocuğa burada ders veriyor.
2: Ben yalnız burada bir tehlikeye dikkat çekmem lazım.
1: Öbürü de Avrupa'da orada görmezden geliyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin esasen muhatap almaya çalıştığı ve yanına

0: çekmeye çalıştığı ülke Türkiye. Yani önümüzdeki hafta bu zaten tüm dünyaya daha çok lanse edilecek, daha çok dillendirilecek ama son dakikalarımızda varsa...
1: Hemen şöyle çok kısa arz edeyim. Biliyorsunuz CIA ve Mossad'ın müştereken kurdukları bazı örgütler var. İşte bunlar DAEŞ biliyorsunuz, YPG vesaire gibi. Bunları çatı örgütü Mossad'dır. Şimdi bunlarla iş yapamayacaklarını anladılar. DAEŞ bitirdi fonksiyonunu. YPG bitirdi. Türkiye sayesinde PKK'tı. Şimdi bakın bir hemen şuraya pardon o bayrağı geri alalım. Alan olsun diye söylüyorum. Burada bir Taşnak Sütyun ve Hınçak ve Asala. Bunlar bakın Taşnak Sütyun siyasi bir parti şu an Ermenistan meclisinde. Bunlar silahlı hale gelinip Asala tekrar canlandırılabilir. Dikkat buyurunuz buraya.
0: Hocam o konuda ustanmış olabilirler mi? Yani bilemem. Türkiye'yi terörle biz diz çöktüremeyiz. Bunu anlamışlardır herhalde.
1: Hayır, tam tersi. Devletler arası karşılaşmayla diz çökmesi mümkün değil. Ancak böyle pisliklerle, oyunlarla. İşte çetnik grupları var. Biraz önce söyledik. Çetnikler var. Bunlar da nerede? İşte Balkanlar. Sırp ayrılıkçı gruplar. Asala, Ermeni terör örgütü, çetnik gruplar, radikal ayrılıkçılar. EOKA var. Bunlar bitmiş şeyler değil. Tam yazamıyorum. Kusura bakmasın izleyicilerimiz ama.
0: EOKA, A, EOKA. B. Şimdi bunun yenisi mi çıkacak? C.
1: Evet. Şurada bir A olacak. A, B, C, EOKA. O da nerede? Kıbrıs'ta aktif olarak hayata geçirilebilir. İşte bu örgütler bu vasıtayla belki bu bölgede DAEŞ olmaz da MAEŞ olur. Şu bölgede Suriye, Irak, Filistin coğrafyasında aktif bir yeni yapılanma karşımıza çıkabilir. Bütün bunların hepsini Mossad'ın ve CIA'nin kontrolünde Türkiye'ye doğru saldırılar ve bölgelerinde istikrarsızlık çıkartmak için kullanılabilir. Çünkü Türkiye ile kafa kafaya hiçbir devlet bu coğrafyada gelemiyor.
0: Bunlar da tıpkı Büyük İsrail'in o haritası gibi, Büyük Yunanistan'ın haritası gibi, Büyük Ermenistan'ın haritası gibi bir hayalden ibaret olabilir. Çünkü artık karşılarında güçlü
1: bir Türkiye
0: ve
1: var.
0: Onların deyimiyle süper güç olma yolunda. Biz demiyoruz. Yunanlar diyor, İsrailliler diyor. Süper güç olma yolunda ilerleyen bir Türkiye var. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli
0: değerlendirmelerinizden dolayı. Buyurunuz lütfen. Anar Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Sayın Ertekin çok teşekkür ediyorum. Görünen o ki bundan sonra daha pek çok o şımarık çocukların onların deyimiyle gündemi olmaya devam edeceğiz. Korkusu olmaya devam edeceğiz ama bir gerçek var. Türkiye'nin kimsenin toprağında hiçbir zaman gözü olmamıştır ve Türkiye aksine onların parçalamaya çalıştığı tüm coğrafyalarda, tüm ülkelerdeki toprak bütünlüğünü ve insanların huzurunu, güvenliğini, özgürlüğünü savunmuştur. Bu gecelikte Gece Ajansı'nı noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

0: A Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Bültenimize Cumhurbaşkanlığı Kabinesi haberiyle başlıyoruz. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantı efendim. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararına ise sert tepki gösterdi. Gazze'de soykırım yapanların iftiralarını kale almıyoruz dedi. Başkan Erdoğan CHP'deki gerilime de değindi.
1: Buyurun. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır.
2: İsrail'in 1915 olaylarını

0: sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi ve ekledi.
1: Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Hedefinde Alevi vatandaşlar üzerinden istismar siyaseti yapan CHP vardı.
1: Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
0: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesine değindi.
1: 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır.
2: Efendim AK Parti gençliğini hedef alan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e tepkiler ise ardı arda geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili AK gençliği eleştirecek kapasiteye sahip değildir dedi. Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise Özel'i Türk gençliğini tanımamakla suçladı. CHP'deki yolsuzluklar üzerinden yüklendi.
0: AK Parti gençliğine hedef alan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e AK Parti'den tepki gecikmedi. Sözcü Ömer Çelik, Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili AK gençliği eleştirecek kapasiteye sahip değildir dedi. AK gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil AK gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir ifadesini kullandı. Ömer Çelik, AK gençliğin Başkan Erdoğan'ın siyaset okulunda yetiştiğine vurgu yaptı ve ekledi. Sayın Özgür Özel'in sık sık AK gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir. AK gençlik, Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin AK gençliği hedef almak yerine, AK gençlikten siyaset öğrenmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olur. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise Özel'i Türk gençliğini tanımamakla suçladı, CHP'deki yolsuzluklar üzerinden yüklendi. Türk gençliğini tanımıyor, Teknofest kuşağı nedir bilmiyor, Kaan nedir, Bayraktar nedir bilmiyor. Sayın Özel, bu ülkenin gençliği senden tek bir şeyin cevabını bekliyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına nasıl düşürdüğünü, kongrelerine, kurultaylarına hileyi, hurdayı, yolsuzluğu nasıl bulaştırdığını, hırsızlarla hangi ortaklıkları, hangi birliktelikleri kurduğunu.
2: Efendim CHP'de ihraç dalgası sürüyor. MYK kararıyla 26 il başkanı görevden alındı. Bu isimlerden 7'sinin ihracı istendi.
3: Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı.
0: 26 il başkanı görevden alındı. 7'si ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP-MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Toplantıda aralarında Tunceli, Eskişehir, Manisa ve Bolu'nun da olduğu 26 il başkanının görevden alınması kararlaştırıldı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi.
3: Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli,

0: Diyarbakır, Düzce.
1: Görevden alınan Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Sinop, Kars ve Tunceli il başkanları ise tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na maşa diyen Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir'le, Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradayım ve buradayım videosuyla dalga geçen Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, ihracı istenen isimler arasında. Ayrıca genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
2: Meydanlarda kayınlara karşı olduğumuzu haykırmıyor muydu?
1: Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye ise atama yapıldı. CHP'nin 38. olağan kurultay davasında tanık olarak ifade veren ve kurultayın iptalini isteyen Batman delegesi Yılmaz Özkanat, Batman İl Başkanlığı'na getirildi.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Askeri hastanelerin açılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir dedi. Bahçeli, NATO zirvesiyle ilgili önemli mesajlar verdi.
4: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
1: Türkiye'de askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Bu konunun milli beka meselesi olduğunu vurguladı.
4: Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındadır. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası, tekraren ifade ediyorum, milli beka meselesidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine değindi.
4: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir.
1: Bahçeli Türkiye'nin NATO'daki misyonuna dikkat çekti.
4: NATO Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. NATO, güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma zaruretlerinin doğurduğu bir ittifaktır. Türk ordusu, NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.
1: Bahçeli'nin hedefinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
4: Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dahi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş'a sahip çıktı. Söylediğinde bir şey yok dedi. Özel daha önce de Kur'an-ı Kerim eğitimi için Orta Çağ benzetmesi yapmıştı.
5: Komedyen Deniz Göktaş. Efendim, Kur'an-ı Kerim'e inanca bilmem ne. Bilmeyene söyleyeyim.
1: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden sözde komedyene sahip çıktı.
5: Diyor ki, ya 600'lü yıllarda diyor, 4. kitaba son kitap demişler. Çok iddialı değil mi diyor. Ama sonra da dönüyor diyor ki, ben olsam korkarım diyor, daha sonra yenisi çıkar diyor. Sonra çıkmadı diyor.
1: Özel, Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'le alay ettiği gösteriye destek verdi. Tepki çeken açıklamalara açık açık kalkan oldu. Özgür Özel grup toplantısında konuştu.
6: Meydan meydan.
1: Grup toplantısını grup başkan ve

0: Milletvekilliği görevine iade edilen Gökhan Günaydın yönetti.
1: 30. birleşimini açıyorum.
0: Dini değerlerin alenen aşağılanmasını ifade özgürlüğü olarak niteleyen Özel, sanata saygısı olmayan, şakadan, espriden anlamayan bir anlayış var karşımızda dedi.
2: Başka da bir şey yok. Efendim dini değerlerle alay bilmem ne falan. Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler hedef tahtasını aldılar gencecik bir insanı.
0: CHP'li Özel daha önce de Kur'an-ı Kerim eğitimi için Orta Çağ zihniyeti benzetmesi yapmıştı.
3: Bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var.
4: Efendim, NATO Liderler Zirvesi için Esenboğa'dan yabancı konukların Ankara'ya ilk indiklerinde kullanacakları taksilerin şoförleri için tek tip kıyafet uygulamasına geçildi. Ankaralı taksi şoförleri beyaz gömlek, gri pantolonları ve ellerinde lokumlarıyla misafirleri karşılamak için hazır.
5: Welcome to Turkey. Misafirlerimize Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz.
0: NATO Liderler Zirvesi için taksicilere de kıyafet düzenlemesi getirildi. Yabancı konukları taşıyacak taksiciler tek tip kıyafetle çalışacak, yaka kartı zorunlu olacak. 7-8 Temmuz tarihinde dünyanın gözü Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nde olacak. Şehrin her noktasında hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Taksiciler de o hazırlıklar kapsamına alındı.
6: Tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Ankara'da hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Taksi şoförleri de beyaz gömlekleri, gri pantolonlarıyla birlikte işte o misafirleri karşılamak için hazır.
0: Misafirler havalimanından çıkar çıkmaz ilk karşılaştıkları kişiler taksiciler olacak. Haliyle kıyafetleri oldukça önemli. Şoförler beyaz gömlek, gri pantolon ve ellerinde ikramlarla kapıda hazır bekleyecek.
5: Araçlarımızı NATO Zirvesi'ne yönetimimizin direktifleri doğrultusunda en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlayacağımızdan eminim. Üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bunun için de güvenlik de dahil, taşıma hizmetleri de dahil en iyi şekilde ifa edeceğimize eminim. Beyaz gömlek, yaka kartımız, gri pantolon ve görüntü çok güzel. Bu değişmeyen bir kural.
0: Araçlar temizlendi, kokular takıldı. NATO zirvesine özel yapıştırmalar asıldı. Şimdi taksiciler merakla zirveyi bekliyor.
5: Su ikramımız var, lokum ikramımız var. Nezaketimiz de buna dahil.
7: Ülkemiz için olan bu önemli toplantıya en iyi şekilde hazırlandık. Esenboğa Taksicileri Kooperatifi olarak şoförlerimiz beyaz gömlek, gri pantolon, yaka kartları gördüğünüz gibi takılı. Gelen misafirlerimize Türk kültürünü tanıtma adına Türk lokumu ikram edeceğiz. Yanında soğuk suyumuz, kolonyamız, araçlarımız temizliği, güvenliği en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık.
8: Bütün arkadaşlarla beraber insanlara Türkiye'nin vizyonunu daha iyi bir şekilde gösterebilmek için ilk izlenim adına, ilk bizi görecekler çünkü bizimle birlikte ilk izlenimi sağlayacaklar. Onun için daha iyi hazırlandık.
0: Sadece bunlar değil, havalimanında çalışacak taksicilere İngilizce eğitimleri de verildi.
8: İngilizce eğitimlerimizi aldık, insanlara hitabet eğitimlerimizi aldık. Welcome to Türkiye demeyi öğrendik ilk etapta. Daha sonrasında nereye gideceklerini sormayı öğrendik.
4: Geçtiğimiz günlerde İran'la ABD arasında yaşanan karşılıklı füze saldırılarının ardından ABD heyeti Katar'a ulaştı efendim. Görüşmeye İran tarafının katılıp katılmayacağı ise henüz belli değil. Ancak İran katılsa bile taraflar direkt temas kurmayacak. Arabulucu Katar'la görüşecekler. Eğer görüşmeler olumlu seyrederse birebir toplantılar için yeni planlamalar yapılacak.
9: ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner doğada Katarlı yetkililerle görüşmek üzere bulunuyor.
0: Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından diplomasi masası tekrar kuruluyor. ABD ve İran temsilcileri yeni tur görüşme için Katar'a ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner hafta sonu gerçekleşen karşılıklı saldırıların ardından başkent Doha'ya gitti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari ise doğrudan görüşme planlanmadığını söyledi. ABD

0: özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner doğada müzakerecilerle yani arabulucularla ve Katarlı yetkililerle görüşmek üzere bulunuyor. Görüşmelerde İran'la yürütülen müzakerelerin yanı sıra Lübnan ve bölgedeki diğer dosyalar da ele alınacak. Ancak İranlılarla doğrudan müzakere ya da buna ilişkin herhangi bir görüşme için burada değiller. Şu an için üst düzey herhangi bir İranlı yetkiliyi beklemiyoruz.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
0: Doğa'daki görüşmeler çarşamba günü yapılacak. Toplantıda mutabakat zaptındaki hükümlerin uygulanmasına, özellikle de İran'ın kısıtlanmış varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin maddeye odaklanılacak ve Katarlı yetkililerle yürütülecek. Bu nedenle bir kez daha vurguluyorum. Önümüzdeki günlerde Amerikan tarafıyla herhangi bir düzeyde planlanmış bir görüşme bulunmamaktadır. Önümüzdeki günlerde devam eden süreci değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun ardından nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin hangi şekilde ve ne zaman başlayacağına karar vereceğiz.
1: Heyetler Katar'a ulaşsa da İranlı temsilcilerin ABD heyetiyle bir araya gelmeyeceği belirtiliyor. Heyetlerin yalnızca arabulucu Katar'la görüşeceği ve birbirlerine mesaj iletmeyeceği ifade ediliyor. Ancak temasların olumlu seyretmesi durumunda tansiyonun düşmesiyle birlikte yeni tur görüşmelerde tarafların bir araya gelmesi planlanıyor.
2: İsrail'in katil başbakanı Netanyahu Türkiye hakkında skandal açıklamalar yaptı efendim, bir izleyelim.
0: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
2: İfade özgürlüğü denince mangalda kül bırakmayan Avrupa, Gazze konusunda yine bir skandala imza attı. Lüksemburg'da bir okulda öğretmenlik yapan Fatıma isimli Müslüman kadın, sosyal medya hesabından Gazze'de şehit edilen çocukları paylaşınca işinden kovuldu. Ancak Gazze'lilere destek veren öğretmen yalnız bırakılmadı, kendisi için protesto gösterisi düzenlendi.
3: Her fırsatta insan haklarından dem vuran Avrupa, ifade özgürlüğünde yine sınıfta kaldı. Lüksemburg'da öğretmenlik yapan Fatıma isimli Müslüman kadın, Filistinli çocuklara destek verdiği için öğretmenlikten kovuldu. Müslüman öğretmen sosyal medya hesabından Gazze'de işgalci İsrail ordusu tarafından şehit edilen çocukları paylaştı. Soykırıma destek vermeyip katledilen çocukların sesi olmaya çalıştı. Ancak sözde medeniyetin beşiği Avrupa yine katil İsrail'e destek çıktı. Öğretmen işinden kovuldu. Ancak öğrenciler ve veliler tarafından çokça sevilen Fatıma yalnız bırakılmadı. Sevenleri okulun önüne giderek kararınızı geri çekin protestosu düzenledi. Gözyaşlarına hakim olamayan Müslüman öğretmen kendisini destekleyenlerle sarıldı. Hem okulun önünde onlarca kişinin hem de sosyal medyada binlerin desteğini aldı.
2: Almanya'da etkisini sürdüren kuraklık ve aşırı sıcaklar Ren Nehri'ndeki su seviyesini kritik düzeye düşürdü. Köln'de 135 metrelik yolcu gemisi karaya oturdu efendim. Uzmanlar devam eden kuraklığın Ren Nehri'ndeki yük ve yolcu taşımacılığını ciddi şekilde etkilemeyi sürdüreceğini belirtti.
4: Kuraklık Ren Nehri'ne vurdu, su seviyesinde tarihi düşüş yaşandı. 135 metrelik yolcu gemisi karaya oturdu. Almanya'da etkisini arttıran aşırı sıcaklıklar ve yağsız hava ülkenin en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'nde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Köln kentinde seyreden 135 metre uzunluğundaki Viking Einar adlı yolcu gemisi dönüş manevrası sırasında sığ bölgede karaya oturdu. İlk kurtarma girişimi başarısız olunca su yolları ve denizcilik idaresiyle su polisi bölgeye sevk edildi. Yetkililer olayın Ren Nehri'ndeki su seviyesinin mevsim normallerinin altına düşmesinden kaynaklandığını açıkladı. Nehir trafiği kontrollü şekilde sürerken geminin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
2: Ve efendim, yaz geldi. Havalar gün geçtikçe daha da bunaltıyor. Yüksek sıcaklıklar sağlık açısından da çok ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Bu kavurucu sıcaklardan kendimizi nasıl koruyacağız? İzleyelim.

0: akşam serinliğinde çıkıyorum. O kadar çok dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Çıkarsak bir sabah çıkıyoruz. Çünkü ben artık yaşlıyım. Genelde öğleden sonra bir de akşamüstü çıkarsam çıkıyoruz.
1: Özellikle yaşlılar ve kronik hastalar risk altında. Vatandaşlar sokakta nefes almakta zorlanırken sıcak havanın neden olabileceği tehlikeler de bir kez daha gündemde. Peki nasıl korunacağız?
2: Öncelikle çok sıcak saatlerde, yani güneşin en tepeden vurduğu saat 11 ila 3 arasında çok fazla dışarıda durmamalarını öneriyoruz. Özellikle kronik hastalığı olanlar, şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastaları, böbrek yetmezliği hastaları, 65 yaş üstü hastalarımız ve çocukların güneşten kendilerini çok ciddi bir şekilde korumaları gerekiyor.
1: Sıcak havalarda en çok görülen rahatsızlıksa güneş çarpması.
3: Kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü bu günlerde alınabilecek basit önlemler ciddi sağlık problemlerinin önüne geçebiliyor.
2: Isı yükselmesiyle beraber bulantı, kusma, kramplar, halsizlik, baş dönmesi şeklinde bu belirti verebilir güneş çarpması. Gölge bir yere geçip bol sıvı almalıyız, su içmeliyiz. Eğer su içemeyecek durumdaysak, bulantımız çok fazlaysa, çok yoğunsa, kramplarımız çok fazlaysa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.
1: Uzmanlara göre vücudun verdiği sinyaller dikkate alınmalı. Doktor müdahalesinin gerekli olduğu durumlarsa çok net.
2: Sıvı tedavileriyle kişiyi tedavi etmeye çalışıyoruz. Burada en büyük yanlış ateş düşürücü verilmesi. Kişinin vücut sıcaklığı artıyor ama bu güneş çarpmasına bağlı bir vücut sıcaklığı artışı. Böyle durumlarda kesinlikle ateş düşürücü verilmez. Vücudun sıvı açığı yerine konulmaya çalışılır.
4: Efendim, son yıllarda popülerliği artan çevrim içi oyunlar tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin oynadığı çevrim içi oyun platformları siber suçlular, dolandırıcılar ve yasa dışı bahis çeteleri için cazip hedefler haline geliyor. Bu konuda en büyük görev ise ailelere düşüyor.
5: Keyifli zaman geçirtirebiliyor. Vakit geçirmek için eğlenceli ama kesinlikle bir riski var.
6: Çocuklar daha fazla burada dijital tehdit ve tehlikelere maruz kalacaklar.
7: Hak sahibi tazminat talep edebilir.
1: Yasa dışı bahis çeteleri çevrim içi oyunlarda çocukları tuzağa düşürüyor.
6: Suç örgütleri bu ortamları yeni kişilere ulaşabilecekleri dijital alanlar olarak da değerlendirebiliyorlar. Özellikle çocuklar ve gençler işte oyun oynarken sohbet ekranlarında veya özel mesajlarla kolay para kazanma gibi vaatlerle karşılaşabiliyor.
1: Çevrim içi oyun platformları yasa dışı bahis çeteleri tarafından gençler ve çocuklara ulaşmak için kullanılıyor.
8: Platformlar üzerinden kişisel veriler sızdırılabiliyor. Özellikle çocukların ve gençlerin oynadıkları bu oyunlarda edinilen arkadaşlıklar sosyal medya hesabı üzerinden devam ediyor ve hiç tanımadıkları kişilerle ettikleri bu arkadaşlıkta riskleri beraberinde getiriyor.
6: Tehdit ve şantajlar başlıyor. Evine polis göndereceğim, ambulans göndereceğim, okul arkadaşlarına bu yaptıklarını anlatacağım. Ya bizimle olursun ya da seni yaşatmayız, aileni yaşatmayız.
9: Başlarda tanışıp bir süre konuşup dijital ortamda online arkadaşlık olarak kalıyor.
1: Oyunlardaki sohbet bölümleri, arkadaş listeleri ve mesajlaşma uygulamaları kullanıcılarla doğrudan iletişim kurulmasını sağlıyor. Oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlanması ve dijital varlıkların satılması ya da aktarılması durumundaysa tazminat doğabiliyor.
7: Dijital varlıkların hukuka aykırı olarak ele geçirilip üçüncü kişilere satılması halinde özel hukuk bakımından tazminat, ceza hukuku bakımından da bir takım ceza yaptırımlar oluşabilir.
1: Bu kritik süreçte en büyük sorumluluksa ailelere düşüyor.
6: Çocukta anormal davranışlar seziyorsanız, çocuk size karşı asileşmeye başladıysa yavaş yavaş tehlike çanlarının çaldığını gösterir. Hemen burada ilgili oyun platformuna başvurmak, delilleri muhafaza etmek, özel yazışmalar söz konusuysa hemen savcılığa başvurmak, BTK'ya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bu durumu bilgilendirmek çok daha önemli.
9: Çok da fazla boşa vakit harcanmasına da sebep oluyor. Birçok da kişisel bilginin alınmasıyla aslında bir tık da tehlike oluşturabiliyor. Ben kendi kendime online satranç gibi şeyler oynuyorum. Bu tarz güvenli oyunları tavsiye ediyorum sadece.
4: Efendim, geçtiğimiz hafta milyonlarca öğrenci gibi kreş ve anaokuluna giden minikler de karne aldı. Ancak o gün Han ailesine zehir oldu. İstanbul Maltepe'deki özel bir anaokulunun 3 yaşındaki öğrencisi Han Özhan iddia o ki kurumun balkonundan aşağıya düştü. Zavallı çocuğun kafatası kırıldı ve beyin kanaması riski var. Bir diğer korkunç ayrıntıya gelecek olursa.

0: Bak, okul yöneticilerinin aileden gerçeği sakladığı öne sürülüyor. Çünkü ailenin iddiasına göre ortada çok büyük bir ihmal var.
1: İhmal dolu bir okul. Oradaki kırıklığı görünce şok olduk.
2: Oysaki o gün karne heyecanıyla okula gitmişti. 3 yaşındaki küçük çocuk kreşin balkonundan düştü, kafatası kırıldı. Sorumlularsa ihmalkarlığı, korkulacak bir şey yok diyerek örtmeye çalıştı.
0: 3 yaşındaki Han büyük bir sevinçle karne günü kreşine gelmişti, ancak başına gelmeyen kalmadı. Çünkü okulda bulunan korkuluklardan aşağı düştü ve minik Han'ın kafatası kırıldı.
1: Nasıl düştü diye soruyoruz. Çocuk ayağa kaymış, arka üstü düşmüş ama doktor bunu çok şiddetli bir yerden düştü.
2: Korkunç gerçekse diğer velilerin aileyi aramasıyla ortaya çıktı.
1: Akşam karne aldıktan sonra diğer çocukların velileri beni aradı. Korkuluklarından aşmış, aşağıya düşmüş.
3: Demirlerin yüksekliği çok az, bir fileyle kapatma durumu söz konusu değil.
2: İddia o ki kurum çalışanları Özhan ailesine gerçeği söylemedi. Ancak küçük Han'ın hastanedeki durumu giderek ağırlaştı.
1: Şu an 3 yaşındaki çocuğuma ben epilepsi ilaçları veriyorlar sabah akşam. Çünkü çocuğun atak geçirme durumu olacakmış. Yani o maması için dua ediyoruz ama böyle olasılığı da varmış.
4: Ailesi Minik Han'ın hayatından endişe duyuyor. Çünkü her ne kadar birazdan taburcu olup hastaneden çıksa da kafatasını aldığı darbe yüzünden uzun bir tedavi süreci görecek.
1: Çocuğun kafatası kırılmış dedi. Ve düştüğü yerde göçme var. Göçtüğü yerde de kanama birikmiş. O yüzden çocuğunuzun beyin kanama
0: İddiaya göre okulda ne güvenlik kamerası vardı ne de güvenlik önlemleri alınmıştı. İşte acılı aile tüm bunları öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Şimdi ise tek istedikleri evlatlarının sağlığına kavuşması ve onu bu hale getiren kişilerin hesap vermesi.
1: Çocuğumu bu hale getirenlerin hepsinden tek tek hesap sormak istiyorum ve hepsinden şikayetçiyim. Hala reklam yapıyorlar. Güvenli okuma asla öyle bir şey yok. Kesinlikle ceza almalarını istiyorum.
3: Okulun içinde kamera olmadığını söylüyorlar. Sürecinde sonuna kadar takipçisi olacağız.
0: Efendim, İstanbul Silivri'de bir kadın bir adam tarafından zorla götürülmeye çalışıldı. Öldürecek beni diyerek feryat eden kadın yardım çığlığıyla sokağa inletti. O anlarsa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
5: Avazı çıktığı kadar bağırıp yardım istedim. Sesi tüm sokakta inlese de kimse gelmedi. Silivri'de bir şüpheli kolundan tuttuğu kadını zorla sürükledi. Gitmek istemeyen kadın birileri tarafından kurtarılmak için defalarca yardım istedi. Yardım çığlığını nihayet biri duydu. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden ayrılırken kadın da kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
0: İstanbul'da yol kenarındaki bir valiz içerisinde cansız bedeni bulunmuştu 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın. Davanın 3. duruşması yapıldı. Faili ben öldürmedim, düşerek öldü dedi ama hayatını kaybeden genç kızın kardeşi Esra Tokyaz'ın mahkemeye sunduğu görüntüler vardı. O kayıtlarda zanlının eski kız arkadaşına uyguladığı işkence kareleri yer alıyordu. Hem o caninin foyası hem de dehşet anları ortaya çıktı.
6: Herkes onu üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın katili olarak tanımıştı. Aynı ismin yıllar önce eski sevgilisine işkence yaptığı ortaya çıktı. Takvim 13 Temmuz 2025'i gösterirken yol kenarındaki bir valizde cansız bedeni bulunmuştu 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın. Katili ise eski polis olan Cemil Koç'tu. Koç'un suç dosyası hayli kabarıktı. 9'u tutuklu 11 kişinin yargılandığı cinayetin 3. duruşması görüldü.
3: Cemil gücünü toplayıp öyle karşımıza çıkmak istiyordu. Daha sevindireceğini söylüyordu.
6: Duruşmanın başında Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz mahkemeye katilin başka kadınlara da şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili yeni

0: Anıtlar ve tanıklar sundu. Paylaştığı görüntüler 2023 yılında Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ecegül Ovezova'ya aitti. Kan donduran görüntülerde genç kadının ayaklarından iple bağlandığı, saçından sürüklendiği ve Cemil Koç tarafından tekmelendiği açıkça görülüyordu. Ardından tanık koltuğuna bu görüntüleri çeken Cemil Koç'un eski arkadaşı oturdu.
1: Cemil'i 2020 yılında tanıdım. Kendisi beni de darp etti. Suç duyurusunda bulundum. Beni darp ettiği sırada da seni burada öldürürüm, kimse bana bir şey yapamaz diyordu.
0: Tanık, Koç'un eski sevgilisi Ecegül'ün darp edildiği anları da kendisi çekmişti.
1: Ecegül isimli bir kız arkadaşı vardı. Şiddet uyguluyordu. O videoları ben çektim.
0: Duruşmaya Segbis'le cezaevinden bağlanan sanık Cemil Koç tüm suçlamaları reddederek kendini savundu.
2: Ben yapmadım. 3 yerde kan var. Biri öncesinde dayak yediği yer. Ayşe düşerken ben girmedim. Güm diye bir ses geldi. Tuttum koltuğa yatırdım. Ağzından köpükler geliyordu. 40 dakika geçti. Vücudum morarmaya başladı. Öncesinde kalp masajı yaptım. Sonrasında telefon cebimden çıktı.
0: Ecegül vefat etmeden hemen önce aslında darp edildiğini söyleyerek Cemil Koç'tan şikayetçi olmuş, hatta adli rapor bile düzenlenmişti. İddia o ki o rapor sanık Cemil Koç'un eline düşmüş ve genç kadın tehditle susturulmuştu.
3: Yani en fazlasını istiyoruz biz Cemil için, ama ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması da bizim en azından içimizi biraz rahatlattı.
0: Yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından Ayşe Tokyaz'ın cinayet davası 2 Temmuz'a ertelendi.
4: Dijital müzik platformu Spotify'ın kullanıcıların karşısına çıkan listelerin neye göre şekillendiği uzun süredir bir tartışma konusuydu. Şimdilerde LGBT propagandası yapmakla gündemde. Platforma tepkiler büyürken gençlerin ideolojik dayatmalardan nasıl korunacağı tartışılıyor.
5: Radyoda tutan şarkılarla Spotify'daki ilk 10 asla birbirini tutmuyor. Listelere baktığınız zaman hayatın akışına ters bir şeyler olduğu kesin.
6: Listeler nasıl şekilleniyor? Algoritma kimi parlatıyor?
5: Ya bir tarafta yıllara meydan okuyan eserler var. Senelerdir bir birim dinlenmişler. Fakat 2 gün olmuş çıkalı, 2,5 dakikalık bir şarkı 10 birim dinlenmiş. Yani akıl mantık almıyor. Demek ki bu işin altında bir şey var.
6: Dijital müzik dünyasının en büyük aktörlerinden Spotify yeni bir tartışmayla yeniden gündemde.
5: LGBT var, uyuşturucu var, şiddet var. Hani böyle şarkılar yaparsanız ben sizi biraz öne çıkaracağım. Tamam işte, sizin yaptığınız o zaman manipülasyonun ta kendisi. Hani markette farklı ürünler var ama siz inatla bu ürünler satılsın diye bunları öne çıkarıyorsunuz.
6: Platformun baş editörü Talya'nın küresel çapta faaliyet gösteren müzik şirketlerine gönderdiği e-posta gündem oldu. Yıl boyunca LGBT içeriklerini savunduklarını, şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalıştıklarını yazan Talya, bunun için şirketlerden destek istedi.
5: Siz yoğun bir baskı yaparsanız eğer, bunu dinle, bunu dinle, bunu dinle diye bilinçaltında, bir de cep telefonundan tutun tabletlere kadar. Yani çocuklarımızın hep elinde bunlar. Bir şekilde kendi odalarına çekildikleri zaman o dünyayla baş başa kalıyorlar. Yönlendirme de yapıldığı andan itibaren onun doğru olduğunu düşünüyorlar. Ve anne babalara da döndükleri zaman genelde şunu söylüyorlar. Siz eski kafasınız. Siz bu müziklerden ne anlarsınız? Ama aldığı, beslendiği yer orası. Mesela biz radyolarda belli kurallarımız var. Bütün kuralları çerçevesinde şarkılarımızı çalıyoruz. Ama orada öyle bir uygulama yok.
6: Açık açık LGBT propagandası yapan Spotify, müzik dünyasında ayrımcılığı gözler önüne serdi.
5: Manipüle ettikleri eserleri ayrı alanlar açmış Spotify. Buradan dinleyin diyor. Konu LGBT ise eğer, bir sene boyunca zaten desteklemişler. Bunların bir tane de bir ayı var, o ay içerisinde de diyor ki, siz diyor ne kadar bu tarz ürünü üretirseniz ben sizi ön plana çıkaracağım diyor. Ön plana çıkarken de işte o odasına kapanan çocuklar bir süre sonra o şarkılarla tanışmaya başlıyorlar.
6: Peki gençleri bu ideolojik dayatmalardan nasıl koruyacağız?
5: Bununla ilgili çalıştaylar, bununla ilgili toplantılar bolca yapılmalı ve bir sonuca varılmalı. Bu sonuçta devletin ilgili kurumlarıyla paylaşılmalı. Burada özgürlüklere hiçbir şekilde kimse bir şey demiyor. Dünyaca ünlü starlar gelip bu ülkede, İstanbul'da özellikle konser veriyorlar zaten. Hatta Avrupa'da bile konser vermeleri yasaklı olan isimler İstanbul'da konser verebiliyor. Demek ki özgürlükle ilgili bir sorun yok. Ama çocuklarımızı bunlardan korumamız için bizim de bir defans göstermemiz, bir duvar örmemiz gerekiyor.
4: İstanbul'daki meşhur Maçka Parkı'nda toplanan bir grup bisikletli genç, herkesin ortasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan serbest atlayış yapıyorlar. Üstelik

0: merdivenlerin boyu yaklaşık 3-4 metre. İşte her an bir kazanın yaşanabileceği Maçka Parkı'nda yaşananlar.
1: Ne kaskları var ne de bedenlerini koruyacak başka bir ekipmanları. Bütün riskleri göze alıp bisikletle merdivenlerden atlıyorlar. Üstelik sadece kendilerini değil, çevredekileri de tehlikeye atıyorlar.
2: Kaskım var ama bir yere kadar.
3: Kaç saat geçiriyorsunuz bisikletlerinizde?
2: 6-7 saat falan.
3: Bu sporun ismi serbest iniş. Gençler burada Maçka Parkı'nda bisikletleriyle birlikte merdivenlerden aşağıya doğru adeta atlıyor. Ancak birçoğunun ne kaskı var ne de dizliği. Dizliklerin yok. Dirsekliklerin yok.
1: Merdivenlerin yüksekliği ortalama 3 metre. Ama bu mesafe peş peşe atlayışlarla çok daha tehlikeli bir hal alıyor. Adrenalin tutkunu çocuklar bu eğlencenin hayati risk taşıdığının farkında değil. Ama görenler hem onlar için hem de kendileri için endişeleniyor. Parkta mutlaka bir güvenlik görevlisi olması gerektiğini savunuyorlar.
3: Sen takmadın mesela.
4: Bende yok.
3: Sende yok. Arkadaşınınkini de alıp takmadın.
4: Olmuyor.
3: Olmuyor. Yani bana biraz bahane gibi geldi.
4: Biraz öyle.
3: Riskli bir spor bu aslında.
4: Yani onu farkındayız. Yani freeride sporu, serbest atlama sporu olarak geçiyor.
2: Geliyoruz, atıyoruz, sonra gidiyoruz. Aşağıda başka merdivenler de var. Spotlar.
3: Korkuyor musunuz yaparken?
2: Yani korku oluyor. Ama spor olduğu için yapıyoruz.
5: İşte tabii ya.
3: Neden?
5: Ya burada benim çocuğum şimdi o bir tane piste geçse nasıl olacak? Ya da senin çocuğunun ya da başkasının ya da bir kediye etse.
3: Tehlikeli değil mi bu sizce?
2: Allah şimdi herkes diyor tehlikeli ama yani tecrübe edindikten sonra o tehlikenin çok bir önemi kalmıyor.
5: Bir güvenlik gerekiyor. Burada bir sahip çıkan biri yok ki.
0: İstanbul Kağıthane'de şanzıman arızasını giderdikten sonra test sürüşüne çıkarılan 15 milyon liralık lüks otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir cipe çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ehliyetsiz tamirci kameralardan tespit edilerek yakalandı.
6: Lüks otomobille test sürüşü faciayla bitti. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Bir galerici 15 milyon liralık lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle bir tamirhaneye bıraktı. Arızayı gideren tamirhane sahibi aracı test sürüşüne çıkardı. Ancak iddiaya göre gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks araç seyir halindeki bir cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip aydınlatma direğine vurarak devrildi. Cip sürücüsü kazada yaralanırken ortalığı savaş alanına çeviren tamirci ise lüks araçla olay yerinden hızla kaçtı. Terk edilmiş halde bulunan otomobilin sürücüsü kameralardan tespit edilerek yakalandı. Ehliyetsiz ve plakasız olduğu anlaşılan sürücüye 174 bin lira, araç sahibine ise ehliyetsiz sürücüye araç kullandırdığı için 40 bin lira ceza kesildi. 15 milyon liralık araç 30 gün trafikten men edildi.
0: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlama yapanlara yönelik operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve suç unsuru ele geçirildi.
6: Hem vatandaşı dolandırdılar hem devleti zarara uğrattılar. Sahte altın operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta darphane tarafından basılması gereken altınların olması gereken ayar ve ağırlığın altında üretildiği bilgisi üzerine sahte altın üretimi ve pazarlamasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
7: Kahramanmaraş'ta vatandaşların ihbarı üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve 10 ilde düzenlenen operasyonda milyem değerleri farklı, ayarı düşük, baskısı ise sahte altınlar ele geçirildi.
6: Aralarında kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçıların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

0: Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
1: Operasyonda gözaltına alınan kişiler düşük ayarda, eksik gramajda altınları piyasaya sürerken servetine servet katıyordu. Ancak devlet ile vatandaş ise zarara uğruyordu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.
2: Efendim, havaların ısınmasıyla kabus geri döndü diyebiliriz. Birçok kişiyi hastanelik eden tehlikenin adı buzlu içecekler. Tabii ki mekanlarda, dışarıda tüketilen buzlardan bahsediyoruz. Bakteri saçıyorlar efendim. Çünkü çoğunlukla çeşme suyuyla donduruluyorlar.
3: Sıcaktan bunalan serinliği onda arıyor. Müşteri ferahlamak için önüne gelen bardağa sarılıyor. Ama sonraki rota çoğunlukla hastane oluyor. Mekanlardaki buzlar bakteri saçıyor.
4: Soğuk bakteriyi öldürür diyoruz. Ancak bu gördüğünüz donmuş sular aslında birer mikrop yuvası.
5: Emin olamadığınız buzların içinde herhangi bir üreme söz konusu olabiliyor. Buna bağlı olarak da kişilerde gastroenterit dediğimiz kusma, ishal, bazen ateşlenme eğer viral de bir şey ise gerçekleşebiliyor.
6: Kendi buzumu kullanırsam kullanıyorum. İnsanların kötü olduğunu duydum.
4: Çeşme suyuyla doldurulan buzlardan kaynaklanıyormuş, öyle mi?
6: Evet.
4: Yaz aylarında serin içeceklerden vazgeçemiyoruz. Ancak uzmanlar özellikle çeşme suyundan üretilmiş buzlara karşı ciddi uyarılarda bulunuyor. Öyle ki yalnızca suyun kalitesi değil, aynı zamanda dondurulma şartları da büyük önem taşıyor.
7: Ben içme suyuyla yapıyorum, dışarıda bilmiyorum.
5: Eğer tavuk, et, peynir gibi herhangi bir şeyle beraber duruyorsa o çok daha kötü risk oluşturuyor. Soğuk durması için kutu bir meşrubat da koymuş olabiliyor ya da başka bir şey koymuş olabiliyor. Dolayısıyla oradan da çapraz kontaminasyonla yine bir bulaş söz konusu olabiliyor.
8: Ben dolapta muhafaza etme şeklim bile etler bir taraftadır, tavuklar bir taraftadır gibi gibi yani aynı yere aynı rafa koymam.
5: Buz kaplarının da buzu arındırdıktan sonra tekrar yıkanıp tekrar içine su koyularak dondurulması gerekiyor.
9: İshal olacağım diye korkuyorum. Enfekte olduğunu düşünüyorum.
4: İçmiyorsunuz o yüzden.
9: İçmiyorum. Hazır su kullanıyorum.
3: Peki restoranda veya kafede sipariş ettiğimiz içeceği nasıl güvenle tüketeceğiz?
5: Soğuk olarak isteyebilirler. Yani direkt soğuk gelen paketi açıp tüketebilirler. Ekstra buz istemeden bunu sağlayabilirler.
2: Efendim, Rize'de arıcılık yapan Halil İbrahim Saruhan kovanlarına ayıların saldırmasından dolayı sorun yaşıyordu. Saruhan ilginç bir yöntem buldu ve kovanlarını 3 katlı evinin dış cephesine kurduğu platforma yerleştirdi.

0: düşündüm, eve takayım bu ayılar, yüksek olsunlar, ayı da ulaşamasın diye.
1: Ayı saldırılarından bıktı, kovanlarını yüksek bir alana koydu. Platforma asansörle ulaşılıyor. Rize'de yaşayan Halil İbrahim Saruhan bal üretimi yapıyor. 63 yaşındaki arıcının başı ayılarla dertte.
0: 2-3-5 arı katağımız vardır. Buralarda koyacak bir yer olmaz. Ayıdan sebep ayı gelip iki sefer peteklerimi yedi.
1: Saruhan ilginç bir yöntem buldu. Kovanlarını 3 katlı evinin dış cephesine kurduğu platforma yerleştirdi.
0: Bir sene içerisinde planladık. Öyle kafamıza göre kendim, bütün işçiliklerini de kendim yaptım yani. Kaynağından tut, elektrik tesisatına kadar her şeyini de kendim yaptım.
1: Arıcı kovanlarını koyduğu 5 metre yükseklikteki platforma asansörle ulaşıyor.
2: Ayının ulaşamayacağı yere arıyı koyması gerekiyordu. Asansör de zaten yapmıştı öncesinde. Bu sefer onu geliştirerek bir tezgah yaparak arıları da ayıdan uzaklaştırmış oldu.
0: Gönlünde hayretle bakıyor yani.
3: Türk halkının en sevdiği meyveler.

0: Den biri olan kirazı geçen sene zirai don vurmuştu. Mahsul oldukça azdı. Olanların da fiyatı inanılmaz yüksekti. Bu sene ise yağan yağmurlarla birlikte bereketli bir sezon geçiyor efendim. Tokat'ta kirazıyla meşhur kentlerimizden biri, üretici de tüketici de dünya listelerine giren kirazdan oldukça memnun.
1: Dalların yükü arttı, kiraz bahçelerine bereket geldi. Verimli hasat üreticiye de can suyu verdi.
2: Bu sene verimimiz çok yüksek. Geçen sene hiç yoktu ondan dolayı. Bu sene Allah'a şükür çok iyi verimimiz var.
3: Geçtiğimiz yıl Tokat, Sivas, Amasya bölgeleri başta olmak üzere birçok meyve ağacının çiçekleri zirai dondan etkilendi. Bu sene ise dallardan adeta meyve akıyor. Bizler de kiraz bahçesindeyiz şu anda. Vatandaşlar kirazları dallarından topluyor. Adeta salkım salkım kirazlar sabah erken saatlerde çiftçiler tarafından hasat ediliyor.
1: Tokat'ta halk arasında Napolyon olarak bilinen Ziraat 0900 kirazında hasat başladı. Geçen yıl dolunun vurduğu dallar bu yıl meyveye durdu.
2: 700-800 arası ağacımız var burada. Bizim burada 16 dekar. Yaklaşık bir 15-20 tonası bir ürün bekliyoruz inşallah.
1: Rekoltenin yüksek olması hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de tezgahlara bolluk getirdi.
3: Kiraz tarlada ne kadar?
4: 50 lira 60 lira birinci boy, birinci sıra kirazımız 70 lira yazabiliyorlar.
1: Bu yaz kiraz lüks değil, aksine sofraların vazgeçilmezi olmaya aday.
3: Kiraz bol mu?
5: Çok bol, sabah 7'de evi terk ediyor, geliyor, topluyor. Bu yıl çok güzel verimi var.
1: Üretimde dünya çapındaki birinciliğini kaptırmayan Türkiye bu gücü ihracata da yansıtarak birçok Avrupa ve Asya ülkesine kiraz sevkiyatı yapmayı sürdürüyor.
3: Ağaçlardan kirazları toplamak göründüğü kadar kolay değil. Bakın bir ablamız şu anda kiraz ağacının en uç kısmına kadar çıkmış, oradan kirazları tek tek topluyor.
1: İri yapısı, sert dokusu ve uzun raf ömrüyle dikkat çeken tescilli Napolyon kirazı verimli ve kaliteli bir hasat süreciyle daldan emeğe dönüşüyor.
5: Yemeyenin yiyesi geliyor.
0: Mardinli girişimci kadın Sevim Ademhan evinde başladığı yöresel lezzet üretimini bugün kendi işletmesine taşıyarak büyüttü. Geleneksel Mardin mutfağını yaşatan Ademhan hazırladığı yemeklerle hem kültürü koruyor hem de kentin lezzetlerini tanıtıyor.

0: Mardinli girişimci Sevim Adem Han evde başladığı yöresel yemek serüvenini kendi işletmesine taşıdı.
1: Evde biz rahmetli babaannemden bu kültürü öğrendik. Sonra babam yemeği çok seviyordu. Evde hep evde yaptık. Hiçbir yerde çalışmamışız. Yani çekirdekten yetişmeyiz yemeklerde. Allah'a çok şükür ve el lezzetimiz var Allah'ın izniyle. Ben demiyorum, yiyenler söylüyor. İşte böyle.
2: Ne yapıyordunuz? Hangi yemekleri yapıyordunuz?
1: Hepsini yapıyorduk. Kaburga, mesela kaburga misafirler geldiği zaman bayramda, bu ağır yemek misafir yemeğiydi, bayram yemeğiydi. Yani canlarımız çektiği zaman yapıyorduk. İşte böyle. Ondan sonra arkadaşların tavsiyesiyle aç aç aç, senin yemeğin çok güzeldir. Küçücük bir yer açtık. Küçük bir yer açtık. Ondan sonra daha büyüğe çıktık. Daha Rabbim yürü kul dedim ve yürüdü.
2: Mardin'in köklü mutfağı Sevim Adem Han tarafından yaşatılıyor. Aslında evde başladı bu mesleğe. Daha sonra da kendi işini kurdu. Ve şu anda Mardin'in birçok yöresel lezzetlerini yapıyor, vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyor, Mardin'in kültürünü tanıtıyor.
1: Tezgaha geçiyoruz. Hangi şey olsa, eksik olursa ben tamamlarım.
2: Peki yorulmuyor musunuz?
1: İlla ki insan yoruluyor. Önce yorulmuyorduk, 16 yıl önce çalıştırdık. O zaman hiç yorulmuyordum. Gece 2'de gelip yemeğimizi fırına atıyorduk. Sabah erken o bütün yemeklerimiz çıkıyordu. O zaman fazla yorulmuyordu. Ara verdiğimiz için tabii ki biraz insan yoruluyor.
0: Adem Han kaburga dolmasından mumbara, içli köfteye kadar birçok yöresel tatlar yapıyor.
1: Dolma yapıyoruz, sarma yapıyoruz, iç pilavdır. Efendime söyleyeyim, güveç, fırın güveçtir. Bugün çok erken fırın güvecimiz bitti. İşte ezmedir, kibedir, bumbardır. Bunlar her gün oluyor.

0: Bilecik'in saklı hazinesi Gölpazarı, kadınların emekle hazırladığı yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerini Anadolu'nun yaşayan mirasını keşfetmeye davet ediyor.
1: Gölpazarı'nın kadınları da o kadar üretken ki, o kadar maharetli ki, bir de kooperatif kurmuşlar ve o kooperatif bünyesinde birçok ürün üretiyorlar. Yanımızda Sibel ablamız var. Sibel abla, neler ürettiniz böyle? Birçok şey var burada gerçekten.
2: Merhabalar. Kadınlarımız çok çalışkandır, çok üretkendir. Bahçedeki mahsullerimizi değerlendiriyoruz. Sadece yazın yemek yemiyoruz tabii ki de. Kışın da yiyoruz. Kışın bunları değerlendiriyoruz, dip frizimize atıyoruz.
1: Ha, dip frizde de var.
2: Evet.
1: Neler var şimdi burada?
2: Domates salçamız, biber salçamız, eriştemiz, tarhanamız, dağdan topladığımız otlarımız, daha onlarla beraber yaptığımız yağlarımız, turşularımız, en önemlisi sirkemiz.
1: Kirak, evet, kirazı. Ben ilk kez gördüm kirak. Evet. Şimdi Gölpazarı'nın kirazı meşhur, evet, malum.
2: Sadece kirazı yemiyoruz.
1: Sirkesini de yapıyoruz. Kirak. Şurada bir de reçel gördüm. Ha, evet, burada o da. Burada bir de kiraz reçeli de var.
2: Reçelimiz de var. Sarı kirazımız da var. Şu anda daha yeni olduğu için. Yani 15 gün sonra olacak. Kirazımız, sarı kirazımız. Reçel yapıyoruz. Sarı kirazdan, kırmızı kirazdan. Uhutumuz var şurada.
1: Ne dedin abla?
2: Uhut.
1: Uhut.
2: Evet.
1: O nedir? Bu, şu mu? Uhut. Evet.
2: O ne? Böyle buğdayın çimiyle oluyor.
1: Buğdayın çimi?
2: Evet evet. Çimiyle beraber oluyor. Daha çok bunu böyle kadınlarımız... sabahtan işte kalkılıyor, toplanıyor, ondan sonra güzelce yıkanıyor, onlar böyle eziliyor, o şekilde yapılıyor. Çok biraz zor ama sonu çok güzel.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Çokça da yapmışsınız maşallah, evet, size. Başka neler var? Bunların yemekleri yapılıyor mu? Tarhana diyor mesela, erişteler var.
2: Tabii ki de. Eğer çok merak ediyorsanız size yemeklerini yapabilirim ama soğanları siz doğrayacaksınız.
1: Gözlerimiz yaşarırsa...
2: Yaşarmaz. Biraz da siz ağlayın.
1: Tescilli ürünler de var ya. Yani.
2: Tescilli ürünlerimiz var. Özellikle tescilli ürünümüz, tarhanamız var. Eriştemiz var.
1: Bunlar da tescilli.
2: Evet evet. Nohutlu mantımız var.
1: Nohutlu mantı.
2: Evet.
1: O zaman gidelim mi?
2: Bilecik Gölpazarı yöresine ait nohutlu mantımız var.
1: O zaman bir görelim öylesi yemek.
2: Tamam. Hadi yapalım o zaman.
1: Hadi gidelim o zaman.
2: Tamamdır.
1: Şimdi Sibel ablamız dedi ya, bizim yöresel yemeklerimiz de var, o ürettiğimiz ürünlerden yemekleri de yapıyoruz diye onların başına geldik. Neler var burada abla?
2: Şimdi tarhana çorbamız var, eriştemiz var, acı mancar pilavımız var, mantımız var, lokumumuz var.
1: Var Allah, var. Tarhananın özelliği ne? Tarhana her yerde var.
2: Bizimki sadece domates ve undan oluyor. Hiçbir katkı maddesi yok. İçinde ot da yok.
1: Aa.
2: Evet. Sadece domatesten oluyor. Yani kadınlar yumuruyor. Onu bir akşam bekletiyorlar. Sonra onu böyle küçük küçük...
1: Topaç mı diyorlar?
2: Yapıyorlar. Sonra onu böyle kurutuyorlar güneşte. Sonrasında işte...
1: Şifa kaynağı olarak içiliyor.
2: Aynen.
1: Eriştenin özelliği ne abla?
2: Erişte de o da tek başına yapılan bir yemek değil. Onu da kadınlarımız evde çay muhabbet eşliğinde akşam toplanırlar.
1: Yani aslında imece kültürü de yaşatılıyor herhalde, değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii, zaten bunlar bütün yemekler bizim imece usulü. Yani eskiyi hala yaşatıyoruz.
1: Ne güzel. Allah daim etsin. Bu ne abla?
2: O bulgur pilavımız ama acı mancarlı.
1: Neyli?
2: Acı mancarlı.
1: Acı mancar.
2: Evet.
1: Mancar ne?
2: Dağlardan topladığımız bir ot.
1: O da mı şifalı?
2: Çok.
1: Çok.
2: Evet.
1: Acı mancarlı, evet, bulgur pilavı.
2: Bir de yanına soğanını kırarsın, bir de ayranını yaparsın. Akşam yemeği bahçeden, tarladan geldikten sonra öyle tek çeşit yenilir.
1: Ne güzel. Burada mantı dediniz.
2: Evet.
1: Bu mantının özelliği ne?
2: O nohutlu mantı.
1: Nohutlu.
2: Evet.
1: İyi de şimdi mantı dediniz ve içine kıyma konmuş. Siz niye nohut koyuyorsunuz?
2: Biz ezberi bozduk.
1: Ezber bozduk.
2: Evet, biz ezberi bozduk. Şimdi vejetaryen olanlar var, vegan olanlar var, kıyma et sevmeyenler var. O yüzden biz de yöresel olarak nohutlu mantı yaptık.

0: Maşallah size ya. Şimdi buna lokum mu dediniz, lokum mu?
1: Yok, lokum.
0: Lokum.
1: Evet.
0: Şimdi, lokum. Çünkü Anadolu'nun bazı yerlerinde lokul da diyorlar. Hani sonu L ile bitiyor.
1: Biz de lokum. Düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde, özellikle gurbette olan çocukların anneleri, babaları bunu yaparlar. Çocukları geldiğinde sıcak sıcak fırından çıkıp yerler çay eşliğinde.
0: Ama hepsi böyle hamur işi bunların. Kilo da aldım.
1: Ya ilçemiz seviyor hamur işini.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Seviyor. Aslında Anadolu seviyor değil mi,
1: evet,
0: hamur işi?
1: Anadolu seviyor hamur işi. Yani her
0: yerde. Revaçta her yerde.
1: Evet.
0: Şimdi domatesleri, biberleri, salatalıkları, peynir, zeytin, bunların herhalde hepsini siz yapıyorsunuz.
1: Şimdi yaz olması nedeniyle iyi ki yazın geldiniz. Çok güzel şu anda bizim pembe domateslerimiz, salatalıklar, biberler. Onların hepsi oldu şu anda. Bahçemizde bütün mahsullerimiz oldu. Peyniri köylülerimiz yapıyor. Burada köylü kadınlarımız çok çalışkandır. Salı pazarımızda gelirler, hepsini satarlar. Zeytin öyle kendimiz kurarız. Çeşit çeşit siyah zeytin, yeşil zeytin.
0: Hep her bir rengi.
1: Kendimiz kuruyoruz, evet.
0: Maşallah, eliniz emeğiniz sağlık. Az önce o kadın kooperatifinde Sibel ablam dedi ki soğanları sen doğrayacaksın demişti. Neyse ki soğanlık bir şey yok burada.
1: Evet, size şaka yaptım. Soğanlık hiçbir şey yok. Çünkü biz misafire hiçbir şekilde yemek yaptırmayız, hizmet ettirmeyiz. Siz sadece tadına bakın, güler yüzünüz yeter bize. Hoş geldiniz.
0: Güler yüzünüz yeter.
1: Size de.
0: Çok
1: yani,
0: teşekkür
1: ederim. Yemeklerimizi, tadını... Eğer merak ediyorsanız ilçemizde bekliyoruz sizi.
0: Çok teşekkürler. Elinize emeğiniz sağlık. Sağ olun.

0: Merhabalar. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 20.50. Memleket Meselesi programı başlıyor. Kıymetli konuklarımla birlikteyiz. Birçok konuyu masaya yatıracağız, konuşacağız. Onların yorumlarını da alacağız. Akıllardaki soruları da soracağız elbette. Hemen konuklarımı takdim ederek başlayayım. Mahmut Övür bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Levent Hocam hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Güzel bir yayın, keyifli bir akşam diliyorum.
0: Ben de hazır mısınız hocam?
3: Tabii ki her zaman.
0: Peki. Ve Doktor Hüseyin Fazla komutanım hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: İyi misiniz?
4: Sağ olun, sizleri gördük daha iyi.
0: Sizi gördük daha iyi olduk, sağolunuz. Ve Profesör Doktor Burak Küntay hocam. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim, iyisiniz inşallah.
0: Sizi gördüm, tabii ki iyi oldum, iyi ki geldiniz.
5: Afiyet olsun, ıhlamurunuz. Evet.
0: Çok özür diliyorum. Yayına sağlıklı devam edebilmem için hocama çay vermişler ve hocam oturduğundan beri benim ıhlamurumu istemekte. Özür diliyorum. Seyircimiz bizim alışkındır. Hocam.
5: Tabii ben de size çayı takdim ediyorum.
0: Estağfurullah. Alayım hocam. Estağfurullah. Şimdi olduysa
5: başlayabiliriz.
0: Peki hocam. Reklam arasında yine ben size ıhlamur söyleyeceğim.
5: Bilgisayar da çok güzelmiş.
0: Hocam sizi böyle alayım. Öyle daha rahat olacak.
4: Öyle bir niyeti var zaten.
0: Oturduğumuzdan beri ıhlamur çünkü devam edemeyecektik Mahmut abi. O yüzden ben baştan bir halledeyim. Afiyet olsun hocam. Sağlık olsun size.
5: Çayınız da size.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve İlter geldi. Beni kurtardı şu an. İlter Yeşiltaş CHP Halk Partisi binası önünde bizi bekliyor. İlter hoş geldin.
6: Hoş bulduk Cansel Bacı. İyi yayınlar. Herkese saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İlter bugün neler oldu?
6: Bugün çok hareketliydi. Genel merkezdeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Sadece burası da değil tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisi de Cumhuriyet Halk Partisi açısından hareketliydi. Özgür Özel grup toplantısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te MHK'yı topladı. Bazı il başkanlarıyla yollar ayrıldı. Bazı il başkanları ihraç edildi. Bununla başlayalım istersen Cansel Bacı. Devam edeyim mi? Çünkü çok şey oldu, anlatacak çok şey var, o açıdan söylüyorum.
0: Biz dinlemeye hazırız İlter. En sıcağı neyse, kulis bilgilerin dahil olmak üzere hepsini dinlemeye hazırız.
6: Tamam. Şöyle MHK ile başlayalım Cansel Bacı. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topladı. Beklendiği